0: O an için sizin yapacağınız en iyi şeyler olabilir. Doktora gidene kadar. Çünkü öbür türlü çok fazla hareket ettiniz, panik yaptınız. Bu tam tersine kalp atışlarınızı hızla hem hızlandıracak hem yavaşlamayacak. Daha fazla oksijen ve enerji talep edecek kalp. O nedenle daha farklı sıkıntılı ve tehlikeli olaylar ortaya çıkabilir.
1: Kalp krizi kadınlarda mı erkeklerde mi daha çok görülüyor?
0: Vallahi kalp krizinin şöyle söyleyeyim, kadın veya erkekte daha farklı olması dan ziyade toplumda genel görülme olasılığı, yani bizim damar darlıklarının veyahut da damarlarımızdaki darlıkların toplumda genel görülme oranı kabaca %6'dır. Yani kadın erkek ayırt etmeden tüm topluma baktığımızda hepimiz de biliyoruz ki özellikle kadınların östrojen denilen koruyucu bir hormonları var. Menopoz öncesinde. Ancak menopoz geçtikten sonra yaklaşık 2 yıl kadar daha bu östrojen kadının vücudunda dolaşmaya devam ediyor. Ancak 2 yıl sonra normal erkeğe göre kıyaslandığı zaman kadın damar hastalıklarına 2 kat daha hızla koşmaya başlıyor. Yani postmenopozal 2 yıl sonra kabaca erkeğe göre 2 kat daha fazla kadınlarda ortaya çıkmakta. Siz bunu yüksek kolesterol, şeker ve sigarayla çarparsanız bu 2 kat, 4 kat, 8 kat daha hızlanmakta. O yüzden bayanlara dikkat diyorum ben.
1: Özellikle belli bir yaştan sonra ve beslenmeye de dikkat etmiyorlarsa risk artıyor. Mevsimlerle kalp krizi arasında bir ilişki var mı?
0: Vallahi şöyle söyleyeyim, hepimiz biliyoruz ki soğuk havalar öldürücüdür. Yani bunun daha önce de bilimsel olarak araştırılması yapılmış, özellikle Brezilya'daki yapılmış çalışmalarda soğuk havanın sıcağa göre daha fazla insanları öldürdüğünü. Çünkü soğuk havada ortaya çıkan damar spazmlarının sıcak havaya göre daha sık ortaya çıktığı ve bizim esas mekanizmalardan bir tanesi de zaten damarın yırtılması ve arkasından gelişen damar spazmıdır. Çünkü aslında spazmın kendisi yarayı veyahut da olayı durdurmaya yönelik bir fizyolojik cevaptır ama aslında bu fizyolojik cevap vücudun aleyhine doğru dönmekte. Siz bir de bunun üzerine soğuğu katarsanız özellikle kış aylarında kalp krizlerinin veyahut da kışa girerken kalp krizlerinin daha sık ortaya çıkabileceğini hepimiz bilmeliyiz. Yani soğuk hava öldürüyor, dikkat edelim.
1: Yazında zannediyorum beslenmedeki hatalar kalp krizini tetikliyor. Çünkü daha fazla kızartmalar vesaireler, yağlı yiyecekler, daha geç saatte yemek yemekler, daha uzun sofralar var. Daha fazla alkol, sigara tüketiliyor. Bu da galiba yazın başka bir olumsuzluğu.
0: Vallahi siz gayet güzel özetlediniz. Bana pek bir cümle kalmadı. Şöyle ki hepimiz yaz aylarını seviyoruz. Yaz ayları geldiği zaman hepimiz böyle bir rahatlamaya doğru gidiyoruz. Rahatladığımız zaman daha geç yatmaya, daha az uyku uyumaya, daha fazla eğlenceye doğru kaymaya başlıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki damarlarımızı büzen konulardan bir tanesi, yani damar spazmlarını yaratan konulardan bir tanesi de etil alkol. Yani alkol. O nedenle alkol tüketimi yazın biraz daha fazla sanki artmakta gibi gözüküyor. Hani yaz, uzun yaz geceleri ve eğlence ve mekanları ve hayatları biraz daha artmakta sanki. Ve yemek şekli de bu bizim bildiğimiz kış yemeklerinin tersine biraz daha böyle mangalvari veyahut da daha çabuk barbekü şeklinde ağır etler gibi ortaya çıkmakta. Siz üzerinizde hafif kilonuz var, kolesterol problemleriniz var, hafif şekeriniz yüksek, tansiyonunuz yüksek. Bunun üzerine ağır yemek yerseniz, hele ki bunu gece saat 12'ye 1'e kadar, çünkü sindirim sistemi saat 9'dan sonra kendini kapatmaya gayret ediyor ki dinlenmeye alsın, beyin de kendini dinlenmeye alsın. Ama siz bu beyni ve sindirim sistemini zorlarsanız, o zaman şöyle düşünün, mesai saatiniz 8-5 olan bir memura siz 5'ten sonra mesai yüklemeye kalkarsanız nasıl yüzü aşağı inerse aynı şey vücut için de kalp için de geçerli. O yüzden gece saat 1'lere 2'lere kadar uzayan yemek yemek ve alkol tüketimi ve bir yandan da alkol tüketimi biliyorsunuz sigarayı da provoke ediyor. Hepsi beraber üst üste konduğu zaman damar spazmları ve damar spazmlarının arkasından artan kalbin iş yükü, kalbin dinlenememesi, dinlenemeyen kalp tam tersine yazın dinlenecek yere bu sefer de kalp krizleri tetiklenebiliyor.
1: Peki beslenme ilişkisinden biraz bahsedelim. Çünkü sizin TGRT Euro kanalında pazar günleri saat 12'de yayınlanan Kalp Dostu Yemekler programınız var. Orada da kalp sağlığı için neler beslenmesi gerektiğini, yenmesi gerektiğini Türk ve dünya mutfaklarından ve Türk ve dünya kalp derneklerin onayladığı yemek seçeneklerinden oluşturarak sunuyorsunuz. Nasıl bir program bu? Nasıl istifade edebiliriz biz bu programdan?
0: Efendim, şimdi bu program aslında 1-2 yıllık bir ön çalışmayla ortaya çıkan bir şey. Böyle bir anda pat diye çıkmadı. Fakat buradaki esas esprimiz şu. Her ülkenin kendi kardiyoloji derneği tarafından onaylanmış olan 2 veya 3 çeşit yemeğini biz buraya getirdik. Ve ülkelerin kendi verdikleri reçetelere göre, yani malzeme listesine göre, yemeklerin önce malzeme listelerini bu programda ifade ediyoruz. Malzeme listelerini bir araya getirdikten sonra malzeme listelerinin ne şekilde hazırlanacağını benim yardımcım Nilüfer Hanım'la beraber ve sunucumuz da Nilüfer Hanım'la beraber, sağ olsun eli de çok iyi, gerçekten de lezzetli, Nilüfer Hanım'la beraber programda yapıyoruz. Ve her bir yemekte bir ana yemek, bir salata veyahut da bir orta veyahut da şöyle anlatayım, bir giriş yemeği, bir ana yemek ve bir tatlı konsepti şeklinde yapmaya çalışıyoruz. Ve her bir yemeğin malzeme listesini önden veriyoruz. Daha sonra yapılışını gösteriyoruz. Yemek bitip ortaya çıktıktan sonra da yemeğin içeriğindeki porsiyon başında olan kalorisini, ne kadar lipidi var, ne kadar karbonhidratı var, ne kadar şekeri var, ne kadar efendim kolesterolü, tuzu var, hepsini tek tek söylüyoruz. Mesela bu bir Portekiz yemeği olabilir, bu bir İtalya yemeği olabilir, bu bir Fransa yemeği olabilir veya ne bileyim bir İzlanda yemeği olabilir. Veya... Evet, olmuş. Oldu zaten, harika da yemek yapıyor. Biz mesela, ben size Türkiye'ye örnek vereyim. Mesela Türkiye programında ben biraz Türkiye'ye torpil geçtim. Elbette ki ülkemiz, tabii ki torpil geçeceğiz. İlk başta Türkiye'nin yemeklerini yaptık. Türkiye'nin yemeklerinde yoğurtlu arpa çorbasıydı efendim. Arzu edenler medyadan da Kalp Dostu Yemekler veyahut da Rıfat Eralp Ulusoy diye girip YouTube ve benzeri kanallardan da eski programları izleyebilirler. Buradaki esas espri şu: yoğurtlu arpa çorbası biliyorsunuz kendisi zaten başlı başına sindirim sistemini çalıştıran ve sindirim sistemi içerisinde kitle etkisiyle hem bizi tıkayan hem de sindirim sistemi üzerine yük oluşturmayan ama aslında bir pasaj oluşturabilen bir yemek şekliydi. İkinci Türk yemeğimiz ise hepimiz biliyoruz, şiş kebap. Şimdi birçok dinleyicimiz ya hocam ne yaptın, şiş kebap mı diyebilirsiniz, ancak yağsız hazırlanan bir etle oluşturulan şiş kebap bizim için son derece kalp dostu bir yemek olarak Türk Kardiyoloji Derneği tarafından onaylanmış ve bildirilmiş. Dolayısıyla şiş kebabı ya sakın yabana atmayın. Ancak şiş kebabı da yaz ayları geldiğinde lütfen herkes saat gece 7-8'den sonra tüketmemeye çalışsın. Çünkü etin sindirimi hakikaten çok uzun bir süre. En sonunda kayısı veyahut da zerdali kompostosu olarak bitirdi Türk yemeklerini. Yani baktığınız zaman 3 kalem yemek, ancak şeker hastası olan dinleyicilerimiz lütfen zerdali kompostosuna dikkat etsinler.
1: Az şeker.
0: Evet, yani şekerli olanlar başlarına hocam kalp dostu diye şekerli başımızda derde sokmayalım demeyelim lütfen.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Pazar günleri saat 12'de Türkiye ve Dünya Mutfağı'ndan kalp dostu yemekleri bulabilirler. YouTube'da da ayrıca Kalp Dostu Yemekler de Rifat Eray Bulusoy sayfalarından geçmiş programlara ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum bugünkü program için.
0: Ben de tüm sayın dinleyicilere sevgi, saygı ve hürmetlerimi ve sağlıklı günler dileklerimi iletiyorum efendim. Herkese selam, sevgiler.

0: Hülya'nın sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi bir kimse kendisine lazım olan din bilgilerini, ya bir Müslümansa zaten bilmesi gereken bazı şeyler var bir insanın. Allah-u Teala'nın emirleri var, yasakları var. İmanla ilgili bazı bilgiler var. Mesela ne söylerse imanı gider gitmez gibi. Şimdi lazım olan din bilgileri bunlar yani. Bunları bilmeden imanını, dinini muhafaza etmesi bir kimsenin mümkün müdür? Yani hiçbir şey bilmiyor ama ben Müslüman kalırım diyor. Ömrünün sonuna kadar bana bir şey olmaz diyor. Bu biraz tehlikeli değil mi?
1: Sağ ol, bu konuda bir hadis-i şerif naklediyor alimleri. İlim bulunan yerde Müslümanlık vardır. İlim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz. Hatta bunu anlatılarken mesela İslam alimlerinden bazıları şey de var. O diğer Kulüb kitabını hazırlayan Harput Risale Efendi de aynı şekilde o ifadelere benzeyen ifadeler var. Hristiyanlar dinlerini öğrendikçe dinden uzaklaşıyorlar. Enteresan değil mi? Müslümanlar da dinlerini öğrenmeyince dinden uzaklaşıyorlar.
0: Evet.
1: Birisi öğrenince dinden uzaklaşıyor.
0: Ne olduğu, ne menen bir şey olduğunu öğreniyor.
1: Görüyor. Öbürsü de dinini öğrendikçe öğrenmediyse, uzaklaşmışsa o da dinden uzaklaşıyor. Ama öğrendikçe tam tersi oluyor. Tam tersi oluyor. Daha fazla dört elle sarılıyor. Ve bir de şimdi mesela zamanımızda yaşamış, vefat etmiş Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, bu tam İmmel Sehattin bir kitabını hazırlayan zat. Mesela onların yazdığı, hazırladığı kitaplarda geçen ifadeler var. Çünkü onlar bu asırda geldiği için 20. 21. asırda, hele bile 20. asırda, şimdi internet de var değil mi?
0: Evet.
1: Efendim işte ben bilemedim, bulamadım, yapamadım, okuyamadım, göremedim. Bu asırda yaşayanlar için bunların hiçbirisi mazeret değil. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi de anlattı, yazmışlar bunu. Zamanımızda dünyanın her tarafında gerek imanı ve gerek küfrü tanımakta, gerekse ibadetleri doğru yapmakta cahillik, özür, mazeret değildir. Meşhur olan din bilgilerini bilmediği için aldanan ve bunları öğrenmek için çaba sarf etmeyen kimse cehennemden kurtulamaz. Allah-u Teala bugün dinini dünyanın her tarafına duyurmuş. İmanı, helali, haramı, farzları, güzel ahlakı öğrenmek zamanımızda çok kolaylaşmıştır. Zira bu bilgiler lüzumu kadar öğrenmek herkese farzdır, farzı ayındır. Öğrenmeyi cahil kalan farzı terk etmiş olur. Öğrenmeye ehemmiyet vermeyen ise imanı gider kafir olur. Ve şimdi yapay zeka falan da çıktı. Efendim ben o dili bilmiyorum. Yapay zeka sana tercüme ediyor. Önüne de koyuyor değil mi?
0: Evet.
1: Önüne de koyuyor.
0: Çeviri yapıyor.
1: Dolayısıyla mazerette bir şey yok. Dünyanın öbür ucu, öbür ucu fark etmiyor artık. Yani dünya koca bir köy haline geldi. Herkes birbirini gölge ediyor falan. Telefon, internet, televizyon. Bunlarla aynı şekilde dünyanın bir ucundaki, öbür ucundaki de telefonla konuşuyor.
0: Herkes birbirine komşu.
1: Herkes birbirine komşu. Onun için de din büyükleri, mesela önceki asırda yaşayanlar bir ifade kullanmışlar. Ölmemek için yemek içmek lazım olduğu gibi din düşmanlarına aldanmamak ve imanını kaybetmemek için de dinini, imanını öğrenmek ve bunlara uygun hareket etmek lazımdır, şarttır buyuruyorlar. Ehl-i sünnet itikadını ve ilmi halini öğrenmeyen ve çocuklarına öğretmeyenler inkar felaketine düşmek tehlikesindedirler. Şimdi mesela bir şey anlatıyorsun. Kitaplarda yazıyor ya, yani eğitimciden geliyor. İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır deniyor. Eğitimciler de bunu söylüyor, İslam alimleri de söylüyor. Bilmediği şeyin düşmanı. Yeni bir şey mesela keşfedilmiş, gelmiş, insan garip garip bakar. Bu ne, bu ne, bu ne diye. Ta ki o ne işe yaradığını öğrenip bakar, ondan sonra aynı şekilde onu kullanmaya veyahut da onu öğrenmeye, onu yapmaya neyse o zaman başlar. Yoksa insan bilmediği şeyin düşmanıdır. Hatta Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Peygamberimiz Hıra'da kendisine peygamber olduğu bildirildikten sonra karşına ilk çıkana peygamber olduğunu bildir. Hazreti Ebubekir çıktı. Peygamberimiz de yaşıtlar şeyler Hazreti Ebubekir.
0: Akran.
1: Akrandırlar. Dedi Allah Teala beni size peygamber gönder deyince Hazreti Ebubekir, ben ömrümde sizin yalan söylediğinize şahit olmadım. Siz söylüyorsanız doğrudur. Ama dedi kalbim mutmain olması için bir şey söyleyin. Bir şey gösterin. Bunun üzerine peygamberimiz buyurdu ki sen bir rüya görmüştün. Şam'a ticarete gittiğin zaman şu isimdeki rahibe ben bir rüya gördüm dedin. O da dedi ki bu rüyayı şu kadar fiyata tabir ederim dedi. Sen de o parayı verdin. Ve sana sen ahirde on peygamberinin vezir yardımcısı olacaksın dedi. Bir mektup yazıp sana verdi. Bana verilmek üzere dedi. Öyle deyince Hazreti Ebubekir anam oğlum sana feda olsun ya Resulallah dedi. Ben dedi hanımama bile anlatmadım ki bunu diyor. Kimseye söylemedim. Siz nereden biliyorsunuz? Rabbim bildirdi buyuruyor. Rabbim bildirdi. Ha, tamam. Bu gerçekten Allah-u Teala vardır. Allah-u Teala'nın bu aynı şekilde koludur, resulüdür, elçisidir. Çünkü ben bunu anlatmadım. Hanım bile anlar. Kimse bilmiyor. E demek ki her şeyin sahibi buna bildirmiş. Benim orada konuşmalarım, görüşmelerim, rüyamın mahiyeti hepsi bildirmiş. Tamam dedi anlatsın. Bitti dedi bu iş. Dolayısıyla kitaplarda bunlar yazılır. Her üzerine talimleri kitapları okundukça insan cehaletini anlar. Hatta Allah rahmet eylesin bizim vefat eden Batuman Emen abilerin sözü vardı. İlim öğrenmek için ilim öğrenme zahmetine, meşakkatine katlanmayan ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır. Hakikaten öyle. Her konuda sırf ne bilirsin sen azarlanırsın. Ha şuna bak ne söylüyor falan filan diye. Hatta anlamadığın için lambur lumbur bir şey söylersin falan herkesle görüşün alay konusu olursun. Değil mi?
0: Evet.
1: Öyle durumlar da aynı şekilde oluyor mu oluyor? Ama hatta bizim Tarç hocası vardı da o derdi ki çocuklar derdi mesela dil öğrenme konusunda yani bir dili öğrendiğiniz zaman o dili o kelime nasıl telaffuz edilir? Hangi anlamda kullanılır? Hem telaffuzunu iyi öğrenin hem de anlamını iyi öğrenin. Yoksa dedi 1000 kişiye hitap edersin dedi. Onu dedi ters bir yerde kullanırsın. 1000 kişi de birisi anlasa dedi seni sıfırlar. Doğru söylüyordu adamı yanak. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla mesela kitaplarda anlatılmış ecdadımız her zaman bir araya toplanır. İlmihal kitaplarını okurlar, dinlerini öğrenler. Ancak bu şekilde Müslüman olarak kalabilirler ve İslamiyet'in zevkini aldılar. Ya benim babaannem, annem bunları okuyup yazma bilmiyorlardı. Bilmedikleri halde ben tamam dedem alim bir zatmış. Hatta evliyanı da anlatırlardı. Ama kadın kocasından pek istifade edilmez. Ben neneme sormuştum, babaanneme sormuştum. Nereden öğrendi bu bilgiler diye. Dedi köyde dedi işte annenle mi dedi, hacıanne mi dedi bir kadın varmış. Okuyup yazabilen köyün kızlarını toplar onlara kitap okurmuş. Aynen burada anlatıldığı gibi ecdadım Sezan bir araya gelip toplanır ilmihal kitapları okurlar diye. Okudukları Mızraklı İlmihal, Hüccetü İslam İlmihali, ondan sonra Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebelerinde Muhammed Beycan, Ahmet Beycan Hazretleri var. Onların Ahmet Beycan'ın Ahmediye.
0: Muhammed Beycan'ın da Muhammediye.
1: Muhammediye isimli kitaplar var. Onlar menkıbe şeklinde anlatılıyor. Menkıbe şeklinde anlatıyor. Ve ya anlatan o da o kitap zaten doğru. O kitabı okuyup bunları anlatan o da aynı şekilde ihlaslı bir şekilde bağlı. Bunları öyle bir sirayet etmiş ki nenem anlattığı bilgilerin detayını bilmez. Ama kaya gibiydi.
0: Hayatına geçmiş. Uygulamasını yapıyor.
1: Oğlum öyledir o diyor. Bitti.
0: Bitti yani.
1: O öyledir.
0: Ona göre yaşıyor.
1: Ya, diyor ki işte zifiri karanlıkta kara taşın üzerinde yürüyen kara karıncayı görür Allah Teala. Nasıl görünlerini görür onu görür. Bitti. Görür. Öyle sağlam. Sağlam bir şekilde görmüş. Yani bir araya gelirler bu kitapları okurlar. Bir araya gelir. Şimdi biz de aynı şekilde Ersenet alimlerin kitaplarını arayacağız. Çoluğumuzla, çocuğumuzla veya bunu bilenlerle beraber. Yani hiç olmazsa haftada bir defa yap ya. Cuma geceleri yap.
0: Evet.
1: Yani ölüp gideceğiz bir şey kalmayacak. Erişine talimlerin Allah-u Teala rahmet eylesin. Emel abiler rehber ansiklopedisi çıkardılar. İslam alimleri ansiklopedisi çıkardılar. Evliya ansiklopedisi çıkardılar. Şu anda Türkiye'de hala da aynı şekilde kandil gecelerinde mübarek zaman dilimlerinde şey olarak hala veriyor onu. Hediye olarak veriyor.
0: Kitap olarak veriyor.
1: Devam ediyor kitaplara. Dolayısıyla biz bunları okudukça, öğrendikçe, bu büyüklerin hallerini de öğrendikçe onlara karşı muhabbetimiz de, sevgimiz de artar. Dinimizi öğreniriz ve bu öğrenme konusunda mazeret yok. Mesela Allah rahmet eylesin Emel abine Hakkettin'in yayınladığı tam İmna Hasadid-i Mektubat, İslam ahlakı, faydalı bilgiler, herkese lazım olan iman. Bunların hepsini seslendirdiler. Efendim benim gözüm görmüyor. Aha, seslisi var. Efendim ben okuyamıyorum. Aha, seslisi var. Onu dinlersin. Onun için mazeret yok. Peki öğrenmezse ne olur? Allah böyle korusun. Sonu felaket olur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdesti yatan o gece ölürse şehit olarak ölür. Ya Ali, üç şeyi geciktirme. Namazı vakti girince hemen kıl, cenaze namazını hemen kıl, dul veya kızı küffü isteyince hemen ver. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Irbaz bin Sariye radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha çadırındayken İki kişinin ve benim karnımız acıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için yiyecek istedi. Fakat bulunamadı. Bilal-i Habeşi'ye bunlar için yiyecek bul buyurdu. O da vallahi bütün dağarcıkları, torbaları silkeledim. İçlerinde hiçbir şey kalmamış dedi. Tekrar silkele. Belki bir şeyler kalmıştır buyurdu. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh torbaları birer birer silkeledi. 7 tane hurma çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini o hurmaların üzerine koydu ve besmele ile yiyiniz buyurdu. Ben 54 tane yedim. Çekirdekleri elimde toplamıştım. Arkadaşlarım da benim kadar yediler. Sonunda 7 hurma önümüzde duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi'ye radıyallahu anh bu hurmaları sakla. Bunları yiyen muhakkak doyar buyurdu. Sonra başka bir gün 10 fakir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. O 7 hurmayı Bilal-i Habeşi'den istedi. Mübarek elini o 7 hurma üzerine koydu ve Bismillah diyerek yiyiniz buyurdu. Hepsi doydu ve 7 hurma önlerinde duruyordu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimden haya etmeseydim Medine'ye kadar orduyu bu hurma ile doyururdum buyurdu. Sonra o hurmaları küçük bir çocuğa verdi. Tebük seferinden dönüşte münafıklar Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dağ yolundan aşağı atmak için aralarında kararlaştırdılar. Gece vakti Akabe'ye geldikleri sırada Resulullah eshab-ı kirama "Hepiniz dere yolundan gidiniz. Kimse benimle gelmesin." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi devesine binip Akabe'den dağ yolundan yola devam etti. Devesinin yularını Ammar bin Yasere radıyallahu anh verdi. Huzeyfe'yi de radıyallahu anh deveyi sürmekle vazifelendirdi. Böylece Akabe yolundan gidiyorlardı. Arkalarından gelmekte olan bir grup insan gözüktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'ye radıyallahu anh gelenleri geri çevir diye emretti. O da gelenlerin develerinin yüzlerine vurmaya başladı. Münafıklar, Muhammed aleyhisselam hilemizi anladı diyerek hemen geri dönüp Akabe'den aşağı indiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'ye radıyallahu anh o topluluktan tanıdığın kimse var mı diye sordu. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, falan falan kimselerin devesini tanıdım. Fakat hepsi yüzünü bağlamıştı ve gece karanlıktı. Onları tanıyamadım, dedi. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Üseyyid bin Hudayr'a radıyallahu anh, ey Ebu Yahya, biliyor musun gece münafıklar ne düşündüler? Beni gece dağdan aşağı atmak istiyorlardı, dedi. Üseyyid bin Hudayr radıyallahu anh, ya Resulallah, müsaade ederseniz başlarını getireyim, dedi. Halkın harp bitti, Muhammed eshabını öldürmeye başladı demelerini istemem, buyurdu. Üseyyid bin Hudayr, ya Resulallah, onlar senin eshabından değildirler deyince, onlar dilleriyle görünüşte şehadet getiriyorlar. Allahü Teala beni şehadet getireni öldürmekten men etti, buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıkları tek tek Huzeyfe'ye radıyallahu anh bildirdi ve Allahü Teala beni onların cenaze namazını kılmaktan men etti, buyurdu. Huzeyfe ibn-i Yemani'den radıyallahu anh başka kimse onları bilmiyordu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Emirül Müminin Ömer radıyallahu anh cenaze olduğu vakit Huzeyfe'ye radıyallahu anh bakardı. O cenaze namazı kılarsa kılardı, kılmazsa o da kılmazdı.

Allahümme inni es'elüke ve eteveccehu ileyke bi nebiyyike Muhammedin nebiyyir rahme. Ya Muhammed, inni eteveccehu bike ila Rabbi fi haceti hazihi li takdiyeli Allahümme şeffihu fiyye okumasını emretmiştir. Eshab-ı kiram radıyallahu teâlâ anhüm ecmain, bu duayı hep okurdu. Hakimin bildirdiği sahih hadiste buyuruldu ki, Adem alâ nebiyyina ve aleyhissalâtu vesselâm, cennetten çıkarılınca çok dua etti. Tevbesi kabul olmadı. Nihayet, Ya Rabbi, oğlum Muhammed hürmeti için bu babaya merhamet et deyince, duası kabul oldu ve, Ya Adem, Muhammed aleyhisselamın ismiyle her ne isteseydin kabul ederdim. Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım buyuruldu. Allahü Teala'nın sevdikleriyle tevessül etmek, yani onları araya koyarak onların hatırı ve hürmetiyle ondan istemek caizdir. Ezandan sonra okunması emrolunan duada Allahü Teala'nın Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem fazile ve vesile derecelerini vaat ettiği bildirilmektedir. Bu duayı okuyanlara ve salavat getirenlere ve kabrini ziyaret edenlere şefaat edeceğini bildirdi. Bunlar gibi daha nice hadis-i şerifler dilediğine şefaat etmek için kendisine izin verilmiş olduğunu göstermektedir. Büyük günahı olanlara şefaat edeceğim. Hadis-i şerifi, imanı olan herkese şefaat etmesine izin verileceğini bildiriyor. Kıyamet günü şefaat edeceğim. Ya Rabbi, kalbinde hardal zerresi kadar iman olanları cennete koy diyeceğim. Bunlar cennete girecekler. Sonra, kalbinde az bir şey olanlara cennete giriniz diyeceğim buyuruldu. Bu hadis-i şerifi Buhari bildiriyor. İstigaze tevessül demektir. Yani vesile etmek, yardımını, duasını istemek demektir. Ondan şefaat istemek, onu vesile ederek Allahü Teala'dan son nefeste imanla gitmeyi dua etmek demektir.

0: Taam yemenin farzı dörttür. 1. Yediği zaman doymayı ve içtiği zaman kanmayı Allah-u Azimüşşan'dan bilmek. 2. Helalinden yemek. 3. O taamdan kuvveti geçinceye dek Allah-u Teala'ya kulluk etmek. 4. Eline geçene kanaat etmek. Yemeye başlarken Allah-u Teala'ya ibadet etmek için, Allah-u Teala'nın kullarına faydalı işler görmek için, Allah-u Teala'nın dinini, ebedi saadet ve huzur yolunu bütün insanlara yaymak için kuvvet elde etmeye niyet etmelidir. Başı açık yemek caizdir. Taam yemenin mekruhları. Sol eliyle yemek, yiyeceği taamı koklamak, besmeleyi terk etmek. Yemek arasında da olsa hatırlayınca besmele çekmelidir. Taam yemenin haramı. Doyduğu halde yemeye devam etmek. Misafiri varsa onun yemesine mani olmamak için yer gibi davranmak lazımdır. Yemekte israf etmek. Bazılarınca başkasının malını haksız olarak yerken besmele demek. Ziyafete davetsiz gitmek. Başkasının malını izinsiz yemek, bedenine hastalık verecek şeyi yemek, riya ile hazırlanan taamı yemek, nezrettiği şeyi yemek. Taamı az yemenin faydeleri şunlardır. Bedeni kavi olur, kalbi nurlu olur, hafızası kavi olur, geçinmesi asan olur, işlerinde lezzet bulur. Allah-u Azimüşşan'ı çok çok zikretmiş olur. Ahireti tefekkür eder. İbadetinde lezzeti ziyade olur. Her şeyde isabet ve irşadı çok olur. Hesabı asan olur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Edirne ilimizin güzel tarihi ilçesi 2. Bağız Han'ın eşi Hafsa Sultan'ın hatırası, çiftliği, toprağı olan ilçemiz Havsa'dan sesleniyorum. Şimdiki idari bölümde adı resmi dilde Havsa olarak geçiyor. Biz de öyle diyeceğiz. Bir Samsun'un Havzası var, bir de Edirne'nin Havsa'sı var. Biri Sa ile bitiyor, biri Z-A ile Za ile bitiyor. Ama aslı derseniz Hafsa olması lazım. V değil, F olması lazım. Şimdi bu önünde bulunduğum, daha doğrusu arkamda bulunan cami, Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu rahmetli Kasım Paşa'nın ruhu için yaptırdığı külliyenin bir parçasıdır. Bu külliyeden maksat, burada ordunun İstanbul'dan yola çıktıktan sonra ta Filibe'ye, hatta Belgrad'a kadar gittiği güzergahta, bunlara menzil sahası deniyor. Bu menzil sahasında askerler konaklama yaptıklarında kervansaraylarda hayvanları bağlanıyor. Kendileri çeşitli dükkanlardan alışveriş edecek dükkanları var. Yatacak yerlerini kendileri kuruyorlar zaten. Camilerde ibadet ediyorlar. Hamamlarından da temizlik babında istifade ediyorlar. Bu Sokullu Mehmet Paşa'nın kurduğu 5 külliyeden birisidir. Bu külliyeyi oğlu adına yaptırmıştır. Lüleburgaz'daki külliyeyi ise kendi adına yaptırmıştır. Sokullu Mehmet Paşa'nın ayrıca Hatay, İskenderun'un yanındaki, eskiden İskenderun'a bağlı bir belde idi, İskenderun'un yanındaki Payas ilçesi, yeni ilçemiz, çok nüfusu kalabalık ve Türkiye'nin çelik sanayinin merkezi, kalbi olan bir ilçemiz var. O ilçedeki külliye hakikaten çok mükemmel bir külliye. O külliyenin yapılmasının maksadı da hac kervanlarının geçiş noktası olmasından. Hem savaş esnasında ordu giderken savaşa konaklama yeridir, hem de hac zamanı, bilhassa kış aylarına kurban bayramları denk geldiğinde hacılarımız tabii kurban bayramından 2 ay önceden, 3 ay önceden yola çıkıyorlar. O mevsimler Anadolu bozkırındaki kuru ayazda hacılar zarar görmesinler, ölmesinler diye Osmanlı karadan hac yolunu, denizden gidenler için demiyorum, karadan hac yolunu Torosları güneye indirmiş ve Adana'dan itibaren her 25-30 kilometrede bir bu güzergahta bir kervansaray, bir külliye yapılmış. İşte bunun en güzelini de Kanuni Süleyman Han, Sultan Süleyman Han Belen'de yaptırmış külliyeyi. Veziri Sokullu Mehmet Paşa da Payas'ta yaptırmış. Bu külliyenin unsurlarında güzel bir çarşısı var. Dua kubbesini sizlere tanıtacağım. Güzel bir cami var. Caminin avlusunda su kuyusu var. İçinde de suyu var. Efendim, hemen yanında Halk Eğitim Merkezi'nin avlusunda da bu caminin avlu duvarı yerine de geçecek şekilde bir kervansaray konmuş. Bu kervansaray da Lüleburgaz'daki gibi 5000 atı barındıracak kadar büyüktü. Yani ilçenin bugün tam çarşısının ortasındaki arazi olduğu gibi bu külliyeye aitti. Zaman içerisinde bunlarda çeşitli harabiyetler oldu. Memleketimizin sıkıntılı harp zamanları oldu. İnsanlar ekmek ararlarken böyle tarihi eserleri korumaya fırsat bulamadılar. Bazen de efendim bazı idareciler, bundan senelerce öncesini söylüyorum, bugün için söylemiyorum. İdareciler rahat yollar açalım, artık otomobiller falan filan da hayatımıza girince aman işte yol açalım, şöyle olsun böyle olsun diye vakıf eserlerin avlularına veya vakıf eserlerin kendilerine güçleri yettiler. Böylece birçok vakıf eserin arazisi ya resmi kurumların avlusu veya binasının arsası oldu ya da özel mülke devredildi. Bir dönem geldi 1931'den sonra, buralardaki de camilerin bir kısmı cemaati yok canım, bunlar da çok böyle eskimiş, bunları açık artırmayla satalım da insanlar ya tamir ettirsinler ya da ne yaparsa yapsın, yıksın yapsın. İnsanlara kendi inandıkları dinin ibadethanesi caminin yıktırılmasına önayak oldular. Bütün Türkiye genelinde 3900'den fazla sadece cami ve mescit satıldı ve devreden çıktı. 3900 geçkin. Çok şükür o günler geride kaldılar. Şu anda birçok belediyelerimiz bu yıkılmış olan camilerin, satılmış olan camilerin yeni sahiplerinden, 1931'den sonraki sahiplerinden, mirasçılarından buraları satın almak suretiyle onlara ne istiyorlarsa 2 daire, 3 daire vererek efendim oralara tekrar yeniden camileri kurdular. Bunun en güzel örneğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarını görüyoruz. Şöyle böyle 15'e yakın tarihi camiyi tekrar eski yerine kavuşturdular. Bu caminin şu son cemaat yeri olarak oturduğum yer, belki bunlar vardı ama şu kısmı olduğu gibi yoktu. Bulgar'ın geldiğinde buralar yıkıldı. Minaresine kadar çıkıp minaresine ihtiyaç gideren insanlar oldu. Kendi askerlerimize kazma vererek bu camiyi yıktırdılar. Bunlar sonradan vakıflarımız sağ olsun güzel bir şekilde bunlara emek vererek, orijinali olmasa dahi orijinalini andıracak şekilde yapmalarından dolayı memnunuz. Hani ifade derler ya, kutu gibi bu bina falan derler ya, bu cami hakikaten kutu gibi bir cami. Bulgarlar da bu avlusundaki kuyuya efendim zarar verdikleri bazı insanlarımızı, kadınlarımızı, kızlarımızı, çocuklarımızı öldürerek bu kuyulara attılar. Bu kuyu da ona şahittir ve sonra da bu cesetler yüzmesin suyun üstünde diye üstüne ağır ağır taşlar attılar. Burada koca bir hazire vardı. Kıble tarafında da. Kıble tarafı zaten kalmamış şu anda. Bu önündeki hazire de, yani mezarlık olan yeri de işte birkaç tane sağdan soldan toplanmış. Caminin şu sütunlarının yerinde olanlar, sütunlar da kırılmış. Ya yıkılırken kırıldı ya yıktılar ondan sonra kırdılar, onu bilemem. O parçalar da orada muhafaza ediliyor. Gönül isterdi ki bunları da birbirine alıştırsınlar da bu sütunlardan biri bu caminin hatırası olarak kalsın. Kalmamış. Ne diyelim efendim? Şimdi caminin bu kadar ön taraftaki olan unsurlarını anlattıktan sonra caminin içerisine girelim ve orada da bu camiyi yaptıran Sokullu Mehmet Paşa'yı anlatalım. Çünkü oğlunun adına yaptırdığı bu camide oğluna ait kayıtlara ben ulaşamadım. Sicilli Osmanlı'da çok aradım. Yani Osmanlı'nın 15 sene başbakanlığını yapmış Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlunun da bir kaydı olması lazımdı. O da paşaydı çünkü. Ama ben o kayda yani Kasım Paşa'ya rastlayamadım. Belki isminin önünde bir Ahmet Kasım, Mehmet Kasım gibi bir şey vardı. Doğrusu Kasım değil de Mehmet'i öne alınmış olabilir. Ben de tabii onların hepsini birden böyle arayacak bir imkana da maalesef sahip değilim. İnşallah genç araştırmacılar buna ulaşırlar da bu Kasım Paşa'nın da hakkında bir bilgi olsa da buraya da belediyemiz veya vakıflarımız bir levha asıverse iyi olur. Şimdi geçelim caminin taş kapısına da orayı da sizlere tanıtmaya çalışayım. Caminin iki tane minaresi var. Birisi yıkık, sol taraftaki. İşte orada duvarda bir şey olarak destek duvarı, payanda gibi duruyor. Öbürü yenilenmiş vaziyette. Tabii bunlar çok tahrip oldular. Şimdi taç kapısı, burada güzel kemerli bir taç kapısı var ama şu güzelim örtüyü de kaldırıp da altından sizlere onu gösterecek bizim gücümüzde, imkanımız da yok. Bizi böyle kabullenin. Üstünde bir kitabe kısmı var. Kitabe kısmının yazıları murçlamı kazılmış. Ya camiden kazıdığınız bu yazı eğer kazıdığınızsa ya ayet-i kerimedir ya bu camiyi yaptırana bir dua vardır. Şimdi orada silik silik gölgeli bir şey görüyoruz. Sokullu Mehmet Paşa hayata dönse bunu görse ne yapar? Bir daha ölür. Bir daha ölür. Ben bu hayratı yaptırmışım ama arkadan kimse gelmemiş diye. Buradan kapıdan içeriye girelim. Kapısı kündekarı tekniği görünüyor. Ama çok yeni değilse de çok eski de değil. Onu da gördükten sonra girelim şimdi caminin içerisine. Caminin restorasyonu esnasında tabii eskiye ait ne izler varsa onlar kullanılmaya çalışılmış. Burada 3 tane sütun yeri var. Yani biraz kül tablası tipinde yapmışlar bu sütun kaidesi yerine geçmez ama hani yapan usta demiş ki sütun bunun içinde sağa sola oynamasın. Onun için orayı çukur yapmış. Aslında Osmanlı'da ora düz olur. Orada bir ufak delik olur. O deliğe bir demir konur. Bir de sütunda bir delik olur. O ikisi oturduğunda o sağa sola hiç oynamaz. Fakat en sonunda şu klibanın hemen arkasındaki sütun dibi orijinal. Bu neyi gösteriyor bu sütunlar? Burada bir mahfil vardı. O mahfili taşıyan sütunlar 3 taneydi. İkisinin kaidesi de gitmişmiş. Onlar yenilenmiş, konmuş, oturtturulmuş, hafif bir yükselti sağlanmış. Oradaki üçüncü ve orijinal dibi ise aynen devam ediyor. Şimdi caminin pencere kapakları orijinali şu gördüğümüz gibi. Ama pencerelerde o kapaklar yok. Demek ki bir yangınla geçirdi. Bu ikisi nedir? Bu ikisi kitaplık yerine Kur'an-ı Kerim koymak üzere. Vaaz hocalarının hadis-i şerif kitaplarını koymak üzere Osmanlı zamanında yapılmış. Şimdi bazı camilerde görüyorum ve çok da hoşuma gidiyor. Kitaplıklar böyle yanlarda fakat göbekten yukarıda Kur'an-ı Kerim konan yerler veya din kitabı konan yerler. Buna riayet etmekte fayda var. Maalesef böyle Suudi Arabistan'a falan gidildiğinde kitapları yerlerde, rahlelerde böyle ayağının üstüne koyarak Kur'an-ı Kerim'i okuyan ayaklarını uzatıp üstüne rahleymiş gibi koyup okuyan insanlara rastlayınca bizim insanımız da diyor ki ya böyle mübarek yerlerde Harem-i Şerif'te olsun, Mescid-i Nebevi'de olsun aleyhissalatü vesselam bunlar yapıldığına göre demek ki bu olur ya burası Müslüman memleket falan diyor. Hayır hayır Hayır. Hiçbir zaman böylesi olmaz, böylesi uygun değil, caiz değil. Onun için kitaplıklarımızı camilerimizde Osmanlı'nın yaptığı gibi belden yukarı, eğer çok zaruret varsa diz kapağından yukarı koymakta fayda var. İşte iki tane önemli canlı şahit o zamandan kalma. Ha, pencerelerin kepekleri de böyleydi. Onlar da kündekarıydı. Onlar gitmiş. Bura dolap kapakları duruyor. Sokulu Mehmet Paşa'nın iki oğlu vardı. Kurt Bey ile Kurt Kasım Bey'di. Bu cami Kurt Kasım Bey'in ruhu için yaptırılmış. Sevabı ona varsın diye. Burada güzel bir minberi var. Minberin tabanı orijinal görünüyor. Efendim sadedir minber. Fakat geri kalan yerleri son zamanlardaki restorasyonla eskisine uydurulmuş. Çok çirkin, sırıtan, kötü bir manzara kesinlikle yok. Böyle olmasından da başka herhalde çare yoktu ki onu bu hale getirdiler. Mihrabına geçtiğimizde mihrap da mükemmel bir Osmanlı mihrabı. Peki kim yaptı bunu? Cami ne zaman yapıldı? 1577'de. Mimar Sinan ne zaman vefat etti? 1580'de. Ha. Mimar Sinan vefatından önce, demek ki 3 sene önce bu camiyi kesinlikle yapmıştır diyebiliriz. 1577 Selimiye zamanında planını yapmıştır. Selimiye yaptırırken, belki Selimiye yapılırken bu da devam ediyordu da 77'de bitti. Peki Sokullu Mehmet Paşa ne zaman vefat etti? 1579'da. Bunu yaptırmış, 2 sene sonra da şehiden Sokullu Mehmet Paşa vefat etmiştir. Onun hayatını da sizlere inşallah ilerleyen bölümlerimizde anlatmaya çalışacağız. Bugünkü süremiz azaldı çünkü. Mihrap mükemmel bir mermerden yapılmış. Yapılmış. Rozetleriyle, efendime söyleyeyim, yazısıyla, buradaki nişleriyle, kavsarasıyla gayet güzel. Tabii bir padişahın yaptırdığı şey olsaydı burada 7 kat olması lazımdı. 7 kat değil, 5 kat şekilde bir niş silsilesi yapılmış. Duvarları çok kalın. Duvarları şöyle böyle 1 metreden fazla. Dış pencerelerin olduğu yerlerde pencere küçük, içeriye doğru açılıyor. İçteki kısım o 1 metrede içeriye doğru açılıyor. Açılınca içerideki aydınlık fevkalade artıyor. Tek kubbeli bir mekan. Bu kubbe Mimar Sinan'ın yaptığı sistemi de çok güzel andırıyor. Köşelerde yarım kubbelerle ana kubbe desteklenmiş. Sanki kubbe kasnağı olarak o yarım kubbelerden istifade edilmiş. O da ayrı bir sanatkarane iştir. Burada kadınlar için ayrılmış bir yer var. Kadınlar mahfili diyorlar ama Osmanlı'da böyle bir kadınlar mahfili camiler yapılırken hiçbir zaman düşünülmemiş. Mahfil düşünülmüş. Kadının eğitim yeri, evet, okula gider miydi? Giderdi. Kadınlar kendi aranda bunu yaparlardı. Çarşıda, pazarda çıktığı zaman kadınlar ne yaparlardı? Caminin bir köşesinde namazlarını kılabilirlerdi. Ama onlar için ayrıca, kadınlar sizin mahfiliniz burası, gelin camiye, öyle dendiğini zannetmiyoruz. Tamamı kesme taştan yapılmıştır. Güzel, oturaklı, dengeli, hem de kubbesi çok yüksek tutulmuş bir camidir. Ve kubbesinin çapı da Mimar Sinan'ın yaptığı gibidir. Yani 12 metreye yakın çapı olan bir kubbedir. 10 metrelik kubbelerden sonrasını her mimar camilerde yapamamıştır. Bunun öncülüğünü yapan rahmetli Mimar Sinan'dır. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Malum Osmanlı tarihinde iki tane Mimar Sinan vardır. Birisi bir Rum mimar, Fatih Camii'ni yapan mimar. Fatih Camii'ni Ayasofya'dan yüksek olmasın diye uzun sütunlar getirtildiği halde onları Rumluk gayretiyle hafif kestirerek, birer metre küçülterek Ayasofya'dan daha küçük bir hale getirmiştir sütunlarını. Bunu da duyan işvereni Fatih Sultan Mehmet Han, niye bu hainliği yaptın, ben böyle sipariş vermediydim sana diye onun bir elini kestirince o da mahkemeye müracaat etti. Efendim benim elimi kestirdi. Bu elle ben iş yapıyordum. Çoluk çocuğumun rızkını kazanıyordum dedi. Mahkemeye davet eden Fatih Sultan Mehmet Han'a da kadı, efendim evet siz hükümdarsınız ama siz burada işverensiniz. birisiyle iş anlaşması yapmışsınız, o da şartlarına uymamış. Bunun cezasını ben verirdim sultanım, kadı verirdi, siz veremezdiniz. Doğrudur falan filan, diyet usulü, onun da elinin kesilmesine diye kararı verince, bu sefer Rum mimar etekleri tutuşuyor. Aman diyor, ya şimdi padişahın eli kesilirse bu insanlar beni yaşatmaz, bir de yazık günah diyor ya. Ben nihayet rızkımın peşindeyim, çoluk çocuğumun rızkını verse ben buna dünden razıyım. Diyor ki kadı efendi, ben vazgeçiyorum, diyetimi versin. Peki diyor kadı da, ölünceye kadar çoluğunun, çocuğunun ve kendisinin her türlü ihtiyacını Fatih Sultan Mehmet Han karşılamak üzere, ki 1481'e kadar karşılamıştır, el kesilmekten kurtulmuştur. Ve bu adaletli davranışı gören bu Rum mimar da kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuş ve Sinan adını almıştır. Sinan demek ok demek. Tabii Mimar Sinan gelinceye kadar bu Sinan devam etti. Mimar Sinan ortaya çıkıp da mimaride böyle bir büyük yıldız gibi, güneş gibi parlayınca, ikinci Sinan'la birinci Sinan'ı ayırmak için ötekine Sinan'ı Atik dediler. Eski Sinan, buna da Koca Sinan dediler veya Mimar Sinan dediler. İşte Osmanlı'nın mimarisindeki geldiği nokta. Ben size şimdi Mimar Sinan Hazretleri'nin yaptığı daha doğrusu mimarlığını yaptığı bu camiyi anlattım. Bundan sonraki bölümlerimizde, süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere veda etmek durumundayız. Bundan sonraki Havsa çekimlerimizde inşallah çarşısının dua kubbesini, hamamını, çeşmesini ve kervansarayını sizlere anlatmaya çalışacağım. Sokulun da hayatından birkaç şey daha vermeye gayret edeceğim. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: Muhammed bin Mesleme radıyallahu an, zor görevlerin adamı. Müslümanları muharebelerle bitiremeyeceklerini anlayan Kureyşliler, belki mücadeleden vazgeçecek, siz yolunuza, biz yolumuza deyip işlerine döneceklerdir. Döneceklerdir ama ah o fitneciler olmasa. Evet, Bedir'de Ebu Cehil gibi azılı bir İslam düşmanı öldürülür ama bir Ka'b bin Eşref de ondan aşağı kalmaz. Kah ağıtlar yakarak, kah şiirler yazarak müşrikleri kışkırtır, kiralık katilleri Efendimizin üstüne salar. Alemlere rahmet olarak yaratılan serveri öldürtebilmek için varını yoğunu ortaya koyar. Bu kadar kinli olmasına karşın canı tatlıdır, çarşıda dolanmaz, kalabalığa karışmaz. Muhkem bir karede barınır ve silahşörler tutar. Medineliler Ka'b bin Eşref'in Efendimiz'e suikast hazırladığını öğrenince çok rahatsız olurlar. Hele Muhammed bin Mesleme uykularını dağıtır. Çekilir kuytulara, kendince planlar yapar. Nihayet bir gün Efendimiz'in huzuruna çıkar. "Ya Resulallah," der. "İster misiniz Ka'b bin Eşref'i susturayım? Server-i kainat çok memnun olurlar." Dua buyururlar. Hatta ona kendisi ve Medineliler hakkında ileri geri konuşma izni verirler. Zira Ka'ba yaklaşabilmenin tek yolu bundan geçer. Muhammed bin Mesleme ve arkadaşları Ebu Nail'e, Abbas bin Bişr, Haris bin Evs ve Ebu Abs bin Cerir ile birlikte radıyallahu anhüm Mekke'ye gelirler. Ünlü tefeci beklediklerinden de iyi korunmaktadır. Kalesinin muazzam bir kapısı ve yüksek duvarları vardır. Ka'b kuleye benzer bir odada kalır ki yanına yaklaşmak için kuş olup uçmak lazımdır. Mesleme radıyallahu anh Ka'b'la güya çarşıda karşılaşır. Halinden şikayetçiymiş gibi bir tavır takınır. Yalvaran ifadelerle "Biraz borç versene," der. "İnan bugünlerde durumumuz iç açıcı değil."
1: "Niye? Medine'de işler iyi gitmiyor mu yoksa?"
0: "İyi, iyi de ikide bir para isteyen olmasa..."
1: "Muhammed size vergi mi koydu?"
0: "Adını bilemiyorum. Her gün yeni bir şeyler çıkıyor işte."
1: "Görün, görün bakın. Size daha neler yapacak. Gün gelecek, iliğinizi kurutacak."
0: "Ne yapalım? Ona uymuş bulunduk bir kere. Bakalım sonu ne olacak."
1: "Peki, benden ne istiyorsunuz bakayım?"
0: "Borç olarak biraz hurma verebilir misin?"
1: "Faiziyle ödedikten sonra niye olmasın? Benim işim bu. Fakat rehin olarak kadınlarınızı bırakmanız gerek."
0: "Senin gibi zengin ve yakışıklı birine kadın mı bırakılır? Burada 3 gün kalan kadın bir daha kocasına döner mi?"
1: "Çok hoşsun. Öyleyse oğlanızı bırakın bari."
0: "O da olmaz. Bizim insanlarımızı bilirsin. 2 deve yükü hurma için öz oğlunu rehin verdi diye alaya alır. 1'e 1000 katar cümle aleme duyururlar."
1: "Peki, rehin olarak ne vermeyi düşünüyorsunuz?"
0: "Zırhlarımızı ve silahlarımızı bırakabiliriz. Takdir edersin ki alacağımız hurmadan fazla yapar."
1: "Bak bu olabilir işte."
0: Aralarında gün keser ayrılırlar. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve acımasız katili ininde vurmalıdırlar. Vurmalıdırlar ama nasıl? Muhammed bin Mesleme o gün bilerek geç kalır. Ortalıktan el ayak çekilince kapıyı çalar. Yanında rehin verilecek kalkanlar, kılıçlar vardır. Ka'b önce tedirgin olur ama süt kardeşini Ebu Nail Hazretlerini görünce kapıyı açtırır. Vakitsiz misafirleri içeri aldırır. Aklı sıra Medineleri etkilemek ister. Fevkalade güzel elbiseleri giyerek ve nefis kokuları sürünerek aşağı iner. Ortalık adeta bahçeye döner. Mesleme, "Bu nefis kokuları da nereden buluyorsunuz?" der. "Çok yerde dolaştım ama böylesine rastlamadım."
1: "Bana Hint'ten geldi. Çin'den ıtırlar gelir, bilmez misin?"
0: "Duymuştum ama bu kadar hoş olacağını düşünemezdim. Artık biraz da bize verirsin değil mi? Bir miskal misk için hatırımızı kırmazsın herhalde."
1: "Kusura bakmayın. Kokularım bana özeldir. Arap'ın en güzel kokanı ben olmalıyım ve en güzel kokan kadınlar benim olmalı."
0: "Hiç değilse İzin ver, bir kerecik saçlarını koklayayım." Bu iltifatlar Ka'b'ın hoşuna gider. Kafasını eğip tek tek koklatır. Muhammed bin Mesleme derin bir oh çeker.
1: bu koku doyulacak gibi değil der, doğrusu son bir kere daha koklamak isterdim. Ka'b bin Eşref keyifle boynunu eğer, Muhammed bin Mesleme onu bir anda saçlarından yakalar, diğerleri hançerleyip yere yıkarlar. Ka'b'ın köleleri ve fedaileri şaşkındırlar, olup bitenin neden sonra anlarlar. Peki mücahitlerin karşısına çıkarlar mı? Hayır, onlar paralı muhafızlardır. Ka'b öldüğüne göre canlarını tehlikeye niye atsınlar ki? Mesleme radıyallahu an sabrı ve gözü karalığıyla bilinir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona çok güvenir. Bu genç mücahide tevdi edilen işlerin mutlaka biteceğinden emindir. Mesela Beni Nadir Yahudileri müminleri arkadan vurmaya başlayınca birinin gidip onlarla konuşması gerekir ki bu zor iş tam Mesleme'ye göredir. Muhammed bin Mesleme radıyallahu an Nadir oğullarının yanına varır ve Musa aleyhisselama Tevrat'ı indiren Allah aşkına doğru söyleyin der. Yıllar evvel siz bana ahir zaman peygamberini anlatmadınız mı? Son peygamber hem şeriat sahibi hem savaşçıdır demediniz mi? Sırtında nübüvvet mührü, gözlerinde tatlı bir kırmızılık vardır diye tarif etmediniz mi? Hani Yemen taraflarından gelecek, deveye binecek, ihrama bürünecek, zarif ama güçlü olacak, kılıcı boynunda asılı duracak ve hikmet konuşacak diyordunuz? Ve dediklerinizin hepsi birer birer gerçekleşmedi mi? Ama o bizden değildi. Beklediğiniz Resul geldi ve sizler onu reddettiniz. Dahası anlaşmalara uymadınız. Sözünüzde durmadınız. Ona suikast düzenlediniz ve müminleri arkalarından vurdunuz. Size 10 gün mühlet. Bundan böyle sizi buralarda görmek istemiyoruz. Yaşamak isteyen beni dinlesin. Boynunun vurulmasını isteyen akıbetini beklesin. Bak, sonra haberimiz yoktu demeyin. Muhammed bin Mesleme, Hudeybiye'de Efendimiz'e biat edenler arasındadır. O gün Allah ve Resulü için canlarını esirgemeyeceklerini ve son soluklarına kadar cihad edeceklerini haykırırlar. Fetih suresinin 19. ayetinde, hakikaten Allah ağaç altında sana biat etmekte oldukları vakit onlardan razı oldu. Böylece kalplerindeki sadakati bildi de üzerlerine sekine, huzur verdi. Kendilerine de yakın bir zafer, Hayber verdi buyrulur. Muhammed bin Mesleme hayatı boyunca ahdine sadık kalır. Hayber'de gencecik kardeşini Mahmud bin Mesleme kaybetmesine rağmen hızı kesilmez. Mekke'nin fethinden evvel keşif kollarına komuta eder. Huneyn gazasında ve veda haccında bulunur. Hazreti Ebu Bekir'in halifelik yıllarında Suriye'de, Filistin'de çalışır. Kâh sohbet eder, kâh gazalara katılır. Hazreti Ömer devrinde zekat amirliği yapar. Öylesine doğru ve öylesine hassastır ki adaletiyle tanınan halife bile yanına gelip hatalarını sorar. Muhammed bin Mesleme, seni tam istediğim gibi buluyorum. Eğer yanlışını göreydim, çekinmeden söylerdim der. Muhammed bin Mesleme ülkeler beldeler ötesine koşar. Bu nuru uzaklara taşımaya çalışır. Nitekim şehrimizi de şereflendirir ki o yıllarda Galata kolonimiz gibidir. Karaköy'deki Arap camiinde bir makamı olan Muhammed bin Mesleme Medine'de vefat eder ve Baki kabristanına defnedilir. Muhammed bin Mesleme rivayet ettiği hadis-i şeriflerle tanınır ki birisi şöyledir. Bir kimse bir Müslümanın günahını gizlerse Allahu Teala da kıyamet gününde onun günahlarını örter.
2: Sizin sesiniz huzurun sesi TGRT FM.

0: 재개레즈 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

0: Sözün özü.
1: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala Kadir gecesini ümmetime hediye etmiş, ondan önce kimselere vermemiştir. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Fokus programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz ebedi saadete kavuşmak. Değerli dinleyenler, iman Peygamber Efendimizin Allahü Teala tarafından peygamber olarak bütün insanlara getirdiği ve bildirdiği emirlerin hepsine güvenmek ve inanmaktır. Allahü Teala bütün insanlara iman etmelerini emretti. İnsanlar arasından dilediklerine merhamet edip bunların akla uyarak iman etmelerini nasip eyledi. Bu kullarının kalplerini imanla doldurdu. Yunus suresinin 25. ayetinde mealen Allahü Teala kullarını selamet, saadet yeri olan cennetine davet ediyor. Dilediğini bu yola kavuşturur buyuruldu. Akıllarına uymayıp Allahü Teala'nın davetini kabul etmeyenlerden dilediklerini kendi azgın hallerinde bırakmakta, dilediklerini de yine ihsan ederek dilediği zamanda hidayete kavuşturmaktadır. Kendi hallerinde bıraktıklarından, gafletten uyanarak doğru yolu arayanları da merhamet ederek hidayete kavuşturacağını vaat etmektedir. Ankebut suresinin son ayetinde mealen, nefislerine uyanlardan doğru yolu arayanları saadete ulaştıran yollara kavuştururuz buyuruldu. Doğru yolu aramayıp nefislerine uyarak iman etmeyenleri, azıp can yakanları cehennemde sonsuz olarak yakacağını haber veriyor. İslamiyet'i işitmeyen çok kimse, aklı selimleri olduğu için bozulmuş, uydurulmuş dinlerin adamlarına aldanmamışlar, astronomide, fen bilgilerinde ve bilhassa tıp ilminde gördükleri nizamlı hadiselerin birbirlerine bağlantılarını düşünerek, yaratılışın sırlarını, bu hesaplı düzenin hakikatini anlamak istemişlerdir. Bunlar yine aklı selimleri sayesinde İslamiyet'in bildirdiği güzel ahlakın birçoğunu bulup Müslüman gibi yaşamış, kendilerine ve başkalarına faydalı olmuşlardır. Ve Allahü Teala'nın Ankebut suresinde vaat ettiği üzere bunlar iman etmeye sebep olan rehberlere, kitaplara kavuşmaktadırlar. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimeti imandır. Yani Müslüman olmaktır. Bu en büyük nimeti seçtiği kullarına verir. Allahü Teala'nın seçtiğini beğenmemek, kendi beğendiğini ileri sürmek ne çirkin şeydir. Bir kimse bu en büyük nimetin kıymetini bilmezse bu nimet elden gider. Yani mürtet olur, haberi bile olmaz. Allahü Teala bu en büyük nimetin şükrünün nasıl yapılacağını Kur'an-ı Kerim'de birbirinizi seviniz buyurarak bildirmiştir. Müslüman, Müslümanı sevmeli. Hatta bu sevgi aşk derecesinde olmalıdır. Çünkü Allahü Teala bu kulunu seçmiş, ona iman nimeti ihsan etmiştir. Bu sebeptendir ki bir Müslüman bir başka Müslümanı gördüğünde, karşılaştığında onun kalbini kırmamak için, üzmemek için, ona karşı yanlış bir harekette bulunmamak için renginin uçması, sararması gerekir. Allahü Teala'nın bir kuluna ihsan ettiği bu en büyük nimetin şükrü ise bu nimetle şereflenmiş olanları, yani Müslümanları sevmektir. Bu çok önemlidir. İman nimetiyle şereflenen bir kimsenin doğru iman nimetiyle şereflenmesi ise çok daha büyük bir nimettir ve nimetlerde zirvedir. Bunun dışında başka şeylere bakmak, aşağıya bakmak, aşağı adi olanı istemek demektir ve kendini zelil etmektir. Allahü Teala, nimetlerimin kıymetini bilirseniz artırırım. bilmezseniz elinizden alır, şiddetli azap ederim buyuruyor. Bunun için kavuştuğumuz nimetlere şükretmek, elimizden gitmemesi için çok korkmak lazımdır. Bu hal vaadi ilahidir. Allahü Teala ise vaadinden dönmez. Onu mutlaka yapar. Her şey parayla satın alınabilir ama iman asla satın alınamaz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri sevdiklerine sık sık "Allah bir kuluna iman vermişse ne vermedi, iman vermemişse ne verdi?" buyururdu. Hakimi Tirmizi Hazretlerine imanın gitmesine en çok sebep olan günah nedir diye sorduklarında buyurdu ki, üç günah vardır. Birincisi, iman nimetine kavuştuğuna şükretmemek. İkincisi, imanın gitmesinden korkmamak. Üçüncüsü, müminleri incitmek ve onlara eziyet etmek. Biliniz ki Peygamber Efendimiz, haksız yere bir Müslümanı incitmek, Kabe'yi 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır buyurdular. Değerli dinleyenler, ebedi saadete kavuşmak için dinimizin emrettiği şekilde doğru olmalı ve bunda ısrar etmeli, sabır göstermelidir. Zira Peygamber Efendimiz, "Ey ümmetim ve eshabım, doğruluğa yapışınız. Size doğruluk gerek. Şüphesiz ki doğruluk insanı iyiliğe sevk eder. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru oldukça ve daima doğru insan olarak kalma yollarını araştırdıkça, Cenab-ı Hakk'ın nezdinde sıddık, yani çok doğru, sadık insan olarak yazılır. Yalandan sakının, zira şüphesiz ki yalan insanı haramlara, kötülüklere sevk eder. Bunlar da cehenneme götürür. Kişi yalancı oldukça ve yalan söyleme yollarını araştırdıkça, Cenab-ı Hakk'ın nazarında çok yalancı insan olarak yazılır." buyurmuşlardır. Eshab-ı kiramdan İbni Mesud Hazretleri de münafığın üç alametinden ibret alınız. Onu bu üç tavrıyla değerlendiriniz. Konuştu mu yalan konuşur. Vaadinde sözünde durmaz. Sözleştiği zaman haksızlık ve zulmeder buyurmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de vaadinden, verdikleri sözden dönenler hakkında içlerinden kimi de "Eğer Allah bize lütfundan ihsan ederse, yemin olsun ki zekatını vereceğiz, muhakkak salihlerden olacağız" diye Allah'a söz vermişti. Ne zaman ki Allah kendilerine lütfundan verince de onunla cimrilik edip vaatlerinden döndüler. Onlar öyle dönektir işte buyurulmaktadır. Hazreti Lokman Hakim'e "Güzel ahlakın özü nedir?" diye sorulunca cevap olarak "Doğru sözlü olmak, emaneti sahibine vermek ve kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmektir" buyurmuşlardır. Müslümanın kendisini münafık alametlerinden koruması lazımdır. İnsan kendisini yalancılığa alıştırır, onu kendisine huy edinirse durumu tehlikeli olur. Yalancılığın ve söylediği yalanların günahı kendisine yüklendiği gibi, o hususta kendisine uyanların günahı da yine kendisine yüklenir. Ebedi saadete kavuşmak için aklını kullanıp İslamiyet'in emirlerine uymak ve yasak ettiklerinden sakınmak lazımdır. Peygamber Efendimiz'e ve onun varisleri olan İslam alimlerine tabi olan, hal ve hareketlerinde onlara uyanlar, dünyada da, sonsuz olan ahiret hayatında da mesud olurlar. Ebedi saadete kavuşurlar. Netice olarak, iman nimetinin gitmemesi için çok korkmalı, doğru olmalı, İmanı muhafaza etmeye çalışmalıdır. Zira iman ve iman nimetiyle şereflenen Müslüman çok kıymetlidir ve bu nimetin kıymetini bilmelidir. Zira iman çarşıda pazarda satılmaz, miras kalmaz. İyiliğe elverişli olmayan kişi peygamberi görse de Müslüman olamaz. İman nimetine kavuşanları Allahü Teala seçiyor. Müslüman demek Cenab-ı Hakk'ın seçtiği, dost edindiği insan demektir. Ona göre hareket etmeli, kıymetini bilmelidir. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyor ki, "En çok sevdiğim ve sevindiğim şey Allahü Teala'nın bana ihsan ve ikram ettiği iman nimetidir. En çok korktuğum şey ise onun benden gitmesidir." Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyorlar ki, başkasından sana söz getiren, senden de ona götürür.
0: Şiirlerle Menkıbeler.
2: İmam-ı Rabbani, Kuddise Sirruh. Pişman olmamak için. İmam-ı Rabbani ki Hakk'ın bir evliyası, sözleri temizlerdi kalpten kiri ve pası. Bir gence mektup yazıp buyurdu ki, evladım, her gün yaklaşıyoruz ölüme adım adım. Bir kul ki hep günahla geçirirse ömrünü, ne özür ve bahane bulur o mahşer günü. Bir kul yaradanına ederse her gün isyan, yarın mahcup olmaz mı mahşer günü o insan? Ömrünü hep günahla geçirirse sonunda nasıl cevap verir o Rabbinin huzurunda? Daha ne güne kadar böyle gaflet olacak? Kulaklardan bu pamuk ne vakit atılacak? Ey oğlum, sözlerime kulak ver, dinle iyi. Bir gün kaldıracaklar gözlerden bu perdeyi. Ve yine çok yakında gelecek ki bir zaman, bu gaflet pamuğunu atarlar kulaklardan. Fakat hiç faydası olmayacak bunların. Bilakis bir pişmanlık olacak ona yarın. Ölüm uyandırmadan uyanalım ki şu an, yüzümüz ak olarak verelim Allah'a can. Öyle yaşamalı ki kul bu kısa ömründe, mahcubiyet olmasın yarın mizan önünde. Ahirette kurtulmak için de yine evlat, edinmeli dosdoğru bir iman ve itikat. İman doğru olmadan kurtuluş olmaz asla. Hem dahi amelleri yapmalıdır ihlasla. Tasavvufa girmekten şudur ki asıl maksat, görmüş gibi kuvvetli olsun iman, itikat. Düşünüp işiterek ele geçen o iman, bularak, anlayarak hasıl olur o zaman. Tasavvufa girmenin ikinci faidesi, temizlenir pislikten hem nefsi emmaresi. Bütün ibadetlerin yapılması o zaman güç olmayıp bilakis olur kolay ve asan. Nefisten hasıl olan isteksizlik, atalet, gidip onun yerine zevkli gelir ibadet. Haramlar nefse önce gelirken tatlı, şirin, o zaman tam aksine gelir fena ve çirkin. Önce hiç istemezken ibadet eylemeyi, şimdi her bir ibadet gelir tatlı ve iyi. Bütün bu üstünlükler sohbetle olur hasıl, sahabe bir sohbette olurdu buna vasıl. Onlar Resulullah'ı görmekle bir kerrecik, hikmet konuşurlardı bir anda hemencecik. Onların o bir anda çıktıkları noktaya, yıllarca çalışsa da çıkamaz bir evliya. Gelen vahyi meleği görmüştü çünkü eshab, Resul'ün sohbetiyle olmuşlardı şeref yap. Bir avuç arpayla bir tasadduk yapsalar, bundan öyle çok sevap alırdı ki o zatlar. Başkaları dağ kadar altını verse bile, yine de pek az kalır o sevaba nispetle. Arkadaş, dost idiler onlar Resulullah'a. Bundan daha şerefli bir nimet var mı daha?

Ahmet bin Ebul Havari Hazretleri buyuruyorlar ki, kalbinde bir katılaşma gördüğünde salihlerle sohbet et, onlarla bulun. Yemeği azalt, nefsinin isteklerini yapma ve onu sıkıntılara alıştır.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 29 Eylül Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi.

Amerika ve Avrupa sistemleri küresel sermayeyi çekmek ve çok daha spesifik ihtiyaçlara cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Türkiye'nin finansal mimarisi kendi ekonomik gerçeklikleri ve tarihsel gelişimi doğrultusunda şekillenmiştir. Amerika ve Avrupa piyasaları 100 yıl aşkın bir süredir sermaye biriktirmektedir. Türkiye ise gelişmekte olan, piyasa derinliği görece sığ ve enflasyonist geçmişi olan bir ekonomidir. Devlet takas bank güvencesiyle TEFAS'ı kurarak dünyada eşi benzeri az bulunan bir ortak pazar meydana getirdi. Bizim sistemimiz dağıtımda merkeziyetçi ve kolaylaştırıcıdır. Amerika fon piyasasının kalbi ETF'ler ve düşük maliyetli endeks fonlarıdır. Yatırımcılar aktif yönetilen ve yüksek komisyon kesen fonlar yerine Standard & Poor's 500 gibi endeksleri birebir kopyalayan ve yıllık maliyeti %0.03 gibi komik rakamlar olan pasif fonları tercih ederler. Likidite muazzamdır, gün içinde hisse senedi gibi saniyeler içinde alınıp satılırlar. Peki batı piyasalarından sistem nasıl korunuyor? Amerika Birleşik Devletleri'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyon ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, bir fon yöneticisinin kendi şirket grubuna ait kağıtları fon portföyüne doldurmasına, yani çapraz fonlama, döngüsel finansmana izin vermez. Bu usulsüzlük sezildiğinde milyarlarca dolarlık cezalar ve hapis cezaları çok hızlı devreye girer. Türkiye'de ise bu düzenleme boşluklarının geç fark edilmesi ya da müdahale gecikmesiyle karşı karşıya. Batı'da bir fonun düzenli olarak piyasa ortalamasının çok üzerinde garanti veya şişirilmiş getiri sunması anında kırmızı alarm üretir. Türkiye'de ise kağıt üstünde fiyatı yükseltilen sığ hisseler yüzünden fon getirileri bir süre çok yüksek görünmüş. Bu da yeni yatırımcıları sisteme çekerek geçici bir saadet zinciri yapısı oluşturmuştur. Avrupa'da fonlar yatırımcıların ani çıkış taleplerini karşılayabilmek için portföylerinin ne kadar sürede nakde dönebileceğini her gün raporlamak zorundadır. Türkiye'deki krizde ise yatırımcılar paralarını çekmek istediğinde fonların elindeki hisselerin piyasada alıcısı olmadığı için ödemeler tamamen kilitlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri 2008 yılında patlak veren Bernard Madoff'un 65 milyar dolarlık tarihi Ponzi krizini devlet bütçesinden tek bir kuruş bile harcamadan tarihin en agresif ve başarılı hukuki tasfiye operasyonlarından birini yürüterek yönetti. Krizin faturası kamunun yani vergi mükelleflerinin yerine sistemden haksız kazanç sağlayanlara kesildi. Yani parayı kim aldıysa ondan geri alıp mağdura dağıtma modelini uyguladı. Finansal sistemin yaraları piyasadan toplanan paralarla sarıldı. Sistem nasıl düzeltilecek? Kabine toplantısında fon krizine karşı büyük tedbirler alındı. Kriz kapsamındaki fonların yurt içi ve yurt dışı hesap hareketleri, taşınmaz ve şirket varlıkları adli makamlarca sıkı takip edilecek. Piyasa bozucu niyetli işlemlerle bağlı olmayan temiz durumdaki meşru yatırımcıların hakları korunacak. Krizden etkilenen 131 yatırım fonu 6 aylık sürede adil bir tasfiye süreciyle yönetilecek. TEFAS üzerinden iletilen ancak kriz nedeniyle gerçekleştirilemeyen fon satış emirlerinin bedelleri fonun borcu olarak kaydedilerek oluşturulan nakit akışından öncelikli olarak ödenecek. Evet, denetim eksikliği yüzünden deprem etkisi meydana getiren fon krizi çözülecek, sistem sağlam zemine oturtulacak, fatura suya balıklara atlayanlara kesilecek. Son söz, zararın neresinden dönülürse kârdır. Türkiye Gazetesi'nde Necmettin Batırel'in Nerede Hata Yaptık başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Hilal Kaplan'ın Ribadan Kaçarken Garara Tutulmak başlıklı makalesini sunuyorum. Avrupa İstikrar Girişimi 2005'te muhafazakar sanayi

FETÖ'cüleri İslami Kalvinistler diye tanımlayan raporunu yayınladığında uzun bir tartışma başlamıştı. Soru şuydu: Anadolu'nun dindar girişimcisi Weber'in Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhunda tarif ettiği Kalvinist tüccara benziyor muydu? Çalışkan, tutumlu, kazancını tüketmeyip yeniden üretime yatıran. Weber'in az hatırlanan tespiti ise şuydu: Bu ahlak, maceracı kapitalizm denilen kolay kazanç hırsına düşmandır. Nitekim ruh buharlaşınca geriye bir demir kafes kalır. 131 fonun tasfiyesiyle çöken yapı, o tartışmanın acı dipnotudur. 2005'te sorulan dindarlığın üretimi ve disipline dönüşüp dönüşmediğiydi. Bugün sormamız gereken spekülasyona dönüşüp dönüşmediği. Gördüğümüz şey Kalvinist ahlak değil, dindar dille paketlenmiş maceracı kapitalizm. Altın katılım fonları, faizsiz konut finansmanına bağlı portföyler. Mağdurların önemli bir kısmının faizden kaçınma hassasiyetiyle hareket ettiği öngörülüyor. İnsanımız bu sarmala caiz diye girdi. Faiz korkusuyla bankaya koymadığı birikimini helal getiri vaadine emanet etti. Ancak mevcut piyasa şartlarında sabrın ve kanaatin yerini bir koyup üç almak aldı. Oysa fıkıh ribayla birlikte aşırı belirsizlik demek olan garar ile kumar demek olan meysiri de aynı ciddiyetle yasaklar. Halka açıklığı düşük hisselerin aylar içinde 100 kat şişirilmesi, şişen hissenin teminat gösterilip yeni alımların finanse edilmesi garar değilse nedir? İnsanımız ribadan kaçarken garara düşürüldü. İnsanımızı bu sarmala sürükleyen ekonomik olduğu kadar sosyolojik şartlar üzerine de düşünmeye davet ediyorum. Mesela caiz damgası yalnızca faizin yokluğuna bakıp kararı görmüyorsa, fıkhi hüküm olmaktan çıkıp pazarlama aparatına dönüşmüştür mü demeliyiz. Daha ağır olanı, muhafazakar siyasetin taşıyıcısı AK Parti'deki bazı üst düzey isimlerin de bu dosyayla anılmasıdır. Hukuki boyutu yargıda netleşecek ama dindar tasarruf sahibinin gözünde mesele hukuktan önce ahlaki olmalıdır. Mesele kar payından önce kul hakkı olmalıdır. O kitleyi temsil eden kadroların aynı sarmalda, üstelik çıkış kapısına daha yakın durduğu izlenimi, yıllarca Erdoğan'ın canı pahasına biriktirdiği güvene ihanettir. Kurumsal sorumluluk da soyut bir piyasa ahlakına havale edilemez. Başsavcılık, SPK'yı ilk kez tam 1,5 yıl önce, 25 Şubat 2025'te uyardı. 19 Ağustos 2026'daki yazıda 100 kata varan fiyat artışları hisse hisse sıralanmıştı. Arada fonlar 525 milyar lira büyüdü, tek lisans iptal edilmedi. BDDK'nin payı daha dolaylıdır ama yok değildir. Aynı çatı altındaki faizsiz finansman yapılarına faaliyet izni veren odur ve izin vermek meşruiyet vermektir. Düzenleyici bireyin göremediği riski görmek için vardır. Görmediyse yetersizdir. Gördüğü halde susluysa mesele yetersizlikten ibaret değildir. Üç günlük dünya deriz. O cümlenin aması 3 milyar biriktirmek değildir, olmamalıdır. İmanımıza ettiğiniz ihanet Allah ile sizin aranızda ve öteki dünyaya havaledir ama Erdoğan'a ve bu millete ihanet edenlerin hesabı inşallah bu dünyada sorulur.

Sabah gazetesinde Hilal Kaplan'ın ribadan kaçarken garara tutulmak başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Hande Fırat'ın Washington'da asıl anlaşma, ABD ve Çin birbirlerini yenemeyeceklerini mi kabul ediyor? Başlıklı makalesini sunuyorum. Washington'da geçen haftaki görüntülere bakınca Trump'ın sevdiği türden büyük bir diplomatik sahne gördük. Kırmızı halı, askeri tören, savaş uçakları, Trump ile Xi yan yana verdiği fotoğraflar. Ama bu zirveyi anlamak için fotoğraflardan biraz uzaklaşmak gerekiyor. Benim bu zirveden çıkardığım temel sorun şu. Amerika ve Çin birbirlerini yenemeyeceklerini değilse bile birbirlerini kısa vadede sistem dışına itemeyeceklerini kabul etmeye başlıyorlar. Kontrolsüz rekabetin maliyetinin yönetilen rekabetten çok daha yüksek olduğunu görüyorlar. Bu nedenle Washington'da büyük bir barış anlaşması yapılmadı. Yeni bir Amerikan-Çin ittifakı kurulmadı. Fakat iki büyük güç arasında başka bir mimarinin ilk taşları yerleştiriliyor gibi. Yönetilen rekabet. İki ülkenin üzerinde durduğu diplomatik formül önemli. Yapıcı bir stratejik istikrar ilişkisi. Ticaret, yatırım kurulları, tarım çalışma grubu, kritik mineraller müzakeresi, yapay zeka, iki tarafın yeni terminolojisiyle süper zeka, diyaloğu ve kullanılacak iletişim kanalı, askeri temasların artırılması arayışı, liderlerin birbirlerinin ev sahipliği yapacağı büyük uluslararası zirvelere katılma niyetleri. Tüm bu başlıklar Washington ve Pekin rekabeti kurumsallaştırmaya çalışıyor tespitini öne çıkarıyor. Burada önemli bir nokta var. Kurum oluşturmak dostluk göstergesi değildir. Bazen tam tersidir. Soğuk Savaş'ta Washington'la Moskova arasındaki doğrudan iletişim hatları iki ülke birbirine güvendiği için kurulmadı. Birbirlerine güvenmedikleri için kuruldu. Bugün Amerika ile Çin arasında yapay zeka kaynaklı olaylar için iletişim mekanizması kurulmasının mantığı da buna benziyor. Bu da bizi zirvenin birinci paradoksuna götürüyor. İşbirliği artıyor çünkü rekabet azalıyor değil, aksine rekabet tehlikeli hale geliyor. Trump'ın Washington'da ne istediğini anlamak zor değil. Amerikan çiftçisine pazar, enerji sektörüne sipariş, tedarik zincirlerinde rahatlama, kritik minerallere erişim, İran ve diğer krizler devam ederken Pasifik'te ikinci bir sıcak cephe açılmaması. Yani Amerikan seçmenine gösterebileceği ekonomik sonuçlar. Peki Xi ne istiyor? Bence zaman. Çin ekonomisini yeniden dengelemek, teknolojik kapasitesini geliştirmek, yarı iletkenlerde dışa bağımlılığı azaltmak, nadir topraklardaki avantajına tam stratejik güce dönüştürmek, yapay zeka ekosistemini büyütmek, ekonomik sorunları yönetebilmek için zaman. İki liderin çıkarları tam burada kesişiyor. Trump istikrar, Xi zaman istiyor. Şimdi zirvenin en kritik bölümüne gelelim. Çin'in resmi açıklamasında Tayvan var. Hem de güçlü biçimde. Xi'nin mesajı açık. Tayvan bağımsızlığına karşı çıkın, konuyu dikkatli yönetin. Çin açısından Tayvan, ikili ilişkilerin sıradan başlıklarından biri değil, egemenlik meselesi. Peki Amerikan sonuç belgesine baktığınızda ne görüyorsunuz? Tayvan yok. Washington zirvesinin en önemli diplomatik sessizliklerinden biri bu. Pekin kendi kamuoyuna Tayvan'ı masaya koydum demek zorunda. Washington'sa herhangi bir taviz görüntüsünün oluşturacağı zincirleme etkiyi biliyor. Bu durum Trump Tayvan dosyasını Çin'le yapacağı daha büyük bir pazarlığın parçası olarak görüyor mu ve eğer görüyorsa sınırı nerede sorusunu sorduruyor. Trump başkanlığının en belirgin özelliklerinden biri dış politikayı kişisel lider diplomasisi ve pazarlık üzerinden yürütmesi. Bunun avantajı var. Tıkanmış sistemleri hareket ettirebiliyor. Liderden lidere çözüm üretebiliyor. Fakat ciddi bir kırılganlığı da beraberinde getiriyor. Çünkü onunla masaya oturanların aklında şu soru oluyor. Uzun vadeli Amerikan stratejisi mi geçerli yoksa başkanın bir sonraki pazarlığı mı? Bu nedenle eğer Tayvan'a yapılacak silah satışı başka bir başlık karşılığında pazarlığı açılırsa bölgede herkes kendi dosyasını düşünmeye başlar.
Bununla birlikte Trump'ın hareket alanını sınırlayan Amerikan kurumlarını da unutmamak gerekiyor. Amerika-Çin ilişkisini yalnızca Trump-Xi kişisel ilişkisine indirmek hata olur. Hayır ama biçim değişiyor olabilir. Ticaret savaşı bitti mi diye sorulursa, hayır ama biçim değiştiriyor olabilir denebilir. Çalışma kurulları oluşturulacak olsa da esas mücadelenin çiplerde, yapay zekada, kuantumda, bataryalarda, nadir toprak elementlerinde olduğu biliniyor. Burada iki tarafın amacı karşı tarafı güçlendirmek değil. ABD, Çin'in kritik teknolojilerde kendisine yetişmesini yavaşlatmak istiyor. Çin ise Amerikan teknolojik baskısına karşı kendi ekosistemini mümkün olduğunca bağımsızlaştırmaya çalışıyor. Şu soruyu sormak gerekiyor. ABD ve Çin giderek daha fazla ikili mekanizma kurarsa, dünya iki büyük gücün kendi aralarında pazarlık yaptığı bir sisteme mi girecek? Bunun Avrupa açısından çok ciddi sonuçları olabilir. Washington ve Pekin kendi kritik mineral akışını güvence altına alırsa Avrupa nerede kalacak? İki ülke yapay zeka güvenliğinin normlarını kendi arasında konuşursa Brüksel'in düzenleyici gücü ne olacak? Amerika ile Çin karşılıklı pazar erişimlerini sektör sektör müzakere etmeye başlarsa Dünya Ticaret Örgütü'nün rolü ne olacak? Orta büyüklükteki güçlerin alanı daralacak mı? Washington'da başlayan süreç nereye gider? Bunun tek bir tahminle anlatmak bana doğru gelmiyor çünkü sistem çok fazla değişkene bağlı. Bana göre temel senaryo kontrollü rekabet. İki taraf ekonomik mekanizmaları işletir, Trump'la Xi iletişimi sürdürür. Kritik minerallerde dönem dönem sorun yaşanır ama tamamen kesilmez. Yapay zeka konusunda güvenlik diyaloğu devam eder. Askeri iletişim mekanizmaları güçlendirilir. Çip kısıtlamaları tamamen kalkmaz. Çin kendi teknoloji kapasitesini artırır. Amerika Hint-Pasifik'teki askeri yapılanmasını korur. Tayvan meselesi çözülmez. Kısacası ilişkiler düzelmez, istikrara kavuşur. Peki ikinci ihtimal, daha ileri bir yumuşama. Ticaret anlaşmaları genişler, Washington bazı teknoloji kısıtlamalarını yeniden değerlendirir. Pekin kritik minerallerde daha öngörülebilir davranır. Bu gerçekleşirse Washington zirvesi ileride Amerika-Çin ilişkilerinde gerçek bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Ama bu senaryonun önündeki en büyük engel teknolojik üstünlük mücadelesi. Diğer bir şık Tayvan şoku. En tehlikeli senaryo bu. Tayvan boğazında askeri gerilim yükselir, Çin geniş çaplı tatbikat yapar, Amerika yeni silah paketi açıklar, bir uçak veya gemi olayı yaşanır, iki güç arasında gerilim yükselir. Bu nedenle Washington zirvesinin gerçek stres testi Tayvan olacaktır. Bir başka ihtimalse ticarette yumuşama olurken teknoloji savaşının sertleşmesi. Bu senaryo bana özellikle önemli geliyor. Kim en gelişmiş çipi üretecek, kim yapay zeka modellerini eğitecek, kim kritik mineralleri kontrol edecek, kim küresel AI standartlarını belirleyecek, tarihin en büyük teknolojik güç meselesi yaşanır bu durumda. Daha düşük olasılıklı ama üzerinde düşünmeye değer son senaryo, Amerika ve Çin yalnızca ikili ilişkileri değil, bazı küresel krizleri de birlikte yönetmeye başlar. Bence önümüzdeki aylarda zirvenin gerçekten başarılı olup olmadığını anlamak için kırmızı halıya değil 5 göstergeye bakmalıyız. Tayvan silah paketleri, Washington ne yapacak? Nadir toprak sevkiyatları, Pekin gerçekten akışı normalleştirecek mi? İleri teknoloji kısıtlamaları Trump yönetimi çip ve AI kontrollerinde esneyecek mi, sertleşecek mi? Askeri iletişim Pasifik'te kriz çıktığında iki taraf gerçekten telefonu açacak mı? Lider diplomasisi Trump-Xi kişisel ilişki kurumsal ilişkiye dönüşebilecek mi? Çünkü liderler değişir, kalıcı olan mekanizmalardır. Bence zirvenin önemini ne abartmak ne de küçümsemek gerekiyor. İki büyük güç birbirini ortadan kaldıramayacaklarını görüyor. Amerika Çin'i dünya ekonomisinden çıkaramıyor. Çin Amerika'nın küresel finansal ve teknolojik gücünü kısa vadede ikame edemiyor. ABD, Çin'in üretim kapasitesini görmezden gelemiyor. Çin, Amerikan pazarını tamamen kaybetmek istemiyor. İki tarafta doğrudan askeri çatışmanın bedelini biliyor. O zaman geriye tek seçenek kalıyor, rekabeti sona erdirmek değil yönetmek. Belki de 21. yüzyılın iki büyük gücü birbirleriyle aynı dünyada yaşamayı öğreniyorlar.
Başarabilirler mi? Bilmiyoruz çünkü bütün bu yeni mimarinin altında hala 3 fay hattı uzanıyor. Tayvan, teknoloji, güç. Hürriyet gazetesinde Hande Fırat'ın Washington'da asıl anlaşma Amerika ve Çin birbirlerini yenemeyeceklerini mi kabul ediyor? Başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in mesele sadece fon krizi değil başlıklı makalesini sunuyorum. SPK açıklamasına göre tasfiye edilen 131 fonda 455.758 tekil yatırımcı bulunuyor. Yüz binlerce insan dişinden tırnağından artırarak biriktirdiği parasını kurtarmanın derdindeyken, Türkiye öznesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi olan başka bir skandalla çalkalandı. Kaya ve eşi 163 milyon liralık alım yaptıkları fondan kısa sürede 2.17 milyar lira gelir elde etmişti. Üstelik satış işlemleri de fon krizinin hemen öncesine denk geliyordu. Nereden bakarsanız bakın bu gerçek bir skandaldır. Ve sorumlular kimin nesi olduklarına bakılmadan en ağır şekilde cezalandırılmalı. Milletin birinci beklentisi tam olarak bu. Lafı hiç eğip bükmeye gerek yok. Sorun büyük. Sadece fondaki yatırımcıları değil, borsadaki milyonları da bir şekilde etkileyen ciddi bir krizle karşı karşıya hükümet. Tam da bu sebeple Kaya ve aynı yolu takip ettiği söylenen bazı isimler kendileriyle ne kadar övünse azdır. Hem toplumun adalet duygusunu zedelediler, vicdanları yaraladılar, hem de milyonlarca insanın sen bu milletin kabul edilmiş duasısın diyerek oy verdiği, yanında saf tuttuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bugüne kadar kimsenin veremediği bir zarar verdiler. Erdoğan'ın milletin adamı sözüyle özetlenebilecek siyasi mücadelesini anlamayan, siyaseti bir zenginleşme aracı olarak gören ve millette en küçük bir karşılığı olmayan bu figürler artık yargının ilgi alanında. Tabii ki muhalefetinde radarındalar. Nasıl olmasınlar ki? Onların para hırsı ve zafiyeti muhalefet için adeta can suyu oldu. Muhalefet bu saatten sonra belediyelerde ortalığa saçılan rüşveti, soygunu, vurgunu bu skandala karışanlar üzerinden temize çekmek için ne gerekiyorsa yapacaktır. Zaten daha ilk günden stratejiyi belediyeler üzerine kurdular bile. Bunu yaptıkları için kim onları suçlayabilir ki? İktidardan böyle bir asist gelirse muhalefet de gereğini yapar. Gelelim meselenin bundan sonra evrileceği noktaya. Mesele bu saatten sonra sadece açgözlü bazı siyasetçilerin karıştığı bir fon skandalı olarak kalmayacaktır. Sanal medya operasyonlarıyla beraber buradan siyasi sonuçlar elde etmeye çalışacaklarından hiç şüpheniz olmasın. İşin özü Türkiye her cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde olduğu gibi yine zorlu bir yola sürüklenmek isteniyor. Bu milletin kavgasız gürültüsüz cumhurbaşkanı seçmesine tarih boyunca izin vermediler, bu kez de vermeyecekler. Fon krizinin bugün konuşulmayan boyutu 2028'deki cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bu kriz önümüzdeki 1,5 yıla yılda Türkiye'ye kuracakları tuzaklardan sadece biridir. Devamı muhakkak gelecektir. Bakınız 2014 Ağustos'taki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde çıkarılan Gezi isyanı ve 17-25 Aralık kumpasları. Cumhurbaşkanı Erdoğan hedeftedir, terörsüz Türkiye hedeftedir. Çünkü yeni dünya düzenini kurgulayanlar için Erdoğan dün olduğu gibi bugün de kontrol edilemeyen, sorumlu tüm alanlarda kendi ülkesinin çıkarlarını önceleyen ve bu sebeple istenmeyen bir liderdir. En büyük kabusları ise Erdoğan'ın terörsüz Türkiye'yi hayata geçirerek seçime girmesidir. Bunu engellemek için her yolu deneyecekler. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in mesele sadece fon krizi değil başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Mustafa Kartoğlu'nun beklediğim gibi ilk adım Almanya'dan geldi başlıklı makalesini sunuyorum. Bu bir ben demiştim yazısı değil. Neler olup bittiğiyle ilgilenenlerin gözlemlediği gibi savaşın bitmesi için savaşın gerçek tarafları Avrupa ve Rusya'nın doğrudan görüşmesi gerekiyordu. Mecburen başladılar.
16 Aralık 2025 Salı günü Avrupa Birliği artık kendisi için kaygılı başlıklı yazımda Avrupa Birliği'nde Putin'i ilk kim arayacak sorusunun altında analiz etmiştim bu mecburiyeti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından sadece Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir adım atmış ancak sonuç alamayınca çekilmişti. Bakalım ilk adımı yine Macron mu atacak, Almanya Başbakanı mı diye sormuştum. 19 Haziran 2026 Cuma günü de Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ile NATO nikahını tazeler mi başlığı altında Avrupa Birliği bir ara Fransa'nın denediği Rusya ile görüşme için bu kez Almanya ve İngiltere'yi de ekleyerek üçlü görüşme ayarlamayı tartışıyor. Rusya ise şimdilik tuzu kuru görüntü veriyor diye özetlemiştim son durumu. İlk doğrudan görüşme ki 2 gün önce 26 Eylül'de Birleşmiş Milletler Zirvesi marşında New York'ta yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Rusya Dışişleri Sözcüsü, görüşmenin Alman tarafının girişimiyle gerçekleştirildiğini açıkladı. Sözcü, Alman tarafının görüşme öncesi basının kısıtlanmasını, gazetecilerin soru sormamasının garanti edilmesini, açılış konuşmalarının kaydedilmemesini, görüntülerin yayınlanmamasını istediğini de ekledi. Lavrov da ağırdan aldı, ilgi çekici mesajlar bekliyordum ama yeni bir şey duymadım demekle yetindi. Anlaşılan Almanya görüşmeyi Birleşmiş Milletler marjına sokarak diplomatik düzeyini sıradanlaştırmak istemiş ama görüşmeyi yine de korka korka yapmış. Bunu gıcıklık olsun diye söylemiyorum. Wadephul görüşmeden sonra bazı mevkidaşlarımın isteği üzerine görüştüm sözlerinden çıkarıyorum. Avrupalılar Rusya ile temasların tamamen ABD'ye bırakılmasını istemiyor. Yeniden doğrudan konuşmaya başlamanın gerekli olacağını söylediler. Bu nedenle bu görüşmeyi yaptım. Birçokları Lavrov'la görüştü ve görüşme talebi de bana o isimlerden geldi. Savaşın bitmesine artık Avrupa'nın Ukrayna kadar Rusya kadar ihtiyacı var. Rusya hala tuzu kuru görüntü veriyor ama Avrupa tarafı telaşlı. Wadephul, Rusya ile görüşme trafiği yürüten meslektaşları açıklamadı ama Almanya'nın güvenebileceği kadar önemli Avrupa Birliği üyeleri olduklarını tahmin edebiliriz. Hatta Boris Johnson sonrası Birleşik Krallık'tan da cesaret almış olması şaşırtıcı olmaz. Zira Londra, savaşların tarafı olmanın maliyetine katlanmak yerine ara bulucu olmanın fırsatlarını yeniden keşfetmiş görünüyor. 14 Temmuz tarihli Büyük Devletlerin Dış Politikası İç Politikadır başlıklı yazıda dönemin Dışişleri Bakanı Cooper'dan alıntıladığım yeni politika işaretinin bunu gösteriyordu. Ve bunun tamamlayıcısı olarak yeni başbakan Andy Burnham devraldığı Rusya karşıtı mirasa uygun bir görüntü sergilese de tepkileri göze alarak 2027'deki Manchester G20 zirvesine Rusya'yı ve kabul ederse Vladimir Putin'i davet edeceğini açıkladı. 2022'de savaş başladığında bugünlerde aklı başında herkesin anladığı şeyleri söyleyen ve muhataplarını zorlama pahasına çaba gösteren bir Avrupalı lider söyleyin ama adı Recep Tayyip Erdoğan olmasın. Newsweek dergisine verdiği söyleşide dediği gibi eğer o dönemde taraflar bizim ara buluculuğumuza ve barış formüllerimize sadık kalsalardı bugün on binlerce insanın canını alan bu savaş bu kadar uzamaz ve yayılmazdı. Üstelik Erdoğan'ın tek işi o değildi. Arada diğer işlerini de gördü. Erdoğan o sırada Karabağ'ın işgalden kurtarılmasından sonra Azerbaycan-Ermenistan barışı için Suriye'de meşru bir güvenliğin sağlanması için Libya'da iç savaşın bitmesi ve tarafların barışması için de çalışıyordu. Bir gündemi de 2021 sonunda adı Türk Devletleri Teşkilatı olan örgütlenmenin vizyonuydu. Bunların arasında Rusya-Ukrayna savaşında İstanbul Anlaşması'nı oluşturdu, bozdular. Ama tahıl koridorunu açmayı başardı. Ardından diğer gündemlerini Avrupa Birliği ülkelerinin tepkilerine ambargolarına rağmen yürüttü. Karabağ'da ateşkes 2023'te, Suriye'de yeni dönem 2025'te, Libya'da tarafların ortak parlamento kurması 2026'da başarıldı. Türk Devletleri Teşkilatı önümüzdeki günlerde en büyük Ankara zirvesine hazırlanıyor. Erdoğan'ın dediğini yapmadılar ama o dediğini yaptı. Şimdi dediğine geliyorlar ama çok yavaşlar, yükleri fazla.
Akşam gazetesinde Mustafa Kartoğlu'nun "Beklediğim gibi ilk adım Almanya'dan" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın "İsrail'de rejim değişikliği" başlıklı makalesini sunuyorum. İsrail devletinin her geçen gün derinleşen izolasyonu sadece Gazze kasabı Benjamin Netanyahu'dan kurtulmakla bitmeyecek. Siyonist problematik artık sadece İsrail'i değil, onun payandalığını yapan Avrupa ve Amerika'yı da dört bir koldan zorluyor. Şu an sorun sadece soykırımcı Netanyahu ve çevresindeki katil sürüsüymüş gibi lanse ediliyor. Siyonist medya organlarıyla muhalif siyasiler bugünlerde günah keçisi olarak Netanyahu'ya saldırıyor. Onu mahkum edip Gazze soykırımındaki kolektif suçlarını aklamak istiyorlar. Soykırımcı siyonist şebekelere her tür desteği veren batılı hükümetler de aynı kurnaz taktiği izliyor. Şimdiden bu stratejide başarı da elde edilmiş görünüyor. Nitekim Netanyahu üzerindeki ulusal ve küresel tecrit stratejisi sonuç veriyor. Birleşmiş Milletler genel toplantılarına katılmak için gittiği New York'ta tutuklanma korkusu nedeniyle şehre 160 kilometre mesafedeki başka bir havaalanına inmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler'de sadece 4 saat kalabildi, Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında da 70'ten fazla ülke salondan ayrıldı. Birleşmiş Milletler binası önünde de Ortodoks Yahudiler başta olmak üzere her kesimden göstericiler tarafından lanetlendi. Tutuklanıp yargılanması yönünde pankart ve sloganlarla yoğun şekilde protesto edildi. Bütün bu gelişmeler Netanyahu'nun biletinin kesildiğini ve yakındaysa kaleminin kırılacağını gösteriyor. Amerikan medyası şu sıralar Netanyahu'nun Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki Mescid-i Aksa tufanı ile ilgili daha saldırı hazırlığı içindeyken Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır istihbaratlarından gelen uyarıları görmezden geldiğini çarşaf çarşaf yazıyor. İsrail muhalefetinin başbakan adayı Eizenkot, skandalın ortaya çıkmasının ardından Netanyahu'yu vatana ihanetle suçladı. Görüldüğü üzere hem içeride hem dışarıda Netanyahu için çember daralıyor. Gazze kasabının Türkiye ve Sayın Erdoğan'ı hedefe alarak yaptığı küstah saldırılarla bir çıkış yakalama kurnazlığıysa artık işe yaramıyor. Ancak İsrail için mesele sadece Netanyahu'dan ve ona duyulan küresel nefretten ibaret değil. Zira İsrailli muhalif siyasilerde en az Netanyahu kadar soykırımcı. Haliyle İsrail'de Siyonizme dayalı müesses nizamın Netanyahu'yu kurban vererek paçasını kurtarma şansı çok az. Siyonistlerin tek önemsedikleri aktör olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bile vaziyet hiç iyi değil çünkü. Amerikan halkından sonra Amerikalı siyasiler de sadece Netanyahu ve soykırımcı şebekesiyle değil, hem Siyonist düşünceyle hem de mevcut İsrail devletiyle aralarına mesafe koyuyor. Bunun en bariz kanıtı Birleşmiş Milletler toplantıları için New York'a giden Netanyahu'yla hiçbir batılı liderin görüşmeye tenezzül etmemesidir. Bir tek Yunan Başbakanı Mitsotakis savaş suçlusuyla el sıkıştı. O da bu utanç verici davranışı nedeniyle Yunan muhalefeti ve halkı tarafından topa tutuluyor zaten. Bu saatten sonra İsrail'in küresel izolasyonu kırması çok zor. İsrail'in tek çıkış yolu ırkçı ve işgalci Siyonist ideolojiyi terk etmesinden geçiyor. Bir bakıma İsrail'in köklü bir rejim değişikliğinden geçmesi lazım. Post-Siyonist döneme uygun, makul ve rasyonel bir aktöre dönüşerek 1967 sınırlarına çekilmesi gerekiyor. Hadsiz İsrail ya bu dünyaya ve normlarına uyacak ya da bu dünyadan dışlanacak. Cüzdanlı muamelesi görecek. Sabah'ta Bercan Tutar'ın "İsrail'de rejim değişikliği" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 3, Sure Bakara Suresi 275-286. Ayetler, Ali İmran Suresi 1-15. Ayetler, Sayfa 46-50.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

0: sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ebu'l-Hasen-i Harkani rahmetullahi aleyh. Beni anın. Hazreti Bayezid'in en baş talebesiydi. O zamanda yaşayan veliler incisiydi. Uzun boylu ve güzel, alnı geniş idi hem, iri gözlü ve kumral bir zat idi mükerrem. Bir gün bazı kimseler çıkarken bir sefere, birini gönderdiler Hazreti Harkani'ye. Gelip dedi, "Efendim, çok korkulu bu yollar. Bir dua öğretin de kurtulsun okuyanlar." Buyurdu, "Hatırlayın o an Ebu'l-Hasen'i. Kurtarır Hak Teâlâ hem onları hem seni." Gelip haber verince dediler, "Nasıl olur? Onu hatırlamakla insan nasıl kurtulur?" Az sonra eşkıyalar kestiler yollarını. Biri hariç hepsinin aldılar mallarını. O kurtulan kişiye gelip şöyle sordular, "Niçin senin malına bunlar dokunmadılar?" Dedi, "Ebu'l-Hasen'i getirdim hatırıma. Onun için bir zarar gelmedi mallarıma." Daha sonra toplanıp hep geriye geldiler. Hazreti Harkani'ye durumu arz ettiler. Dediler ki, "Efendim, hepimiz Allah dedik. Velakin malımızın tamamını kaybettik. İçimizde sadece sizi andı bu kişi. Kurtuldu onun malı, anlamadık bu işi." Buyurdu, "Hak Teâlâ günahkar bir ağızla yapılan duaları müstecap kılmaz asla. Siz günahkar ağızla Allah'a yalvardınız. Kabul olunmayınca ziyan oldu malınız. Bu ise beni anıp bir imdat isteyince Rabbime onun için dua ettim hemence. Günahsız ağızla yaptığımdan duayı Hak Teâlâ da ondan defetti bu belayı." Öyle kıymetlidir ki bunlar Allah indinde, muhakkak kabul olur dua ettiklerinde. Bir günkü sohbetinde buyurdu, "Ey insanlar, günah işlemeyin ki ahirette hesap var. Ben bugün Allah için ne yaptım diye her gün kendine hesap sor ki azalsın günah yükün. Zira Peygamberimiz buyurur ki, şimdiden görün hesabınızı hesaba çekilmeden. Soracak Hak Teâlâ girince kabre yarın, nasıl para kazanıp nerelere harcadın ve nerede eskitip yordun bu vücudunu? Cevap hazırlayın ki soracak Allah bunu." Hazreti Ömer bile sorarmış kendine hep. Dermiş ki, "Allah için ne yaptın bugün acep? Bugün amellerini kim yaparsa ihlasla, ona mahşer gününde üzüntü olmaz asla. Ya İlahi, ihlastan ayırma bir an bizi, evliya sevgisiyle tezyin et kalbimizi."
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ubeyk Sıddık radıyallahu anh buyuruyor ki, takva, haramlardan sakınmak, akıllıca yapılan işlerin en güzelidir. Hakka Allah-u Teala'ya asi olmaksa, ahmakça yapılan işlerin en çirkinidir. Verilen emaneti yerine getirmek en üstün doğruluk sayılır. Hıyanet olarak da en önde yalan söylemek gelir buyuruyor Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala.
0: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: Alo. Buyurun. Hayırlı günler. Öncelikle Allah sizden razı olsun. Kurban olduğum iki cihanda da aziz ettim.
2: Amin cümlemizi.
3: Hocamdan dinleyicilerden dua istiyorum hocam. Çok ağrılarım var, doktorlar bilemiyor bir türlü.
2: Öncelikle, Rabbim hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin, sevdiklerinin hürmetine sadaka verin, duaya devam edin. Allah-u Teala mutlaka bir kapı açar, ölümden gayri her derdin devasını yaratmıştır. Üzülme geçer bunlar.
3: İnşallah hocam. Bir de üç tane oğlum var, hep sizi dinleyerek büyüttüm ama üçü de İslam'dan uzak hocam.
2: Dua etmeye devam et, bir gün gelir tövbe ederler, rotalarını düzeltirler inşallah.
3: İnşallah, inşallah hocam. Bir de şimdi hastaneye gidiyoruz, markete gidiyoruz. Orada öncelik sen beklerken öbürü geçiyor. Ben ona ister istemez müdahale ediyorum. Çocuklarım eşim bana sızıyor. Sen söyleme, söylüyor. Sigara içiyor, ayağımın dibine atıyor mesela. Ben müdahale ediyorum. Bunu söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi?
2: Peki efendim.
3: Peki. Bir de hocam, şimdi verdiğim sadakalarını, okuduğumuz dualardan ölmüşlerimize hediye ediyoruz ya. Analarımıza, evet, babalarımıza, annelerimizin, babalarımızın üzerindeki hakkı olanlara da bunu da dünyadakilere de gönderebilir miyiz?
2: Tabii gönderebiliriz efendim. Tamam.
0: Peki, teşekkür ediyoruz.
2: Evet efendim.
0: Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Alo.
0: Buyurun.
4: İkinci olarak ben miyim acaba?
0: Evet efendim, ikincisiniz. Şu anda ikinci sıradaki dinleyicimizi alıyoruz.
4: Hayırlı günler Osman hocam.
2: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ellerinizden öper, Mustafa abisinin de aynı şekilde.
0: Sağ olun, buyurun.
4: Osman hocam, öncelikle sizden çocuklarım ve eşim için istiyorum. Hidayetler için, iyi arkadaş için.
2: Hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Onlara da, bizlere de son nefeste iman selameti versin inşallah efendim.
4: Amin hocam, Allah teala sizlerden razı olsun. Sizin sohbetlerinizle inşallah gayret etmeye çalışıyoruz. Dinimizi doğru yaşamaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Hocam, ben öncelikle şunu soracağım. Diyelim ki hani bir bayanın eşi dini şey, yani küfre sokacak laflar etti. İmanı götürecek ve nikah da gidiyor. Burada bir bayan tecvidi nikah, iman duasıyla tecvidi nikah, bunu okursa bir bayan, bu nikah yani yerine gelir mi, yoksa eşinden
2: olmaz.
4: Burada nasıl oluyor? Mesela benim eşim imam götürücü bir laf etti diyelim. Ben burada ne yapabilirim yani?
2: Bir dakika, anlatacağız efendim.
4: Bir bayan burada ne yapabilir? Diyelim tamam. Eşim şey yapmıyor, tamam, yani evet, bir şey yapmak istemiyor da ben ne yapabilirim? Bir de hocam, bayanlı erkekli günümüz kafelerini biliyorsunuz. Erkek kız karışık işte giriyor çıkıyor. Böyle bir iş yerini işletmek günah mı? Buradan gelen kazanç haram mı oluyor? Kafe yani. Günümüzdeki kafeler biliyorsunuz karışık.
2: Peki efendim.
4: Bir de hocam, hani dini yönden olsun, hani devlet aslında, hani bazı yolsuzluklar falan oluyor ya. Evet. Burada

0: Ümmü Seleme'den rivayet ediliyor. Efendimiz Aleyhisselam yatağına girmek istediğinde yatağına oturur, uyumadan önce iki rekat namaz kılardı. Birinci rekatta Zilzal, ikinci rekatta Tekasür surelerini okurdu. Altına da kendi yorumunu yazmış. Kabir nuru namazı vitirden sonra yatağa girerken oturarak kılınan iki rekat nafile namazdır. Gerçi aktardığı hadis-i şeriflerde kabir nuru diye bir şey yazmıyor ama o herhalde o ismi o koydu.
1: Müştehit olduğu için oradan çıkardı.
0: Siz biz daha önce yok öyle bir şey demiştiniz.
1: Şimdi hani Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri demişler efendim Ümmet-i Muhammed'e dua edin. Ümmet-i Muhammed gösterin de dua edelim buyurmuşlar. Talebesi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki ben hocamdan işitim İslamiyet'in kokusu bile kalmadı. Biz şimdi bu kitaplarla bu kokuyu yaymaya çalışıyoruz. Kokusu kendisi yok. Şimdi İslamiyet'in dört kaynağı var. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyas, fıkaha. Ta bizim mantık okulunda okurken işte şeyi kıyası böyle didikliyorlardı. Son sınıfa geldiğimiz zaman kıyası da yok ettiler, icmayı da yok ettiler. İlahiyata geldiğimiz zaman iki kaynak kaldıydı. Kitap, sünnet. Yani Kur'an, sünnet. İlahiyatta da sünnet dedıklamaya başladılar. Sünnet de kaldırdılar. Şimdi tek kitap diyorlar.
0: Sünnet de yok artık.
1: Sünnet de bıraktılar. Hepsini şey yaptılar. Maşallah. Adam oraya yazmış. Bak diyor kaynak var diyor. İbn-i Mace de biliyor. İbn-i Mace'nin kim olduğunu biliyor mu bunu yazan? İbn-i Mace'nin kitabını hiç görmüş müdür? Orada nasıl anlatılıyor? Orijinali hadis-i şerifi nasıl? Onu kim tercüme etti? Anlayarak mı tercüme etti? Bugünkü Arapçayla mı tercüme etti? Orada Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam muradı neydi? Hangi haldeyken yaptı? Canım işte böyle yazıyor falan. Böyle yazıyor da onu tercüme eden öyle yazıyor. Değil mi? Onu tercüme eden öyle yazıyor. Bunun için ne ayet-i kerimelerden, meallerden, tercümelerden, ne bu şekilde böyle tercüme edilmiş hadis-i şeriflerden din öğrenilmez. Din öğrenilmez. Altyapı göçük olduğu için da kaynak diye götürüyor falan böyle havalı havalı da geliyor falan böyle şey yaparken Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Kuleyli Askeri İstisindeyken kendileri anlatmışlardı. Şimdi sınıfa geliyor arka sıralardan bir tanesi hocam demiş de uçaktan düşen tayyareden düşen şehit olur mu? Mübarekler de evet kardeşim olur buyuruyorlar. Mübareklerin ifadesi. Bir zafer kazanmış. Kumandan hesabı
0: edasıyla
1: şöyle etrafına bakıyor. Hocam o zaman tayyare mi vardı? Yani hocayı mağlup ettim diyor. Tamam.
0: Nereden uyduruyorsun diyor.
1: Kardeşim buyuruyorlar o zaman tayyare yoktu. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar baki kalacak ve anlamı hep o kelime içerisinde olacak çok veciz ifadelerle bildiriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uçaktan füzede düşen demediler. Yüksekten düşen dediler.
0: Damdan düşen de demediler.
1: Damdan da düşen
0: eşekten demediler. Eşekten attan düşen de demediler.
1: Dolayısıyla damdan da düşsen, eşekten de düşsen, attan da düşsen, tayyareden de düşsen, füzeden de düşsen, ayda yuvarlanıp gelip de düşsen, yüksekten düşen şehit olur buyuruyor. Tamam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabii ondan sonra çocuk oturuyor, kalıyor. Şimdi bu vatandaş da İbn-i Mace'de böyle diyor falan. İbn-i Mace'yi gördüm sen. Tirmizi böyle. Ya, İmam-ı Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmetullahu Aleyhima. Bunlar hadis imamlarıdır. Ve bu hadis imamların içerisinde birinci sırada İmam Buhari Hazretleri. Onun kitabında 10 kadar hadis-i şerif var. Müttefıkun Aleyh diye. O hadis-i şerifleri seçmiş. İmam Müslim ikinci sıradadır. Onun kitaplarında daha çok hadis-i şerif var. Ondan sonra diğer hadis imamlarının kitaplarında daha fazla var. Bunların her biri hadiste müştehit. Kendi iştihadına göre almıyor orasını. Onun için İmam Buhari Hazretleri'nin kitabını almış olduğu hadis-i şerifler hakkında herhangi bir şekilde kimse bir şey diyemiyor. Gıkı çıkmıyor. İmam Müslim Hazretleri de kısmen öyle. Diğerleri sorguluyorlar onları. Efendim olmuş mudur olmuş? Olmuş. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşında kendisine peygamber olduğu bildirdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her söylediği onu söylediğidir. Ve ayet-i kerimede açıkça buyuruyor ki illa vahyu yuha o vahiyle söyler. O bildirir.
0: Her söylediği ve yaptığı.
1: Hepsi hadis-i şeriftir.

0: kavli fiili takriri olarak milyonlar ediyor. Diğer hadis imamlar bunların hepsini almışlar. Almışlar. Mesela buna benzer hadiseler, böyle nafile namazlarla alakalı hadis-i şeriflerde var. E şimdi bakıyorsun. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri mutlakmış değil. İmam-ı Şafii Rahmetullahi Aleyh mutlakmış değil. İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri mutlakmış değil. Ve bunların altında yetiştirdiği talebeler var. Mezhepte müştehit. Mesela Hanefi mezhebinde İmam-ı Muhammed Şeyban, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Züfer Hazretleri, İmam-ı Nebevi Hazretleri mesela Şafii mezhebinde. Bunlar ayet-i kerimeler, hadis-i şerifleri taramışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte diyelim ki Ebu Hureyre Hazretleri'ne veya Ebu Zer Rıfari Hazretleri, ya Ebu Zer işte şunu şunu şunu yap. Mesela bir şey söyleyeyim, nakledeyim daha doğrusu, özür dilerim de Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh hakikat kitabı bu vasıtasıyla yayınlamış olduğu kitaplardan bir tanesi Menakıb-ı Çağrı-yâri Güzin. Orada Hulefai Raşidi'nin hayatlarında geçen hadiseler,
1: biz dört
0: büyük halifenin hayatları anlatılıyor. Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri anlatılırken Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam direkt Hazreti Ali'ye hitaben buyurduklar var. Ya Ali diye başlıyor orada. Ya o kitap varsa aç bak görürsün orada. Ya Ali diye başlıyorsun. Şimdi onlardan bazılarını okuyor. Efendim burada böyle yazıyor kitap. Doğru. Doğru yazıyor. Yanlış mı? Hayır. Ama siz mesela diyelim ki yayınlarda bunu nakletmiyorsunuz. Ha. Her şeyin bir ölçüsü var. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunları yayınlamış mı? Yani? Bunlar yalan mı? Hayır. Doğru mu? Doğru. Bir de bu müştehit alimlerin aynı şekilde insanlar yapabilecekleri şeyleri, ayet-i kerim, hadis-i şerifleri tararken bu umumi midir? Hususi midir? Bir kişiye mi söylendi? Herkese mi aittir? Hastalar mı yapacak? Sağlamlar mı yapacak sadece? Zenginler mi hacca gidecek? Fakirler de gitmesi gerekir mi? Efendim işte bugün şeker hastası. Şeker hastası gibi hastalığı olan da mı oruç tutacak? Tutmayacak mı? Ne yapacak tutmazsa? Bunları didik didik etmişler arkadaşım. Bunları didik didik etmişler. Ondan sonra bunların tercihleri de olmuş. Necaset konusunda. İmam Şafii Hazretleri tarıyor. Zerresinde yıkaman lazım diyor namaz zamanı. İmam Hasan Efendi Hazretleri avuç ayası kadar aynı şekilde şey sıvı necaset namazı kurtarır diyor. İmam Malik Hazretleri'nin ikinci içtihadında necaset namazı bahane değil. Nereden çıkardı bunu? Uydurdu mu? Hayır. Aradı, buldu, koydu. Ha diyeceksiniz ki ne anlatmak istiyorsunuz? İşte bu ve benzeri nafilelerle alakalı hadis-i şerifler de taramışlar. Öncelikle insanlara lazım olanı. Bize yakın zamanda, yakın dediğimiz 400 sene önce yaşamış İmam Rabbani Hazretleri bir şey buyuruyor. Çünkü kıyamete doğru gittikçe mesela bu şeyler eshab-ı kiram içindi. Onlar gecede ibadetlerdi. Yaptıklarını da söylemezlerdi. Ben bir teheccüde kalsam var ya havamdan geçemezsiniz burada. Tamam mı?
1: Kalkmayın o zaman. Teheccüd namazı Peygamber Efendimiz'e emirdi değil mi?
0: Emirdi tabii. Emirdi. Şimdi görüyorsun o nafileleri kılanları. Nafileleri. Kabir nur namazı. Teheccüd namazı. Efendim şu namaz bunu. Bunu pompalayanlar da var. Bunu pompalayan. Şunu kılıverdim bir de böyle. Ya işte kefareti namaz konusu. Adam ait şekilde uydurmuş anlatmış. 400 senelik diyor. Kaza namazı. Ulan 400 sene 7 sülalesine yeter değil mi? Yok öyle bir şey. Öyle bir şey diye yazmamışlar. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh dört mezhebinin tahsis olan Hüseyin Hilmi Efendi yetiştirmişler. Bu zaten tercihli. Önce kitaplarda lazım olanları, bu asırda lazım olanlara bildirmiş. Ki o da aynı şekilde mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne bir şey nakledecek değil. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne aynı şekilde esas almış. 400 sene önce bu zat buyuruyor ki nafileye verilen sevap, aha burada İstanbul'da gitsin Marmara Denizi'ne veya Boğaz'a parmağını soksun. Çekti, bir damla düştü. Nafileye verilen sevap bu. İşte o çetçe kaldığın zaman, ama söylemeyeceksin, riya kibir olmayacak ama içinde. Bu sevap. Peki farza verilen sevap derya buyuruyor.
1: Karşındaki deniz yani.
0: Karşındaki deniz. Onun için onlar aynı şekilde bunları sıralamışlar. Sen şimdi kalkmışsın, bir sürü kaza namazı borcun var. Doğru dürüst gusül ve abdest almasını bilmiyorsun. Bunlarda bir sürü hatan var. Efendim bunu yapacaksın. Siz kaynak yok dediniz, ben buldum bak var. Bu kaynak değil arkadaşım bir kere, tamam mı? Bu kaynak değil. Uydurmuşsun aynı şekilde bilirmişsin. Bir faydası olmaz.
1: İsmini de sen koymuşsun.
0: Ve Kabir Nur namazı diye. Yok, bazı o şeylerde yaymışlar onu. Mesela şey zamanı Kadir gecesi namazı, yok Regaib gecesi Regaib, namazı. Evet, böyle bir namaz yok. Kadir gecesinde, Regaib gecesi, Berat gecesi, Peygamber çok namaz kılmışlar. Ama bu namazların adı ne Berat gecesi namazıdır, ne Kadir gecesi namazıdır, ne Regaib gecesi namazıdır. Böyle bir namaz yok. Nafile namaz kılmıştır. Allah rızası için namaza demiştir. Veya şimdikiler mesela Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki orada kaza kıl. Maksat orada namaz kılmaktı. Senin bir sürü borcun var. Oruç borcun var, zekat borcun var, kurban borcun var, namaz borcun var. Guslün tam değil, abdestin tam değil. Ömür boyu aynı şekilde kaza kılmaya devam edeceksin. İmam Azam Übani Hazretleri, efendim işte o da aramışlar. İmam Azam Übani Hazretleri abdestin müstahaplarından birisini 40 sene sonra öğreniyor. 40 senelik namazını kaza etmiş. Var mı o yiğitlik sende? Ekem ki başlıyor, efendim şey yani bir kitapta falan. Kıvrıp durma, yapabilir misin, yapamaz mısın? Yani bugüne kadar aldığın abdestleri, farzlarına, sünnetlerine, müstahaplarına, menduplarına uyarak aldın mı, almadın mı arkadaş, bunu söyle. Yani abdest alırken kıbleye karşı aldın mı? Kaç defa denk geldi? Değil mi? Kaç defa denk geldi? Her kolunu, ayağını, yüzünü yıkarken tek tek, hadi yüzünü üç defa, kollarını tek tek aynı şekilde avucuna su alıp dökerek yıkadın mı? Ayrı ayrı üçer defa. E canım ben tutuveriyorum çeşmenin altına falan. O zaman niye horazlanıyorsun arkadaşım ya? Niye horazlanıyorsun? Bilgiçlik taslıyorsun, ukalalık yapıyorsun. Değil mi? Otur oturduğun yerde de adam sansınlar.
1: Bir de bunu Peygamber Efendimiz oturarak kılıyormuş. Hani oturarak kılınan namaz yoktu falan diye soruyor ha, dinleyicimiz. Hani? Yani var mı oturarak kılınan namaz?
0: Oturarak kılınan namaz yok.
1: Yani mesela Hanefi mezhebinde yoktur da Şafii'de var mı?
0: Dört mezhepte de yok. Ama şartlara göre hayvan üzerinde oturarak namaz kılınır diye kitaplarda, fıkıh kitaplarında var.
1: O başka.
0: Ve aynı şekilde hastadır, mukim kendi seferi kendi oturduğu yerde namaz kılabilir. Namaz kılabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birisini aynı şekilde oturarak kıl demiştir. O hadis-i şerifi almıştır. Bak oturarak namaz kılınıyor. İyi de arkadaş, o hadis-i şerif kime karşı söylenmiş? Oradaki murat nedir? Neyi anlatıyor? Umumi mi, hususi mi? Değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram dürüsüne ipek izin verdi. Sadece ona mahsustu. Hiçbir kitapta erkeğin ipek giymesi caiz diye yazmıyor.
1: Bir de bunu söyleyerek, şimdi bilerek veya bilmeyerek, oturarak da bak namaz kılınıyormuş, Peygamber Efendimiz kılınıyormuş deyip
0: yakında yatarağı bulur bu.
1: Yani o ya yatarak yatacak ya da camilere böyle oturak koyacak.
0: Oturak koyacak.
1: Oturarak tabii. Kılacağız ondan sonra. İkinci bölümde devam edeceğiz.
2: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ana babanın rızası. Allah-u Teala'nın rızası, dinine bağlı olan ana babanın rızasına bağlıdır. Allah-u Teala'nın gazabı, dinine bağlı olan ana babanın gazabındadır. Peygamber Efendimiz, cennet ana babanın ayağı altındadır buyurmuştur. Yani kişiye dinini, imanını öğreten ana babanın rızasındadır. Ana babasını razı eden kimse için cennette iki kapı açılır. Bir kimsenin ana babası zalim olsalar dahi onlara karşı gelmek, onlara sert konuşmak caiz değildir. Çeşitli vesilelerle onların elleri öpülüp duaları alınmalı, haklarını helal ettirmelidir. Çeşitli vesilelerle ana babaya çeşitli hediyeler alıp gönüllerini kazanmalı, haklarını helal ettirmeli, dualarını almalıdır. Arada kırgınlıklar varsa bu vesileyle giderilmelidir. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, ''Ya Musa, günahlar içinde bir günah vardır ki benim indimde çok ağır ve büyüktür. O da ana baba evladını çağırdığı zaman emrini dinlememesidir.'' Ana baba kızıp bir şey söylediği zaman onlara karşılık vermemelidir. Emrettikleri şeyleri bir an önce yapıp onları üzmemelidir. Onların üzülüp beddua etmelerinden korkmalıdır. Yanlış bir iş yapıp onları üzünce hemen ellerine sarılıp özür dilemelidir. İnsanın saadeti de, felaketi de onların kalplerinden gelen ve ağızlarından çıkacak olan sözdedir. Atılan ok tekrar geri gelmez. Onlar hayattayken kıymetini bilip hayır dualarını almak lazımdır. Vefatlarından sonraki pişmanlık fayda vermez. Onlar hayattayken ne yapıp edip onları memnun etmelidir. İmanlı olup cehennemden en son çıkacaklar, Allah yolunda olan ana babasının İslamiyet'e uygun olan emirlerine asi olanlardır. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, ya Musa, ana babasını razı eden beni razı etmiş olur. Ana babasını razı edip bana asi olan kimseyi dahi iyilerden sayarım. Ana babasına asi olan bana muti olsa bile onu fenalar tarafına dahil ederim. Hasan-ı Basri Hazretleri Kabe'yi ziyaret ve tavaf ederken bir zat gördü ki arkasında bir zembil vardı. Bununla tavaf ediyordu. O zata dönüp arkandaki yükü koyup öylece tavaf etsen daha iyi olmaz mı dedi. O zat şöyle cevap verdi. Bu arkamdaki yük değil, babamdır. Bunu Şam'dan 7 kere buraya getirip tavaf ettirdim. Çünkü bana dinimi, imanımı bu öğretti. Beni İslam ahlakıyla yetiştirdi. Hasan-ı Basri Hazretleri bu kimsenin yaptığını çok beğendi. Sonra o zata buyurdu ki, babanı kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf ettirsen, fakat bir defa kalbini kırsan, yaptığın hizmet boşa gider. Yine bir defa gönlünü yapsan, ne bu kadar hizmete karşılık olur. Eshab-ı kiramdan birisi gelip Peygamber Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah, anam babam çok şefkatsizdir. Onlara nasıl itaat edeyim? Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdiler. Annen seni 9 ay karnında gezdirdi. 2 sene emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi, kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmetlere katlanarak seni besledi. İdare ve maişetini temin eyledi. Sana dinini, imanını öğrettiler. Seni İslam terbiyesiyle büyüttüler. Şimdi nasıl olur da şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu?

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Şimdi efendim, sıra beklerken müdahale etmek. Bu yerine ve şeyine göre değişebiliyor. Mesela şimdi bankalar, ondan sonra elektrik, su, doğalgaz, faturalar falan ödemek için gittiğin zaman orada numara alıyorsun. Yani müessese kendisi veriyor. Sen gitmiş olsan sana aynı şekilde bakmıyor.
0: Tabii.
1: Orada birisi önüne geçmeye kalsan zaten orası müdahale ediyor falan. Yani sen de müdahale edebilirsin. Ama öbür türlü herkes kendi kafasına göre bu kuyruğa girmiş. Yani müessese demiyor ki sıraya geçin de ben size vereceğim. Öyle bir hak değil orası. Onun için öyle yerlerde müdahale etmez.
0: Hastanelerde de belli bir yaştan sonra öncelik veriyorlar.
1: Öncelik veriyorlar, evet. Efendim, dinleyicimizin bir suali daha vardı. İşte sadaka veriyoruz dedi, dua ediyoruz dedi. Bunların sevabını deli öyle herkese gönderiyoruz. Üzerimiz hak olanlara gönderiyoruz. Annemizin, babamızın üzerinde de böyle kul haklar varsa onlara da gönderebilir miyiz? Gönderilebilir. Gönderilebilir. Yani bir mahsur söz konusu değil. Çünkü Hanefi mezhebinde beş vakit kılınan namazın sevabı, Ramazan ayında tutulan farz olan orucun sevabı, dine zenginse verilen zekatın sevabı, sadaka-i fıtırın sevabı, kesilen kurbanın sevabı, hac varsa yapılan haccın sevabı, okunan Kur'an-ı Kerim'in sevabı, çekilen tesbihatın sevabı, yaptığın hayır hasenatın sevabı, diri ölü herkese hediye edebilir. Bak, diri ölü herkese hediye edebilir. Benim elimde bir şey kalmadı. Öyle değil ya. Senin hediye ettiğin kimse adedince de sana geri dönüşüm var bunun. Müthiş bir şey var. Onun için mesela o sonraki Mustafa Tökezi de garip fırtınalar. Onlara da hediye etsinler yani. Bir mahsur olmaz. Kabul ederiz değil mi?
0: Ederiz.
1: Ederiz.
0: Şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela ben bizi kim, kaç kişi dinliyor bilmiyorum. Belki 1000 kişi dinliyor. Belki 10.000 kişi.
1: Fon kullanalım. Fon.
0: Böyle şöyle bir fon yapalım. Ben mesela şu anda bizi dinleyenlere hepsinin sevaplarımı hediye edeyim. Ettim. Oldu mu?
1: Oldu.
0: Şimdi o kadar da bana geri geliyor değil
1: mi? Geldi. Ben de ettim. Tamam. Bölüştük.
0: Tamam. Bugünün kârı da böyle olsun yani.
1: Tamam. Efendim, gelelim son dinleyicimiz sualine. Dinleyicimiz tamam bir şeyler biliyor da bir yeri eksik, tam oturmadı şeyi. Dedi ki erkek imanı gideren bir şey söylese, kadın da tecridi iman yapsa bu nikah kurtulmaz. Kadın kendisi imanı gideren bir şey yapsa o zaman tecrid-i iman o getirecek.
0: Erkek getirecek.
1: Yok, kadın.
0: Erkeğin haberi yokken.
1: Tecrid-i iman, bakın. İmanı yenilemek için. Şimdi erkek imanı gideren bir şey yaptı. Ama nikah da imana bağlı olduğu için tecrid-i iman ve tecrid-i nikah erkek içindir. Ama kadın imanı gideren bir şey yaptıysa o tecrid-i iman getiriyor. İman geri dönünce yani şeyle bağlantı devam ediyor onda. Şimdi dinleyicimiz diyor ki kocam imanı gideren bir şey yaptı, ben onun yerine tecrid-i iman yapsam, tecrid-i nikah yapsam olur mu? Olmaz. Erken yapması lazım. Yapmıyor. Dövsün. Değil mi? Eline sopa alsın, dövsün.
0: Zor ama kadıncağızın durumu şimdi.
1: Zor tabii.
0: Adam laftan da anlamıyor.
1: Laftan da anlamıyor. Ama başka şekilde dövülebilir. Nasıl dövülebilir? Bizi yaratan Cenab-ı Hak değil mi? Sığın Cenab-ı Hakk'a. Dua et. Ve o durumda da kusura bakma, senin imanı yok. Aynı şekilde yatağını alma. Bunu da ciddi bir şekilde tavır al.
0: Aynı evde oturamam.
1: Yani dövmek demek ki de patakta dövmek değil ya. Tamam.
0: Lafla da döversin.
1: Lafla da döversin. Tavırla da, hal ile de aynı şekilde döversin. Ve dua edersin. Ya Rabbi hidayet nasip et. Kalple çeviren Cenab-ı Hak. Sen çeviremezsin. Yani adamı elle sopayla patık istediğin kadar döv. O şey yapmaz. Böyle şeyler de, bir de Emel abinin anlattığı bir şey vardı. Şimdi bir gün Seyyid Fehim Hazretleri Kuddise Sürü talebeleriyle beraber bir kilisenin önünden geçiyor. Kilisenin papasının oğlu da oradaymış. Göz göze görüyor efendi şeyle, Seyyid Fehim Hazretleri ile. Ya Seyyid Fehim Hazretleri'ne aşık oluyor genç. İman ediyor. Gel zaman git zaman hastalanmış. Ve ölüm döşeğinde buna işte kendilerine göre telkinde bulunuyor yattığı yerden. Bu hemen yorganı açıyormuş. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü. Buna patakıta patakıta şey yapıyor. Yorganı açıyor gene eşhedü en la ilahe illallah. Ve kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etmiş. Ne yapalım ne yapalım, o Müslüman oldu, onlara verelim falan. Meğer Müslümanlardan birisi de son nefeste imansız gitmiş. Seyyid Fehmi Hazretleri verin diyor onu bize. Alın bunu siz bunu abisi. Yani kalp Cenab-ı Hakk'a aittir. Onun için Müslümanın en güzel bir şekilde başvuracak, sadaka verecek, dört elle dua etsin. Önce istiğfar. Niye? Mesela bugün her gün yayınlanıyor da şiirlerle menkebeler. Orada çok güzel anlatıldı Ebu'l Hasan Arkani Hazretleri'nin durumu. Açık açık buyuruyor ki kendi talebelerine, evladım diyor, size Allah-u Teala'ya çağırıyorsunuz da yalan söylüyorsunuz, gıybet ediyorsunuz, dedikodu ediyorsunuz ve hatta yiyecekleriniz de aynı şekilde haram lokma oluyor. Dolayısıyla istediği kadar bağır. Dönüp bakmaz buyuruyor. Ama gıyaben yapılan duayı Allah-u Teala kabul eder. Bu arkadaşınız benim ismimi söyleyince Allah-u Teala haberdar etti, ben onun için dua ettim. Yani onu kurtaran ben değilim, Allah-u Teala'dır. Çünkü o arkadaşınıza benim ağzım haram işlememiş, ağız kabul ediyor Cenab-ı Hak. Gıyaben yapılan duanın kabul olmasının sebep ve hikmeti de budur diye açıklıyorlar. Dolayısıyla dua etmeden önce mutlaka istiğfar okumalı, sadaka vermeli. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya yalvarmalı. Cenab-ı Hak kabul eder mi? Elbette kabul eder. Bu da beyine dua etsin. İnşallah döner. Gelelim efendim.
0: Özür dilerim. İmanı gideren bir hal oldu. İmanı gitti adamın. Sonra bundan tövbe etti. Otomatik olarak nikah geliyor mu?
1: Geliyor. Burada talak olmuyor. Bağ kopmuyor yani. Burada bağ kopmuyor.
0: Yani ayrıca bir nikah yapmaları gerekmiyor.
1: Yok, nikah yapması gerekmez. Sadece hanımından vekalet alır. İki Müslüman yanında öteden beri nikahım altında bulunan hanım mı, onun tarafından bekir olan, tarafından asir olan kendime tezviz ettim demesi kafidir. Ve bir de Allahümme inni yuriden ücretil imanı ve nikahatü diden bi kavli la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Hatta bir hadis-i şerif nakli, ceyyidin imanı bir kavli la ilahe illallah, yani la ilahe illallah söyleyerek imanınızı yenileyin diye. Efendim kafe işletmenin deli bir hani kazancı falan, eğer kafenin içerisinde haram şey satıyorsa haramdır. Efendim haram şey satmıyor, kahve satıyor, çay satıyor, ne bileyim pasta veriyor.
0: Kahve çeşitleri var, kahve pasta çeşitleri var, börek var.
1: Dolayısıyla haram bir şey satmıyor. Ya bu bakımdan kazancına onun haram diyemezsin. Ama temiz, tayyip denir mi? Denmez. Niye? Kadın erkek karışıksa orası haram işlemeye sebep olur. Yani işte zina için karargah haline getirildiyse orası. Ki çoğu yerler öyle oluyor maalesef. Tamam. Getirildiyse sen de ne oluyorsun? Ona çanak tutuyorsun. Ortak oluyorsunuz.
0: Yani şimdi karargah deyince yani gayrimeşru işler yapmak için toplanmak gibi bir şey de anlaşılabilir. O değil. Sen ona çanak tutman veya ona vesile olman yeterli değil mi?
1: Yeterli tabii. Yeterli.
0: Hani gayrimeşru bir iş yapmıyorum ben arkadaş diyebilir adam.
1: Ha, cesaretin varsa buraya sadece erkekler girer de. Değil mi? Yapabiliyorsan yiğitse.
0: Cesaretimiz yok hocam.
1: Ama efendim bana ama deme, cesaretim varsa de ki peki efendim kanun ne? Yok, kanun sana ne diyecek? Yok, ben aynı şekilde kadınlar girmesini istemiyorum.
0: Sadece kahvehanelere kadınlar giriyor.
1: Girmiyor. Ha, öyle şirret kadınlar da var ha. Efendim işte eşitlik var, ben de gireceğim. Gir yani, burnunu sokamıyorsan. Orayı da berbat ettim. Efendim bir de yolsuzluk ahir zaman ya. Yani televizyonu bir açıyorsun bazen şey haberleri. Ya bir kapatıyorum tekrar açıyorum işte. Falan dövdü filan önüne geçti. Araba bilmem ne vurdu bilmem ne, ona aynı şekilde kızdı, damdan attı, balkona çıktı. Ben öldüreceğim kendimi dedi. Allah Allah.
0: dün gece Eyüp Camii'nden çıkan cemaat silahlı olay olmuş orada.
1: Öyle mi?
0: Birbirlerine iki kişi. İçeride neyi halledemedilerse
1: Allah Allah.
0: İçeride kızmışlar birbirlerine namazda herhalde, çıkınca birisi silahını sıyırmış havaya ateş etmiş falan, neyse Allah'tan millet araya girmiş, cami cemaati yani bunu yapan,
1: değil mi? Kahvede çıkmıyor
0: bir yani. De sabah namazında
1: namazında Allah Allah, Allah Teala hidayet nasip etsin. Şimdi de bunlara anlatmak, bunlara yorum yapmak falan, yani haddine ki. Mesela işte fonlarda falan dedi. İyi de Şimdi bunlar mahkemeye intikal etmiş hadiseler. Hakimler, savcılar kanun gerektiği şekilde delili, melili neyse bulacak, şey yapacak, şey yapacak. Efendim işte böyle televizyonlarda işi gücü yok, dedikodu yapıyorlar falan, toplanıyor falan. O dedi falan, bana göre bu suçtu, bana göre, sana göre parası olmaz falan, tamam mı? Devlet aynı şekilde tavrını koyuyor.
0: Bir sonunda diyorlar ya, öyle iddia ediliyor. Kendini kurtarmak için.
1: Kendini kurtarmak için öyle iddia ediliyor falan. Dolayısıyla bunları yorumlayacağına Allah de elindeki tesbih al. Tam haberleri izledin, kapat gitsin ya. Bunlar konuşmanın sana ne faydası var? Yani kazaya kalan namaz borçlarını mı öder? Kazaya kalan oruç borçlarını mı öder? Ve bugüne kadar hani kul haklarını mı öder?
0: Zikir midir?
1: Zikir midir? Yani senin harene aynı şekilde sevap mı yazılıyor? Bunların hiçbirisi olmuyor. Olmuyorsa ne gereği var ya? Ne gereği var? Ne faydası var? Çünkü yani sizin sohbette de geçti. Ondan sonra Abdülhatif Bey'in o şiirleri, menkıbeleri de geçti. Ya ahirette din büyükleri bizim naklettiğimiz sözlerde de aynı şeyi söylüyorlar. Çünkü amel defterini açılacak. Sayfalarca çarşaf çarşaf efendim fon krizindeki olan yolsuzluklar hakkındaki yorumlarım çıktı ama bana faydası olmadı.
0: Hakikaten kötü yani. Kötü. Sen orada neler bekliyorsun?
1: Evet.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimsenin yaptığı iyilikleri, ibadetleri başkalarına göstermesi, hatta biraz daha ileri gidelim, onların takdir etmesini beklemesi günah mıdır, kendine mi zarardır?
2: Mustafa Bey, kitaplarda anlatırken buyuruyor ki bir şeyin veya da bir şeyi olduğunu tersine göstermek. Ya olması gereken şeyi tersine göstermek. Kitaplarda tanımı tarifi yapırken buna riya denir. Yani gösteriş denir. Gösteriş yapmak denir buyuruyor. Ve biz Türkçe'de gösteriş diyoruz. Esası mesela ahlak kitaplarında anlatırken, Kur'an-ı Kerim'de zikredilirken, hadis-i şeriflerde zikredilirken buna riya denir. Mesela namaz kılacaksın. Namazın bir aslı var. Nasıl yapılması gerektiği var. Kimin için yapılması lazım geldi. Uzun uzun bildirilmiş. Biz o aslı değil, tersini çeviriyoruz. Yine o ibadeti yapıyoruz ama başka şekilde takdim ediyoruz o ibadetimizi. Veya zekatımızı. Ya da hayır vahsenatımızı. İyiliklerimizi. İnsanlara faydalı şeyler yaptığımız zaman zahiren insanlar bize diyor ki, aa, bu ibadetini güzel yapıyor. Namazını çok güzel kılıyor. Veyahut da aynı şekilde çok hayır hasenat yapıyor. Maşallah falan. Ama tabii burada bu şekildeki böyle gösteriş, yani kitaplarda esas bildirilen ıstılah anlamı riya, kalple yapılan bir şeydir. Biz herkesi riyakarlıkla gösteriş yapıyor diye itham edemeyiz. Kalpleri Allah-u Teala bilir ve görür. Mahşer günü bu deşifre olacak, açığa çıkacak. Allah-u Teala o zaman meleklerine diyecek ki, siz bunun zahiren yaptığı ibadeti görüyorsunuz. Ben senin kalbindeki niyetine bakarım. Onun için mesela din büyükleri habire talebelerine hep anlatmışlar. Kitaplara da yazmışlar. Yaptığınız her şey ahirette sorulacak. Nasıl? Bunu niçin yaptın? Kim için yaptın? Yani namaz niçin kıldın? Oruç niçin tuttun? Zekat niçin verdin? Mesela haramlardan sakındın. İçki içmedin. Niçin? Kumar oynamadın. Niçin? Yani insanlar beni alkolik demesinler diye mi? Kumarbaz demesinler diye mi? Yoksa Allah-u Teala yasak etti diye mi kumar ve içkiden uzak durdun? Hangi sebepten dolayı uzak durdun? Namazı Allah-u Teala emrettiği için, orucu Allah-u Teala namazı Allah-u Teala emrettiği için mi kıldın? Orucu Allah-u Teala emrettiği için mi tuttun? Zekatı Allah-u Teala emrettiği için mi verdin? Yoksa ya insanlar bak desinler ki, ya namazını kılıyor, orucunu tutuyor, böyle dürüst adam nerede bulacağız? Desinler diye mi yaptın? İşte bir şeyi olduğunun tersine göstermeye riya, yani gösteriş denir. Kötü bir huydur. Ve hatta kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki kalp hastalıklarındandır. Kalp hastalıklarındandır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, dünyada riya ile, yani sırf insanlar görsün diye ibadet edene kıyamet günü, ey kötü insan, bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettinse sevaplarını onlardan iste denir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya o zaman ne kaldı geriye? Onun için din büyükleri habire kitaplarına, İslam alimleri, Ehl-i Sünnet alimleri kitapları yazmışlar. Aman ha, aman ha buyuruyor. Dikkat et yani. Zahmete giriyorsun. Niye boşa gidecek? Niçin aynı şekilde yaptığın ibadeti başkaları görse ne olur, görmese ne olur? Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, başkalarına gösteriş için namazını güzel kılan. Camide mesela tadil erkenler ya, ahiste ahiste kılan. Yalnız olduğu zaman böyle kılmayan, acele acele falan. Mesela diyelim ki camiye gitti, orada sünnetleriyle beraber kılıyor, sünnetlerini terk ediyor. Eve gelince hocam farzayı verin falan diyorsun, hemen farzdan kılıyorsun. Yalnız olduğu zaman böyle kılmayan Allah-u Teala'yı tahkir etmiş olur. Yani alay almış olur. Sen böyle emrettin ama ben takmıyorum seni demek. Küfre bile götürün, Allah-u Teala muhafaza buyursun. Gösteriş için namaz kılmak riyakarlıktır. Böyle namaz kabul edilmez buyuruyor. Allah-u Teala huzurunda indi ilahide kabul edilmez. Şimdi önceki zaman dinlerinde böyle kitaplarda enteresan şeyler anlatılır. Bir hikaye naklediliyor da. Vaktiyle derviş. Peki şimdi derviş. Şimdi de kullanıyor bu da. Derviş o değil. Hani dünyaya bağlı değil. Sadece ibadetlerle meşgul. Evet. İşte malla mülkle falan.
3: Allah adamı.
2: Allah adamı. İşte vaktiyle böyle bir derviş bir gün bir Ramazan-ı Şerif'te iftara davet ediliyor. Gidiyor bu iftara. Neyse iftarını yapıyor. On sene eve geliyor. Daha yatsı vakti girmeden hanımına diyor ki bir sofra hazırla. Hanım diyor ki sen diyor iftara gitmedin mi? Efendim diyor gittim. Yemedin mi? Vallahi hanım diyor şimdi hani yemekler de güzeldi. Fazla yesem bu ne biçim derviş diyecekler. Benim dervişliğimden şüphe edecekler. Onun için onlardan korktum diyor. Az yedim, karnım doymadı diyor. Bunun üzerine hanımı diyor ki iyi o zaman diyor ben sofrayı hazırlayıncaya kadar sen de akşam namazını tekrar iade ediver diyor. Anlamadım diyor. Niye? Diyor insanlar sana iyi derviş, çok yedi iyi derviş demesinler diye, az yediğine göre diyor sen diyor insanlar güzel namaz kılsın diye namazı uzatmışsındır diyor. Tadil erkenler riayet etmişsindir onlar beğensin diye. Onun için bu namazda iade et. Hanımı bu sözü söyleyince eyvah diyor ya. Hanım doğru söylüyor hakikaten.
3: Evet, güzel.
2: Hanım doğru söylüyor. Ve hanımının bu sözünden sonra yaptığından pişman oluyor. Tövbe ediyor. Bir daha da aynı şekilde öyle davranmıyor. İnsan nerede olursa olsun doyuncaya kadar yer. Bana şimdi bir de mesela eskiden derlerdi sonradan görme bayırı bölme derlerdi. Adam zengin olmuş böyle şimdi kendilerine göre bazı şeyler şey yapıyor falan. Adetler türetiyorlar falan. Mesela diyelim ki lokantaya gitti yalandan buradan alıyor buradan alıyor, gerisini bırakıyor. Niye? O açgözlülük olurmuş. Olur mu öyle şey ya? İsraf olun, israf. İsrafsa haramdır. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla ibadetleri yaparken, Allah-u Teala'nın emirlerini yaparken insanlar görsün diye değil. İslam alimlerinden Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir şeyi var, sözü var. Çok güzel bir şekilde ifade etmiş. Buyururlar ki insanlara göre yapmayın hiçbir şeyinizi. Çünkü bu insanlar bugün över, yarın da söver. Evet. Aa çok mübarek adam falan. Sen bir tökezlediğin zaman zaten ben biliyordum bunun böyle olduğunu falan. Riyakarın tekiydi zaten falan demeye başladılar. Evet. İnsanlar riyakar. İnsanların aynı şekilde ihlası demesini aldırış etme. Gerçekten Allah-u Teala'ya karşı o ibadeti yaparken Cenab-ı Hakk'ın emri olduğu için mi yapıyorsun? Yoksa insanlar görsün diye mi? Peki bir kimse ibadet yapıyor insan ama insanlar da görmüştür. Gıyabında konuşuyor. Onun bir zararı olmaz. Onun bir zararı olmaz. Çünkü sen Allah için yaptın. Herkesin kalbini Allah'ın tarafından başka kimse bilemez. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki Allah-u Teala'yı görür gibi ibadet et. Sen görmüyor isen de o seni görmektedir. Sen görmüyorsan o seni görmektedir. Şimdi vaktiyle bir medresede oradaki müderris talebelerine diyor ki onlara bir rehberlik eden var bir de baş müderris var. O müderris diyor ki yarın diyor baş müderris diyor sabah namazına gelecek. Öyle deyince talebeler bir çeki düzen veriyorlar falan. Ertesi gün diyor ki Şeyhülislam gelecek. Daha çok tek çeki düzen veriyorlar. Ondan sonra çocuklar akşamdan hazır oluyorlar. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhaniyeti orada hazır olacak. Daha aynı şekilde böyle aman diyor hani bir şey yapmayayım Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam ruhaniyeti orada olacak. Hani ruhen beni görür şey yapar falan. Daha çok dikkat ediyor. Ondan sonra da tabii kıldıkları namaz farklı oluyor. Etrafındakine bakmıyor. Ya bire kendine hata yapabilir miyim? Hep kendiyle meşgul oluyor. Ve ondan sonra da son gün de diyor yarın gelin daha diyor değişik bir şey söyleyeceğiz. Sabah namazına kalktıkları zaman şu anda Allah-u Teala bizi görüyor. Her zaman görüyor da. Yani kalkacak mecelleri kalmamış öğrencilerin, talebelerin. İşte hadis-i şerifte de buyuruyor Allah-u Teala görür gibi ibadet et. Yani namaza durdun şu anda Rabbim beni görüyor. Görüyor. Her an görüyor. Allah-u Teala yarattıklarında bir an gafil değildir. Kesintisizdir. Hani şimdi diyorlar ya kesintisiz güç kaynağı diye. Allah-u Teala'nın görmesi, işitmesi kesintisizdir. Her an, her zaman, her yerde hazır ve nazırdır. Her yaptığımızı görmekte, her söylediğimizde işitmekte midir? Elbette. Çünkü kuvvet, kudret sahibi, sonsuz tabii sahibi olan Allah-u Teala'dır. Bunun için de ibadetleri Allah-u Teala görür gibi yapmalı. Süleyman bin Ceza Hazretleri var. Hatta bu zatın Eyyühel Veled, Ey Oğul diye böyle bir ecdadımızın Cep İlmihali diye kullandığı bir kitabı da var. Evet. Ey Oğul diye. Hatta Hakikat Kitabevi İslam Ahlak ismiyle bir kitap yayınlamış. Mızraklı İlmihal ve bu Eğul İlmihal'ı da içine koyuyor. Oradan da temin edilebiliyor. Orada bu zat buyuruyor ki, riya gösteriş yapma, yalan yere sofuluk satma. Nasıl isen öyle görün. Sende olmayan bir şey var gibi gösterip kendine bühtan eyleme, iftira etme. Kendine iftira ediyorsun. Peygamber Efendimiz kendini alim gösteren cahiller cehenneme gideceklerdir buyurmuştur. Buyurmakta Süleyman bin Cezâ Hazretleri. Öyle ya şimdi, yani olduğunda fazla gösteriyorsun kendini. Veyahut da kendini alim gösteriyorsun. Cahilsin, o konuyu bilmiyorsun, biliyorum gözük. Açık vermeyecek misin? Hani bizde bir söz vardır. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. En sonunda bir yerde açık verir mi? Elbette. Onun için de kitaplarda buyuruyor ki, hakiki bir Müslüman, yani Allah rızası için, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak isteyen bir Müslüman, ibadetlerini herkesin yanında gösteriş olarak yapmaz. Zaten nafile olan ibadetleri de gizli yapılır. Herkes de bu deşifre edilmez. Netice olarak Allah'ın rızasına kavuşmak için ibadetler yapılır. Başkasının muhabbetine, ihsanına kavuşmak için ibadet, ona tapınmak olur, riya olur ve reddedilir. Ve hadis-i şerifte Allah'ın yani birliğine iman edenden, namazı, zekatı ihlas ile yapandan Allah-u Teala razı olur. Ölçü bildirilmiş. Evet. Öbürüsü gösteriş yapmak haramdır, büyük günahtır.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden.
4: Dini İslam'ın temeli, imanı, farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala peygamberleri aleyhimüsselavatü ve teslimat bunun için göndermiştir. Gençlere bunlar öğretilmediği zaman İslamiyet yıkılır, yok olur. Allahü Teala Müslümanlara emir-i maruf yapmayı emrediyor. Yani benim emirlerimi bildiriniz, öğretiniz diyor. Ve nehyanil münker emrediyor. Yani yasak ettiğim haramları bildiriniz ve yapılmasına razı olmayınız diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, birbirinize Müslümanlığı öğretiniz. Emri marufu bırakır iseniz, Allahü Teala en kötünüzü başınıza musallat eder ve dualarınızı kabul etmez. Ve buyurdu ki, bütün ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda gazaya verilen sevaba göre deniz yanında bir damla su gibidir. Gazanın sevabı da emr-i maruf ve nehyanil münker sevabı yanında denize nazaran bir damla su gibidir.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
4: Ebu Süleyman Darani Hazretleri. 4. Bölüm. Şam'da yetişen büyük velilerden. 8. ve 9. yüzyıllarda yaşamıştır. İsmi Abdurrahman bin Ahmet bin Atiye el-Ansi'dir. Künyesi Ebu Süleyman olup, Şam'ın güneyindeki Daran veya Dareyya köyünde doğduğu için Darani nisbesiyle meşhur olmuştur. Lütuf ve ihsanı pek fazlaydı. Nefsine muhalefet etmekte ve açlık çekmekte çok ileri olduğu için açların reisi manasında Bündarül Cain denildi. Doğum tarihi bilinmemektedir. 820 Hicri 205 senesinde Şam'da vefat etti. Kabri Daran köyündedir. Ebu Süleyman Darani Hazretleri dünyadan ve içindekilerden yüz çevirmiş olup zahit bir hayat yaşadı. İlk defa yünlü elbise giyen sofilerden oldu. Ebu Süleyman Darani Hazretleri çok ibadet etmesine rağmen mekr-i ilahiden emin olmazdı. Ümit ile korku arasında olmayı tavsiye ederdi. Ebu Süleyman Darani Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, zühd nedir diye soranlara, zühd Allahü Teala ile meşgul olmana mani olan her şeyi terk etmendir. Dünyanın hiç olduğunu bilmeyen zühd sahibi olamaz. dünyaya rağbet etmemek gerektiği hususunda da, dünya kendisini isteyenden kaçar, kendinden kaçanı kovalar, kendinden kaçanı yakalayabilirse yaralar, kendini isteyip bağlananı ise öldürür. Çünkü dünya ile güreş etmeye gelmez, insanı yener, sırtını yere getirir. Dünyaya bağlanmak, Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya mani olan bir perdedir. Ahireti düşünmek ise gönlün canlanmasına sebep olur. İbret almakla ilim, tefekkür ile de Allah korkusu artar. Dünya sevgisinin yerleştiği bir kalpte ahiret düşüncesi göç edip gider buyurdu. En sağlam kale dilini korumaktır. İbadetin özü açlıktır. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere muhabbet etmek bütün kötülüklerin başıdır. Karın tokluğu Allahü Teala'ya karşı yapılacak ibadetlerin tam yapılmasına manidir. Her şeyin bir helak sebebi vardır. Kalpteki nurun helakinin sebebi ise tokluktur. Her şeyin pası vardır. Kalp nurunun pası tokluktur. Ben öyle insanlara yetiştim ki, onlar açlığı kendileri için ganimet sayardı. Tıpkı şimdikilerin tokluğu ganimet saydığı gibi. Yemek yerken hızlı ve çok yememeyi tavsiye ederek şöyle buyurdu. Karnını tıka basa doyuran kimse, 6 şeye müptela olur. Birincisi, ibadetlerinden haz duymaz. İkincisi, hafızası zayıflamaya başlar. Üçüncüsü, ibadetler ona ağır gelmeye başlar. Dördüncüsü, başkalarına karşı şefkati azalır. Beşincisi, arzu ve istekleri çoğalır. Altıncısı, aç olan müminler camiye giderken, çok yiyen kimse helaya koşar. Dünya ve ahirete ait bir iş dilemeden önce, bir müddet aç kal. Dileğini sonra Allahü Teala'ya arz et. Zira tokluk, aklı ve kalbi bozar. Karnı aç olanın kalbi saf ve ince olur. Tok olanın kalbi ise kör ve azgın olur. Yemeğe şöyle bir sınır getirdi. Bir kimse kardeşinin yemeğinden onu memnun etmek için yerse, yediğinin kendisine zararı olmaz. Fakat nefsani bir hırs ve şehvetle yiyecek olursa, o zaman zarar görür. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, nefsine muhalefet etmekte ve açlık çekmekte çok ileriydi. Öyle ki bu ümmetten onun kadar açlığa tahammül eden pek az kimse olmuştu. Yemek zamanı adet üzere tuzluğu getirip önüne koyar, ekmeği tuza batırıp yerdi. Bir defasında tuzlukta kalmış olan bir susamı yemişti. Bu susamı yiyince, bir müddet manevi hallerimi kaybettim, buyurdu. Takva ehli olan müminlerin Allahü Teala'dan uzun ömür istemeleri sırf Allah'a daha çok taatte bulunmak içindir. Açlıktan karnım arkama yapıştığı zaman yaptığım ibadetlerin tadını daha çok duyuyorum. Zira hikmet gelin gibidir. Rahat içinde uyuyacağı ve güveyle baş başa kalacağı boş bir ev ister. Kalan ömründe Allahü Teala'ya karşı yaptığı isyanlara, kaçırdığı ibadet ve taatlere ağlamak akıllı kimseye düşer. Fakat ömrünün geri kalan kısmını günahlar içinde geçiren akılsız kimseye ağlamak yaraşır. Ebu Süleyman Darani Hazretlerinin birkaç menkıbesini nakledelim. Hazreti Ebu Süleyman şöyle anlattı. Bir gece camide ibadet ediyordum. İçerisi çok soğuktu. Öyle ki soğuğun şiddetinden dua ederken bir elimi koynuma sokuyor, diğer elimi semaya doğru açıyordum. Bu şekilde dua etmek beni fevkalade rahatlatmıştı. Uyuduğumda hafiften bir ses, "Ya Ebu Süleyman, dua için kaldırdığın eline nasibini verdik, diğerini de kaldırsaydın, ona da nasibini verirdik, diyordu. Bunun üzerine kendi kendime, ne kadar soğuk olursa olsun, bir daha her iki elimi de semaya kaldırmadan dua etmeyeceğim, diye söz verdim. Bir gece bir huri gördüm. Tebessüm ediyordu. Yüzü o derece nurluydu ki, anlatılacak gibi değil. Ben, bu kadar nur ve güzelliğine sebep nedir dedim. Cevaben, bir gece gözünden birkaç damla yaş akmıştı. Onunla yüzümü yıkadılar. Onun tesiriyle bu nur ve güzellik hasıl oldu. Sizin gibi temiz zatların gözyaşları, hurilerin yüzlerinin parlatıcısı olmaktadır. Gözyaşı ne kadar çok olursa, o kadar iyidir, dedi. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Seni haktan başkasına çevirecek sebeplere bağlayan şey, sana düşmandır. Gafletle çıkan, Hak Teâlâ'yı hatırlamadan aldığın her nefes, sana kızgın demirlerle bir nişandır. Allah'tan razı olmak ve Allah'ın kullarına acımak, peygamberlerin ahlakındandır. Bütün insanlar başıma toplansa ve beni küçük görmekten vazgeçirmeye çalışsalar, vazgeçiremezler. Allahü Teala ile kul arasında en açık şey, kulun Mevlasının verdiği her nimetin nereye sarf edildiğini ona birer birer arz etmesidir. Gözünüzü ağlamaya, kafanızı düşünmeye alıştırın, buyuran Ebu Süleyman Darani Hazretleri, ağlamayı terk etmeyi ilahi inayetten mahrumiyet sayardı. Çünkü irfan sahibi, geceleri kaim olarak ibadete devam ettiği sürece, Allahü Teala ona rahmet kapılarını açar. Her şeyin bir alameti, işareti olduğu gibi, İlahi feyizlere kavuşmaktan mahrum kalmanın alameti de ağlamamak, ağlamayı terk etmektir buyururdu. En zor ama en makbul şey sabırdır. Sabır iki kısımdır. Birincisi Allahü Teala'nın yapmamızı emrettiği fakat nefsimizin istemediği ibadetleri yapmaya devam etmekte sabretmek. İkincisi ise Allahü Teala'nın yapmamızı yasak ettiği fakat nefsimizin hoşuna giden şeyleri yapmamaya devam etmekteki sabırdır. Nefsimin güzel gördüğü hiçbir işi güzel görmedim. En faziletli amel nefsin istediğinin zıddını yapmaktır. İnsanlara şefkat, merhamet ve tevazu ile davranırdı. Bu hususta da bir dostundan bir uygunsuz hareket görürsen, hemen tenkit etme. Çünkü onu tenkit ederken sana, önce yaptığından daha zor ve ağır gelecek bir söz söyleyebilir. Bir kimse, bir mümini gözünde küçültür, kendini ondan daha kıymetli zannederse, hangi ibadeti yaparsa yapsın, tat ve zevkine varamaz. Kul Allahü Teala'dan haya ederse, Allahü Teala onun ayıplarını örtüp insanlardan gizler, hatalarını affeder. Kıyamet günü hesabını kolay eyler. Bütün işlerde kulun niyeti Allahü Teala'nın rızası olursa o işin sonu mutlaka iyi olur. Bugünü düne eşit olan zarardadır. Ahiret için sana faydası olmayan kimseyle arkadaş olma. Allahü Teala benim sağ gözüme cehennemin 7 tabakasıyla azap etse razı olurum. Azabın birazını da öbür gözüme niye koymuyor diye düşünmem. Zira onun benim için en faydalı olanı yaptığını bilirim. Bir kimse güzel bir amel işleyince bunu kendi gayretleriyle değil de Allahü Teala'nın lütfu, ihsanı ve yardımıyla yapabildiğini iyi bilirse, o kimsenin ucba kapılması, ibadetini beğenmesi mümkün değildir. Bir sohbeti sırasında marifetin hakikati nedir diye sordular. Cevabında iki cihanda kişinin muradının birden yani Allahü Teala'dan başka olmamasıdır. Gece Hak Teala'dan gafil yatıp uyuyan kimse muhabbetullah ve Allah sevgisi davasında yalancıdır, ceza görecektir buyurdu. Ebu Süleyman Darani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ebu Süleyman Darani Hazretlerinin talebesi Ahmet bin Ebul Havari şöyle anlatıyor. Bir sene hocamla beraber hacca gidiyorduk. Yolda su tulumunu düşürmüşüm. Suya ihtiyacımız oldu. Susuz kaldık. Hocama, efendim su tulumunu kaybettim dedim. Ellerini açıp şöyle dua etti. Ey gaypları bilen ve sahiplerine iade eden, dalalette olanları hidayete erdiren Allah'ım, kaybettiğimiz şeyi bizlere iade eyle. Duasını bitirir bitirmez bir kimsenin bu su tulumunu kaybeden kimdir diye seslendiğini duyduk. Tulumumuzu alıp yolumuza devam ettik. Ebu Süleyman Darani Hazretleri sohbetleri esnasında şöyle buyurdu. Ey oğul! Sen dünyada devamlı kalmak için yaratılmadın. Öyleyse Allahü Teala'nın razı olmadığı işleri bırak. Allahü Teala'ya taatte sadece la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü söylemekle kanaat ettin. Sadece bunu söylemekle iş bitmiyor. Sen la ilahe illallah dediğin zaman bir şey iddia etmiş oluyorsun. Bu durumda sana ey bu sözü söyleyen senin için bu sözüne delil var mı? Bu delilin nedir denir? Elbette bu delil Allahü Teala'nın emirlerine uymak, yasaklarından sakınmak, başa gelen bela ve musibetlere sabretmek ve kadere rıza göstermektir. İman edip bu amelleri de yaptığın zaman yine başka bir şey daha lazımdır. Bu da bütün yaptıklarını ihlasla ve sırf Allahü Teala'nın rızasını gözeterek yapmandır. Ameller ancak bu takdirde kabul olur. İman amelle parlar. Ameller ihlas ve sünnet-i seniyyeye uygun olmakla kabul olur. Allahü Teala'nın nimetlerini şükürle karşılayınız. Onun emirlerine ve yasaklarına kulak verip onlara riayet ediniz. Zorlukları sabırla, kolaylığı şükürle karşılayınız. Geçen nebiler, resuller ve salihler

0: Sizin ne zamana kadar devam edeceği hususunda uyanık olunuz. Başa gelen her şeye razı olmak haline kavuşanlar, irfan sahipleri, ariflerdir. Allahü Teala önce gelen peygamberlerden birine vahyederek bildirdi ki, Cebrail aleyhisselam yeryüzüne indiğinde, ibadetle meşgul olan bir kimseyi gördü. Hoşuna gittiği için, "Ya Rabbi, bu kimse ne iyi," dedi. Allahü Teala da, "Ey Cibril, levh-i mahfuza bak," buyurdu. Cebrail aleyhisselam, levh-i mahfuzda, o kimsenin cehennemlikler arasında yazılı olduğunu gördü. Allahü Teala'ya, "Ya Rabbi, bu işin hikmeti nedir?" diye sordu. Allahü Teala, "Ben yaptığım işlerden kimseye karşı sorumlu değilim. Hiç kimse kullarım hakkındaki ilmime akıl erdiremez," buyurdu. Cebrail aleyhisselam, "Ya Rabbi, izin verirsen o kimseye gidip durumu bildireyim," dedi. İzin verilince o kimsenin yanına gitti ve "Senin yaptığın ibadetleri Allahü Teala kabul etmedi. Levh-i mahfuzda senin cehennem ehli arasında olduğunu gördüm," deyince o kimse düşüp bayıldı. Cebrail aleyhisselam onun ayılmasını bekledi. Ayılınca şöyle mırıldanıyordu: "Ey benim Allah'ım, sana hamd ederim. Bütün hamd eden kulların sana nasıl hamd ediyorsa ben de öyle hamd ederim." Sonra Cebrail aleyhisselama dönerek, "O bizim Rabbimizdir. Bütün ilmi kudretinin kemali, rahmeti ve şefkatiyle benim hakkımda öyle uygun görmüş. Ona yine hamd ederim. O beni benden daha iyi bilir," dedi ve secdeye kapandı. Secdede Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye başladı. Bu durumu Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'ya arz edip o şahıs hakkında üzüldüğünü bildirdi. Cebrail aleyhisselama Allahü Teala tarafından tekrar levh-i mahfuza bakması bildirildi. Bu defa levh-i mahfuzda o kimsenin cennetlik olduğu yazılıydı. Cebrail aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan hikmetini sual ettiğinde, "Kullarım işlerime akıl erdiremezler," buyurdu. Cebrail aleyhisselam bu durumu yine bildirmek istedi ve izin verildi. O zatın yanına gidip, "Müjdeler olsun sana, yerin cennet oldu," dedi. O kimse bu sözlere hiç şaşmadı ve eski halini hiç bozmadı. Eskisi gibi yine hamd ve Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye devam etti. Vefatı. Ebu Süleyman Darani Hazretleri Mekke-i Mükerreme'ye giderek hac ibadetini yerine getirdikten sonra Medine-i Münevvere'ye gidip Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etti. Mübarek beldelerde pek çok alim ve veli ile görüşüp sohbetlerde bulundu. Memleketine döndükten sonra 820 Hicri 205 senesinde vefat etti. Daran köyüne defnedildi. Kabri sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir. Salih zatlardan birisi bir gece rüyasında Hazreti Ebu Süleyman Darani Hazretlerini nurdan kanatlarla uçuyor gördü. "Hayırdır inşallah, bu ne haldir?" dedi. Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh, "Şimdi cezaevinden kurtuldum, serbest oldum," buyurdu. Rüyayı gören zat sabah uyandığında Hazreti Ebu Süleyman Darani Hazretlerini ziyarete gitti. Vefat ettiğini öğrenince rüyasının yorumunu anladı.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, alışverişte kolaylık gösterenlere Allahü Teala her işinde kolaylık gösterir.

edenler belli bir mümin veya zimmi kafirin ayıbını onu kötülemek için arkasından söylemek gıybet olur. Gıybet haramdır. Dinleyen o kimseyi tanımıyorsa gıybet olmaz. Gıybet olunan kimse bedeninde, nesebinde, ahlakında, işinde, sözünde, dininde, dünyasında, hatta elbisesinde, evinde, hayvanında bulunan bir kusur, arkasından söylendiği zaman, bunu işitince üzülürse gıybet olur. Duyunca üzüleceği bir sözü yüzüne karşı da söylemek günahtır. Kapalı söylemek, işaretle söylemek, hareketle bildirmek, yazıyla bildirmek de hep söylemek gibi gıybettir. Bir Müslümanın günahı ve kusuru söylendiğinde, hafızların, din adamlarının elhamdülillah biz böyle değiliz demeleri gıybetin en kötüsü olur. Birisinden bahsedilirken elhamdülillah Allah bizi hayasız yapmadı gibi onu kötülemek çok çirkin gıybet olur. Falanca kimse çok iyidir. İbadette şu kusuru olmasa daha iyi olurdu demek de gıybet olur. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki birbirinizi gıybet etmeyiniz. Gıybet, adam çekiştirmek demektir. Birisini gıybet etmenin ölmüş insanın etini yemek gibi olduğu bildirildi. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Miraç'a çıkarıldığımda bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan kimseler gördüm. Bunlar kim dedim. Cebrail aleyhisselam gıybet ederek insanların etini yiyen, şahsiyetlerini zedeleyen kimselerdir dedi. Falancanın boyu kısadır diyen birisine Peygamber Efendimiz bu sözün denize atılsa denizi kokutur buyurdu. Gıybet insanın sevaplarının azalmasına, başkasının günahlarının kendine verilmesine sebep olur. Bunları her zaman düşünmek gıybet etmeye mani olur. Peki gıybetten kurtulmak mümkün müdür? Evet, gıybeti ve zararını bilen gıybetten kurtulur. Mesela yılanı ve zararını bilen yılanla oynar mı? Yılanı koynuna alıp yatar mı? Gıybetten kurtulmak için gıybetin zararını düşünmeli. Gıybet sebebiyle sevaplarının gideceğini, hatta gıybet ettiği kimsenin günahlarının da ona yükleneceğini bilmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamette sevap defteri açılan bir kimse, dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım, burada yazılı değil der. Onlar silinip gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı denir. Gıybet dünyada da alında bir kara lekedir. Kendine dedikoducu dedirtmemelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gıybet edeni dinleyen de günahta ortaktır. Bir kimse başka birine kırgınsa, onu kötülemeye çalışır, gıybetini eder. Başkasına kızıp da kendini cehenneme atmanın ahmaklık olduğunu bilen gıybet etmez. Gıybet etmekle ona zarar vermiş olmuyor, kendini felakete atıyor. Üstelik sevmediği kişinin günahlarını alıp yerine kendi sevaplarını veriyor. Bazen topluluktakileri memnun etmek, onları güldürmek için gıybet edilir. İnsanları memnun etmek için Allah-u Teala'nın gazabına maruz kalmayı istemek ne kadar yanlıştır. Gıybet eden, övülmeyi, herkesin kendisinden bahsetmesini ister. Bu bakımdan kendini övmek için dolaylı yolları seçer. Mesela falanca çok geçimsizdir der. Bu, ben geçim ehliyim demektir. Cömert olduğunu bildirmek için falanca çok cimridir der. Eğer böyle gıybet edeni dinleyen akıllı birisi ise kendini bu şekilde övene hiç değer vermez, onun değersiz olduğunu anlar. Bunları dinleyen akıllı değil de cahil ahmak birisi ise gıybet ettiği için ona değer verse ne çıkar, kazancı ne olur? Başkalarını gıybet edip
kusur araştıran kimse kendi kusurlarını göremez. Halbuki kendi kusurlarıyla meşgul olan başkalarının kusurlarını göremez. Başkalarının kusurlarıyla uğraşan birisinin kendi kusurunu görmeyen zavallı bir ahmak olduğu anlaşılır. Kıskanç olan mal sahiplerini kötüler. Malı çok ama yemesini bilmez, cimrinin biridir der. Yahut mevki sahibi için müdür oldu diye kendini bir şey zannediyor der. Böyle söylemekle gıybet edilenin ne malı azalır ne de makamı elden gider. Buna rağmen kıskançlık ateşi söyleyeni yakıp kavurur. Üstelik gıybet günahına girdiği için sevaplarını sevmediği kimseye vermeye mahkum olur. Değerli dinleyenler, gıybet etmenin kefareti var mıdır? Evet vardır. Üzülüp tövbe etmek ve helalleşmektir. Pişman olmadan helalleşmek riya olur, ayrı bir günah olur. Gıybet üç türlüdür. 1. Bu gıybet değil, ondan olan şeyleri söyledim demek. Böyle söylemekle harama helal demiş olur ki çok tehlikelidir. 2. Gıybet olunan bunu duymuşsa tövbe etmekle affedilmez. Onunla helalleşmek de gerekir. Bir hadisi şerif meali, gıybetini yaptığı kişi gıybet edeni affetmedikçe mağfiret olunmaz. 3. Gıybet olunanın bundan haberi yoksa tövbe ve istiğfar etmekle ve ona hayır dua etmekle affolur. Ya Rabbi beni de gıybetini ettiğim kişiyi de affet diye dua etmelidir. 2. Hadis-i şerif meali. Gıybetin kefareti gıybet edilenin mağfireti için dua etmektir. Gıybet eden gıybet edilen için mağfiret dilerse gıybet günahına kefaret olur. İhtiyaç halinde gıybeti caiz olanlar da vardır. Mesela 1. Bir haksızlığı, bir yolsuzluğu şikayet için ilgili mercilere bildirmek. 2. Etkili ve yetkili birisine falanca gayri meşru iş yapıyor, buna mani olun demek. 3. Bid'at sahibiyle gezen birine onunla gezme, o mezhepsizdir demek. 4. Şahitlikte falanca şöyle yaptı demek. 5. İnsanları açıktan günah işleyenlerden korumak için mesela o kumarbazdır demek. 6. Müslümanları bid'at ehlinin zararlarından korumak için bunların kitaplarının ve yazılarının bozukluğunu sözle veya yazıyla bildirmek. Bunu yapmak aynı zamanda dinimizin emridir. Bekara suresinde buyruluyor ki fitne katillikten daha kötüdür. Ayet-i kerimede fitnenin adam öldürmekten daha büyük günah olduğu bildiriliyor. Fitne nasıl olur da katillikten daha kötü denmediği gibi, gıybet nasıl olur da zinadan daha kötüdür denmez. Adam öldürmek bir suçsa, fitne birçok suçlara sebep olabilir. Fitnenin birçok anlamı vardır. Daha çok küfür, bozgunculuk, bölücülük, bela, imtihan gibi anlamlara gelir. Fitne, birçok Müslüman kanı dökülmesine veya bir Müslüman ülkenin küffarın eline geçmesine sebep olabilir. Bir kimse nefsine, şeytana ve kötü arkadaşa uyup zina etmişse, sonra pişman olup bir daha yapmamışsa Allah-u Teala onun tövbesini kabul eder. Ama gıybet, söz taşımak birçok fitnelere sebep olabilir. Gıybete kolayca girildiği, zararının sınırı olmadığı için bu şiddetli bir ikazdır. Gıybet, Kur'an-ı Kerim'de ölü kardeşinin etini yemeye benzetilmiştir.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah-ı Dehlevi rahmetullahi aleyh, en şerefli mertebe. Bu zat buyuruyor ki, hakiki iman etmek, kul için en şerefli mertebe olsa gerek. İman da ehl-i sünnet üzere olmalıdır. İmanın sıhhati de iki şarta bağlıdır. Nasıl vakit girmesi şart ise namaz için, iki şarta bağlıdır imanı da kişinin. Birincisi şudur ki, can boğaza gelmeden Allah ve peygambere inanmaktır önceden. Çünkü perde kalkınca her şey olur aşikar. O zaman inansa da edilmez hiç itibar. Çünkü inanmamıştı peygamberin sözüne. Hakikati görünce inandı gördüğüne. Firavun boğulurken kalktı gözden perdesi. İnandım dediyse de olmadı faidesi. Öbür şart hubbu fillah hem de buğdu fillah'tır. Yani sırf Allah için sevip düşman olmaktır. Müslümanı imanı olduğu için sevmek, kâfiri de küfründen ötürü hiç sevmemek. İmanın altı şartı geçerli olmak için lazımdır bu iki şart. Doğrusu budur işin. Bir günde buyurdu ki, çok sakının küfürden. Zira küfrün cezası yanmaktır ebediyen. Müminin çok günahı olsa da o gün yine sonsuz azapta kalmaz imanı hürmetine. Ebedi saadete kavuşabilmek için iman ile ölmesi lazım gelir kişinin. Bir gün evliyalıktan sordu ona cemaat. O dahi cevabında şöyle verdi izahat. Evliyalık, Allah'a yakın olmak demektir. Herkesten yüz çevirip ona gönül vermektir. Kavuşabilmek için bu nimet ve ihsana sahip olmak gerekir önce doğru imana. Sonra ibadetleri şartlarına uyarak ihlasla yapmalıdır hem de doğru olarak. Bu doğru itikat ve tam halis ibadet de bir alim sohbetinde kazanılır elbette. Yahut o alimlerin kitabını okumak suretiyle mümkündür halis bir mümin olmak. Kulu Hak Teâlâ'nın rızasına velhasıl ehli sünnet alimi erdirir eder vasıl. Yani Hak Teâlâ'nın vesile arayınız emrindeki vesile bu alimlerdir yalnız. İşte bu alimlere ihtiyaç var muhakkak. Vesile bulmayı da emreder Cenab-ı Hak. Nasıl ki bu dünyada bir dünya işi bile kolay halledilirse bir aracı kişiyle, Allah'ın rızasına ermek için de bizzat lazımdır yol gösteren alim ve veli bir zat.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Aselsan ve Türk Telekom ortaklığında tarihi bir proje daha geliyor. İki firma yerli telefon için düğmeye bastı. Telefonun üretim yeri Malatya olacak. Cihazın ilk çıkacağı tarihte belli oldu. Az sonra.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili bazı isimlerin fon kriziyle anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz. Nefsine yenik düşenle vedalaşırız dedi.
6: Hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
7: Sizinle dertleşeceğiz dedi. Samimi ve duygusal bir konuşma yaptı. AK Parti'nin değerlerinin bir kez daha altını çizdi. Fon krizine ismi karışanların olması halinde onlarla AK Parti'nin yollarının ayrılacağı mesajını verdi.
6: Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinde gelen eleştirilere cevap verdi.
6: AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez.
7: Erdoğan, AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu vurguladı.
6: Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kardeşlerim, AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır.
7: Erdoğan, muhalefetin fon soruşturması üzerinden hükümete yüklenmesine de sert çıktı.
6: Edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
7: Erdoğan, alınan tedbirlerle sorunun üstesinden geleceklerini belirtti. Cumhurbaşkanının konuşması sırasında salonda da zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
6: Biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar.
5: Türkiye Gazetesi'nin haberiyle devam edelim efendim. Nefsine yenilenle vedalaşırız. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Az önce izlemiştik. Türkiye Gazetesi de bu başlıkla taşımış haberi. Fon krizini araştırmak için Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burası önemli. Kimse AK Parti'ye halel getiremez dedi ve bu soruşturmada adı geçen herkesi uyardı. Onlara da bir aslında önceden sinyal verdi diyebiliriz. Şimdi soruşturma derinleşiyor bu fon kriziyle alakalı. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da çıktı söyledi. Kim eğer ki milletin malını el uzatırsa karşısında bizi bulur diye. Operasyonlar da bir yandan devam ediyor. 5 şüpheli daha tutuklandı. Aynı zamanda eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlığının dondurulması istendi.
6: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
8: Vatandaşlarımız müşteri olsun. Hiçbir şey karanlıkta kalmayacaktır.
7: Fon krizinde ilk günden itibaren devletin zirvesinden peş peşe kararlılık mesajları geldi. Sermaye piyasalarındaki soruşturmanın sonuna kadar götürüleceği vurgulandı.
9: İstisna yoktur, kararsızlık yoktur. Biz milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkarız.
7: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon krizinde şüphelilerle ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk aşamadan itibaren soruşturmanın titizlikle yürütüleceği mesajını verdi.
6: Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmanın ilk günlerinden itibaren operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Şüphelilerin üzerine gidileceğini vurgulayan Gürlek, vatandaşlara da sürecin aydınlatılacağı mesajını verdi.
8: Kim sizlerin, yani vatandaşlarımızın canına, malına, huzuruna göz dikerse tam orada karşısında sarsılmaz bir kararlılıkla bizi, yani hukuk devletini bulur.
7: Fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan, Yunus Caf tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Bu arada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı olan 28 yaşındaki Muhammed Yarız fon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Daha önce lüks araçları özel jetiyle gündeme gelen Yarız'ın iki yatının Rodos'ta bulunduğu iddia edildi. İddiaya göre Yarız'ın Rodos'a kaçarken kullandığı Amore isimli süper yat Rodos marinasına bırakıldı. Pusula isimli yatınsa Yarız'ın tutuklanmasının ardından Göcek'ten Rodos'a götürüldü. Tutuklu Yarız'a ait olduğu belirtilen 3 yatsa halen kayıp. Melis Sandal cephesinden de açıklama geldi. Dubai'de olduğunu doğrulayan Sandal, ifadeye çağrılırsam dönerim dedi. Melis Sandal konuşulanların doğru olmadığını da iddia etti. Melis Sandal ve babası Cihan Süt Şurup'un tüm mal varlığına el konuldu. Baba kız hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada adı geçen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının da dondurulması talep edildi. Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen üçüncü kişiler adına kayıtlı 1,2 milyar liralık 5 lüks villaya el konuldu. ABD'den İstanbul'a giriş yapmak üzere limana gelen iş insanı Feridun Geçgel'inde pasaportuna el konuldu. Balıkçı İsmet olarak tanınan İsmet Öğüt de gözaltına alındı. Adına 3 milyar liralık fon çıkışı tespit edildiği açıklanmıştı.
5: Şimdi az önce izledik ya Mustafa Sandal'ın ve eşinin durumunu, mal varlıklarına el konulduğunu. Mustafa Sandal dün bir açıklama yaptı efendim. Neredeyse ben eşimi tanımıyorum ki düzeyinde bir açıklamaydı. Bir okuyalım. Eşim Melis ve babası Cihan Süt Şurup'la ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis'le karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur. Dubai meselesi, Melis'in oğlu Dubai'de okuyor. Dolayısıyla Golden Visa oturum iznim var. İngiltere'ye de gittim. Şahsımla ilgili hakaret, iftiralara da gerekli hukuki takip yapılmaktadır diye bir açıklama yapmış. Tabii ki hakaret, iftira bunlar güzel şeyler değil. Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapsın ama eşimle benim hiçbir maddi bağlılığım yoktur. Zaten o ne iş yapar bilmem, ben ayrı iş yaparım, o ayrı iş yapar, herhangi bir şekilde para alışverişimiz yoktur ben ne bileyim onun yaptığı nedir diye bir yaklaşımda ne kadar doğru görülebilir, ne kadar kabul edilebilir orası da ayrı. Dün sosyal medyada bu paylaşım bir hayli gülünç duruma düştü ve insanlar üzerinden binlerce şaka yaptı. O şakalar üzerinden büyük ihtimalle o hukuki takipleri de başlatacaktır Mustafa Sandal ama büyük ihtimalle de eşinin herhalde fonda ne yaptığını da biliyordur. O kadar da değildir diye düşünüyorum efendim. Cihan Süçürüp da Melis Süçürüp'ün babası daha önce bir müzik şirketinin ortağıydı. Aynı zamanda Ali Yiğit Çakır da Melis Süçürüp'ün oğlu. Onu da YouTube'da az önce bahsetti ya Dubai'de okuyor diye. O da aynı zamanda YouTuber bir evlatları var. Allah bağışlasın. Devam edelim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MYK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı efendim. Dün biliyorsunuz en çok konuşulan konu buydu. Bu hakemlere ne oluyor? Merkez Hakem Kurulu ne yaptı da bu soruşturma başladı? Hakemler üzerinde nasıl bir mobbing uygulandı? Maçlara etki mi edildi? Neleri değiştirdiler? Bunların tamamını içeren o aralarındaki yazışmalarda ne çıktı? Hepsini bir izleyelim sonra konuşalım üstüne.
7: Bundan tam bir yıl önce Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu ile ilgili şöyle demişti.
10: Şimdi buradan açık açık Türkiye'ye sesleniyorum. Benim kalbimi vücutta attığı müddetçe Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek.
7: Bu açıklamanın ardından dikkatlerin çevrildiği MHK Başkanı görevine devam etmişti. Ta ki bugüne kadar. Öyle iddialar var ki futbol severler duyduklarına inanamadı. İddiaya göre bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldı. Klasman atamaları usule aykırı yapıldı. Puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildi. Hakem ve gözlemci listeleri usulsüz değiştirildi. Kural sınav soruları el altından dağıtıldı. Hatta bazı hakemlerin sınav sonuçları değiştirildi. Tüm bu iddiaların hedefindeki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu sabah saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.
11: Moral, motivasyon ağırlıklı planladım.
7: Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MHK'ya yönelik başlatılan soruşturmada TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı. Bazı hakemlerin şikayeti üzerine MHK yönetimine yönelik başlatılan mobbing ve resmi belgede sahtecilik soruşturması ile ilgili Adalet Bakanı Akın Güllek'ten de açıklama geldi. Güllek açıklamasında iddiaları da dile getirdi.
12: Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzde yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir.
7: MHK yetkilileriyle gözlemcilerin arasındaki konuşmalar da soruşturma dosyasına girdi. VAR hakemleriyle ilgili konuşan yetkililerden birisi listeden dörtlüğü çıkartalım dediğinde cevap olarak dikkat edelim hemen çıkartmayalım yazıldı. Sonrasında ise MHK yetkilisi kopar kafasını gitsin dedi. Soruşturmada eski hakem Ali Tuna adına düzenlenen sınav kağıdı da yer aldı. Bilirkişi tarafından incelendi. Sınav kağıdında yazılanların hakem Ali Tuna'ya ait olmadığı, başkası tarafından soruların cevaplandırıldığı tespit edildi. Sınav kağıdı üzerindeki el yazıları, mikroskop, UV ışık kaynakları ve yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla laboratuvarda incelendi. Eski hakem Ali Tuna da MHK soruşturmasına ilişkin konuştu. Hakemliğe devam etmem engellendi dedi.
13: Sınavı geçemediğim açıklandı. Oysa ben sınavı geçtiğimden çok emindim. Kağıdımı istedim. TFF bana gönderdi. Yazılanların bana ait olmadığını görünce suç duyurusunda bulundum. Türk futbolunda bir yapı var. Bazı maçlara istenen hakemler atandı. İşlerine yaramadığım için hakemlik hayatımı bitirmek istediler.
7: Soruşturmanın başlamasıyla birlikte akıllara Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın son Süper Lig maçından sonra yaptığı açıklama geldi.
14: Maalesef biz Bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Bunu bir daha söylüyorum.
7: Yine aynı şekilde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de MHK Başkanı ile ilgili sert mesajlar vermişti.
15: Ve bu rezilliğin baş sorumlusu olan MHK Başkanı hala koltuğunda oturmaya devam ediyor.
7: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da bir açıklama geldi. Talep edilen tüm belgelerin Nisan 2025 tarihinde adli mercilere iletildiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Federasyondan temiz futbol, adil oyun mesajı verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yerleşkesinde bulunan güvenlik kameraları da incelemeye alındı.
16: Bizi kim alabilir? Biz buradayız. Şansı yok. Karadeniz
7: insanı. Türkiye Futbol Federasyonu Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'un gözaltına alınmadan saatler önce yaptığı bir paylaşımda ortaya çıktı. Paylaşımda kullanılan şarkının sözleri manidardı.
16: Bizi kim alabilir? Biz buradayız. Şansı yok. Karadeniz insanı.
5: Adalet alır efendim. Devlet alır. Eğer ki suçunuz varsa herkesi alır. Hiç kimse devletten büyük değildir. Fanatik gazetesinde deprem başlığı var. Artık deprem mi denir, rezalet mi denir, orasını bilmiyoruz. Ama ortada çok büyük bir skandal olduğu kesin. Hemen okuyalım gazeteyi efendim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü hakemler dosyası operasyonuyla başladı her şey ve Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şimdi federasyondan gelen açıklama kritik. Belgelerde kapalı zarf olarak bu belgeler teslim edildi. Parmak izi, DNA dahil incelemelerin yapılmasının talep edildiği bildirildi. Bakın teslim edilen belgelerde parmak izi ve DNA incelemesi yapılacak. Ve süreç bu şekilde takip edilecek. 125 klasöre el konuldu. Sınav evrakları, gelir gider tabloları ve dernek kayıtları var bu belgelerin içinde. Ve yazışmalar, oldukça çarpıcı yazışmalar vardı. Onları da zaten ekranlara getirdik. Ferhat Gündoğdu'nun bu arada telefonu da inceleniyor. Kendisi zaten emniyete gider gitmez telefon şifresini de verdi. Hemen incelemeye alındı. Zaten sonrasında WhatsApp konuşmaları da ortaya çıktı. Çok ilginç suçlamalar var. Evrak sahteciliği var. Mobbing var. Hukuka aykırı bir şekilde verileri ele geçirme var. Var oğlu var. Şimdi neredeyse 2 yıldır Ferhat Gündoğdu ilk önce bir göreve geldi. Daha önce Nihat Özdemir döneminde. Ondan sonra gitti. Sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu döneminde tekrar geldi. Geldiğinden beri neredeyse hiçbir kulüp MHK'dan, hakemlerden memnun değil. En son çok net olarak, en sert şekilde işaret fişeğini ateşleyen Burak Yılmaz'dı. Teknik direktör Burak Yılmaz. Eski forveti Türk milli takımının, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un hepsinde de oynadı. Hepsinde de başarılı aslanlar gibi oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığına kadar gitti. O sene Ronaldo çok iyiydi, uzanamadı. Neyse. Burak Yılmaz çıktı dedi bir maçtan sonra. Ya bu Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı deyip bazı hikayeler anlattı. Kendisine uygulanan mobbingi anlattı. Aslında o zamandan zaten belliydi. Belki de bu soruşturma kapsamında Burak Yılmaz bile tanık olarak çağrılacak. Bilgisine başvurulacak. Ya bir gel bize de anlat neler yapıldı sana diye. Çünkü o dönemin MHK kurulu üyeleri, MHK başkanı, hakemler üzerinden Burak Yılmaz'a mesela uygulanan o baskı. O gün bile zaten bir şeyler yavaş yavaş kendisini gösteriyordu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açık açık çıkıp söylüyor. MHK acilen dağıtılmalıdır. Acilen MHK görevinden ayrılmalıdır. Yine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı aynı şekilde çıkıyor söylüyor. MHK Başkanı görevinden ayrılmalıdır. Ve tüm bunlar yaşanırken MHK'nın bağlı olduğu federasyon, o federasyonun başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, şimdiye kadar bir ses çıkmadı kendisinden. Böylesine bir skandallar silsilesinin arkasından o nasıl bir açıklama yapacak? Ne diyecek? O da önemli. Çünkü sonuçta göreve getiren de, orada onu tutan da, bu kadar tepkiye rağmen hala göreve devam etmesini sağlayan da yine İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu işin çok da basit olmadığını, sadece aslında bazı vatandaşlarımızın tabiriyle topun peşinden koşan 22 adamın işi olmayacağı kadar basit bir şey olmadığını kesinlikle söylemek gerekiyor. Milyon avroların, hatta artık milyar avroların döndüğü bir sektör, böylesine büyük bir endüstri. Takımı maç kaybettiğinde gece uyku uyuyamayan, milyonlarca taraftarı ilgilendiren bir mevzu ortadayken bu iş kolay kolay böyle ne örtbas edilir ne de herhangi bir tahliye, futboldan uzaklaştırıldı, tahliye edildi, bu iş üstü kapandı gittiğiyle de geçilecek kadar basit bir iş değildir. Bakalım daha altından neler neler çıkacak. Bu 7 kişiyle de sınırlı kalmayacaktır. Daha konuşacağız üstüne. Zamanımız çok. Devam edelim. AK Parti'ye 9 belediye başkanı daha katıldı. Rozetlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
17: Tüm başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
7: AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısının ardından katılımlar gerçekleşti. Farklı partilerden 9 belediye başkanı daha AK Parti saflarına katıldı. Yeni üyelere rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
6: 11 milyon 710 bine ulaşan üyemizle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nden tam 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti.
17: Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Sayın Aydın Dinçer'i alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Tekirdağ İl Başkanımızı, Tekirdağ Milletvekillerimizi, Çerkezköy İlçe Başkanımızla alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Çiğli Belediye Başkanımız Sayın Onur Emrah Yıldız'ı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım. Büyük, güçlü AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Erzurum İl Başkanımızı, Erzurum Milletvekillerimizi ve Erzurum Şenkaya İlçe Başkanımızı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Büyük, güçlü AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
6: Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek.
7: Katılımlar sadece CHP ile sınırlı kalmadı. Yeniden Refah Partisi'nden de 3 isim AK Partili oldu.
17: Sayın Muhammed Septioğlu'nu alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Karaca'nın rozetlerini takılıyor. Kahramanmaraş İl Başkanımızı, Milletvekillerimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, İlçe Başkanımızı ve Kahramanmaraş Türkoğlu İlçe Başkanımızla alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
7: İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı ise Erdoğan'ın elini öptü.
17: Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Sayın Bora Karakulukçu'yu alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım.
6: Dün neysek bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır. Yarın da gayemiz aynı kalacaktır.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan tören sırasında kürsüye tek tek davet ettiği belediye başkanlarına rozetlerini takarak hayırlı olsun dileklerini iletti.
17: Tüm başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
5: İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde dengeler değişti. CHP'li 6 meclis üyesi istifa ederek AK Parti saflarına geçti. Rozet takma töreni düzenlendi.
18: İstanbul Büyükşehir Meclis Üyesi, Ataşehir Meclis Üyesi Oğuz Sarıoğlu. Buyurun Sayın Başkan.
7: İstifalar ardı ardına geldi. Ataşehir'de belediyede CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. İstanbul'da Ataşehir Belediye Meclisi'nde sandalye dağılımı değişti. CHP'li meclis üyeleri Oğuz Sarul, Fatih Evliyaoğlu, Sinan Emrah Yıldırım, Abdullah Aslan, Mehmet Alver, Cengiz Kayayurt AK Parti saflarına geçti. Rozetleri takılan 6 isim arasında yer alan Oğuz Sarul, İBB Meclisi'nde de görev yapıyor. Eski belediye başkanı Onursal Adıgüzel de CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçlarından tutuklanmış, görevinden de uzaklaştırılmıştı.
18: İstanbul Büyükşehir Meclis Üyesi Ataşehir Meclis Üyesi Oğuz Sarı. Buyurun Sayın Başkanım.
5: Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Ana gündem başlığı terörsüz Türkiye efendim. O haberi de bir izleyelim.
7: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, Ukrayna-Rusya savaşı, Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları, Babülmendeb Boğazı'nda seyir güvenliğinin sağlanması, hepsi de MGK'da görüşülecek. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 30 Eylül Çarşamba günü Beştepe'de gerçekleştirilecek. Terör örgütüne yönelik yasal düzenlemelerin devreye girmesi için silah bırakmanın tamamlandığına dair MGK kararı gerekiyor. Bu yüzden toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki son durum gözden geçirilecek. Başta Sincar olmak üzere terör örgütünün boşaltmaya hazırlandığı bölgelerde atılacak adımlar değerlendirilecek. Silah bırakma sürecinde Irak Merkezi Hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yürütülen temaslar da ele alınacak. MGK, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliğini masaya yatıracak. ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci de gündemde olacak. Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da MGK gündemine gelecek. Babülmendeb Boğazı'nda seyir güvenliğinin sağlanmasına dönük çabalarında görüşülmesi bekleniyor.
5: Şimdi geçelim dış gündeme efendim. Yine Orta Doğu'da her zaman olduğu gibi ortalık karışık. Tabii ki bunun baş müsebbiplerinden Donald Trump. İran savaşını çok yakında kazanacağız dedi Trump. Amerikan basınında yer alan İran'a ekonomik rahatlama teklif ettiği iddialarını ise yalanladı.
19: İran savaşındaki belirsizlik küresel enerji sektörünü kasıp kavururken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dikkat çeken açıklamalara imza attı. Savaştan çıkış planı olmadığı gerekçesiyle gittikçe artan bir kamuoyu baskısıyla karşı karşıya kalan Trump bir kez daha savaşı kazanacaklarını iddia etti.
20: İran bizde. Asla nükleer silahları olmayacak. O savaşı çok yakında kazanacağız. Savaş bitince akaryakıt fiyatları tepe taklak düşecek. Benden başka da kimse bunu yapamaz. Hiç kimse.
19: Amerikan heyetinin İranlılarla arabulucular arasında görüştüğünü doğrulayan Trump, müzakerelerin içeriğine dair ise ayrıntı vermedi. Amerikan Başkanı'nın Oval Ofis'teki bu açıklamalarından saatler sonra Axios haber sitesi Trump'ın İran'a yeni bir teklifte bulunduğunu yazdı. Haberde Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin atacağı somut adımlar karşılığında yaptırımları hafifletmeye ve dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakmaya istekli olduğu iddia edildi. Ancak Trump, Axios'un haberini sosyal medya platformu Social Truth üzerinden yaptığı açıklamayla yalanladı. ABD Başkanı İran'a ekonomik rahatlama veya başka bir konuda somut bir teklif sunmadığını belirtti.
20: Axios az önce Trump'ın İran'a yaptırımlarının kaldırılmasını ve dondurulmuş fonların serbest bırakılmasını teklif ettiğini öne süren bir haber yayınladı. Bu doğru değil. Ben onlara hiçbir şey teklif etmedim. Axios'un haberi çoğu diğer haber gibi sadece Trump nefret sendromunu tatmin etmek amacıyla ortaya atılmış bir yalandan ibaret. Bu sahte haberi derhal geri çekmeliler.
19: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD'ye yaptıkları 7 günlük ateşkes teklifine hala resmi bir cevap almadıklarını söyledi.
21: 7 günlük plan olarak bilinen teklifimiz Katarlı arabulucular aracılığıyla Amerikalılara iletildi. ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamalara rağmen söylediğim gibi arabulucular aracılığıyla ABD'den resmi bir cevap bekliyoruz.
19: Gözler şimdi İran'dan gelen bu açıklamaların ardından Beyaz Saray'ın İran politikasında atacağı bir sonraki somut adıma çevrilmiş durumda.
5: Çok ilginç işler olmaya devam ediyor aynı zamanda. Irak'tan da çekiliyor Amerikan ordusu. Onu da birazdan detaylı konuşacağız. Neden çekiliyor ve sonrasında neler olabilir anlatacağız. Şimdi İran'da seferberlik başlatıldı efendim. Ve 31 milyon kişi seferberlik kampanyasına başvuru yaptı. Üstelik bunların yaklaşık 10 milyonu da kadın. Seferberlik kapsamında gönüllüler askeri eğitim oluyor.
0: İran'da tırmanan bölgesel gerilim ve ABD ile yürütülen müzakerelerdeki belirsizlik sürerken başkent Tahran'da geniş kapsamlı bir sivil seferberlik başlatıldı. Eğitim merkezlerinde toplanan yüzlerce kadın gönüllü silah kullanımı ve temel askeri eğitimlerden geçiriliyor. Can feda yani İran'a adanmışlar adı verilen seferberlik kampanyasına şu ana kadar 31 milyon kişi başvurdu. Katılanların %32'sini ise kadınların oluşturduğu belirtildi. Mart ayındaki çatışmaların ardından başlatılan ve bu ay Tahran geneline yayılan program kapsamında 1000 ulusal direniş birliğinin kurulması hedefleniyor. Gönüllüler askeri eğitimin yanı sıra arama kurtarma ve acil durum müdahale kurslarına da tabi tutuluyor. Uzmanlara göre Tahran yönetimi olası bir kriz senaryosuna karşı halkın hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutmayı amaçlıyor.
5: İnanılmaz bir sayı, hem 30 milyon kişinin başvurmuş olması hem de bunların 3'te 1'in yani yaklaşık 10 milyonunun kadın olması da gerçekten çok ilginç bir sayı. Bu tabii dünyaya göstermelik bir şov da olabilir. Sonuçta orada verilen görüntülerde bakın halkımız yanımızda silahlarla birlikte, kadınlar genç yaşlı demeden cepheye koşmak için can atıyorlar görüntüsü vermekte ayrı bir psikolojik savaş. Çünkü işin bir de psikolojik tarafı var. Sadece bombalarla savaşmıyor bu ülkeler efendim. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu kez kapana kısıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 Ekim olayı için önceden istihbarat verdiği ortaya çıktı. Netanyahu gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidip yalanlama istedi. Üstelik Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden sadece bir gün önce yaşandı
0: bu. Bu kez işi çok zor. Seçimler yaklaştıkça etekleri tutuşan İsrail Başbakanı Netanyahu köşeye sıkıştı. Hamas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 Ekim olayına dair Netanyahu'ya önceden uyarı verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Netanyahu apar topar ve gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüşerek iddiayı yalanlayan bir açıklama yapmasını istedi. Ancak herkesten gizlenen bu ziyaret İsrail'in Kanal 12 televizyon tarafından kamuoyuna ifşa edildi. İsrail muhalefeti ayağa kalktı. Dahası Netanyahu bu gizli ziyareti kritik bir zamanda yaptı. Ondan bir gün sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek Gazze ve Lübnan krizlerini görüştü.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
22: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
23: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
24: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
25: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
26: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
27: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: şimdi reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: TGRT FM Haber.
8: Ağustos'ta ilan ettiği Fethiye Kaş Ulusal Deniz Parkı da hesapları alt üst etmişti. Fransız Meridian ve Nekans şirketlerinin çoğunluk hissedarı olduğu projede taraflar kablonun Türkiye'nin ilan ettiği koridordan geçmemesi için hattı yeniden tasarlamayı tartışıyor. Rota değişikliğiyle Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri engelleme riskinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan proje Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de krize yol açtı. Rum tarafında projenin büyük jeopolitik riskler taşıdığı ve sağlayacağı faydanın sınırlı olduğu ifade ediliyor.
9: Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten fon krizine ilişkin açıklama geldi. Fitch'in kıdemli yetkilisi Türkiye ekonomisi ve kredi notu üzerinde doğrudan bir etki oluşturmasını beklemediklerini belirtti.
10: Fon krizinin etkisinin hissedilmeyeceği, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli olduğuna dikkat çekti. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in kıdemli direktörü Douglas Winslow yaptığı açıklamada son günlerde gündemde olan fon soruşturmasının Türkiye ekonomisi ve kredi notu üzerinde doğrudan bir etki oluşturmasını beklemediklerini söyledi. Winslow bu gelişmenin negatif olduğunu kabul etmekle birlikte piyasalarda sistemik bir risk veya dolarizasyon dalgası öngörmediklerini belirtti. Türkiye'nin dış şoklara karşı oldukça dirençli bir duruş sergilediğini vurgulayan Winslow, rezervlerdeki düzelmenin olası risklere karşı yeterli bir destek oluşturduğunu ifade etti.
9: Ekonomide güven ibresi de Eylül'de yukarı döndü. Ekonomik güven endeksi 100 sınırını aşarak 101,3'e yükseldi. Böylece endeks Haziran 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
8: Ekonomide güven dalgası güçleniyor. Geleceğe dair beklentiler yükseliyor. Ekonominin nabzını tutan kritik göstergeler yukarı yönlü tabloya işaret ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası verileri ekonomide güven göstergelerindeki yükselişi ortaya koydu. Ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %0,7 artarak 101,3'e yükseldi. Böylece

0: ayında güven kaybı yaşayan tek sektör inşaat oldu.
1: Efendim, Sakarya'da etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Taşkınlar sonucu bir mahalleyi su bastı, yollarda heyelan oluştu, izleyelim.
2: Şiddeti sağanak barajı taşırdı. Mahalle sulara gömüldü. Kent afeti yaşadı.
3: Aşırı bir su var. Suyun şu anda da tahliyesi çok zor. 50-60 hane etkilenmiştir. Düzdeki bütün haneler etkilendi.
2: Sakarya'da sağanak etkili oldu. Bölgede metrekareye 150 kilograma yakın yağış düştü. Kuvvetli yağış sonrası Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı mahallesindeki baraj suları taştı. Mahalle su altında kalırken suyun seviyesi yer yer 1 metreye yükseldi.
3: Saat 7.30 civarında bir anda girdi. Geçen sene oranlara göre çok yüksek.
2: Evleri ve iş yerlerini su bastı. Her şey zarar gördü. Ahırlar ve depolar su altında kalırken tarım arazileri göle döndü. Hayatın durma noktasına geldiği bölgede vatandaşlar suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Ekipler mahsur kalanları kepçe yardımıyla kurtardı. Darıçayırı mahallesinde eğitime bir gün ara verilirken tahliye ve temizlik çalışmaları sürdü. Sel nedeniyle mahsur kalan 4 kişi de sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. İçişleri Bakanlığı, AFAD'ımız ve kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyoruz ifadelerini kullandı.
4: GV Karaçay Deresi'nde sel baskını, yol tamamen şu an gitmiş durumda.
2: Yağışın etkisiyle Geyve'deki Karaçay Deresi de taşma noktasına geldi. Dere suları yolun çökmesine neden olurken birçok köprü geçici olarak ulaşıma kapandı. Sürücüler zor anlar yaşadı.
4: Tehlike her dakika büyüyor. Karaçay Deresi çoğalmakta. Yol tamamen burada uçmuş durumda. Oraya acilen bir önlem almamız lazım.
2: Serdivan ilçesinde ise D100 karayolunda toprak kayması yaşandı. Jandarma ulaşımı tek yönlü olarak kontrolü sağladı. Kaynarca'da da bir adam eşyalarını ve salyangozları böyle kurtardı.
1: Gerçekten çok üzücü görüntüler. İstanbul'da da efendim şiddetli bir yağmur var. Yayına girmeden önce bir 5 dakika hava almak için kapının önüne çıktığımızda çok şiddetli bir rüzgar ve yağmuru gördük. Şu anda dışarıda hala daha yağış devam ediyor. Mega kentte kış provası diye de Milliyet gazetesinde yer alıyor. İstanbul'da kuvvetli yağış ve rüzgar devam ediyor. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Alt geçitleri, evleri, iş yerlerini su bastı. Yürümekte güçlük çeken vatandaşlar var. Bugün rüzgar çok sert esecek. Sosyal medyada da hep bunun geyiği döner, biliyorsunuz. 50 kilonun altındakiler bugün sokağa çıkmasın, rüzgar onları yürütmeyebilir diye. Tabii ki öylesine şiddetli değil ama dışarıda sert bir rüzgar var. Onu da söylemekte fayda var. Aman diyeyim efendim, çok da ince kıyafetlerle dışarı çıkmayın. Özellikle İstanbul trafiği çok sert olur yağmur yağdığı zaman. Ona da dikkat etmekte fayda var. Şimdi son bölümümüzde artık yavaş yavaş ilk saat dilimimizi bitireceğiz. Ve hep biliyorsunuz ilk saat diliminin son 7-8 dakikasını futbola ayırdım ama bugün futbola ayıracak bir şey yok efendim. Zaten en başında konuştuk. Türk futbolunun içinde neler neler dönüyor. Futboldan çok başka şeyleri konuşuyoruz. Ama Türk futbolunun değil de dışarıda çok ilginç işler oluyor efendim. Şimdi Vinicius Junior, Real Madrid'in ve Brezilya'nın yıldızı. Bu yaz bir ameliyat oldu. Çene ameliyatı. Eskiden böyleydi. Sonra böyle oldu. Biliyorsunuz Dünya Kupası başladığı zaman bir iddia vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan kupaya uzaylılar gelecek ve bir oyuncuyu kaçıracak diye. Bu sezon Vinicius o kadar kötü oynuyor ki, hatta bir antrenman görüntüsünde dövmelerinin de silindiği iddia ediliyor. Bu Vinicius bu değil. Ameliyat oldu diye insanları kandırıyorlar. Vinicius aslında uzaylılar kaçırdı. Yerine de başkasını koydular diye bir iddia var. Bunu neden verdik? Çünkü İspanya'nın en meşhur gazetesi Marca, Real Madrid'e yakınlığıyla da bilinen, bu haberi yaptı. Tabii ki komplo teorisi diye yaptı ama yine de bunu sayfasına taşıması bütün dünyada çok konuşuldu. Tabii ki başlı başına bir komplo teorisi, deli zırvası bir iş. Öylesine dediğim gibi ben de ekranlarınıza taşımak istedim. Araya gideceğiz. Süremiz bitti. Yönetmenim sürekli uyarıyor. Kısa bir ara. Eşekimiz, etiketimiz, temiz eller, mesajlarınızı bekliyoruz. Az sonra birlikteyiz.

0: 재계레제 FM
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Size ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
3: TGRT FM. TGRT FM Haber.
4: Ya da işe gitmek zorunda kalan Müslümanlar için inançlarını yerine getirmelerinin önündeki idari engeller kaldırılmış olacak. Kaliforniya bu kararla Ramazan ve Kurban bayramlarını resmi tatil olarak tanıyan ABD eyaletleri arasına katıldı.
5: Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Helalliğinizi kabul eylesin.
6: Bir düğünde havaya sıkılan kurşun 25 yaşındaki uzman çavuşu hayattan kopardı. Konya'nın Emirgazi ilçesinde düğünde tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği uzman çavuş Serkan Devici hayatını kaybetti.
7: Allahu Ekber.
6: Genç uzman çavuş için Demirci Mahallesi Deveciler Yaylası'nda cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş Deveci'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
6: Kılınan cenaze namazının ardından 25 yaşındaki Serkan Deveci'nin cenazesi gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.
8: Geri bak! Cenaze al!
6: Törenin ardından Türk bayrağı Karapınar Garnizon Komutanı Topçu Albay Serkan Doğan tarafından Baba Mehmet Deveci'ye teslim edildi.
8: Amca!

Direksiyon başına geçti. Güpegündüz tozu dumana kattı. Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Sürücü aracıyla güpegündüz drift attı. O tehlikeli anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına an be an yansıdı. Sürücü o tehlikeli anları beğeni uğruna sosyal medyada paylaştı. İnternette hızla yayılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından harekete geçen İnegöl Trafik Büro ekipleri aracı ve sürücüyü kısa sürede tespit etti. Sürücüye drift yapmaktan 140 bin lira, görüntüyü paylaşıp özendirmektense 25 bin lira olmak üzere toplam 165 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

0: Bir anlık dalgınlık tonlarca emeği yola savurdu. Su şişesine uzanan sürücü devrilen tırla dehşeti yaşadı. Sürücü Kahramanmaraş'tan Samsun'a mısır taşıyordu. Su şişesine uzanırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen tırın dorsesinden saçılan tonlarca mısır yolu tamamen trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi. Yola saçılan mısırlar iş makineleriyle temizlendi. Devrilen tırsa vinçle yoldan kaldırıldı.
1: Su şişesini alıyordum diyor. Arabaya kaydırdım diyor. Bir anlık dalgınlık. Büyük şeylere sebep veriyor. Yana gelmemiş en azından.
0: Yol iş makineleriyle temizlendi. Tır vinçle kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.
2: Nasza kamera była włączona, była w zapisie za moimi plecami. Nasza kamera była włączona, była w zapisie za...
0: Muhabir ölümcül bir kazayı anlatıyordu. Tam o sırada arkasında başka bir kaza yaşandı.
2: Poletnia dziewczynka na hulajnodze, która w pewnym momencie została...
0: Polonya'da canlı yayın sırasında 14 yaşındaki bir kıza otomobil çarptı. Kaza TVP info muhabiri Milos Selyovançyk'ın yayın yaptığı sırada meydana geldi.
2: Miał w tym momencie miejsce zagrożenia życia.
0: Muhabir aynı gün hayatını kaybeden 3 yaşındaki bir çocuğun karıştığı kazayı anlatıyordu. O sırada sokağa dönen siyah otomobil genç kıza çarptı. Kız aracın ön camına çarparak yola savruldu. 14 yaşındaki genç kazadan hafif yaralarla kurtuldu. Ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü ise olay yerinden kaçtı. Sürücünün dakikalar sonra geri döndüğü bildirildi. Nepal'de bir dağ kampını çığ vurdu. Manak bölgesindeki Himlung Himal'in 7126 metrelik ana kampı çığın altında kaldı. Çığ sırasında kampta yabancı dağcılar için çadır kuran işçiler bulunuyordu. Arama kurtarma ekipleri metrelerce karın altında kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlattı. Bölgeye helikopterlerle ekip ve ekipman sevkiyatı yapıldı. İki rehber hayatını kaybetti, 14 işçi ise kayıp. Görüntülerde ekiplerin derin karda arama yaptığı, helikopterlerin ise karla kaplı kampın üzerinde uçtuğu görüldü. Hız ve dikkatsizlik yine kazaya neden oldu. Motosiklet kamyonete böyle çarptı. Kazanın adresi Sinop'un Cami Kebir mahallesi. Caddede hızla ilerleyen motokurye duramayarak kamyonete çarptı. Kazanın da güvenlik kamerası kayıttaydı. Motorun kamyonete çarpmasıyla sürücü savrularak yere düştü. Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kazada hafif şekilde yaralanan kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağan yağmur ve yağış altında İstiklal Marşı okuyan küçük kız saygı ve fedakarlığı takdir topladı. Tüyleri diken diken eden görüntü Hatay'ın Dörtyol ilçesinden. Haftanın ilk günü yağışlı başladı. Okula giden bazı öğrenciler yağmura yakalandı. Onlardan biri de Gazi İlköğretim Okulu öğrencisi Minik Asel Mina'ydı. Öğrenciler sağanak nedeniyle İstiklal Marşı'nı sınıflarında okudu. Ancak küçük kız okulun bahçesinde yağmur altında İstiklal Marşı'na eşlik etti. Minik Asel davranışıyla gururlandırdı. Öğretmeni küçük kızın o anlarını kayıt altına alırken görüntüler izleyenler tarafından takdir topladı. Kamyonetin alatı koptu. Tonlarca elma yola saçıldı. Kaza Karaman'da 100. yıl bulvarında yaşandı. Elma yüklü kamyonetin yükü tutan alatı koptu. Bunun üzerine kamyonetin kasasındaki 5 ton elma kasalarıyla yola döküldü. Yola saçılan elmaların bir kısmı zarar gördü. İhbar sonrası kaza noktasına polis sevk edilirken ekipler yolu ulaşıma kapattı. Elmaların toplanmasının ve kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Çinli filozof Konfüçyüs 2500 yılı aşkın süredir yaşatılan geleneklerle anıldı. Çin'in Kufu kentinden Tayvan'ın başkenti Taipei'ye uzanan törenlerde filozofun 2577. doğum yılı kutlandı. Konfüçyüs'ün memleketi Kufu'da düzenlenen törende heykeli önüne çiçekler bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Taipei'deki törende ise geleneksel müzik ve dans eşliğinde 37 aşamalı bir ritüel gerçekleştirildi. Törenler dünya genelindeki 60'tan fazla Konfüçyüs tapınağından da çevrim içi yayınlandı. Bu yıl etkinliklere yapay zeka destekli Konfüçyüs diyalogları ve interaktif bilgi yarışmaları da eklendi.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor efendim. İkinci saat dilimimizdeyiz. Hemen bakalım başlıklarımıza neler konuşacağız. İlk maddemiz tabii ki MHK efendim. Neler yaşandı MHK'da? Operasyon, 7 gözaltı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesi. Mobbing, eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakemlerin şikayetiyle başladı soruşturma. Ve MHK yetkilileriyle gözlemciler arasındaki şoke eden yazışmalar da ortaya çıktı. Fon soruşturmasında Erdoğan devrede. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına el attı. Ekonomi yönetimini topladı. Tedbirler, adımlar masaya yatırıldı. Tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdik dedi Erdoğan. Yatırımcıların haklarının korunacağını söyledi. Devam. MHP liderinden muhalefete fon eleştirisi. Devlet Bahçeli, fon soruşturması üzerinden iktidar eleştiren muhalefete yüklendi. Belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıklara ses çıkarmayanların bunu sürekli gündeme getirdiğini söyledi. Piyasaları karıştırmak suretiyle Cumhur İttifakı'na yönelik açık bir saldırı girişimidir dedi. Anlatacağız. İhaleler, çekler, rüşvetler. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülen son duruşmasında. İETT'nin milyonlarca liralık ihalelerini alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ'nin sahibi tutuksuz sanık Remzi Baka savunma yaptı. Mahkemedeki çapraz sorguda kirli çarkı ifşa eden Baka etkin pişmanlık ifadesinin arkasında olduğunu açıkladı. Ve son başlıkta AYM'den yeni partiye savunma için bir ay süre. Yeni partinin isim krizi Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme yeni parti isminin hükümsüz sayılması talebini görüştü. Yeni partiye savunma yapması için 30 günlük süre verildi efendim. Etiketimizi de verelim. Başlıklarımız böyle, daha fazlasını da konuşacağız. Temiz eller. Bugünkü başlığımız bu efendim. X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz ve devam ediyoruz.
1: Evdeki çocuk, yaşlı ve hastaları uzaktan takip etmek için kullanılan kameralar siber suçluların hedefinde. Sadece 2025 yılında özel hayatın gizliliğine ilişkin 120.433 soruşturma açılırken yüzlerce ev kamerasına izinsiz erişildiği belirlendi az sonra. Kimi yemek tarifi istiyor, kimi adres soruyor. Sorumsuz kişiler saniyelerle yarışılan bir süreçte 112 acil çağrı merkezini gereksiz meşgul ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bu sorumsuzlarla ilgili bir uyarıda bulundu az sonra.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
5: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Şimdi reklamlar.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Sayın Erdoğan'ı yıpratmaya dönük bir kampanyaya çevirme çabası gözden kaçmamaktadır.
5: Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki hakkı, adaleti savunan konuşması ve parti sözcüsü tarafından Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasıyla saldırı sürecinin hızlandığına dikkati çekti. Muhalefete yüklendi. Belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıklara ses çıkarmayanların fon soruşturması üzerinden siyasi fırsatçılığa soyunduklarının altını çizdi.
4: Üzerine kararlı şekilde gidilen ve gerekli tedbirler alınarak Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaştırılmasına fırsat verilmeyeceği belirtilen bir konuyu sürekli gündem yapmaları, piyasaları karıştırmak suretiyle Cumhur İttifakı'na yönelik açık bir saldırı girişimidir.
5: MHP lideri, kamu malına yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa hesabını hukuk önünde vermesi gerektiğini de dile getirdi.
4: Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir.
5: Devlet Bahçeli bu olayın Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırıya ve iftiraya dönüşmesinin önlenmesi gerektiğini de vurguladı.
6: Efendim, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in fon soruşturması ile ilgili açıklamalarına sert cevap verdi. Siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da Özel'e bu kadar heyecana gerek yok diyerek tepki gösterdi.
7: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturması eleştirilerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik cevap verdi.
8: Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.
7: Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin duruşunu hatırlattı.
8: Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur.
7: Çelik, hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.
8: Oysa Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve iftiralara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edilen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur.
7: Ömer Çelik, Özgür Özel'in kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına saldıran bir siyasi sorumsuzluk içinde olduğunu belirtti.
8: İçine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız. Milletimiz hukukun ve hakkın yanında duranlarla siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir.
7: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da Özgür Özel'in iktidarı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.
8: Biz yanlış yapanı savunmayız. Masumiyet karinesi gözetir, hükmü yargıya bırakır, gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız. Bir de kendince oradan parmak sallayıp hesap sorduğunu zannediyorsun. Bu kadar heyecana gerek yok.
6: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülen son duruşmasında İETT'nin milyonlarca liralık ihalelerini alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ'nin sahibi tutuksuz sanık Remzi Bakan savunma yaptı. Mahkemedeki çapraz sorguda kirli çarkı ifşa eden Bakan etkin pişmanlık ifadesinin arkasında olduğunu açıkladı.
5: İtirafçı sanık anlattı. Florya'daki başkanlık konutundaki ihale pazarlığı deşifre oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında yargılama aşaması devam ediyor. Görülen son duruşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu İETT'de patlak veren ihale ve rüşvet skandalları gündeme geldi. İETT'nin devasa araç bakım ve işletme ihalelerini kazanan Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ'nin sahibi itirafçı tutuksuz sanık Remzi Baka, mahkeme heyeti ve duruşma savcısının çapraz sorgusunda her şeyi tek tek deşifre etti. Emniyet ve savcılıkta verdiği etkin pişmanlık ifadelerinin arkasında olduğunu vurgulayan Baka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT yönetiminde kurulan kirli ilişkiler ağını mahkemede de beyan etti. Çapraz sorguda 2021 yılı Haziran ayında yaşanan skandal süreci aktaran Baka, dönemin İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü tarafından aranarak Florya'daki başkanlık konutuna çağrıldığını söyledi. Baka, YTT ihaleleri karşılığında İbrahim Bülbüllü üzerinden 380 milyon liralık bir sürecin gerçekleştiğini bildirdi.
9: O dönem İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden aldığımız ihaleler vardı. İbrahim Bülbüllü bizi Florya'daki başkanlık konutuna çağırdı. Alınan ihalelerle ilgili bir talepleri olduklarını söyledi. Bu talebi yönetim adına yaptı.
5: Remzi Baka, Adem Soytekin'in şirketine verilen yaklaşık 5 milyon liralık çek ve İBB yetkililerine aktarılan paralarla ilgili sorulan sorulara da cevap verdi.
9: Çeki kreş yapımı için verdik. İbrahim Bülbüllü istedi yardım maksatlı. Biz de iş yapıyorduk Büyükşehir Belediyesi'nde. O dönem yardım maksatlı yaptık. Talepleri kabul etmemem halinde firmanın bana zorluk çıkaracağını biliyordum.
6: Yeni Parti'nin isim krizi Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme Yeni Parti isminin hükümsüz sayılması talebini görüştü. Yeni Parti'ye savunma yapması için 30 gün süre verildi.
10: Bizim ismimizi kopya ediyor. Yargıtay buna müdahale ediyor. Koymasaydın kardeşim bunların hiçbir tanesi olmazdı.
7: Yeni Parti isim krizinde gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Yüksek Mahkeme Yeni Parti isminin hükümsüz sayılması talebini ele aldı. Yeni Parti'ye savunma yapması için 30 gün süre verdi.
11: Anayasa Mahkemesi bu noktadan sonra dosya önüne gelir ve benzerlik olduğu kanaatine ulaşırsa yapacağı şey partiyi sicilden terkin etmektir. Adını siler ve parti adsız parti haline gelir yeni bir isim belirleyinceye kadar.
7: Yenilik Partisi isim benzerliği nedeniyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıdı. Başsavcılık Yeni Parti'ye ihtar çekti. 18 Eylül'e kadar süre verdi. Değişiklik yapılmayınca dosya Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi.
12: Uzun süredir beklediğiniz, kurulmasını istediğiniz yeni partimiz kuruldu.
7: Anayasa Mahkemesi yeni parti isminin hükümsüz sayılması talebini değerlendirdi. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunma yapması için 30 gün süre verdi.
13: İltibas mı gördü? Deriz ki Türkiye'nin yeni partisi ya da milletin yeni partisi. Bu kadar basit.
7: Yeni partinin savunmasını göndermesinin ardından Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu nihai kararını verecek.
6: Bakalım isim nasıl değişecek? Türkiye'nin yeni partisi mi, milletin yeni partisi mi, yepyeni parti mi, daha yeni parti mi, artık nasıl bir isim konulacak bilmiyoruz. Göreceğiz ama kısa bir süre sonra Özgür Özel'e de yeni parti lideri demeyeceğimiz kesin, çünkü yeni parti olmayacak adı. Artık bakalım nasıl değişecek göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul belirsizliği devam ediyor. İstanbul İl Başkanlığı görevi sona eren Gürsel Tekin genel merkeze giderek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. İşte o görüşmeye ilişkin kulislere yansıyanlar.
5: Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi mahkeme kararıyla 17 Eylül'de düştü. Ancak o tarihten bu yana bir atama yapılmadı. Tekin göreve devam mı edecek yoksa yerine başka bir isim mi görevlendirilecek ortada kaldı. Tekin de soluğu Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde aldı.
14: Gelin bir an önce bu sorunları çözelim.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tekin'le yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme yaptı. Tekin'in gönlü yeniden il başkanlığına atanmaktan yana. Ancak genel merkezde Tekin'in yeniden atanmasına itiraz eden isimlerin olduğu ifade ediliyor.
15: Genel merkez sizin il başkanlığınızı tanımıyor.
14: Ben bütün onların tanımamazlığına rağmen tanımaya devam edeceğim.
5: İstanbul İl Başkanlığı için ismi geçenlerden biri de Kağıthane eski ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel. Kılıçdaroğlu ve Tekin'in üzerinde anlaştığı üçüncü bir ismin de il başkanı olarak görevlendirilebileceği belirtiliyor. Böyle bir durumda Tekin'e parti genel merkezinde bir görev verilmesi bekleniyor.
16: Ya başka bir arkadaşımız değerlendirecek ya da Gürsel Bey kongre süresine kadar atanmaya devam edecek.
5: Gürsel Tekin de görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İstanbul'u değil Türkiye'yi konuştuk dedi. Son sözü Kılıçdaroğlu'nun söyleyeceğini belirtti.
17: Bizim durduğumuz yer belli. Genel başkanımızın alacağı hiçbir kararı tartışma konusu yapmayız. Bizim için esas olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliği ve Türkiye'nin meseleleridir.
5: Şimdi gözler CHP'nin 30 Eylül'de yapılacak MYK toplantısına çevrildi. İstanbul İl Başkanlığı düğümünün MYK'da çözülmesi bekleniyor.
6: Efendim, Fotomaç gazetesiyle devam edeceğiz. Normalde biliyorsunuz ilk saat dilimimizin sonunda sadece futbol konuşup kapatırdık ama bugün çok ekstra bir durum var. O da ne? MHK'daki deprem efendim. Ferhat Gündoğdu biliyorsunuz gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de futbolda Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunu yaptı. Resmi evrakta sahtecilik ve mobbing, eziyet suçundan MHK Başkanı ve 6 üyesi gözaltına alındı. Çok ilginç deliller var efendim. Ortaya çıkan WhatsApp konuşmaları var. Mesela Ferdi Karadoruk sınavlarla ilgili, hakemlik sınavıyla ilgili şöyle bir ifadesi var. Her zaman B planım vardır. Hepsi 100 alacak. Böyle bir mesaj var. Mesela kafasını koparın. Boyun eğmiyorsa kesin o boyunu diye mesajlar var. Daha neler neler. Serkan Erek'in daha dün paylaşım yaptı. Madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin. Ferdi Karadoruk'un attığı mesaj. Diğer üçü de bunun tayfası. Abdurrahman Duman, Bülent Sığır tayfadan. Erdem Onur maçları suistimal etmişti. Davut Serhat Ferdi kankası. Hepsi bunlar yazılı. Sınavlarda bazı oyunlar oynandı. Kimilerinin sınavının değiştirildiği ve bu şekilde o sınavdan geçmemesinin sağlandığı ifadeleri yer alıyor. Bunlar sadece tanık ifadeleriyle değil. HTS kayıtları, MASAK raporları, bilirkişi raporları bunların hepsiyle şu anda dosyaya girmiş durumda bunlar bir bütün olarak. Ve futbolda böylesine bir lobinin ortaya çıkmış olması MHK üyeleri ve MHK başkanıyla burada zaten yer alıyor. Şimdiye kadar ortaya çıkmamış olması da zaten bununla ilgili araştırmalar sürekli devam ediyordu. Futbolda böyle bir lobinin olmadığını düşünmek zaten aslında başlı başına bir yanlıştı. Efendim bu ülkede lavaşın bile lobisi var. Evet evet lavaş, bildiğimiz lavaş ekmek var ya, onun bile lobisi var. Günü geldiğinde onu da uzun uzadıya anlatırız. Ama böylesine milyon avroların döndüğü bir endüstride zaten ne yazık ki birileri bu şekilde kirli işlere de bulaşıyor. Sonrasında ne oluyor? Devlet geliyor. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Kimse arka kapılarda iş yapamaz diye böyle işe el atıyor efendim. Devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sıcak bir gündemle Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Masada ikili ilişkiler, Hürmüz, Babil Mendeb ve Gazze-Lübnan gibi kritik konular vardı.
7: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yürüttüğü yoğun temasların ardından ayağının tozuyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Masada kritik başlıklar vardı. Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından kabul edildi. Ayrıca Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed El Nahyan'la da bir araya geldi. Fidan sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak görüşmelerin çok verimli geçtiğini söyledi.
17: Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu.
7: Dışişleri Bakanı Türkiye olarak bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgenin huzur ve refahı için diplomatik temasları sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ziyarette İran ve Yemen savaşları başta olmak üzere sıcak çatışma konuları masaya yatırıldı. Hürmüz ve Babul Mendeb boğazlarındaki krizin görüşmelerin en önemli başlıkları arasında yer aldığı ifade ediliyor. Fidan'ın birleşik ve istikrarlı Yemen'in bölge güvenliği açısından önemine dikkat çektiği tahmin ediliyor. Ayrıca Gazze ve Lübnan konularının da görüşmelerin diğer başlıkları arasında yer aldığı ifade ediliyor. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ekonomik ilişkilerin ise ziyaretin önemli başlıklarından olduğu tahmin ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin Körfez'deki en büyük ticaret ortağı konumunda.
6: Efendim dünya bu kez Antalya'ya akacak. Biliyorsunuz bir NATO zirvesi vardı. Ankara'da düzenlenmişti ve bu NATO zirvesinden sonra ikinci büyük organizasyon Türkiye'de düzenlenecek. COP31 iklim zirvesi. 40 gün kaldı. 190 ülkeden 130 bin kişi bu kez iklim zirvesi için Antalya'ya akacak ve bütün dünyanın takip edeceği bu zirvede Antalya'da gerçekleşecek. 100 devlet ve hükümet başkanı, günlük 1 milyon hareketlilik bekliyoruz dedi Antalya valisi Hulusi Şahin. Gün geçmiyor ki bir büyükelçi otel ve büro bakmaya gelmiş olmasın. İlgi çok yoğun. Rezervasyonlar son sürat gidiyor. Herkes çok heyecanlı dedi. Aynı heyecanla biz de bekliyoruz. Oradan gelecek bilgileri, yaşanacak olayları, yapılacak görüşmeleri ele alıp haberleştirmek için heyecanlıyız. Bekliyoruz. Az kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen yolcu gemisi faciasında son olarak 2 kişinin daha cansız bedeni bulunmuştu. Naaşlarını kimlik tespiti tamamlandı. Bir gelişme daha yaşandı. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
5: Arama çalışmalarından yeniden sonuç alınmış 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. O naaşların kime ait olduğu tespit edilirken bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yolcu gemisi su aldıktan kısa bir süre sonra alabora olmuştu. 30 Ağustos'ta denizin ortasında tam anlamıyla can pazarı yaşanmıştı. 239 kişinin kurtulduğu kazada kaybolanları arama çalışmalarında yeni gelişme yaşanmıştı. Hafta sonu 2 kişinin daha cansız bedeni bulunmuştu. 2 naaştan birinin ablasıyla birlikte kaybolan 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerinin ise kayıp Nihat Pancar'a ait olduğu anlaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel tarafından yapılan açıklamaya göre bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedende kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA çalışmaları başlatıldı. Böylelikle faciadaki can kaybı yükselerek 18 oldu. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları ise yüzlerce metre derinlikte devam ediyor. Batan gemide kaybolan Hataylı Nihat Pancar'ın kazadan önceki son görüntüleri de bunlar olmuştu. Sakin tavrı ve olacaklardan habersiz bakışları yürekleri burkmuştu.
6: İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Türk dünyada Gazze için öfkelenen tüm insanlara seslendi. Sizi duyuyoruz, haklıydınız dedi Miliband. İsrail'in yaşattığı acının dünyanın vicdanında bir leke olduğunu söyledi.
18: We hear you. You were right.
7: İngiltere'den tarihi Filistin çıkışı geldi. Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İsrail'in Filistin'de yaşattığı acıları sert sözlerle eleştirdi. Miliband, dünyada Filistin halkına destek veren milyonlarca insana seslendi. Suffering is a
19: stain on the... Bu ülkede ve dünyanın başka yerlerinde Filistin halkının içinde bulunduğu durumdan etkilenen ve öfkeye kapılan milyonlarca insana şunu söylemek istiyorum. Sizi duyuyoruz. Haklıydınız.
7: İngiliz Bakan, Birleşik Krallık'ın İsrail yerleşimleriyle olan tüm ticari faaliyetleri yasaklama kararı aldığını da hatırlattı. Faka. İngiliz hükümeti, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarını etnik temizlik olarak tanımlamış, açıklamayı Miliband yapmıştı.
6: Haklıydınız ha? Şimdi geldi değil mi aklınız başınıza? Dümdüz oldu Gazze. 100 bine yakın insan öldü. Her gün çocuklar, kadınlar ölüyor. Yaşlılar, engelliler katlediliyor. İnsanlar aç bırakılıyor, ölüme terk ediliyor. Yeni mi anladınız? Acaba ne geldi işinize de bugün? Aa evet, siz haklıydınız. İnsanlar ölüyormuş, doğruymuş, mişmiş yapmaya başladınız. Batının iki yüzü. Hep söylerim, söylemeye de devam edeceğim. ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Washington'ın İsrail'e yönelik milyarlarca dolarlık mühimmat desteğini sert sözlerle eleştirdi. Carlson, sevkiyatın bir satış değil, adeta hediye olduğunu söyledi.
7: Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki silah desteği tartışması, gazeteci Tucker Carlson'ın açıklamalarıyla yeniden gündemde. Carlson, İsrail'e yaklaşık 40 bin adet 900 kilogramlık bombanın gönderildiğini söyledi. Bu mühimmatın İsrail'e bedelsiz şekilde ulaştırıldığını savundu. Sevkiyatın büyüklüğüne dikkat çeken Carson, bombaların toplam yıkıcı gücünün 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 6 katına denk olduğunu öne sürdü. Carson, ABD ordusunun kendi mühimmat stoklarında ciddi sıkıntılar yaşadığı bir dönemde bu desteğin verilmesini de eleştirdi. Sevkiyat kararının Washington'daki siyasi çevreler ve İsrail yanlısı lobi faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu iddia etti.
20: Amerikan ordusunun mühimmatı öylesine kısıtlı ki hareket alanımız tamamen daralmış durumda. Çünkü yeterli cephanemiz yok. Böyle bir dönemde bu yardımın yapılması tablonun vahametini açıkça göstermektedir.
7: Gazeteci Carson, açıklamasının en dikkat çeken bölümünde ise ABD-İsrail ilişkisine ilişkin sert bir değerlendirme yaptı. 9 milyonluk bir ülkenin dünyanın en güçlü ülkesini kontrol ettiğini izlemek şaşırtıcı ifadelerini kullandı.
20: Burada tanık olduğumuz şey, dünyanın en güçlü ülkesi olması gereken bir devletin hiçbir doğal kaynağı bulunmayan 9 milyonluk bir ülke tarafından kontrol edilmesidir. Bu apaçık gerçeği izlemek şaşkınlık verici.
7: ABD'nin Kudüs Büyükelçisi Mike Huckabee'nin de İsrail yanlısı tutumuyla bilindiğini söyledi.
6: Efendim, bu arada Gazze'de yıkıntıların arasında eğitim yeniden başladı. Gazze İslam Üniversitesi'nin ilk ders açılışını YÖK Başkanı Erol Özvar çevrimiçi yaptı.
21: Gazze'deki üniversitelerin yeni binalardan daha fazlasına ihtiyacı var. Sınıflar, kütüphaneler ve laboratuvarlar yeniden inşa edilmeli.
7: Gazze'de yıkımın gölgesinde üniversite öğrencileri yeniden ders başı yaptı.
21: Gazze'de akademik takvimin ilk gününde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
7: Gazze İslam Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı başladı. İlk dersi Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar çevrimiçi katılımıyla verdi.
21: İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırıları Gazze'de büyük bir yıkıma yol açtı. Evler, hastaneler, okullar ve üniversiteler hasar gördü veya yıkıldı.
7: Özvar, Gazze'de üniversitelerin eğitime başlamasının yeterli olmayacağını vurguladı. Sınıflar, kütüphaneler ve laboratuvarların yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Gazze desteği devam edecek dedi.
21: Filistin topraklarındaki Yükseköğretim Bakanı ve Sağlık Bakanı ile uyum içinde bu tür girişimleri desteklemeye devam edeceğiz.
6: Irak'ta 23 yıl sonra bir ilk yaşanıyor. 2003 yılında Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Irak'ı işgal eden ABD bulunduğu üslerdeki son askerlerini de geri çekiyor.
7: Irak'ta bir dönem sona eriyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu 23 yıllık işgal ve askeri varlığın ardından Irak'tan tamamen çekiliyor. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri çarşamba günü son birliklerini de çekerek ülkeden ayrılma sürecini tamamlayacak. Irak askeri makamları karargahların kapatılacağını ve ülke topraklarında artık hiçbir yabancı askeri üs kalmayacağını açıkladı. Bağdat yönetimi güvenlik durumunun kontrol altında olduğunu ve ikili ilişkilerin istihbaratla teknik koordinasyon çerçevesinde süreceğini duyurdu. Ancak çekilme kararı Erbil tarafında ciddi güvenlik endişelerini beraberinde getirdi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bölgenin hava savunma kapasitesindeki yetersizliğe dikkat çekti. 2011'deki çekilmenin ardından oluşan otorite boşluğunun DAEŞ'in yükselişine zemin hazırladığını hatırlattı ve benzer bir risk uyarısında bulundu. Mart 2003'te Saddam Hüseyin rejimini devirmek amacıyla Irak'ı işgal eden ABD ordusu 9 askeri üste varlık gösteriyordu.
6: Şimdi efendim 9 askeri üs haritada burada gösterdik. Bugün itibarıyla tamamen boşaltılıyor. Şimdi 2014 yılında bir anlaşma imzalanmış ve Irak'ta bununla birlikte bu stratejik anlaşmayla 5000'e yakın ABD askeri bulunuyordu. Nerelerdeydi bunlar? Bakın. Kayarra askeri üssü, Harir hava üssü kuzey tarafta, uluslararası Erbil havalimanı, Kabir askeri üssü kuzeyde bunlar vardı. Daha merkeze indiğimizde Ayn el-Esed hava üssü, Habaniye hava üssü, Selahattin vilayeti Beled hava üssü, Taci ve uluslararası Bağdat havalimanı Victory askeri üssü. Bu 9 üste yaklaşık 5000 askeri vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin ve artık tamamen çekilme kararı aldı. Bugün itibariyle çekiliyorlar. Ama Erbil'den tepki var. Şimdi Erbil diyor ki evet askerini çekiyor Amerika Birleşik Devletleri. Dünya da buna şöyle bakabilir. Şimdi siz de bunu şu şekilde görebilirsiniz. Ya Orta Doğu'dan bir ülkeden daha Amerikan eli çekiliyor. Ne güzel diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama işin bir de şu tarafı var. Amerika Birleşik Devletleri giderken teknik imkanları da beraberinde götürüyor. Hava savunma sistemlerini de götürüyor. Ve burada Erbil'in de şöyle bir çekincesi var. Ya İran bir saldırı gerçekleştirirse? Çünkü Amerikan üslerini zaten bölgedeki Amerikan üslerini Amerika ile birlikte iş tutan ülkeleri hedef alan bir İran var. Geçmişten kalan bir husumet var. Ya İran tekrar saldırırsa ya da 2011'de ilk çekilme başladığında o zaman birdenbire ortaya DAEŞ çıkmış ve büyümeye başlamıştı. Ya böyle bir sorunla tekrar karşı karşıya kalırsak? Amerikan birliklerinin çekilmesiyle birlikte şu anda Erbil'de de böyle bir soru işareti, böyle bir çekince de söz konusu. Bağdat yönetimi daha itidalli, evet şu anda entegrasyon ve ayrılma çalışmaları devam ediyor. Güvenlikle alakalı da herhangi bir problemimiz yok diye açıklamalar yapıldı. Bakalım bundan sonra neler olacak? Acaba Suriye'den de uzun vadede, hatta belki de orta vadede çekilmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan acaba tamamen ayrılacak mı? O günleri de görecek miyiz? Ya da o günleri gördüğümüzde Orta Doğu'nun hali ne olacak? Merakla bekliyoruz efendim. Zaman hepsini gösterecek. Rusya, Ukrayna'ya yeni bir saldırı dalgası başlattı. Kiev'de Ulusal Bilim Akademisi vuruldu. Bir yandan da iki ülke asker sayısı kavgasına girdi. Putin 15 bin ek asker kararnamesi imzalarken Zelenski bu askerlerin Kuzey Kore'den gideceğini öne sürdü.
7: Rusya Ukrayna'yı peş peşe vuruyor. Başkent Kiev patlamalarla sarsıldı. Kiev merkezindeki Ulusal Bilim Akademisi alevlere teslim oldu. Akademi çalışanları camlara çıkıp kurtarılmayı bekledi. Rusya lideri Putin ise asker sayısını artıracak bir kararnameye imza attı. Aktif asker sayısının 15.500 artması öngörülürken toplam sayı 2.441.000'e çıkacak. Ukrayna lideri Zelenski ise 10.000 askerin Kuzey Kore'den getirileceğini öne sürdü. Zelenski'ye göre Rusya topraklarında şu an 8.000'den fazla Kuzey Kore askeri bulunuyor. Bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna'nın esir aldığı iki Kuzey Kore askerini Güney Kore'ye teslim ettiğini duyurmasıysa yeni bir krize yol açmış durumda.
6: İngiltere'yi ayağa kaldıran terörlü saldırı alarmının odağındaki 5 kişi kefaletle serbest bırakıldı. Yetkililer şüphelilerin hareketlerinin gözetim altında olacağını açıkladı.
7: İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Fairford Hava Üssü yakınındaki terör alarmında yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişi polis kefaletiyle serbest bırakıldı. Açıklama İngiliz Emniyeti Terörle Mücadele Biriminden geldi. Yetkililer kapsamlı soruşturmanın ardından serbest bırakılan şüphelilerin hareketlerinin ve iletişimlerinin sıkı şartlara bağlandığını belirtti. Yetkililer kefalet kararının soruşturmanın bittiği anlamına gelmediğini ve incelemelerin kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizdi.
2: TGRT FM. Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Şimdi reklamlar.
1: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
22: Logo yazılımın en...

0: Mobilya.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
2: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
0: Reklamları dinlediniz.
9: TGRT FM.
10: TGRT FM Haber.
11: Ve muhasip üye olarak tanıttılar. TOKİ'ye ait arsayı kendilerine miras kalmış gibi gösterip sahte belgeler hazırladılar. Arsaları bu belgeler üzerinden 20 farklı kişiye sattılar. Ancak polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandılar. 7 dolandırıcı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma büyük vurgunu ortaya çıkarttı. 20 mağdurun dışında yaklaşık 80 kişinin daha aynı ada ve parsel bilgileriyle sahtekarlara para gönderdiği belirlendi. Yapılan incelemede dolandırıcıların yaklaşık 95 milyon 500 bin liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Sahtekarların elde ettikleri paranın izini kaybettirmek için de dikkat çeken bir yola başvurduğu ortaya çıktı. Milyonlarca lira kripto para hesaplarına aktarıldı. Böylece para hareketlerinin takibinin zorlaştırılmaya çalışıldığı belirlendi. Ankara merkezli 7 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
12: İstanbul Kağıthane'de iki kişi elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanarak 3 gün boyunca bir evde alıkonuldu. İşkenceye uğrayan iki kişi polis operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
11: Ellerini ve ayaklarını bağladılar. Yetmedi, 3 gün boyunca işkence ettiler. 2 kişi polis operasyonuyla kurtarıldı. İşkencenin adresi İstanbul Kağıthane. 20 Eylül'de yaşanan olayda Hakan Ç ile Görkem Serkan T'ye alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan anlaşmazlığın ardından bir eve götürüldü. Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanan 2 kişi 3 gün boyunca evde alıkonuldu. Darp edilen iki kişinin yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Baskın yapılan adreste iki kişi elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı halde bulundu. İki kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Alıkonulan iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
12: Hızlıca geceden kalan, dünden kalan ilginç haberlere de bakalım. Makineye sıkışan bir işçi hayatını kaybetti efendim. Ne yazık ki Kayseri'de organize sanayi bölgesinde Sunta Üretim Tesisi'nde bir iş kazası yaşandı. 54 yaşındaki işçi Çetin Durmuş Ali gece vardiyasında çalışıyordu. Tesisteki bir makineye düştü ve sıkıştı. Ne yazık ki hayatını kaybetti. Geçelim efendim bir sonraki habere. Amerika Birleşik Devletleri'nde fırtınada kanalı düşen bir kişi ekipler tarafından işte böyle kurtarıldı. Las Vegas burası. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir kişi köprüden kanalı düştü. Hemen itfaiye olay yerine gitti ve vatandaşı işte böyle kurtardı. Devam, bir sonraki haber. Geçelim efendim Ardahan'a. Akşam saatlerinde inanılmaz bir dolu yağışı vardı efendim. Hayatı olumsuz etkiledi. Bakın yerler nasıl dolu taneleriyle işte böyle beyaza büründü. Akşam saatlerinde etkili oldu dolu yağışı. Ardahan-Kars karayolda işte böyle beyaza büründü. Trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Araçlar da ilerlemekte güçlük çekti. Bir sonraki haberimize de geçelim Malatya'ya. Emniyet güçleri eğlence merkezlerine gitti efendim denetim için. 7 iş yerinde arama yapıldı. 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek ve 25 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ve tespit edilen hususlarla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı. 4 iş yeri de mühürlendi. Sırada ekonomi var. Yaprak Hırka Yıldız'la ekonomiyi konuşacağız. Günaydın Yaprak, hoş geldin.
13: Günaydın Okan, sana ve sevgili izleyicilerimize.
12: Hemen başlayalım piyasalara bakalım. Çünkü piyasalar yine allak bullak allak bullak demişken altın tabii ki ilk başta aklımıza geliyor. Bir düşüyor bir çıkıyor. Borsa da iyice düşüşte. Nedir şu anda son durum?
13: Hemen bakalım istersen döviz piyasalarıyla başlayalım. Dövizde de euroyu birazdan konuşacağız detaylı bir şekilde. Dolar 49 lirada, euroya baktığımızda 55 lira 60 kuruş seviyelerinde ki daha önceki haftalara kıyasla düşüşte olduğunu söyleyebiliriz. 56 liranın üzerinde bir euro vardı. Hatta dolar euro dolar paritesinde de birazdan rakamları paylaşacağız. Altın cephesinde düşüşler vardı. Sadece tabii ki altından bahsedemeyiz. Gümüş ve diğer emtialarda da kayıplar yaşanıyor. Gram altın 6569 liraya kadar çekildi. Çeyrek altın 10.741 lirada, yarım 21.482 lira. Tam altına gelince 42.833 lirayı görüyoruz. Devam edelim hemen Bitcoin'le 83.507 dolarda. Ethereum 2.679 dolar. Dün öğleye doğru saatler işte 11 civarında vesaire biraz düşüşleri görmüştük Bitcoin ve Ethereum'da, keza Ripple'da da. Litecoin 67 dolar seviyelerinde, Ripple'a baktığımızda da 1 dolar 50 sent seviyesini paylaşın.
12: Peki şimdi gündemde tabii ekonomi deyince akla ilk gelen fon soruşturması oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyla ilgili dün bir açıklama yaptı. Onu konuşalım istersen.
13: Evet. Evet, yani şöyle söyleyelim, tabii çok üzücü gelişmeler bunlar, fakat tedbirlerin hızlı bir şekilde alındığını da söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı ardarda ekonomi kurmaylarıyla toplantılar yapılıyor. Dün geniş

0: yapar. Bir kez daha da dün gündemindeydi, bunu ifade edelim.
1: Tabii vatandaşın cebindeki 3 kuruşa göz koyan kim varsa, sorgusuz evet, sualsiz kim varsa hepsinin zaten cezalandırılması lazım. Bu arada bu fon kriziyle alakalı Fitch'ten de bir açıklama var. Herhangi bir risk görmüyoruz dedi. Fitch'in bu noktadaki açıklaması da önemli.
0: Çok çok önemli. Şimdi uluslararası piyasalar, finans kuruluşları nasıl değerlendiriyor bu durumu diye merak ediyordur büyük bir ihtimalle sevgili izleyicilerimiz. Fitch'ten geldi ilk açıklama. Fitch diyor ki şu an itibariyle Türkiye'nin kredi notu görünümünü etkileyecek herhangi bir olumsuzluk yok. Bunun hemen altını çizelim. Diğer taraftan bir dolarizasyon baskısının olmadığını da söyledi Fitch. Bunlar oldukça önemli ve olumlu açıklamalar Fitch'ten gelen. Diğer taraftan da hükümetin bu konuda geride kalacağını düşünmüyoruz açıklamasında bulundular. Piyasalardaki dengeleri sarsacak herhangi bir gelişmeyi de Fitch beklemediğini açıkladı. Bu da oldukça önemliydi. Çünkü biliyorsun yabancı yatırımcı, uluslararası güven oldukça önemlidir her ülkenin piyasaları açısından. Burada da biliyorsun söz sahibi kuruluşlardan bir tanesi Fitch. Açıklaması da oldukça önemli.
1: Anladım. Şimdi bir de Avro Dolar paritesine de bir bakalım. Evet. Orada 3 ay sonra bir ilk yaşandı ve kritik seviyeye gelindi. Onu da konuşalım, zaten yavaş yavaş süremiz de bitecek zaten.
0: Valla Okan şöyle söyleyeyim, son 2 dakikamız. Euro'daki düşüşü merak ediyordur sevgili izleyicilerimiz. Ya dolar yükseliyor, euro niye yükselmiyor diye düşünüyorlarsa şöyle söyleyelim. İşte Amerika'da faizlerin yüksek kalacağına ilişkin öngörü biraz daha yükseldi. Hatta bu ayki toplantıda 25 bas puanlık artışa gideceği tekrar yükseldi. Öte taraftan Orta Doğu'daki gerilimler bir türlü sönümlenmiyor. Bu da enerji arzında krizlere yol açtığı için Euro dolar paritesine baktığımızda 1.13 seviyesine geldiğini görüyoruz. 56 liranın altında biliyorsun euro, az önce söyledik ki dolarda yükseliş devam ediyor. Güçlü pozisyonu var uluslararası piyasalarda. Bunların etkisiyle birlikte dolar euroda geri çekilmeleri gördük. Hatta sabah saatlerine baktığımızda 103 dolar seviyesinde Brent petrol. Dün biz seninle konuşurken bu saatlerde çok net hatırlıyorum 107 dolar seviyesindeydi. Yani enerji fiyatlarındaki gelişmeler olumlu olmadığı sürece, yani düşüş olmadığı sürece, arzda sıkıntılar yaşandığı sürece maalesef piyasalarda bu tür tepkileri göreceğiz. Bunu da söyleyelim.
1: Peki Yaprak, çok çok teşekkürler değerli katkılarınız.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, ekonomiyi de konuştuk ve şimdi artık ikinci saat dilimimizi yavaş yavaş noktalıyoruz. Ama program bitmedi. Kısa bir aramız var efendim. Araya gideceğiz, ardından tekrar buradayız.
2: TGRT FM.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
4: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
3: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber. 368 metrelik televizyon kulesinin ardından Almanya'nın en yüksek ikinci yapısı anlamına geliyor. Normal rüzgar türbinlerinin yaklaşık 200 metre olduğu düşünüldüğünde yapı dikkat çekici bir rekora imza atıyor. Türbinin Ekim ayında elektrik şebekesine bağlanması planlanıyor. Yaklaşık 7500 hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Resmi açılış töreninin ise Kasım ayında yapılacağı bildirildi. Boğazın ortasında biri ayaklı çekici oldu, diğeri yanında koştu. Burası Türkiye'nin en yoğun, en hareketli noktalarından biri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Bir vatandaş seyir halindeki otomobilin tam kaputunun üzerine oturdu. Yetmedi, bacaklarını uzatıp önündeki aracı ayaklarıyla itmeye başladı. Akan trafikte metrelerce yüksekteki köprünün üzerinde yapılan bu tehlikeli anlar görenlerin tepkisine neden oldu. Batı Karadeniz'in eşsiz manzaraları raylardan yeniden keşfedilecek. Turistik Kara Elmas Ekspresi Ekim ayında yeniden sefere çıkacak. Ankara ile Zonguldak arasında turizm odaklı sefer yapacak tren 2 Ekim'de ilk yolculuğuna başlayacak. Ekspres 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere 7 vagonla hizmet verecek. Yolcu kapasitesi ise 120 olacak. Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım'da, Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım'da sefer düzenlenecek. Hadi görüşürüz. Yolcular Yenice'nin doğal güzelliklerinden Zonguldak'ın tarihine, Çankırı'nın kültürel mirasından Kaleci'ye kadar Batı Karadeniz'i raylar üzerinden keşfedecek.

0: Apartman dairesinde yangın çıktı. Anne ile oğlu evde mahsur kaldı. Ankara Mamak'ta 7 katlı bir apartmanın 4. katında bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri zamana karşı yarıştı. Yangını kontrol altına aldı. Anne ile oğlunu sağ salim kurtardı. Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Ok gibi saplandı, otomobil alev aldı. Sürücüyü ise kahraman bir vatandaş kurtardı. İstanbul Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak bir işletmeye daldı. Çarpmanın şiddetiyle araç bir anda alev aldı. Sürücü araçta mahsur kaldı. İşte tam o anda çevredeki kahraman bir vatandaş saniyelerle yarıştı. Arabanın camını kırdı, sürücüyü çekip çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürüyor. Myanmar ordusu Arakan'a ölüm yağdırdı. Hava saldırılarında çok sayıda sivil öldü. Savaş uçakları Chiak Tau kasabasındaki sivil alanları vurdu. Arakanlılar, pazar yerleri ve okulların kasıtlı olarak hedef alındığını söyledi. Yaraların tedavisi için bölgedeki imkanların yetersiz olduğu açıklandı. Myanmar ordusu 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ardından Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Amerika Birleşik Devletleri kendi savaş gemisini batırdı. 43 yaşında emekliye ayrılmış USS Clark Ring gemisi füze ve torpido ile kasten batırıldı. Güdümlü füze fırkateyni olan gemi ABD ve İngiltere ortak tatbikatında hedef gemi olarak kullanıldı. İskoçya açıklarında yapılan atışlarda yaşlı fırkateyn isabet aldı. Ağır darbe alan dev askeri gemi Kuzey Atlantik'in derin sularına gömüldü. Bir anda ana artere çıktı. Araçların arasında kalan yavru kedi korkuyla otomobilin tekerine sığındı. Görüntüler Bursa'dan. İzmir Yolu Caddesi Acemler mevkiinde yola çıkan yavru kediyi fark eden sürücüler trafik akışını yavaşlattı. Korkan kedi ise bir otomobilin tekerlek bölümüne girdi. Mamayı da sürücü aracını hareket ettirmedi. Yavru kediyi kurtarmak için uzun süre uğraştı. Çabası sonuç verdi.
1: Dur, ben sana havlu da vereyim. Tamam aşkım. Tamam anneyim. Tamam bebeğim.
0: Tekerden çıkarılan yavru kedi yetkililere teslim edildi. Kurtarma anları kameraya yansıdı.
2: Camiyi taradı.
3: Ne?
2: Evet.
0: Caminin içinde tartıştılar, silahla ateş açıldı. Huzurun tam kalbinde huzur bozan kişi böyle gözaltına alındı.
2: Cami taradı silahla.
4: Biz namazdayken.
2: Namaz esnasında.
3: Gerçekten.
2: Evet.
0: Görüntüler tarihi Eyüp Sultan Camii'nden. Akşam saatleriydi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışma saniyeler içinde alevlendi. O sırada taraflardan biri belindeki ruhsatlı tabancayı çıkardığı gibi tetiğe bastı. Tam 4 el ateş etti. Bir anda patlayan silah sesleriyle neye uğradığını şaşıran cemaat büyük korku yaşadı. Neyse ki kurşunlar kimseye isabet etmedi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Cami taradı silahla.
4: Namaz
2: esnasında.
5: Hazır mısınız abi?
6: Hazırız.
5: Hadi yavaş. 2-3.
6: Yavaş.
0: Dengesini kaybetti, kuyuya düştü. Yaralanan adam güçlükle kurtarıldı.
5: Yavaş.
0: Olay Elazığ'ın Hilalkent mahallesinde yaşandı. Bir vatandaş kuyuya düşerek yaralandı. Su bulunmaması facianın önüne geçerken olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler hemen kuyuya indi. Halat ve sedye ile kuyuya düşen kişi çıkarıldı. Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın. Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Son saat dilimimizdeyiz. Neler konuşacağız? Hemen başlayalım. Öncelikle birinci gündem maddemiz MHK'ya operasyon 7 gözaltı. Efendim Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesi mobbing, eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Tüm Türkiye bunu konuşuyor. Detaylarını anlatacağız. Milletin malına el uzatanla işimiz olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili bazı isimlerin fon kriziyle anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz. Nefsine yenik düşenle vedalaşırız dedi. Fon soruşturmasında devrede Cumhurbaşkanı, ekonomi yönetimini topladı. Tedbirler, adımlar masaya yatırıldı. Tam yetkili bir kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulu'nda görevlendirdik dedi. Yatırımcıların hakları korunacak dedi. MHP liderinden muhalefete fon eleştirisi. Bahçeli, fon soruşturması üzerinden iktidarı eleştiren muhalefete yüklendi. Belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlara ses çıkarmayanların bunu sürekli gündeme getirdiğini işaret etti. Bu sözler de gelecek ekranlara ve soruşturmada derinleşiyor zaten fon krizinde. Onu da anlatalım efendim. Şu anda kim milletin malını el uzatırsa karşısında bizi bulur demişti Cumhurbaşkanı. Buna dair soruşturma da devam ederken 5 şüpheli tutuklandı. Ayrıca Fatma Betül Sayankaya ve eşinin mal varlığının da dondurulması istendi. Etiketimizi tekrar hatırlatalım ve devam edelim. Temiz Eller etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye devam ediyor.
1: Türkiye'de her yıl yaklaşık 500 bin kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Üstelik bu ölümlerin önemli bir bölümü alınabilecek önlemlerle engellenebilir. Peki ya nasıl? Az sonra. Azerbaycan'da düzenlenen Birliğin Gücü 2026 tatbikatı nefes kesti. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın katılımıyla gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği belirlenen düşman hedefleri yerle bir edildi. Az sonra.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili bazı isimlerin fon kriziyle anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Milletin malını el uzatanla bizim işimiz olmaz dedi. İzleyelim.
2: Hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
3: Sizinle dertleşeceğiz dedi. Samimi ve duygusal bir konuşma yaptı. AK Parti'nin değerlerinin bir kez daha altını çizdi. Fon krizine ismi karışanların olması halinde onlarla AK Parti'nin yollarının ayrılacağı mesajını verdi.
2: Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinde gelen eleştirilere cevap verdi.
2: AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez.
3: Erdoğan, AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu vurguladı.
2: Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kardeşlerim, AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır.
3: Erdoğan, muhalefetin fon soruşturması üzerinden hükümete yüklenmesine de sert çıktı.
2: Edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
3: Erdoğan alınan tedbirlerle sorunun üstesinden geleceklerini belirtti. Cumhurbaşkanının konuşması sırasında salonda da zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
2: Biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar.
0: Hürriyet gazetesinde de yanlış yapanla vedalaşırız sözleri yer aldı Cumhurbaşkanı. Yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza devam ederiz dedi. Açıkça konuşalım diye bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Partinin ilkelerini ve kurucu değerlerini hepimize ve hepinize tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmasam bu hareket olmaz diyen gaflet içindedir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve garipler için varız ifadelerini kullandı. Fon soruşturmasıyla birlikte ne paralar dönüyor değil mi? Bunu insan soruyor kendine. Bugün ayın 30'u, yarın belki maaşını alacak gariban vatandaş evinde. Birkaç gün sonra belki de cebinde hiç parası kalmayacak. Kirasını ödeyecek, faturalarını ödeyecek ve ayı bir şekilde bitirmeye çalışacak. Bunun yanında da fon kriziyle, irtikapla, başka gayri meşru işlerle cebini doldurup milyonlara doymayıp milyarlarla uğraşanların da Allah gözünü doyursun. Bir şekilde irtikapla ya da fonlarla, başka gayrimeşru herhangi bir şekilde vatandaşın cebinden 5 kuruş çalan kim varsa en büyük cezayı almasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına el attı efendim. Ekonomi yönetiminde topladı ve tedbirler masaya yatırıldı. Tam yetkili bir kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdik. Yatırımcıların hakları korunacak dedi. İzleyelim.
2: Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik.
3: Fon soruşturmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı. Ekonomi kurmaylarını Beştepe'de topladı. Fon soruşturmasındaki son durum ve atılacak yeni adımları masaya yatırdı. Öncelikle hedef mağduriyetlerin giderilmesi olacak.
2: Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk.
3: Kritik toplantı 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat başkanlık etti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanları masadaydı.
2: İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz.
3: Süreçte gelinen aşama ve alınan tedbirlere ilişkin Erdoğan'a kapsamlı sunumlar yapıldı. Olayın finans sistemine yansımaları değerlendirildi. Yeni yol haritası şekillendirildi.
2: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
3: Erdoğan soruşturmanın başından itibaren süreci yakından takip ediyor. Mağduriyetlerin giderilmesi için süreci koordine ediyor. Benzer olayın yaşanmaması için talimatlarını verdi. Buna uygun yasal çerçeve istedi.
2: AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Varsa bir sorun çözer, İşimize bakarız.
3: Öte yandan fon soruşturması genişliyor. Toplam 131 yatırım fonuna idari ve adli işlem yapıldı. 56 şüpheli tutuklandı. 42 kişinin mal varlıkları ise tamamen donduruldu.
0: Efendim, fon krizinde de yine soruşturma derinleşirken tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan kim milletin malını el uzatırsa karşısında devleti bulur dedi ve bununla birlikte 5 şüpheli daha tutuklandı. Fatma Betül Sayankaya ve eşinin de mal varlığının dondurulması istendi.
2: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
4: Vatandaşlarımız müşteri olsun, Hiçbir şey karanlıkta kalmayacaktır.
3: Fon krizinde ilk günden itibaren devletin zirvesinden peş peşe kararlılık mesajları geldi. Sermaye piyasalarındaki soruşturmanın sonuna kadar götürüleceği vurgulandı.
5: İstisna yoktur, kararsızlık yoktur. Biz milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkarız.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon krizinde şüphelilerle ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk aşamadan itibaren soruşturmanın titizlikle yürütüleceği mesajını verdi.
6: Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmanın ilk günlerinden itibaren operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Şüphelilerin üzerine gidileceğini vurgulayan Gürlek, vatandaşlara da sürecin aydınlatılacağı mesajını verdi.
4: Kim sizlerin, yani vatandaşlarımızın canına, malına, huzuruna göz dikerse tam orada karşısında sarsılmaz bir kararlılıkla bizi, yani hukuk devletini bulur.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: Arış, Pırlanta, 1906'dan bu yana.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Arkası Yarın. Monte Cristo 28. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dante isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alınan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana attıran kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Bu sırada iftiracı Dankler'ın kızını vermek istediği sahte zengin Andre ile bunun cezaevinden arkadaşı olan aynı zamanda Dante'nin eskiden ev komşusu bulunan Ayyaş Kadrius, rahip sandığı Monte Cristo'nun evinde hırsızlık yapmak isteyince yakayı ele verir.
1: Evet Kadrius, anlat bakalım neden gizlice girdin bu eve?
2: Muhterem peder, kader nedense beni hep kötülerle arkadaş ediyor. İki kötü arkadaşın zoruyla komşum Edmond Dante'ye ihanet ettim. Sonra kötü kalpli karımın kışkırtmasıyla Yahudi kuyumcuyu öldürdüm. Mahkemede bunu ispat ettiğim için küreğe mahkum oldum.
1: Siz hiç akıllanmayacaksınız Kadrius. Yıllar önce sizi sefaletten kurtarmak için 50 bin frank değerinde bir elmas yüzük verdim.
2: Doğru.
1: Ama siz ne yaptınız? Kuyumcunun elinize saydığı paraları az buldunuz ve onu öldürerek sermayenizi arttırmak istediniz.
2: Dedim ya Aziz Peder, karımın kötü emeline adet oldum, hepsi bu.
1: Peki burada suçüstü bulunmuşunuzu nasıl izah edeceksiniz?
2: İhtiyaç Sayın Peder, ihtiyaç, tamamen ihtiyaçtan.
1: İhtiyaçtan demek. İhtiyaç bir insana sadaka istetebilir. Ama kimsesiz bir eve girip hırsızlık yapma hakkını vermez.
2: Ay beyefendi, yalvarırım, bana bir şans daha tanıyınız. Bir kere daha affınıza sığınıyorum, lütfen.
1: Benden değil, Allah'tan af dile.
2: Siz ne diyorsunuz muhterem peder? Kötüler servet ve bolluk içinde yüzerken örnek mi istiyorsunuz? İşte benden daha alçak olan Dangler. İşte alçaklıkta ona taş çıkartan Fernand.
1: Bekle de gör demişler. Ama sen de bekleyecek sabır nerede? Allah herkesi bir şey için imtihan eder. Kimine servet, kimine makam, kimine evlat, kimine fakirlik verir. Bunların her biri birer imtihan vasıtasıdır. Ve sen Kadrus, imtihanı iyi veremedin.
2: Bana son bir şans daha verin Sayın Peder.
1: Artık çok geç. Adalete hesap vereceksin Kadrus.
2: Ya demek beni yakalamaları için jandarmalara haber verdiniz ha? Dışarıda beni bekliyor olmalılar.
1: Yanıldın. Kimseye haber vermedim. Tek başımayım.
2: Ya demek yalnızız ha? Bu iyi işte. Bakalım Allah'ın adaleti seni hançerimden koruyacak mı? Al bakalım.
1: Evet gördün ya. Korudu işte Kadrus. Vücuduma saplamak istediğin hançerinin ucu cebimdeki tütün tabakasına çarptı. Şimdi sıra bende.
2: Kolum. Bırakın kolumu kıracaksınız peder, bırakın.
1: At o elindeki bıçağı Kadrus. Bırakın. Yoksa kolunu kıracağım.
2: Tamam atıyorum. Attım işte, hadi siz de kolumu bırakın.
1: Daha değil rezil.
2: Kolunuz köyünüz olayım, bağışlayın. Ne emrederseniz yapmaya hazırım.
1: Sorularıma doğru cevap verirsen canını bağışla.
2: Yemin ediyorum, ne sorarsanız cevap vereceğim. Ama lütfen kolumu bırakın.
1: Peki ama yanlış bir hareket yaparsan bu sefer kırarım.
2: Oh be, o ne kuvvet öyle Rahip Efendi. Neredeyse kolum kırılacaktı.
1: Allah bana senin gibi canavarın hakkından gelmem için kuvvet veriyor.
2: Söyleyin bakalım Sayın Peder, benden ne istiyorsunuz?
1: Hapishaneden tek başına mı kaçtın?
2: Hayır, yanımda genç bir mahkum daha vardı.
1: Adı neydi?
2: Benedotto.
1: Şimdiki adı ne?
2: Andre Cavalcanti. Nasıl becerdiyse banker Dankler'ın kızıyla evlenmek üzere şu anda.
1: Tam da damada uygun bir kayınpeder.
2: Efendim?
1: Yok bir şey. Dankler'ı bu konuda uyarmam lazım.
2: Aman peder, rica ederim bunu yapmayınız.
1: Neden?
2: Çünkü zavallı kadrosunun ekmeği elinden gider böyle olursa.
1: Demek şantaj yaparak Benedotta'dan para koparıyordun ha?
2: Bakın, hapishanedeyken ona babalık yaptım. Yemeğimi onunla paylaştım. Şimdi o da bana evlatlık görevini yapıyor.
1: Seni bir şartla serbest bırakırım.
2: Söyleyin sayın peder, söyleyin.
1: Şu kağıt kalemi al ve söylediklerimi yaz.
2: Evet, hazırım sayın peder.
1: Monsieur Danglars.
2: Monsieur Danglars.
1: Evinize kabul ettiğiniz ve kendisine kızınızı vermek istediğiniz genç.
2: Genç.
1: Eski mahkumlardan biridir.
2: Mahkumlardan biridir.
1: Toulon hapishanesinden benimle beraber kaçmıştır. Vaftiz adı Benedotto olup gerçek ismi belli değildir. Bunu kendisi bile bilmez. Yazdın mı?
2: Fakat peder...
1: İmzala altını.
2: Yapmayın peder. Niyetiniz beni mahvetmek mi?
1: Budala. Mahvetmek fikrinde olsaydım seni doğruca jandarmaya teslim ederdim. İmzaladın mı?
2: Evet, imzaladım. Alın.
1: Bilirsin, ben sözümde duran bir insanım Kadrus. Şimdi girdiğin yerden çık git.
2: Peki peder, peki.
3: Demek evinizi soymaya kalkan katil Kadrus'muş komutum.
1: Evet Pedrocu.
4: İtişin, adam öldürüyorlar. İmdat!
3: Aman Allah'ım. Bu Kadrus'un sesi Monsieur Kont.
5: Başına bir iş geldi galiba. Yardım et bana Betroço.
1: Neyin var Kadrus? Ne oldu?
4: Vuruldum sayın peder, vuruldum. Yalvarırım bir doktor çağırın bana. Ölüyorum.
3: Kadrus bayıldı kontum.
1: Yardım et de içeriye taşıyalım onu.
3: Peki efendim. Durumu nasıl kontum?
5: Kötü. 3 bıçak yarası var vücudunda. Sen git kraliyet savcısına haber ver. Buraya gelmesini söyle. Giderken doktora doğru gelsin.
3: Peki kontum.
4: Bir doktor peder, bir doktor istiyorum lütfen.
1: Merak etme, çağırmaya gittiler.
4: Biliyorum, kurtulmama imkan yok. Ama hiç olmazsa ölmeden önce ifademi vermek istiyorum.
1: Hangi konuda?
4: Beni vuran katil konusunda.
1: Demek seni vuranı tanıyorsun.
4: Evet, evet tanıyorum onu. Benedetto idi.
1: Yani Vicomte André Cavalcanti.
4: Babucum Vicomte'u. Bu soygun fikrini aklıma koyan da o alacaktı zaten. Kont'un evinin planını veren, paranın yerini söyleyen yine o alacaktı.
1: Gerçekten kötü arkadaşlarım varmış Kadrus.
4: Kader Monsieur, kader, ne yaparsınız?
1: Arkadaşım hem doktoru hem de kraliyet savcısını getirecek. Sabret.
4: Peder, peder, bütün kanım çekiliyor. Geç kalacaklar, geç kalacaklar ve beni vuran alçağı ihbar edemeden öleceğim burada.
1: Sana son bir iyilik yapmak istiyorum. Bana ifadenizi yazılı olarak verirseniz ben de onu kraliyet savcısına teslim edebilirim.
4: Veririm peder, veririm. Yeter ki o alçak cezasını bulsun. Ama gözlerim kararıyor. Korkarım buna vakit bulamayacağım.
1: Bekle beni.
4: Çabuk olun peder, çabuk olun, ölmek üzereyim.
1: Aç ağzını Kadrus, aç. Elimdeki şu şişeden birkaç yudum damlatacağım ağzına.
4: İyi gelecekse damlatın peder. Bana hayat verdiniz. Biraz daha, yalvarırım, biraz daha damlatın ağzıma.
1: Fazlası öldürür.
4: Acele edin peder, ifademi yazın lütfen.
1: Bir dakika, bir dakika. Kağıdı kalemi alayım. Sizi dinliyorum.
4: Yazın. Beni vuran Toulon'da zincir arkadaşım 59 numaralı mahkum Benedotto'dur. Kendisi şu anda Paris'te dolaşmaktadır. Yazdınız mı peder?
1: Evet.
4: Neredeyse imzalamadan evet. Öleceğim.
1: Tamam tamam, aynen yazdım. İmzala şuraya Kadrus.
4: Verin bana, verin. Tamam işte. Gerisini jandarmalara siz anlatırsınız değil mi peder?
1: Gözünüz arkada kalmasın Monsieur. Anlatacağım. Hem de öyle şeyler anlatacağım ki duysanız siz de şaşarsınız.
4: Peder, söyleyin,
2: Neler anlatacaksınız?
1: Bu konağın planını size verdiğini, sonra sizi öldürür ümidiyle bir mektup yazarak kontu soygundan haberdar ettiğini.
2: Anlatın peder. Öyle şeyler söyleyin ki savcıya o alçağı giyotine çekmesi için yeterli bilgiyi vermiş olun.
1: Benedetto'nun sizi buraya kadar takip ettiğini ve evden çıkıncaya kadar duvarın dibinde beklediğini de söyleyeceğim.
2: Ne? Bütün bunları gördünüz ve bana haber vermediniz, öyle mi?
1: Evet öyle. Kaderin sizin için ördüğü ağı görüyor. Allah'ın işine karışmak istemiyordu. Çünkü onun adaleti gerçek adalettir.
2: Bana Allah'tan bahsetme peder. Allah gerçekten olsa bunca zalim servet ve itibar içinde yaşar mı? Siz de biliyorsunuz ki benden önce cezalandırılması gereken bir sürü alçak ve zalim var.
1: Sabret Kadrus. Allah'ın affı cezasından önce gelir. Doğru ve namuslu bir hayatı seçmen için karşına kaç defa fırsat çıkarmıştı. Unuttun mu? Ama sen bu fırsatları tesadüfi bir ganimet bildin. Daha fazlasını elde etme hırsına kapıldın. Hem de adam öldürerek.
2: Sen ne biçim babasın? Ölen bir adamın ümit vereceğine onu bir savcı gibi sorguluyorsun.
1: Ben sana Allah'ın babamızdan, annemizden daha şefkatli, daha bağışlayıcı olduğunu anlatmaya çalışıyorum.
2: Yeter, yeter, sus! Benim bir doktora ihtiyacım var. Doktor istiyorum, doktor!
1: İçin kinle dolu. İyi bir işin ve dostların vardı. Ama sen ne yaptın? Şükredeceğin yerde komşunu Edmond Dante'yi kıskandın. Kötü adamlarla birlik olup ona ihanet ettin.
2: İmdat, aman Allah'ım! Sen kimsin? Bunları nereden biliyorsun?
1: Hala Allah'a inanmıyor musun?
2: Benedetto yaşıyor. Dankler yaşıyor. Fernan kraliyet savcısı yaşıyor. Allah'ın adaleti benim gibi zavallıyı mı buldu? Hayır. Hayır, inanmıyorum. Sen de inanmıyorsun. Yalan söylüyorsun.
1: Hayvan gibi böğüreceğine insan gibi dinle. Onlar da belalarını bulacaklar. Allah isteseydi katil hançerini kalbinin ortasına saplardı. Ölürdün. Gayret et.
2: Hayır. Hayır. Her şey tesadüflerin eseri.
1: Bak dinle beni, dinle. Ama Rabbim zindanda bana bir arkadaş, bir dost gönderdi. O dost şimdi benim sana yapmaya çalıştığım gibi gönül gözlerimi açtı. Rahata kavuşturdu. Ve şimdi sen bana kalkmış yalan söylüyorsun diyorsun. Artık dilediğini söylemekte, inanıp inanmamakta serbestsin. Ben elimden geleni yaptım. Şunu da söylüyorum ki Allah'ı inkar ettiğin için sana acımayacağım. Çünkü rızasıyla zarara girene merhamet edilmez.
2: Yalvarırım söyle, sen kimsin?
5: Hala bilemedin mi? Al, peruğumu çıkarayım da kim olduğumu gör.
2: Sesiniz değişti. Şu siyah saçlarınız, ince bıyığınız olmasaydı size Lord Wilmore'sunuz derdim muhterem peder.
5: Hafızanı toplamaya çalış Kadrus. Ben ne peder Busoni, ne Lord Wilmore, ne de Monte Cristo'yum. Beni bulman için daha uzaklara gitmen gerekiyor.
2: Ne kadar uzaklara?
5: Katalan köyü yolu üzerindeki Pamfil babanın gazinosuna kadar gitmelisin. Bahçedeki çardağın altına oturup Dankların beleş şarabından içmeli, sarhoş olmalısın.
2: Yeter, yeter artık. Tanıdım seni. Adını söylemeye korkuyorum. Sen Edmond Dante'sin.
5: Evet ya. Ben Edmond Dante'yim.
2: Evet. Evet, artık inanıyorum. Allah var ve o adildir. Sen ne mutlu bir insansın ki düşmanın olduğumu bildiğin halde kaç defa imdadıma yetiştin.
5: Elime öyle bir şey verdin ki onunla Benedetto'yu, Dankları ve Ferman'ı hak ettiği cezayı bulacaklar. Benedetto'nun kim olduğunu biliyor musun?
2: Hayır.
5: Ona öz anne gibi bakıp büyüten zavallı bir kadıncağızı parası için yaktı ve ölümüne sebep oldu. Gerçek babasını da merak edersin. Söyleyeyim de için rahat etsin.
2: Kim? Kim Mösyö? Hemen söyleyin çünkü artık öleceğim.
5: Kraliyet savcısı Vifor.
2: Affet.
5: İşte Kadrus öldü. Şimdi sıra diğerlerinde. Savcı ve doktor gelmeden şu peruğu yine başıma takıp papaz bu sonu olayım.
0: Monte Cristo adlı oyunun 28. bölümünü dinlediniz. 29. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana maksimum.
3: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı. İhlas Kuzuluk Termal Otel, Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel, 0264 421 0020.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir, Türkiye Gazetesi.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru.

İstanbul'da bazı semtlerde yağmur etkisini azalttı. Dolayısıyla daha az trafik yoğunluğu var bugün dışarıda. Ama yine de kaza ve araç arızaları özellikle Anadolu yakasında trafiği neredeyse durma noktasına getirmiş. Hem E5 hem TEM'de bağlantı yollarında, köprü güzergahlarında hem de geliş gidiş bu sabah çok ciddi bir yoğunluk var. Bir de kazamız var. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi Maslak Hacı Osman yönünde. Bir şerit trafiğe kapalı bu noktada. Araç arızaları var bugün Avrupa yakasında. Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde, Küçükçekmece Florya yönünde. Dolayısıyla Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece Florya Sapa ve tersi istikametlerini Florya Sapağından Küçükçekmece istikametine yoğunluk yaşanıyor. Bir diğer araç arızası Cevizi Bağ Topkapı yönünde. Burada da Şirinevler'den başlayan ve ara ara kendini daha da yoğun hissettiren bir trafik var. Yine Haliç Köprüsü girişi yoğun, Mecidiyeköy yoğun. Tersi istikamette bugün Ok Meydanı'ndan Haliç Köprüsü girişine yoğunluk var. Şirinevler'de yoğunluk var. Biraz önce söylediğim Sefaköy-Florya sapağı arasında yoğunluk var. Sonrasında Beylikdüzü istikametinde trafik rahat. TEM'de Firuzköy-Isparta Kule trafiği var. Sonrasında Hassal-Seyrantepe trafiği dikkat çekiyor. Sahilde ise Bakırköy'de trafik yavaşlamış. Gelelim Anadolu yakasına. Bugün Anadolu yakası çok yoğun. Sancaktepe'deki bu trafik yoğunluğu TEM'de geriye dönük neredeyse şu anda Sultanbeyli'ye kadar varmış durumda. Çok yoğun bir trafikten bahsediyorum. Kartal'dan başlayan ve yine Göztepe'ye kadar, hatta Kadıköy'e kadar, Avrasya Tüneli girişine kadar devam eden bir yoğunluk var E5'te. Bugün E5'te Maltepe-Kartal yönü de yavaşlamış durumda. Yine köprüyü kullanacak olanlar için Ataşehir yoğun. Sonrasında Sancaktepe yol ayrımına kadar rahat geleceksiniz ama ardından trafik yoğunluğu var. Özellikle Çekmeköy trafiği yoğun. Elmalı'da biraz açılıyor trafik, sonra köprü girişi yeniden yoğun. Şehitler Köprüsü'nü kullanacak olanlar için Çamlıca Altunizade yoğunluğu var. Bugün E5'ten köprü güzergahına dönüşün de yoğun olduğunu görüyorum. Aynı şey TEM'den gelen trafik için de geçerli. Bağlantı yollarında TEM-E5 istikametinde bir yoğunluk söz konusu sevgili dinleyiciler. Bugün yine Küçükyalı Bostancı'da da yoğunluk yaşanıyor. %60 trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da bugün hava yağışlı. Yağış etkisini öğleden sonra azaltacak. Bugün için kuvvetli sağanak yağış bekleniyordu. Ama bu kuvvetli sağanak yağış şu anda harita üzerinde cuma gününe kaydı. Bugün biraz özellikle öğleden sonra hava biraz yükselecek, yağış etkisini kaybedecek. Ama perşembe, cuma, cumartesi günü için 3 gün aralıksız yağış var. Haftanın en soğuk günü cuma günü, 19 dereceye kadar düşecek sıcaklık. Pazar günü yağışın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ama yine de pazar gününe kadar değerlendirme yapabilmek için önce bir cumayı görmemiz gerekecek. İstanbul'da sıcaklık şu anda 19 derece, gün içinde 21 dereceye kadar çıkacak. Başkente geçelim. Ankara'dayız. 14 derece sıcaklık, gün içinde 19 dereceyi görecek. Bugün sabah saatleri özellikle gök gürültülü sağanak yağışlı. Perşembeden itibaren Ankara'da yağmur etkisini kaybediyor ama hava çok bulutlu. Güneş kendisini pek göstermiyor. Sıcaklık da 17 derece civarına düşecek. Artık gece sıcaklığının tek haneli değerlere düşeceği günler yakın demiştik. İşte yarından itibaren gece sıcaklıkları da 7 ila 9 derece arasında değişmeye başlayacak. Bunlar Eylül'ün sonu, Ekim'e girişte soğuk günler ama Ekim genelinde hava sıcaklığının yükseleceğini ifade ediyor meteoroloji uzmanları. İzmir'deyiz. İzmir güne rüzgarlı başladı ve bu rüzgar 3 gün boyunca aralıklarla atak yapacak. Sıcaklık şu anda 21 derece ve gün içinde 27 dereceye kadar çıkacak. Bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış gelebilir rüzgarla birlikte. Yarından itibaren yağış etkisini kaybediyor ama rüzgar perşembe günün, cuma günü etkili. Cumartesi, pazarsa hava biraz daha açık görünüyor. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıları var bugün. Marmara bölgesinin tamamı, Manisa ve İzmir, Karadeniz'de Kastamonu'dan Artvin'e kadar olan bölgede hem rüzgar hem de yağmur için uyarı yapılmış. İstanbul'da da ara ara rüzgar atakları yaşanabilir. Yine aynı şekilde Sakarya'da da öyle yağmur ve rüzgar için uyarı yapılmış. Sakarya'da su baskınını görmüşsünüzdür, derelerin nasıl taştığını, tarım arazilerinin, yolların, evlerin giriş katlarının sular altında kaldığını. Geçmiş olsun diyoruz bölgeye. Hemen şöyle bir harita üzerinden ilerleyelim. Bugün
Türkiye genelinde durum nasıl? Bugün Erzurum'da katalım. Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmı ve Güneydoğu'nun hemen hemen tamamında hava çok bulutlu, kapalı, güneş yok. Ama onun dışında Türkiye genelinde her yerde yağmur var. Biraz önce saydığım bölgelerde yağmur kuvvetli. Onun dışında Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar, sanki bir ilkbahar haritası gibi. Perşembe günü Balıkesir hariç Marmara'nın tamamı yağış alacak. Doğu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'in tamamı, Ege'nin içleri, Aydın, Muğla, Karadeniz yağmur alacak. Yağmur almayan birkaç yer var yarın. Balıkesir, Manisa, İzmir. Doğuya doğru gidelim. Kütahya, Eskişehir, Afyon, İç Anadolu bölgesinin kuzeyi, yine Sivas hariç bölgede. Bu arada yine Kayseri, Aksaray, Niğde, bu bölgelerde yarın yağış var. Cuma günü ise İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'nın tamamı yağış alacak. Karadeniz, Doğu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'in tamamı, İç Anadolu bölgesinin güneyi, Ege'nin güneyi yağış alacak. Cumartesi günü 3 Ekim yine iç bölgelerin kuzeyi hariç, Trakya hariç yağış var. Pazar günü ise bu yağış doğuya ve Akdeniz'e doğru çekilecek. Ama dediğim gibi bunlar uzun vadeli raporlar ve vakti geldiğinde daha detaylı göreceğiz.

Evet, Urfa'da Teknofest başladı sevgili dinleyiciler. Bugün itibariyle heyecan başlıyor ve 4 gün boyunca devam edecek pazar gününe kadar. Teknolojiyle ilgilenenlerin, Türkiye'nin teknolojide geldiği yeri merak edenlerin mutlaka takip etmek isteyeceği bir festival olacak bu. Hem dediğim gibi markalar bazında teknolojiyi nasıl takip ettiğini gösterecek Türkiye, hem de ülke olarak teknolojideki yatırımlarımızı ve bu coşkuyu 4 gün boyunca Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayacağız. Şimdiden bölgeye hatırlatalım. Takip etmek isteyenler için mutlaka gidilmesi gereken bir festival.

Geçtiğimiz günlerde tartıştığımız bir konu vardı sevgili dinleyiciler, hatırlayacaksınız. Boşanan eşlerin süresiz nafaka alması, bununla ilgili bir değerlendirme yapıldığı ve bir iptal gelebileceği söylenmişti. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlenmesinin anayasaya aykırı bulunduğunu, mahkemenin kanunun 175. maddesindeki süresiz olarak ibaresini iptal etti. İfade edelim. Resmi Gazete'de yayımlandı. İptal hükmü 9 ay sonra 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Bunu da yine hatırlatmış olalım. Yoksulluk nafakası kaldırılmadı. İptal edilen sadece nafakanın süresiz olması. Yani boşandıktan sonra eğer kadın bir başkasıyla evlenmiyorsa kocası tarafından süresiz olarak bakılıyordu, bir nafaka veriliyordu kendisine. Artık bu ortadan kalktı. Dolayısıyla bir birey olarak o da hayatını düzenlemek zorunda kalacak. Ki doğru olan da bu bence. Bir boşanma sonrası kısacık bir evlilik yaşanmış ama nafaka verme süresi bir ömür devam etmiş. Bu da eşler açısından bakıldığında bir haksızlık olarak değerlendirilmişti ki Anayasa Mahkemesi'nin kararı da bu yönde oldu. Resmi Gazete'de bugün iptal yayınlandı. 30 Haziran 2027'de de resmi olarak yürürlüğe girecek.

TOKİ'nin kampanyalarını bilmiyorum takip ediyor musunuz sevgili dinleyiciler? Özellikle kiralık konut kampanyasının çok ilgi çektiğini hatırlatalım. Herhangi bir başvuru ücreti de yok. 1071 konut kiralanacak öncelikle bulunduğunuz şehirde. 3 yıl boyunca kiracı olacaksınız, sonrasında başka bir yere geçmek zorundasınız. Bu 3 yıl özellikle ev sahibi olmak isteyenlere bir destek gibi, ama bununla beraber özellikle kentsel dönüşümü de desteklemek amacıyla yapılıyor. Çünkü kentsel dönüşümde hakikaten insanlar kiralık ev de bulamıyorlar. Devletin verdiği miktarın içinde bir ev bulmaya çalıştığınızda zor. Dışarıdan desteklemeye çalıştığınızda imkanlarınız sınırlı oluyor. Bu da yine özellikle kiralık konut projesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Kiralık konut projesine yoğun bir ilgi olduğunu da hatırlatalım. Bu İstanbul için başvurular tamamlanmış ama Türkiye genelinde başvuruların devam ettiğini de hatırlatalım. Hemen takvim yaprağımıza da bakalım mı? Bize ne öneriyor takvim yaprağımız? Bugün için ne pişirelim diyor. Bugün Eylül'ün son günündeyiz bu arada. 30 Eylül. Yarın itibariyle yeni bir aya geçiyoruz. Takvim yaprağımız lahana çorbası, fırında makarna, helva demiş. Lahana bu mevsimin her hafta bir kez her sofraya gelmesi gereken sebzesi. Biz kış sebzeleri pırasayla açtık bu hafta. Haftaya da inşallah lahanayı devam ettiririz. Biz kapuskayı mesela, pek çok evde kapuska pişmez, sevilmez. Benim en sevdiğim yemekler arasındadır ve bizim evde çok pişer. Böyle hafif sarımsaklı, sirkeli yaparım. Çok, gerçekten çok güzel olur. Etli etsiz hiç fark etmez. Nasılsa mutfağınızın durumu, öyle yapabilirsiniz. Ama gerçekten çok lezzetli olur kapuska. Böyle hafif suyunu da çektireceksiniz. Böyle çok sulu sulu bir yemek gibi kaldığında yemesi biraz daha zor olabilir. Pişirilirken çıkan koku rahatsız ediyor pek çok kişiyi. Ama işte pişirilirken ortaya çıkan, kış sebzelerinde özellikle ortaya çıkan, işte bu karnabaharda var, brokolide var, lahanada var. Bu koku sülfür kokusu. Aslında lahanayı, brokoliyi, karnabaharı kış için bu kadar kıymetli yapan da içindeki bu madde. Dolayısıyla kokuya çare bulunabilir. Kapıyı cama açarsınız, aspiratör çalıştırırsınız, evde bir vanilya suyu kaynatırsınız, koku gider ama faydası çok kıymetli hakikaten. Dolayısıyla haftada bir bu kokuyu görmezden duymazdan gelip lahanayı işte salatasıyla, dolmasıyla, yemeğiyle mutlaka sofranıza getirin.

Rusya'da, Uzak Doğu'da olduğu gibi lahanayı çorba olarak kullanmak yerine daha çok yemeklerini ve turşusunu yapmayı tercih ediyoruz. Nasıl arzu ediyorsanız yeter ki haftada bir kez sofranıza lahana gelsin.

Hepimizin gündeminde fon zenginleri var. Bir yandan da tabii fonla zengin olanlar kadar fon sebebiyle para kaybedenler. İşte bununla ilgili bir zirve düzenleniyor. İletişim Başkanlığı açıkladı. Ödemelerin adil, sağlıklı, mümkün olduğunca kısa sürede yapılması temel öncelik olacak. 5 kritik karar alınmış. Bununla beraber yine tasfiye süreciyle ilgili kurallar belli olurken Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ekonomik kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan tüm gelişmeler değerlendirildi. Yine katılımcılar Cumhurbaşkanımıza bilgi verdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmalarında titizlikle yürütülmesi değerlendirildi. Buradan alacağı olanlar bu süreci çok yakından takip ediyorlar. Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı şekilde gerçekleştirileceği söyleniyor. Bunun için bir koordinasyon kurulu oluşturuluyor. Yine bir denetleme kurulu sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan derin bir inceleme ve denetim başlatıyor. Yine Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile ilgili İktisadi Katılım Bankası ve Türkiye Emlak Bankası'na ilişkin, buralara devrine ilişkin yürütülen süreçle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verilmiş. Son dönemde Türkiye'de özellikle hem borsada hem fonlarda hem de bu tür ev, araba, arsa alma üzerine kurulmuş sistemlerde yaşanan problemlerin çözümü için neler yapılacağı da yine değerlendirilmiş. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipleri mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleşmesi için de bir yol haritası sunmuş. Bu da ödemelerin en hızlı şekilde yapılması için geçerli.

Şimdi özellikle fonlarla ilgili kim ne kadar para aldı, yurt dışına gidenler, Türkiye'de mal varlığına el konanlar, siyasetçiler, bunlar için mutlaka önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgiler verilecek. Gözaltına alınanlar, mal varlığına el konulanlar, bütün bunlar gündeme daha sık gelecek sevgili dinleyiciler. Bu aynı zamanda bu tür sistemlere, fonlara olan güvenin tazelenmesi açısından da böyle bir durumda ne yapıldığı örnek teşkil edecek. Dolayısıyla sadece o değil, aynı zamanda siyasilere bu noktadaki yaklaşımın da sonrasına örnek teşkil edecek şekilde olacağını görüyorum ben. İnşallah bu tür yolsuzluklar artık son bulur. İnsanlar özellikle de borsa gibi yerlerde, biraz daha riskli olan yerlerde daha güvenli alışveriş yapabilirler.

Bir son dakika haberi verelim sevgili dinleyiciler. Dubai Tel Aviv uçağında bir kaçırılma sinyali, alarmı verildi. 150 kişilik bir yolcu ve gerekli mürettebatı taşıyordu uçak. Suudi Arabistan'a yönlendirildiği ifade ediliyor. Bir son dakika haberi bu. Sizinle paylaşmış olalım. İsrail'e giden uçak kaçırılma sinyali verdi. 150 kişiyi taşıyan uçak

Güllü diye sahne ismi bu olduğu için böyle bildiğimiz sanatçının hayatını kaybettiği cinayet olduğu artık sonrasında ortaya çıktı ama olayı hatırlıyorsunuz, kızı Tuğyan ve arkadaşı tarafından camdan, evinin camından aşağıya itildiği ortaya çıktı. Bununla ilgili ifadeler var, bilirkişi raporu da böyle, ses kayıtları da ortaya çıkmış. Senin gücünü hazmedemiyorum şeklinde ses kayıtları. Bu ses kayıtları da yine mahkemede, yarın başlayacak olan mahkemede ortaya sunulacak. Arabesk müziğin güçlü isimlerinden biriydi Güllü ve 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölüm şüpheli olunca yapılan araştırmadan kızı tarafından itilmiş olabileceği ifade edildi. Sonrasında işte ifadeler vesaire, kızı Tuğyan Ülkem Gülter şu anda tutuklu, arkadaşı, o gün evde olan arkadaşı da yine aynı şekilde. Ses kayıtları ortaya çıkmış. Sevgili dinleyiciler, bu televizyonda yayınlanan bir haber, bir tartışma var annesiyle arasında, o güne ait değil diye tahmin ediyorum. Seninle neden sürekli kavga ediyoruz biliyor musun, seninle aynıyız ifadelerini kullanmış. Bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum şeklinde bir ifadesi var. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de benim gücümü hazmedemiyorsun. Annesi ise kızına sen benim doğurduğumsun, canımsın, etimsin, kanımsın diye cevap vermiş. Bu çok tabii sosyolojik olarak, psikolojik olarak, aile iletişimi olarak hani o kadar çok yerden incelenmesi gereken bir durum ki bu, alt soydan üst soya zorbalık ya da işte cinayete teşebbüs, miras için ya da cinayet, miras için yapıldığı ifade ediliyor ama sonrasında hukukçular açıkladı ki alt soydan üst soya böyle bir durumda miras hakkı zaten otomatik olarak kaybediliyormuş. Yani aslında annemi öldüreyim de malına mülküne ya da babamı, neyse, malı mülkü bana kalsın düşüncesi çok da yerini bulan bir düşünce değil, zaten sağlıklı değil. İşin hukuki tarafı itibariyle de işlemeyecek bir düşünce. Biraz geriye dönerek bakmak lazım aslında işe. Hepimizin kendi ailesinden pay biçmesi lazım. Aile içinde zaman zaman çatışmalar yaşanabilir. İnsanlar fikir olarak birbirine uymayabilir. Bazen zor dönemlerden geçebilir kişiler. İşte genç olmak bir zorluk ama aynı zamanda o kişinin genç olduğu dönemde anne baba da orta yaş ve üzerinde olabiliyor. Ya da işte ne bileyim, sizin ekonomik olarak sıkıntılar yaşadığınız bir dönemde üzerine anne babanızın yaşlılığı ve onunla ilgili sağlık problemleri vesaire, yönetilmesi gereken durumlar ortaya çıkabiliyor. Ama bu demek değil ki dediğim gibi biz kendi üst soyumuza merhametsiz davranabiliriz. Nasıl ki anne babanın çocuğuna merhametsiz davranmasını burada eleştiriyorsak, alt soydan üst soya merhametsizliği de aynı şekilde eleştirebiliriz. Dediğim gibi fikirler uyuşmayabilir, gerginlikler yaşanabilir, aynı çizgide buluşmayabilirsiniz. Bazen onun sağlığı için doktor bir şey yap der, o yapmaz. Doktor bir öneride bulunur, uygulamaz. Ya da kendi sağlığı için yapması gerekenler vardır, yapmaz. Ve sürekli bir gerginlik yaşarsınız bu konuyla ilgili. Ya da bir karar alması gerekiyordur, almaz. İşte tek başına yaşamak, ben kendime yetiyorum. Yaşlandığımızda hepimizin başına gelecek olan düşünce bu. Şu andaki yaşlılarda da bu var. Ben kendime yetiyorum, kimseye ihtiyacım yok. Yalnız bıraksanız bırakamazsınız, aklınız onda. Onunla beraber yaşasanız onun evinde bir düzen kurmanız zor. Kalksa size gelse gelmez. Böyle bir o an yaşlı kişilerin de artık biraz duruma uyum sağlaması gerektiğini fark etmesi gereken bir an ve maalesef işler istediğiniz gibi gitmeyebilir ama dediğim gibi bu birbirimize saygısızlık yapabileceğimiz ya da şiddet ya da daha kötüsü aklımızdan geçmesin, aman aman mutlaka çözebileceğimiz, konuşarak ilerleyebileceğimiz noktalar yakalanır. Kısa bir ara verelim, sonra sağlık konuşmak üzere.
burada buluşacağız. Burada İsrail basından bir açıklama var. Az önceki uçak olayıyla ilgili kaçırılma değil, yanlış bir alarm olduğu açıklanmış. Biz de son dakika olarak paylaşalım.

0: Give. Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
6: TGRT FM Haber.

0: Amerika'da yaşayan Müslümanlar için tarihi karar. Kaliforniya eyaleti Ramazan ve Kurban bayramlarını resmi tatil olarak tanıdı. Vali Gavin Newsom'un imzaladığı yasayla iki bayram artık eyalet çapında resmi tatil statüsünde. Karar özellikle Müslüman öğrenciler ve kamu çalışanları için büyük kolaylık sağlayacak. Böylece bayram günlerinde okula ya da işe gitmek zorunda kalan Müslümanlar için inançlarını yerine getirmelerinin önündeki idari engeller kaldırılmış olacak. Kaliforniya bu kararla Ramazan ve Kurban bayramlarını resmi tatil olarak tanıyan ABD eyaletleri arasına katıldı.
1: Sizlerden razı olsun. Helalliğinizi kabul eylesin.
2: Bir düğünde havaya sıkılan kurşun 25 yaşındaki uzman çavuşu hayattan kopardı. Konya'nın Emirgazi ilçesinde düğünde tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği uzman çavuş Serkan Devici hayatını kaybetti.
1: Allahu Ekber.
2: Genç uzman çavuş için Demirci Mahallesi Deveciler Yaylası'nda cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş Deveci'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Kılınan cenaze namazının ardından 25 yaşındaki Serkan Deveci'nin cenazesi gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.
3: Geri bak! Cenaze al!
2: Törenin ardından Türk bayrağı Karapınar Garnizon Komutanı Topçu Albay Serkan Doğan tarafından Baba Mehmet Deveci'ye teslim edildi.

0: Direksiyon başına geçti. Güpegündüz tozu dumana kattı. Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Sürücü aracıyla güpegündüz drift attı. O tehlikeli anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına an be an yansıdı. Sürücü o tehlikeli anları beğeni uğruna sosyal medyada paylaştı. İnternette hızla yayılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından harekete geçen İnegöl Trafik Büro ekipleri aracı ve sürücüyü kısa sürede tespit etti. Sürücüye drift yapmaktan 140 bin lira, görüntüyü paylaşıp özendirmektense 25 bin lira olmak üzere toplam 165 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Bir anlık dalgınlık tonlarca emeği yola savurdu. Su şişesine uzanan sürücü devrilen tırla dehşeti yaşadı. Sürücü Kahramanmaraş'tan Samsun'a mısır taşıyordu. Su şişesine uzanırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen tırın dorsesinden saçılan tonlarca mısır yolu tamamen trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi. Yola saçılan mısırlar iş makineleriyle temizlendi. Devrilen tırsa vinçle yoldan kaldırıldı.
1: Su şişesini alıyordum diyor. Arabaya kaydırdım diyor. Bir anlık dalgınlık. Büyük şeylere sebep veriyor. Yana gelmemiş en azından.
0: Yol iş makineleriyle temizlendi. Tır vinçle kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.
2: Nasza kamera była włączona, była w zapisie za moimi plecami. Nasza kamera była włączona, była w zapisie za...
0: Muhabir ölümcül bir kazayı anlatıyordu. Tam o sırada arkasında başka bir kaza yaşandı.
2: Poletnia dziewczynka na hulajnodze, która w pewnym momencie została...
0: Polonya'da canlı yayın sırasında 14 yaşındaki bir kıza otomobil çarptı. Kaza TVP info muhabiri Milos Selyovançyk'ın yayın yaptığı sırada meydana geldi.
2: Miał w tym momencie miejsce zagrożenia życia.
0: Muhabir aynı gün hayatını kaybeden 3 yaşındaki bir çocuğun karıştığı kazayı anlatıyordu. O sırada sokağa dönen siyah otomobil genç kıza çarptı. Kız aracın ön camına çarparak yola savruldu. 14 yaşındaki genç kazadan hafif yaralarla kurtuldu. Ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü ise olay yerinden kaçtı. Sürücünün dakikalar sonra geri döndüğü bildirildi. Nepal'de bir dağ kampını çığ vurdu. Manak bölgesindeki Himlung Himal'in 7126 metrelik ana kampı çığın altında kaldı. Çığ sırasında kampta yabancı dağcılar için çadır kuran işçiler bulunuyordu. Arama kurtarma ekipleri metrelerce karın altında kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlattı. Bölgeye helikopterlerle ekip ve ekipman sevkiyatı yapıldı. İki rehber hayatını kaybetti, 14 işçi ise kayıp. Görüntülerde ekiplerin derin karda arama yaptığı, helikopterlerin ise karla kaplı kampın üzerinde uçtuğu görüldü. Hız ve dikkatsizlik yine kazaya neden oldu. Motosiklet kamyonete böyle çarptı. Kazanın adresi Sinop'un Camikebir mahallesi. Caddede hızla ilerleyen motokurye duramayarak kamyonete çarptı. Kazanın da güvenlik kamerası kayıttaydı. Motorun kamyonete çarpmasıyla sürücü savrularak yere düştü. Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kazada hafif şekilde yaralanan kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağan yağmur ve yağış altında İstiklal Marşı okuyan küçük kız saygı ve fedakarlığı takdir topladı. Tüyleri diken diken eden görüntü Hatay'ın Dörtyol ilçesinden. Haftanın ilk günü yağışlı başladı. Okula giden bazı öğrenciler yağmura yakalandı. Onlardan biri de Gazi İlköğretim Okulu öğrencisi Minik Asel Mina'ydı. Öğrenciler sağanak nedeniyle İstiklal Marşı'nı sınıflarında okudu. Ancak küçük kız okulun bahçesinde yağmur altında İstiklal Marşı'na eşlik etti. Minik Asel davranışıyla gururlandırdı. Öğretmeni küçük kızın o anlarını kayıt altına alırken görüntüler izleyenler tarafından takdir topladı. Kamyonetin alatı koptu. Tonlarca elma yola saçıldı. Kaza Karaman'da 100. yıl bulvarında yaşandı. Elma yüklü kamyonetin yükü tutan alatı koptu. Bunun üzerine kamyonetin kasasındaki 5 ton elma kasalarıyla yola döküldü. Yola saçılan elmaların bir kısmı zarar gördü. İhbar sonrası kaza noktasına polis sevk edilirken ekipler yolu ulaşıma kapattı. Elmaların toplanmasının ve kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Çinli filozof Konfüçyüs 2500 yılı aşkın süredir yaşatılan geleneklerle anıldı. Çin'in Kufu kentinden Tayvan'ın başkenti Taipei'ye uzanan törenlerde filozofun 2577. doğum yılı kutlandı. Konfüçyüs'ün memleketi Kufu'da düzenlenen törende heykeli önüne çiçekler bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Taipei'deki törende ise geleneksel müzik ve dans eşliğinde 37 aşamalı bir ritüel gerçekleştirildi. Törenler dünya genelindeki 60'tan fazla Konfüçyüs tapınağından da çevrim içi yayınlandı. Bu yıl etkinliklere yapay zeka destekli Konfüçyüs diyalogları ve interaktif bilgi yarışmaları da eklendi. Nepal'de günlerdir etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Lalitpur kentindeki Dakappel bölgesinde bulunan 2,5 katlı bir ev toprağın suya doymasıyla çöktü. Evin bulunduğu eğimli arazi yağış nedeniyle zayıfladı. Yetkililer binanın bir gün önce tedbir amacıyla boşaltıldığını açıkladı. Kameraya yansıyan görüntülerde evin kısa sürede tamamen çöktüğü görüldü. Nepal'de yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 24 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise kayıp. Arama çalışmaları sürüyor.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü Pazartesi'den Cuma'ya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Bugün iç hastalıkları uzmanı Doktor Necip Çetiner'le birlikteyiz. Diyabet konuşacağız, insülin direnci konuşacağız. Çevremizi saran şeker ve ondan nasıl kurtulabileceğimizden bahsedeceğiz. Sadece iç hastalıkları açısından değil, aslında genel sağlığımız ve onu korumak için de şekerden daha uzak durmak lazım. Mümkün oldukça, başarabildikçe. Merhabalar efendim.
1: Merhaba, ben Doktor Necip. Bugün sizlerle diyabet konusunu konuşacağız. Diyabet kan şekerinin yüksek seyretmesiyle kendini gösteren yani kronik metabolik bir rahatsızlıktır. Kan şekeri vücudumuzda insülin ismi verilen bir hormon sayesinde dokular tarafından alınarak kullanılır. Diyabette bu insülinde mutlak ya da göreceli bir yetersizlik ve veya insülin kullanımında bir direnç söz konusu olması nedeniyle şekerin kandan yeterince kullanılarak düşürülememesi ve yüksek seyrederek dokularda bir nevi zehir etkisi yapması neticesinde bir ortaya çıkan hastalık kompleksidir. Diyabet sıklığı maalesef son verilerde göstermektedir ki geçtiğimiz 10 yıllar boyunca Türkiye'deki istatistiklere göre 2'ye katlanmıştır. Yani %7'den %13,7 oranında bir rakam bildirilmiştir. Tabii son bu yaklaşık bir 5-6 yıl önceki bir değerdir. Bunun daha da arttığı ve artacağı düşünülmektedir. Bu yüzden tüm toplumu çok ciddi manada etkilediği ve gösterilen özenden daha fazlasının yapılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Tüm dünyada da artıyor oranlar, Türkiye'de de artıyor. Bunun bir sebebi var mı? Yani böyle biraz geriye dönük baktığımızda neden sürekli diyabetten konuşuyoruz? Sayı neden artıyor?
1: Diyabet dediğimizde diyabetin birçok çeşidi var. Özellikle tip 2 diyabet konuşulur. Aklı o gelir. Çünkü %90'dan fazlası budur. Ve tip 2 diyabette tam da sizin sorduğunuz sorunun cevabı yaşam koşullarıyla birebir alakalıdır. Tabii ki genetik zeminde diyabete yatkınlık oluşturan genlerin olmasının yanı sıra özellikle beslenme problemleri ve hareketsiz yaşam, sedanter yaşam tip 2 diyabetin maalesef çok çok daha fazla görülmesine yol açmaktadır. Özellikle kolay ve ucuz tabir edebileceğimiz karbonhidrattan yüksek, protein ve yağdan daha fakir olan gıdalara çok fazla ulaşılması, özellikle bunun da çocukluk çağından itibaren, bebeklik çağından itibaren neredeyse başlaması ve gereğinden fazla tüketilmesi, katkı maddeleriyle birlikte bunların vücuda daha da zararlı hale getirilmesi, artı insanların artık yaşamlarını daha kolay, daha rahat sürdürebilmesi, daha az hareket edebilmesi, bunlar başlıca faktörler olarak düşünülmektedir.
0: Maalesef hakikaten şekerli gıdalara hem ucuz hem kolay ulaşıyoruz. Hep elimizin altında. Bugün bir iş yerinde, çekmecesinde atıştırmalık olmayan yok gibi neredeyse.
1: Yani atıştırmalık tabii ki insanlar atıştırmalıklar olabilir ama bunlar tabii ki sağlıklı gıdalardan seçilebilir.
0: Keşke.
1: Yani,
0: keşke öyle olsaydı.
1: Yani sağlıklı gıdalar neler olabilir? Yani iş yerinde ya da yanımızda kolaylıkla taşıyabileceğimiz kuru yemişler, hani fındık, fıstık, badem, ceviz gibi, içerisinde hem gerekli mineral, vitaminler, eser elementlerin olduğu, protein, yağın olduğu ve karbonhidratın çok daha az oranda bulunduğu gıdaları tüketebiliriz. Diğer sağlıksız atıştırmalıklar yerine bunlardan tüketmemiz şeker regülasyonu düzenlemesini ciddi manada düzeltecektir.
0: Şimdi ben böyle hemen en fazla ilgimi çeken konuya girdim ama aslında diyabet ikiye ayrılıyor. Birini doğuştan getiriyoruz. Bir diğerini ise sonra bir takım hatalarla kendimiz hayatımıza dahil ediyoruz. İsterseniz bu yol ayrımıyla devam edelim.
1: Şimdi çok daha nadir görülen tip 1 diyabette önleyici bir yöntemimiz maalesef yok. Çünkü tam olarak neden oluştuğunu bilemiyoruz. Ve bunun da ayak seslerini de algılayamıyoruz. Sadece diyabet oluştuğunda çok net ve hızlı bir şekilde kendini belli ediyor ve teşhis konuyor. Bu tip 1 diyabet dediğimizde maalesef dokularda, yani vücutta hiç artık insülin kalmamış ya da çok çok az miktarda, eser miktarda kalmış oluyor. Sonunda tükeniyor ve bu kişiler sadece ve sadece insülin dışarıdan alarak tedavi olabiliyorlar bugün için. Ama diğer asıl bizim çok sık karşılaştığımız tip 2 diyabet, yani %90'dan fazla olan kısmı ise zamanla vücudumuzdaki insülinin tükenmesi, azalması ve etkisizleşmesi neticesinde ortaya çıkıyor. Ve burada da en önemli faktörlerin başında az önce söylediğimiz gibi yaşam tarzımız, yani beslenme ve egzersiz eksikliği.
0: Şimdi bu konuya tekrar dönmek üzere belirtilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle de başka hastalıklarla karışır mı diye de sorarak ilerlemek istiyorum.
1: Evet. Şimdi bu insüline bağımlı olan, insülin tamamen tükendiği diyabette belirtiler çok dramatik bir şekilde kendini belli ediyor. Çok fazla su içme, çok fazla yemek yeme, yemek yemeye rağmen kilo kaybı, gece idrara çıkma, aşırı idrar yapma, birçok enfeksiyon hastalığı vücutta oluşması ve bunların zor düzelmesi gibi uyuşmalar, karıncalanmalar gibi ve hatta ilk başta kişi direkt yüksek ya da düşük şeker komasıyla çok daha gürültülü bir tabloyla acile gelebiliyor. Ama daha sık gördüğümüz tip 2 diyabette belirtiler çok geç başlayabiliyor. Yani biz diyabet teşhisi koyduğumuzda aslında bu diyabetin oluşumu belki de bir 10 yıllık sürecini tamamlamış oluyor. Bir 5-6 yıl kaldığında insülin direnciyle kendini belli edebiliyor. Bunlarda tabii ki sık acıkma, erken acıkma. Bunlarda tip 1 diyabetin tersi kilo alma. Kilo alma. Yeterince yemesine rağmen açlık hissinin devam etmesi. Sık idrar yolu enfeksiyonlarının oluşması. Genital bölge enfeksiyonlarının sık olması, ciltte kaşıntılar gibi, uyuşma karıncalanmalar gibi diyabetin organları bozmasıyla birlikte, hatta yani siz teşhis koyduğunuzda organlar bozulmuş olarak bile gelebiliyor. Tip 2 diyabette bu teşhis daha da gecikebiliyor.
0: Evet. Tabii bu bir takım hastalıklar var ki onlar aslında diyabetin de belirtileri oluyor. Mesela gözde, böbreklerde bir takım rahatsızlıklar. Evet. İsterseniz oraya da biraz değinelim. Evet. Çünkü ihmal edilmesi sonrasında ortaya çıkabilecek tabloyu da karşımıza tabii çıkartıyor.
1: Yani bir kişi size görme bulanıklığıyla geldiğinde muhakkak diyabeti düşünmeniz gerekiyor. Herhangi bir böbrek problemi olduğunda muhakkak bunun altında diyabet yatabileceğini düşünmeniz gerekiyor. Bir kalp rahatsızlığı olduğunda zaten bunlar birbirinden ayrılmaz bir parça gibi. Bir diyabet hastasında göz, böbrek, kalp, damar hastalığı bozukluklarını, göz bozukluklarını, sinir sistemi bozukluklarını maalesef çok daha fazla sık görüyoruz.
0: Peki şimdi diyabet dediğimizde aslında biraz önce söylediğiniz bir şey vardı. Onu biraz detaylandırmak lazım. Dediniz ki belli aslında vücutta insülinin ne kadar olduğu. Yani bize ömür boyu yetecek insülinle mi, bu depoyla mı doğuyoruz?
1: Evet. Yani normalde sağlıklı bir pankreas dokusu sizin hayatınızı sağlıklı bir şekilde tamamlamanızı sağlayacak kadar insülin üretebilmesi gerekiyor. Ama özellikle tip 1 diyabette bir immün mekanizmayla bu pankreas bezindeki beta hücreleri diyoruz, bunları harap edecek maddeler salgılanarak bu maalesef üretim yeri, üretim fabrikası diyebiliriz, harap olarak oradan artık üretim yapamaz hale geliyor. Tip 2 diyabette ise hastalığın başlangıcında aslında insülin seviyesi yüksek ama etkisiz.
0: Etkisiz
1: olduğu için fazladan insülin kullanıyoruz ve bu harabiyet maalesef devam edebiliyor. Ve devam ettikçe hem etkisiz hem de göreceli olarak ciddi bir insülin eksikliği ve sonunda tam tükenmese de tükenmeye yakın aşamalara gelebiliyor. Yani aslında eğer siz kişiyi insülin direnci aşamasında yakalarsanız bu süreci engelleyebilir, en kötü ihtimal geciktirebilirsiniz.
0: Şimdi bu son dönemde kilo kontrolü yapmak isteyenler ya da kilo vermek isteyenlerin hep söylediği bir şey var. Doktora gittim, işte diyetisyene gittim. Ben de insülin direnci çıktı.
1: Evet.
0: Bunu biraz bize anlatır mısınız?
1: Şimdi bir şekilde insülinin etki ettiği karaciğer, kas dokusu, yağ dokusu insülinin buradaki dokulara girerek etki etmesini engelliyor. Yani insülin zayıf etki ediyor ya da tam etki edemiyor diyebiliriz. Bu durumda pankreas bezimiz şekerin yükseldiğini algılayarak çeşitli reseptör algılayıcılarla daha fazla insülin gönderiyor dokulara, vücuda. Bu daha fazla gönderilen insülin, hani gereğinden fazla gibi gelen insülin direnç kapılarını kırıp bir anda şekeri olması gerekenden daha aşağı seviyelere bu defa düşürebiliyor. Yani önce düşürmekte zorlanıyor. Sonra 3-5 kat insülin bir araya gelip bu direnci kırıp bu defa şekeri yüksekten normale getireyim derken daha aşağılara getirebiliyor. Daha aşağı geldiğinde kişi de tabii ki sinirlilik, kişilik değişikliği, elde ayakta titreme, terleme gibi hipoglisemi dediğimiz şeker düşüklüğünün belirtileri oluyor. Ve kişi o anda kesinlikle şekerli ya da hamurlu bir gıda yeme ihtiyacı duyuyor ki alması da gerekiyor o anda. Şekerli gıda aldığında peki vücutta ne oluyor? Tekrar şeker olması gerekenden yukarıya çıkıyor. pankreasımız tekrar insülin salgılıyor. Bir kısır döngü oluşuyor.
0: Dalgalanma
1: oluyor. Yani bir hız treni gibi şeker bir aşağı, bir de normalden aşağı, bir de normalden yukarıya sürekli böyle oynamayla seyrediyor ve bu arada bizim pankreastaki bu insülin salgılayan dokularımız zedeleniyor ve rezervimiz azalıyor. Ve artık tam diyabet aşaması geliştiğinde artık bu fazladan olan insülin ihtiyacını karşılayamaz hale geliyor ve yeterince insülin de verilemediği için artık şeker normal seviyenin üstüne çıkıyor ve buna bağlı birçok bozuklukla birlikte hastalarımız bize başvuruyorlar. Eğer ki biz bu insülin direnci aşamasında hastalarımızı yakalayabilirsek, bu anlattığımız belirtilerle, yani erken acıkma, yemek yemeye rağmen sürekli açlık hissi, yemekten sonra fenalık hissi, baygınlık hissi, tabii uyku hissi, bu tür belirtiler varsa muhakkak bu kişilerin insülin direnci açısından ve diğer buna eşlik edebilecek kolesterol, kalp damar hastalığı, birçok açıdan hastanın araştırılarak daha organ hasarlarını en azından ilk aşamada ya da olmadıysa daha oluşmadan engelleme şansını tanımak istiyoruz hastalarımıza.
0: Evet. Tabii daha çok böyle kiloyla ilgiliymiş gibi algılanıyor ama aslında kontrol edilmediğinde özellikle küçük organ, uç organlardan başlamak üzere ciddi anlamda hasara da yol açıyor. Peki zor mu teşhis ediliyor diyabet ki bu kadar ileri safhalarda artık neredeyse insülin noktasına gelindiğinde teşhis konuyor?
1: Yani diyabet ve insülin direnci teşhisi aslında zor değil. Sadece özellikle tip 2 diyabette biraz önce de söylediğimiz gibi belirtiler çok geç başlayabiliyor. Yani hastalık oluştuğunda kişi fark edebiliyor. İnsülin direnci tam geliştiğinde fark edebiliyor. Belirtiler başladığında, kişi bize geldiğinde bunu laboratuvar ortamında tespit etmemiz kolay. Kesinlikle zor değil. Problem kişilerin belirtilere çok fazla önem vermemesi. Yani hekime bu konu için başvurmaması. En büyük problemimiz bu. Farkındalık çok az. Yani insülin direnci ve özellikle diyabette, kişi diyabet olduğu, yani ilerlemiş artık, diyabet yerleşmiş. Bu grupta bile farkındalık çok az. Yani diyabetlerin %50'si belki diyabetli olduğunu biliyor, diğer kısmı bilmiyor bile.
0: Acaba şöyle bir yol mu izlemek lazım? Mesela herhangi bir şey için bir doktora gittiğinizde, evet, bir kan tahlili yapılacağı zaman hani şekerime de bir bakılsın demek mi gerek?
1: Yani aslında diyabet taraması kimlere yapılacak? Diyabet taraması kimlere yapılacak? Hangi aralıkta yapılacak? Aslında bunu dünyada diyabet cemiyeti kılavuzları belirlemiş. Yani hekimlerimiz aslında, uzman hekimlerimiz bunu aslında biliyor. Yani kişilerin hekime başvurması, eğer şüphelendiği bir durum varsa özellikle hekime söylemesi tabii ki katkıda bulunacaktır. Hı hı. Ama normal koşullarda, belli aralıklarda zaten bu testlerin yapılması gerekiyor. Ben hekim başvurusunun az olduğunu düşünüyorum. Veya da daha çok şöyle bir durum, yani kişi daha böyle bir üst solunum yolu enfeksiyonu ya da başka bir hastalık durumunda başvuruyor. Ve bu durumda testler çok sağlıklı çıkamayacağı için aslında belki hekim arkadaşlarımız da yeterince bunları istemiyorlar. Yani mevcut hastalıklarından arındırıldıktan sonra hasta normal duruma geldikten sonra bu testlerin yapılması gerektiği iletilmesi, belki biz hekimlerin de bu konuda eksikleri olabilir kesinlikle. Hekimlerimize uyarması gerekiyor.
0: Evet, yani nasıl olsa hasta sizin yanınıza, evet, kadar gelmiş. Artık hani geçmiş olsun, evet, hastalık bitti, tedavi protokolü bitti derken, evet, evet, bir sonunda bakmak lazım. Şimdi öyle enteresan bir hastalık ki diyabet. Bir kere konduramıyorsunuz kendinize. Evet. İki, çok yaygın, nasıl olsa herkeste var düşüncesi, evet, var. Üçüncüsü, teşhisi aldığınız andan itibaren artık hiç şeker yiyemeyeceksiniz gibi düşünülüyor. Halbuki şeker dediğimiz şey bize sadece tatlı tadı veren gıdalarda, evet, yok. Evet. Biraz diyabet teşhisi almış ve onunla yaşamak durumunda olanlara isterseniz bilgi verelim.
1: Evet, şimdi maalesef hani üzülerek söylüyorum. Bugün için diyabetin kronik hastalık olduğunu biliyoruz, kabul ediyoruz ve ömür boyu bununla mücadele etmek gerekiyor. Bunu hastalarımıza öncelikli olarak söylemek durumdayız. Ama bu duruma küsmek değil, bu durumla nasıl yaşanır, hayat kalitemizi nasıl daha iyi duruma getiririz ve nasıl daha az zarar görürüzü düşünmemiz gerekiyor. Kesinlikle egzersizi, yani haftada 2,5-3 saat egzersizi aksatmamak gerekiyor. Çünkü bizim bazı gıdalarımızı tüketebilme özgürlüğü veriyor belli bir çerçevede. Hı hı. Yani egzersizle çünkü glikozu parçalayabiliyorsunuz, atabiliyorsunuz. Yani insüline bir nevi yardımcı oluyorsunuz. Kesinlikle düzenli egzersizlerini yapmaları gerekiyor. Beslenme konusunda da hayatımızdan şeker ve şekerle hazırlanmış tüm gıdaları çıkartmamız gerektiğini maalesef bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani burada onlar için hani yiyebilirler, olumlu bir haber vereyim diyemiyorum.
0: Sınır koyayım da hiç değilse biraz mutlu olsunlar yani diye diyemiyorsunuz.
1: Belki kaçamak şeklinde ve çok az miktar ve çok kaçamak şeklinde. Yani alışkanlık halinde kesinlikle hani şeker tüketilebileceğini maalesef söyleyemiyoruz. Tatlandırıcılar da dahil. Hmm. Çünkü onların da vücudun başka organlarına hasar verebileceği konusunda maalesef şüpheler var. Hmm. Mesane üzerine falan, böbrek, karaciğer üzerine zararlı olabileceği konusunda maalesef yayınlar var, şüpheler var bu konuyla ilgili. Ve beslenmede özellikle doğal ürünlerin seçilmesi çok önemli. Zaten bizim hani halk arasında bilinen ismiyle şeker, yani karbonhidratlar, aslında biz tüketmiyor değiliz. Yani bizim önerdiğimiz diyet listelerinde de zaten öğünlerin yaklaşık %55-60'ında orantısal olarak karbonhidratlar var. Ama bunlar bizim ağzımıza tatlı gelen karbonhidratlar değil. Yani vücudumuza, midemize, bağırsaklarımıza girdiğinde orada parçalanarak glukoza dönüşen karbonhidratlar. Bunlara kompleks karbonhidratlar diyoruz. Bunlar nelerde var? Bunlar sebzelerde var. Onun dışında tahıl ürünlerinde, bakliyatlarda zaten var. Ama bunların diğer şekerden ayıran farkı, bunların emilimi çok daha yavaş. Çok hızlı kan şekeri oynamasına yol açmıyorlar. Ve az önce bahsettiğimiz insülindeki o ani ihtiyaç artışına, dalgalanmasına, insülinin aniden tüketilmesine, şekerin aniden düşmesine yol açmıyorlar. Çünkü kana yavaş bir şekilde giriyorlar, yavaş bir şekilde düşüyorlar ve durumu, hastanın durumunu sabitleştiriyorlar. Yani stabilleştirebiliyorlar. Ve şekerden uzak duran bir insan, yani bir bizim de hani önerebildiğimiz, tüketebilir dediğimiz, tabii ki bunda da sınır var. Yani mesela bir tam buğday ekmeği, bir kepekli ya da çavdar ekmeği, bunu tükettiğinde biz hastalarımızdan şunu işitiyoruz. Yani çok tatlı yiyen ve bunu bırakan bir hasta, ya diyor, ben ekmeğin tadı bana artık şekerli geliyor. Yani artık o şeker zehirlenmesinden kurtulduğunda aslında bir önceki yediği şekerin tadını bu ekmekte bile neredeyse alabilir hale geliyor. Ama tabii ki tekrar şunu belirtmem lazım. Bu tür tüketebilirsiniz dediğimiz karbonhidrat grubunda da tüketimimiz sınırsız değil. Yani her şeyde bir sınırımız var. Evet, o sınırı tüketmemek, yani aşmamak gerekiyor.
0: Özellikle diyabetli olanların hasret kaldığı gıda pilav.
1: Evet.
0: Pilav için evet. Tanıdığım etrafındaki insan bir kaşık ne olur diyen insanlar var mesela.
1: Evet, yani maalesef pirinç içeren tüm gıdalar, sadece pilav değil, dolmalarda kullanılan pirinç de dahil, öneremiyoruz. Çünkü aynı diğer karbonhidratlar gibi, bir şeker yemiş gibi kan şekerimizde ani yükselmeyle insülinle ilgili birçok metabolizmada maalesef aynı etkiyi gösteriyor. Yine nişastalı ürünlerde bu gruba sokabiliriz.
0: Patates
1: ve havuç gibi glisemik indeksi yüksek sebzelerde de hani sıfıra indirin demiyoruz ama diğer sebze türlerine göre onları da en azından yarı dozda, dozunu azaltarak, çünkü onların da taşıdığı karbonhidrat yükü, şeker yükü maalesef fazla. Diğer şekerden farkı, yükseltme hızı biraz yavaş. Yani yine onlar kadar olumsuz konuşmuyoruz ama kesinlikle onlarda da limitlendirme yapmamız gerekiyor. Yani pilavdan bahsettiniz, artık aslında daha önceden çok Anadolu'da çok rahat bulunan bulgur pilavı kesinlikle pirinç pilavıyla kıyaslanmayacak derecede çok daha şeker konusunda daha bizim için olumlu etkiler gösteriyor. Ama bunda da yine sınır var.
0: Bulgurda bile.
1: Yani kocaman bir tabak dolusu değil.
0: Orada da birkaç kaşık.
1: Tabii. Yani kaşık hesabı aslında bir porsiyon, küçük bir porsiyon diyelim. Bir gıdayı 8 kaşık, şundan 3 kaşık, 5 kaşık dediğimizde kişinin psikolojisinin çok bozulacağını, hayat kalitesinin daha da bozulacağını düşünerek, yani kaşıkla ben söylemek istemiyorum açıkçası.
0: En iyisini yapıyorsunuz. Biraz psikolojisini anlamak evet. lazım hastanın. Siz daha iyi biliyorsunuzdur tabii. Şimdi son olarak diyabeti olanlar için, onlarda şeker atakları oluyor bazen.
1: Evet.
0: Farkındayız. Ya da gittiği yerde yiyebileceği bir şey bulamıyor. Çantasında taşıyabileceği, onun için sağlıklı alternatif ne önerirsiniz?
1: Evet, şimdi bir diyabet hastası özellikle daha önceden de hipoglisemi dediğimiz ciddi şeker düşüklüğü belirtileri geçirmişse, böyle bir durum yaşamışsa, bu daha sonraki hayatında da yine risk altında demektir. Zaten hani biz şöyle bir istatistik bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Biz zaten biliyoruz ki çok iyi tedavi edilsin diye takip edilen hastalarda yılda bir ya da iki kere hipoglisemi dediğimiz düşük şeker koması bile gelişme ihtimali oluyor. O yüzden bizim öncelikli hedefimiz bu hipoglisemi atağını, yani şeker düşüklüğü atağını engellemek. Eğer bu tür belirtileri oluyorsa ve daha önceden böyle bir atak geçirmişse, diyoruz ki sizin için ara öğünler çok önemli. Yani öğün aralarında, yani bir ana öğünden 2 saat sonrasında, daha şeker düşmeden, belirtiler başlamadan öncesinde muhakkak bir küçük ara öğün alan diyebiliyoruz. Sizin sorunuzun cevabı olarak burada az önce de bahsetmiştim. Özellikle kuru yemiş türevi gıdalar, hani fındık, fıstık, badem, ceviz gibi. Hani tatlı kuru yemişler değil de diğer grup. Ve süt ürünü. Mesela bir yoğurt, ayran gibi çok kolay bir inip bir marketten ya da bir bakkaldan alabileceğiniz bir bardak ayran gibi bir ara öğün sizin için, ya da yalnız hazırladığınız kepekli ekmekten hazırlanmış bir tost gibi, hani bir kaşarlı tost gibi, yalnız da hangisi taşımak kolay geliyorsa, hangisine kolay ulaşabiliyorsanız ve sizde hipoglisemi belirtileri oluyorsa, bunu muhakkak olmadan tüketmeniz gerekiyor. Ama eğer hipoglisemi gelişmişse, artık şeker düşmüş, bizim artık bunu düşünme lüksümüz yok. Biz bu anda muhakkak meyve suyu, şeker, bildiğimiz kesme şeker, normal şeker, çikolata ya da bir meyve suyu yanımızda bulundurup arabamızda, mesela yolculuğa çıkıyoruz. Yolda başımıza her şey gelebilir. Öğünümüzü atlamak zorunda kalabiliriz. Bir şeker hastasının muhakkak şeker hastasının olduğunu bildiren kartı, ilaçların isimleri ve yanında henüz kendisindeyse tüketebileceği bu tür şekerli ürünleri de bulundurması gerekiyor. Ama bir kere daha söylüyorum, şekerli üründen önce, aslında düşmeden önce yapması gereken ara öğünü bulundurması bundan daha sağlıklı.
0: Tabii hasta kendini biliyordur. Hani kaç saatte bir aslında bu sirkülasyon döngünün yaşandığını, ona göre o başlamadan önce bir şeyler yemem lazım diyorlar zaten.
1: Evet, şimdi tabii beslenmede 3 ana 3 ara öğün deniliyor ama bu herkese uymayabilir. Bazı hastalarımız gerçekten ara öğünleri almaksızın, çok şekerinde, çok da dalgalanma olmaksızın çok rahat atlatabiliyorlar. Ama biz diğer türlüsünde olabileceğini düşünerek çok sıkı takip ve ihtiyaç olduğunda ara öğünü muhakkak tüketmemiz gerektiğini hatırlatıyoruz hastalarımıza.
0: Evet, ben son diyorum ama bir de tarçını soracağım size. Tarçını diyabetliler çok seviyorlar. Çayını yapıyorlar, işte yemeklerine ilave ediyorlar, sularına koyuyorlar. Faydalı mıdır tarçın diyabette?
1: Tarçının faydalı olduğuna dair tabii ki birçok söylenti var. Ama biz bunu hiçbir ilacın yerine koyamayız. Ya çünkü bu tarçınla ilgili yapılmış bir çok belirgin, kanıta dayalı tıp diyebileceğimiz bir çalışma maalesef yok. Ancak şunu söyleyebiliriz, zaten ilaç almakta olan bir hasta ben katkı olarak tarçını kullanacağım diyor. Çünkü duymuş, yani onun iyi olacağına inanmış, belki de gerçekten iyi gelecek. Ama tarçın ya da buna benzer herhangi bir madde için bunu söylüyorum ben, gıda takviyesi olarak. Eğer ilaç kullanımımız varsa, şekerimizde düzensizlikler varsa, bir de üzerine böyle bir şey alıyorsak, bunu tükettiğimizde kan şekerimizi çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Hani ben düşürüyorum demem için elimde kanıt yok. Ama gerçekten düşürüyorsa biz zaten tedavi ediyoruz. Az önce söylediğimiz gibi bizim amacımız şekeri olabildiğince en aşağıya düşürmek değil, normal aralıkta tutmak. Daha fazla düşürme ihtimali varsa sonuçta bu hastaya faydalı değil, zararlı bir madde haline gelmiş olabilir.
0: Zaten ilaç kullandığı için.
1: İlacın yerine koyabilir miyiz? Koyamayız. Yani o katkı maddesi bu ilaç. Ben bir hastamı, şeker hastamı tarçınla evine gönderemem.
0: Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum bilgileriniz için. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum herkese.
0: Dünyalı Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzman operatör doktor Cem Kara ile birlikteyiz. Bugün dil bağı, dudak bağı konuşacağız. Çocuklar açısından bakıldığında özellikle doğduğu andan itibaren fark edilen, fark edilmediğinde beslenme ile ilgili ciddi problemlerin ortaya çıkmasına yol açan bir hastalıktan da konuşacağız. Cem, merhaba.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Teşekkürler, sen nasılsın?
1: İyidir, sağ ol. Teşekkür ederim, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Cem, bugün dil bağı konuşacağız. Bir kere tabii tanımlamak lazım herhalde dil bağını. Bir de tabii belki sen çocukları, bebekleri doğduktan sonra görüyorsun ama acaba anne karnındayken de belli oluyor mu? Yani anneler, babalar dil bağına hazırlıklı olarak mı çocuklarını kucağına alıyorlar?
1: Hülya, hayır. Dil bağı doğduktan sonra, hatta bazen doğduktan sonra bile hemen fark edilmeyen bir şey. Şöyle ki, dilin altındaki dili hareket ettirmemize de yardım eden bir incecik bağdan bahsediyoruz. Bir lif gibi bir şey. Dilin hareketlerini sağlıyor bir yerde aslında. Ancak çok ileride olduğunda, dilin ucuna kadar geldiğinde zaten gözle görülür. Dilin de bir çatallanması dikkat çekiyor.
0: Çeker mi o dil bağı?
1: Evet, çok da bariz bir şekilde çeker. Özellikle bebek ağlarken çok belirgin olur. Dilini dışarıya çıkartamaz ve dil adeta bir kelebeğin yaprakları gibi iki parçaya doğru ayrıldığı görülür. Bu en ileri şekli. Ama
0: çatal dil gibi,
1: çatal,
0: değil mi?
1: Aynen, lafta doğruyla çatal dil gibi. Ama bu eğer parsiyelse, yani yarımsa, o zaman sadece dilin altında, yani orta bölgesinden tutan ama tabii ki yine dilin hareketlerini engelleyecek ya da örneğin bebeklerde memeyi tutmayı engelleyecek bir hale gelebilir. Buna da parsiyel, yarım dil bağı diyoruz. Bunların ikisi de cerrahi sınıftadır aslında.
0: Her ikisine de cerrahi müdahaleyle çocuğu rahatlatıyoruz.
1: Evet, öyle yapmak lazım.
0: Peki anne baba bunu hemen fark edebiliyor mu? Biraz önce dedin ki çok ileri bir noktadaysa eğer dilin ucu çatallaşabilir ve zaten görülür. Ama onun dışında hangi belirtiler bizi ya da hangi annenin yapacağı hangi küçük muayene ya da dikkat onu çocuk cerrahına getirmeli?
1: Valla ilk başta bebeğin doğduğunda ailelerin, yani annenin ilk fark ettiği ve annenin ilk rahatsız olduğu şey memenin tutulamaması. Emzirirken memeyi tutturamadığında, o zaman işte meme ucunda problem var ya da bazı şeyler kullanmalıyız dendiğinde aslında dönüp bebeğe bakmak lazım. Dil bağı yapılıp da bu işi tamamen artık emmesi normale döndü olabilir. Ama öyle hastalar, öyle durumlar oluyor ki Hülya, adeta bir ay, bir buçuk ay sonra bebek kilo alamıyor diye gelip dil bağı meselesi ortaya konmuş olan bebeklerde görüyorum ben.
0: Peki ilk muayenede bebek dünyaya geldiğinde çocuk doktorları da muayene ediyor. Orada bir dikkat gerekiyor mu, bunun için özel bir dikkat?
1: Kesinlikle gerekiyor. Mutlaka çocuk doktorunun buna dikkat edip dil bağı var ya da yok demesi lazım ki bu emme problemi çıkmadan onun çözümü alınabilsin.
0: Çünkü büyük bir oranda artık bebekler hastanede dünyaya geliyor. İşte ebesi, hemşiresi, doktoru birkaç kontrolden sonra ya da birkaç gün sonra hemen ilk kontrolde tekrar hastaneye çağrılıyor. Yani orada da sanki buna bir dikkat etmek ya da işte ememiyor, acaba dil bağı mı var sorusunu gündeme mi getirmek lazım?
1: Kesinlikle. Peki buradan ben sana o zaman süreci daha ileriye götüreyim. Örneğin 4 yaşına gelmiş bir çocuk, konuşma problemi var ve konuşma terapistine gidiyor. Konuşma terapisti diyor ki bunun dil bağı var.
0: 4 yaşına kadar hiç görülmemiş, hiç fark edilmemiş.
1: Evet, görülmemiş, fark edilmemiş değil. Aslında çok net ortada da kimsenin dikkatini çekmemiş diyelim.
0: Peki 4 yaşına kadar hiç beslenme geriliği vesaire bir şey ortaya çıkmamış mı?
1: Eğer parsiyel dil bağıysa, o bahsettiğimiz yarım dil bağıysa, evet, o zaman emmeyle ilgili ya da büyümeyle ilgili bir şey yaşamamış. Ancak belki şimdi mutlaka geleceksin o konuya. Ancak konuşmayla ilgili bir problem ortaya çıktığında bu fizik muayeneyle anlaşılmış diyelim.
0: Burada annenin babanın da belki hani normali bilmesinde fayda var. Biz yarımsa özellikle kaçırabiliyoruz demek ki gözden.
1: Şimdi burada da ilginç bir şey söyleyeyim o zaman sana. Şimdi dil bağı olduğunda çocuklarda konuşma ile ilgili problem yaratır mı sorusunun cevabı net değil. Şöyle net değil. Bununla ilgili yapılan araştırmalarda ya da bu işe çok kafa yoranlarda, ki Almanlar çok uğraştılar bir dönem. Dil bağının aslında konuşmayı etkilemeyeceği veyahut da etkileyip etkilemeyeceği konusunda %50 ortada kaldılar. Sebebi şu: aslında biz herhangi bir kelimeyi söylerken dilimiz hep ağzımızın içinde. O nedenle aslında yarım dil bağlarının konuşmayı etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor. Ama bazı kelimeler, bazı harflerde, R'lerde, S'lerde, T'lerde baskıya sebep olabileceği düşünülüyor. Şimdi böyle olduğunda da eğer yarım bir dil bahisse bu gözden kaçabilir. Gözden kaçtığında ama yine de konuşma sorunu, kendini ifade etme sorunu yaşayan 5 yaşında bir çocuk konuşma terapistine gittiğinde tabii ilk buraya bakıyorlar.
0: Şimdi o zaman belki müdahalenin doğru zamanı ya da belli bir zamanı geçtiyse müdahale edilip edilmeyeceğini bile konuşmak gerekecek. O zaman bir cerrah olarak dil bağı ile ilgili bir çocuk sana geldiğinde, bir bebek ya da doğumdan hemen sonraki muayenede sen bunu fark ettiğinde nasıl bir prosedür izleniyor?
1: Eğer dil bağı, hatta bugün gördüğüm hastadan bahsedeyim sana. Eğer dil bağı yarım ise, yani evet var ama emme güçlüğü yapmıyor ise, o zaman bir yaş civarını bekliyorum. Tamamen ağız yapısı gelişsin, dil yapısı gelişsin. Biz de bunu sakin bir kafayla halledelim diye. Ancak eğer bebekken gördüm ve emme güçlüğü yaşıyor diyorsa aile, o zaman hemen gördükten sonra müdahale ediyorum. Örneğin bu sabah gördüğüm hasta sünnet de olacaktı. Dil bağı da yarım bir dil bağıydı. Annenin şikayeti de zaman zaman memeyi tutmakla ilgili sorun yaşadığını fark etmesiydi. Hı hı. Onun için dil bağına bakar mısınız? Çocuk doktoru da bizi uyardı dediler. Ben de evet, burada gerçekten dil bağı var. Evet, yarım. Onun için memeyle ilgili ciddi sorun yaşamamanız da normal. Ama zaman zaman tutamıyor lafı doğru. Biz bunun yeni doğan sünnetini yaparken evet dil bağında yapalım, akıllıca bir şey yapmış oluruz dedim.
0: Anestezi yapıldığı için değil mi? Anestezi altında mı yapılıyor? Nasıl yapılıyor?
1: Yeni doğan bebekte yaptığım zaman sadece dilin altını uyuşturarak yapıyorum. Ama bir yaşında bir çocukta yapacaksam, biliyorsun beni, her zaman genel anestezi derim böyle işler için. Genel anestezi diyorum.
0: Peki nasıl bir operasyon? Yani bebek açısından bakıldığında işte bir uyuşturuluyor o bölge, ondan sonra bir operasyon yapılıyor. Bebek için emmek çok önemli bir fonksiyon. Bunu geriletiyor mu ya da ne kadarlık bir süre ememiyor?
1: Hayır Hülya, çok kolay bir operasyon. Yani bir dakikalık bir iş. Sadece incecik bir zarın genellikle elektrokoterle kesilerek dikiş yapılmadan kendi haline bırakılması. Kanama kontrolü sonrasında da işte normalse bitti demesi. Emmeye güçlük yapar mı şeyden sonra, işlemden sonra? Hayır, hiç görmedim. Emmeyle hiçbir sorun yaşamıyorlar ya da beslenmeyle ilgili.
0: Hemen
1: emmeye başlıyor ve hemen emmeye başladığıyla ilgili de hiçbir sorun yaşamıyor. O nedenle oldukça konforlu, olabildiğince basit bir işlem. Yani aslında ya böyle bir dil bağı var, ben bunu ameliyat mı ettirmeliyim değil miyim soru işaretlerini tamamen gereksiz buluyorum. Kısa bir iş, mutlaka böyle bir sorun varsa halledilmesi akıllıca olur diye düşünüyorum.
0: Ama yine tabii biz sünnette de aynısını konuşuyoruz. Bu tür operasyonlarda da şimdi sen anlattığında sanki çok kolaymış gibi algılanıyor. Ve şimdiye kadar cerrahlar mı yapıyordu bu işi diyorlar. Küçücük bir kesi diyorlar. Biraz o tarafına da değinelim. Neden böyle bir operasyonu bir çocuk cerrahı yapmalı?
1: Şimdi şöyle, tabii çok yine en önemli, en kritik yerlerden yakalıyorsun.

0: halledilebilir ve bu sorunları hayatınızdan kaldırabilir bir işlemdir. Hı hı.
1: Dil bağı ameliyatı olmuş ya da operasyonu geçirmiş bir bebek ileride herhangi bir problem yaşar mı? Yani o kesi yerinden ya da başka bir şey, ya da şimdi sen cerrahsın, bir cerrahın yapmasından bahsediyorsun. Ehil ellerde yapılmayan bir operasyonun riskleri olabilir mi ileriye dönük?
0: Hülya, ben bununla ilgili şunu gördüm. Başka yerlerde yapılmış dil bağı ameliyatları sonrasında yeterli kesilmediği için ben tekrar o ameliyatın düzeltmelerini yaptım. Yani bugüne kadar karşılaştığım, başkalarının yaptığı dil bağı ameliyatlarında karşıma çıkan sorun bu oldu. Yani yetersiz kesme sonrasında tekrar düzeltme işlemi gerekti. Tabii ki birçok şey olabilir ama en sık görülen şey yetersiz kesilmesidir. Bunun da genellikle ana sebebi özellikle işte ben 8 aylık 9 aylık bir bebekte yapmak istediğim zaman mutlaka genel anestezi veriyorum, yani uyutuyorum. Oradaki bu yarım kesilmesinin sebebi de uyutmadan bunu sıradan böyle hemen yapalım duygusuna girip bu arada ağlayan bir çocukta da yetersiz yapma ile karşılaşılmasıdır.
1: O operasyonu bir düşünelim, yani bebek ağzını açmış zar zor, anne baba yanında belki, evet, ağlıyor, ağzı tükürük dolmuş vesaire ve o arada çok da hassas bir iş yapmaya çalışıyorlar.
0: Evet, hele bir de kanadıysa, hele bir de kanadıysa o zaman işler çok karışıyor tabii. Evet.
1: Burada anne baba hassasiyeti mutlaka devreye girmeli ve mutlaka bu tür operasyonları hem hilellerde hem de doğru yerlerde yaptırmak çok önemli. Sonrası için de ciddi anlamda komplikasyonlara yol açabilir, kanama vesaire. Hemen emmeye başlar dedin. Bebek, şimdi ben bunu sünnette de çok soruyorum sana. Acı hissediyor mu bebek? Bunu tabii ki ölçemiyorsunuz ama davranışlardan vesaire. Hani bebeğin canı yanıyor mu sonrasında anestezinin etkisi geçince?
0: Hayır, şöyle daha doğrusu o bölgede, yani tabii her vücudun her noktasına, her milimetre karesine bir sinir hücresi gidiyor. Ama orada ana bir sinir yok. Yani size devamlı bir ağrı uyarısı göndermiyor. İşlem yapılırken ağrı hissederseniz bebek de hissediyor. Ama onu da lokal anesteziyle o bölgeye uyuşturduğumuz için olabildiğince aza getiriyoruz. Sünnette de benzer şey var. Ama ondan sonra... sünnette ben ağrı kesici genellikle evde de veriyorum. Çok ihtiyaçları olmuyor. Ailelere bırakıyorum o işi. Diyorum ki ağrısı olursa şu dozda şunu verebilirsiniz. Ama dil bağında inan evde ağrı kesici bile ihtiyaçları olduğunu görmedim.
1: Peki dil bağıyla beraber ona eşlik eden ya da bağımsız yine aynı bölgede başka bağlar da var. Biraz önce dudak bağından da konuşacağız dedim. Biraz da ondan bahseder misin lütfen?
0: Tabii Hülya, bir de dudak bağı durumu var. Dudak bağı durumunun da ortaya çıkışı genellikle ailelerin fark etmesi, ön dişlerin, öndeki iki kesici dişin birbirinden ayrık çıkması. Onu fark edip ön dişleri ayrık oluyor bebeğin dediğinde aileler, işte o ilk dişleri çıktığı zaman o dudak bağını çok net görebilirler.
1: Ön dişlerin, evet, ortasından aşağı doğru çekiyor.
0: Dudağı aşağıya çekiyor. O nedenle de o bağın kesilmesi dişlerin o aradaki et dokusu ortadan kalktığı için önüne öne, yani birbirlerine yaklaşmasını sağlıyor. Yani birazcık da estetik bir şey var burada. Diş hekimleri çok fark ediyorlar bunu. Onlar da zaman zaman karşılaştıklarında gönderiyorlar dudak bağını yapmak için. Yani dil bağı ve dudak bağı birbirleriyle bağlantılı değil. Orada var, o da var değil. Ama dişler ayrık olan çocuklarda mutlaka dudak bağı var. Bu da benzer kolaylıkta bir operasyonla. Yani ufak bir şeyin elektroköterle kesilmesi bir zarın, bu dudak normale dönüyor. Aslında bu dudak bağını burun estetiği yapan cerrahlar farkındalar. O nedenle de burun estetiği yaptığında burunu aşağıya çektiğini düşündükleri için bu dudak bağını da onların da kestikleri vakalar var.
1: Peki olmasa, yani atladık, önemsemedik, belli bir yaşa geldi, herhangi bir estetik kaygısı da yok kişinin, yine de böyle bir operasyon geçirmeli mi?
0: Yok, o zaman daha çok zaten büyüdüğünde, artık diş yapıları oluştuğunda artık ortodontinin diş tedavisine dönüyor iş. Onlar o zaman onu düzeltiyorlar.
1: Yapılmazsa ne olur sorayım o zaman?
0: Sadece estetik bir sorun olur. Belki dişlerin ayrık olmasının çürümeyle ilgili bir katkısı olabilir. Çünkü dişlerin biliyorsun ayrık olduklarında çürüme ihtimalleri daha da artıyor. Biraz öyle bir durum yaşanabilir.
1: Peki şimdi çocuk söz konusu olduğunda, cerrahi söz konusu olduğunda, sen biliyorum ki biraz önce kendin de söyledin, belli bir aydan sonra genel anesteziyi tercih ediyorsun. Bu noktada annelerin, babaların belki de operasyondan daha fazla defans gösterdikleri şey anestezinin kendisi oluyor.
0: Çok doğru. Yani eğer sünnetle ilgili, hele zaten işte biz sizi duyduk Cem Bey, geliyoruz, sizi sünnetle ilgili çok güveniyoruz ama anestezi diye başlıyoruz.

0: başlayan cümlelerin benim o anesteziyi anlatıp tarif edebilmem için sünnetin genellikle iki katı kadar konuşmam gerekiyor.
1: Aynı şey yine dil bağı içinde geçerli.
0: Bir şeyin, ben şöyle söylüyorum hastalarıma, burada da onu tekrarlayayım. Bir şeyin anestezisiz yapılabileceğini bilen aileler bunu anestezi olmadan yapmaya çalışıyorlar. Ancak bu işin anestezisiz yapılması demek, o çocuğun bu işten daha fazla travma alması demektir. Yani aslında biz anesteziyle çocuğa zarar verecek değil, aksine onu bir zarardan korumaya çalışıyoruz demektir. Bunu anlatmak lazım. Tabii ki her yerde anestezi şansı yok. Örneğin basit bir klinikte ben bunun dudak bağını hallederim, dil bağını hallederim derken doktor anesteziyi kullanamayacağı için de anestezisizden bahsediyor. Hmm. Sünnet için de geçerli. Hmm. Sünneti ben herhangi bir klinikte, sünnet kliniğinde yaptıracağım. Bana zaten anesteziyi önermediler. Zaten önerse de yapacağı yer yok ki.
1: O nedenle hizmet alamazdı.
0: O nedenle de bunun yapılabildiği yerlerde bu alternatif önlerine konur. Ve bütün medeni ülkelerde, bütün bu sağlıkla ilgili düzgün eğitim almış kişiler mutlaka bu işlemleri zaten benzer şekilde anesteziyle yapıyorlar. Yani bu aslında benim koyduğum değil, genel kuraldır. Ama dediğim gibi şartlara göre, o kliniğin durumuna göre farklı öneriler getirilebilir. Ama ben kesinlikle ve kesinlikle yeni doğan dönemi haricinde çocuklara herhangi bir cerrahi işlem yaparken mutlaka anestezi verilmeli diye düşünüyorum.
1: O zaman belki anne babanın neden anestezi var sorusu yerine bu klinikte neden anestezi yok diye sorması gerekecek.
0: Çok doğru. Zaten öyle de baktıkları zaman gerçekleri görürler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok zevkli Hülya'cığım.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
8: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
9: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
6: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
10: Aklınızda bulunsun.
11: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
10: Aklınızda bulunsun.
12: TGRT FM Haber.

0: Amerika'da yaşayan Müslümanlar için tarihi karar. Kaliforniya eyaleti Ramazan ve Kurban bayramlarını resmi tatil olarak tanıdı. Vali Gavin Newsom'un imzaladığı yasayla iki bayram artık eyalet çapında resmi tatil statüsünde. Karar özellikle Müslüman öğrenciler ve kamu çalışanları için büyük kolaylık sağlayacak. Böylece bayram günlerinde okula ya da işe gitmek zorunda kalan Müslümanlar için inançlarını yerine getirmelerinin önündeki idari engeller kaldırılmış olacak. Kaliforniya bu kararla Ramazan ve Kurban bayramlarını resmi tatil olarak tanıyan ABD eyaletleri arasına katıldı.
1: Sizlerden razı olsun. Helalliğinizi kabul eylesin.
2: Bir düğünde havaya sıkılan kurşun 25 yaşındaki uzman çavuşu hayattan kopardı. Konya'nın Emirgazi ilçesinde düğünde tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği uzman çavuş Serkan Devici hayatını kaybetti.
1: Allahu Ekber.
2: Genç uzman çavuş için Demirci Mahallesi Deveciler Yaylası'nda cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş deveciyi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Kılınan cenaze namazının ardından 25 yaşındaki Serkan Deveci'nin cenazesi gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.
3: Geri bak! Cenaze al!
2: Törenin ardından Türk bayrağı Karapınar Garnizon Komutanı Topçu Albay Serkan Doğan tarafından Baba Mehmet Deveci'ye teslim edildi.

0: Direksiyon başına geçti. Güpegündüz tozu dumana kattı. Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Sürücü aracıyla güpegündüz drift attı. O tehlikeli anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına an be an yansıdı. Sürücü o tehlikeli anları beğeni uğruna sosyal medyada paylaştı. İnternette hızla yayılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından harekete geçen İnegöl Trafik Büro ekipleri aracı ve sürücüyü kısa sürede tespit etti. Sürücüye drift yapmaktan 140 bin lira, görüntüyü paylaşıp özendirmektense 25 bin lira olmak üzere toplam 165 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Bir anlık dalgınlık tonlarca emeği yola savurdu. Su şişesine uzanan sürücü devrilen tırla dehşeti yaşadı. Sürücü Kahramanmaraş'tan Samsun'a mısır taşıyordu. Su şişesine uzanırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen tırın dorsesinden saçılan tonlarca mısır yolu tamamen trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi. Yola saçılan mısırlar iş makineleriyle temizlendi. Devrilen tırsa vinçle yoldan kaldırıldı.
1: Su şişesini alıyordum diyor. Arabaya kaydırdım diyor. Bir anlık dalgınlık büyük şeylere sebep veriyor. Yana gelmemiş en azından.
0: Yol iş makineleriyle temizlendi. Tır vinçle kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı. Muhabir ölümcül bir kazayı anlatıyordu. Tam o sırada arkasında başka bir kaza yaşandı. Polonya'da canlı yayın sırasında 14 yaşındaki bir kıza otomobil çarptı. Kaza TVP info muhabiri Milos Selyovançyk'ın yayın yaptığı sırada meydana geldi. Muhabir aynı gün hayatını kaybeden 3 yaşındaki bir çocuğun karıştığı kazayı anlatıyordu. O sırada sokağa dönen siyah otomobil genç kıza çarptı. Kız aracın ön camına çarparak yola savruldu. 14 yaşındaki genç kazadan hafif yaralarla kurtuldu. Ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü ise olay yerinden kaçtı. Sürücünün dakikalar sonra geri döndüğü bildirildi. Nepal'de bir dağ kampını çığ vurdu. Manak bölgesindeki Himlung Himal'in 7126 metrelik ana kampı çığın altında kaldı. Çığ sırasında kampta yabancı dağcılar için çadır kuran işçiler bulunuyordu. Arama kurtarma ekipleri metrelerce karın altında kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlattı. Bölgeye helikopterlerle ekip ve ekipman sevkiyatı yapıldı. İki rehber hayatını kaybetti, 14 işçi ise kayıp. Görüntülerde ekiplerin derin karda arama yaptığı, helikopterlerin ise karla kaplı kampın üzerinde uçtuğu görüldü. Hız ve dikkatsizlik yine kazaya neden oldu. Motosiklet kamyonete böyle çarptı. Kazanın adresi Sinop'un Cami Kebir mahallesi. Caddede hızla ilerleyen motokurye duramayarak kamyonete çarptı. Kazanın da güvenlik kamerası kayıttaydı. Motorun kamyonete çarpmasıyla sürücü savrularak yere düştü. Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kazada hafif şekilde yaralanan kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağan yağmur ve yağış altında İstiklal Marşı okuyan küçük kız saygı ve fedakarlığı takdir topladı. Tüyleri diken diken eden görüntü Hatay'ın Dörtyol ilçesinden. Haftanın ilk günü yağışlı başladı. Okula giden bazı öğrenciler yağmura yakalandı. Onlardan biri de Gazi İlköğretim Okulu öğrencisi Minik Asel Mina'ydı. Öğrenciler sağanak nedeniyle İstiklal Marşı'nı sınıflarında okudu. Ancak küçük kız okulun bahçesinde yağmur altında İstiklal Marşı'na eşlik etti. Minik Asel davranışıyla gururlandırdı. Öğretmeni küçük kızın o anlarını kayıt altına alırken görüntüler izleyenler tarafından takdir topladı. Kamyonetin alatı koptu. Tonlarca elma yola saçıldı. Kaza Karaman'da 100. yıl bulvarında yaşandı. Elma yüklü kamyonetin yükü tutan alatı koptu. Bunun üzerine kamyonetin kasasındaki 5 ton elma kasalarıyla yola döküldü. Yola saçılan elmaların bir kısmı zarar gördü. İhbar sonrası kaza noktasına polis sevk edilirken ekipler yolu ulaşıma kapattı. Elmaların toplanmasının ve kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Çinli filozof Konfüçyüs 2500 yılı aşkın süredir yaşatılan geleneklerle anıldı. Çin'in Kufu kentinden Tayvan'ın başkenti Taipei'ye uzanan törenlerde filozofun 2577. doğum yılı kutlandı. Konfüçyüs'ün memleketi Kufu'da düzenlenen törende heykeli önüne çiçekler bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Taipei'deki törende ise geleneksel müzik ve dans eşliğinde 37 aşamalı bir ritüel gerçekleştirildi. Törenler dünya

Nepal'de günlerdir etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Lalitpur kentindeki Dakappel bölgesinde bulunan 2,5 katlı bir ev toprağın suya doymasıyla çöktü. Evin bulunduğu eğimli arazi yağış nedeniyle zayıfladı. Yetkililer binanın bir gün önce tedbir amacıyla boşaltıldığını açıkladı. Kameraya yansıyan görüntülerde evin kısa sürede tamamen çöktüğü görüldü. Nepal'de yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 24 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise kayıp. Arama çalışmaları sürüyor.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
1: Aklınızda bulunsun.
0: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

Biz yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 5646 0212 454 5646

0: Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Beni yavaş götürün. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha nakledilir. Evimdeydim ki tek ve tenha. İçeri Resulullah teşrif etti bir yerden. Saygı için ayağa kalkıyordum ki hemen, "Kalkma," deyip oturdu gelip yana başıma. Sonra koyup uyudu başını kucağıma. Sakalı şerifinde saydım tam 9 adet, beyazlanmış kıl vardı. Mahzun oldum be gayet. Düşündüm ki, dünyadan giderse benden önce, peygambersiz kalacak ümmeti o gidince. Ağlayıp gözlerimden boşandı yaşlar o gün. Düştü bir damlası da nur yüzüne Resulün. O zaman Resulullah uyanarak uykudan buyurdu, "Ya Ayşe, nedir seni ağlatan?" Arz ettim düşüncemi. Buyurdu, "Ya Ayşe, hangi hal şiddetlidir ölü olan kişiye?" Dedim ki, "Hanesinden götürüldüğü hali, çok üzüntülü olup ağlar bütün ihali." Buyurdu, "Ya Ayşe, doğru, bu çok çetindir. Bundan daha şiddetli acaba hangisidir?" Dedim, "Kabre konup da üzeri örtülünce, ameliyle baş başa kalır herkes gidince." Buyurdu, "Ya Ayşe, doğrudur söylediğin. Bundan daha şiddetli ne vardır meyyit için?" Sükût edip edeple arz ettim ki hem dahi, "Allah ve Resulullah bilirler daha iyi." Buyurdu, "Ya Ayşe, daha da zoru vardır. Gasilin yıkamaya başladığı zamandır. Parmağından yüzüğü çıkarıp başlar işe, elbisesi, rütbesi çıkarır ne var ise. O zaman çıplak görüp ruh kendi bedenini, bir üzüntü, pişmanlık kaplar hemen kendini. O kederli haliyle eder ki öyle feryat, insan ve cinden gayrı işitir her mahlukat. Bu çıplak hali ona gelir ki öyle acı, başucuna gelir ve der ki, ey yıkayıcı, yavaş tut bedenimi. Zira çok çekti zahmet. Dikkat et de çekmesin daha fazla eziyet. Teneşire gelince der ki, ricam var benim. Suyu sıcak etme ki incinmesin bedenim. Kefene sarılırken nida eder bir daha. Der ki, yakınlarımı göreyim son bir defa. Beni bu halde görüp hiç feryat etmesinler. Onlar da çünkü yarın ölürler birer birer. Musallaya gelince seslenir, ey iyalim, bakın, ibret alın ki böyledir işte halim. Ayrılık günü yoktur bunun gibi dünyada. Elveda, kıyamette görüşürüz bir daha. Namazı kılınıp da omuzlarda giderken der ki, yavaş götürün, incinirim yoksa ben. Kabirde seslenir ki, ey dostlarım, şimdi siz beni bu ıssız yerde bırakıp gidersiniz. Baş başa kalırım ki mezarda amelimle, olmaz hiç ilgilenen bu kabirde benimle.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun söyleyelim de şimdi sıra Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden Evliya-i Keram'dan olan Muhammed bin Hamid rahmetullahi teala aleyh buyururlar ki, evliya olan zatlar evliyalıklarını daima gizlerler, söylemezler. Fakat onların halleri ve davranışları evliya olduklarını gösterir. Evliyalık iddiasında bulunan kimseler ise dilleriyle bunu söylerler. Fakat hal ve hareketleri onların yalancı olduklarını ortaya çıkarır buyuruyor Muhammed bin Hamid rahmetullahi teala.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz sayılı. Alo. Buyurunuz.
3: Merhabalar. Osman hocamla öncelikle dua istiyorum. Özellikle günahlarda ısrarcı olmasam bir türlü kendimi alıkoyamadığım için.
2: Allah-u Teala yar ve yardımcın olsun ve yüzünüzü ahirete dönmekte de Rabbim lütuf ve ihsanda bulunsun. Büyüklerin hatırı ve hürmetine ahir zaman fitnelerinden de muhafaza eylesin inşallah.
3: İnşallah hocam, çok teşekkür ederim. 3 tane sorum olacak hocam benim. Birincisi şuydu. Ben Maliki mezhebini taklit ediyorum abdestte. Daha önce ellerimi yıkarken niyet ediyordum ama yakın bir dönemde bir yayınınızda yüzümüzü yıkarken niyet edersek sanırım bu konuda fikir ayrılıkları varmış, yanlış hatırlamıyorsam söylediğinizde.
2: Fikir demeyelim, iştahat ayrılığı, fikir değil.
3: Evet, affedersiniz, kelimeyi çok bilemedim. Ben şimdi daha öncesinde ellerimi yıkarken hep alışık olduğum için şimdi yüzü yıkama konusunu sürekli unutuyorum. Ellerden devam etsem acaba bir mahsur oldum, yoksa buna kendimi alıştırmak için zorlamalı mıyım? Unuttuğumda başa dönüp tekrar mı abdestimi alıyorum?
2: Yok, başa dönme. Tamam.
3: Tamam hocam. Bir de gıybet ettiğimiz ya da böyle hakkına girdiğimiz birinden helallik isterken hani bazen bir bahane istiyoruz ve karşıdaki insan bunu bilmeden hakkını helal ediyor ya bize. Hı-hı. Ama belki de bunu bilse helal etmek yerine daha kötü düşünecek. Burada karşımızdaki insanı kandırmış olmuyor muyuz? Bunu soracaktım. Son olarak da lise çağında bir yeğenim var. Geçenlerde doğmuşa para vermeyi unutmuş ama o parayı da sadaka kutusuna atmış. Uygun olur mu? Ya da yapması gereken başka bir şey var mı? Bunu soracaktım.
2: Peki efendim.
3: Çok sağ olun.
1: Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler.
4: Selamun aleyküm Ali Şar hocam.
1: Aleyküm selam.
4: Hocam, size benim iki sorum olacaktı.
2: Dinliyoruz.
4: Şimdi Peygamber Efendimizin İslam'ın engellere bakış açısında sunduğu ilk sorum bu olacak.
1: Evet.
4: İkinci sorum da evliyaların, peygamberlerin cesetleri toprak yemez diye duyduk hocam. Bu doğru mu?
2: Peki efendim.
1: Peki, teşekkürler. Hayırlı günler. Buyurunuz hocam.
2: Toprak yemiyormuş.
1: Öyle duymuş.
2: Bak sana anlatacağım. Toprak yemiyor, yani çürütemiyor. Doğru söylüyor. Efendim ilk dinleyicimiz, yalnız şeye geçmeden önce TGRT'nin uzun yıllar elemanı olan iki kardeş vardı bizde. TGRTP'de çalışıyordu. Cüneyt Aksungur ve Selahattin Aksungur. Bunların bu gece, bu akşam anneleri vefat etti Kütahya'da. İşte yetiştirebilirlerse öğle namazında defnedecekler. Allah-u Teala rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin inşallah Teala. Geride kalanlar da Allah-u Teala sabrı cemil ihsan etsin inşallah Teala. Efendim dinleyicimiz suallerine.
1: Suale geçmeden önce o dinleyicimizin söylediği bir şeye hemen düzelttiniz. Böyle bir fikir varmış falan dedi. Niye, çok mu önemli? Niye düzelttiniz? Yani içtihatla fikir.
2: Çok önemli. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte torunlarına dimdik söyletiyor. Torununda fıkıh bir kitabı, Nurul İzah mı ne okutuyorlar, okuturlarken orada Hanefi mezhebinde işte İmam Muhammed Şeybani, İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin orada farklı iştahatları bildiriliyor. Şimdi bu büyüklerin şeyi öğretmeleri, öğretme metotları, hani eğitimcilikten gelmemiş, hemen dikkatimi çeker benim. Hata yapmadan bunu böyle yapma demiyorlar. Yani seni denize atıyorlar, ondan sonra elini böyle at, ayağını böyle yap, başını şöyle tut. Yoksa dışarıda tarif etmiyorlar. Efendim tarif edilsin. Yok, o pratik öğretiliyor. Pratik öğretiliyor. Dönüyor torununa. Ne diyor burada diyor? İşte İmam Mehmet Şeybani'nin görüşü ve İmam Eyyubus'un görüş derken bir şeylerden el var. Görüş değil kardeşim buyuruyorlar. Görüş değil. İştihat, iştihat. Neymiş buyuruyorlar? Benim görüşüme göre abdesti öyle almamalı canım. Ne yapmalı? Her seferinde banyo yapmalı. Yok öyle bir görüş. Şimdi piyasadaki onu görüş zannediyor ya, fikir zannediyor ya, düşünce zannediyor ya. Görüş değil, fikir değil, düşünce değil. Peki iştihadın aynı şekilde ne farkı var? Ha, iştihadın ne farkı var? İştihad ayet-i kerimede, hadis-i şerifte ya açıkça bildirilmiştir ki bunlarda iştihad olmaz. Ama işaret vardır. Ayet-i kerimede veya hadis-i şerifte bu kısmen açıklanmıştır. Ayet-i kerimeye bakıyor, hadis-i şerife bakıyor. O anda kalbine bir nur doğuyor. Bu diyor böyledir bunun hükmü. Allah-u Teala bunları seçip yaratmıştır. Kalbe doğan bir nurdur buyuruluyor. Ha diyeceksiniz efendim size çok böyle şeyle afak şeyle anlatıyorsunuz falan. Yok, afak falan anlattığım yok. Çünkü böyle şiir gibi okur geçersin Yunus Emre Hazretleri'ni. Okur geçersin. Fakat okurken dikkat edersen çok şey anlatıyor mübarek. Allah Teala şefaatlerine aile eylesin.
1: Amin.
2: Gören o, gösteren o buyuruyor. Bilen o, bildiren o. Yapan o, yaptıran o. İki kelimeyle hepsini izah ediyor. Yani ya Allah Teala, yani o müştehit olacaklar yaratırken öyle yaratılmış. Dolayısıyla onların zahiri ve batini ilimlerle mücehhez oluyor. Ondan sonra kalpleri temizleniyor. O kalbi o nur olarak gelen iştahattır. Dolayısıyla görüşü değil. Kendi görüşü değil. Kendi fikri de değil. İştahatı İmam-ı Şeyban Hazretleri'nin iştahatı, İmam-ı Yusuf Hazretleri'nin iştahatı, İmam-ı Süper Hazretleri'nin iştahatı, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Bunların hepsi bunlar iştahattır. Görüş değil, yorum değil, fikir değil. İslamiyet nakil değildir, selim olan akla uygundur. Peki efendim, yani her konuda mı? Hayır. Çünkü açıkça bu kitaplarda bunun usulü var. Mesela domuzu hınzır diye geçiyor Kur'an'a, açıkça haram etmiş. Artık burada hiçbir müştehit alim bunun üzerinde şey yapmaz. Haram diyor, gidiyor. Açıkça bildirilmiş. Alkol haramdır, açıkça bildirilmiş. Gidiyor. Ha, o fermente olmaları, safhaları konusunda açık bilgi olmadığı için, açık bilgi olmadığı için İmam-ı Asun İbrahim Hazretleri, İmam-ı Yavuz Hazretleri, İmam-ı Şeyban Hazretleri'nin iştahatları farklı olmuş. Bunlar iştahattır. Şey değildir. Görüş, yorum değildir. Onun için müdahale edip bir de şeye, işte imam nikahı, imam nikahı değil arkadaş. Maille yazıyor mesela, diyor ki bizim imam nikahımız, hemen yazıyorum, imam nikahı değil. Bunu masonlar, komünistler uydurdu. Dinsizler, mürtetler uydurdu bunu. Halen daha Hristiyan dünyasında Hristiyanlar kilisede evlenir, papaz kıyar nikahlarını. Ama hiçbir Hristiyan ülkesinde bu nikaha papaz nikahı denmez. Yahudiler Havra'da haham nezdinde kıyarlar bu dini nikahını. Ama hiçbir Yahudi haham nikah demez. Nereden çıktı bizde imam nikah? İmam kıymaz ki bunu. Yok öyle bir şey. Mustafa Tökez de kıyar, Osman Önü de kıyar. Yani
1: bilen birisi kıyar yani.
2: İnkarısı olmak şart değil. Hatta tam İlmihaz Hazreti Ebediye kitabında nikah şöyle yapılır. Yani şahitler toplar, götürür adam. Yani imama müftüye gitmesine bir aç arayın çekildi. O akdi yapar mı? Duası bile var. Oraya yazmışlar, açıkça yazmışlar. Dolayısıyla o nikahın ismi dini nikahtır. İmam nikahı değildir. Şimdi kanun, belediye başkanı gibi. Belediye nikahı mı oldu şimdi? Ha? Niye demiyorsun ona belediye nikahı değil? Ve bir de adam söylüyor mesela, belediye başkanı olarak sizi karı koca ilan ettim. İyi, sen öldün, ne oldu şimdi? Karı koca bitti mi? Yani karı kocalık bitti mi? Orası var yani. Yani sen kalkıyorsun, dini kötülemek için oraya imam nikahı diyorsun. O Yeşilçam'daki filmlerde bir imam yapıyordu. Nerede hırpani bir adam, nerede at hırsızı. Başına bir sarık sarıyorlar. Yani hani çok affedersin, babaannem derdi falan. Aha, bir kazan pilav pişirilir yağıyla diye, öyle kirli pas şeyli falan. Niye? Hakir gösteriyor. Dinle alay ediyor. Yani ona bakan, onu seyreden kimse imamdan, dinden uzaklaşsın. E şimdiki imamdan, din şeyler de insanlar camiden uzaklaşsın diye artık hareketleri, tavırları, hani biraz önce nakletik bir evliya hiçbir zaman ben evliyayım demez. Hal hareketlerinden belli olur. Şimdikiler de aynı şekilde din adamı demek için hal hareketlerine bakıyorsun. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Dinle alakası yok. Allah da hepimizin anlayışını artısını hidayet nasip etsin inşallah.
1: Ömer hocanın sesini bir kontrol eder misin? Ömer. Buyurunuz hocam. Özür dilerim.
2: Şimdi ilk dinleyicimiz Maliki mezhebini taklit ederken abdest dedi, yani eli yıkarken niyet ediyordum dedi, fakat dedi başka bir dedi, bir suale cevap verirken orada Maliki mezhebinde eli yıkarken de niyet edilebiliyor, yüzü yıkarken de niyet edebiliyor. Diğer üç mezhepteki müştehit alimler de yüzü yıkarken tercihleri öyle, onların iştahatları öyle. İmam Malik Hazretleri de yüzü yıkarken kavli olduğu için, hani yüzü yıkarken niyet edince öbürler de uymuş oluruz diye naklettik. Biz bilgiyi ortaya koyduk. Olmaz demedik. Efendim dedi, bugüne kadar eli yıkarken niyet ediyordum falan. Yani olmadı, oldu. Peki böyle devam etse mahsur var mı? Hayır, yok. Mahsur yok. Kendimi zorlasam olur mu? Olur. Mesela ben seneler önce mektubatı okurken orada İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki tek başına namaz kılarken rükû ve secde tesbihlerini işte üç defa söylemek sünnet. Bir defa söylemek farzı yerine getirmiş oluyorsun. Subhanallah deyince kadar rükûda secdede kalınca farz yerine geliyor. Üç defa söylemek sünnet. 5, 7, 9, 11 defa söylemek müstahap. Tek başına namaz kılarken bu tesbihleri 5'ten aşağı söyleyene yazıklar olsun yazıyor. Aa, ben bunu bir okudum. Tevbinden aşağı kaynar su döküldü. Ondan sonra hemen birden geçmiyor ki hayatına. Mesela rükuda 5 söylüyorum, secdede unutuyorum. Secdede 5 söylüyorum, rükuda unutuyorum falan. Ama bırakmadım peşini. Peşini bırakmadım. İşte onu sonra bir müddet sonra zaten o sende meleki haline gelir. Şimdi bu dinleyicimiz zaten eli yıkarken niyet ettiği için niyeti var. Yani ben geri döneyim de tekrar orada bir daha abdest alırken oradan. Yok öyle değil. Ha, bu sefer söylemedin. Ya, öbür sefer de söylemek için zorlarsın. Elini yıkarken, yüzümü yıkarken de niyet edeyim diye hatırlarsın falan. O şekilde zorlarsın. Bir gün gelir, o da meleki haline gelir. Kendisini şey yapmasın. Bir de dinleyicimizin cariye dikkat bir suali var. Dedik yani bazılarına mesela diyoruz ki işte böyle gönlünü hoş edici şekilde biraz muhabbet ettik. Bir de hediye falan da götürmüştük. Ya böyle karşılıklı konuşuyoruz, ediyoruz. Bazı şeyler hediye veriyoruz, alıyoruz, alışveriş yapıyoruz. Hakkımız, hukukumuz oluyor birbirimize. Ben bugüne kadar ki hakkımın hepsini helal ettim sana. Sen de helal et. O da helal olsun dedi. Helal etti. Tamam, helal ettim dedi. Helal etti. Şimdi dinleyicimiz diyor ki belki de benim ona yaptığım o bilse helal etmez. Doğru. Helal etmez. Fakat işte Ehl-i Sünnet alimleri kılı kırk yararak yazmışlar. O umumi olarak bizi kurtaran bir şey. Umumi olarak kurtaran bir şey. Çünkü ben onu söylesem bir, onunla dostluğumuz, onunla alışverişimiz, onunla şeylerimiz hepsi biter. Düşmanlık meydana gelir. Bu kavgaya gidebilir. Cinayete gidebilecek şeyler olabilir. Büyük fitnelere sebep olabilir. Bu tehlikeleri var. Bu tehlikelerini gözeterek böyle davrandığımız için de Rabbimiz affediyor. Rabbimiz affediyor. Helal etmiştir. Yani helallaşma olmuş mu olmuş. Yoksa öbür türlü hani mesela dinleyicimizin hatırla belki o da gelebilir. Fuday bin Nihat Hazretleri eşkıyalık yapıyordu. Kimleri soyduysa zaten defter tutuyormuş. Ben onun hayatını okurken ya dedim derdine ne yani? Hem eşkıyalık yapıyorsun hem Mustafa Tokoz sen nerelisin? İşte başmakçılık. Babayın adı ne? Ali. Anayın adı ne? Meşhur. Sana soruyor. Bundan kaç altın aldınız? Mustafa Tokoz bir çuval. Bir şey eksilmez yani.
1: Geri geleceğini bildiğim için ben de rahat veriyorum. Bu da elbini yan hasretlerim.
2: Yazıyorlar. Aratan zaman geçiyor. Hidayet nasip ediyor. Tövbe nasip ediyor. Tellerler var artıyor. İşte parasını altlar gelsinler. O defter açıyor.
1: Ya.
2: Osman'ın de diye benim de aynı şekilde bir çuval yok. Tamam yarım çuval altınım falan. Adın ne? Osman. Babayın adı ne? Mehmet. Nerede? Bakayım. Senin ne adın ben ne soyadın var. Ne şeyim var falan. Ben senden ne para almışım ne seni soymuşum. Hadi güle güle. Yallah. Kandıramıyor. Onu ben okuyunca Allah Allah dedim. Demek ki ileride tövbe edecek. Hakikaten ya soyduğun adamın adını soyadını memleketini niye yazıyorsun ki değil mi? Aldığın altını. Adamı soymuş bir kere. Bir de şey çok hoşuma gidiyor. Onu hatırladıkça bazen böyle hoşuma gidiyor ama gülüyorum da. Adam işte tepenin arkasında da namaz kılıyor diye tayfası da soyuyor kervanı. Adamın bir kese altını var falan. Bakmış tepenin arkası birisi namaz kılıyor falan. Çadırda var orada. Demiş bu namaz kılıyor. Emniyette demiş çadır. İşte bir eşkıya demiş bastı demiş. Koy oraya demiş. Koy iyi gidiyor. Tabii üzün arıyorlar. Yok. Eşkıya gittikten sonra tabii tepenin arkasına dolaşıyor. Bir bakmış ki eşkıyanın hepsi topla. Bu eşkıya reisi. O şeyde duruyor. Ondan sonra kesede orada duruyor. Gel gel diyor al keseni. Diğer eşkıya efendim falan diyor. Ah diyor ben söz verdim. Babana üç zannetti diyor. Namaz kılıyor. Hainlik hem al diyor falan. Adam şaşırıyor da bey. Ya diyor hem namaz hem bu. Namazlı emir. Rabbimizin emri. Öbürsü o da iş diyor. Allah'tan iş yapar.
1: Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı baş olma sevgisi. İnkardan, küfürden sonra en büyük günah, en büyük felaket kibirdir. Bundan sonra ise hubbu dünya, yani dünya sevgisi gelmektedir. Zira Peygamber Efendimiz dünya sevgisi bütün günahların başıdır buyurmuştur. Dünya Allahü Teala'dan başka her şey demektir. Allahü Teala ve onun için olmayan her sevgi dünya sevgisidir. Mevki sevgisi, para sevgisi, baş olma sevgisi, alim olmak sevdası gibi Allah için olmayan her sevgi dünya sevgisidir. Kalbinde dünya sevgisi olan kimse daima tehlikededir. Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri, müminin kabrinde yüzünün kıbleden çevrilmiş görünmesi dünya sevgisi üzerine ölmesindendir buyurmuştur. Dünyanın bu kadar tehlikeli olmasının sebebi insanın nefsini azdırdığı ve şeytanın aldatma vasıtası olduğu içindir. Şeytan insanı dünya sevgisiyle, dünya rahatlığıyla ve dünya imkanlarıyla kandırır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede mealen ihtiyaçsızlığın azgınlığa sebep olur buyurulmuştur. İnsanın maddi ve manevi bütün ihtiyaçları karşılanırsa hiçbir sıkıntısı, hiçbir derdi, hiçbir üzüntüsü olmazsa Allah korusun bunun ardından azgınlık gelir. Onun için bazen üzüntülü olmak, hasta olmak, dertli olmak iyidir. Çünkü bunlar Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Ebu Bekri Verrak Hazretleri, İhlas sahibi mi olmak istiyorsun? Önce baş olma sevgisini kalbinden at. Sonra kendini kimseden üstün görme buyurmaktadır. Bayezid-i Bistami Hazretleri, insan varlığını öldüren 10 şeyden birisi baş olma sevdasıdır buyurmuştur. Ebul Hasan-ı Şazili Hazretleri de buyuruyor ki, en büyük günahlar ikidir. Biri dünya sevgisi, diğeri bilmediği bir işin başına isteyerek geçmektir. Dünya sevgisi ahirete hazırlanmaya mani olur. Çünkü kalp onu düşünmekle Allah'ı unutur. Beden onu elde etmeye uğraşarak ibadet yapamaz olur. Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir ki birine yaklaşan ötekinden uzak olur. Kalpte ya dünya sevgisi yahut Allah sevgisi bulunur. Dünya demek haram olan şeyler demektir. Zikir, ibadet yaparak kalpten dünya sevgisi çıkarılınca kalp temiz olur. Bu temiz kalbe Allah sevgisi kendiliğinden dolar. Günah işleyince kalp kararır, hasta olur. Dünya muhabbeti yerleşerek Allah sevgisi gider. Kalbin bu hali bir şişeye benzer. Su doldurunca havası çıkar, suyu boşaltınca hava kendiliğinden dolar. Kalbinde zerre kadar dünya sevgisi olan veya kalbinde dünya ile zerre kadar ilgisi bulunan yahut kalbine zerre kadar dünya düşüncesi gelen kimseye Allahü Teala'yı tanımak nasip olmaz. Hadis-i şerifte dünya sevgisi arttıkça ahirete olan zararı da artar. Ahiret sevgisi arttıkça dünyanın ona zararı azalır buyurulmuştur. Ebu Muhammed Razi Hazretlerine dünya sevgisi nedir diye sual edilince dünya Allahü Teala ile senin aranda perde olan her şeydir cevabını vermişlerdir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle birlikte olur buyuruldu. Kalbinde Allah'tan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmayan ve ancak onu dileyen kimselere müjdeler olsun. Bu hadis-i şerife göre bu kimse Allahü Teala ile beraber olur. Görünüşte insanlarla birlikte ve onlarla alışverişte ise hakikatte Allahü Teala iledir. Kalp yani gönül birden fazla şeyi sevmez. Bu bir şeye olan sevgi kesilmedikçe başka şeyi sevemez. Kalbin mal, evlat, mevki, met olunmak gibi çeşitli arzuları ve bağlantıları ve sevdikleri görülür ise de bu sevgilileri hakikatte hep bir sevgilisi içindir. O biricik sevgili de kendi nefsidir. Onların hepsini kendi nefsi için sevmektedir. Bunları hep kendi nefsi için istemektedir. Onların nefislerini düşünmemektedir. Nefsine olan sevgisi kalmazsa nefsi için onlara olan sevgisi de kalmaz. Bunun içindir ki kulla Rabbi arasındaki perde kulun kendi nefsidir. Kul hep nefsini düşünmektedir. Bunun için perde yalnız kendisidir. Başka hiçbir şey değildir. Kul kendinin nefsini düşünmekten büsbütün kesilmedikçe Rabbini düşünemez. Allahü Teala'nın sevgisi onun kalbine yerleşemez. Davud Utayi Hazretleri evinden sadece namaz vakitlerinde çıkar, camide namazını kılar kılmaz hemen aceleyle evine dönerdi. Bir gün onu yine hızla giderken görenler "Niçin acele ediyorsun?" diye sorarlar. O da "Askerler beni bekliyorlar." cevabını verir. Kendisine "Biz asker falan görmüyoruz. Nerede askerler?" diye sorulunca mezarlıkta bulunan ölüler cevabını verir ve "insanlar dünyaya çok bağlanıyor, onlarla görüşünce kalbime dünya sevgisi geliyor" buyurmuştur. Netice olarak İbrahim-i Havas Hazretlerinin buyurduğu gibi bir kimse baş olma sevdasına kapılırsa artık ibadetten, ihlastan sıyrıldı demektir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümü var. Buyurunuz hocam.
2: Birinci bölümdeki dinleyicimiz dedi ki, yeğenim dedi dolmuşa binmiş dedi, para vermeyi unutmuş dedi. Eğer aynı güzergahta bilinen birisi tanıyorsa onu kendisine iade etmesi gerekir. Doğrusu bu. Efendim yani farklı bir mahallede bir dolmuşa bindi. Nerede bulacak onu, nerede görecek? E dedi, o dolmuş parasını dedi sadaka kutusuna atmış dedi. Sevabı ona olmak üzere yapılır böyle şeyler. Mesela bir para buldu değil mi? Sahibini aradı. Hele bu zaman da böyle bulduğun paranı kendisine gösterme. Sen böyle herkese üstün zannediveriyorsun. Yani 200 lirayı yerde bulup da geçecek. Böyle eline kaldırıp da bu kimin dersen 50 kişi birden saldırır. Yapma.
1: Yapmam.
2: Yapma.
1: Yapmam hocam.
2: Eskiden önceki asırlarda öyle değil. Adamın kendi sıdkatin sahiplenme sonra. Bir tereddüdü varsa birazcık bile gene yanaşmaz. Almaz yani o. Benim demez. Benim demez. Şimdi öyle değil. Oho, 50 kişi. Ya bunu mübalağalı söylemiyor Mustafa Bey. Kendi de aynı şekilde görüyorsun. Ya adam zekat vermeye kalktı da bunlar hepsi fakir miydi? Adam öldüreceklerdi neredeyse bir Ramazan-ı Şerif'te. Eyüp Sultan'da.
1: Adam yaptığına pişman oldu.
2: Bana da. Adamın üstündekini bile soyacaklardı yani. Dolayısıyla hani sahibini arar. Şey yapmaz yani. Altın bile bulmuş olsa falan. Hani ben kaybettim diyor. Neydi kaybettiğin? Parayı sen neydi düşürdüğün? 100 liralık mı, 50 liralık mı, 200 liralık mı? Neydi? O hani anlattığı şeyler senin elindekine uyuyorsa verirsin, üstüne edersin, verirsin. Zaten onların hali belli olur. Gerçekten şeyse, düşürmüşse, şey yapıyorsa, alıyorsa belli olur. Ama diyelim ki sahibini bulamadı. O kitapta saatte belliydi, Lukata bahsi var. Orada anlatırken buyuruyor ki, eğer bulan kimse kendisi fakirse kendisi de kullanabilir. Mesela çoluk çocuğu fakirse onları kullanabiliyor. Fakir değilse fakire verir. Sevabını da o kaybedene verir. Deniyor. Kitaplarda böyle bildiriliyor. Gelelim efendim son dinleyicimizin sualleri. Dedi Peygamber Efendimizin dedi aynı şekilde bir dedi yani engellerle alakalı bir görüşü yorumu yok. Görüşü de yok, yorumu da yok. Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i Kur'an-ı Kerim'de anlatırken o ne söylerse vahiyle söyler. Kendi düşüncesi, kendi fikir, kendi yorumu değil. Şimdi o mezhepsiz tayfası, o zındık tayfası işte kadınlar başlangıçta açıktı. Sonradan işte bu işte mezhepçiler, fıkıhçılar ondan uydurdu. Alçak herif ya. Tesettür ayeti kerimesi Medine-i Münevvere'ye geldi. Evet Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman Mekke'de de vahiy gelmeye başlasın. O zaman kadınlar mahalli olarak başlar açık, kollar açık falan geziyorlardı. Medine'de Müslüman olan hanımlar da öyleydi. Hatta Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam huzuruna gelirlerdi. Sohbet ederlerdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri ya Resulallah hani izin verme falan. Benim yetkim yok dedi. Bu konuda Rabbim bir emir vermedi ki. Ondan sonra hiç olmazsa dedi başlarını örtsünler, kollarını örtsünler senin huzuruna gelirken. O konuda da yetkim yok dedi. O konuda da yetkim yok. Ondan sonra Maide suresinde falan, Nisa suresinde ayet-i kerimeler peş peşe gelmeye başladı. İşte bir kadın 18 erkekle, bir erkek 18 kadınla görüşebileceği, peygamberimizin huzuruna da olur o zaman gidilmemesi, erkeklerin bile yüksek sesle konuşmasının caiz olmadığı, sesinizi kısın. Ayet-i kerimeler peş peşe ondan sonra geldi. Yani içki bile aynı şekilde şey değildi başlangıçta. Men edilmedi. Peygamberimizin yetkisi yoktu ki. Yani peygamberimizin yorumu, peygamberimizin düş

kolay iş değil. Sabır gerekir. Eğer sabrediyorsa, engelli de olunca, gözü de görmüyorsa, kulağı da işitmiyorsa, Rabbim beni böyle imtihan ediyor, böyle dilemiş diye bunu kabulleniyor ise, yani de engelliler var mesela, kolları yok. Zaman zaman haberlere konu oluyor. Ayağıyla yazı yazmasını biliyor. Ayağıyla yazı yazıyor. Değil mi? Ayak parmaklarını kullanarak yazıyor. Yani azmedince çok şeyi de yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Allah-u Teala kolaylık versin. Ha, bu demek değildir ki efendim siz özendiriyor musun? Hayır, haşa. Olur mu öyle şey? Allah-u Teala muhafaza eylesin. Mesela ama olan göz nimetinin hesabını vermeyecek. Dili söyleyemeyen dilin hesabını vermeyecek. Kulağı işitme hesabı vermeyecek. El ayağı tutmayan el ayağının hesabını vermeyecek ahirette. Sorulmayacak. Yok ki zaten, tamam mı? Yok. Yani madalyonun iki yüzüne bakmalı, sabretmeli. Ya Rabbi kolaylık ihsan et. Allah-u Teala yar ve yardımcılar olsun. Cenab-ı kolaylıklar ihsan etsin inşallah Teala. Aynen. Bir de dinleyicimizin son olarak sormuş olduğu bir sual var. Toprak dedi, peygamberler ve evliyayı yemez mi? Toprak peygamberleri yiyemez. Yani çürütemez. Cenab-ı Hak emir vermiştir. Ve Allah-u Teala yine emir vermiştir toprağa. Benim salih kullarımın, yani haram yemeyen, haram demeyenim kullarımın, bana doğru imanına inanmış bu kullarımın da aynı cesetlerini çürütme. Dinleyicimizin tabiriyle yeme. Emir vermiştir. Dolayısıyla bunların cesetleri çürümez. Bunların cesetleri çürümez. Peki efendim işte şehidin, bak orada geçiyor, haram yemeyen vücudu toprak çürütemez buyuruyor. Haramla beslenmişse böcü börtü falan, sen dünyada demek ki bizim için beslemişsin bunu. Onlar didik ederler, paramparça ederler, o cesedi de yerler. Dolayısıyla her müminin efendim işte cesedi çürümez mi? Her değil. Haram yemeyen. Efendim ben de yemedim. Bilmiyorum, garanti veremezsin. Bu zamanda bu şartlarda alışveriş bilgilerini bilmiyorsan, ondan sonra ne bileyim kul hakkın neler olduğunu bilmiyorsan, mutlaka sirayet etmiştir. Ve insan bilmediği için bunlardan tövbe etmeyi, helallaşmayı da düşünemez ki, hatırına gelmez ki. Ancak ne hatırına gelir? Yani altyapısı olursa, bilgisi olursa o zaman olur. Mesela İbrahim bin Ethem Kutsi Resul Hazretleri için anlatılır zaman zaman, biz de burada naklediyoruz. Hayata anlatılırken anlatılıyor. Küfe'de işte kalbine bir sıkıntı geliyor. İstiğfar okuyor, ondan sonra sadaka veriyor, bir türlü gitmiyor o sıkıntı. Ondan sonra yani danışabileceği, görüşebileceği, işare edebileceği kimselere gidiyor falan, yok. Oradan işte Bağdat'a geçiyor, Bağdat'tan Şam'a geliyor. Bir türlü geçmiyor. Oradan da Kudüs'e gidiyor. Kudüs'te işte Mescid-i Aksa'da orada inzivaya çekilecek, dua edecek. O sıkıntının, kalbindeki o sıkıntının gitmesi için uğraşıyor. İşte akşam namazını kılmış, yatsıyı da kıldıktan sonra böyle kenara çekilip ibadet edecek. Fakat o zamanlar böyle camilerin kapıları yatsı namazı falan olunca kapanmıyor, kilitlenmiyor. Bütün cemaatin hepsi gitmiş, tabi bunlar falan da söylemiş. Bakmış kapı gıcırtıyor falan, bir bakıyor 30-40 kişi birden girmiş. Hemen onları görünce orada hasırlar varmış son cemaat mahallinde. Hemen hasır üzerine çekmiş, görmesinler beni diye. Kanatta da olsa el yordamıyla görülür. Ondan sonra neyse onlar geçiyorlar. Orada kendi ibadetlerini yapıyorlar, konuşmalarını yapıyorlar. Yaptıktan sonra onların başı dönüyor onlara. Bugün diyor bizden olmayan, yani bu cemaatten olmayan bir misafirimiz var. Ta Kufe'den kalbinin sıkıntısına çare arıyor deyince bu hemen hasır atıyor. Madem derdi ümildin diyor, çaresini söyle. Diyor ki sen falan zamanda Kufe'de bir hurma satıcısından hurma aldın. Yere bir hurma düşmüştü. Kendin zannıyla koydun. O hurma senin değildi diyor, satıcının. O hurma sana geçtiği için o sıkıntı ondan. Ondan helallaşman lazım. Hemen apar topar dönüyor Kufe'ye. Adam buluyor. Helallaşıyor. Parasını veriyor.

0: takım arkadan geliyor. Bu kadar önemli, bu kadar önemli. E bize olmuyor o sıkıntı. Kalp kararmış. Ne sıkıntısı? Tamam mı? Kalp kararmış. İbrahim İlethem Hazretleri'nin kalbi parlak. Yani en ufak bir çizgi, en ufak bir ne bileyim ben sis hemen aynı şekilde onlarda görünüyor. E biz de ya rahmetli babaannem de annem de derdi. Alkım yüzüne tükürsen yağmur yatsın. O duruma gelmiş. Kayış gibi olmuş falan. Bu sebepten dolayı defnedilenlerden peygamberlerden kesin. Allah bana emir vermiştir. Peygamberleri zaten Cenab-ı Hak koruyor. Çünkü peygamberlerin emrin azı sıfatı var. Peygamberlerden sonra aynı şekilde o korunurlar.
1: Alınmaz yani. Alınmaz. Peygamberlik geri alınmaz.
0: Bir de peygamberlerde isme sıfatı var. Yani günah işlemezler. Bazılarının kafasına geliyor. Et ve kemik değil mi? Tabii et ve kemik. İnsan çünkü şey yapamaz mı? Evet de Allah-u Teala onlar koruyor. Düşürmüyor yani ona. Allah-u Teala muhafaza ediyor. Fanusun içindeler. Yoksa hatta Yusuf Aleyhisselam demiş. Benim nefsim kötü şeyler istemiyor demiyor mu ki buyuruyor. Çünkü onlarda da aynı şey var. Ama Cenab-ı Hak muhafaza ettiği için peki melekler? Ha melekler de nefis olmadığı için onlar hiç günah işlemezler. Melekler de, peygamberler de öyle. Peki evliya hata edebilir mi? Günah işleyebilir mi? Tabii evliya hata edebilir. Günah da işleyebilir.
1: Ama ısrar etmez. Israr. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Sen de katıl derim, katılın
1: evim. Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
2: Aklınızda bulunsun.
4: TGRT FM Haber.
5: Mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Gün ortasıyla karşınızdayız. Yoğun ve sıcak bir gündemi takip ediyoruz. Her zaman olduğu gibi detaylara bakmadan önce başlıklarımıza kısaca bir göz atalım sevgili izleyiciler. Milli Güvenlik Kurulu bugün Beştepe'de toplanıyor. Birazdan Ankara'ya döneceğiz. MGK'nın gündemine ilişkin detayları alacağız Ankara'dan muhabirimizden sevgili izleyiciler. Yeni yasama yarı yarın itibariyle başlıyor. Tabii çok önemli gündem başlıkları, teklifler Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Öncelikle ele alınması beklenen konular neler? Birazdan yeni yasama yılının öncelikli gündemini gün ortasında sizlerle paylaşıyor olacağız. Dün il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu sevgili izleyiciler. Önemli tespitleri vardı özellikle AK Parti'ye yönelik. Biz AK Parti'nin akına asla halel getirmeyiz. Şeytana uyan, kibrine yenilen varsa yoluna devam etsin şeklinde önemli açıklamalarda bulundu. Fon soruşturması noktasında Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye girdiğini aktardı. Birazdan süreç nasıl işleyecek? Öncelikli yol haritası neler? Sayın Cumhurbaşkanı bu konuya ilişkin neler söyledi? Hepsini detaylarıyla paylaşıyor olacağız sevgili izleyiciler. Ve SPK eski başkanı fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Birazdan detayları aktarıyor olacağız. Bugün sabah saatlerinde Orta Doğu'da bir kriz yaşandı havada. Öncelikle bir aslında saldırı girişimi olarak değerlendirildi. Dubai'den Tel Aviv'e giden bir uçakta önemli bir kod geçildi sevgili izleyiciler. Acaba bir terör saldırısı mı, bir korsan saldırı mı şeklinde birçok ihtimal gündemdeydi ki havada neler yaşandı ama nasıl sonuçlandı bu kriz? Birazdan detaylarıyla aktarıyor olacağız. Hemen gün ortasına başlayalım.

0: Evet, soruşturmalar sürüyor. Fon soruşturmasında 6 şüpheli adliye sevk edildi. Bir diğer soruşturmada Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin 7 gözaltı var. Bu iki önemli gelişmeye dair detayları muhabirimiz Sanifi Bayar bizlerle paylaşacak.
1: Gülden Kalecik, hemen son dakika gelişmesini bir kez daha paylaşalım. Eski SPK Başkanı şüpheli sıfatıyla burada ifade verecek. Fon soruşturması devam ediyor. Fon soruşturmasında artık 3. haftaya girdik ve her geçen dakika yeni bir gelişme yaşanıyor. Bugünün en sıcak gelişmesi ise az önce bahsetmiş olduğum gelişmeydi. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla bugün ifade verecek. Bir kez daha söyleyelim. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda şüpheli sıfatıyla fon soruşturması kapsamında ifade verecek. Fon soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında dikkat çeken isimler bulunuyor. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener buraya sevk edildi ve haklarındaki iddialara ilişkin burada savcılık makamında ifade verecekler. Kendileri 3 gündür gözaltındalardı. Yine Fatma Gül Lavcı, Volkan Bekçi, Hasan Dört Kardeş, İbrahim Halil Rat da adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında yer alıyor. Şu güne kadar fon soruşturmasında toplam 56 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında fon şirketlerinin sahipleri, yine birçok kurumun yönetim üyesi de yer alıyor. Soruşturma devam ediyor. Dün akşam saatlerinde bu soruşturmayla ilgili kritik gelişmeler yaşandı. Onlardan birisi Astor şirketinin sahibi ve Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Feridun Geçgel'le ilgili oldu. Geçgel'in pasaportuna el kondu çünkü kendisinin yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu. Yine soruşturmada adı geçen eski bakan Fatma Betülsayan Kaya'nın da mal varlığına tedbir konulmasını istedi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Bununla ilgili ilgili kurumlara yazı yazılmıştır dedi. Sadece eski bakan Fatma Betülsayan Kaya değil, Fatma Betülsayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın da mal varlıklarına tedbir konulması istendi. Yine aynı soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ile kayınbabası Cihan Süt Çurubu'nda tüm mal varlıklarına el kondu ve Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bu da dün akşamdan bugüne yansıyan en sıcak gelişmelerden birisi. Ayrıca fon soruşturmasında 1.2 milyar TL'lik 5 lüks villaya da el kondu. Tutuklu bulunan Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen, ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı toplam 5 lüks villaya el kondu. Daha önce de Muhammed Yarız adına kayıtlı 5 lüks araca el konmuştu. 5 lüks aracında piyasa değerinin 220 milyon TL'yi aştığı belirlenmişti. 220 milyon TL'yi aşan o araçlar başka kişilere 26 bin TL karşılığında satıldığı tespit edilmişti. Bu işlemde şüpheli bulunmuştu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca. Fon soruşturması devam ediyor. Fon soruşturması ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı SPK'da yine çok üst üste toplantılar gerçekleştirdi. Çünkü bir mağduriyetin oluşmaması için bu toplantılardan çıkacak olan sonuçlar da bekleniyor. Yine Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm tedbirler alınmıştır dedi. SPK yine borsadaki yatırımcı için tüm tedbirler alınmıştır açıklamasında bulundu. Bir yandan da adli olarak soruşturma devam ediyor. 6 şüpheli buraya sevk edildi. Bizler soruşturmayı ilk günden beri takip ediyoruz. Tıpkı takip ettiğimiz bir diğer soruşturma gibi. Dünün en sıcak gelişmesiydi. Bugüne kadar yansıdı. Akşam saatlerinde de yine hareketli dakikalar yaşandı TFF'de. Çünkü MHK'ye yönelik bir soruşturma başlatıldı ve operasyon kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Bununla ilgili tüm gelişmeleri dün de aktarmıştık. Bugün de aktarmayı sürdürüyoruz. Dün gece neler oldu? TFF'nin Riva'daki yerleşkesine polis ekipleri gittiler ve TFF'nin binasının içerisindeki güvenlik kamerası görüntülerine el kondu. Özellikle var odasına giriş çıkış kayıtları alındı. Polis ekiplerince inceleniyor. TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk gözaltında. TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltında. TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım gözaltında. MHK Üyesi Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şube Başkanı Alican Sağlar gözaltında. TFF Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosik de gözaltında. Bu 7 şüpheli mobbing yapmak ve resmi belgede sahtecilikle suçlanıyor. Eski hakem Ali Tuna şikayetçi olmuştu. Şikayetinde benim klasmanım hiçbir gerekçe gösterilmeden düşürüldü ve sınavım da başarısız gösterildi demişti. Sınav kağıdı incelendiğinde sınav kağıdındaki cevapları yazan kişi Ali Tuna değil, sınav kağıdının değiştirildiği ortaya çıkmıştı. Ali Tuna'nın el yazısının değiştirildiği, başka bir sınav kağıdının Ali Tuna'nın sınav kağıdı gibi gösterildiği ortaya çıkmıştı. Oldukça ilginç bir gelişmeydi. Bu gelişmede yine çok sayıda hakemin şikayetçi olduğunu bizler biliyoruz. Ve şikayetçi olan hakemlerin 15 Eylül'den itibaren aslında soruşturmanın başlatıldığını bizler biliyoruz. Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeler. Onların da önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmelerini bekliyoruz diyelim. Ve sözü bir kez daha size bırakalım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz muhabirimiz Hanifi Bayar'a. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili bazı isimlerin fon kriziyle anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, nefsine yenik düşenle vedalaşırız dedi. İşte Cumhurbaşkanı'nın o mesajları.
2: Hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
3: Sizinle dertleşeceğiz dedi. Samimi ve duygusal bir konuşma yaptı. AK Parti'nin değerlerinin bir kez daha altını çizdi. Fon krizine ismi karışanların olması halinde onlarla AK Parti'nin yollarının ayrılacağı mesajını verdi.
2: Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinde gelen eleştirilere cevap verdi.
2: AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez.
3: Erdoğan, AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu vurguladı.
2: Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kardeşlerim, AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır.
3: Erdoğan, muhalefetin fon soruşturması üzerinden hükümete yüklenmesine de sert çıktı.
2: Edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış, kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
3: Erdoğan, alınan tedbirlerle sorunun üstesinden geleceklerini belirtti. Cumhurbaşkanının konuşması sırasında salonda da zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
2: Biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmayı dün düzenlenen fon toplantısının ardından gerçekleştirdi. İl başkanları toplantısında ekonomi kurmaylarıyla bir aradaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından il başkanları toplantısında bu çok önemli açıklamaları yaptı ve bundan sonraki sürece ilişkin de aslında bir yol haritası çizildi. Dün yapılan o ekonomi kurmaylarına başkanlık ettiği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde de iletişim başkanlığından O toplantıda neler konuşuldu? Bundan sonra izlenecek yol haritasına ilişkin önemli vurgular vardı. Peki bundan sonraki süreç, fon krizi nasıl yönetilecek? Süreç nasıl gerçekleştirilecek? Yol haritasını birkaç başlığı ben aktarayım. Tüm detaylarını haberimizi hep birlikte takip ediyor olacağız. Şimdi öncelikle gözetilecek hassasiyet noktası yatırımcı hakları sevgili izleyiciler. Onu aktaralım. Ne demek istiyoruz? Ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yatırımcıya yapılması. Hedef bu. Dün yapılan toplantıda özellikle yol haritası çizilirken yatırımcı en öncelikli başlık, dediğimiz gibi ödemeler adil, sağlıklı ve en kısa sürede yatırımcıya yapılacak. Devlet Denetleme Kurulu devrede, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da akşam saatlerinde yaptığı o konuşmada altını çizdi. Bu süreçte Devlet Denetleme Kurulu devrede olacak. Bundan sonrası için de benzer sorunların yaşanmaması adına hem hukuki hem idari düzenlemeler yapılacak ve adımlar atılacak sevgili izleyiciler. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle dün yaptığı toplantıdan çıkan en önemli, altını bir kez daha çizmemiz gereken şey, yatırımcılara o paranın adil, sağlıklı ve en kısa sürede geri ödenmesi meselesi diyelim. Diğer detayları da haberimizde izleyelim.
2: Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik.
3: Fon soruşturmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı. Ekonomi kurmaylarını Beştepe'de topladı. Fon soruşturmasındaki son durum ve atılacak yeni adımları masaya yatırdı. Öncelikle hedef mağduriyetlerin giderilmesi olacak.
2: Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk.
3: Kritik toplantı 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat başkanlık etti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanları masadaydı.
2: İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz.
3: Süreçte gelinen aşama ve alınan tedbirlere ilişkin Erdoğan'a kapsamlı sunumlar yapıldı. Olayın finans sistemine yansımaları değerlendirildi. Yeni yol haritası şekillendirildi.
2: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
3: Erdoğan soruşturmanın başından itibaren süreci yakından takip ediyor. Mağduriyetlerin giderilmesi için süreci koordine ediyor. Benzer olayın yaşanmaması için talimatlarını verdi. Buna uygun yasal çerçeve istedi.
2: AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Varsa bir sorun çözer, İşimize bakarız.
3: Öte yandan fon soruşturması genişliyor. Toplam 131 yatırım fonuna idari ve adli işlem yapıldı. 56 şüpheli tutuklandı. 42 kişinin mal varlıkları ise tamamen donduruldu.
0: Yine dün akşam saatlerinde sevgili izleyiciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturmasına dair çok önemli bir yazılı açıklama yaptı. Türkiye ekonomisine güvenin arttığı bir iklimi sabote etme, bu gelişmeleri hükümeti, özellikle de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı yıpratmaya dönük bir kampanyaya çevirme çabası gözden kaçmamaktadır dedi. Kendisi de yine aynı şekilde hem mevcut duruma hem de önümüzdeki sürece ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulundu.
3: Türkiye'nin ekonomide, diplomaside, siyasette ve terörsüz Türkiye yolunda ön aldığına işaret etti. Böyle bir dönemde Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir dedi.
4: Türkiye ekonomisine güvenin arttığı bir iklimi sabote etme, bu gelişmeleri hükümete, özellikle de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı yıpratmaya dönük bir kampanyaya çevirme çabası gözden kaçmamaktadır.
3: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki hakkı, adaleti savunan konuşması ve parti sözcüsü örgütü tarafından Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasıyla saldırı sürecinin hızlandığına dikkati çekti. Muhalefete yüklendi. Belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıklara ses çıkarmayanların fon soruşturması üzerinden siyasi fırsatçılığa soyunduklarının altını çizdi.
4: Üzerine kararlı şekilde gidilen ve gerekli tedbirler alınarak Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaştırılmasına fırsat verilmeyeceği belirtilen bir konuyu sürekli gündem yapmaları, piyasaları karıştırmak suretiyle Cumhur İttifakı'na yönelik açık bir saldırı girişimidir.
3: MHP lideri, kamu malına yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa hesabını hukuk önünde vermesi gerektiğini de dile getirdi.
4: Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir.
3: Devlet Bahçeli bu olayın Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırıya ve iftiraya dönüşmesinin önlenmesi gerektiğini de vurguladı.
0: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda ele alınacak başlıkların detaylarını muhabirimiz Merve Şahin Poyraz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden aktaracak. Merve.
5: Günden Kalecik Demirtaş Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Oldukça önemli bir toplantı olacak. Hatırlanacağı üzere bir önceki toplantı 6 Ağustos tarihinde yapılmıştı. Bugünse yeni toplantı gerçekleştirilecek. En önemli gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak toplantı kapsamında. Terör örgütü PKK'nın silahları bırakmasının ve tabii ki bunun incelenmesi için MİT ve TSK'nın hazırladığı raporlar ve detaylar ele alınmış olacak. Terör örgütüne yönelik yasal düzenlemenin devreye girmesi için de bir MGK kararı gerekiyor. Bunun için de terörsüz Türkiye sürecindeki sahadaki son durum gözden bir kez daha geçirilmiş olacak. Başta Sincar olmak üzere terör örgütünün boşaltmaya hazırlandığı bölgelerde atılacak adımlar da değerlendirilecek ve silah bırakma sürecinde Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yürütülen temaslarda ele alınacak konular arasında olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısının yansımaları da yine Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınacak, değerlendirilecek konular arasında. MGK'nın gündeminde olan bir diğer konuysa Ege ve Doğu Akdeniz olacak. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerin korunması amacıyla alınacak önlemler hakkında da bir fikir alışverişi yapılacak ve bölgesel çatışmalarda yine toplantının en önemli gündem başlıklarından birisini oluşturacak. ABD ve İran arasında devam eden gerilim ve bu gerilimi durdurabilmek için atılan diplomatik temaslar masada olacak. Artan tansiyonun Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini etkileri de toplantıda bir kez daha gündeme alınacak ve Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye bu savaşın sona ermesi için çok sayıda diplomatik çaba hareketle bulundu aslında. Bu faaliyetler de gündemde olacak. Karadeniz'e seyri sefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlarda ele alınacak başlıklar arasında. Gazze ve Suudi Arabistan'daki gelişmeler de masada olacak. Gazze'de ateşkes ihlallerinin sonlandırılması için atılabilecek adımlar ve çabalar da yine masada olacak konular arasında. Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının bölgesel istikrarı etkileri de masada olacak, değerlendirilecek konular arasında. Ayrıca Mekke Anlaşması kapsamında bölge ülkeleriyle atılabilecek ortak askeri işbirliği adımları da yine gündemde olacak konular arasında. Saatler 16'yı gösterdiğinde toplantının başlamasını bizler bekliyoruz. Toplantının ardından her zaman olduğu gibi İletişim Başkanlığından bir Milli Güvenlik Kurulu bildirisi yayımlanacak. O bildiride de alınan kararlar duyurulmuş olacak. Takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Merve Şahin Poyraz'a aktardıkları için MGK'nın gündemine dair. Sevgili izleyiciler, Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim itibariyle başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Şimdi muhabirimiz Şerif Ali Duman'a dönelim ve yeni yasama yılında Şerif Ali genel kurulda hangi öncelikli gündem başlıkları var? Hemen sözü sana bırakalım.
6: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın yeni yasama dönemine kapılarını açacak. Meclis en son 16 Ağustos'ta tarihi bir mesai yapmıştı ve Teröristsiz Türkiye yasasını kabul etmişti. Bu da meclisin son mesaisi olmuş ve tatile çıkmıştı. 51 günlük ara ise yarın sona eriyor ve meclisin mesaisi başlıyor. Gündem ise bir aylık yoğun kritik başlıklar ele alınacak. En önemlilerinden birisi tabii ki de Teröristsiz Türkiye olacak. Teröristsiz Türkiye süreci kapsamında meclis çatısı altında bir izleme komisyonu kurulacak ve bu komisyon ihtiyaç halinde yasal adımlar atacak. Ardından ise siyasetin ve gündemin sıcak başlığı fon soruşturmasına ilişkin ise araştırma komisyonu kurulması söz konusu. Muhalefetin bu yönde talepleri var. Diğer yandan ise Ekim ayına çevrilecek gözler. Ekim ayında ise 13. yargı paketinin meclise gelmesi bekleniyor. Burada da tarihi düzenlemeler olacak. Özellikle süresiz nafaka konusunda. Son olarak Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka konusunda tarihi bir karar almıştı ve süresiz ibaresinin anayasaya aykırı olduğunu açıklamıştı. Bunun ardından ise tarihi bir adımın yine mecliste gelmesini bekliyoruz. Ayrıyeten de sosyal medyaya kimlik doğrulama sistemi de 13. yargı paketinin içinde olacağını aktarmış olalım. Diğer yandan ise tabii ki yeni anayasa çalışmaları AK Parti tarafında sürüyordu. Ekim ayında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapılması bekleniyor. Yeni anayasanın da meclisin gündeminde olması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da son açıklamasında yine aynı şekilde bu meclisin kapsayıcı bir anayasa yapabilir sinyalini vermişti. Diğer yandan ise tabii ki de seçim sistemi ve siyasi partiler kanununa ilişkin köklü reform talepleri de yeni anayasa döneminin takviminde olacağını aktaralım. Peki yarın neler yaşanacak? Yarın genel kurulun açılış konuşmasını saat 14'te Cumhurbaşkanı Erdoğan karşımızda gördüğümüz kürsüden yapacak ve siyasi parti genel başkanları MHP lideri Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Derbişoğlu, DEM Parti eş genel başkanları ve Yeni Yol grubunun eş genel başkanları genel kurulda olacak. Ancak bir genel başkanı, bir siyasi parti liderini genel kurul koltuklarında göremeyeceğiz. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel kurulun açılışını locadan takip edecek. Çünkü kendisi milletvekili değil. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları önemli olacak. İç politikaya, dış politikaya yönelik, gündeme yönelik. Aynı zamanda da Teröristsiz Türkiye ve fon soruşturmasına ilişkin kritik mesajlar vermesi bekleniyor. Akşamında ise yarın mecliste açılış resepsiyonu düzenlenecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yine siyasi parti liderlerini de orada göreceğimizi aktaralım ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şerif Ali Duman'a, yeni yasama yılı yarın itibariyle başlıyor. Önemli gündem başlıkları var. Genel kurulda görüşülmesi beklenen. Sevgili izleyiciler, bugün sabah saatlerinde bir uçak krizi yaşandı. Önce denildi ki bir terör saldırısı mı, bir uçak kaçırma olayı mı, ama sonra işin çok farklı olduğu anlaşıldı. Şimdi neden bahsediyoruz hemen aktaralım. Fly Dubai hava yollarına ait bir uçak. Şurada arkadaşlarım haritada gösterdiler. Dubai'den Tel Aviv'e doğru gidiyordu. Hedef orasıydı. Dubai'den kalktı. Tel Aviv'e uçuyordu uçak. Fakat sonrasında bir alarm geldi. Bir kod geldi ve tüm aslında kamuoyu oradan öğrendi neler yaşandığını. Şimdi 150'den fazla İsrail vatandaşının olduğu bir uçak, dediğimiz gibi Fly Dubai hava yollarına ait, 174 yolcusuyla beraber Dubai'den kalktı, Tel Aviv'e doğru ilerliyordu ki o sırada uçak havadayken kaçırılma alarm kodu verildi. Sonra herkes acaba bunun bir terör saldırısı mı olup olmadığını konuşmaya başladı sevgili izleyiciler. Sonra Fly Dubai uçağı İsrail hava sahasına yaklaştığında aniden bir rota değişikliğine gitti. Aniden rotasını değiştirdi. Halihazırda bu süreç ilerlerken bir terör saldırısı, bir korsan saldırı olduğu yönündeydi ihtimaller. Sonrasında uçak dakikalar sonra Suudi Arabistan'ın Tebük kentine indi. Uçak iniş yaptı. Ve İsrail medyası dedi ki bu herhangi bir uçak kaçırma olayı, bir terör saldırısı değildir dedi. Bakın sonrasında gelinen noktada uçakta neler yaşandığı ortaya çıktı. Havada yaşanan bu krizin sebebinin iki pilotun kavgası olduğu ortaya çıktı sevgili izleyiciler. Yani ne bir terör saldırısı, ne bir uçak kaçırma olayı, ne bir korsan saldırıydı. Sadece o sırada kokpitte bulunan iki pilotun kavgasından dolayı kısa süreli bir kriz yaşandı sevgili izleyiciler. O anlarda neler oldu? Diğer detayları ekranlara taşıyalım.
4: Orta Doğu'da sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren dev bir havacılık krizi yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağında kaçırılma alarmı verildi. İçerisinde yaklaşık 180 İsrailli'nin bulunduğu yolcu uçağı Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada aniden rotasını değiştirdi. Kriz uçağın önce genel acil durum anlamına gelen 7700 kodunu iletmesiyle başladı. Kısa süre sonra ise kokpitten havacılık literatüründe yasa dışı müdahale veya uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 kodu gönderildi. Alarm kodunun yayınlanmasıyla İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları acil koduyla havalandı. Uçağın İsrail hava sahasına inişine izin verilmezken telsiz temasının da kesildiği bildirildi. Havadaki belirsizlik üzerine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil istişare toplantısı gerçekleştirdi. İsrail Polis Komiseri Dani Levy, tüm güvenlik birimleriyle ortak komuta merkezi kurulması talimatını vererek her türlü senaryoya hazırlıklı olunduğunu duyurdu. Ürdün semalarında bir süre tur atan uçak Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi. Bölgede savaş çanları çaldıran olayın ardından uçak Suudi Arabistan'ın Tebük şehrine emniyetle iniş yaptı. Yapılan ilk incelemelerde uçağa herhangi bir güvenlik tehdidi veya terör müdahalesinin bulunmadığı belirlendi. İsrail Başbakanlık Ofisi ve İsrail basını dakikalar sonra gerçeği duyurdu. Krizin kokpitteki iki pilotun kavgası nedeniyle çıktığı, hatta pilotlardan birinin kavga sırasında bilincini kaybettiği ve acil durum kodunun bu yüzden gönderildiği anlaşıldı. Pilot kavgasıyla Orta Doğu'yu ayağa kaldıran uçağın inmesinin ardından tüm dünya rahat bir nefes aldı. Havada yaşanan skandalla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
0: Sayın seyirciler, burası İstanbul Havalimanı. İstanbul Havalimanı'nda kalkışı hazırlanan bir İran uçağında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 3 milyon euroluk alacak nedeniyle bu uçak mahkeme kararı doğrultusunda haczedildi.
4: Hareket etmesini bekliyorlardı. Uçaktan indirildiler. Sebebi ise ne hava şartlarıydı ne de uçak arızası. Yaklaşık 3 milyon euroluk borç nedeniyle uçağa haciz işlemi uygulandı. İran merkezli Caspian Airlines'a ait yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'nda sefer için hazırlanıyordu. Yolcularını da aldı ancak kalkış saatinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Havacılık sektöründe temsil ve gözetim hizmeti veren ACM temsil gözetim firmasının Caspian Airlines'tan yaklaşık 3 milyon euro alacağı vardı. Şirket hakkında bu alacağı ilişkin hukuki süreç yürütülüyordu. Mahkeme kararı doğrultusunda Caspian Airlines'a ait EPA-KPB kuyruk tescilli uçağı İstanbul Havalimanı'nda icra işlemi uygulandı. Sefer hazırlıklarını tamamlayan ve yolcularını alan uçağın kalkışına izin verilmedi. Uçaktaki yolcular tahliye edildi. Terminale alınan yolcuların seferlerinin nasıl devam edeceğine ilişkin süreç başlatıldı. Caspian Airlines'la ACM temsil gözetim arasındaki hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi. Taraflardan konuya ilişkin kapsamlı bir resmi açıklama yapılmazken alacağın tahsili ve uçağın durumunun mahkeme kararları doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.
0: Irak'ta tarihi bir gün yaşanıyor. 2003'ten bu yana ülkede varlığını sürdüren Amerikan ordusu bugün son unsurlarını da Irak'tan çekiyor sevgili izleyiciler. Tam 23 yıldır Irak'ta sürdürdüğü askeri varlığını ABD bugün itibariyle sonlandırıyor. 2003-2011 yılları arasında Irak işgalinde, 2014-2026 yılları arasında ise DAEŞ'le mücadele kapsamında Irak topraklarında bulunuyordu Amerikan askerleri ve bugün itibariyle çekiliyor. DAEŞ 2017'de Irak'ta, 2019'da ise Suriye'de bozguna uğratıldı ama ABD liderliğindeki koalisyon güçleri örgütün kalıntılarıyla savaşmak için bölgede kalmaya devam etti. Bağdat ve Washington 2024 yılında koalisyonun görevini kademeli olarak sonlandırma konusunda anlaştı ve birlikler ülke genelindeki üslerden yavaş yavaş çekilerek varlıklarını kuzey bölgesiyle sınırlandırdı ve bölgedeki nihai çekilme bugün itibariyle gerçekleşiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeleri sıraladı. Ruslar 4.717.814 kişiyle listenin başında.
3: Türkiye'yi son 8 ayda en fazla Ruslar ve Almanlar ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'yi yılın Ocak-Ağustos döneminde ziyaret eden 34.826.677 yabancı ziyaretçinin 4.717.814'ü Rusya'dan, 4.391.616'sı Almanya'dan geldi. Almanya'yı 2.714.652 kişiyle İngiltere, 1.911.827 kişiyle İran ve 1.738.991 kişiyle Bulgaristan izledi. Sadece Ağustos ayında ise Türkiye'yi 6.963.065 yabancı ziyaret etti.
0: Şimdi bir Mersin'e dönelim. Bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Detayları İLES Haber Ajansı muhabiri Hüseyin Kar aktaracak. Hüseyin.
7: Evet Gülden. Burası temizlik malzemesi üretimi yapan bir fabrika. Sabun ve temizlik deterjan üretimi yapıyor. Yaklaşık bir saati geçti. Yangın başlamasıyla şu saat arasında bir saati geçti. Bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor. İhbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri fabrikaya müdahalede bulundu. Akdeniz Mahallesi'ndeki Çay Mahallesi, Akdeniz ilçesindeki Çay Mahallesi'nde bir fabrika burası. İçeriden yangın, daha doğrusu alevler içeriden yanıyor. Ama dışarıda yoğun bir siyah duman gökyüzüne yükseliyor. Ekiplerin bu yüzden müdahalesi biraz zor oluyor, güçlükle yürütülüyor, içeriden yapılıyor müdahale. Dışarıya yansıyan bir alev görüntüsü şu an için fabrikada yok. Müdahaleler sürüyor, ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. Kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tabii bir temizlik malzemesi olduğu için yanıcı madde de burada çok. O yüzden biraz ekiplerin müdahalesi oldukça güç. Çalışmalar devam ediyor şu an.
0: Hüseyin,
7: onu söyleyebiliriz.
0: Tamam, içeride çalışanlar elbette tahliye edilmiştir ama dumandan etkilenen herhangi bir işçi var mı? Ona ilişkin bir bilgin var mı?
7: Şu an için öyle bir bilgi yok elimizde ama ambulanslar o bölgede hazır bekletiliyor. Dumandan etkilenen itfaiye ekipleri ya da çalışanlar olduğu zaman müdahale etmek üzere. Ama şu an için çok ciddi bir durum gözükmüyor. Fabrikanın içerisinde yangın devam ediyor. Gökyüzüne de çok yoğun bir siyah duman yükseliyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. İLES Haber Ajansı muhabiri Hüseyin Kar kimya fabrikasındaki yangına ilişkin detayları aktardı sevgili izleyiciler. Japonya'da yağmurlu gün rekoru kırıldı. Başkent Tokyo tam 35 gün aralıksız yağış aldı. Bu durum en son 1886'da görülmüştü.
8: Japonya'nın başkenti Tokyo yağmurlu gün rekoru kırdı. Tam 35 gün aralıksız yağmur yağdı. Bu durum 1886 yılından beri ilk. Eylül başından bu yana 629 milimetre yağmur düştü. Bu normal seviyenin yaklaşık 3 katı. Şehirde 14 gün boyunca hiç güneş yüzü görülmedi. Aynı dönemde sadece 45,8 saat gün ışığı alındı. Bu kayıtlardaki en düşük ikinci seviye. Uzun süren yağışlar tarım bölgelerinde mahsule zarar verdi. Yeşil yapraklı sebzelerde fiyatlar hızla yükseldi. Bir marulun fiyatı 2 katından fazla artarak 450 yene çıktı. Yağmur sonunda hafif çiselemeye dönüşse de El Nino ve iklim krizi nedeniyle yağışların yeniden artması bekleniyor.
0: Tayland'da günlerdir süren sel felaketinde ölü sayısı 23'e yükseldi. Ülkede toplam hasarın maliyeti 367 milyon dolara ulaşmış durumda.
9: Aa!
8: Tayland'da sel felaketinin bilançosu ağır, ölü sayısı artıyor, hayat felç oldu. Başkent Bangkok dahil 42 eyaleti vuran şiddetli muson yağmurları yerleşim yerlerini ve yolları tamamen sular altında bıraktı. Ana yollardaki suyun 2 günde çekileceği ancak bazı bölgelerin temizlenmesinin 1 haftayı bulacağı açıklandı. Turizm ekonomisine ağır darbe vuran afet ülkenin en büyük havalimanında kaosa yol açtı. Seferlerin %30'u iptal edildi. Son 2 günde ise uçuşların neredeyse tamamı gecikti. Zamanında kalkan uçuş oranı %3'ün altında kaldı. Ülkede arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.
0: ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararnameyle yapay zekanın adı federal kurumlarda artık süper zeka olarak kullanılacak. Ama isim değişirken tabii yapay zekanın güvenliğiyle ilgili tartışmalar büyüyor. Uzmanlar insan kontrolünün korunmasına dikkat çekiyor.
9: Talking about today will make it a better place and a much safer place. So
8: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yapay zeka için yeni bir dönem başlattı.
9: And the job they've done is unbelievable. We have a very big lead.
8: İmzalanan başkanlık kararnamesiyle federal kurumlarda yapay zeka yerine süper zeka yani SI ifadesinin kullanılması öngörüldü.
9: Super intelligence or SI and that's the
8: kararla birlikte resmi yazışma ve politika belgelerinde yeni terminolojinin kullanılması istenirken, teknolojinin mevcut durumunu tanımlayacak yeni bir çerçeve hazırlanması da talimatlandırıldı. Ancak teknoloji dünyasında isim değişikliğinden çok yapay zekanın ne kadar kontrol edilebilir olduğu tartışılıyor. Araştırmacılar giderek daha otonom hale gelen sistemlerin insan kontrolünden çıkması ihtimaline dikkat çekiyor. Bazı şirketler de olası acil durumlar için sistemleri otomatik olarak durdurabilecek mekanizmalar geliştiriyor. Ancak uzmanlara göre gelişmiş sistemleri tek bir düğmeyle kapatmak sanıldığı kadar kolay değil. Trump ise güvenlik tartışmalarının sürdüğü bu dönemde teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle de Beyaz Saray Süper Zeka Mutabakatı başlıklı belgeyi imzaladı. Belgede şirketler geliştirdikleri sistemlerin güvenli çalışması ve olası sorunların hızla tespit edilmesi konusunda taahhütte bulundu.
0: Anayasa Mahkemesi devrim niteliğinde bir kararı imza attı. Süresiz nafaka artık tarihe karıştı sevgili izleyiciler. Karar resmi gazetede de yayınlandı. Şimdi meclisin nafaka kriterlerine dair yeni bir yasa yapması bekleniyor.
10: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
8: Süresiz nafaka iptal edildi. Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Süresiz ibaresini kaldırdı. Tarihi karar resmi gazetede yayımlandı.
11: Eşler aynı gelire sahipse yoksulluk nafakası verilmez.
8: Anayasa Mahkemesi aile hukukunda devrim niteliğinde bir karara imza attı. Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan süresiz olarak ibaresini iptal etti.
12: Bence iki taraf da eşitse ben verilmesi gerektiğini çok düşünmüyorum açıkçası. Kadın da olsa erkek de olsa sonuçta eşitlikten bahsediyoruz her alanda. Bence bu alanda da verilmemesi gerekiyor.
8: Yüksek Mahkeme süresiz nafakayı anayasaya aykırı buldu. Ancak bu karar yoksulluk nafakasının tamamen kalktığı anlamına gelmiyor. İptal kararı sadece nafakanın ucu açık ve süresiz olamayacağını hükme bağlıyor.
13: İki eşinde maddi durumu aynıysa, iki eşte çalışıyorsa bence nafaka gereksiz bir zorunluluk. Ben böyle düşünüyorum.
8: Bundan sonra nafaka süresini hakimler belirleyecek. Tarihi iptal hükmü hukuki boşluk olmaması için hemen yürürlüğe girmeyecek. Anayasa Mahkemesi yeni düzenleme için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 9 ay süre verdi. İptal hükmü 30 Haziran 2027 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu süreçte meclisin nafaka kriterlerine dair yeni bir yasal düzenleme yapması bekleniyor.
0: Her videosunda kurallara uyun, hayatta kalın dedi ama korktuğu o acı son İzmir Dikili'de başına geldi. Fenomen motorcu Cumhur Kahraman motoruyla geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.
14: Senin değil, diğer sürücünün ne yapacağını öngörmen lazım.
15: Önümüze baktığımız kadar arkamıza da bakıyoruz. Yani çevresel bakışımızı hiçbir zaman bozmuyoruz.
8: İnsanlara trafikte hayatta kalmayı anlattı ama motoruyla geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
16: Motorcu olmayanlar inşallah bir gün motorcu olur. istemeyerekten hiç tanımadığım birinin hayatını kurtardım. Ya bu bile güzel bir şey.
8: Kaza İzmir Dikili yolundaydı. Sosyal medyanın milyonlarca izlenen ismi motovlogcu dayı, yani Cumhur Kahraman, iki teker üstünde kurallara uyarak ilerliyordu. Ama arkasından gelen o dev tır adeta bir ölüm makinesi gibi üzerine çöktü.
15: Kendinizi düşünmeyeceksiniz. Başkalarını düşüneceksiniz. Başkaları zarar görmesin diye.
17: Motosiklete binmek çok güzeldir. Hiçbir şeye benzemez binmeyen.
8: Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulup ağır yaralandı. Vatandaşlar yardıma koştu. Ekipler zamanla yarıştı ama olmadı. Hastaneye kaldırılan sevilen fenomen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
15: Herhangi bir motorcu kardeşimiz pazartesi günü yoğun trafikte şuraya bacağını kaptırmasın diye Türkiye Cumhuriyeti'nin bana vermiş olduğu vatandaşlık yetkisiyle düzeldim. Ondan sonra yoluma devam ediyorum ki kimse zarar görmesin.
16: İstemeyerekten hiç tanımadığım birinin hayatını kurtardım. Ya bu bile güzel bir şey.
8: Motosiklet camiası yasta. O sıradan bir motorcu değil, binlerce gencin abisiydi. Tek bir derdi vardı: yol güvenliği ve kurallar. Üstelik kazadan sadece saatler önce son videosunu yüklemişti.
15: Orayı görmeyip oraya giren birisi kaza yapabilir.
18: Önümüze baktığımız kadar arkamıza da bakıyoruz. Yani çevresel bakışımızı hiçbir zaman bozmuyoruz.
8: Kaza sonrası tır şoförü arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik güçleri şimdi her yerde o sürücüyü arıyor. Tüm kamera kayıtları tek tek inceleniyor.
14: Senin değil, diğer sürücünün ne yapacağını öngörmen lazım.
0: Afyonkarahisar'da yaklaşık 40 dükkan için çökme tehlikesi alarmı verildi. Bolvadin Sanayi Sitesi'nde zemin kaydı. Duvarlarda derin çatlaklar oluştu. Diken üstündeki esnaf büyük bir facia yaşanmadan önlem alınmasını istiyor.
8: Dükkanlardaki zemin çökmeleri, duvarlardaki derin çatlaklar, risk ciddi boyutta. Dev sanayi sitesi çöküyor.
19: Bu dükkanlarımızın buraları böyle çatladı. Biz buraları geri tamir ettirdik. Geri patlamaya başladı.
20: Dükkanımızda yer yer göçükler meydana gelmektedir.
8: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki sanayi sitesinde 9. ve 10. blokların zemini kayıyor. Yaklaşık 40 dükkanda zemindeki kayma nedeniyle hasar oluştu. Yarılan duvarlar ve çöken zemin öyle bir hal almış ki çatlaklardan dükkanların içi rahatlıkla görülebiliyor. Esnafın kendi imkanlarıyla aldığı önlemlerse yetmiyor.
19: Durdukça aşağı basıyor dükkanlar. Devamlı aşağı basıyor. Kapı altlarını, kapıların altlarını kestirdik. Düzene koyduk kapıları, geri aşağı basmaya başladı.
8: Dükkanlar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Diken üstündeki 40 dükkan sahibi ve onlarca çalışan büyük bir olay yaşanmadan yetkililerden önlem alınmasını bekliyor.
20: Bunu sanayi kooperatifine bildirdik. Bildirdiğimizde bunlar dilekçeyle kaymakamlığa başvurdular. Gereğinin yapılmasını arz edin.
0: Sanayinin geleceğine yön veren teknolojiler İstanbul'da buluştu. Magtech Avrasya 2026'da yapay zeka, robotik, otomasyon ve dijital üretim çözümleri öne çıkıyor. Yeni nesil teknolojilerin sergilendiği fuar 3 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.
8: Sanayinin geleceği yapay zeka ve robot teknolojileriyle yeniden şekilleniyor.
21: Unutmayalım, Türkiye'nin belki 20-30 senedir ikinci ticaret kalemi makinedir. Bu büyük gerçek halen devamlı sürdürmekte. Bu ülkemiz için bu kadar önemli olan bu sektörde de tabii ki dijitalleşmeyi içselleştirmeliyiz ki varlığımızı sürdürebilirim.
8: Teknolojideki hızlı değişim makine sektörünü de dönüşüme zorluyor.
22: Dünyada teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki hemen hemen her alanda sürekli değişikliklerin içerisindeyiz. Bu değişiklikleri takip edebileceğiniz en iyi yerlerden biri.
8: Makine sektörünün kalbi İstanbul'da attı. Üretim teknolojileri ve takım tezgahlarının dev buluşması Magtech Avrasya 2026'da kapılarını açtı. TÜYA Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapay zekadan robotik sistemlere, otomasyondan dijital üretim çözümlerine kadar sanayinin geleceğine yön veren teknolojiler sergileniyor.
23: Bu fuarın özelliği Avrasya coğrafyası, yani yaklaşık 17 trilyon dolarlık bir ticari hacmin içerisine cevap verebilecek üretimlere, ihtiyaçlara cevap verebilecek bir fuar olması sebebiyle de önemi daha da artıyor.
8: Yeni nesil teknolojilerin de yer aldığı fuar 3 Ekim'e kadar sektör profesyonellerini ağırlayacak.
1: bu sene öne çıkacak olan detaylar biraz savunma sanayinin gelişimine yönelik olacak. Makinaların robotlarla iletişimi, yapay zeka ile bir arada hareket etmeleri ve bunların beraber olarak verimliliği nasıl arttırabileceğine dair çözümler görecekler.
2: Arkamızda gördüğünüz Ekotor X kalite kontrol ölçüm cihazımız var. Bu cihazla hem mastar ölçümü yapabiliyorsunuz hem de bir üç boyutlu koordinat ölçümü tezgah gibi kullanabiliyorsunuz. Aslında bir gövdede iki tane cihazı bir araya getiren bir cihazımız.
0: Bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
3: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
6: Aklınızda bulunsun.
1: TGRT FM Haber.
8: İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Korkutan yangında neyse ki can kaybı ya da yaralanan olmadı. Uyuşturucu operasyonu sıkı takiple başladı. 200 bin liralık otomobilde 2,5 milyonluk uyuşturucu yakalandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde narkotik polisleri şüpheli bir aracı takip etti. Takip saniye saniye kameraya yansıdı. Durdurulan eski model otomobilde yapılan aramada aracın motor kısmına zulalanmış 522 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun 2,5 milyon lira değerinde olduğu belirlendi. Operasyonda iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözü dönmüş boğa ahırı bastı. Yeni alınan makineyi boynuzuna takıp kaçtı. Yer Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi. Gözü dönmüş bir boğa ineklerin peşine takıldı. Komşu ahıra daldı. Öfkesi dinmeyen hayvan sağa sola saldırdı. Gözüne süt sağan makinesini kestirdi.
9: Benim süt makinesini, daha yeni aldığım makineyi aldığı inen boynuzuna takıp sürükleyerek götürmüş.
8: Makineyi peşine taktı, arkasından sürüklendi. Metrelerce sürüklenen cihaz paramparça oldu.
9: Makineme de hasar da vermiş. Şimdi eski düzeni de yok. Bir iki bazı yerleri kırılmış, motorunda arızalar meydana gelmiş.
8: Ev sahibi şoke oldu. Yeni aldığı makine ise hurdaya döndü.
9: Ne oldu lan?
8: Ne olduğunu anlayamadı, ayağa kaydı.

0: geldi, gaza yüklendi. Bir anda dükkanın tam ortasına daldı. Her şey saniyeler içinde oldu. Çekmeköy'de bir alışveriş merkezindeki otoparkta arabasını çıkaran sürücü bir anlık dikkatsizliğin kurbanı oldu. Ayağı fren yerine gaza gitti. Park halindeki otomobile çarptı. İki araç sürüklenerek kafeye girdi. Neyse ki o anlarda vitrin kenarında kimsenin oturmaması tek teselli oldu. Görüntüler Meksika'dan. Şiddetli yağış yoldaki sürüş koşullarını zorlaştırdı. Kayganlaşan yolda ilerleyen tırın şoförü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan tır yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede tırın tamamını sardı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
1: Çık oradan, çık.
0: Görüntüler Kayseri Melikgazi'den. Seyir halindeki kamyon kasasından aniden dumanlar yükseldi. Saniyeler içinde koca kasa adeta bir alev topuna döndü.
1: Vur abi kurban olayım, kurtar abi.
0: İhbar üzerine bölgeye ekipler gitti. Polis yolda barikat kurdu, trafiği kesti. Alevler o kadar güçlüydü ki müdahale etmek hiç de kolay olmadı.
1: Kurban olayım abi, kupayı kurtarak abi, bari kurban olayım sana.
0: Uzun uğraşlar sonuç verdi. Yangın güçlükle söndürüldü ama geriye sadece demir yığını kaldı. Kamyonun kasası tamamen küle döndü. Büyük faciadan kıl payı dönüldü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Batan göçmen teknesinde nefes kesen kurtarma operasyonu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Porto Rico açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu. Amerikan sahil güvenlik ekipleri dev bir kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler hızla müdahale ederek onlarca kişiyi sudan çıkardı. Bazılarının cansız bedenine ulaşılırken kayıplar için arama çalışmaları başlatıldı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından sınır muhafaza birimlerine teslim edildi. Meksika ulusal muhafızlarının en küçük üyesi göreve başladı. 7 kilo ağırlığındaki Chihuahua cinsi komando özel ekipmanlarıyla dikkat çekiyor. Minyatür gözlük, taktik yelek ve başına monte edilen kamerayla eğitimlere katılan komando, arama kurtarma görevleri için yetiştiriliyor. 13 aylık köpek eğitim sırasında merdivenleri tırmanıyor, engelleri aşıyor. Komando, uyuşturucu ve patlayıcı tespiti yapan büyük köpeklerden farklı olarak daha çok sosyal görevlerde kullanılıyor. Okul etkinlikleri ve halkla buluşmalarda da güvenlik ekiplerine eşlik ediyor. Küçük boyutuna rağmen eğitimlerde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Kaybolan kadından yıllardır haber alınamıyordu. Katili en yakınıydı. Mağarada yakalandı. Dehşetin adresi Artvin'in Şavşat ilçesi. Tarihler 1996 yılını gösteriyordu. İlçede Nigar Bilgin isimli kadın bir anda ortalıktan kayboldu. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Nigar Bilgin nüfusta kimlik kartını yenilemeyince jandarma suç araştırma timi harekete geçti. Araştırmalar derinleştirildi. Gerçekse zanlının kardeşlerinin beyanlarıyla ortaya çıktı. Kadının kocası tarafından şiddet gördüğü tespit edildi. Ekipler katil kocayı 20 yıldır köy dışında saklandığı mağarada operasyonla yakaladı. Katil zanlısının eşini öldürdüğü noktada Bilgin'e ait kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Nigar Bilgin'in cinayetinde zanlılar adalete teslim edilirken Cani Koca tutuklandı. Kardeşleri hakkında da yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verildi. Bakan Çiftçi de cinayeti çözen Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nı ve jandarma personelini tebrik etti.

0: Saatler 13'ü gösteriyor, gün ortasına devam ediyoruz sevgili izleyiciler. İki önemli soruşturmanın detayıyla başlayacağız gün ortasında bu saate. Fon soruşturmasında 6 şüpheli adliye sevk edildi. Bir diğer yandan Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin yürütülen operasyon var. Orada da 7 gözaltı söz konusu. İki önemli soruşturmanın detaylarını muhabirimiz Hanifi Bayar aktaracak.
1: Fon soruşturması ile ilgili en sıcak gelişmeyle başlayalım. Eski SPK Başkanı bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bir kez daha söyleyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan fon soruşturması kapsamında şu güne kadar toplam 56 şüpheli tutuklanmıştı. Bugün yine sabah saatlerinde 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ve en sıcak gelişme olarak ise eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gün içerisinde Gönül'ün buraya gelerek ifade vermesi bekleniyor. 6 şüpheli sevk edildi dedim. İçerisinde önemli kişiler de var. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener buraya sevk edilen 6 kişiden ikisi. Onlar da ifadesinden sonra sulh ceza hakimliği sürecini bekleyecekler. Tutuklama mı talep edilecek yoksa adli kontrol mü talep edilecek? Bizler bunu da takip ediyoruz. En sıcak gelişmelerden birisi de fon soruşturması kapsamında Astor şirketiyle ilgili oldu. Astor şirketinin sahibi ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Feridun Geçgel'in pasaportuna el kondu. Geçgel hakkında yurt dışı kararı olduğu belirtildi ve havalimanında pasaportuna el kondu. Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili de bir gelişme mevcut. Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlığının durdurulması, yani mal varlığına tedbir konulması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili de gereken kurumlara yazı gönderilmiştir dedi. Fon soruşturmasında yine dikkat çeken bir gelişme, değeri tam 1.2 milyar TL'yi bulan 5 lüks villaya el kondu. Daha öncesinde de piyasa değeri 220 milyon TL'yi aşan 4 lüks araca el konmuştu. 1.2 milyar TL'lik 5 lüks villaya da fon soruşturması kapsamında el konmuş durumda. Fon soruşturmasıyla beraber bizim takip ettiğimiz bir diğer soruşturma da, ki dünden beri Türkiye'nin gündeminde, MHK soruşturması. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla birlikte toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada hakemlere yönelik mobbing yapıldığı iddia edildi. Ve yine resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla yine burada Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı, Ferdi Karadoruk, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, kendisi TFF üyesi, yine TFF Hakemler Gözlemciler Derneği İstanbul Şube Sorumlusu Alican Sağlar, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı. Oldukça dikkat çeken bir soruşturma bu da. Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı, spor kulüplerinin başkanlarının hedefinde olan bir isimdi. Hakem hatalarında ismi çok gündeme geliyordu. MHK Başkanı da gözaltında, onun da önümüzdeki günlerde buraya sevk edilmesi ve savcılıkta ifade vermesi bekleniyor. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik yaptığı suçlamayla gözaltına alınmıştı MHK üst düzey yönetimi. Bizler iki soruşturmayı da sahada takip ediyoruz ve en sıcak gelişmeleri aktarıyoruz diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a. Şimdi Hanifi tabii iki önemli operasyonun detaylarını paylaştı. Son bıraktığı yerden devam edelim. Tabii futbol dünyasında bir deprem etkisi oluşturdu sevgili izleyiciler. Şimdi neden bahsediyoruz? Hemen kısaca bir hatırlayalım bir kez daha. Bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezi, Ankara, Elazığ ve Manisa'da düzenlendi operasyon. Şimdi operasyonun gerekçesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik. Bu operasyonun, bu soruşturmanın gerekçesini oluşturuyor ve gözaltı sayısı 7 itibariyle şu an aktaralım. Şimdi MASAK ve YTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleriyle bilirkişi tespitleri dikkat çekiyor. Peki iddia ne sevgili izleyiciler? Hakemlere yönelik iddialar ne? Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama, atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edilmesi sevgili izleyiciler, dediğimiz gibi aslında belki de önümüzdeki süreçlerde çok daha farklı yerlere doğru ilerleyecek bir soruşturmadan söz ediyoruz. Şimdi MHK Başkanı ve 6 üye gözaltına alındı dedik. Kimlerdi onlar? Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu Fuar Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi TFF Eğitmeni ve 4. Bölge Sorumlusu Sabahattin Şahin, Ali Can Sağlar, Emre Kosif. MHK Başkanı ile beraber gözaltına alınan 6 isim sevgili izleyiciler, az önce Hanif'in de aktardığı detaylar noktasında futbolda dediğimiz gibi bir deprem etkisi oluşturan önemli bir operasyondan söz ediyoruz. Şimdi operasyonlar devam ediyor. Şimdi mücadelenin devam ettiği alanlardan birisi yasa dışı bahis ve sanal kumar sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu gençleri ve toplumsal yapıyı tehdit eden bu uygulamalara karşı alınacak tedbirleri görüşmek için toplandı. Bakın o toplantıdan hangi kararlar çıktı?
2: Yasa dışı bahisle mücadele, etki mücadele içinde sadece kanunlar yeterli olmuyor. İyi bir eğitim gerekiyor, iyi bir altyapı gerekiyor, iyi bir mücadele metodu gerekiyor.
3: Yasa dışı bahsin toplum ve devlet üzerindeki olumsuz etkilerine değindi. Mücadelenin sürdüğünü vurguladı.
2: Yasal düzenleme ve çalışmalar devam etmekte. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında pek çok farklı yöntem bu mücadele eş güdümlü olarak devreye alınmıştır.
3: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu toplandı. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeleye yönelik atılacak adımlar masaya yatırıldı. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'la ilgili kurum ve bakanlık temsilcileri katıldı. Bakan Bak, yasa dışı bahis oynatılan sistemlerde 18 yaş altındaki kişilere yönelik herhangi bir kontrol mekanizması bulunmadığını belirtti.
2: Yasa dışı bahisle 18 yaşın altındakilere kontrol yapılmadığından gençlerin gelişimi olumsuz etkilenmektedir.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçumsa, yasa dışı bahis ve sanal kumar dünyasının hukukun denetiminden bağımsız olmadığını vurguladı.
4: Teknoloji yeni imkanlar ortaya çıkarabilir, fakat teknolojinin hukukun işlemediği yeni bir alan oluşturmasına asla müsaade edilemez. Özellikle gençlerimizin ve toplumsal yapının korunması bu mücadelenin önemli gerekçelerinden biridir.
0: Şimdi az önce bahsettiğimiz önemli bir soruşturma sevgili izleyiciler, MHK'ya yönelik Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir açıklama geldi. Hemen detaylarını aktarayım. Şöyle deniliyor yazılı açıklamada. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulumuzun bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bulunan VAR Odası'nda İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme yapılmıştır. Söz konusu inceleme, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili departmanlarında görev yapan yetkililerin bilgisi ve katılımı çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup, incelemenin amacı ve kapsamı ilgili makamların yürüttüğü soruşturma doğrultusunda değerlendirilmektedir. Yapılan incelemelerin ardından sosyal medya platformlarında ve çeşitli mecralarda bazı iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı görülmüştür. Bu kapsamda yazılı, görsel ve dijital mecralarda yer alan Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet teknik personeli silinen dijital materyalleri geri getirdi şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili birimlerinde bulunan dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyet teknik personeli devam eden adli süreçlere ilişkin gerçek dışı veya doğru bilgilerin yayılmasının önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak devam eden adli soruşturmanın sağlıklı biçimde yürütülmesi

0: aktarılması ve bu bilgilerin Türkiye Futbol Federasyonu'nu, ilgili kurullarını veya çalışanlarını zan altında bırakacak şekilde paylaşılması kabul edilemez deniliyor Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada. İzbeton soruşturmasında 1008 sayfalık iddianame hazırlandı. Savcılık eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için 14, diğer 11 şüpheli için 20 yıla kadar hapis istedi. İddianamede milyonluk ödeme trafiği ve projede yer almayan villalar da yer aldı.
1: Bizim dönemimizde bu rakam 1.1 milyar liraya çıktı.
2: İzbeton soruşturmasında 1008 sayfalık iddianame hazırlandı. Dosyada eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli yer aldı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi hem yurtta hem dünyada barışı savunan bir partidir. Sorunların çözüm yolunun müzakere masası olduğuna inanan bir partidir.
2: Soruşturmanın odağında Gaziemir'deki kentsel dönüşüm projesi var. Savcılığın iddianamesine göre İzbeton'la Yapı Kooperatifi arasında yönetim kurulu kararı olmadan protokol imzalandı. Aynı işin aylar sonra 178 milyon liraya aşan farkla taşeron şirkete devredildiği belirtildi. Kooperatifin alt yüklenici şirkete 47 milyon liraya aşan avans verdiği, projede bulunmayan villaların da sonradan projeye eklendiği iddianamede yer aldı. Savcılık dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de iki ayrı suçlama yöneltti. Soyer hakkında zimme suçuna yardım ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Eski İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş Kaya için de aynı suçlardan 14 yıla kadar hapis istendi. Aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli içinse zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 20 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 4 şüpheli hakkında da isnat edilen suçlara göre 6 yıldan 16 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi. 1008 sayfalık iddianame değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.
0: Sayın seyirciler, Fatih'te bir sahte para imalathanesine düzenlenen operasyonun detaylarıyla devam edelim. Çünkü çok yüklü miktarda sahte para ele geçirildi. Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerince piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında KA isimli şüpheli başkasına ait bir kimlikle yakalandı. Şüphelinin üzerinde bulunan faturalar üzerinden yapılan araştırmada ise Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde sahte para imalatı ve depolamasında kullanıldığı değerlendirilen bir adres tespit edildi. O adreste yapılan aramalarda 1 milyon 680 bin euro değerinde tabaka halinde sahte para, 963 bin 800 euro kesilmiş sahte banknot, 91 bin 100 ABD doları ve sahte 800 lira banknotlarla birlikte çok sayıda baskı ve üretim malzemesi ele geçirildi. Bu arada ele geçirilen, şu anda ekranlarda da görüntüsünü sizlerle paylaştığımız sahte banknot ve tabakaların toplam değeri 150 milyon lira sevgili izleyiciler. Bir kez daha aktaralım. Fatih'te bir sahte para imalathanesinde bir operasyon yapılıyor ve o operasyon sonucu ele geçirilen miktar, İçinde işte dolar var, euro var sevgili izleyiciler. Toplam değeri 150 milyon lira sahte paranın değeri. Böylesi büyük bir operasyon, şu anda da görüntüleri sizlerle paylaştık. Spor organizasyonlarındaki provokasyon girişimlerine dikkat çekti. Spor beraberliğimizi takip etmeli dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz spor alanındaki dev yatırımları da tek tek rakamlarla paylaştı.
4: Zaman zaman spor organizasyonlarında provokasyonlar yapmaya çalışan, milletimizi birbirinden ayırmaya, karşı karşıya getirmeye çalışan bir takım girişimlere de şahit oluyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, spor alanında kirli oyunlara geçit verilmemeli dedi, spor birleştirmeli vurgusu yaptı.
4: Spor camiamızın bu provokasyonlara hiçbir şekilde itibar etmemesi, alan açmaması çok önemli. Spor bizi ayrıştırmamalı, birleştirmeli, kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi tahkim etmeli.
2: Sporun devleri buluşuyor ödül töreninin 10.sü Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye'yi temsil eden sporcular ve takımlar ödül

0: ödüllendirildi. Ödül törenine katılan Yılmaz, Türkiye'nin spor alanındaki dev yatırımlarını rakamlarla paylaştı.
1: Bugün ülkemizde toplam 5555 gençlik ve spor tesisi var.
0: Yılmaz 589 gençlik merkezi ile 97 sporcu kamp merkezinin de hizmette olduğunu aktardı. Atletizmden okçuluğa kadar pek çok branşın desteklendiğini ifade etti.
1: Diğer her alanda olduğu gibi spor alanında da iç cephemizi güçlü tutmamız lazım.
0: Bu yatırımların meyvelerini topladıklarını belirten Yılmaz, tam 1.300 altın, 1.315 gümüş ve 1.815 bronz olmak üzere toplam 4.440 madalya kazanıldığına işaret etti. Törende duygusal anlar da yaşandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alparslan Erkoç yaşadığı zorlukları anlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
2: Bundan 26 sene önce inanın bizler ya evimizde ailelerimiz tarafından kilitleniyorduk ya da dışarıya çıktığımız zaman bize dilenci diyorlardı. Ama her ülkeye bir güneş doğar. Allah kendisinden razı olsun.
3: Sayın seyirciler, sosyal medya fenomeni Dilan Polat Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere de adliyeye götürüldü. Dilan Polat, bir kez daha aktaralım. Sosyal medya fenomeni olarak biliniyor Dilan Polat. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere de adliyeye götürüldü. İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde dengeler değişti. CHP'li 6 meclis üyesi istifa ederek AK Parti safına geçti. Rozet takma töreni düzenlendi.
4: İstanbul Büyükşehir Meclis Üyesi, Ataşehir Meclis Üyesi Oğuz Sarı. Buyurun Sayın Başkanım.
5: İstifalar ardı ardına geldi. Ataşehir'de belediyede CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. İstanbul'da Ataşehir Belediye Meclisi'nde sandalye dağılımı değişti. CHP'li meclis üyeleri Oğuz Sarul, Fatih Evliyaoğlu, Sinan Emrah Yıldırım, Abdullah Aslan, Mehmet Alver, Cengiz Kayayurt AK Parti saflarına geçti. Rozetleri takılan 6 isim arasında yer alan Oğuz Sarul, İBB Meclisi'nde de görev yapıyor. Eski belediye başkanı Onursal Adıgüzel de CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçlarından tutuklanmış, görevinden de uzaklaştırılmıştı.
4: İstanbul Büyükşehir
3: AK Parti'ye 9 belediye başkanı daha katıldı. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
6: Tüm başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
5: AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısının ardından katılımlar gerçekleşti. Farklı partilerden 9 belediye başkanı daha AK Parti saflarına katıldı. Yeni üyelere rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
7: 11 milyon 710 bine ulaşan üyemizle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nden tam 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti.
6: Balıkesir, Marmara Belediye Başkanı Sayın Aydın Dinçer'i alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Tekirdağ İl Başkanımızı, Tekirdağ Milletvekillerimizi, Çerkezköy İlçe Başkanımızla alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Çiğli Belediye Başkanımız Sayın Onur Emrah Yıldız'ı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım. Büyük, güçlü AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Erzurum İl Başkanımızı, Erzurum Milletvekillerimizi ve Erzurum Şenkaya İlçe Başkanımızı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Büyük, güçlü AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
7: Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek.
5: Katılımlar sadece CHP ile sınırlı kalmadı. Yeniden Refah Partisi'nden de 3 isim AK Partili oldu.
6: Sayın Muhammed Septioğlu'nu alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Karaca'nın rozetlerini takılıyor. Kahramanmaraş İl Başkanımızı, milletvekillerimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, ilçe başkanımızı ve Kahramanmaraş Türkoğlu ilçe başkanımızı da alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
5: İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı ise Erdoğan'ın elini öptü.
6: Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Sayın Bora Karakulukçu'yu alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım.
7: Dün neysek bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır. Yarın da gayemiz aynı kalacaktır.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan tören sırasında kürsüye tek tek davet ettiği belediye başkanlarına rozetlerini takarak hayırlı olsun dileklerini iletti.
6: Tüm başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
3: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden Teknofest, Güneydoğu Organizasyonu kapsamında Şanlıurfa'da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. TGRT Haber'de Teknofest heyecanını yerinde takip ediyor. Muhabirimiz Özay Erat karşımızda. Kolay gelsin diyerek sözü Özay Erat'a bırakalım.
8: Gülden Karacık Demirtaş, şu anda yalnız değilim, görüyorsunuz yani etrafımda bana eşlik eden çok sayıda arkadaşımız var, minikler var, çünkü Teknofest'i en çok özlemle bekleyenler onlardı. Bir kez daha hatırlatalım, Şanlıurfa Güneydoğu Teknofest'teyiz ve GAP'ta hemen havaalanının yanındaki alandayız. Şimdi ya öyle bir saniye, ben şöyle öyle uzaktan bakıp gitmek yok. Teknofest'i gezdiniz, ne gördünüz? Önce bir söyleyin bakalım.
9: Burada mı? Evet, anlatamadım. Her şey.
8: Ne, en çok dikkatinizi çeken ne oldu?
9: Uçak falan, roket gördük yani. Ya,
8: erkekler daha çok uçaklarla uğraşır ama ben kız öğrencilerin böyle uçak meraklısı olduğunu bilmiyordum.
9: Ben insansız hava araçlarına çok dikkatimi çekti.
8: Siz?
10: Ben hocam helikopterler.
8: Siz?
9: Kaan'ı çok merak ediyorduk.
8: Peki geleceğinizi şekillendirdi mi bu Teknofest?
9: Evet. Evet.
8: Biz ne olmak istersiniz?
11: Asker.
10: Ben doktor.
9: Doktor. Avukat.
8: Efendim, doktor avukat olmak istiyordun ama genelde teknolojiye dayalı bir fuar burası. Daha doğrusu festival. Bu
0: TGRT FM Haber.
12: Yol durumu. Kızılcahamam-Çerkeş yolunun 24 ila 26. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak veriliyor. Belevi-Reil yolunun 20 ila 27. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 53 ila 57. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
13: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Şimdi reklamlar.
14: Denize çek gönder, denize çek gönder.
15: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
16: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 30 Eylül 2026 Çarşamba günü, haftanın ortasında son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu sesimizi sizlere ulaştıracak ve Türkiye Gazetesi Spor Müdürü Ercan Yıldız bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Gündem oldukça yoğun. Futbola gelene kadar başka gündemlerimiz var biliyorsunuz.
1: Maalesef.
0: Dün sarsıcı haberlere uyandık. Çok konuşulan hakemlerin aslında başka şeyler peşinde olduğuna dair iddialar var. Tabii gözaltı süreci var, kesinleşmiş bir şey de yok, böyle kesilmiş gibi söylemiyorum ama detaylarına değineceğiz. Habere bakalım. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen hakemler dosyası soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi. İsimlere bakalım, gözaltındaki isimlere. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, MHK Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF MHK Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi Sebahattin Şahin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif. Suçlamalara da değinelim tekrardan detaylıca. Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakma, görev vermeme, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranma, puanlama ve atama süreçlerine müdahale etme, 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapma, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale etme. Yani ne söyleyeceğimi bilemediğim bir noktadayım. Çünkü iddialar, yazışmalar, gerçi artık herkes biliyor. Sosyal medyada düştü yazışmalar.
1: Evet, WhatsApp yazışmaları var. Tabii Türkiye'de belki de dünyada bile ben hatırlamıyorum böyle bir olay. Bir MHK başkanının, hakemlerin başındaki bir kişinin ve onun yönetim kurulunda üyelerinde hem eski hem yeni de yer alan isimlerin gözaltına alınması hiç dediğim gibi rastlanılan bir durum değil. Tabii her şey geçen sene Ali Tuna adında Süper Lig yardımcı hakeminin Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi olmasıyla başladı. Yani hemen dün olmuş bir olay değil bu olay. Kendisi zaten polis, kendisi yani görevde, kamuda görev yapan bir polis. Kendisinin mobbinge uğradığını, eski Merkez Hakem Kurulu Yönetim Kurulu üyesi Yunus Yıldırım'ın o dönemde kendisini telefonla arayarak bir kadının bir otelde kalıp kalmadığını sorgulamasını istiyor. Hı hı. Orada diyor ki sen diyor polissin, hani senin için kolay, gir bir bilgisayara iki tuşa bas, kalıp kalmadığını öğren. Ali Tuna da bu işin yasal olmadığını, illegal olduğunu, ortada bir savcılık isteğinin bulunmadığını, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün üst düzey bir yazısının bulunmadığını, böyle bir şey yapamayacağını söylüyor doğal olarak. Yasa dışı bu işte bulunamayacağını söylüyor. Bunun üzerine işte konuşuyorlar. Tekrar ısrarla istiyor. Tabii ki Ali Tuna yapmıyor bunu. Yapmayınca da o günden sonra Ali Tuna'ya maç vermiyorlar. Maç verilmeyince de sezon sonuna kadar maç verilmiyor. Ondan sonra sezon sonu sınava giriyor. Her sene hakemler için yapılan bir uygulama. O sınavda soruların hepsini kendince doğru cevaplıyor. Ondan sonra diyorlar ki sen diyorlar sınıfta kaldın. Yani sınavı veremedin. Diyorlar ki nasıl olur, yani ben sorularına doğru cevap verdim. Bunun üzerine diyor ki o tamam diyor. O zaman benim sınav kağıdımı bana geri getirin. Verin bana. Ben bakmak istiyorum yani nasıl kalmışım. Sınav kağıdını alıyor, bir bakıyor. Kendi yazısı değil. Kendi cevapları değil. Tabii bununla beraber suç duyurusunda bulunuyor. Sınav sorularının, daha doğrusu cevapların kağıdını devlet bilirkişi tarafından uzmanlarla ilgileniyor, bakılıyor. Kesinlikle ona ait olmadığı tespit ediliyor yazının. Olay ondan sonra gelişiyor. Yani bu evrakta sahtecilik orada başlıyor. Mobbing dediğim gibi diğer tarafta oluyor. Şu anda gözaltı kararları var. Tabii kimseyi direkt suçlu hedef haline getirmek doğru değil belki ama ortada da ciddi kanıtlar var. WhatsApp yazışmaları var. Dediğim gibi zor bir durum. Yani özellikle hani bunu yanlış anlaşılmasın, bir taraf olarak söylemiyorum ama böyle bir Fenerbahçe'nin bir söylemi vardı yapıyla ilgili. Sanki yani böyle bireysel değil de kişilerin çok olduğu bir organize bir yapı var gibi görünüyor. Çünkü hakem klasmanları kendilerine göre ayarlanıyor. WhatsApp konuşmalarında hatta eğer diyor boyun eğmiyorsa kopar kellesini diyor, kopar kafasını diyor. Hı hı. Böyle mesajlar var. Ve o dört kişi o klasman listesinden çıkarılıyor. Tugay Kaan Numanoğlu Süper Lig hakemi var. Kendisi bir maçtan sonra penaltı vermediği için mobbinge uğradığını, sezon sonuna kadar maç alamadığını söylüyor. Hatta gözlemcisi Tolga Özkalfa'nın da bu duruma şahit olduğunu, Tolga Özkalfa hatta dün TGRT'de canlı yayına mesaj attı Faruk abi bizim. Orada bu durumu doğruladı. Yani böyle kuvvetli deliller de var, kuvvetli durumlar da var. Ama her halükarda çok kötü bir durum. Yani onu söylemek lazım. Devreye Masak'ın da girmesi enteresan. Yani çünkü Masak para trafiğini izleyen bir sistem. Yani demek ki bu işin içerisinde parayla ilgili bir şeyler de olmuş anladığımız kadarıyla. Soruşturmanın devamını bekleyeceğiz, neticelenmesini bekleyeceğiz. Ama şu kadar bir olay bile bence hem MHK'nın hatta bence TFF'nin de istifasını gerektiren bir durum.
0: Aslında bütün başkanların göreve geldiğinden beri Ferhat Gündoğdu'dan şikayetleri vardı. Hatta evet, bu haberle birlikte başkanların ve eski teknik direktörlerden Burak Yılmaz'ın açıklamaları tekrar gündem oldu ve her sayfada bu videolar dönmeye başladı. En çarpıcısı Ali Koç'un açıklamalarıydı. Çünkü en çok yapıyı dile getiren taraf onlardı. Evet. Kendileri ve onun başkanlık yönetimiydi. Ben başkanlık koltuğunda olsam da olmasam da bu kalp bu bedende attığı sürece bu işin peşini bırakmayacağım demişti. Aradan bir sene geçti. Gerçekten böyle şeylerle karşılaşmamız ilginç. Bu arada Ferhat Gündoğdu'nun tüm şifrelerini verdiği gelen haberler arasında aynı zamanda emniyet mensuplarının federasyon binasından, var odasından belgeleri toplayıp alıp incelemeye götürdüğü de.
1: Evet, odaya girip çıkan kim var onları inceleyecekler, bakacaklar. Çünkü öyle iddialar vardı. Hatta kulüpler bunu dillendirmişti. Futbol Federasyonu da gelin şeffaf bir şekilde herkes gelsin var odasında kapıda beklesin. Yani bütün kulüplerden temsilciler görsün diye bir davette bulunmuştu. Bakalım sonucunda tabii yargı karar verecek. Daha doğrusu önce bir savcılık bir bununla ilgili bir iddianame hazırlayacak. Bakalım.
0: Peki bu durum sizce federasyonun da sonunu getirir mi? Çünkü bunu söyleyenler de oldu. Hatta İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa edeceği, yakın zamanda istifasını açıklayacağı haberleri de dolaşmaya başlandı. Asparagas mı yoksa bir doğruluğu var mı ya da sizin böyle bir beklentiniz var mı?
1: Ya ben dün oradaki bir kaynaktan edindiğim bilgi, kesinlikle istifayı düşünmüyorlar. Ama MHK başkanının değişeceğini düşünüyorum. O konuda hem fikirler, yani bu MHK başkanı, yani Ferhat Gündoğdu ile devam etmelerinin mümkün olduğunu sanmıyorum ve görüşleri de o yönde. Ancak ben burada Futbol Federasyonu'nun da istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Ferhat Gündoğdu'ya yani yıllardır süren bir tepki var kulüplerden. Yani 18 kulübün neredeyse 18'i, az önce de bahsettiniz. İşte Ali Koç'undan Dursun Özbek'inden Serdal Adalı'ndan.
0: Daha bir hafta öncesinden Serdal Adalı'nın açıklamaları var. Bu MHK ile olmaz, kaç kere TFF'ye gittik artık, evet, ne söyleyeceğiz, haklısınız deyip geri gönderiyorlar diye açıklamaları var.
1: Evet.
0: Burak Yılmaz'ın var, kendisinin aynı şekilde nasıl tepki gördüğü, nasıl telefonlarla görüşmeleri, hatta bir maç sonrası basın toplantısında açıklıyor. Herkesin şikayetçi olduğu bir isim.
1: Şimdi bunu savunan bir Futbol Federasyonu Başkanı vardı diyorum çünkü yani son durumunu bilmiyoruz ama bugüne kadar son derece net bir şekilde arkasında durdu. Ve bu iddialar ve işte ortaya dökülen kanıtlar, ben açıkçası hani dediğim gibi yargı dağıtmak istemiyoruz ama bu kadar iddia bile bir federasyon başkanının bu kişi hakkındaki bir federasyon başkanı, yani ona sahip çıkmasın, ona arka çıkmasının yanlış olduğunu, hata ettiğini itiraf etmesi gerektiğini ve istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten 2027 Haziran'ında seçimli genel kurul olacak ama ben dediğim gibi bir an önce bırakması gerektiğini düşünüyorum. Bırakmasa da zaten dediğim gibi 5-6 ay içerisinde seçim kararı almak zorunda.
0: Peki dönelim Amili futbol takımına. Bir hüsranda burada yaşadık. Kendi evimizde iki maç üst üste mağlubiyetle ayrıldık kendi sahalarımızdan. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Amili futbol takımı sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi. Kocaeli stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Fransa 54. dakikada Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kaleci Uğurcan Çakır 87'de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Fransa 1-0 galip ayrıldı sahadan. Fransa maçı özelinde soruyorum. Daha sonra İtalya maçına geçeceğiz. Maç değerlendirmenizi alalım.
1: Şöyle
0: yani çok özür dilerim, bölüyorum tekrar. Mesela Fransa maçından sonra mağlubiyete rağmen en azından iyi oynadık. Keşke 1-0 olsaydı, bizim olsaydı ama karşı tarafın oldu. Tamam, bir dahaki maçta toparlarız gibi bir şey vardı.
1: Şimdi maç öncesi için söylüyorum, Fransa maç öncesi kağıt üstünde herkes açıkçası ağır bir yenilgi bekliyordu. Yani benim çevremdeki arkadaşlarım da çoğu işte çok fark yeriz, işte ağır fark yeriz şeklinde ifadeleri vardı. Ama maça baktığımız zaman evet sonuç kötü, kaybettik ama oyun olarak gayet iyiydik. Yani sonuçta 1,5 milyar euroluk kadro değerine sahip bir Fransa'ya karşı, dünya şampiyonu olmuş bir Fransa'ya karşı oynadık. Çok fazla bir rakibe fazla pozisyon vermedik. Aksine bizim girdiğimiz gol pozisyonu sayısı Fransa'nın pozisyonundan daha fazlaydı. Yani gol beklentisi istatistiki olarak da bu istatistiklere yansıdı. Onun haricinde savunma disiplinini uzun süre koruduk. Bir iki pozisyon verdik. Onda da çok işte Mbappe gibi bir yıldız olunca atıyor golü sonuçta. Bizim yani şöyle ters konuşayım. Mbappe bizde olsa biz belki 4-1, 5-1 kazanabilirdik maçı. Öyle bir maç oynadık. Yani en büyük fark bence hücumdaki bireysel kalitenin eksikliğiydi. Santrafor ve dediğim gibi üretkenlik konusunda o açıdan sıkıntı yaşadık.
0: Peki Amili takım UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. 27 dakikada kalemizde 3 gol görünce Bursa'da tribünler Montella istifa sesleriyle inledi. A Yıldızlar 2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı sonrası çıktı. 2. resmi maçında da yenilmekten kurtulamadı. Bu maçta niye böyle oldu? En azından yani tamam güçlü takımlarla eşleşmiş olabiliriz ama 27 dakikada 3 gol görecek kadar zayıf bir takım mıyız? Çünkü bireysel anlamda bizim de yıldızlarımız var, hep bahsediyoruz. Ya da biz mi milli takım için çok fazla beklentiyi yükselttik? Montella'nın bir reaksiyon gösterememesi de maç sonunda çok eleştirilen durumlardan bir tanesiydi. Siz ne söylersiniz?
1: Yani öncelikle işin psikolojik tarafına bakalım. Bence Fransa maçındaki oyun oyuncuları psikolojik olarak biraz etkilemiş gibi geldi bana. Yani biraz hani amiyane tabirle ayaklarımız yere basmadı İtalya karşısında. Çok kısa sürede 27 dakika gibi, yani Türk milli takımının 27 dakikada 3 gol yemesi çok hani muhtemel bir şey değil. Yani bu seviye için söylüyorum. Daha önceki milli takımlar 80'leri 90'ları kastetmiyorum. Kolay olacak iş değil. Oldu. Ama tabii bunda bence hocanın da payı var. Yani iki bek tercihi de, hem Zeki de hem sol bekteki bizim Eren Elmalı. İkisinde de bence çok ciddi hatalar yaptılar. Özellikle ilk golde Zeki'nin önündeki topa vuramayışı. İkinci golde rakibini kovalamayışı Eren'in. Ki yani sol beksiniz. Oradan da dediğim gibi bir sıkıntı yaşadık. Keza Altay'ın hatası oldu. Üçüncü ve dördüncü golde. Bu tabii bireysel hataları bir tarafa koyuyorum. Dediğim gibi Hocanın oyuncu tercihleri, özellikle kanat ve bek tercihleri bence o anlamda maçın sonucunu da etkiledi. Şöyle söyleyeyim, İtalya'nın sağ beki Kayo'da gol ve asist yaptı. Hani bu iki bekin, daha doğrusu özellikle sol bekin ne kadar yanlış tercih olduğunu bence gözler önüne seriyor. Orada hani Eren'i yani yok etmek için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın, ama yani Ferdi'nin orada oynaması bence biraz bir maçı bizde biraz daha tutabilirdi. Buna rağmen bence ikinci yarı kötü oynamadık. Hemen devrenin başında 3-1 yaptık. Hatta bence 3-2 oldu. Oğuz Aydın'ın pozisyonu vardı. Offside verdi hakem orada, ama hani Süper Lig'de geçen sezon, bir daha doğrusu bu sezon muydu tam hatırlayamadım, coğrafya offside diye bir kavram vardı. Evet, şeklen offside gibi görünüyordu ama bence ne kaleciyi ne savunmayı etkiliyordu Oğuz Aydın. Orada golü verse 3-2 çok farklı bir yere gidebilirdi maç. Dolayısıyla bence 27 dakikada kaybettiğimiz bir maç oldu. Gerek hocanın gerek oyuncuların mental sıkıntıları ve bireysel hataları maçı buraya getirdi.
0: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Topuklu Krampon reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İtalya maçından sonra Montella'nın açıklamaları vardı. Maça yaklaşımımız rakibin seviyesine göre olmadı. Bu beni üzüyor. İkinci yarı daha iyi başladık. Tam ortak olacakken böyle bir sonuç oldu. İlk yarıya baktığınızda yuhalanmayı hak ettik. Alışkanlığımız olmadığı için böyle oldu. Üç günde bir bu seviyede rakiplerle üst üste oynama alışkanlığımız yok dedi. Ekledi, bu takım 2,5 sene önce C ligindeydi. Seviyeler bu ligde farklı. 3 günde bir bu seviyede oynamak kolay değil. Bu tabii ki bahane değil ama bunu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. İki takımın piyasa değerlerine baktığınızda İtalya milli takımı 840 milyon euro, bizimki ise 417 milyon euro. Sanki maçtan önce kolay bir maç bizi bekliyor gibi bir hava vardı. Ben oyuncularıma kolay bir maç olmayacağını söylemiştim. İlk 30 dakikada ıslıklanmayı hak ettik dedi. Ya Montella'nın açıklamaları da bana biraz tuhaf geldi açıkçası. Hani çok böyle eleştirmek de istemiyorum ama hani tamam bir yerlere Dünya Kupası'na götürdüm bilmem kaç yıl sonra. Yok işte C liginden aldın, bir yere çıkarttın. Ama sürekli bunlarla kendini başarılı gösteremezsin ya da seni övmemizi de bekleyemezsin.
1: Ya şöyle, eleştirinin de dozu yüksek, övgünün de dozu yüksek bizde. Yani mesela Fransa maçında kaybettik, kötü oynamadık, ben hiçbir şekilde şey söylemiyorum ama öyle bir şey yaptık ki sanki biz maçı kazanmışız, dünya şampiyonu Fransa'yı 3-0 yenmişiz gibi bir hava estirildi. Aslında hocanın bence orada vurguladığı o, yani nasıl anlatayım, yani mental olarak, yani fiziksel bir tarafa, mental olarak da adaptasyon konusunda maçta sorun vardı. Yani adapte olamadık maça. Nasıl olsa İtalya'yı yeneriz. Çünkü az önce hocam bahsetti, o 1,5 milyar euroluk Fransa karşısında böyle oynuyorsak 700-800 milyon euroluk İtalya'ya daha iyi oynarız ve kazanırız havasında bir takım vardı. Yani o açıdan şey, ama hocanın da dediğiniz gibi sürekli işte C ligine, A ligine, evet kabul. Dünya Kupası'na 24 yıl sonra, evet kabul. Ama şunu da kabul etmek lazım. Hani Montella, ben çok saygı duyuyorum. Beğeniyorum da. Niye beğeniyorum? Bizim seviyemizdeki bir takım için bence gayet iyi. Üst düzey bir teknik direktör değil. Yani bir ne diyelim, Carlo Ancelotti değil. Bir Pep Guardiola değil. Onu da kabul ediyorum. Ama çok da böyle yerden yere vurulacak kadar kötü bir hoca da değil. Onu açıkçası mesela çok eleştiriyorlar. Yok şunu niye oynattı, bunu niye oynatmadı? Yok işte İlhan Fakıl'ı oynardı. Daha önce aynısını şeyde yaptılar. Unuttum adını şu anda. O Beşiktaşlı forvet oyuncusu. Onun için yaptılar.
0: Semih Kılıçsoy
1: için yaptılar. İşte sürekli böyle bir hep kadro tercihi konusunda hocaya ağır eleştirilerde bulundular. İşte Deniz Gül niye oynamıyor dediler Dünya Kupası'nda. İşte Deniz Gül'ü oynatıyor, Galatasaray oynatıyor. Görüyoruz Deniz Gül'ün halini. Bir de şöyle bir durum var. Oynatmadığınız oyuncu, yani örnek olarak söylüyorum. Ben az önce Eren için söyledim ama ben bunu kötü anlamda söylemedim. Yani orada o tercih edilmesi daha iyi olabilirdi diye söyledim. Ama diyorlar ki orada Ferdi varken Eren niye oynuyor? Ya bu Eren'e de haksızlık. Yani Eren kötü bir oyuncu değil ki. Sonuçta milli takıma kadar yükselmiş. Galatasaray'ın futbolcusu olmuş. Trabzonspor'da futbol oynamış. Başarılı bir sol bek. Yani sanki orada oynayan oyuncu başka bir oyuncu ya da çok kötü bir oyuncu. Onun yerine onu tercih etmedi. Bir de sizin söylediğinizin doğru olduğunun delili, ispatı ya da doğru olacağına dair bir delil, ispat yok. Yani sizin derken o eleştirenlere söylüyorum. Eleştiri elbette olur, doğaldır, olması da lazım. Ben de eleştirdim az önce oyuncu tercihlerinin doğru olmadığını, yanlış kurguyla çıktığını. Evet, ve sonuçta zaten 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı sahadan. Ama dediğim gibi hoca çok kötü hoca değil ama üst seviyede bir hoca değil, onu da kabul etmek lazım.
0: Siz peki Montella'nın gönderilmesi tarafında mısınız yoksa kalıp devam etmesi tarafında mı? Çünkü bu iki yenilgiden sonra tekrar Montella istifa etsin ya da gitsin diye çok söylenti de oldu.
1: Montella'nın istifası Türk futbolunda bir şey değiştirir mi? Ya da Türk milli takımında bir şey değiştirir mi? Ona bakmak lazım. Diyelim Pep Guardiola geldi yarın. Ne olacak? Türk futbolu bir anda güllük gülistan.
0: Bu arada Guardiola anılıyor gerçekten. Gördünüz de mi söylediniz? Zafakim.
1: Yok öyle. Şu anda boşta ve hani dünyanın en iyi hocalarısın. Belki de birincisi ya da ikincisi.
0: Birisi ortaya attı çünkü yine yüksek takipçilerden herkes gerçekten Guardiola'nın geleceğini düşünüyor şu anda milli takım başına.
1: Burada
0: neden olmasın?
1: Düzen
0: ama
1: bozuk ama şey bozuk. Yani işte mesela Jose Mourinho geldi Fenerbahçe'ye. Ne oldu? Yani evet. Ne değişti? Yani İş sadece hocada bitmiyor. Yani bizim bakış açımız, bizim futbol iklimimiz, işte görüyoruz az önce
0: sistem,
1: konuştuk.
0: Sistemsizlik.
1: Bizim MHK'mızın durumu, işte diğer kurullarımızın, diğer oyunlarımızın, yorumcularımızın hatta.

0: Hasan Arat mı, İbrahim
1: Hasan Arat işte dönemi var. Galatasaray'da bir Adnan Polat dönemi var. Yani çok nadirdir, yani çok az görünen bir şey. O açıdan çok söylenecek bir şey yok. Kasada 77 milyon euro olduğu konusunda hani belki borcu daha fazla tabii illaki, ama tabii kasanın da bir şey olması lazım. Kolaylığı, yani kısa vadeli yükümlülüklerle ilgili. Fenerbahçe'nin en önemli gelir kaynağı bu sene Şampiyonlar Ligi oldu. Oradan daha da yükselebilir. O açıdan umarım devam eder bu konuda.
0: Bu arada biliyorsunuz Fenerbahçe'de de bu hafta gündem yoğundu. Bir transfer yasağı geldi. Ardından taksit ödendi ve kaldırıldı. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Bu En-Nesyri'nin transferiyle ilgili bir önceki yönetim, Saadettin Saran yönetimi, En-Nesyri'nin yanlış hatırlamıyorsam Şubat ayı taksitini ödememiş. Ödemediği için kulübü de, eski kulübü yani Sevilla, talepte bulunmuş, FIFA'ya gitmiş. Daha sonra bu ödenmesine rağmen bir sonraki gelecek olan, yani vadesi dolmamış olan transfer taksidini de istemiş. FIFA da bunu haklı bulmuş. Fenerbahçe yönetimi bilerek yani son ana kadar bekletmiş. O yüzden öyle bir durum oluştu. Zaten ödemesinin yapıldığında resmi siteden duyurdular.
0: UEFA Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Guendouzi'ye verilen 4 maçlık men cezasının 3'e düşürüldüğünü açıkladı. Yine de bu ceza çok değil mi? Çünkü o maçta Guendouzi'nin üstüne, hatta takımın, kulübün genel anlamıyla tabii üstüne çok gidilmiş vardı. Bir maçtı. 90 dakika boyunca tahrik vardı, ağır küfürler vardı. Maç sonunda da taraftarların tepelerden atlayıp saldırısı vardı.
1: Şöyle,
0: buna rağmen şu 3 maç bilmiyorum, bana fazla geldi.
1: 4 maçı şöyle verdiler. İkisi bu sezon, ikisi de eğer tekrarı halinde diye, yani ertelemeli ceza. Yani önümüzdeki sezonda benzer davranışta bulunursa o ceza da kesinleşecek. Yani şu anda o maç bu sezon için 1'e düşürüldü. O bir sezon maç, Roma maçında da o cezasını çekmiş oldu. Yalnız ilk Şampiyonlar Ligi maçında sahada olacak. Benzer bir ceza durumunda önümüzdeki sezon için 2 maç ceza daha eklenecek, ama yapmaması durumunda önümüzdeki sezonda o cezası iptal olacak.
0: Galatasaray'a bakalım. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'la ilgili ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çünkü sözleşmesi yenilecek mi, yenilenmeyecek mi diye iddialar atılmıştı ortaya. Okan Hoca ile 27. şampiyonluğa koşuyoruz. İnşallah 5 kez üst üste şampiyon olarak bir rekora imza atacağız. Hiç kimse bunu, bizi bu yoldan çeviremez dedi ve yönetimimizin Okan Buruk'la ilgili bir sorunu yok dedi. Değerlendirmeniz nedir? Sizce sözleşme zamanı ne zaman hocanın? Gerçi bakmadım ama.
1: Yani yeni sözleşme uzattılar diye biliyorum. Ben geçen sezon öyle bir imza atacağız diye şey, çok da açıkçası takip edemedim. O konuda çok bilgim yok. Ama şampiyon oldukça Okan Buruk görevine devam edecektir. Yani büyük takımların şeyi bu. Yani Mourinho'da olsanız kovuluyorsunuz sonuçta. Hani Galatasaray'da da durum bu. Galatasaray'da bu sezon biraz tabii geçmiş yıllara oranla daha çok puan kaybının yaşandığı bir sezon oluyor. Eleştiri de doğal. Şampiyonlar Ligi'nde de bir yenilgiyle başladılar. Keza şimdi ikinci maç Barcelona, o da biraz sıkıntı olacak gibi görünüyor. Yani tabii bu sene Beşiktaş'ın da şampiyonluk yarışında iddialı konumda olması biraz Okan Hoca'nın işini zorlaştırıyor, ama dediğimiz gibi yani bu başarıya odaklı büyüklerin durumu. Yani bir plan dahilinde, bir sistem dahilinde değil. Az önceki işte milli takım Montella örneğinde verdiğimiz gibi. Yani siz ne kadar başarıya taşırsanız, C'den A'ya çıkarsanız, Dünya Kupası'na götürseniz ya da işte 4 yıl üst üste şampiyon da yapsanız 2 mağlubiyete, 3 mağlubiyete bakıyor işiniz. Yani bu da maalesef dediğim gibi Türkiye'nin gerçeği.
0: Peki teknik direktör Okan Buruk'la ilgili konuşmuşken, Trabzonspor Galatasaray maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağıyla 100 bin lira para cezası verildi. Bunun da bu arada geri dönülebilecek ceza olduğu söyleniyor, ama sizce bu da iptal olur mu? Çünkü en az 2 maç bekleyenler de vardı, yorumcuların ya, söylediğinden yola çıkıyor.
1: Şöyle, hakem yardımcı hakeme kör müsün şeklinde bir ifadesi oluyor. Bu da raporlara yansıyor. Yani kör müsün, hakaret midir bilemiyorum, ama tahkim kurulunda başvuru yapacaklardır muhtemelen. Ben cezanın kalkacağını düşünüyorum.
0: Peki kalecisi Uğurcan Çakır'a bakalım. Ülkenin en başarılı kalecisi diye geçiyor hatta, ama sezona kötü başladı. Uğurcan'la ilgili yorumunuz nedir?
1: Ya ben sadece bireysel oyuncu üzerinden okumayı çok doğru bulmuyorum. Yani futbol sonuçta 11 kişiyle oynanan bir oyun. Uğurcan'a gelene kadar 10 kişi daha var sahada. Geçen sezonda mesela Ederson'a işte çok kötü kaleci gitsin bu diyorlardı. Hı hı. Sonuçta Ederson bu sezon müthiş işler çıkarıyor. Aynı şey Livakovic için geçerli. Livakovic'e kötü kaleci dediler. Barcelona transfer etti. Yani geçen maçta da Barcelona ilk 11'de sahaya çıktı. Dün de İspanya karşısında Hırvatistan bir takımın kalesindeydi. Yani bu insanlar çok çabuk tüketmek istiyor bazı şeyler. Bir an önce işte bir hata yaptı, küçük bir şey oldu, hemen gitsin. Yani böyle bir dünya yok yani. Evde çoluk çocuğunuz bir şeyler yapıyor, bir hata yapıyor. O zaman çocuğu da kapının önüne koyun yani. Olur mu öyle şey?
0: Peki Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi yönetim kurulu aday listesini teslim etti. Asil üyelere ve yedek üyelere bakalım. Asil üyeler Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür, Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçük Emre. Yedek üyeler ise Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin. Değişimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Olmayan üyeleri değerlendirmenizi de isteyeceğim.
1: Yani 6, ben şeye baktım tek tek, 6 kişi devam ediyor eski listeden. Yeni listeye 9 kişi eklenmiş. Yani %... kaç yapıyor? 65-70 oranında bir oran var. Zaten değiştirme niyetiyle bir kongre kararı almıştı. Yani hayırlı olsun demekten başka bir şey yok. Yani bakalım. Yani umarım faydalı olur Beşiktaş'a, ülke futboluna.
0: Peki, çok teşekkür ederiz yanınız için. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM Haber.
2: Eylül çarşamba günlerden ve saatlerimiz tam 14'ü gösterirken bugün de hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmelerle karşınızdayız. Ben Mehmet Aydın. Hızlıca başlayalım. Değerli izleyenler, fon soruşturmasında yeni bir gelişme var. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı. Ayrıca eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması istendi. Gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve 5 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
3: Fon soruşturması derinleşti. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı. Eski bakan ve eşinin mal varlıklarının dondurulması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında başsavcılık fon krizinden önce 2,2 milyar liralık çıkış yaptığı ileri sürülen eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi.
4: Mesele sadece rakamlar değil sevgili arkadaşlar. Ve milletin emanetini, milletin parasını, milletin kuruşunu millet namına kullanmak.
3: Mal varlığına tedbir konulan 42 kişi arasında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal da bulunuyor. Soruşturma öncesinde 11 milyar lira çektiği iddia edilen Sandal hakkındaki iddialara cevap verdi. Yurt dışında olduğunu doğruladı.
5: Birçok kişi gibi ben de fon alımı yapmıştım. Ancak yazılan rakamlar doğru değil. Fon krizinin yaşandığı günün bir gün öncesinde para yatırdım. Şu an büyük mağduriyet yaşıyorum. Geçen seneden beri oğlumun eğitimi için yurt dışındayım. İfademe başvurulursa dönerim.
3: Melis Süt Şurup Sandal ve babası Cihan Süt Şurup'un tüm mal varlıklarına el konuldu. Baba kız hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen villalara da el konuldu. Üçüncü kişiler adına kayıtlı 5 lüks villanın değeri yaklaşık 1,2 milyar lira. Astor Enerji'nin sahibi Feridun Geçgel'in pasaportuna da el konuldu. 29 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek için havalimanına giden Geçgel hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt hakkında da inceleme başlatıldı. Mali incelemelerde 1 Temmuz 16 Eylül arasında Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi. Öğüt tespitlerin ardından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, yönetici Emir Münir Sarp Yener, Fatma Gül Lafçı, Volkan Bekçi, Hasan Dört Kardeş'le İbrahim Halil Rat adliyeye sevk edildi.
2: Günün yine önemli gelişmelerinden bir tanesiyle devam edelim değerli izleyenler. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, gençleri ve toplumsal yapıyı tehdit eden bu uygulamalara karşı alınacak tedbirleri görüşmek için toplandı. Bakın o toplantıdan hangi kararlar çıktı?
6: Yasa dışı bahisle mücadele, etki mücadele içinde sadece kanunlar yeterli olmuyor. İyi bir eğitim gerekiyor, iyi bir altyapı gerekiyor, iyi bir mücadele metodu gerekiyor.
3: Yasa dışı bahsin toplum ve devlet üzerindeki olumsuz etkilerine değindi. Mücadelenin sürdüğünü vurguladı.
6: Yasal düzenleme ve çalışmalar devam etmekte. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında pek çok farklı yöntem bu mücadele eş güdümlü olarak devreye alınmıştır.
3: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu toplandı. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeleye yönelik atılacak adımlar masaya yatırıldı. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'la ilgili kurum ve bakanlık temsilcileri katıldı. Bakan Bak, yasa dışı bahis oynatılan sistemlerde 18 yaş altındaki kişilere yönelik herhangi bir kontrol mekanizması bulunmadığını belirtti.
6: Yasa dışı bahiste 18 yaşın altındakilere kontrol yapılmadığından gençlerin gelişimi olumsuz etkilenmektedir.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçumsa, yasa dışı bahis ve sanal kumar dünyasının hukukun denetiminden bağımsız olmadığını vurguladı.
7: Teknoloji yeni imkanlar ortaya çıkarabilir, fakat teknolojinin hukukun işlemediği yeni bir alan oluşturmasına asla müsaade edilemez. Özellikle gençlerimizin ve toplumsal yapının korunması bu mücadelenin önemli gerekçelerinden biridir.
2: İzbeton soruşturmasında 1008 sayfalık iddianame hazırlandı. Savcılık eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için 14, diğer 11 şüpheli için 20 yıla kadar hapis istedi. İddianamede milyonluk ödeme trafiği ve projede yer almayan villalarda yer aldı.
8: Bizim dönemimizde bu rakam 1.1 milyar liraya çıktı.
3: İzbeton soruşturmasında 1008 sayfalık iddianame hazırlandı. Dosyada eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli yer aldı.
9: Cumhuriyet Halk Partisi hem yurtta hem dünyada barışı savunan bir partidir. Sorunların çözüm yolunun müzakere masası olduğuna inanan bir partidir.
3: Soruşturmanın odağında Gaziemir'deki kentsel dönüşüm projesi var. Savcılığın iddianamesine göre İzbeton'la Yapı Kooperatifi arasında yönetim kurulu kararı olmadan protokol imzalandı. Aynı işin aylar sonra 178 milyon liraya aşan farkla taşeron şirkete devredildiği belirtildi. Kooperatifin alt yüklenici şirkete 47 milyon liraya aşan avans verdiği, projede bulunmayan villalarında sonradan projeye eklendiği iddianamede yer aldı. Savcılık, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de iki ayrı suçlama yöneltti. Soyer hakkında zimme suçuna yardım ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Eski İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş Kaya için de aynı suçlardan 14 yıla kadar hapis istendi. Aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli içinse zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 20 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 4 şüpheli hakkında da istinad edilen suçlara göre 6 yıldan 16 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi. 1008 sayfalık iddianame değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.
2: Gülistan Doku dosyasında gelişmeler devam ediyor. Cinayet soruşturmasında tutuklanan jandarma komutanının eşi savcılığa ifade verdi. Eski valinin gizemli Japonya tatilini, faturayı ödeyen ordulu iş insanını ve sır dolu iki büyük bavulu itiraf etti. Şimdi herkes tek bir sorunun peşinde. O bavulların içinde ne vardı?
3: Lüks tatil, gizemli bavullar ve cevabı bekleyen sorular. Ankara'dan Tokyo'ya uzanan şok iddialar yıllardır kapalı kalan kapıları araladı.
10: Hangi ünvanda, hangi görevde olursa, ister emniyet görevlisi olsun, ister başka bir görevli olsun, hiç taviz vermez.
3: Gülistan Doku dosyasında 7 yıl sonra kayıp vakasından cinayet soruşturmasına geçildi. Ankara, Tunceli, Japonya üçgenindeki korkunç sırlar tek tek ortaya çıkmaya başladı. Dosyada eski vali Tuncay Soner ve jandarma komutanı Ali Kahraman tutuklandı. Komutan eşi Burçin Kahraman'ın itirafları ise dosyaya yeni bir boyut kazandırdı.
11: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
3: Kahraman, Japonya'da servet değerindeki o lüks tatilin tüm faturasını kargo işi yapan ordulu bir iş insanının ödediğini söyledi. Akıllara hemen bu soru geldi. O tatil masraflarını karşılayan gizemli ordulu iş insanı kim? Ve asıl bomba otel çıkışında patladı. Burçin Kahraman çıkışta Tuncay Sonel ve kızının elinde iki büyük bavul gördüğünü iddia etti. Peki o bavullarda ne vardı?
5: Son gün otelden ayrılırken iki büyük bavul şeklinde Tuncay Sonel ve kızı tarafından alındığını gördüm. Buna ilişkin ödemenin de ordulu iş adamı tarafından yapıldığını gördüm. Bunu o anda fark ettim. Daha önce Tuncay Sonel ve kızı bu alışverişten bahsetmemişti.
3: Bu şoke eden itirafla adliye koridorları yeniden sarsıldı.
12: Bu olay bitmişti. Gülistan bulunsun ve bu katiller, örtbaçlar adalete hesap versin.
3: Kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Andan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de organize örtbas, delil karartma ve cinayet iddialarıyla tutuklanmıştı.
2: Önemli bir konu nafaka meselesi. Konuyla ilgili dün resmi gazetede önemli bir açıklama yapıldı. Süresiz nafaka mağdurları vardı biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili önemli bir adım atıldı. Bunu aslında yeni bir dönem başladı da diyebiliriz. Gelin onu başlıklar halinde sizlerle paylaşmış olalım. Anayasa Mahkemesi süresiz ibaresini artık iptal etmiş durumda. Dün resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe ne zaman girecek diye soracak olursanız nihai olarak bugün itibariyle başlamıyor. Süresiz nafaka düzenlemesi 9 ay sonra başlayacak. Yani süresiz nafaka ibaresi artık 9 ay sonra tamamen gündemden kalkmış olacak. Gözlerse yeni yasal düzenlemeye çevrilmiş durumda. Dediğimiz gibi nihai yasa bu konuyla alakalı çıkmış değil ama yürürlüğe girecek beklenen önemli bir yasa olduğunu ifade edelim süresiz nafaka konusunda. Evlilik süresince tarafların ekonomik durumuna bakılacak. Buralara çok bakılmıyordu. Süresiz nafaka bir türlü devam ediyordu ama evlilik süresi boyunca ekonomik durumlara mutlaka ve mutlaka bakılacak, bu konu önemli. Nafaka neden kaldırılmıyor kısmını ise yasa içerisinde yeni düzenlemelerle net bir biçimde anlayacağız. Orada yasanın köşe taşları net olarak belli olacak. Dolayısıyla süresiz nafaka ibaresi dün resmi gazetede yayımlandı. 9 ay sonra da yürürlüğe girecek. Diğer bir konuya bakalım. Değerli izleyenler, Orta Doğu semalarında korku dolu anlar yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden yolcu uçağının ikinci pilotu bıçaklayarak uçağı kaçırmak istedi. Havada adeta facianın eşiğinden dönülürken uçak Suudi Arabistan'a indi.
3: Orta Doğu'da sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren dev bir havacılık krizi yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağında kaçırılma alarmı verildi. İçerisinde yaklaşık 180 İsrailli'nin bulunduğu yolcu uçağı Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada aniden rotasını değiştirdi. Kriz, uçağın önce genel acil durum anlamına gelen 7700 kodunu iletmesiyle başladı. Kısa süre sonra ise kokpitten havacılık literatüründe yasa dışı müdahale veya uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 kodu gönderildi. Alarm kodunun yayınlanmasıyla İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları acil koduyla havalandı. Uçağın İsrail hava sahasına inişine izin verilmezken telsiz temasının da kesildiği bildirildi. Havadaki belirsizlik üzerine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil istişare toplantısı gerçekleştirdi. İsrail Polis Komiseri Dani Levy, tüm güvenlik birimleriyle ortak komuta merkezi kurulması talimatını vererek her türlü senaryoya hazırlıklı olunduğunu duyurdu. Ürdün semalarında bir süre tur atan uçak Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi. Bölgede savaş çanları çaldıran olayın ardından uçak Suudi Arabistan'ın Tebük şehrine emniyetle iniş yaptı. Yapılan ilk incelemelerde uçağa herhangi bir güvenlik tehdidi veya terör müdahalesinin bulunmadığı belirlendi. İsrail Başbakanlık Ofisi ve İsrail basını dakikalar sonra gerçeği duyurdu. Krizin kokpitteki iki pilotun kavgası nedeniyle çıktığı, hatta pilotlardan birinin kavga sırasında bilincini kaybettiği ve acil durum kodunun bu yüzden gönderildiği anlaşıldı. Pilot kavgasıyla Orta Doğu'yu ayağa kaldıran uçağın inmesinin ardından tüm dünya rahat bir nefes aldı. Havada yaşanan skandalla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
2: Tel Aviv uçağının içinden yeni görüntüler de birazdan sizlerle olacak. İşte o görüntüleri şu an arkadaşlarım ekrana veriyor. Tel Aviv seferini yapan ikinci bir uçağında roket değiştirdi ama bu Tel Aviv uçağından yeni görüntüleri şu an itibariyle arkadaşlarım ekrana veriyor. İşte o panik anları şu an itibariyle ekranlara geliyor.
1: TGRT FM Haber.

0: reklamlar.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Karagöz, ana kumanda masasında sevgili İbrahim Macit var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Her çarşamba olduğu gibi değerli hocamız eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık
1: çok
0: diyelim.
1: Çok sağ olun.
0: Stüdyoda olmak her zaman söylüyoruz. Şimdi bazen ben böyle gelmediğiniz haftalarda ya da böyle kontak kuramadığımız haftalarda hani arşivden kullanalım diyoruz. Programların başını dinliyorum. Hepsi böyle iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Hep böyle başlıyor. Dedim ki bunu değiştirmemiz lazım artık.
1: O zaman bence programı başlarken gelecek zamanlarda gelemeyişlerimizi atıflarda bulunarak bir şeyler ekleyerek yapmamız gerekiyor
0: hocam,
1: galiba.
0: Kesinlikle.
1: Ama bence dinleyicilerimiz buna hak verirler. Yani bu programı takip eden insanlar buna hak verirler bence.
0: Kesinlikle
1: hocam. Mutlaka bir zahmet, bir külfet oluyor, onunla birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla bunu anlıyorlar. Zaten maillerde de, mesajlarda da, daha dün bir tane hanımefendi bütün YouTube mesajları, şeylerimi, videolarımı izlemiş programını. Ben sizi diyor TGRT FM'den, benim ailemden takip ediyorum hocam. Ve ya, senelerdir takip ediyorum diyor. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar radyoyu çok eski takip ediyorlar. Çok eski dinliyorlar programı. Hı hı. Ama sosyal medya mecralarını artık hani yaş grubu yavaş yavaş yukarıya çıkmaya başladı. Özellikle o yaş grubu yukarı çıkmaya başladıkça onunla entegre etmeye başladılar. Yani programı mesela dinliyor. Önceden nasıldı? Mesela kitabını okurduk yazarın ya da bir sanatçıyı takip ederdik ama ona en fazla mektup yazardık. Ve hatırlarsanız geçmiş yıllarda mesela fakslar, böyle çarşaf çarşaf programlarda
0: bizim
1: fakslar
0: stüdyomuzun köşesinde
1: okunurdu onlar böyle.
0: Evet.
1: Yani insanlar
0: faks gelirdi.
1: Ulaşmak, ona bir şeyler vermek, kendinle birlikte bir arada olduğunu hissettirebilmek. Bak benim için sen değerlisin mesajını ona hissettirebilmek, onu ayrıcalıklı hissettirmek, dinleyicinin, takip eden kişinin kendinde hissettiği bir duygudur.
0: Aynen.
1: İşte onu yaşatabilmek için bunu artık çok kolay bir şekilde sosyal medyadan yapabiliyorlar. Dolayısıyla ben de bunu görünce ister istemez o hani o zor da olsa, bugün mesela bir görüşmem vardı. Görüşme uzayınca korkuyla, panikle kendimi hemen ofise notlarımı falan almadan direkt olarak
0: buraya
1: yola attım ki aman ne olur ne olmaz geç kalırım, trafik olur vesaire diye. Dolayısıyla o şekilde geldim. Dikkat ediniz, yani programdan bir 10 dakika 15 dakika önce dersimi
0: olsun
1: çalışmıştım zaten de, ama hani notlarımı almamıştım. Burada hazırlık yaptık. Bugün hayatın yeniden başlat düğmesi diye bir düğmesi var. Onu konuşacağız.
0: Reset yani.
1: Evet, yeniden reset başlat düğmesi, onu konuşacağız. Ondan sonra eğitimle diplomanın aynı şey olmadığını ifade edebilmek adına, tabi burada mesela Fuzuli'nin çok güzel bir sözü var, halk arasında da çok muteberdir, şey derler, her renk solar haki kalır, mey biter saki kalır, varsa cibiliyetinde eşeklik, eğitimi alsa da baki kalır der. Yani bu güzel bir dizedir aslında, halk arasında çok yaygın olan bir dizedir. Onu kastetmiyoruz aslında eğitim ve diplomayla. Kastettiğimiz şey farklı şeyler. Bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi hayatı yeniden başlat düğmesiyle alakalı bir hikaye var. Onu okumak istiyorum. Geçmiş yıllarda çokça medyada da yer almış aslında. Frano Selak diye Hırvatistanlı bir müzik öğretmeni. 14 Haziran 1929 yılında doğuyor ve 30 Kasım 2016'da 87 yaşında ölüyor. Defalarca ölümle yüz yüze gelme deneyimi yaşamış, ilginç bir hayat hikayesine sahip. 1962 yılında Saraybosna'dan Drobnik'e giderken tren raydan çıkar ve donmuş nehre uçar. Kazada 17 yolcu ölürken Frano Selak bu kazayı sadece kırık bir kol ve çiziklerle atlatır. Tam bir yıl sonra 1963 yılında uçakla yolculuk eder. Zagreb'den havalanan uçağın bir anda kapısı açılır ve insanlar dışarı çekilir. Selak da uçaktan dışarı fırlayanlar arasındadır. Uçak birkaç dakika içerisinde yere çakılır ve maalesef 19 kişiye mezar olur. Frans Selak gözlerini açtığında hastanededir. Şansı sayesinde bir saman yığınına düşmüş ve orada bulunup hastaneye kaldırılmıştır. Bu kazayı da sadece ufak sıyrıklarla atlatır. 1966 yılında bindiği otobüs yoldan çıkar ve bir nehre uçar. Kazada 4 kişi ölür. Selak yine hafif yaralı olarak kurtulur. 1970 yılında otomobile giderken aracı alev alır. Aracı durdurup kendini güç bela dışarı attığında bir süre sonra araba havaya uçar. 1973 yılına geliriz. Bozuk bir benzin pompası Selak'ın otomobilinin motoruna benzin akıttığı anda araç alev alır. Bu kazadan da kurtulur. Ancak saçlarının büyük bir kısmı yanmıştır. 20 yıldan fazla bir süre sakin ve tehlikesiz bir hayat yaşayan adamımız 1995 yılında Zagreb'de bir otobüs çarpar. Ancak bu kazayı da yaralı olarak atlatır. 1996 yılında aracıyla bir dağ yolunda üzerine gelen bir kamyon nedeniyle aracını uçumdan aşağı uçar. Emniyet kemeri takılı olmayan Selak araçtan atlar ve bir ağaca tutunur. Bunca olaydan sonra Frano Selak artık şansı ya da kimilerine göre şanssızlığı konusunda dünya çapında üne kavuşur. 2003 yılına gelindiğinde ise hayatında ilk kez piyango bileti alan Selak, büyük ikramiye olarak 1 milyon dolardan fazla para kazanır. O hayat hikayesini anlatırken şöyle diyor. Buna iki şekilde bakabilirsiniz. Ya dünyanın en şanssız insanıyım ya da en şanslısı. Ben ikincisinin doğru olduğuna inanıyorum. Selak ev, tekne, araba almasına karşın parayla mutluluğun olamayacağına inanıp ikramiyesinin büyük bir kısmını dostlarına dağıtır. 2004 yılında dünyaca ünlü bir cips markası Avustralya'da bir televizyon reklamında oynatmak üzere Selak'a bir teklifte bulunur. İlk başta kabul etmesine rağmen sonra kararından vazgeçip teklifi reddeder. Neden diye sorduklarında Sydney'e uçakla gitmesi gerekecektir. Ve 7 kez ölümün kıyısından dönen Frans Selak şansımı artık test etmek istemiyorum der. Peki şimdi düşünelim Hande Hanım, bizim hayat hikayemiz. Buna benzer olaylar bu kadar yoğunlukta, bu kadar fazlalıkta ve göze çarpar şekilde illaki yoktur. Ama düşünüyorum da aslında bu olaylar her insanın hayatında bir kırılma noktası, kırılma anı. Tabir uygunsa hayatının yaşantısının yeniden başlat düğmesi niteliğinde gibidir aslında. Mesela nasıldır bunlar bizim insanımızın hayatında? Örnek veriyorum, iflas ettiği an, evine icra geldiği an, boşandığı an, sınıfta kaldığı an, kaza geçirdiği an, hastalığa yakalandığı an, çok sevdiği birinin, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunu Allah göstermesin kaybettiği ama kaybettiği anlar. Yani bu anlar insan yaşamında hayatının yeniden başlat düğmesinin basıldığı anlardır. Acaba o anda hayatının yeniden başlat düğmesine mi basıyor, yoksa fiziken ve ruhen kapatma düğmesine mi basıyor?
0: Ayağına taş mı bağlıyor?
1: Tabii ki o kısım çok çok önemlidir. Yani burada önemli olan şey, olayları yorumlarken Yaradan'a şükredip olayları aslında ilk bakışta başımıza gelen anda bizde uyandırdığı duygu ve nasıl diyeyim tepkiyle yorumlamamak gerekiyor. Çünkü insan o anda şuurunu kaybeder. Çünkü çok sevdiğiniz bir yakınınızı kaybettiğinizde kendinizi bir anda böyle yalnız, sanki her şey sizin üzerinize geliyormuş gibi hissedersiniz. Ya da bir ticaret yapıyorsunuz. Ticarette iflas ettiğinizde paranızı, pulunuzu, mülkünüzü, yıllarca yaptığınız, büyüttüğünüz, hani bir fidan gibi büyüttüğünüz servetinizi bir anda kaybedebilirsiniz. İşte o anda insan tabii ki şuurlu düşünemez. Ama işte bir zaman geçer ki sonra oturursunuz, nefes alırsınız, bakarsınız. İşte o anda sağlık düşünebilmek adına hayatınızın yeniden başlat düğmesine basarsınız. Belki de burada anlatmışımdır, bilmiyorum. Körfez krizi olduğu zamanlardı. Aynı böyle şu savaş zamanlarının böyle rüzgarların estiği zamanlar. 91 yılı mı 92 yılı mı neydi? O dönemlerde babam benim iflas etmişti. İflas etmek üzereydi. İşleri çok kötüydü. Babam da üzülüyordu. Ben de o esnada ilkokula gidiyorum ama zaman zaman bizim dükkanımıza, babamın dükkanına gidip yardım ediyorum. Yardım ederken de işçiye bir şeyleri götürüp getirirken çok hızlı acele ediyormuşum. Babam da beni durdurmuş. Ya oğlum, neden bu kadar kendini yoruyorsun? Bak, yazık değil mi? Zaten o adam onu alacak, buradan götürecek ve işini öyle yapacak. Sen bunu ona götürmene hızlı gerek hızlı yok götürmeyin. Demişti.
0: Evet.
1: Hızlı hızlı götürmemin ötesinde benim oraya götürmemin bir faydası olmadığına inanıyor babam. Ben de babama demişim ki, ben bu konuşmayı hayal meyal hatırlıyorum aslında. Babam bana yıllar sonra anlatmıştı. Baba ben bunu götürürsem adam daha çok iş yapar. Daha çok iş yaparsa biz daha çok para kazanırız.
0: Ve iflastan demişim. Kurtuluruz belki.
1: Evet. Evet ama ben o anda babamın iflas ettiğini bilmiyorum. Hmm. Sadece dükkanımızın devam ettiğini. Tamam. Sadece babam için daha fazla para kazanmak için çırpınıyorum orada. Yani babama daha fazla para kazandırabileyim diye çırpınıyorum. Adam daha çok iş yapsın diye. Personel daha çok iş yapsın diye. Babam o anda herhalde kendisini salmış olmalı ki o anda benim o söylemimden utanmış. Demiş ki ya bak kocaman adamsın. Sen bunu düşünmüyorsun ama çocuk küçücük çocuk bunu düşünüyor. Senin için çabalıyor, çalışıyor. Sen işte bu konuda biraz daha kendini çeki düzen vermelisin, ayağa kalkmalısın. Bu çocuktan ilham almalısın diye. O gün diyor benim sanki arkamda o diyor şeyleri, işleri taşıman, adama hızlı hızlı taşıman arkamda bir dağ olmuştu demişti babam bana bunu. Yıllar sonra anlattığında. İşte belki de babamın hayatının yeniden başlat düğmesi de o olayla başlamıştı. Herkesin kendine referans aldığı, duygusal açıdan çok güçlü hissettiği kişiler ve yerler vardır. Oralara sığındığınızda, oralarda kendinizi güçlü hissettiğinizde işte hayatınızda yeniden başlat düğmesi başlar, basarsınız ve başlar. O yüzden hayatta hep öğrenme her daim devam ediyor. Bir de şunu düşündüm. Bugün birisiyle sohbet ederken konuşmuştuk. Kendisi altın uzmanı, kuyumcu ve onun başına gelen ilk iş. Ben de böyle birileriyle sohbet ederken insan hikayelerini çok severim dinlemeyi. Şey dedim yani böyle dedim işte altınları alıp yokluyor, sesinden anlamaya çalışıyor filan. Dedim ki ya buraya altın bozdurmaya gelenlerde dedim hiç böyle ilginç hikayeler oluyor mu? Oo sen ne diyorsun dedi. Yani buraya gelip dedi altınını dedi bozduracak dedi şey aile hesaba yatıracak banka hesabına. Ben daha bunu koluma bile takmadım vazgeçtim deyip dedi orada dedi kavga edenlerden tutun da diyor kuyumcu da diyor işte o altını almadım bunu aldın şunu almadım diye kavga edip ayrılan nişanlıları bile gördüm ben diyor. 28 yıllık kuyumcuymuş adamcağız. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, insanların tamahkarlığı arttıkça, hayata dair beklentileri arttıkça mutsuzluk sebepleri de artıyor. Ama şimdi şöyle düşündüğümüzde zaten şu hayatın kendisinde biz kiracıyız Hande Hanım. Ve hiçbir şeyin sahibi değiliz aslında. Yani sadece bir nefes vermelik hayatımız varken tamah etmediğimizde, istemediğimizde yani gönül bağlamadığımızda aslında hiçbir şeyin değeri olmadığını anlıyoruz ki bolca yaşadık şu dönemde. Covid ben de oldum, siz de oldunuz ve birçok dinleyicimiz de olmuştur. O binnacık ufacık nefese ne kadar ihtiyaç duyuyor insan. O nefesi alırken ne kadar yoğun bir şekilde o nefesi istiyor normal nefes alabilmeyi. Allah-u Teala bunu bile gösteriyor bize. Hani o zaman çok zengin olanlar, parası olanlar makinelere bağlanıp o nefesi alabiliyorlar mı? Alamıyorlar. Yani o raddeye geldiğinde istediği kadar teknolojik makineler olsun, siz o minnacık virüse, o hastalığa yenik düşüyorsunuz. Hiçbir şey yetmiyor. Demek ki hayatta hiçbir şeyin önemi yok. Yani yaşadığımız anın dışında, sevdiklerimizin dışında, onun varlıklarının dışında hiçbir şeyin bir kıymeti yok. Ona göre yaşamak lazım. İşte hayatın her şeyimizi yitirdiğimiz anda aslında her şeyimizi yitirmediğimizi, aslında hayatımıza yeniden başladığımızı bir bebek gibi hiçbir şey yeni sahibi olmadan yeniden başladığımızı fark edebilmek ve o sıkıntılarımızın aslında bize bir armağan, bir şükür vesilesi olduğunu, hayatı daha iyi kavramak gerektiğini gösteren bir unsundur. Mesela çok zengin, çok varlıklı bir iş adamının iflas oluşuna şahit olmuştum. Onunla konuşurken bana şunu söylemişti. Ben dedi iflas edene kadar ailemin varlığının farkında değilmişim dedi. Çocuğumun dedi varlığının farkında değilmişim dedi. İflas ettikten sonra, paramı pulumu kaybettikten sonra hayata yeniden sarılabilmek adına ailemin varlığının farkına varmışım. Yani paramın olduğuyla, zenginliğimin olduğu zamanki ailemin varlığıyla yokluğu arasında gerçekten fark varmış dedi. Yani o zaman tekrar hayat mücadelesine başlıyorsunuz ama küçücük çocuğun bile size ne kadar büyük güç verdiğini görebiliyorsunuz demişti. O bakımdan o iş adamı da aslında hayatının yeniden başlat düğmesine basmış oluyor o anda. Dolayısıyla hepimizin hayatında mutlaka bir mihenk taşları vardır. Bir hani başlangıç noktaları, kırılma anları vardır. O anlara dikkat etmek
0: bitişler
1: gerekiyor.
0: Bitişler başlangıçtır.
1: Tabii o anlarda nelere dikkat etmemiz gerektiğini, nelere değer vermemiz gerektiğini, nelerden vazgeçmemiz gerektiğini çok çok önemli farkına varmamız lazım ki hayatı yeniden başlarken onlara sarıldığımız anlar, o kıymet verdiğimiz şeyler bizi yarına taşıyor. Aslında gerçek hayata başlatıyor.
0: Adapte ediyor. Tabii kesinlikle. Ki. Kısa bir ara verelim mi hocam?
1: Olur.
0: Kısacık bir reklam arası vereceğiz sevgili dinleyenler. Reklamların ardından programımız devam edecek.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Bebeğimle Mutluyum'da her cumartesi saat 12'de

0: Kısa bir ara devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Benim ailem devam ediyor. Saat başına kadar burada olacağız. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikte. Hocam ilk bölümde hayatımızı yeniden başlatma adına neler yapabiliriz? Tabii ki böyle bazen biz burada konuşuyoruz da soğukkanlılıkla başımıza geldiğinde bunu hayata geçirebilecek miyiz? Evet. O da bir düşünce meselesi. Tabii ki şimdi şöyle söylüyorlar, ben bazen bir şeyler için söylüyorum, işte senin çocuğun yok, sen böyle konuşuyorsun şimdi ama olunca işte böyle olmaz diye evet, söylüyorlar. Evet. Mutlaka başımıza geldiğinde de kendimizi nasıl buna hazır hissetmemiz gerekiyor, önce bundan konuşmak lazım.
1: Ben açıkçası aslında bunu kendi hayatımda çok denedim. Ya bununla ilgili kendimi çok test ettiğim anlarım oldu Hande Hanım. Mesela yazar olduktan sonra, eğitimci olduktan sonra hal ve tavırlarımı, hareketlerime çok dikkat etmeye başladım. Tabii ki kendimi kasmadım. Daha rahat ve gamsız olmaya çalıştım ama şöyle. Mesela yanlış olan bir şeyi yapmamaya gayret ederek hareket etmeye başladım. Ve şunu düşündüm. Yanlış bir şey yapmadığım sürece sorun yok. Çünkü kendime dikkat etmeme gerek yok demiştim. Ve örnek veriyorum. Mesela kitap okumanın öneminden bahsederken ben kendi hayatımda, normal hayatımın standartlarını yaşarken, kitap okurken çok yakalandım dinleyicilerimize, seminer verdiğim insanlara, kursiyerlere. Yani ve bunu en fazla, en bariz, hani söylediğini yaşamakla alakalı en bariz insanların hassasiyetle durduğu nokta ne biliyor musunuz? Evlat. İnsan kendi hayatıyla alakalı birçok konuda zafiyet göstermez. Ama evlat konusunda inanılmaz zafiyet gösteriyor. Allah kimseye bu konuyla alakalı sınamasın. Yani bu acıyı yaşatmasın. Ben mesela çok bu konuda katı dururdum, disiplinli dururdum ama beni en fazla bu konuda eğiten şey evladımın daha 20-25 günlükken beslenemiyor olması, zayıflaması, yani farkına varmadığımız bir hastalığın olması ve hastaneye mahkum olup ameliyat olması ve o ameliyat sürecindeki Covid'den dolayı onu hiç göremiyor olmak, yani hayatının daha çok başında evladım
0: tutunabilecek mi tutunamayacak mı,
1: tabii evladımın o korkusunu gidirken, yani o hayatı yaşayacak mı yaşayamayacak mı bilmem ne, ya bu korkularla yaşama olayı beni mesela inanılmaz eğitti. Bu konuda böyle insanlara ahkam kesmeden gerçekten anlayarak konuşmayı, yaşadığım şeyin duygularını onlarla empatisini kurarak, birleştirerek konuşmayı çok güzel yaptı bende. Öğretmen oldu yani benim evladım ve onun yaşadıkları. Dolayısıyla çok basit bir örnek vereyim. Mesela dün akşam gece ben gelirken önümdeki koltukta mesela bir çocuk ağlıyor. Minnacık bir yani belki de 7-8 aylıktır. Artık çocuklara da bakınca hissedebiliyorum kaç aylık olduğunu, tahmin edebiliyorum. 7-8 aylık ama ya 1 yaşında bile değil çocuk ama ağlıyor. Yani mesela o çocuğun ağlayışı geçmiş yıllarda bende mesela şey duygusu uyandırdı. Ya acaba annesi için ne yapabilirim vesaire, işte insanlar rahatsız oluyor. Bunları düşünürdüm. Ama şimdi mesela baba olduktan sonra direkt ne düşünüyorsunuz biliyor musunuz Hande Hanım? Acaba çocuk niye ağlıyor?
0: Sebebi yani ne? Tabii
1: insanlar
0: ki.
1: Yani mesela o uçaktaki 200 kişi umurunuzda
0: tabii
1: değil.
0: Tabii ki değil.
1: O çocuğun ağlama sebebini nasıl ortadan kaldırabilirsiniz? Acaba gazı mı var? Kulaklarını basınçtan dolayı mı ağlıyor? İşte ne bileyim, altını mı pisletti acaba? Mesela anne o anda çaresiz kalsa ve yardıma ihtiyaç duysa, tamam hanımefendi hiç rahatsız olmayın, ben onun altını hemen değiştiririm, siz merak etmeyin deyip böyle pat küt 5 dakikada altını değiştirip mamasını siz hazırlayın, ben onu pışpışlarım deyip böyle, yani 2-3 dakika içinde yapabilmenin güveni ve rahatlığı oluşuyor insanda. Çünkü onu yaşadınız ve sadece anneyi de düşünmüyorsunuz ha, sadece o çocuğun rahat etmesini düşünüyorsunuz. Bu da nereden kaynaklanıyor? Evladınız olduğu zaman, çocuğunuz olduğu zaman, bana bunu bir arkadaşım söylemişti, anlayamamıştım, idrak edememiştim. Evladınız olduğunda bütün çocuklar sizin evladınızmış gibi gelmeye başlıyor. Bütün çocuklar sizin tabii çocuğunuzmuş ki gibi gelmeye başlıyor. Ama bunu fikirle bilmekle, hissiyatla hissetmek çok farklı şeyler. O nedenle artık hani benim kendi hayatımda ahkam keser gibi söylemeden, hani oturduğum yerde üfürür gibi söylemeden, sadece hissederek, yaşayarak ve söylediklerimi hazmederek söylemenin rahatlığı ve konforu var bende. Çünkü anlattıklarımın birçoğunu ben yaşadım, hayatımda kullandım, denedim ve insanlarda da bunun çok rahat geri bildirimini alabiliyorum. Zaten bu samimiyeti de YouTube'da olsun, Instagram'da olsun, maillerde olsun, yolda gören insanlarda olsun, artık yolda da görünce söylüyor insanlar, durdurup biz sizi bu radyodan dinliyoruz diyorlar. Yani inanın çok mutlu oluyorum. Dolayısıyla bunun rahatlığını yaşayınca daha rahat konuşuyorsunuz, daha hissederek, daha duyguyla konuşabiliyorsunuz. Mesela bu konulardan bir tanesi de şey, eğitim ve diploma. Yani çoğumuzun ailelerimizde yaşadığımız, işte ben okuyamadım, çocuğum okusun, o rahat etsin deme güdüsü, deme kaygısı çocuğunun diploma sahibi olması. Yani bir yerlere gelebileceği belgelere sahip olabilmesi. Ancak şöyle düşünüyorum, bence hani çok basit bir örnekle ele alalım. Elimizde bir parça demir, ham demir madeni olsa, o ham demir madeninin değeri ne kadar olabilir ki? En fazla kilogram değeri 10 lira 12 liradır.
0: Saf demir.
1: Evet, saf demir madeni, çelik madenini düşünelim. 10 lira 12 liradır en fazla.
0: İşlenmemiş hali.
1: Evet, ancak o demir madenini erittiğinizde, 1600 derece sıcaklıkta erittiğinizde ve ihtiyacımız olan bir şeye dönüştürdüğümüzde, kalıba döktüğümüzde, örnek veriyorum bir otomobil parçası olsun, otomobil parçasına dönüştürdüğümüzde ve onu CNC tezgahlarında işlediğimizde onun 10 liralık 12 liralık değeri bir anda 10 bin liralara kadar çıkabilir. Sadece aradaki fark nedir? O işleniyor ve belli bir işe yararlılık, yani talep görüyor. Dolayısıyla gördüğü talep konusunda değeri artıyor. Ama şöyle de bir gerçek var. O 10 bin liralara, 20 bin liralara çıkan değerden sonra o kullanılmaya başlandığında, belli bir süre kullanıldıktan sonra hurdaya ayrılıyor. Hurdaya ayrıldığı zaman ilk zamanki kadar da değerli olmuyor. Daha düşük, 6 liralara, 5 liralara, yani hurdanın değeri kadar oluyor. Demek ki burada ne var? Bir şeyin değerini gösteren şey işlevsellik, işe yararlılık, tercih edilebilirlik. İşte insan da aynı böyle. Zannediliyor ki insanlar, diplomalar insanların tercih edilebilirliği noktasında yeterli kalıyor. Esasında şöyle bir şey, gerçek var. Bunu çoğumuz bilmiyor. Mesela işsizlik, istihdam sıkıntısı vesaire, bunlar söz konusu olduğunda çok görüyoruz bunu. Mesela kişi işe başlıyor. İşe başladıktan sonra yeteri kadar tecrübesi olmadığı anlaşıldığında, ya o kişinin beklentilerini iş karşılamıyor, o işten ayrılıyor, ya da iş onu bırakıyor. Yani işe istihdam edenler onu o işten alıp çıkartıyorlar. Burada neye bakıyorlar insanlar? Diplomaya bakmıyorlar. Yeterliliklerine, kriz anında çözüm üretme anlayışına, ondan sonra ne kadar kolay ve hızlı uyum sağladığına, ne kadar bulunduğu yere verimlilik kattığına, değerini arttırdığına. Çünkü her bir yapı, işletme olsun, organizasyon olsun fark etmez, İnsanla değer kazanıyor. Ama insan kendi bilgi ve tecrübelerini o bulunduğu ortama aktarırken oranın katma değerini de arttırabiliyorsa o oranda kıymetli oluyor. İşte burada biz hataya düşüyoruz. Kaç yıllık okul bitirdin, ne kadar öğrenim gördün vesaire, bunlara takılıp kaldığımız için diplomayı gösterdin. Aslında o diploma bir nevi pasaport gibi, yani vize gibi. O vizenin süresi vardır. 3 hafta, 1 ay, işte ne bileyim 6 ay ya da 10 yıl, 5 yıl gibi. Fakat o diploma çok çabuk, zaman o kadar hızlı eskitiyor ki, vize süreniz bittiğinde hala da vizenin ötesinde, yani diplomanın ötesinde daha fazla şeye sahip değilseniz siz, sizin işiniz bitiyor. Sizi bir kağıt parçası gibi kullanıp atıyorlar. Bugün yaşanılan sorun bu. İstihdam sorunlarında da bu. Ama bunun temel nedeni eğitim değil. Yani okuldaki şeyler değil. Çünkü okuldaki öğretmenler öğretmeye çalışıyorlar, vermeye çalışıyorlar. Burada olay şeyde başlıyor, ailede. Örnek veriyorum. Anne baba hemen çocuğunun lise diplomasını alsın, işte ne olursa alsın, ne olursa olsun alsın ve üniversite sınavına girsin. Bugün üniversite sınavlarında da baraj puanlarını kaldırdılar. Ama zannediliyor ki anne babalar baraj puanı olmadan çocuk girebilecek. Vakıf üniversitesi, özel üniversite olsa bile bazı bölümler var ki baraj puanını geçmiş olması yeterli değil. Hiçbir parasını şey vermiş olması olsa bile yeterli değil. Ama şöyle bir durum var. Anne baba çocuğunun liseyi bitirirse ne olursa olsun bitirsin, işte sürücü belgesini alması için gerekli vesaire gibi düşünse de, şunu düşünün, çocuk okulu bitiremiyor. Eskiden böyleydi. Yani çocuk benim kafam çalışmıyor, ben okula gitmeyeceğim diyordu. Ama çocuk kriz yönetiyordu. Çocuk sorun çözüyordu. Bir ne bileyim berber dükkanına gidiyordu. Bir tamirci dükkanına gidiyordu. Orada çalışmaya başlıyordu. Yerleri süpürmekten başlayarak, paspas yaparak, çay ustasına gelen misafirlere çay götürüp getirerek, sosyalleşmeye, edepsizlik yapmamaya, ustayı astını üstünü bilmeye, sosyal ilişkiye, iletişime, birçok konuya vakıf oluyordu. Sonra akademik olarak o yaptığı işle alakalı bilgi sahibi oluyordu. Bugün çok az insan işin en temel noktası süpürmek ve paspas yapmaktır diyelim, onu atlayarak geçiyorlar. Ve bugün işletmecilikte çok söylenir, çıraklığını yapmadığın bir işin ustalığını yapamazsın, patronluğunu yapamazsın diye. Aslında kastedilen budur. Yani bir şeyin temelinden yetişmektir. Siz eğer kriz çözmeyi, mesela bir problem var, o problemi nasıl çözeceğinizi bilmiyorsunuz. Bilmezseniz. Ama o problemi nasıl çözmekle alakalı mücadele ruhunuz varsa, bir gayeniz varsa, mutlaka o sorunun çözümüne ulaşırsınız. İşte bizim sorunumuz bu. İnsanlar diplomalara sahip olurken, belgelere sahip olurken o ruhu yitiriyorlar. Bu belgeyi aldım, benim işim bitti diyorlar. Ama öyle olmuyor işte. Yani hayatımızda yaşadığımız sorunları, sorunun çözümünü bulamayabiliriz. Ama araştırma ruhumuz varsa mücadele eder buluruz. İşte çocukları anne babalar yetiştirirken buna dikkat ederek yetiştirsinler. Mesela çocuk düştü mü, anne baba onu eliyle tutup kaldırırken aslında hayata dair ona diplomasını veriyor. Ve çocuk diplomayı alıyor ama yeterliliği yok. Kendi kendine nasıl düştüm? Bir daha nasıl düşmemem gerekir? O minnacık anda çocuk
0: düşünmesine izin vermiyor.
1: Tabii o çocuk o krizi yönetmesi lazım aslında. Canı acırken, kafası uf oldu diye kafasını kaşırken aslında nasıl düştüğünü düşünüyor çocuk o anda. Ama siz onu tutup kaldırdığınız anda çocuğa o düşsem de beni kaldıracaklar diye bekleyecek. Çünkü hayatında onu normalleştirmiş oluyor. Ve bu minnacık bir düşme olayı Hande Hanım, çocukların hayatında özellikle sürekli öğrenme anı gerçekleşen o 1-2 yaş sonrasından itibaren binlerce milyonlarca ihtimal var. Ve anne babalar o ihtimalleri çocukların aleyhine kullanarak çocuk hayatında, ev hayatında birçok şeyi öğrenmeye çalışırken anne baba buna engel oluyor. Anlatmış mıydım bilmiyorum, geçmiş zamanlardan bir tanesinde bir tanıdığımız beni internetten, Instagram'dan tanıyormuş, kitaplarımı da okuyormuş. Hı hı. Bize misafirliğe geldi, bir abimin vesilesiyle misafir oldular ve bana ısrarla kendi çocuğunun durumuyla ilgili yardım almaya çalışıyor, bazı konularını soruyor. Ve eşim de öğretmen olduğu için tabii o çocukların psikolojisine, pedagojisine daha sıcak, yakın temas içerisinde. Hı hı. Onunla birlikte böyle anne babaya yardımcı olacak küçük önerilerde bulunuyoruz. Fakat çocuk çok hareketli, hiç durmuyor, sürekli hareket halinde. Bir süre sonra artık anne bu durumdan rahatsız olduğu için nezaketen de olsa, ya biz artık kalkalım deyip ayrılırken, çocuk kapıya geldiği anda ayağını uzatıverdi hemen. Annesi de ayakkabısını giydirmeye çalışıyor ve bu çocuk 8 yaşında.
0: Orada başlamış bu durum.
1: Dedim
0: zaten
1: ki bakın, problem buradan kaynaklanıyor. Siz dedim ayakkabısını giyiyorsun. Hocam o çekidini bile giyemez dedi. İşte dedim bak, sorun daha büyük bir hal almış. Giyemez ise giyememeyi yaşasın ve doğru giymeyi öğretin siz ona. Bazı sorumluluklar verin diyerek söyledim. Şimdi bu konuda mesela bazen mailler de geliyor. Çocukların özellikle elektronik ortamlarda yetişmiş olması çocukların problemleri görmemesine sebebiyet veriyor. Çocuklar dünyanın merkezinde görüyorlar kendilerini. Anne babalar burada şunu yapmaları lazım. Mesela ne yapalım hocam, çocuğu direkt şimdi kaportacıya mı verelim, tamirciye mi verelim derler. Aslında yapılması gereken ne biliyor musunuz? Çocukları mesela çocuk kaportacıya ne zaman verilirdi Hande Hanım? 13-14 yaşında verilirdi değil mi? Okul bittiğinde verilirdi. Peki 8 yaşındaki çocuğun kaportacıya verilebileceği, onun gündemine, onun dünyasına uygun sorumluluklar yok mu? Var. Mesela kaportacıya verilecek sistemi nedir 8-6 yaşındaki çocuğun ya da 3 yaşındaki çocuğun? Al bu kalemi kızım, babana götür. Al bakalım bunu şimdi şuraya götür. Ya da ne bileyim, mesela şey derler, maillerde çok geliyor, bunu da söylemeden edemeyim. abisine kardeşine karşı çok hırçın, çok şey, kardeş kıskançlığıyla alakalı. Mesela diyorum ki orada insani duygularını okşattırın çocuğun. Mesela ablasına götürüp ceketini versin. Al bunu, ceketini ver. Ablan üşümesin, hasta olur sonra bunu giymezse.
0: Merhametli aynı zamanda tabii
1: ceketi giymesi gerektiğini çocuğa öğretirken dolaylı yolla aynı zamanda ablasına karşı merhameti, sevgiyi, saygıyı da beraberinde beslemiş oluyorsunuz. Al bunu, sen ye bu çikolatayı, bunu da ablana ver, o da sevinsin, yesin. Şimdi ablasına karşı bir jest yapmanın, kardeşine karşı bir jest yapmanın paylaşımın içinde olmuş oluyor çocuk. Yani hem merhamet duyguları. Mesela şey demiştim mailde. Özellikle hırçın çocuklarda bunu anne babalar yapsın. Hayvanlara karşı dokunsal temaslarla, kedi olur, kuş olur, köpek olur, hani risk olmayacak, ısırma tehlikesi olmayacak olan hayvanlarda temaslarla onları sevmeyi öğretsinler anne babalar. Çünkü çocuk yaşlarda hayvana karşı sevgi ve muhabbet besleyen çocuklar daha vicdanlı, daha saygılı olabiliyorlar. Ama mekanikleşmiş, hayvan görmeyen, sadece robotik olarak bilgisayarla büyüyen, televizyonla büyüyen, cep telefonuyla büyüyen çocuklarda
0: hiçbir canlıya temas
1: duygu
0: etmeyen.
1: Yok. Duygu olmadan sadece fikirlerle, robotik duygularla yetiştiği için daha zor eğitiliyor, daha zor gelişiyorlar. Bu noktada anne babalar özellikle dikkat etsinler. O nedenle de diplomayı almış olmak, hani sözü de yavaş yavaş toparlayalım. Diplomayı almış olmak çocuğun hayatında birçok şeyi aldığı anlamına gelmiyor. Yani. Diplomayı merkeze koymak yerine eğitimi merkeze koysun. Nasıl ki ham bir demir hiçbir işe yaramıyorsa, demir işlendikten sonra tornacı tarafından aparatları bağlandıktan sonra hatta minnacık hale gelip de bir saatin içine girdiğinde çok kıymetli bir hale gelebiliyorsa, binlerce liralık bir saate dönüşüyorsa o demir, insan da böyledir. Kalitesini, niteliğini artıran şey kağıt parçasını alacağı değil, o kağıt parçasını alma sürecindeki yolculukta kazandığı deneyimlerdir. Mesela çocuğun ödevini anne babasının yapması aslında ödevin kendisi değil, çocuğun o zahmete katlanma süreci çocuğun eğitimidir. Ödevini nereden bulacağını anne babasının söylemesi, internette şuraya gir oradan çıktı al demesi değil, çocuğun araştırıp kendisinin bulması. Burada da doğru sorular sormak gerekiyor çocuğa. Nasıl bulacağıyla ilgili düşündürücü sorular sormak gerekiyor. Problem olduğunda problemin çözümünü söylemeyecek anne. Bu nasıl çözülebilir? Hocam aklı edemiyor, söyleyemiyor. O zaman seçenek sunun. Şöyle de yapabilirsin, böyle de yapabilirsin. Hangi

0: etsinler. Bu konuyla alakalı minik YouTube videoları yapmaya başladım özellikle anne babalara. Girerlerse oradan da izleyebilirler. Hı-hı. 3-4 dakikalık böyle 5 dakikalık videolar, seminer videoları çok da güzel olur. Hem de bize soru sormak Hı-hı. için de bir bahane bulurlar.
1: Çok teşekkür ederiz
0: ben
1: hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ayağınıza ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
1: İzmir'den kalkıp geliyorsunuz buralara kadar. Ama inanın mutlu oluyoruz. Gerçekten dinleyicilerimiz de mutlu oluyor. Siz de bunu zaten
0: ben de çok
1: kat kat görüyorsunuz.
0: Oluyor. Ne güzel.
1: Çok teşekkür ederiz. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikteydi. Ben Hande Karagöz. Yarın yine bu dakikalarda buluşuncaya kadar hoşçakalın diyelim.

Sana bir uygarlığı getirdim, anlamadın. Yavuz kahramanları, şiirin burçlarını, ayak ucuna koydum gecenin saçlarını. Urganmış boynumda taşıdığın gerdanlık. Sana hükümdarlığı getirdim, anlamadın. Sevda suya karışır, sızar kan dağlarına. Köpüren yüreğimde zıpkınlanır umutlar. Yüzün tunç gibi çöker ülkemin bağlarına. Irmaklar bilmediğin kadar hülyalı akar. Her vadi bir yanıyla senin yüzüne bakar. Bir yanında müzevi hıçkıran Leyla kuşu. Sen henüz tanımadın sevda denen yokuşu. Sen henüz yorulmadın yokuşta devler gibi. Yıkılmak üzere olan çaresiz evler gibi. Sen henüz vurulmadın uçarken göklerinde. Sen henüz bir oltaya takılmadın derinde. Karalar bağlamadın, beni anlayamazsın. O kalp sende oldukça gülüm, ağlayamazsın.

Seni bir yıldız gibi koyacağım göklere. Her gece ışığını ruhumdan alacaksın. Aldanma gururunu okşayan çiçeklere. En güzel güllerini ruhumla alacaksın. Kopacak sanıyorsun bu ip ince yerinden. Bu ipin her çizgisi yaralı bir dev gibi. İnecek sanıyorsun bu bayrak gönderinden. Bu sevda tükenecek sönen bir alev gibi.

Sen hala anlamadın sevginin en hasını. Sen hala çözemedin ırmağın dünyasını. O coşkun bir denizin sularına yürürken sen hasta bir çeşmeden doldurmuşsun tasını. Gittiği her iklime sevdanı götürürken gözyaşı çukuruna gömmüşsün deltasını.

Henüz bir tokat gibi inmedi yüzüne aşk. Kalbine çivilerle gömülmedi ayrılık. Görmedin bir aslanın can çekişen resmini. Yalnızlık kitabında okumadın ismini. Bir takvim yaprağında yanmadı bakışların. Dökülen tüylerine tutunmadın kuşların. Karanlık köşelerde acı acı gülmedin. Sen henüz kovulduğun kapılarda ölmedin. O celali uykudan uyanmadın, uyanma. Düşlerimin rengine boyanmadın, boyanma.

Bir kuş gibi çırpınan kalbimin kafesine bir avuç yem bıraksan ölür müsün a gülüm? Feryadı kayaları parçalayan sesine ömür boyu yabancı kalır mısın a gülüm? Sen henüz bir zindanın küflü duvarlarına çarpmadın gözyaşıyla boğulan gözlerini. Sen henüz diken diken saplamadın göğsüne dudağında kuruyup dağılan sözlerini. Sen henüz dokunmadın yalnızlığa kan gibi, acıyı kaynatmadın içinde volkan gibi. Karalar bağlamadın, beni anlayamazsın. O kalp sende oldukça gülüm.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi,

0: topluca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Hudut kartalları sınırda yine kuş uçurtmadı. Radara bu kez yüzlerce kilo uyuşturucu takıldı. Milli Savunma Bakanlığı sınır güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Yasa dışı faaliyetler tek tek engelleniyor. O operasyonlardan biri de Van Hudut hattında gerçekleştirildi. Bölgedeki arama tarama faaliyetinde 412 kilo 741 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilirken yüzlerce kilo uyuşturucu da böyle görüntülendi.

0: Gündeme yeniden hoş geldiniz. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Orta Doğu semalarında korku dolu anlar yaşandı değerli izleyenler. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden yolcu uçağının ikinci pilotu bıçaklayarak uçağı kaçırmak istedi. Havada facianın eşiğinden dönülürken uçak Suudi Arabistan'a indi.
1: Orta Doğu'da sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren dev bir havacılık krizi yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağında kaçırılma alarmı verildi. İçerisinde yaklaşık 180 İsrailli'nin bulunduğu yolcu uçağı Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada aniden rotasını değiştirdi. Kriz uçağın önce genel acil durum anlamına gelen 7700 kodunu iletmesiyle başladı. Kısa süre sonra ise kokpitten havacılık literatüründe yasa dışı müdahale veya uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 kodu gönderildi. Alarm kodunun yayınlanmasıyla İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları acil koduyla havalandı. Uçağın İsrail hava sahasına inişine izin verilmezken telsiz temasının da kesildiği bildirildi. Havadaki belirsizlik üzerine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil istişare toplantısı gerçekleştirdi. İsrail Polis Komiseri Dani Levy, tüm güvenlik birimleriyle ortak komuta merkezi kurulması talimatını vererek her türlü senaryoya hazırlıklı olunduğunu duyurdu. Ürdün semalarında bir süre tur atan uçak Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi. Bölgede savaş çanları çaldıran olayın ardından uçak Suudi Arabistan'ın Tebük şehrine emniyetle iniş yaptı. Yapılan ilk incelemelerde uçağa herhangi bir güvenlik tehdidi veya terör müdahalesinin bulunmadığı belirlendi. İsrail Başbakanlık Ofisi ve İsrail basını dakikalar sonra gerçeği duyurdu. Krizin kokpitteki iki pilotun kavgası nedeniyle çıktığı, hatta pilotlardan birinin kavga sırasında bilincini kaybettiği ve acil durum kodunun bu yüzden gönderildiği anlaşıldı. İsrail'li yetkililer uçağın ikinci pilotunun uçağı kaçırmak istediğini söyledi. İkinci pilotun kendisine müdahale etmek isteyen pilotu bıçakladığı, mürettebatın ve yolcuların müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi. Pilotun Birleşik Arap Emirlikleri, ikinci pilotunsa Umman vatandaşı olduğu belirtildi. Uçağın Suudi Arabistan'a inişe geçtiği sırada yolcuların alkış yaptığı anlarda cep telefonu kameralarına yansıdı. Pilot kavgasıyla Orta Doğu'yu ayağa kaldıran uçağın inmesinin ardından tüm dünya rahat bir nefes aldı. Havada yaşanan skandalla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Saldırıların ardından Romanya ve Polonya savaş uçaklarını havalandırdı. Bölgedeki gerilim yeniden yükseldi.
1: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini bir kez daha hedef aldı. Hava saldırılarında biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Saldırılarda altyapı tesisleri, konutlar ve depolar hasar gördü. Çok sayıda araç da saldırılardan etkilendi. Kiev'e yönelik saldırılar sırasında Romanya ve Polonya'da hava sahalarının güvenliği için savaş uçaklarını havalandırdı. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de Ukrayna ordusuna internet ve istihbarat hizmeti sağlayan iki veri merkezinin vurulduğunu açıkladı. Rus güçlerinin ayrıca Kiev'de yakıt altyapısını, Vasilkiv askeri havaalanındaki tesisleri ve Odessa'daki İzmail Limanı çevresindeki hedefleri vurduğu bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Ukrayna güçlerinin Rusya'daki savunma sanayi tesisleriyle petrol altyapısını hedef aldığını açıkladı. Zelenski, Rusya'nın insansız hava aracı saldırılarında kullandığı bazı tesislerinde vurulduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov ise Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarının bedelini ödemesi gerektiğini savundu.
0: İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde dengeler değişti. CHP'li 6 meclis üyesi istifa ederek AK Parti saflarına geçti. Rozet takma töreni düzenlendi.
2: İstanbul Büyükşehir Meclis Üyesi, Ataşehir Meclis Üyesi Oğuz Sarı. Buyurun Sayın Başkan.
3: İstifalar ardı ardına geldi. Ataşehir'de belediyede CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. İstanbul'da Ataşehir Belediye Meclisi'nde sandalye dağılımı değişti. CHP'li meclis üyeleri Oğuz Sarul, Fatih Evliyaoğlu, Sinan Emrah Yıldırım, Abdullah Aslan, Mehmet Alver, Cengiz Kayayurt AK Parti saflarına geçti. Rozetleri takılan 6 isim arasında yer alan Oğuz Sarul, İBB Meclisi'nde de görev yapıyor. Eski belediye başkanı Onursal Adıgüzel de CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçlarından tutuklanmış, görevinden de uzaklaştırılmıştı.
2: İstanbul Büyükşehir Meclis Üyesi Ataşehir
0: Fon soruşturması ile ilgili 5. dalga operasyon var. O konuyla ilgili de Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten önemli bir tweet geldi. Hemen onu sizlerle paylaşalım. Geçtiğimiz saatte de son dakika gelişmesi olarak vermiştik. Vatandaşlarımızın hakkı korunacak, piyasaları manipüle edenlere hukuk önünde hesap sorulacaktır diyor Akın Gürlek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımcı vatandaşlarımızın haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli, sağlıklı işleyişinin güçlendirmesi yönünde ortaya koyduğu irade nettir. Adalet Bakanlığı olarak hukukun üstünlüğünden taviz vermeden vatandaşlarımızın hakkını korumak için üzerimize düşen bütün sorumlulukları kararlılıkla yerine getiriyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aklama suçları soruşturma bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirilmiş. 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşmış. 56 şüpheli tutuklanmış. 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte. Kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır. Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin konunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda yatırımcı vatandaşlarımızın hakkını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşenli kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Yayınımız gündem özel programıyla devam edecek. İyi seyirler.

0: Sevgili seyirciler merhaba. TGRT Haber'e hoş geldiniz. Bugün 30 Eylül 2026 Çarşamba. Ben Fatih Atik. Yine önemli bir konuğumuzla karşınızdayım. Türkiye tabii az önceki haberde de aktardık TGRT ekranlarından. Fon soruşturmasını konuşuyor. Türkiye'nin gündeminde çok önemli başlıklar var. En önemlisi fon. Onun dışında özellikle faili meşhur cinayetler konusunda Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturmalar, Muhsin Yazıcıoğlu dosyası, Kaşif Kozinoğlu dosyası gibi başlıklar var. Yarın da 1 Ekim ve meclis yeni yasama dönemine başlayacak, yılına başlayacak. Tüm bu süreçleri nasıl izleyeceğiz? Siyaset ısınacak mı? Bu konuları çok özel bir konukla konuşacağız. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici, TGRT Haber'in konuğu. Sayın Başkan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Fatih Bey. Sizleri ve TGRT izleyicilerimizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Şimdi az önce haberde de beraber izledik. Fon soruşturmasını konuşuyor Türkiye günlerden beri, geçen haftadan bu yana. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı çok net bir çerçeve çizdi. Bu işe bulaşanlarla yolları ayıracaklarını söyledi. Vatandaşları da kesinlikle, yatırımcıları da mağdur etmeyeceklerini vurguladı. Az önce Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in açıklamasını da gördük. Sadece fonlar değil, hisseler bazında da yeni bir inceleme başlattıklarını söyledi. Büyük Birlik Partisi olarak siz nasıl bakıyorsunuz? Bu iş kısa sürede temizlenebilir mi?
1: Öncelikle şunu ifade edeyim. Biz her meseleye elbette siyasi sorumluluğumuzu muhafaza ederek yapıcı, yol gösterici ama bu arada tenkitlerimizi de yapıcı eleştirilerimizi de dile getirerek yaklaşıyoruz. Tabii burada en önemlisi adalet duygusu, hak meselesi ve tabii ki vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilme meselesi var. Biz meseleye yani sığ bir siyasi polemik malzemesi yapılarak yaklaşılmasını doğru bulmuyoruz. Ya da bu meselenin ya da farklı meselelerin değerlerimiz üzerinden yargılanmasını da doğru bulmuyoruz. Hele ki dibine kadar adeta böyle yolsuzluğa bulaşmış ve bu yolsuzluğu yapanları da böyle can siperhane savunanların samimiyetine de inanmıyoruz. İşin doğrusunu söyleyeyim. Tabii burada biz burada bir çeteleşme olduğu, bir çıkar gruplarının oluştuğu ve bu seviyede küçük yatırımcının özellikle mağduriyet yaşadığı ve buradan bazı kesimlerin haksız kazanç elde ettiği artık gün gibi ortaya çıkmış vaziyette. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü açıklamaları genişletilmiş il başkanları toplantısında çok yüksek perdeden ve gerçekten çok net bir şekilde yani bu işin sonuna kadar gidileceği ve bu işe kim bulaşmışsa nerede ve hangi kademede olursa olsun mutlaka onunla ilgili adalet, kanunlar, yasalar, ahlak, çünkü mesele sadece adalet meselesi de yani savcılık meselesi de değil. Burada bir de siyasi sorumluluk var, bir hak meselesi var, bir adalet meselesi var, bir ahlak meselesi var her şeyden önce. Yani kim bu gayri ahlakiliğin, gayri hukuksuzluğun içinde olmuşsa konumu ne olursa olsun bunların hepsinin mutlaka ama mutlaka hesap vereceğini ifade etti. Yine Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ki biraz önce 5. dalganın bu meseleyle ilgili yapıldığı ve 30'un üzerinde gözaltı olduğu söylendi. Tutuklamalar var onlarca. Yine burada da Adalet Bakanımız bu işte sonuna kadar gidileceğini ifade etti. Biz de tabii Büyük Birlik Partisi olarak vatandaşımızın ki burada yüz binlerce vatandaşımızın mağduriyetinden bahsediliyor. Bu mağduriyetin giderilmesi noktasında adımları destekliyoruz. Takipçisiyiz ve burada tabii hassasiyetle söylemek istediğimiz bir şey şu. Burada bu mağduriyetler özellikle küçük yatırımcının zararları devlet hazinesinden değil de yani kim bu çıkar odaklı bir grup oluşturup da buradan vurgun yapmışsa onlardan alınarak bu paralar misliyle burada gerçekten hiçbir iyi niyetli olarak küçük küçük birikimlerini işte borsada ya da fona yatırarak gelecek ayın kirasını ödemeyi, efendim kredi kartı borcunu ödemeyi düşünen vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi. Biz yine burada önerilerimiz şunlar. Birincisi, tartışmaya konu olan tüm işlemler, yani portföy yapıları, şirket bağlantıları, çıkar ilişkileri ve sosyal medya yönlendirmeleri de dahil olmak üzere, biz bunların bütüncül bir şekilde incelenmesi gerektiğini ifade ettik ki bu yapılıyor şu anda. Memnuniyet verici olan odur. Yine yatırım fonlarının portföy yönetimi ve çıkar çatışması denetimleri bize göre artık daha sıklaştırılması, vatandaşımız birikiminin nasıl yönetildiğini aslında şeffaf olarak görmesi sağlanması. Bir başka husus, düşük fiili dolaşım ve sıra dışı işlem hacimleri gibi anormallikler suç oluşmadan önce tespit edilecek teknolojik ve erken uyarı sistemleri mutlaka devreye sokulmalı. Kurallar herkes için eşit uygulanmalı. Büyük sermaye ile küçük yatırımcı arasındaki imkan eşitsizliğini istismar eden yapılara, yani daha doğrusu büyük balığın küçük balığı yutması engellenmeli. Bu anlamda da SPK, MASAK, Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Sistemi MKK arasındaki veri entegrasyonu güçlendirilmeli. Paranın izi, kaynağı ve nihai varış noktası titizlikle takip ediliyor şu anda. Bundan ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Bizim burada özellikle çok kamuoyunda konuşulmayan bir hususu daha dile getirmek istiyorum bu meseleyle ilgili. Gözden kaçırılmaması gerekiyor. O da şu: günümüzde organize suç ve gayrimeşru yapılar yalnızca kaba kuvvetle değil, finansal enstrümanlar, karmaşık şirket yapılanmaları ve dijital...
2: TGRT FM Haber. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.

0: Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Beni yavaş götürün. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha nakledilir. Evimdeydim ki tek ve tenha. İçeri Resulullah teşrif etti bir yerden. Saygı için ayağa kalkıyordum ki hemen, "Kalkma," deyip oturdu gelip yanı başıma. Sonra koyup uyudu başını kucağıma. Sakalı şerifinde saydım tam 9 adet, beyazlanmış kıl vardı. Mahzun oldum be gayet. Düşündüm ki, dünyadan giderse benden önce, peygambersiz kalacak ümmeti o gidince. Ağlayıp gözlerimden boşandı yaşlar o gün. Düştü bir damlası da nur yüzüne Resulün. O zaman Resulullah uyanarak uykudan buyurdu, "Ya Ayşe, nedir seni ağlatan?" Arz ettim düşüncemi. Buyurdu, "Ya Ayşe, hangi hal şiddetlidir ölü olan kişiye?" Dedim ki, "Hanesinden götürüldüğü hali, çok üzüntülü olup ağlar bütün ihali." Buyurdu, "Ya Ayşe, doğru, bu çok çetindir. Bundan daha şiddetli acaba hangisidir?" Dedim, "Kabre konup da üzeri örtülünce, ameliyle baş başa kalır herkes gidince." Buyurdu, "Ya Ayşe, doğrudur söylediğin. Bundan daha şiddetli ne vardır meyyit için?" Sükût edip edeple arz ettim ki hem dahi, "Allah ve Resulullah bilirler daha iyi." Buyurdu, "Ya Ayşe, daha da zoru vardır. Gasilin yıkamaya başladığı zamandır. Parmağından yüzüğü çıkarıp başlar işe. Elbisesi, rütbesi çıkarır ne var ise. O zaman çıplak görüp ruh kendi bedenini, bir üzüntü, pişmanlık kaplar hemen kendini. O kederli haliyle eder ki öyle feryat, insan ve cinden gayrı işitir her mahlukat. Bu çıplak hali ona gelir ki öyle acı, başucuna gelir ve der ki, ey yıkayıcı, yavaş tut bedenimi. Zira çok çekti zahmet. Dikkat et de çekmesin daha fazla eziyet. Teneşire gelince der ki, ricam var benim. Suyu sıcak etme ki incinmesin bedenim. Kefene sarılırken nida eder bir daha. Der ki, yakınlarımı göreyim son bir defa. Beni bu halde görüp hiç feryat etmesinler. Onlar da çünkü yarın ölürler birer birer. Musallaya gelince seslenir, ey iyalim, bakın, ibret alın ki böyledir işte halim. Ayrılık günü yoktur bunun gibi dünyada. Elveda, kıyamette görüşürüz bir daha. Namazı kılınıp da omuzlarda giderken der ki, yavaş götürün, incinirim yoksa ben. Kabirde seslenir ki, ey dostlarım, şimdi siz beni bu ıssız yerde bırakıp gidersiniz. Baş başa kalırım ki mezarda amelimle, olmaz hiç ilgilenen bu kabirde benimle.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun söyleyelim de şimdi sıra Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden bir Evliya-i Keram'dan olan Muhammed bin Hamid rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, evliya olan zatlar evliyalıklarını daima gizlerler, söylemezler. Fakat onların halleri ve davranışları evliya olduklarını gösterir. Evliyalık iddiasında bulunan kimseler ise dilleriyle bunu söylerler. Fakat hal ve hareketleri onların yalancı olduklarını ortaya çıkarır buyuruyor Muhammed bin Hamid rahmetullahi aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz sayın. Buyurunuz.
3: Merhabalar. Osman hocamla öncelikle dua istiyorum. Özellikle günahlarda ısrarcı olmasam bir türlü kendimi alıkoyamadığım için.
2: Allah-u Teala yar ve yardımcınız olsun. Ve yüzünüzü ahirete dönmekte de Rabbim lütuf ve ihsanda bulunsun. Büyüklerin hatır ve hürmetine ahir zaman fitnelerinden de muhafaza eylesin inşallah.
3: İnşallah hocam, çok teşekkür ederim. 3 tane sorum olacak hocam benim. Birincisi şuydu. Ben Maliki mezhebini taklit ediyorum abdestte. Daha önce ellerimi yıkarken niyet ediyordum ama yakın bir dönemde bir yayınınızda yüzümüzü yıkarken niyet edersek sanırım bu konuda fikir ayrılıkları varmış, yanlış hatırlamıyorsam söylediğinizde.
2: Fikir demeyelim, iştahat ayrılığı, fikir değil.
3: Evet, affedersiniz. Kelimeyi çok bilemedim. Ben şimdi daha öncesinde ellerimi yıkarken hep alışık olduğum için şimdi yüzü yıkama konusunda sürekli unutuyorum. Ellerden devam etsem acaba bir mahsur oldum, yoksa buna kendimi alıştırmak için zorlamalı mıyım? Unuttuğumda başa dönüp tekrar mı abdestimi alayım?
2: Yok, başa dönme. Tamam.
3: Tamam hocam. Bir de gıybet ettiğimiz ya da böyle hakkına girdiğimiz birinden helallik isterken hani bazen bir bahane istiyoruz ve karşıdaki insan bunu bilmeden hakkını helal ediyor ya bize. Hı-hı. Ama belki de bunu bilse helal etmek yerine daha kötü düşünecek. Burada karşımızdaki insanı kandırmış olmuyor muyuz? Bunu soracaktım. Son olarak da lise çağında bir yeğenim var. Geçenlerde doğmuşa para vermeyi unutmuş ama o parayı da sadaka kutusuna atmış. Uygun olur mu? Ya da yapması gereken başka bir şey var mı? Bunu soracaktım.
2: Peki efendim.
3: Çok sağ olun.
1: Peki, teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler.
4: Selamun aleyküm. Hayırlı hocam.
1: Aleyküm selam.
4: Hocam, size benim iki sorum olacaktı.
2: Dinliyoruz.
4: Şimdi Peygamber Efendimizin İslam'ın engellere bakış açısında sunduğu ilk sorum bu olacak.
1: Evet.
4: İkinci sorumda evliyaların, peygamberlerin cesetleri toprak yemez diye duyduk hocam. Bu doğru mu?
2: Peki efendim.
1: Peki, teşekkürler. Hayırlı günler. Buyurunuz hocam.
2: Toprak yemiyormuş.
1: Öyle duymuş.
2: Bak, sana anlattıkça toprak yemiyor, yani çürütemiyor. Doğru söylüyor. Efendim, dinleyicimiz yalnız şeye geçmeden önce TGRT benim uzun yıllar elemanı olan iki kardeş vardı bize. TGRT FM'de çalışıyordu. Cüneyt Aksungur ve Selahattin Aksungur. Bunların bu gece, bu akşam anneleri vefat etti Kütahya'da. Yetiştirebilirlerse öğle namazında defnedecekler. Allah-u Teala rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin inşallah Teala. Geride kalanlar da Allah-u Teala sabrı cemili ihsan etsin inşallah Teala. Efendim gelelim dinleyicimiz suallerine.
1: Suale geçmeden önce o dinleyicimizin söylediği bir şeye hemen düzelttiniz. Böyle bir fikir varmış falan dedi. Niye, çok mu önemli? Niye düzelttiniz? Yani içtihatla fikir
2: çok önemli. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte torunlarına dinlik söyletiyor. Bir torununda fıkıh bir kitabı, Nurul İzah mı ne, okuturlarken orada Hanefi mezhebinde işte İmam Muhammed Şeybani, İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin farklı iştahatları bildiriliyor. Şimdi bu büyüklerin bir şeyi öğretmeleri, öğretme metotları, hani eğitimcilikten gelmemiş, hemen dikkatimi çeker ben. Hata yapmadan bunu böyle yapma demiyorlar. Yani seni denize atıyorlar. Ondan sonra elini böyle at, ayağını böyle yap, başını şöyle tut. Yoksa dışarıda tarif etmiyorlar. Efendim tarif edilsin. Yok, o pratik öğretiliyor. Pratik öğretiliyor. Deniyor torununa. Ne diyor burada diyor? İşte İmam Mahmud Şeybani'nin görüşü ve İmam Ebu Yusuf'un görüş derken bir şeylerden el var. Görüş değil kardeşim buyuruyorlar. Görüş değil. İştihat, iştihat. Neymiş buyuruyorlar? İştihat. O zaman benim görüşüme göre abdesti öyle almamalı canım. Ne yapmalı? Her seferinde banyo yapmalı. Yok öyle bir görüş. Şimdi piyasadaki onu görüş zannediyor ya, fikir zannediyor ya, düşünce zannediyor ya. Görüş değil, fikir değil, düşünce değil. Peki iştihadın aynı şekilde ne farkı var? Ha, iştihadın ne farkı var? İştihad ayeti kerimede, hadis-i şerifte ya açıkça bildirilmiştir ki bunlarda iştihad olmaz. Ama işaret vardır ayet-i kerimede veya hadis-i şerifte bu kısmen açıklanmıştır. Ayet-i kerimeye bakıyor, hadis-i şerife bakıyor. O anda kalbine bir nur doğuyor. Bu diyor böyledir bunun hükmü. Allah-u Teala bunları seçip yaratmıştır. Kalbe doğan bir nurdur buyuruluyor. Ha diyeceksiniz efendim size çok böyle şeyle afaki şeyle anlatıyorsunuz falan. Yok afaki falan anlattığım yok. Çünkü böyle şiir gibi okur geçersin Yunus Emre Hazretleri'ni. Okur geçersin. Fakat okurken dikkat edersin çok şey anlatıyor mübarek. Allah-u Teala şefaatlerin aileyesi.
1: Amin.
2: Gören o, gösteren o buyuruyor. Bilen o, bildiren o. Yapan o, yaptıran o. İki kelimeyle hepsini izah ediyor. Yani Allah-u Teala, yani o müştehit olacaklar yaratırken öyle yaratılmış. Dolayısıyla onların zahiri ve batini ilimlerde mücehhez oluyor. Ondan sonra kalpleri temizleniyor. O kalbi o nur olarak gelen iştahattır. Dolayısıyla görüşü değil. Kendi görüşü değil. Kendi fikri de değil. İştahatı. İmam-ı Şeyban Hazretleri iştahatı, İmam-ı Yusuf Hazretleri iştahatı, İmam-ı Züper Hazretleri iştahatı, İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafi, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Bunların hepsi bunlar iştahattır. Görüş değil, yorum değil, fikir değil. İslamiyet nakil değildir, selim olan akla uygundur. Peki efendim, yani her konuda mı? Hayır. Çünkü açıkça kitaplarda bunun usulü var. Mesela domuzu hınzır diye geçiyor Kur'an'a göre. Açıkça haram etmiş. Artık burada hiçbir müştehit alim bunun üzerinde şey yapmaz. Haram diyor, gidiyor. Açıkça bildirilmiş. Alkol haramdır. Açıkça bildirilmiş. Gidiyor. Ha, o fermante olmaları, safhaları konusunda açık bilgi olmadığı için İmam-ı Azim Hazretleri, İmam-ı Yusuf Hazretleri, İmam-ı Şeyban Hazretleri iştahatları farklı olmuş. Bunlar iştahattır. Şey değildir. Görüş, yorum değildir. Onun için müdahale edip bir de şeye, işte imam nikahı. İmam nikahı değil arkadaş. Maille yazıyor mesela. Diyor ki bizim imam nikahımız, hemen yazıyorum. İmam nikahı değil. Bunu masonlar, komünistler uydurdu. Dinsizler, mürtetler uydurdu bunu. Halen daha Hristiyan dünyasında Hristiyanlar kilisede evlenir. Papaz kıyar nikahlarını. Ama hiçbir Hristiyan ülkesinde bu nikaha papaz nikahı denmez. Yahudiler Havra'da haham nezdinde kıyarlar bu dini nikahını. Ama hiçbir Yahudi haham nikahı demez. Nereden çıktı bizde imam nikahı? İmam kıymaz ki bunu. Yok öyle bir şey. Mustafa Töküz'de kıyar, Osman Önü'de kıyar. Yani
1: bilen birisi kıyar
2: yani. Sorma şart değil. Hatta tam İlmi Hazreti Ebediye kitabında nikah şöyle yapılır. Yani şahitler toplar götürür adam. Yani imama müftüye gitmesine bir aç arayınca gibi o akdi yapar mı? Duası bile var. Oraya yazmışlar, açıkça yazmışlar. Dolayısıyla o nikahın ismi dini nikahtır. İmam nikahı değildir. Şimdi kanun, belediye başkanı gibi belediye nikahı mı oldu şimdi? Ha? Niye demiyorsun ona belediye nikahı değil? Ve bir de adam söylüyor mesela, belediye başkanı olarak sizi karı koca ilan ettim. İyi, sen öldün, ne oldu şimdi? Karı koca bitti mi? Yani karı kocalık bitti mi? Burası var yani. Yani sen kalkıyorsun, dini kötülemek için oraya imam nikahı diyorsun. O Yeşilçam'daki filmlerde bir imam yapıyordu. Nerede kırpani bir adam, nerede atırsızı. Başına bir sarık sarıyorlar. Yani hani çok affedersin, babaannem derdi falan. Aha, bir kazan pilav pişirilir yağıyla diye. Öyle kirli paslı şeyli falan. Niye? Fakir gösteriyor. Dinle alay ediyor. Yani ona bakan, onu seyreden kimse imamdan, dinden uzaklaşsın. E şimdiki imamdan, din şeyler de insanlar camiden uzaklaşsın diye artık hareketleri, tavırları, hani biraz önce nakledik bir evliya hiçbir zaman ben evliyayı bilmez. Hal hareketlerinden belli olur. E şimdikiler de aynı şekilde din adamı demek için hal hareketlerine bakıyorsun. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Dinle alakası yok. Allah da hepimizin anlayışının artısını hidayet nasip etsin inşallah.
1: Ömer hocanın sesini bir kontrol eder misin? Ömer. Buyurunuz hocam. Özür dilerim.
2: İlk dinleyicimiz Malik mezhebini taklit ederken abdest dedi, yani eli yıkarken niyet ediyordum dedi, fakat dedi başka bir dedi bir suale cevap verirken orada Malik mezhebinde eli yıkarken de niyet edilebiliyor, yüzü yıkarken de niyet edebiliyor. Diğer üç mezhepteki müştehit alimler de yüzü yıkarken tercihleri öyle, onların iştahatları öyle. İmam Malik Hazretleri de yüzü yıkarken kavli olduğu için, hani yüzü yıkarken niyet edince öbürler de uymuş olur diye naklettik. Biz bilgiyi ortaya koyduk. Olmaz demedik. Ben dedi bugüne kadar eli yıkarken niyet ediyordum falan. Yani olmadı, oldu. Peki böyle devam etsin mahsur var mı? Hayır, yok. Mahsur yok. Kendimi zorlasam olur mu? Olur. Mesela ben seneler önce mektubatı okurken orada İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki tek başına namaz kılarken rükû ve secde tesbihlerini işte üç defa söylemek sünnet. Bir defa söylemek farzı yerine getirmiş oluyorsun. Subhanallah diyece kadar rükûda secdede kalınca farz yerine geliyor. Üç defa söylemek sünnet. 5, 7, 9, 11 defa söylemek müstahap. Tek başına namaz kılarken bu tesbihleri 5'ten aşağı söyleyene yazıklar olsun yazıyor. Aa, ben bunu bir okudum. Tövbeden aşağı kaynar su döküldü. Ondan sonra hemen birden geçmiyor ki hayatına. Mesela rükuda 5 söylüyorum, secdede unutuyorum. Secdede 5 söylüyorum, rükuda unutuyorum falan. Ama bırakmadım peşini. Peşini bırakmadım. İşte onu sonra bir müddet sonra zaten o sende meleki haline gelir. Şimdi bu dinleyicimiz zaten eli yıkarken niyet ettiği için niyeti var. Yani ben geri döneyim de tekrar orada bir daha abdest alırken oradan. Yok öyle değil. Ha bu sefer söylemedim. Ya öbür sefer de söylemek için zorlarsın. Elini yıkarken, yüzümü yıkarken de niyet edeyim diye hatırlarsın falan. O şekilde zorlarsın. Bir gün gelir o da meleke haline gelir. Kendisini şey yapmasın. Bir de dinleyicimizin cari bir dikkat bir suali var. Dedi ki hani bazılarına mesela diyoruz ki işte böyle gönlünü hoş edici şekilde biraz muhabbet ettik, bir de hediye falan da götürmüştük. Ya böyle karşılıklı konuşuyoruz, ediyoruz, bazı şeyler hediye veriyoruz, alıyoruz, alışveriş yapıyoruz. Hakkımız, hukukumuz oluyor birbirimize. Ben bugüne kadar ki hakkımın hepsini helal ettim sana. Sen de helal et. O da helal olsun dedi, helal etti. Tamam, helal ettim dedi. Helal etti. Şimdi dinleyicimiz diyor ki, belki de benim ona yaptığım o bilse helal etmez. Doğru. Helal etmez. Fakat işte erişine talimleri kılı kırk kararak yazmışlar. O umumi olarak bizi kurtaran bir şey. Umumi olarak kurtaran bir şey. Çünkü ben onu söylesem bir, onunla dostluğumuz, onunla alışverişimiz, onunla şeylerimiz hepsi biter. Düşmanlık meydana gelir. Bu kavgaya gidebilir. Cinayete gidebilecek şeyler olabilir. Büyük fitnelere sebep olabilir. Bu tehlikeleri var. Bu tehlikelerini gözeterek böyle davrandığımız için de Rabbimiz affediyor. Rabbimiz affediyor. Helal etmiştir. Yani helallaşma olmuş mu olmuş. Yoksa öbür türlü hani mesela dinleyicimizin hatırına belki o da gelebilir. Fuday bin Nihat Hazretleri eşkıyalık yapıyordu. Kimleri soyduysa zaten defter tutuyormuş. Ben onun hayatını okurken ya dedim, derdine ne yani, hem eşkıyalık yapıyorsun hem Mustafa Tokus, sen nerelisin? İşte başmakçılık. Babayın adı ne? Ali. Anayın adı ne? Meşru. Sana soruyor, bundan kaç altın aldınız? Mustafa Tokus, bir çuval. Bir şey eksilmez yani.
1: Geri geleceğini bildiğim için ben de rahat veriyorum. Bu da elbini yat hasretleri.
2: Yazıyorlar. Aratan zaman geçiyor. Hidayet nasip ediyor. Tövbe nasip ediyor. Tellalar mı artıyor? İşte parasını altlar gelsinler. O defter açıyor.
1: Ya.
2: Osman'ın dediği benim de aynı şekilde bir çuval. Bak tamam, yarım çuval altınım falan. Adın ne? Osman. Babayın adı ne? Mehmet. Nerede? Bakıyor. Senin ne adın var, ne soyadın var? Şeyin var falan. Ben senden ne para almışım, ne seni soymuşum. Hadi güle güle. Yallah. Kandıramıyor. Onu ben okuyunca Allah Allah dedim. Demek ki ileride tövbe edecek. Hakikaten ya, soyduğun adamın adını, soyadını, memleketini niye yazıyorsun ki, değil mi? Aldığın altını. Adam soymuş bir kere. Bir de şey çok hoşuma gidiyor. Onu hatırladıkça bazen böyle hoşuma gidiyor ama. Gülüyorum da. Adam işte tepenin arkasında da namaz kılıyor diye tayfası da soyuyor kervanı. Adamın bir kese altın var falan. Bakmış tepenin arkasında birisi namaz kılıyor falan. Çadırda var orada. Demiş bu namaz kılıyor. Emniyet de demiş çadır. İşte bir eşkıya demiş, bastı demiş. Koy oraya demiş. Koy gidiyor. Tabii üzün arıyorlar. Yok. Eşkıya gittikten sonra tabii tepenin arkasına dolaşıyor. Bir bakmış ki eşkıyanın hepsi topla. Bu eşkıya reisi. O şeyde duruyor. Ondan sonra kesede orada duruyor. Gel gel diyor, al keseni. Diğer eşkıya efendim falan diyor. Ah diyor, ben söz verdim. Babana 300 tane etti diyor. Namaz kılıyor, hainliken al diyor falan. Adam şaşırıyor tabii. Ya diyor, hem namaz hem bu. Namaz değil, emir. Rabbimizin emri. Öbürsü, o da iş diyor. Allah'tan iş yaparlar, ayrı.
1: Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı baş olma sevgisi. İnkardan, küfürden sonra en büyük günah, en büyük felaket kibirdir. Bundan sonra ise hubbu dünya, yani dünya sevgisi gelmektedir. Zira Peygamber Efendimiz dünya sevgisi bütün günahların başıdır buyurmuştur. Dünya Allahü Teala'dan başka her şey demektir. Allahü Teala ve onun için olmayan her sevgi dünya sevgisidir. Mevki sevgisi, para sevgisi, baş olma sevgisi, alim olmak sevdası gibi Allah için olmayan her sevgi dünya sevgisidir. Kalbinde dünya sevgisi olan kimse daima tehlikededir. Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri, müminin kabrinde yüzünün kıbleden çevrilmiş görünmesi dünya sevgisi üzerine ölmesindendir buyurmuştur. Dünyanın bu kadar tehlikeli olmasının sebebi insanın nefsini azdırdığı ve şeytanın aldatma vasıtası olduğu içindir. Şeytan insanı dünya sevgisiyle, dünya rahatlığıyla ve dünya imkanlarıyla kandırır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede mealen ihtiyaçsızlığın azgınlığa sebep olur buyurulmuştur. İnsanın maddi ve manevi bütün ihtiyaçları karşılanırsa hiçbir sıkıntısı, hiçbir derdi, hiçbir üzüntüsü olmazsa Allah korusun bunun ardından azgınlık gelir. Onun için bazen üzüntülü olmak, hasta olmak, dertli olmak iyidir. Çünkü bunlar Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Ebu Bekri Verrak Hazretleri, İhlas sahibi mi olmak istiyorsun? Önce baş olma sevgisini kalbinden at. Sonra kendini kimseden üstün görme buyurmaktadır. Bayezid Bistami Hazretleri, insan varlığını öldüren 10 şeyden birisi baş olma sevdasıdır buyurmuştur. Ebul Hasan-ı Şazili Hazretleri de buyuruyor ki, en büyük günahlar ikidir. Biri dünya sevgisi, diğeri bilmediği bir işin başına isteyerek geçmektir. Dünya sevgisi ahirete hazırlanmaya mani olur. Çünkü kalp onu düşünmekle Allah'ı unutur. Beden onu elde etmeye uğraşarak ibadet yapamaz olur. Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir ki birine yaklaşan ötekinden uzak olur. Kalpte ya dünya sevgisi yahut Allah sevgisi bulunur. Dünya demek haram olan şeyler demektir. Zikir, ibadet yaparak kalpten dünya sevgisi çıkarılınca kalp temiz olur. Bu temiz kalbe Allah sevgisi kendiliğinden dolar. Günah işleyince kalp kararır, hasta olur. Dünya muhabbeti yerleşerek Allah sevgisi gider. Kalbin bu hali bir şişeye benzer. Su doldurunca havası çıkar, suyu boşaltınca hava kendiliğinden dolar. Kalbinde zerre kadar dünya sevgisi olan veya kalbinde dünya ile zerre kadar ilgisi bulunan yahut kalbine zerre kadar dünya düşüncesi gelen kimseye Allahü Teala'yı tanımak nasip olmaz. Hadis-i şerifte dünya sevgisi arttıkça ahireti olan zararı da artar. Ahiret sevgisi arttıkça dünyanın ona zararı azalır buyurulmuştur. Ebu Muhammed Razi Hazretlerine dünya sevgisi nedir diye sual edilince, dünya Allahü Teala ile senin aranda perde olan her şeydir cevabını vermişlerdir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle birlikte olur buyuruldu. Kalbinde Allah'tan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmayan ve ancak onu dileyen kimselere müjdeler olsun. Bu hadis-i şerife göre bu kimse Allahü Teala ile beraber olur. Görünüşte insanlarla birlikte ve onlarla alışverişte ise hakikatte Allahü Teala iledir. Kalp, yani gönül, birden fazla şeyi sevmez. Bu bir şeye olan sevgi kesilmedikçe başka şeyi sevemez. Kalbin mal, evlat, mevki, met olunmak gibi çeşitli arzuları ve bağlantıları ve sevdikleri görülür ise de bu sevgilileri hakikatte hep bir sevgilisi içindir. O biricik sevgili de kendi nefsidir. Onların hepsini kendi nefsi için sevmektedir. Bunları hep kendi nefsi için istemektedir. Onların nefislerini düşünmemektedir. Nefsine olan sevgisi kalmazsa nefsi için onlara olan sevgisi de kalmaz. Bunun içindir ki kulla Rabbi arasındaki perde kulun kendi nefsidir. Kul hep nefsini düşünmektedir. Bunun için perde yalnız kendisidir. Başka hiçbir şey değildir. Kul kendinin nefsini düşünmekten büsbütün kesilmedikçe Rabbini düşünemez. Allahü Teala'nın sevgisi onun kalbine yerleşemez. Davud-u Tayyi Hazretleri evinden sadece namaz vakitlerinde çıkar, camide namazını kılar kılmaz hemen aceleyle evine dönerdi. Bir gün onu yine hızla giderken görenler, "Niçin acele ediyorsun?" diye sorarlar. O da, "Askerler beni bekliyorlar." cevabını verir. Kendisine, "Biz asker falan görmüyoruz. Nerede askerler?" diye sorulunca, "Mezarlıkta bulunan ölüler." cevabını verir ve "insanlar dünyaya çok bağlanıyor, onlarla görüşünce kalbime dünya sevgisi geliyor." buyurmuştur. Netice olarak İbrahim-i Havas Hazretlerinin buyurduğu gibi, bir kimse baş olma sevdasına kapılırsa artık ibadetten, ihlastan sıyrıldı demektir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümü var. Buyurunuz hocam.
2: Birinci bölümdeki dinleyicimiz dedi ki, "Yeğenim dedi dolmuşa binmiş dedi, para vermeyi unutmuş dedi. Eğer aynı güzergahta bilinen birisi tanıyorsa onu kendisine iade etmesi gerekir. Doğrusu bu. Efendim yani farklı bir mahallede bir dolmuşa bindi. Nerede bulacak onu, nerede görecek? E dedi o dolmuş parasını dedi sadaka kutusuna atmış dedi. Sevabı ona olmak üzere yapılır böyle şeyler. Mesela bir para buldu değil mi? Sahibini aradı. Hele bu zaman da böyle bulduğun paranı kendisine gösterme. Sen böyle herkese üstün zannediveriyorsun. Yani 200 lirayı yerde bulup da geçecek. Böyle elini kaldırıp da bu kimin dersen 50 kişi birden saldırır. Yapma.
1: Yapmam.
2: Yapma.
1: Yapmam hocam.
2: Eskiden önceki asırlarda öyle değil. Adam kendi sıdkatini sahiplenme sonra. Bir tereddüdü varsa birazcık bile gene yanaşmaz. Almaz yani o. Benim demez. Benim demez. Şimdi öyle değil. Oho, 50 kişi. Ya bunu mübalağalı söylemiyor Mustafa Bey. Kendini de aynı şekilde görüyorsun. Ya adam doğru zekat vermeye kalktı da bunlar hepsi fakir miydi? Adam öldürecekler de neredeyse bir Ramazan-ı Şerif'te Eyüp Sultan'da.
1: Eyüp Sultan'da. Adam yaptığına pişman oldu.
2: Bana da bana da bana da. Adamın üstündekini bile soyacaklardı yani. Dolayısıyla hani sahibini arar. Şey yapmaz yani. Altın bile bulmuş olsa falan. Hani ben kaybettim diyor. Neydi kaybettiğin? Parayı sen neydi düşürdüğün? 100 liralık mı, 50 liralık mı, 200 liralık mı? Neydi? O hani anlattığı şeyler senin elindekine uyuyorsa verirsin. Üstüne edersen verirsin. Zaten onların hali belli olur. Gerçekten şeyse, düşürmüşse, şey yapıyorsa, arıyorsa belli olur. Ama diyelim ki sahibini bulamadı. O kitapta saatte belliydi. Lukata bahsi var. Orada anlatırken buyuruyor ki, eğer bulan kimse kendisi fakirse kendisi de kullanabilir. Mesela çoluk çocuğu da fakirse onları kullanabiliyor. Fakir değilse fakire verir. Sevabını da o kaybeden öğrenir deniyor. Kitapta da böyle bildiriliyor. Gelelim efendim son dinleyicimizin sualleri. Dedi Peygamber Efendimizin dedi aynı şekilde bir dedi yani engellerle alakalı bir görüşü yorumu yok. Görüşü de yok, yorumu da yok. Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i Kur'an-ı Kerim'de anlatırken o ne söylerse vahiy de söyler. Kendi düşüncesi, kendi fikir, kendi yorumu değil. Şimdi mezhepsiz tayfası, o zındık tayfası işte kadınlar başlangıçta açıktı. Sonradan işte bu işte mezhepçiler, fıkıhçılar onunla uydurdu. Alçak herif ya. Tesettüre ayet-i kerimesi Medine-i Münevvere'ye geldi. Evet, Peygamber Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman Mekke'de de vahiy gelmeye başlasın. O zaman kadınlar mahalli olarak başlar açık, kollar açık falan geziyorlardı. Medine'de Müslüman olan hanımlar da öyleydi. Hatta Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam huzuruna gelirlerdi. Sohbet ederlerdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri ya Resulallah hani izin verme falan. Benim yetkim yok dedi. Bu konuda Rabbim bir emir vermedi ki. Ondan sonra hiç olmazsa dedi başlarını örtsünler, kollarını örtsünler senin huzuruna gelirken. O konuda da yetkim yok dedi. O konuda da yetkim yok. Ondan sonra Maide suresinde falan, Nisa suresinde ayet-i kerimeler peş peşe gelmeye başladı. İşte bir kadın 18 erkekle, bir erkek 18 kadınla görüşebileceği, peygamberimizin huzuruna ve gururuna zaman gidilmemesi, erkeklerin bile yüksek sesle konuşmasının caiz olmadığı, sesinizi kısın. Ayet-i kerimeler peş peşe ondan sonra geldi. Yani içki bile aynı şekilde şey değildi başlangıçta. Men edilmedi. Peygamberimizin yetkisi yoktu ki. Yani peygamberimizin yorumu, peygamberimizin düşüncesi yoktu. Peki peygamberimiz ise Allah-u Teala neleri bildirdi? Muhtaç olan kullarına yardım etmeyi, muhtaç olan kullarına yardım etmeyi, hatta bunların içerisinde yani eli kolu yani tutmayan ve hatta aynı şekilde konuşabilenler olduğu gibi görebiliyor, konuşabiliyor ama eli tutmuyor, ayağı tutmuyor falan, tam bu da engelli. Bunların içerisinde en ağırı gözü görmüyor, kulağı işitmiyor, böyleler de var. O gözü görmeyenler hakkında İmam-ı Gazali Hazretleri bir şeyler naklediyor. Yani İmam-ı Gazali'sinin de yorumu değil o, naklediyor. Mahşer günü Allah-u Teala dünyadayken gözleri ama olanları iman etmiş, Cenab-ı Hakk'ın emri yerine getirmek için gayret sarf etmiş, haramla sakınmak için elinden geleni yapmış, imanla da ahirete gitmiş. Bunları ayrı bir yerde toplattır Cenab-ı Hak meleklere. Ve Cenab-ı Hak bunlardan bunlara özür diler gibi muamele edermiş. Yani işte ey kulum, ey kullarım, sizin dünyada görme özelliğinizi aldım, görme nurunuzu vermedim. Ama size ahirette bunun karşılığı işte şu köşkleri vermek, şu yeri vermek. Eğer memnun olmadıysanız şunları şunları

özendiriyor musun? Hayır, haşa. Olur mu öyle şey? Allah Teala muhafaza eylesin. Mesela ama olan göz nimetinin hesabını vermeyecek. Dili söyleyemiyor. Dilin hesabını vermeyecek. Kulağı işitmeye, işitme hesabı vermeyecek. Eli ayağı tutmayan, eli ayağının hesabını vermeyecek ahirette. Sorulmayacak. Yok ki zaten, tamam mı? Yok. Yani madalyonun iki yüzüne bakmalı, sabretmeli. Ya Rabbi kolay ihsan et. Allah-u Teala yar ve yardımcılar olsun. Cenab-ı kolaylıklar ihsan etsin inşallah Teala. Evet. Bir de dinleyicimizin son olarak sormuş olduğu bir sual var. Toprak dedi, peygamberler ve evliyayı yemez mi? Toprak peygamberleri yiyemez. Yani çürütemez. Cenab-ı Hak emir vermiştir. Ve Allah-u Teala yine emir vermiştir toprağa. Benim salih kullarımın, yani haram yemeyen, haram demeyenim kullarımı, bana doğru iman ile inanmış bu kullarımın da aynı cesetlerini çürütme, dinleyicimizin tabiriyle yeme emir vermiştir. Dolayısıyla bunların cesetleri çürümez. Bunların cesetleri çürümez. Peki efendim, işte şehidin, bak orada geçiyor, haram yemeyen vücudu toprak çürütemez buyuruyor. Haramla beslenmişse, haramla beslenmişse böcü örtü falan, sen dünyada demek ki bizim için beslemişim bunu. Ama didik didik ederler, paramparça ederler o cesedi de yerler. Dolayısıyla her müminin efendim işte cesedi çürümez mi? Her değil. Haram yemeyen. Efendim ben de yemedim. Bilmiyorum, garanti veremezsin. Bu zamanda, bu şartlarda alışveriş bilgilerini bilmiyorsan, ondan sonra ne bileyim kul hakkın neler olduğunu bilmiyorsan, mutlaka sirayet etmiştir. Ve insan bilmediği için bunlardan tövbe etmeyi, helallaşmayı da düşünemez ki, hatırına gelmez ki. Ancak ne hatırına gelir? Yani altyapısı olursa, bilgisi olursa o zaman olur. Mesela İbrahim bin Ethem Kudüs-i Resul Hazretleri için anlatılır zaman zaman, biz de burada naklediyoruz. Hayatan, bu zaten hayatı anlatırken anlatılıyor. Küfe'de işte kalbine bir sıkıntı geliyor. İstiğfar okuyor, ondan sonra sadaka veriyor, şey yapıyor. Bir türlü gitmiyor o sıkıntı. Ondan sonra yani danışabileceği, görüşebileceği, işler edebileceği kimselere gidiyor falan, yok. Oradan işte Bağdat'a geçiyor, Bağdat'tan Şam'a geliyor. Bir türlü geçmiyor. Oradan da Kudüs'e gidiyor. Kudüs'te işte Mescid-i Aksa'da orada inzivaya çekilecek, dua edecek. O sıkıntının, kalbindeki o sıkıntının gitmesi için uğraşıyor. İşte akşam namazını kılmış, yatsıyı da kıldıktan sonra böyle kenara çekilip ibadet edecek. Fakat o zamanlar böyle camilerin kapıları yatsı namazı falan olunca kapanmıyor, kilitlenmiyor. Bütün cemaatin hepsi gitmiş tabi, bunlar falan da söylemiş. Bakmış kapı bıcırtıyor falan, bir bakıyor 30-40 kişi birden girmiş. Hemen onları görünce orada hasırlar varmış son cemaat halinde. Hemen hasır üzerine çekmiş, görmesinler beni diye. Kanalda da olsa el yordamıyla görülür. Ondan sonra neyse onlar geçiyorlar. Orada kendi ibadetlerini yapıyorlar, konuşmalarını yapıyorlar. Yaptıktan sonra onların başı dönüyor onlara. Bugün diyor bizden olmayan, yani bu cemaatten olmayan bir misafirimiz var. Ta Kufe'den kalbinin sıkıntısına çare arıyor deyince bu hemen hasır atıyor. Madem derdi ümillin diyor, çaresini söyle. Çaresini söyle. Diyor ki sen falan zamanda Kufe'de bir hurma satıcısından hurma aldın. Yere bir hurma düşmüştü. Kendin zannıyla koydun. O hurma senin değildi diyor, satıcının da. O hurma sana geçtiği için o sıkıntı ondan. Ondan helallaşman lazım. Hemen apar topar dönüyor Kufe'ye. Adam buluyor. Helallaşıyor. Parasını veriyor. O sıkıntı hakikaten gidiyor. Bu kadar önemli. Bu kadar önemli. Bize olmuyor o sıkıntı. Kalp kararmış. Ne sıkıntısı? Tamam mı? Kalp kararmış. İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin kalbi parlak. Yani en ufak bir çizgi, en ufak bir ne bileyim ben sis hemen aynı şekilde onlarda görünüyor. Bizde ya rahmetli babaannem de annem de derdi. Alkım yüzüne tükürsen yağmur yatsın. O duruma gelmiş. Kayış gibi olmuş falan. Bu sebepten dolayı defnedilenlerden, peygamberlerden kesin Allah'a emir vermiştir.

0: peygamberler zaten Cenab-ı Hak koruyor. Çünkü peygamberlerin emrin azı sıfatı var. Peygamberlerden sonra aynı şekilde o korunurlar.
1: Alınmaz yani. Alınmaz. Peygamberlik yani, geri alınmaz.
0: Bir de peygamberlerde isme sıfatı var. Yani günah işlemezler. Bazılarının kafasına geliyor. Et ve kemik değil mi? Tabii et ve kemik. İnsan çünkü şey yapamaz mı? Evet, Allah-u Teala onlar koruyor. Düşürmüyor yani ona. Allah-u Teala muhafaza ediyor. Fanusun içindeler. Yoksa hatta Yusuf Aleyhisselam demiş. Benim nefsim kötü şeyler istemiyor demiyor mu ki buyuruyor. Çünkü onlarda da aynı şey var. Ama Cenab-ı Hak muhafaza ettiği için, peki melekler? Ha, melekler de nefis olmadığı için onlar hiç günah işlemezler. Melekler de, peygamberler de öyle. Peki evliya hata edebilir mi? Günah işleyebilir mi? Tabii evliya hata edebilir. Günah da işleyebilir.
1: Ama ısrar etmez. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: TGRT FM Haber.
3: Belirttiğiniz gibi Milli Güvenlik Kurulu toplantısının artık dakikalar sonra başlamasını bizler bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek bu kritik toplantı. Oldukça önemli gündem başlıkları var. İç ve dış gelişmelere yönelik birçok konu başlığı ele alınacak toplantı kapsamında, ama en önemli başlığı şüphesiz ki terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi oluşturacak. Süreçte gelen aşama PKK'nın silah bırakma adımlarına ilişkin MİT ve TSK'nın sahadaki gözlemleri değerlendirilecek. Toplantı kapsamında terör örgütüne yönelik yasal düzenlemelerin devreye girmesi, silahların bırakılmasının tamamlanmasına dair bir MGK kararı bekleniyor. Bu yüzden toplantıda da terörsüz Türkiye sürecine sahadaki son durum bir kez daha gözden geçirilmiş olacak. Başta Sincar olmak üzere terör örgütünün boşaltmaya hazırlandığı bölgelerde de atılabilecek adımlar masada olacak. Yine silah bırakma sürecinde Irak Merkezi Hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yürütülen temaslarda ele alınacak konular arasında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı yapılmıştı. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısı. Bu toplantının yansımaları da yine MGK'nın gündeminde olacak. MGK'nın gündemindeki bir diğer konuysa Ege ve Doğu Akdeniz olacak. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerinin korunması amacıyla da alınacak önlemler hakkında fikir alışverişi yapılmış olacak toplantı kapsamında. Bölgesel çatışmalarda yine toplantının kritik başlıklarından birini oluşturuyor. ABD-İran gerilimi bu noktada Türkiye'nin yakından takip ettiği bir durum ve bu gerilimin durdurulabilmesi için diplomatik çabalar, çalışmalar ele alınacak. Ve artan tansiyonun Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini etkileri de toplantıda ele alınacak konular arasında. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için arabuluculuk faaliyetleri de gündemde olacak. Ve Karadeniz'e seri sefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirilecek toplantıda. Gazze ve Suudi Arabistan'daki gelişmeler de yine masada olacak ve Yemen'in Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların bölgesel istikrar etkileri de değerlendirilecek konular arasında. Yine Mekke Anlaşması kapsamında bölge ülkeleriyle atılabilecek ortak askeri işbirliği adımları da gündemde olacak konular arasında yer alacak. Oldukça önemli bir toplantı, belirttiğim gibi dakikalar sonra bizler başlamasını bekliyoruz. Toplantının ardından da her zaman olduğu gibi İletişim Başkanlığı tarafından Milli Güvenlik Kurulu bildirisi yayınlanacak. O bildiriyi de takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
4: Peki Merve Şahin, teşekkür ediyoruz. Detayları almış olduk Ankara'dan sevgili seyirciler, MGK ile ilgili olarak. Bir yandan da fon soruşturmasında 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonla ilgili ayrıntıları da Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamaları sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımda neler söyledi? Fon operasyonunda 5. dalgada 34 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Bakan Gürlek operasyonla birlikte operasyonlarda toplam şüpheli sayısının ise 217'ye ulaştığını duyurdu. Şu ana kadar şüphelilerden 56'sı tutuklanırken 88'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Evet sevgili seyirciler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır TGRT Haber'in sorularını şimdi canlı yayında cevaplayacak. Muhabir arkadaşımız Özay Erat'la birlikte Sayın Bakan'da. Hemen Özay, sözü size bırakalım.
5: Evet Alper Altun, sizin de söylemiş olduğunuz gibi Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'nda Teknofest Güneydoğu'dan dolayı buradayız. Şimdi burada iki tane konuğumuz var. Bir de sizin söylemiş olduğunuz gibi Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Urfa Valimiz Sayın Hasan Şıldak. Biz Sayın Bakanımızla bu işe başladığımızda çok uzun zamanlar geçti valim. Sayın Bakanım, 2018'den 2026'dayız. Ne oldu bu süreçte?
6: Evet, doğru hatırlıyorsunuz. 2018 Teknofest'in ilk yılıydı.
0: Aradan 9 yıl geçti. 9 yılda 15. Teknofest'te bu defa Şanlıurfa'dayız. Tarihin sıfır noktasında, tarihin başladığı topraklardayız. Burası çok özel bir coğrafya. İnsanlık yolculuğunun ilk adımlarının atıldığı, bereketli hilalin kalbi niteliğinde olan bir şehir Şanlıurfa. Hazreti İbrahim'in şehri, Hazreti İbrahim'in Nemrut'la mücadelesinin tarihin hakikati bugünün insanına fısıldadığı şehir Şanlıurfa. Ve burada biz Türk milleti olarak bir başka coşkuyu paylaşıyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde durma, tam bağımsızlık anlayışıyla geleceğe yürüyebilme, kendi teknolojik ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayan, kendi geliştirdiği sistemleri harp sahasında kullanabilen, böylelikle en ileri seviyede caydırıcılık elde edebilmiş, hava araçlarıyla, kara araçlarıyla, deniz platformlarıyla, su altı sistemleriyle, uydu uzay sistemleriyle, siber sistemlerle, kuantum teknolojileriyle kendi yolculuğunu kendi ayakları üzerinde sürdüren bir ülke olma. İşte bu iddia milli teknoloji hamlesi ve burası milli teknoloji hamlesinin Türk milletiyle buluşma sahnesi. Burada olmaktan, gençlerle, çocuklarla bir arada olmaktan, burada sadece Şanlıurfa'da 700 binden fazla öğrenci var. Ki burada sadece Şanlıurfa'da yok. Diyarbakır burada, Gaziantep burada. Bütün Güneydoğu Anadolu bölgesi bugün burada buluştu. Yüz binler buraya aktı ve bu heyecanı paylaştı. Biz burada olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.
5: Ama ben hemen şimdi şunu hatırlatmak istiyorum. Sayın Bakanımızla o yıllarda yaptığımız röportajlarda Teknofest'in aslında bir gurur olacağını, Türkiye'nin vizyonunu tüm dünyaya yayılacağını anlatmıştınız. Tam da dediğiniz gibi oldu. Önceden gördünüz.
0: Çok şükür biz 2018'de bu yolculuğun ilk adımlarını attığımızda Türk milletinin ne kadar güçlü şekilde bu ideale, bu iddiaya sahip çıktığını büyük bir gururla müşahede etmiştik. Ve o günden bugüne nice rekorlar kırdık. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Samsun'da, Gaziantep'te, Adana'da teknofestler gerçekleştirdik. Her birinde yeni rekorlara imza attık. Bakü'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Lefkoşa'da teknofestler gerçekleştirdik. Şimdi Güneydoğu'dayız, Şanlıurfa'dayız. Burada olmak gerçekten bir başka. Burada, buranın yerel müzikleri farkındaysanız.
5: Evet, ben de onu söyleyeceğim. Robotu izlediniz mi? Çiğ köfte yumağı robotu efendim.
0: Evet, gerçekten burada çok güçlü bir mizah duygusu da var. Hepimizi gülümseten. Ama aynı zamanda buradaki çocukların gelecek heyecanını da yükselten bir coşku var burada. Alanda herkes bu heyecanı iliklerine kadar inanıyorum ki hissediyor. Tabii gökyüzünde gösteriler, Türk yıldızları, solo Türkler, helikopterlerimizin gösterileri, insansız hava araçlarımızın uçuşları, burada hava araçlarımız, platformlarımız, yüzlerce standta Şanlıurfalılar için, katılımcılar, misafirler için, gençler, çocuklar için hazırlanmış gösterimler, deneyimlenebilecek pek çok yeni alan, dijital sergi alanları. Gerçekten dünyada eşi benzeri yok Teknofest. Dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest. Bu yıl 62 yarışmamız var ve bu yarışmalara 760 binden fazla takımda 1 milyon 600 binden fazla genç katıldı. Bu yönüyle Teknofest ne Amerika'da, ne Çin'de, ne Hindistan'da, ne Avrupa'da eşi benzeri olmayan bir iş. Bu ancak bir toplumsal seferberlik olarak adlandırılabilir. Bu ancak bir dip dalga olarak tarif edilebilir. Bu ancak bir özgüven devrimi olarak görülebilir. İnanıyorum ki Milli Teknoloji Hamlesi Türkiye Yüzyılının özgüven devriminin adı.
5: Ben tekrar böyle şeye döneceğim, bu Urfa'yı, Şanlıurfa'nın Teknofest reklamlarına. Sıra gecelerinin o sözlerini bile değiştirdiniz. Sayın Bakanımın dediği gibi çocukların yüzlerinde gülen bir ifade var. Teknofest'i bekliyorlarmış aslında.
6: Hem de çok bekliyorlardı. Çok hazırdılar ve bu coşku bugün buraya yansıdı. Şanlıurfa çok yönlü bir şehir. Sayın Bakanımız da tarif ettiği gibi aynı zamanda bir turizm şehri. Tam da içinde bulunduğumuz dönem sonbahar. Turizmin böyle yoğunlaştığı bir dönem. Şehir buna çok canlı bir destek veriyor. Dinamik bir destek veriyor. Ben de şunu ifade etmek istiyorum. Bu festivalin tanımını aşan çok başka bir şey. Gerçekten apayrı bir kendine özgüven duygusu ve bir milletin şuur ve bilinçle, o milli şuurla bilinçle gençliğini geleceğe hazırlaması süreci. Şanlıurfa'da genç şehir, bunun en doğru yerlerinden biri olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ifade ediyoruz tekrar. Şanlıurfa'yı seçtiği için.
5: Evet efendim, şunu da söyleyelim. Teknofest'e aynı zamanda gittiği yerlerin ekonomisine de katkıda bulunuyor. Sayın Valim buradayken söylemeden geçemeyeceğim. Şanlıurfa'da otellerde yer yok. Uçaklarda da yer yok.
6: Yer olmasa da biz bütün Türkiye'den bütün vatandaşlarımızı Şanlıurfa'ya bekliyoruz. Bir yolunu buluyoruz, misafir ediyoruz. Bu coşkuyu kaçırmasınlar ve Şanlıurfa'nın güzelliklerini, lezzetlerini tatmaya davet ediyoruz efendim.
5: İşte lezzetlenince orada biraz durmak gerekiyor. Evet. Efendim şu anda Kaan'ı görüyorum. Kaan var, Hürkuş var, Hürjet var, Kızıl Elma var. Teknofest ne yaptı böyle?
0: Evet, Teknofest her yıl Türkiye'nin yeni başarı hikayelerinin dünyayla buluşma platformu oldu. Türkiye her bir projeyle bir adım ileri gitti. Her proje Türkiye'ye daha ileri tecrübe ve yetkinlik kazandırdı. Türkiye insansız hava araçlarında Bayraktar TB2 ile harp paradigmalarını değiştirdi. Sonrasında Akıncı geldi. Bayraktar TB3 geldi. Kızıl Elma geldi. Anka, Aksungur, şimdi Anka 3 geldi. Hürkuş, Hürjet, şimdi Kaan geldi. Atak'la başladık. Gökbey, şimdi Atak 2. Bütün bu alanlarda Türkiye adım adım zirveye yürüdü. Uzay uydu sistemlerinde, görüntüleme uydularında metre altı çözünürlük seviyesine imeceyle eriştik. TürkSat 6 ayı yaptık, haberleşme uydusu yapabilen 11 ülkeden biri olduk. Şimdi ay aracımızı geliştirdik, ürettik. 2027'de inşallah aya erişen 9 ülkeden biri olacağız. Bütün bunlar Türk milletinin aydınlık yarınları için, Türk milletinin bu zor coğrafyada, adeta ateş çemberine dönmüş bu coğrafyada güçlü şekilde kendi ayaklarının üstünde tam bağımsızlık idealinden taviz vermeksizin yoluna devam edebilmesi için. Bütün bunlar Türk gençliğinin yarınlara daha güçlü yürümesi için. Göreceksiniz buralardan, bu gençlerden dünya çapında bilim insanları çıkacak, mühendisler çıkacak, girişimciler çıkacak ve onlar bayrağı çok daha yükseklere taşıyacak.
5: Şimdi hemen söyleyelim, Sayın Bakan burada mütevazi davranıyor efendim. O gençlerden biri de kendisi. Çünkü gerçekten genç yaşlarda teknolojinin içinde yoğruldunuz. Teknofest'in, evet Sayın Selçuk Bayraktar, evet ama siz de varsınız. Sizinle birlikte büyüdü. Sizin gözleriniz de parlıyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Buradaki gençlerle birlikte olan herkes bu heyecanı paylaşır. Bizler tabii 2018'de Sayın Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde bu takımı oluşturup bu yola çıktığımızda Türkiye'nin geleceği için ne kadar önemli bir iş yaptığımızın sorumluluğunu taşıyorduk. Ama bizim bütün bu ağır yükü kaldırmamızı sağlayan iki önemli unsur oldu. Birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın güveni ve tam himayesi, tam desteği. Bir diğeri de milletimizin inancı, coşkusu, bu ideale sahip çıkması. Milletimiz dualarıyla bizim yanımızda oldukça ve Allah ömür verdikçe inşallah bizler bu gayrete devam edeceğiz.
5: Şimdi efendim Şanlıurfa'dayız, hemen şuraya göstereceğim size. Malum GAP'ın, yani buranın hava sıcaklığı, klimalar devreye giriyor. Güneş de var ama hava birazcık gri ve meteorolojide yarın ve cuma günü için yağmur diyor. Ne olacak şimdi?
0: Efendim, yağmur da yağsa, güneş de çıksa biz bu yola devam edeceğiz. İnanıyorum ki burada bu heyecan hiç eksilmeyecek. Pazara kadar Teknofest Güneydoğu, mezara kadar tam bağımsızlık ideali, sonuna kadar Türk milleti bu yolculuğa devam edecek.
5: Evet, Alper Altun, siz de duydunuz. Şanlıurfa yağmura rağmen, otellerde yer olmamasına rağmen, uçaklarda yer olmamasına rağmen güzel bir şekilde devam edecek. Çünkü civar illerden de geliyorlar.
0: Bütün bölge illerinden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden ziyaretçiler var bu meydanda. Tabii cumartesi günü heyecanın, coşkunun zirvesini yaşayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her yıl olduğu gibi yine Teknofest'in şampiyonlarına bizzat madalyalarını, ödüllerini tevcih edecekler ve özgüven devriminin lideri olarak milletimizle burada GAP Havaalanı'nda buluşacaklar.
5: Evet, Alper Altun GAP Havaalanı'ndan Teknofest'in o sıcak civcivli havasından size ileteceklerimiz bu kadar.
4: Özay Erat, mutfağıyla, kültürüyle ve geçmişiyle, medeniyetiyle en sevdiğimiz şehirlerimizden bir tanesi Urfa. Benim de çok kez gelebildiğim şehirlerden bir tanesi. Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize selamlarımızı iletiyoruz. Sana da bu güzel yayın için teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, şimdi de yeni bir gelişme var sanırım. Hemen onunla ilgili olaraktan arkadaşlarım da o gelişmeyi bana söylerlerse, Hanifi Bayar'dan bu son dakika gelişmesini muhabir arkadaşımızdan hemen alalım. Hanifi, sözü sana bırakalım.
7: Merkez Hakem Kurulu soruşturmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Özellikle sosyal medyada TFF'deki Riva'daki VAR odasında polis ekipleri inceleme yapıldı şeklinde bazı haberler geziyor, dolaşıyordu. İşte bu haberlerle ilgili bir açıklama geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şunu söylüyor. VAR odasında VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Bir kez daha söyleyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MHK soruşturması ile ilgili hatırlayacaksınız. Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil toplam 7 şüpheli gözaltına alınmıştı ve Türkiye kamuoyunda dünden bu yana MHK soruşturması, futboldaki bu dikkat çekici soruşturma konuşuluyor. Gündemin en sıcak maddelerinden birisi. Her geçen dakika yeni bir detay ortaya çıkıyor. İfade işlemleri devam ediyor ve Ferhat Gündoğdu'yla beraber gözaltına alınan yine MHK'nin yönetim listesinde bulunan şüpheliler Cuma gününe kadar bizden buraya gelmesini bekliyoruz. Yani önümüzdeki günlerde buraya gelerek savcılık makamında haklarındaki iddialara ilişkin açıklama yapacaklar. İfade verecekler. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla karşı karşıya kalmış durumda MHK yetkilileri ve başta Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı. VAR odasında inceleme yapıldı şeklinde bazı iddialar vardı. İşte tüm bu iddiaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yalanladı. Riva tesislerinde, TFF'nin Riva tesislerindeki VAR odasında, VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yapılmamıştır diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Federasyonu'nda da yine bugün bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. TFF ise yapmış olduğu açıklamada şunu söylüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulumuzun bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yani Riva'daki tesiste bulunan VAR odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir diyor. Ve yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili VAR odasında, VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yapılmamıştır diyor. Yani müsabakanın devam ettiği dakikalarda kayıt altına alınan VAR kayıtlarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın herhangi bir incelemesi yok. Ancak VAR'daki fiziki odada, Riva'daki o yerleşkede TFF bir inceleme yapıldığını söylüyor. TFF'nin açıklamasında söz konusu inceleme Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili departmanlarında görev yapan yetkililerin bilgisi ve katılımı çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup İncelemenin amacı ve kapsamı ilgili makamların yürüttüğü soruşturma doğrultusunda değerlendirilmektedir diye de ekliyor yine. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması bir hayli uzun. TFF yapmış olduğu bu açıklamada şundan da bahsediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunacağız. Gerçeğe aykırı bilgiler paylaşanlarla ilgili hukuki haklarımızı kullanacağız diyor. Yine devam eden adli süreç kapsamında yetkili makamlar tarafından paylaşılacak resmi bilgi ve açıklamalar dışındaki kaynağı ve doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesini önemli rica ederiz diyor TFF yapmış olduğu açıklamada. Sıcak gelişmenin bir kez daha altını çizmekte fayda görüyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca yürütülen MHK soruşturması kapsamında VAR kayıtlarında yapıldığı iddia edilen inceleme yalanlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yapılmamıştır diyor. TFF yaptığı açıklamada ise bu ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Hasan Doğan tesislerinde yani TFF'nin Beykoz Riva'daki yerleşkesinde polis ekiplerinin inceleme yaptığını açıkladı. Ancak dediğim gibi VAR kayıtlarıyla ilgili bir inceleme yapılmadı. TFF de zaten bu konuya hiç girmemiş. Ancak sosyal medyada bu şekilde bazı haberler yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bunu yalanladı. VAR kayıtlarıyla ilgili herhangi bir inceleme yapılmadı. Ferhat Gündoğdu gözaltında. Gözaltında olan 7 kişi emniyette. İfade işlemleri tamamlandıktan sonra savcılığa sevk edilecekler. Ve mobbing, resmi belgede sahtecilik iddialarıyla savcılık makamında ifade verecekler. Birçok hakimin şikayetçi olduğunu bizler biliyoruz. Soruşturmanın 15 Eylül'de başladığını ve ilk gözaltıların dün gerçekleştiğini biliyoruz ki MHK'nin üst düzey yönetimi gözaltında, özellikle bir numarası MHK'nin Ferhat Gündoğdu, o da gözaltında. Hakemlerin bazı iddiaları var. Hakemler bu iddialarını sosyal medyadan da yazdılar, şikayetçi de oldular. Eski hakem Ali Tuna yapmış olduğu paylaşımda Akın Güllek'e ve soruşturmanın savcılarına teşekkür etti. İddiaya göre Ali Tuna'nın klasmanı hiçbir gerekçe gösterilmeden düştü ve kural sınavında da sınav kağıdı değiştirildi. Bir başkasının el yazısının olduğu sınav kağıdı sanki eski hakem Ali Tuna'ya aitmiş gibi gösterildi. Bu da soruşturma dosyasına girdi. Yine bizler dünden beri ekranlara getiriyoruz. MHK yetkilileriyle gözlemcilerin arasında olan bazı mesajlaşmalar var. Bu mesajlaşmalarda bazı soruların el altından verildiği iddiasını güçlendiren bazı mesajlaşmalara bizler şahit olduk. Yine bazı mesajlaşmalarda bazı hakemlerle ilgili ayrıcalık istendiği öne sürülmüştü. Bu konuşmaları da bizler dünden bu yana soruşturmada ekranlara yansıtıyoruz. Soruşturmanın devam ettiğinin altını çizelim. VAR kayıtlarında bir inceleme yapılmadığını bir kez daha belirtelim ve sözü bir kez daha size bırakalım.
4: Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadaki bu iddiaları, VAR kayıtlarının incelendiği iddialarını reddetti. Tüm detayları da Hanifi Bayar'dan almış olduk sevgili seyirciler. Gelelim bir başka meseleye. Süresiz nafaka artık kalkıyor. Anayasa Mahkemesi kararını verdi. Hükümete 9 aylık bir süre verdi. Şöyle bir detaylarıyla hemen paylaşalım. Ardından konuğumuz da var bu konuyla ilgili. 9 aylık süre verdi Anayasa Mahkemesi. Uzun yıllardır tartışılan bir mesele. Mağdurları var bu nafaka meselesinin, süresiz nafakasının taraflarında. Eşler arasında sıkıntılar yaşayanlar var. Nafakasını alamayanlar var. Hayat boyu birkaç ay evli kaldığı halde hayatı boyunca 30 sene 40 sene nafaka vermek durumunda kalan eşler var. İşte bu soruna el atıldı Anayasa Mahkemesi tarafından. 9 ay hükümete süre verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun çerçevesini çizecek, kurallara bağlayacak, kime ne kadar hangi süreyle nafaka verileceğine dair bir tablo ortaya çıkacak ve 30 Haziran 2027'de artık bu kanun yürürlüğe girecek. Ve bunun dışında tabii ki makul denge vurgusu da son derece önemli. Çeşitli tabii her boşanmada farklı farklı hikayeler, durumlar ortaya çıkıyor. Eşlerin mağdur olmaması için, işte nafaka verenin mağdur olmaması için, anormal yükümlülükler yüklenmemesi için bir takım düzenlemeler var. Veya işte uzun yıllar evli kaldıktan sonra iş bulamayacak durumda olan eşler için yoksulluk nafakası bir yandan devam edecek. Bunun da altını çizelim. Birazdan konuğumuzla konuşacağız. Nafaka kaldırılmıyor. Sadece süresiz nafaka kaldırılıyor ve nafaka kararı verilirken de artık mahkemeler tarafından bir çerçeve de var. Onların inisiyatifi de tamamen bırakılmayacak. Hakimlerin makul denge vurgusu bu anlamda son derece önemli ve yoksulluk nafakasına evet devam edilecek. Bunu bir kez daha altını çizelim ama burada da önemli olan eşlerin mali durumları veya işte ayrılık noktasındaki eşlerin suçuna göre de bir aldatma varsa mesela kesinlikle nafaka talep edilemeyecek bundan sonra da daha önce olduğu gibi. Tüm bunları konuşacağız sevgili seyirciler. Kiminle konuşacağız? Hemen konuğumuza dönelim. Konuğumuzla bir hukukçu isimle değerlendireceğiz bu meseleyi sevgili seyirciler. Evet, avukat Gizem Gonca şu anda bizlerle birlikte. Gizem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Alper Bey.
4: Çok teşekkürler. Şimdi gerçekten çok uzun yıllardır tartışılan bir mesele. Herhalde bir 30-40 yıl 80'lerden beri devam ediyor bu süresiz nafaka sorunu Türkiye'de. Ne oldu da Anayasa Mahkemesi bu soruna el attı? Oradan başlayalım isterseniz.
8: Elbette. Şöyle ki, İzmir Aile Mahkemesi tarafından yapılan bir başvuru var Anayasa Mahkemesi'ne ve Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen süresizdir ibaresinin kaldırılması konusunda artık kesin olarak kararını verdi ve bu yine akşam saatlerinde resmi gazetede yayınlanarak aslında yürürlüğe girdi ve bu konuyla alakalı zaten kendi düzenlemeleriyle ilgili de bir süre sınırı da getirildi. Yani 2027 Haziran ayına kadar artık bu konuyla alakalı süresizdir ibaresinin kaldırılmasıyla nafakaların süresiz şekilde geçmişte her zaman 30-40 yıl bahsettiğiniz gibi olduğu şekilde olmayacağı ve artık boşanma davalarında nafakanın süresiz şeklinde verilmeyeceğinin de önü açılmış oldu. Son dönemde yerel mahkemeler de aslında bu konuyla alakalı önemli kararlar verdiler. Özellikle evlilik süresi baz alınarak kısa süreli evliliklerde bir kere ödenmek koşuluyla bir süre sınırı getirilerek aslında boşanma davalarında tabii ki kusur durumları da göz önüne alındığı ölçüde bir nafaka ödemesine hükmedildi. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu karar artık bundan sonraki süreçlerde özellikle kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoksa tabii ki devam eden boşanma davalarında nafakaların süresiz şekilde ödenmemesi gerektiğinin de önünü açmış durumda. Tabii ki burada şuna da bahsetmek gerekiyor. Sayın hakimler yine inisiyatif alarak bu nafakaların toplu şekilde ödenmesine de karar verebilir. Aynı zamanda burada iştirak nafakası konusuyla alakalı herhangi bir düzenleme söz konusu değil. O ödemelerin yine hakim kararıyla beraber bir süreye tabi tutulduğu ve yine mağduriyet yaşanmaması adına burada zarara uğrayacak olan kişinin, yani mağdur olacak, maddi olarak zor durumda olacak kişinin dava açmak suretiyle bu sürenin uzatılmasının da talep etme hakkı mevcuttur. Ve bunun yanı sıra boşanma davalarında çocuklara ödenen nafakalar konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yine çocuklar 18 yaşına kadar maddi olarak
4: nafaka ödemek zorunda. Yani orada zaten süresiz nafaka gibi bir durum yoktu değil mi? Çocuk nafakasında.
8: Evet, orada herhangi bir süresizdir ibaresi zaten söz konusu değil. Burada ancak çocuklarla alakalı yine nafaka ödeme yükümlülüğü devam etmekte. Fakat burada eşler arasındaki yardım nafakası başlığı altında 175. maddeden söz ediyoruz. Burada süresizdir ibaresi kaldırılarak artık bir süreye tabi tutulacağı ve bununla alakalı yine 13. yargı paketinde de zaten bununla alakalı bir düzenleme söz konusu ve 13. yargı paketi de 1 Ekim itibariyle çalışmaların başlanması ve yürürlüğe girmesi de beklenmekte ve bununla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir karar vermesi oldukça şu anda nafakayla alakalı artık yeni bir düzenlemenin geleceğini de bize gösteriyor.
4: Zaten bu önümüzdeki 13. yargı paketinden de artık bunun çıkması lazım ki 30 Haziran 2027'ye kadar süre verildi bunun yürürlüğe girmesi adına. Peki 30 Haziran 2027'den sonra ne olacak? Nafaka veren eşler o gün itibariyle nafakayı durduracak mı? O günden sonra yeni başvurular mı yapılması gerekecek mahkemelere?
8: Evet, şu an devam eden düzenlemelerde aslında kesinlikle şunun altını çizmek gerekiyor. Devam eden düzenlemelerde tabii ki yürürlüğe girmesiyle beraber artık o davalarda yeniden bir dava açılmak suretiyle tabii ki bu nafakanın kaldırılması devam eden tabii ki süreli ise eğer verilen bir karar, kesinleşmiş bir mahkeme kararı da yoksa mutlaka dava açılıp bu nafakanın kaldırılması talebinde bulunulması gerekiyor. Ancak kesinleşmiş bir mahkeme kararının var olduğunu söylemiyorsak, devam ediyorsa artık burada süresizdir ibaretinin kaldırılmasıyla sayın mahkemeler bir süre sınırı getirerek yine 5 yıllık bir evlilik varsa ya da 5 yılın üzerinde bir evlilik varsa bununla ilgili yine bir süre sınırlamasıyla artık nafakaların süreye tabi olduğu söz konusu olacaktır. Bu oldukça değişik ve yeni bir düzenleme ve bundan sonraki boşanma davalarında oldukça etkili olacağı kanaatindeyiz. Ancak şu an yürürlüğe girmedi. Bildiğiniz üzere Haziran ayında, 2027 Haziran ayında yürürlüğe girecek ve ondan sonraki süreçlerde de artık süresizdir ibaresinin çok fazla söz konusu olmadığını da yine uygulanan mahkeme kararlarında da göreceğiz.
4: Peki Gizem Hanım, şimdi tarihlerden bahsediliyor bir takım. Onlar herhalde bu 9 aylık süreçte ya da yargı paketiyle birlikte netleşecek. Yani işte 1 yıl evli kalan ne kadar nafaka ödeyecek, 30 yıl evli kalan ne kadar nafaka ödeyecek. Bununla ilgili bir takım bilgiler ortaya çıkmaya başladı mı?
8: Şöyle ki 13. yargı paketi taslağında en az 5 yıl evli kalanların, yani 5 yıl ve 6 olarak evli olanların yine bir 2 yıl nafaka ödemesi konusuyla alakalı bir düzenleme getirileceği söz konusu ve 5 yılın üzerindeyse eğer bir 15 yıl 20 yıllık bir evlilik varsa onunla alakalı yine 5 yıldan az olmamak üzere bir nafaka ödemesi yapılacağı söz konusu. Elbette burada karşı tarafın kusur durumuna bakılacak ve sayın mahkemenin nafaka alacaklısının maddi olarak zor durumda olmaması da göz önüne alınarak aslında yine burada hakimin takdir yetkisi ve yine tarafların maddi olarak zor durumda olmaması ve bu durumu kötüye kullanmamaları, gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıkları da değerlendirilecek. Burada tamamen yine 1 Ekim itibariyle bu 13. yargı paketinin yürürlüğe girmesi noktasında daha net olarak karşımıza çıkacaktır tabii ki yeni düzenlemelerin neler getireceği.
4: Şimdi benim burada kafamı karıştıran bir mesele var Gizem Hanım. Mesela diyelim ki 10 yılla sınırlandırılan bir madde var. 1 yılla ya da 5 yıla kadar evli kalanlarla ilgili ödenmesi gereken yeni yükümlülükler ortaya çıkacak. Ama bu 5 yıl yaklaştığında zaten boşanma aşamasındalarsa, sıkıntılı bir evlilik yürüyorsa, bu 5 yılı geçirmemek için o aşamada evlilikler artar mı acaba gibi bir soru aklıma geliyor. Ya da 10 yılda, 15 yılda kesin olarak böyle bir tarihsel kesinlikler olacak mı?
8: Şimdi evlilik birliği içerisinde tabii ki geçirilen süre oldukça önemli. Fakat boşanma davalarında genel olarak kusur durumları araştırılırken son 2 yıl baz alınmakta. Ve bu son 2 yılda yaşanan durumlar ve olaylar tanıklarla ispat edildiğinde artık sayın hakimin bu evliliğin devam ettirilemez, evlilik birliğinin artık kurulamayacak ölçüde olduğuna kanaat getirmesi aşamasında tabii ki yine nafaka konusuyla alakalı bir ödeme yapılacaksa bunun kimin tarafından yapılacağı da oldukça önemli bir durum. Ancak dediğiniz gibi burada boşanma süreçlerinde gerçekten böyle bir sınırlama getirildiyse, ki getirileceği öngörülüyor, burada bunun kötüye kullanılmaması için sayın mahkemeler de mutlaka oradaki evlilik süresinden ziyade yaşanılan, birlikte kurulan bir hayatın var olup olmadığına bakacaklardır diye kanaatimi belirtmek isterim.
4: O zaman şunu anlıyoruz, tamamen kanunla düzenlenmiyor bu mesele, yine hakimlerin, mahkemelerin inisiyatifine bırakılıyor, doğru mu?
8: Şöyle ki aile mahkemesi hakimlerinin takdir yetkisi mevcuttur. Bununla alakalı elbette toplumun düzeni, aile birliğinin kurulması ve aile birliğinin devamı noktasında tarafların artık bu evlilik birliğini devam ettirebilecek, topluma da bir faydaları olmadığı kanaatine varılıyorsa boşanma kararları elbette sayın hakimler tarafından verilmektedir. Tabii ki kanun maddeleri oldukça önemlidir. Ancak burada sadece 5 yıllık bir sürede bu evlilik birliği devam ettirilmiş ve 5 yılın üzerinde bu kadar nafaka alacağı noktasında bir hüküm elbette şu an önümüzde yok, fakat 13. yargı paketinde var. Bununla ilgili mutlaka hakim takdir yetkisini de kullanarak sadece süre sınırlamasını baz almak suretiyle evliliği devam ettirmeye çalışan ve daha fazla nafaka almaya gayret gösteren, böyle bir amacı olan taraflar hakkında da mutlaka bir inceleme yapacağı kanaatindeyiz.
4: Bir de bu süresiz nafaka meselesiyle aslında genel olarak nafaka başlığı altında suistimal yapan eşler de var. Kimisi boşanmadan bir süre önce işte malını, mülkünü eğer varsa evini, arabasını başkasına devredebiliyor. Bu şekilde nafaka kararının alınmasının anladığım kadarıyla önüne geçen eşler olduğunu duyuyoruz. Ya da nafakayı uzun yıllar alabilmek adına kayıtsız bir şekilde çalışan eşler olduğunu da duyuyoruz. Bu yeni düzenlemede bunun da önüne geçilmesi amaçlanacak mı?
8: Kesinlikle öyle. Özellikle zaten süresizdir ibaresinin kaldırılmasında bu tarz eylemlerin çok fazla yapıldığının ve buna ilişkin olarak toplumda ekonomiye bir katkı sağlanmaması da amaçlandığının da karşımıza çıkıyor. Çünkü burada sigortalı çalışılma yapıldığında sigortalı olunmaması için nafaka alacaklısının sigorta ödemesi olduğunda bildiğiniz üzere herhangi bir nafaka bağlanmıyor kendisine ya da borçlusunun. Bununla ilgili de mutlaka detaylı olarak bir inceleme yapılacağı kanaatindeyiz. Çünkü buradaki amaç kimseyi mağdur etmek değil, aksine hem toplumdaki çalışma iş gücünü arttırmak ve bununla ilgili hiçbir şekilde mağduriyet yaratmamak ve kimsenin burada mallarını başka birinin üzerine devretmesi ve buna ilişkin olarak tekrar nafaka borcu çıkmaması adına sigortasız çalışmalı ya da sigorta ödenmemesi noktasında da çok fazla dezavantajlar vardı. Bunun da tabii ki önüne geçileceği kanaatindeyiz.
4: Peki sıra dışı bir örnek olacak. Genelde kadınların mağdur olduğunu biliyoruz bu nafaka meselesinde, ama işte bu günlerde gündeme de gelmeye başladı. Kadının mali durumu kocasından daha iyi ise bu evet, sefer ona göre farklı bir nafaka düzenlemesi oluyor idi. Ve bildiğim kadarıyla erkeğin mesela çalışmadığı durumlarda kadın erkeğe nafakayla nafaka vermekte yükümlü hale getirilmiyordu. Bunda bir değişiklik olur mu sizce? Çünkü bazı ülkelerde bunun örnekleri var bildiğim kadarıyla.
8: Evet. Evet, çok güzel bir örnek verdiniz. Şöyle ki, Türk Medeni Kanunu aslında burada kadın ve erkek şeklinde bir ayrım yapmıyor. Nafaka alacaklısı ve nafaka borçlusu diyor ve boşanma davasında kusur durumuna göre aslında burada daha az kusurlu eşin nafaka ödemesi konusuyla alakalı bir düzenleme olacağını öngörüyor. Fakat burada cinsiyetsel bir ayrım yapılmaksızın mağdur olan kişi, boşanma davasında boşandıktan sonra maddi olarak zor durumda olabilecek kişi yine sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılarak kolluk kuvvetleriyle boşanma sürecindeki mutlaka aile mahkemesinin buradaki araştırmalarıyla birlikte kimin zor durumda olacağı tespit ediliyor ve ona göre aslında burada bir nafaka ödeme borcu altına girmesi söz konusu oluyor. Yani burada tabii ki erkek eğer maddi olarak zor durumdaysa, sigortalı çalışmıyorsa ve kadının maddi durumu daha yüksekse, kadın da erkeğe bir nafaka ödemesinde bulunması gayet tabii mümkündür ki bunun örnekleri de söz konusu tabii ki. Bunun aksi tabii ki daha az olmak suretiyle kadınların erkeklere nafaka ödemesi oldukça günümüzde daha az rastlanan bir durumdur. Fakat daha fazla kadınlar tarafından nafaka alınması sosyal ve ekonomik durum dolayısıyla aslında yine mali olarak kazanç anlamında maalesef mağduriyet açısından kadınların daha fazla bu konuda talebi olabiliyor.
4: Evet, umarız bu sorun 30 Haziran 2027 itibariyle tamamen Türkiye'nin gündeminden çıkmış olur yeni kanunla birlikte. Çok teşekkür ediyoruz avukat evet. Gizem Gonca.
8: Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum, iyi yayınlar.
4: Teşekkürler. Evet, evlilik ve boşanmayla bağlantılı olarak süresiz nafakayı konuştuk. Bir de doğum yardımları var. Milyonlarca aileyi ilgilendiren bir durum ve doğum yardımları da hesaplara yatırıldı.
9: İnsanı merkeze alan, aileyi ve nesillerin devamını ülkemizin geleceği için temel gören bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
10: Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bugüne kadar doğum yardımından 1.355.110 çocuk yararlandı. Toplam 1.320.760 annenin hesabına 27 milyar 600 milyon liralık ödeme yapıldı. İki ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere yönelik düzenli destek de sürüyor. Buna göre 788.573 çocuk için her ay ödeme yapılıyor.
11: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır.
10: Doğum yardımından yararlanmak isteyen aileler başvurularını E-Devlet üzerinden veya İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulamasından yapabiliyor. Başvurusu onaylanan aileler ödeme bilgilerini de aynı uygulama üzerinden takip edebiliyor. Ödemeler Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırılıyor.
4: Evet, Sakarya'ya bir bağlantı yapacağız çünkü aşırı yağışlar nedeniyle taşkınlar meydana gelmişti şehirde. İhlas Haber Ajansı muhabiri Orkun Kaya şu anda karşımızda canlı yayında. Orkun, nedir Sakarya'da son durum?
12: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Sakarya'da etki olan kuvvetli sağanağın ardından kent genelinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Ve İhlas Haber Ajansı olarak biz de yağışın ilk anlarına itibaren sahada bölgesi değişimleri an be an takip ediyoruz. Özellikle Karasu'nun Darıçayırı mahallesinde yaşanan taşkının ardından ekiplerin çalışmaları yoğun şekilde bir devam ediyor. Şu an itibariyle Darıçayırı'nda durum normale dönmüş durumda. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri koordineli bir şekilde çalışarak cadde ve ara sokaklarda birlikte kamu kurumlarının çevresine temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Selden etkilenen ve yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların da ekipler yardımına koşuyor. Evlerindeki su birikintilerini temizlemek için can siparişi bir şekilde çalışıyorlar. Şu anda mahallede yolların trafiğe açık, hayatın normale dönmeye başladığını söyleyebilirim sizlere. Ayrıca mahallede hasar tespit çalışmaları da başlamıştı sabah saatlerinde. Bu çalışmalar hala devam ediyor. Vatandaşın mağduriyetini gidermek için titiz bir şekilde çalışmaya yürütüyor ekipler. Yağışların ardından dikkat çeken bir diğer gelişme de Sapanca Gölü'nde yaşandı. Kuvvetli yağışlarla birlikte gölün su seviyesi sadece 2 günde yaklaşık 30 santimetre yükseldi. Sapanca Gölü yaklaşık 15 milyon metreküp su kazandı. Bu miktarında Sakarya'nın yaklaşık 3 aylık ortalama su tüketimine karşılık geldiği belirtiyor yetkililer. Tekrardan selin vurduğu Darıçayırı mahallesine dönecek olursak, şu anda ekiplerin sağlık çalışmaları devam ediyor. Özellikle taşkından etkilenen bölgelerde temizlik, hasar tespiti ve yol onarım çalışmaları sürüyor. Havada kara bulutlar var. Meteoroloji verileri hafta sonuna kadar yağışı öngörüyor. Selin yaralarını sarmaya çalışan bölge halkı ise yeni bir yağışın yaşanmaması için temenni ediyor diyerek sözü merkeze bırakıyorum. Aktaracaklarım bu kadar. Eğer sizin sormak için
4: peki, bir şey var, Orkun Kaya teşekkürler. İlas Haber Ajansı'ndan aldık bilgileri sevgili seyirciler. Ve şimdi biraz önce nafaka konuştuk, doğum yardımları dedik. Çocuklarla devam edelim. Sakarya'ya gittikten hemen sonra çocuklarda obezite Türkiye'de özellikle alarm veriyor. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda son verileri paylaştı ve Türkiye'de bakın son durum nasıl?
13: Televizyonlarda o fast food reklamlarının çok olması çocukları teşvik ediyor.
14: İki tane arkadaşım şişman, patates kızarması, kek, çikolata.
13: Bunları mı yiyorlar?
14: Evet. Beslenme çantamda salamlı börek var.
15: Genelde gençler ve çocuklar gelir. Islak hamburgerlerimizi çok beğenirler.
16: Tost, patates kızartması, üzerine de ketçap, mayonez. Çocukların beslenme alışkanlıkları değişiyor. Obezite de alarm zilleri çalıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çocukluk çağı obezitesinde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncüyüz.
17: Sabah kahvaltı yapmıyorum.
18: Çocuğun günlük aslında yapması gereken aktiviteler, dışarıda oynaması, sağlıklı beslenmesi, ekrandan uzak bir hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi gerekiyor.
19: Gazlı şekerli içecekler, bunlardan mümkün olduğunca kaçınılmalı.
20: Bilgisayarın başında abur cubur tüketiyor. Yani
16: çocuk okula giderken mesela kahvaltı hazırlayabiliyor musun?
21: Hayatın bu koşuşturmacasında gerçekten çok zorlanıyoruz.
16: Bugün ne yedin mesela, anlat bana.
14: Poğaça.
16: Uzmanlara göre sorun genetik değil. Kimi veli çocuğunu kahvaltı yapmadan okula göndermezken kimisi hayat koşuşturması için de kahvaltı hazırlayamıyor. Değişen yaşam tarzımız, ekran bağımlılığı ve fast food'la birleştiğinde çocuklar obeziteye sürükleniyor.
18: Çocukluk çağı obezitesini önlemek sadece çocuğumuzun tabağına ne koyduğumuzla alakalı değil. Çocuğun günlük yaşantısının nasıl olduğuyla alakalı.
19: Ketçap ve hardal sıkmayı seviyorum. 3-4 saatte bir sağlıklı öğünler yapılmalı. Öğünlerde sebzeye ve proteine dikkat edilmeli.
22: Meyve koymaya çalışıyoruz ama akşam eve geldiği zaman yenmemiş oluyor.
14: Patatesin üstüne ketçap mayonez sıkıyorum da yiyorum.
17: Hemen duruyorum.
16: Çocuklarda obezite sadece estetik bir sorun değil. Bel çevresi genişleyen çocuklarda gizli insülin direnci oluşuyor. Bu da diyabet ve kalp hastalığına davetiye çıkarıyor.
19: Çocuklarda uyku kalitesi tokluk hormonunu çok etkiliyor. Dolayısıyla sağlıklı uyku çok önemli.
18: Kalp, tansiyon, zihinsel aktivitelerini de yavaşlatıyor. Tam bir sürece kaçınılmaz hale getiriyor.
4: Ve gündemi noktalıyoruz sevgili seyirciler. Bizden sonra birazdan Dünya'da Bugün programı var. Tuna Özsuncu'nun sunacağı. Şimdilik bugünlük bu kadar diyelim. Yarın görüşmek üzere.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
23: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
24: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: TGRT FM Haber.

0: TGRT FM Haber.
1: Sınadılar ama polisten kaçamadılar.
2: Dört
1: farklı eylem, onlarca mağdur. Şüphelilerin izi sadece İstanbul'da değil, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'e kadar uzanıyordu. İstanbul Emniyeti, organize suçlar ve istihbarat ekipleri günlerce iş sürdü, düğmeye basıldı. Dört ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Kundaklama ve kurşunlama şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı. Yerin metrelerce altında siloya düştü. Hayatını kaybeden işçi geride doğmamış bebeğini ve acılı eşini bıraktı. Kaza Zonguldak'ta yaşandı. Ufuk Demir tıkanan kömür silosunu temizlemek istiyordu. Dengesi bozulunca boşluğa düştü. Üzerine kömür parçaları yığıldı. Nefessiz kalan madencinin kalbi durdu. Arkadaşları onu silodan hemen çıkardı. Kalbi ilk müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Genç işçi acilen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan madenci tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ufuk Demir için Kozlu'da cenaze töreni düzenlendi. Törene kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camide gözyaşları sel oldu. Gözü dönmüştü, bıçakla dükkanı bastı, iki çocuk annesini katletti. Olay Kütahya'nın Pirler Mahallesi'ndeki tarihi Germiyan Sokağı'nda yaşandı. 51 yaşındaki Nalan Temel Kıran kendi iş yerindeyken saldırıya uğradı. Dükkana gelen bir şüpheli Temel Kıran'ı bıçakladı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi. Saldırının ardından kaçan şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı. Saldırgan Gaybi Efendi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken Nalan Temel Kıran'ın cenazesi Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Görüntüler Meksika'dan. Şiddetli yağış yoldaki sürüş koşullarını zorlaştırdı. Kayganlaşan yolda ilerleyen tırın şoförü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan tır yol kenarındaki

0: Cü yaşadığı saldırıyı cep telefonuyla kayda aldı.
1: Sen benden para istedin. 5 dakika malzeme indirecektim
0: buraya. Polis ekipleri kavganın yaşandığı adresin Korsan Otopark olarak kullanıldığını tespit etti. Kimliği belirlenen bir şüpheli tutuklandı.
1: Ekip gelecek buraya. Ekip gelecek. Bekle. Bekle, ekip gelecek birader.
0: Önce alevler, ardından simsiyah duman yükseldi. Başkentte çıkan yangın korkuttu. Altındağ ilçesi Hacı Bayram mahallesinde kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılan bir dükkanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yan tarafta bulunan metruk haldeki başka bir dükkana daha sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Korkutan yangında neyse ki can kaybı ya da yaralanan olmadı. Elindeki tek bir kağıtla oturma eylemi yaptı. İngiltere polisi Gazze protestosuna katılan yaşlı adamı gözaltına aldı. Adam kağıda soykırımı reddediyorum, Filistin eylemini destekliyorum yazdı. Sessiz protestosunu sürdüren adam polis tarafından müdahale edilerek gözaltına alındı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından görüntülendi. Polisin müdahalesi protestocuların tepkisine neden oldu. İspanya'nın doğu ve kuzeybatı kesimleri şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi altında. Katalonya'nın başkenti Barcelona'da yollar ve metro istasyonları suyla doldu. Bazı metro hatları hizmet dışı kaldı. Fırtınadan en fazla etkilenen noktalardan biri ise Barcelona El Prat Havalimanı oldu. Yüzden fazla uçuş iptal edilirken çok sayıda seferde aksama yaşandı. Meteoroloji Kurumu, Meteokat, hortum ve saatte 90 kilometre yaşayan rüzgar riskine karşı sarı alarm verdi. Bölgede yaşayanlardan nehir, dere, vadi ve alçak kesimlerden uzak durmaları istendi.
2: DAEŞ'ı terör örgütünün finans ağına darbe vurulmuştu. Cezaevlerine uzanan çarpıcı para trafiği dağıtıldı. İstanbul'da DAEŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.
3: Aç kapıyı polis!
2: Bir yandan da 6 şüphelinin hesap hareketleri inceleniyor. Eşi örgüt üyeliğinden tutuklu olan 33 yaşındaki yabancı uyruklu kadının banka hesabına 2021 ve 2025 yılları arasında tam 1.270.270 lira para girişi yapıldığı ortaya çıktı. Paraların yardım adı altında istismarla toplandığı ve şüpheli kadının hesabına aktarıldığı anlaşıldı. Para hareketliliğinin bu kadarla da sınırlı kalmadığı, şüphelinin hesabına yurt dışı kaynaklı 276.000 dolar para girişi olduğu da ortaya çıkarıldı. Paraların İstanbul ve Kütahya'da cezaevlerinde tutuklu bulunan iki örgüt mensubunun hesaplarına ayrı ayrı transfer edildiği ortaya çıkarıldı.
0: Kaybolan kadından yıllardır haber alınamıyordu. Katili en yakınıydı. Mağarada yakalandı. Dehşetin adresi Artvin'in Şavşat ilçesi. Tarihler 1996 yılını gösteriyordu. İlçede Nigar Bilgin isimli kadın bir anda ortalıktan kayboldu. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Nigar Bilgin nüfusta kimlik kartını yenilemeyince jandarma suç araştırma timi harekete geçti. Araştırmalar derinleştirildi. Gerçekse zanlının kardeşlerinin beyanlarıyla ortaya çıktı. Kadının kocası tarafından şiddet gördüğü tespit edildi. Ekipler katil kocayı 20 yıldır köy dışında saklandığı mağarada operasyonla yakaladı. Katil zanlısının eşini öldürdüğü noktada Bilgin'e ait kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Nigar Bilgin'in cinayetinde zanlılar adalete teslim edilirken cani koca tutuklandı. Kardeşleri hakkında da yurt dışına

çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verildi. Bakan Çiftçi de cinayeti çözen Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nı ve jandarma personelini tebrik etti. Şiddetli yağışların yol açtığı sel Nepal'de yıkıma neden oldu. Ortaya çıkan görüntülerde Baglung bölgesindeki bir hükümet binasının Daram nehrine doğru çöktüğü görüldü. Yetkililer bina yıkılmadan önce önemli belgeler ve bilgisayarları tahliye etti. Olayda yaralanan olmadı. Ne olduğunu anlayamadı, ayağa kaydı, gaza yüklendi. Bir anda dükkanın tam ortasına daldı. Her şey saniyeler içinde oldu. Çekmeköy'de bir alışveriş merkezindeki otoparkta arabasını çıkaran sürücü bir anlık dikkatsizliğin kurbanı oldu. Ayağı fren yerine gaza gitti. Park halindeki otomobile çarptı. İki araç sürüklenerek kafeye girdi. Neyse ki o anlarda vitrin kenarında kimsenin oturmaması tek teselli oldu.

0: 30 Eylül Çarşamba bugün ve Tuna Özsunç'la Dünya'da bugüne hoş geldiniz. Dünyanın son 24 saatine bir bakalım, gezegenimizde neler oldu, neler bitti. Bazı gelişmeler var ki tarihe geçti. Örneğin Orta Doğu 11 Eylül, 2. 11 Eylül saldırısının adeta eşiğinden döndü. Bir uçak havalandı, Tel Aviv'den Dubai'ye doğru gidiyordu. Birdenbire uçaktan kaçırılma alarmı geldi bir kodla ve alelacele uçak Suudi Arabistan'a indirildi. Bu uçağın neden acil kodla, kaçırılma koduyla bir şekilde mayday mayday deyip niçin Suudi Arabistan havalimanına indiği de belli oldu. Çok çarpıcıdır çünkü pilotun hedefi uçağı kendiyle birlikte yok etmekti. Tüm yolcularla beraber bakacağız yakından. 23 yıl sonra geri çekildiler. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin 23 yıl süren Irak işgali bugün resmen sona erdi. Amerikan askerleri geri çekildiler. Peki Amerika niye oradaydı? 23 yıldır ne yapıyordu orada? George W. Bush döneminde Irak'a özgürlük getirmeye gidiyoruz dediler. Geldiler, ülkeyi paramparça ettiler. Tepe rahatlarına yakından bakacağız. Rusya'dan Türkiye'ye S-400 kolaylığı. Türkiye şu S-400 meselesinden süratle sıyrılmak istiyor. Çünkü F-35 programına geri dönmek istiyor. Ve o savaş uçaklarını filosuna katmak hedefinde. Ama bunun için Rusya'yı ikna etmek lazım. Çünkü bu S-400'lerin bir yere gönderilmesi gerekiyor. Aslında Kremlin Türkiye'ye bir zorluk çıkarmıyor. Sadece bu S-400'lerin nereye götürüleceğini ya da nereye gönderileceğini işaret ediyor. Peskov'da Kremlin sözcüsü aynı şeyi yaptı bugün. Tıpkı Lavrov gibi. Yakından bakacağız. Hadi başlayalım. Aman aman 2001 11 Eylül'ü. Aslında o günden sonra hiçbir şey Orta Doğu için eskisi gibi olmadı. Olamazdı da zaten. Yolcu uçakları peşi sıra aynı anda korsanlar tarafından ele geçirildiler. Teröristler tarafından ele geçirildiler. El-Kaide'li teröristler, işte Filistinli efendim örgüt üyeleri, böyle iddialar, suçlamalar da böyleydi. Teröristlerin ele geçirdiği söz konusu o uçaklar biri İkiz Kuleler'e çarptı. Biri Pentagon'un yerleşkesini vurdu ve bir anda olanlar oldu. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül'ü bahane ederek Orta Doğu'yu yangın yerine çevirdi. Bugün ise yangın yerine dönen Orta Doğu'da az kalsın 2. 11 Eylül faciası patlak verecekti. Şaka değil. Bir anda biz haber merkezinde alarma geçtik. Çünkü söz konusu Tel Aviv'den kalkan uçak kaçırılma koduyla bir çağrıda bulundu. Şimdi kaçırılma koduyla çağrıda bulununca biz hemen tetikte bekledik çünkü uçağın Suudi Arabistan'a yöneldiği söylendi. Dedik ki havalimanına iner, sonra biz ne olduğunu anlarız. Kim kaçırmış, kimler kaçırmış, niye kaçırmış. Ama aslında mesele öyle değil. Her şey havada olup bitiyor. Pilot bir şekilde nedendir bilmiyor, kafayı sıyırıyor. Uçağı düşürmeye karar veriyor. Ardından yardımcı pilot bunu önlemeye çalışıyor. Bıçaklar çekiliyor. Yolcular müdahil oluyor. Ve uçak sağ salim Suudi Arabistan'a indiriliyor.
1: Orta Doğu'da sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren dev bir havacılık krizi yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağında kaçırılma alarmı verildi. İçerisinde yaklaşık 180 İsrailli'nin bulunduğu yolcu uçağı Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada aniden rotasını değiştirdi. Kriz uçağın önce genel acil durum anlamına gelen 7700 kodunu iletmesiyle başladı. Kısa süre sonra ise kokpitten havacılık literatüründe yasa dışı müdahale veya uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 kodu gönderildi. Alarm kodunun yayınlanmasıyla İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları acil koduyla havalandı. Uçağın İsrail hava sahasına inişine izin verilmezken telsiz temasının da kesildiği bildirildi. Havadaki belirsizlik üzerine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil istişare toplantısı gerçekleştirdi. İsrail Polis Komiseri Dani Levy, tüm güvenlik birimleriyle ortak komuta merkezi kurulması talimatını vererek her türlü senaryoya hazırlıklı olunduğunu duyurdu. Ürdün semalarında bir süre tur atan uçak Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi. Bölgede savaş çanları çaldıran olayın ardından uçak Suudi Arabistan'ın Tebük şehrine emniyetle iniş yaptı. Yapılan ilk incelemelerde uçağa herhangi bir güvenlik tehdidi veya terör müdahalesinin bulunmadığı belirlendi. İsrail Başbakanlık Ofisi ve İsrail basını dakikalar sonra gerçeği duyurdu. Krizin kokpitteki iki pilotun kavgası nedeniyle çıktığı, hatta pilotlardan birinin kavga sırasında bilincini kaybettiği ve acil durum kodunun bu yüzden gönderildiği anlaşıldı. İsrail'li yetkililer uçağın ikinci pilotunun uçağı kaçırmak istediğini söyledi. İkinci pilotun kendisine müdahale etmek isteyen pilotu bıçakladığı, mürettebatın ve yolcuların müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi. Pilotun Birleşik Arap Emirlikleri, ikinci pilotunsa Umman vatandaşı olduğu belirtildi. Uçağın Suudi Arabistan'a inişe geçtiği sırada yolcuların alkış yaptığı anlarda cep telefonu kameralarına yansıdı. Pilot kavgasıyla Orta Doğu'yu ayağa kaldıran uçağın inmesinin ardından tüm dünya rahat bir nefes aldı. Havada yaşanan skandalla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
0: Şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu da az önce bu meseleye dair bir açıklama yaptı. Pilotun uçağı düşürmeye çalıştığını söyledi. Engellendiğini ifade etti. Suudi Arabistan polisi tarafından sorgulanmaya devam ediyor dedi. Önemli bir gelişme. Tersinden düşünelim. Allah korusun gerçekten teröristler tarafından kaçırılsa uçak. Bir şekilde bir anda içerideki rehineler öldürülse. Aklıma 1970'lerin ortasındaki o Nairobi meselesi geldi. Bunun arkasında İsrail olduğuna dair yüzlerce kitap yazıldı. Şimdi öyle bir kafamda kuruyordum. Acaba dedim böyle bir şey olursa bunun arkasında İsrail olabilir mi? Hani çünkü zaten Netanyahu'nun işi zor. Seçimleri kaybediyor. Kendine bir savaş için bahane mi arıyor falan. Milyon tane kafamızdan komplo teorileri dolaşıyor. Ama biz nesnel olana bakacağız. Nesnel olan nedir gerçek olan? Bir facianın eşiğinden dönüldü. Bu pilot bir şekilde ya kafayı yemiş ya da nedendir bilinmiyor. O uçağı düşürmeye çalışmış. Gelen açıklamalar bu minvalde. Şimdi gelelim Orta Doğu'da bu kez Irak'a. Irak. Amerikan askeri çekiliyor 23 yıl aradan sonra. Aslında her şey 2001'de başladı. 11 Eylül saldırılarıyla birlikte biz Irak'ı özgürleştireceğiz diye Bush yönetimi o dönem Amerika'ya Amerikan askerleri Irak'a gönderdi. Irak'ta uzun bir işgal başladı. Ardından ölen Amerikan askerlerinin sayısı 4000'e dayanınca Obama askerleri çekme kararı aldı. 2011'de Amerikan askerleri Irak'tan çekildi. Ancak bu kez IŞİD terör örgütü ortaya çıktı. DEAŞ terör örgütü. Bu kez Amerikan askerleri DEAŞ'a operasyon düzenlemek adına bir kez daha Irak'a geldiler. Yine Irak'ta üsler kurdular. Ve artık bugün itibariyle de Irak'tan geri çekildiler. Peki Bush'un dediği gibi Irak'a özgürlük mü getirdi Amerika? Hayır, öyle olmadı. Amerika bir nevi Irak'ı paramparça etti. Irak de facto olarak önce üçe bölündü, ardından o de facto durumu resmiyet kazandı. Üç farklı Irak'tan bahsediyoruz bugün Amerikan işgali sonrasında.
1: Bağdat semalarında gecenin karanlığını yırtan bombalarla başlayan bir işgal, yüz binlerce can kaybı, hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak dengeler ve kaderi yeniden yazılan bir Orta Doğu coğrafyası. ABD askeri 23 yıl önce işgal ettiği Irak'taki resmi varlığını sona erdirdi. Irak'ta bulunan 2500 Amerikan askerinin tamamı ülkesine döndü. Bağdat bir dönemin kapanışını egemenlik bayramı ilan ederek karşılarken kitle imha silahları iddiasıyla başlayan bu serüven arkasında derin izler bıraktı. Tarih 20 Mart 2003. ABD Başkanı George Walker Bush, Irak'ı özgürleştirme operasyonu adını verdiği saldırının düğmesine bastı. 11 Eylül saldırıları sonrası küresel terörle mücadele söylemi asılsız çıkan kitle imha silahı arayışına dönüştü. Irak ordusu haftalar içinde çöktü. Irak lideri Saddam Hüseyin'in heykelleri birer birer devrildi. 13 Aralık 2003'te yakalanan devrik lider tartışmalı yargı sürecinin ardından 30 Aralık 2006'da asılarak idam edildi.
2: Takbir!
1: Amerika'nın özgürlük vaadi ise kısa sürede kanlı bir mezhep çatışmasına ve direniş dalgasına dönüştü. Ebu Garip cezaevindeki işkence skandalları ve aranan kitle imha silahlarının asla bulunamaması işgalin meşruiyetini kökten sarstı.
3: I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
1: 2009'da koltuğa oturan Barack Obama seçim vaadini yerine getirerek savaşı bitirme kararı aldı. 2011 yılına gelindiğinde binlerce ABD askeri Irak'ı terk etti. Ancak arkalarında bıraktıkları siyasi boşluk ve ordu zafiyeti bölgeyi daha büyük bir felakete sürükledi.
4: لَقَدْ اُبْتِلِيْتُ بِهَذِهِ الْأَمَانَةِ
1: 2014'te sahneye çıkan DAEŞ terör örgütü Musul dahil Irak topraklarının 1/3'ünü kontrolü altına aldı. Obama yönetimi çekildikten sadece 3 yıl sonra bu kez küresel koalisyon liderliğinde hava harekatları ve danışman birliklerle Irak'a geri dönmek zorunda kaldı.
5: We're Baghdadi in the tunnel. And he had dragged three of his young children.
1: Donald Trump dönemi ABD'nin Irak'taki varlığının İran'la hesaplaşma alanına dönüştüğü yıllar oldu. DAEŞ'a karşı sahadaki zaferin ardından Trump sonsuz savaşlardan çıkmak istediğini söylese de gerilim tırmandı. Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen nokta operasyonla İran devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bölgeyi savaşın eşiğine getirdi. Irak Meclisi ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için tarihi bir tavsiye kararı aldı. Joe Biden yönetimi ABD'nin rolünü muharip güç olmaktan çıkarıp danışmanlık seviyesine çekti. 2024 yılında Bağdat ve Washington arasında varılan nihai uzlaşı çekilme takvimini netleştirdi. İran yanlısı milislerin üslere yönelik saldırıları ve bölgesel krizlere rağmen süreç aksamadı. Aynel Esed ve Erbil'deki son muharip birliklerin de aşamalı çekilmesiyle ABD'nin Irak'taki askeri varlığı tam 23 yıl sonra resmen noktalandı. 2003'te hava saldırılarının gürültüsüyle başlayan askeri müdahale 2026'da Bağdat sokaklarındaki resmi geçitler ve egemenlik kutlamalarıyla son buldu. Amerika Birleşik Devletleri doğrudan askeri varlığını geride bırakırken Irak şimdi kendi güvenliğini ve geleceğini tek başına inşa etme sınavıyla baş başa.
0: Evet, işgalci İsrail Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı, yine baskın düzenledi.
1: İsrailli haydutlar Filistinli yaşlılara böyle saldırdı. ...1300'den fazla İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi işgalcilerin İsrail polisinin koruması eşliğinde kutsal mekana girdiğini açıkladı. Yahudilerin Sukot Bayramı'nı bahane eden işgalciler Mescid-i Aksa'nın avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdi. Şarkı söyleyerek dans etti. İsraillilerin dini bayram bahanesiyle Mescid-i Aksa saldırıları günler önce başladı. Kısa bir süre önce de soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Ben-Gvir, kutsal mekanda zorbalık yaparak dans etmişti.
0: Evet, Netanyahu 24 Ekim'de yapılacak genel seçimlerde, daha doğrusu genel seçimlerde İsrail'de büyük ihtimalle, ki %99 bir ihtimal, sonra anketler onu gösteriyor, seçimleri kaybedecek. Koalisyon hükümeti iktidardan düşecek. Görüntü net. Ama Netanyahu gitmemekte ısrarcı. O yanı başındaki koalisyon ortağı diğer faşistlerle birlikte, o aşırı sağcı blok, o iktidarı bırakmak istemiyor. Bir şey arıyor İsrail. Bir savaş arıyor aslında. Bir çatışma arıyor. Bir bahane arıyor. O çok belli. O İsrail yönetimi, Netanyahu yönetimi o karanlık ilişkiler içerisinde kendilerine bir savaş araya dursunlar. Eski İsrail Başbakanı'nın çok enteresan bir uyarısı var. Yahu diyor, İsrail ordusunda inanılmaz bir zafiyet var. Personel eksikliği var. Asker yok diyor, asker.
2: Am shalem nishba leolam lo od.
6: İsrail ordusunda asker krizi yaşanıyor. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ordu çöküş riskiyle karşı karşıya dedi.
2: Hatmu beyahad.
7: Netanyahu bir taraftan dış saldırı tehlikesinden bahsederken diğer taraftan ordu da çökmeye yol açacak toplu asker kaçışlarını teşvik ediyor.
6: Bennett, İsrail ordusunun çatışmalardan yıprandığını, gençlerin askerden firar ettiğini söyledi. Eski başbakana göre ordu kontrol ettiği bazı bölgeleri terk etmek zorunda kalabilir. Bennett, Netanyahu'nun ultra sağcı Yahudilerin zorunlu askerlikten muaf tutulması politikasını da eleştirdi. Ona göre ultra ortodoks Yahudiler de askere alınmalı. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen soykırımcı Netanyahu, ordusunun yenilenmesi konusunda adım atmamakla suçlanıyor.
0: Katar'dan ilk defa bu kadar sert bir çıkış geldi İsrail'e yönelik, Netanyahu'ya yönelik.
6: Orta Doğu'daki arabulucu rolüyle öne çıkan Katar bu kez İsrail yönelik zehir zemberek açıklamalarıyla gündemde. İngiliz gazeteci Piers Morgan'a konuşan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani, Gazze'de yaşananların açık birer savaş suçu olduğunu belirtti. El-Sani, soykırımcı Netanyahu'yu sert sözlerle hedef aldı.
7: Netanyahu bir savaş suçlusudur. Kendi ve hükümetinin eylemlerine bakmak yerine başkalarını suçluyor, kendi yaptıklarını başkalarına yansıtmaya çalışıyor. Katar'a saldırarak kamuoyunu manipüle etmeye ve sahte bir gerçeklik algısı oluşturmaya çalışıyor.
6: Katar Başbakanı Netanyahu kırmızı çizgiyi aştı ifadesini kullandı. Arabulucu ülkelere ve diplomatik aktörlere saldırmanın uluslararası siyasette tehlikeli bir emsal teşkil ettiğinin altını çizdi. El-Sani tüm baskılara rağmen diplomasi ve arabuluculuk rolünü sürdüreceklerini vurguladı. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde kapalı kapılar ardındaki diplomasinin önemine dikkat çekti.
0: Şimdi ABD İran arası gerilimden ne haber? Şunu söyleyeyim. Axios Amerikan medyasına göre Kasım'dan sonra topyekun bir savaş başlatacak Trump şeye karşı, İran'a karşı. Trump'a soruluyor, ya ne yapacaksın, nasıl çözecek bu sorun? Diyor ki ya çözecek zaten, pes edecek diyor İran diyor. Ya aynı La Fontaine'den masalları anlatmaya devam ediyor. Trump top çevirerek aslında zaman kazanmaya çalışıyor.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump seçimler sonrası İran'a yönelik dev bir savaşa hazırlanıyor. Küresel enerji piyasaları için felaket senaryosu anlamına gelecek bu iddia Amerikan haber sitesi Axios'tan geldi. Katar'ın ABD ile İran arasındaki diplomasi çabaları tarafların taviz vermemesiyle tıkandı. Tam da müzakerelerin yapıcı geçtiği yönünde mesajlar yayılırken ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a hiçbir şey teklif edilmediğini beyan etmesi havadaki olumlu atmosferi bir anda dağıttı. Her iki tarafta da yeni bir askeri çatışma olasılığının arttığı yönündeki inanç güçlendi. ABD'li yetkililer Başkan Donald Trump'ın ara seçimlerin ardından büyük çaplı operasyonlara geri dönme emri verebileceğini söyledi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Donald Trump uzlaşmaz mesajlarını sürdürdü.
8: İran'ın durumu şu an çok kötü. Pes edip etmeyeceklerini henüz bilmiyorum ama eninde sonunda pes edecekler. Nükleer silahı engellemek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç günde tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok petrol çıkardık. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak.
6: Trump'ın bu çıkışına Tahran'ın cevabı sert oldu. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Trump'ın karar alma yetisinden yoksun olduğunu iddia etti. Ne müzakere edebildiği ne de savaşabildiği bir bataklığa saplandı ifadelerini kullandı. İran, ABD'nin Haziran ayındaki mutabakata dönmesini şart koşarken, ABD tarafı ise sahada üstün konumda olduğu gerekçesiyle taviz vermeye yanaşmıyor.
0: İranlı yetkililerin haklı olduğu bir şey var. Kasım'dan sonra Trump öyle kolay kolay İran'a savaş falan açamaz. Çünkü çoğunluğu kaybedecek. Çok net görülüyor. Ukrayna-Rusya savaşında neler oluyor? Bildiğiniz gibi dün yaşananların çeşitli çeşitli versiyonları bugün de yaşandı. Yine birbirlerini vurdular.
6: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini bir kez daha hedef aldı. Saldırılarda altyapı tesisleri, konutlar ve depolar hasar gördü. Çok sayıda araç da saldırılardan etkilendi. Kiev'e yönelik saldırılar sırasında Romanya ve Polonya'da hava sahalarının güvenliği için savaş uçaklarını havalandırdı. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de Ukrayna ordusuna internet ve istihbarat hizmeti sağlayan iki veri merkezinin vurulduğunu açıkladı. Rus güçlerinin ayrıca Kiev'de yakıt altyapısını, Vasilkiv askeri havaalanındaki tesisleri ve Odessa'daki İzmail Limanı çevresindeki hedefleri vurduğu bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Ukrayna güçlerinin Rusya'daki savunma sanayi tesisleriyle petrol altyapısını hedef aldığını açıkladı. Zelenski, Rusya'nın insansız hava aracı saldırılarında kullandığı bazı tesislerinde vurulduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov ise Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarının bedelini ödemesi gerektiğini savundu.
0: Elindeki S-400'ler yüzünden F-35 programından mahrum kalan Türkiye bu meseleyi çözmek istiyor. Yani elindeki S-400'leri anlayacağınız göndermek istiyor. Peki Rusya ne düşünüyor? Lavrov, Dışişleri Bakanı, olumlu mesajlar vermişti. Bunu Türkiye ile konuşuruz, hallolur mu demişti. Benzer bir açıklama bu kez Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi. Lakin Peskov şunun özellikle altını çizdi. Türkiye ile görüşüyoruz S-400'lerin transferi için. Ama gidecek olan ülke, o S-400'lerin gideceği ülke kesinlikle katıksız Rusya dostu olmalı.
6: Türkiye'nin elindeki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin geleceğine ilişkin Moskova'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, S-400'lerin Rusya'ya dost üçüncü bir ülkeyle transfer edilme ihtimalinin masada olduğunu söyledi ve bu konuda temasların sürdüğünü duyurdu.
9: Türkiye'deki S-400 sistemlerinin Rusya'ya dost bir ülkeye transfer edilmesi ihtimali gündemimizde. Bu yönde ilgili çalışmalar yürütülüyor ve gerekli temaslar gerçekleştiriliyor.
6: Kremlin sözcüsü Peskov'un bu çıkışı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi. Lavrov, sistemlerin dördüncü bir ülkeye geçmeyeceğinden emin olunması şartıyla dost bir üçüncü ülkeye devrine yeşil ışık yakmıştı. Ankara ile Washington hattında F-35 ve Katsa yaptırımlarının merkezinde yer alan S-400 krizinde füzelerin üçüncü bir ülkeye devri seçeneği kulislerde uzun süredir konuşuluyordu. Moskova'nın dosya gündemimizde açıklaması, Türkiye'nin NATO müttefikleriyle yürüttüğü savunma diplomasisinde yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
0: 2020-21, 22, 23, 24'lü yıllarda Türkiye ile Yunanistan Doğu Akdeniz'de belki de fena halde kapışmışlardı. Lakin o dönemleri bir nevi hatıralar olarak anlatan Yunanlı milletvekili şöyle bir tespitte bulunmuş. Biz tam böyle enerji arayacaktık, bir baktık Türk gemileri geldi. Türk gemileri görünce meanet söylüyorum, kaçtık diyor.
6: Yunanistan'dan Türk savaş gemisi itirafı geldi. Yunan milletvekili Angelos Sirigos, Atina yönetiminin Türk savaş gemilerini görünce yaşadığı korkuyu anlattı. Strigos'a göre Atina ve Rum kesiminin Türkiye'den habersiz Doğu Akdeniz'de başlattığı elektrik hattı projesine karşı Türkiye 5 kez savaş gemisi gönderdi. Bunun üzerine iki taraf geri adım attı. Yunan vekil Strigos deniz tabanı araştırmalarına devam etmedik dedi. Geri adım attığının sorusuna ise doğrudan evet yanıtı verdi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'nin deniz yetki alanından geçecek bir denizaltı elektrik kablosu projesi yürütüyor. Projede Yunanistan'da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz altından İsrail'e bağlanması planlanıyor.
0: Müslüman bir ülke olan Fas'ta bir ilk yaşandı. Krallıkla yönetiliyor zaten ama bir başbakanı da var. Fas ilk defa kadın bir başbakana sahip oldu.
6: O ülkesinin siyasi tarihinde yeni bir sayfa açtı. Fas'ın ilk kadın başbakanı oldu.
10: Bu tarihi bir an. Ülkemizin tarihinde ilk kez bir kadın hükümetin başına getirildi. Bu benim için ve sadece benim için de değil, ülkemizin tüm kadınları için bir gurur kaynağı. Majesteleri Kral, Faslı kadınların yeteneklerine, kadınların saygı ve takdiri hak ettiğine her zaman inandı.
6: Fas'taki parlamento seçimlerinde sandıktan birinci çıkan Özgünlük ve Modernlik Partisi'nin lideri Fatıma Zehra El Mansuri, Fas'ın yeni başbakanı oldu. Atamayı Fas Kralı 6. Muhammed yaptı. Kraliyet Sarayı'ndaki kabulde El Mansuri'ye hükümeti kurma görevi verildi. Avukatlıktan başbakanlığa uzanan Mansuri'nin hikayesi Fransız okullarında başladı. 1976'da Marrakeş'te doğdu. Babası Abdurrahman El Mansuri eski büyükelçiydi. Fransız lisesinden sonra önce Rabat'ta ardından Fransa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hukuk eğitimi aldı. İki çocuk annesi olan 50 yaşındaki Mansuri 2009'da henüz 33 yaşındayken Marrakeş'in ilk kadın belediye başkanı seçildi. 2024'ten beri ise partinin lideri olarak görev yapıyordu.
0: ...2018-2019 yıllarında yani o bir yıllık zaman zarfında bir yıl boyunca sarı yelekliler Macron'un canını okumuştu. Fransa Cumhurbaşkanı, Çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı'nın. Nedeni bir takım liberal ekonomik reformlar, emeklilik yaşının yükseltilmesi, ücretlerin azaltılması gibi gibi. Kıyamet kopmuştu. Sarı yelekliler yani Fransa'nın her yerinde başkanı Paris'te olmak üzere eylemler düzenlemişlerdi. Bir yıl sürmüştü bu. Macron ne yaptı? Etti geri adım atmadı, onu söyleyeyim. Şimdi Fransa'da herhangi bir hadise yaşandığında hemen insanlar sokağa çıkarlar ve çok sert tepki gösterirler. Şimdi bu kez öğrenciler ve memurlar sokaktalar. Memurlar maaşlardan memnun değiller. Yeteri kadar zam alamadıklarını düşünüyorlar. Öğrenciler de okul koşullarından şikayet ettikleri için sokağa çıkıyorlar. Ama polis öğrencilere de memurlara da acımasız davranıyor.
6: Paris meydanını yakıp yıktılar. Fransız İhtilali Marşı söylediler. Memurlar ve lise öğrencileri sokakları ateş topuna çevirdi. Ama en büyük öfke itfaiye memurlarınındı. Fransa'da memurlar zam, öğrencilerse daha iyi eğitim koşulları için sokağa döküldü. İtfaiyeciler yazın çıkan büyük orman yangınlarında ölen arkadaşları için hesap sordu. Ülke genelinde sivil memurların grev günüyle lise öğrencilerinin okul ablukaları birleşti. 2027 bütçe kesintilerine ortak tepki gösterildi. Ulaşım, sağlık ve eğitim sektörleri tamamen iş bıraktı. Hava ulaşımı ve toplu taşımada ciddi aksamalar yaşandı. Lise öğrencileri 300'den fazla okulun girişini kapattı. Sokaklarda çöpler yakıldı. Polise sert cisimler fırlatıldı. Bazı kentlerde polis köpek ve biber gazı kullandı. Yüzlerce kişi gözaltına alındı. Protestolar Cumhurbaşkanlığı seçimine 7 ay kala öfkeyi büyütürken lider Macron'un koltuğu da tehlikeye girdi.
0: Evet, Evet, şimdi Türkiye'de önemli bazı soruşturmalar var, operasyonlar var. Özellikle fon soruşturması, gözaltılar var, mal varlıklarına el konulanlar var, şirketlere yönelik alınan tedbirler var. Şimdi tüm bunlar dışarıdan da yakından takip ediliyor. Şimdi Fitch, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'e sorulmuş. Ya Türkiye'deki bu fon krizine ilişkin Türkiye'nin kredi notunu negatifinde etkiler mi diye sorulmuş. Hayır, etkilemez. Şu anda etkilemesi için bir gerekçe yok demiş Fitch.
11: Fon krizinin etkisinin hissedilmeyeceği, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli olduğuna dikkat çekti. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in kıdemli direktörü Douglas Winslow yaptığı açıklamada son günlerde gündemde olan fon soruşturmasının Türkiye ekonomisi ve kredi notu üzerinde doğrudan bir etki oluşturmasını beklemediklerini söyledi. Winslow bu gelişmenin negatif olduğunu kabul etmekle birlikte piyasalarda sistemik bir risk veya dolarizasyon dalgası öngörmediklerini belirtti. Türkiye'nin dış şoklara karşı oldukça dirençli bir duruş sergilediğini vurgulayan Winslow, rezervlerdeki düzelmenin olası risklere karşı yeterli bir destek oluşturduğunu ifade etti.
0: Bir bizim bildiğimiz zeka var. İnsanlarda var, hatta hayvanlarda var. IQ, L. Şimdi buna bir yapay zeka tanımı getirmiş bilim insanları, bunu tasarlayanlar. Çünkü bu bir zeka var ortada ama bu zeka yaratılıştan gelen bir zeka değil. İnsanlar tarafından tasarlanan bir zeka. O yüzden yapay zeka diyorlar zaten. Ama Trump buna kafayı taktı. Olur mu canım dedi ABD Başkanı Trump. Hiç de değil. O yapay zeka değil. O süper zeka. İsmi süper zeka olmalı dedi. Dediğini de yaptı valla. Toplaştılar. Yapay zekanın ismini süper zeka yaptılar. Bu arada yapay zekaya dair de bazı önemli anlaşmalarda imzalandı.
12: Talking about today will make it a better place and a much safer place. So
13: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yapay zeka için yeni bir dönem başlattı.
12: And the job they've done is unbelievable. We have a very big lead.
13: İmzalanan başkanlık kararnamesiyle federal kurumlarda yapay zeka yerine süper zeka yani SI ifadesinin kullanılması öngörüldü.
12: Super intelligence or SI and that's the
13: kararla birlikte resmi yazışma ve politika belgelerinde yeni terminolojinin kullanılması istenirken, teknolojinin mevcut durumunu tanımlayacak yeni bir çerçeve hazırlanması da talimatlandırıldı. Ancak teknoloji dünyasında isim değişikliğinden çok yapay zekanın ne kadar kontrol edilebilir olduğu tartışılıyor. Araştırmacılar giderek daha otonom hale gelen sistemlerin insan kontrolünden çıkması ihtimaline dikkat çekiyor. Bazı şirketler de olası acil durumlar için sistemleri otomatik olarak durdurabilecek mekanizmalar geliştiriyor. Ancak uzmanlara göre gelişmiş sistemleri tek bir düğmeyle kapatmak sanıldığı kadar kolay değil. Trump'sa güvenlik tartışmalarının sürdüğü bu dönemde teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle de Beyaz Saray Süper Zeka Mutabakatı başlıklı belgeyi imzaladı. Belgede şirketler geliştirdikleri sistemlerin güvenli çalışması ve olası sorunların hızla tespit edilmesi konusunda taahhütte bulundu.
0: Yani Trump yok bu süper zekadır diyor, tamam adını süper zeka koyuyor falan da ya Bill Gates'ten tutun da Microsoft'un tasarlayıcısı ya. Yani Bill Gates'ten tutun da dünyadaki en önemli yapay zeka operatörlerine ve CEO'larına kadar alayı, bak alayı diyor ki bu yapay zeka kontrolden çıkar ve insanlığın canına okur. Hatta Bill Gates teorisini bir adım öteye taşıdı. Ya durdurma düğmesi olsa ne yazar diyor. Onu durdurma düğmesi, stop düğmesi bile işe yaramayacak. Bu yapay zeka teknolojisiyle üretilen robotlar insanları öldürecek. Yani o Skynet vardı ya, neydi o, Terminator filmi vardı. Terminator 1, Terminator 2 falan. Skynet'ti değil mi o? Evet öyle bir şeydi o. Skynet, evet. Skynet diye bir program varmış. 90'larda tasarlanıyor. O Skynet bir kontrolden çıkıyor. Robotlar dünyayı ele geçiriyor. İnsanlığı öldürüyorlar, soykırım yapıyorlar. Vallahi billahi bu gerçeğe dönüşüyor ya. Bunu ben söylemiyorum, bunu söyleyen bilim insanları. Ama bu kimse tarafından ciddiye alınmıyor. Yapay zekaya dair tüm o söz konusu uyarılara rağmen bildiklerini okumaya devam edenler var. Bakınız GPT'de yeni sürümde bir güvenlik açığı çıktı. Ondan dolayı bir süre ertelendi. Ancak program buna rağmen yine de tanıtıldı bu yapay zeka programı. Bir bakalım neler varmış bu yenilikte. Pardon, yapay zeka değil, süper zeka. Artık zamanla alışacağız.
14: Yapay zeka artık sadece cevap vermeyecek, sizin yerinize çalışacak.
15: Hey, I'm your dot. I'm new.
14: OpenAI 7 gün 24 saat görev yapabilen yeni yapay zeka asistanı Dots'u duyurdu.
16: Okay, perfect.
14: Dots, kullanıcı tarafından verilen hedefleri arka planda sürekli takip ediyor. Görevleri tamamlamak için kendi bulut bilgisayarını ve internet tarayıcısını kullanıyor.
15: Lifesaver, when can we do a tasting?
14: Kullanıcının müdahalesine ihtiyaç duymadan çalışabilen Dots, yazılım geliştirmeden bilimsel araştırmaya kadar farklı alanlarda kullanılabilecek. Örneğin bir yazılımcı müşteri geri bildirimlerini takip eden bir Dots görevlendirebilecek, ajan tespit ettiği hataları düzeltebilecek ve yeni özellikleri doğrudan koda dönüştürebilecek.
15: All set.
14: Dots, Slack ve Teams gibi kurumsal platformlar üzerinden de iletişim kurabilecek. OpenAI ilerleyen dönemde birden fazla Dots'un ekip halinde çalışmasını hedefliyor.
15: I'll keep things moving and check it.
0: Cumartesi akşam 1 pazar, 2 pazartesi, 3 salı, 4 çarşamba, 5 mübarek yağmur yağıyor İstanbul'a. Metropol, yani metropolde, megakentte şırıl şırıl yağmur yağıyor. Yani kendi kendimize biz diyoruz ki ya sanki kış çabuk mu geldi ya, daha sonbaharı göremedik ya, ne oluyoruz, bir daha kış geldi. Yağmur yağıyor, bereketli ama, bereketli yağıyor. Fakat bazı yerlerde yağması gerektiğinden çok fazla yağıyor. Orada ciddi sorunlara yol açıyor. Yahu şimdi bir Tayland'a gidelim. Tayland'da neler oldu? Öyle şehirleri su bastı ki suyun üzerine jet ski yapanlar vardı. Gösterdik size. Şimdi bunun maliyeti de aldı başını gitti. Çok sayıda da ev, çok sayıda da iş yeri bu selden dolayı yok oldu gitti.
14: Tayland'da sel felaketinin bilançosu ağır. Ölü sayısı artıyor, hayat felç oldu. Başkent Bangkok dahil 42 eyaleti vuran şiddetli muson yağmurları yerleşim yerlerini ve yolları tamamen sular altında bıraktı. Ana yollardaki suyun 2 günde çekileceği, ancak bazı bölgelerin temizlenmesinin 1 haftayı bulacağı açıklandı. Turizm ekonomisine ağır darbe vuran afet ülkenin en büyük havalimanında kaosa yol açtı. Seferlerin %30'u iptal edildi. Son 2 günde ise uçuşların neredeyse tamamı gecikti. Zamanında kalkan uçuş oranı %3'ün altında kaldı. Ülkede arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.
0: Bizim güzel Karadeniz'imizde bol bol yağmur yağar. Yılın neredeyse herhalde 10 ayı yağışlıdır yani. Şimdi orası ayrı bir güzellik tabii. Fakat bir de böyle filmler gerçeğe dönüşmüş. Stephen King'in 100 yıllık fırtına diye bir romanı vardı. Onun filmini yaptılar falan. Fırtına bir çıkıyor abi. Bitmiyor bu fırtına günlerce yani. Bir lanet geliyor kasabanın üstüne. Neyse. Şimdi Japonya'da da bir yağmur yağdı. 35 gündür aralıksız. Durmuyor. Bu inanılmaz bir rekor. Bir dünya rekoru. En son 1886'da olmuş bu hadise. İlk kez daha bu kez Japonya'da cereyan etmiş.
14: Japonya'nın başkenti Tokyo yağmurlu gün rekoru kırdı. Tam 35 gün aralıksız yağmur yağdı. Bu durum 1886 yılından beri ilk. Eylül başından bu yana 629 milimetre yağmur düştü. Bu normal seviyenin yaklaşık 3 katı. Şehirde 14 gün boyunca hiç güneş yüzü görülmedi. Aynı dönemde sadece 45,8 saat gün ışığı alındı. Bu kayıtlardaki en düşük ikinci seviye. Uzun süren yağışlar tarım bölgelerinde mahsule zarar verdi. Yeşil yapraklı sebzelerde fiyatlar hızla yükseldi. Bir marulun fiyatı 2 katından fazla artarak 450 yene çıktı. Yağmur sonunda hafif çiselemeye dönüşse de El Nino ve iklim krizi nedeniyle yağışların yeniden artması bekleniyor.
0: Yıllar evvel Washington yapmıştı, şimdi California gerçekleştirdi. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nı Müslümanlar için resmi tatil ilan etti. Şimdi gözler kime çevrildi? New York'un belediye başkanı Mamdani'ye. Çünkü onun da yapması gerek bu durumda. Bekleniyor.
13: Milyonlarca Müslümanı ilgilendiren karar ABD'nin Kaliforniya eyaletinden geldi. Ramazan ve Kurban Bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanındı. Karar Kaliforniya valisi Gavin Newsom'un imzaladığı Avrupa Birliği 2017 adlı yasa tasarısıyla yürürlüğe girdi. Tasarı Eyalet Temsilciler Meclisi üyesi Matt Haney tarafından sunuldu. Yeni düzenlemeyle iki dini bayram eyalet düzeyinde resmi olarak tanınmış oldu. Ayrıca okullar ve kamu kurumları bayramlarda Müslümanların dini vecibelerini yerine getirmelerini kolaylaştıracak. Böylece öğrenciler ve çalışanlar dini bayramlarını kutlamakta eğitim veya iş yükümlülükleri arasında tercih yapmak zorunda kalmayacak. Kararın ardından Amerikan İslam İlişkileri Konseyi CARE uygulamadan memnuniyet duyduklarını açıkladı. Kaliforniya bu adımla Amerika Birleşik Devletleri'nde Ramazan ve Kurban Bayramlarını eyalet düzeyinde tanıyan ikinci eyalet oldu. Washington eyaleti Nisan 2025'te iki bayramı tanıyan ilk eyalet olmuştu. New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise böyle bir adım atıp atmayacağı merak konusu.
0: Prince Harry ve Meghan Markle döndüler Amerika'dan İngiltere'ye dönmesine ama Buckingham onların tüm imtiyazlarını kaldırdı. Sıradan vatandaş olarak dönünce bu ikili şikayetçi oldular. Çünkü çocuklarının güvenliği için polis talep ediyorlar.
13: Bir zamanlar ikisi de kraliyet üyesiydi. Birçok konuda ayrıcalıkları vardı. Ta ki her şeyi bırakıp ABD'ye yerleşene kadar. İngiliz kraliyetinin varisi Prens Harry ve eşi Meghan Markle yeniden İngiltere'ye dönseler de artık sıradan vatandaş statüsüne sahipler. Bunun sonuçlarını ise şimdiden yaşamaya başladılar. İkilinin çocukları okulda paparazilerin hedefi oldu. Bunun üzerine eski kraliyet çifti çocukları için devletten koruma talep etti. Özellikle Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın paparaziler yüzünden kaza geçirip öldüğünü düşündüğü için konu hakkında daha da hassas. Ailenin güvenliği nedeniyle çocukların daha önce okul değiştirdiği de açıklandı. Harry ve Meghan Markle 2020'de kraliyet görevlerinden çekilmiş ve özel vatandaş olarak yaşamaya başlamıştı.
0: Peki böyleydi dünyanın hali vakti. Olup bitenleri anlattım. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Koca gezegen bu. Pınar Işık Ardoğlu şimdi sizlerle olacak. Görüşürüz.
17: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
18: İşinizin başında siz. Risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
19: Benim bankam iş bankası.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
22: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
17: Reklamları dinlediniz.
3: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü, pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü...

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM Haber.
1: Öğlen saatleri değerli izleyenler. Tel Aviv'den, Dubai'den Tel Aviv'e giden bir Airbus uçağı, yolcu uçağı. İçinde 27 tane çocuğun olduğu, özellikle de İsrailli vatandaşların çok olduğu bir uçak. Bir anda acil kodu verdi. O acil kodu da öyle bir kod ki 7500 diye geçiyor. Bunları da yeni öğreniyoruz tabii değerli izleyenler. Meğer o kod kaçırılıyorum ya da bir terör saldırısı kodu. Daha sonra bu 7700 koduna dönüyor. Önce bir terör saldırısı değil deniyor. İki pilotun kavgası olarak görüyor dünya. Ama İsrail medyası ve Netanyahu da bugün açıklama yaptı. Olayı bir terör saldırısı olarak görüyorlar. Yani Orta Doğu bugün 11 Eylül saldırıları gibi bir şeyi mi yaşayacaktı, yaşamadı? Bunu biraz konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi yeni il başkanı atanamıyor ya da atanmıyor. Az önce Müslüm Sarı bir açıklama yaptı. Aa dedik, orada bir açıklama gelir ve İstanbul il başkanı artık atanmıştır deriz dedik. Hayır, atama gelmedi ama 3 belediyeye ihraç geldi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Peki biz etiketimizi söyleyelim. Etiketimiz bu akşam değerli izleyenler: sorular, görüşler, yorumlar. Biz başlıyoruz.

0: konuklarım da hazırlar gelmişler, hoş gelmişler. Hemen kendilerine döneyim. Hukukçu Cüneyt Altıparmak. Cüneyt Bey hoş geldiniz, iyi akşamlar.
1: Merhabalar Pınar Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Gazeteci yazar Alişer Delek. Alişer sen de hoş geldin.
2: Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen başlıyoruz. Hem Türkiye konuşuyor hem dünya konuşuyor. Büyük bir fon krizi ve bunun böyle yankılarını konuşuyoruz. Dün akşam bu saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını sizler de takip ettiniz, biz de takip ettik. Devlet Denetleme Kurulu'nu göreve davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yine orada kim olursa olsun tolerans gösterilmeyeceğinin altını çizdi. Milletin malına el uzatanlarla işimiz olmaz dedi. Türkiye bu olaydan temizlenerek çıkacak dedi. Kimseye tolerans göstermeyeceğiz dedi. Yanlış yapanlarla, nefsine yenik düşenlerle vedalaşacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kimse AK Parti'ye leke süremez ifadesini de kullandı. Bu toplantıdan sonra işte yine gözaltılar, arkadaşlar kulağımı bir kapatırsanız, yine gözaltılar bugün 5. dalga fon krizinde 5. dalga gözaltı kararı geldi 34 şüpheli hakkında değerli izleyenler. Bu arada 26 hisse inceleniyor dedi Akın Gürlek Adalet Bakanı. Yani sadece fon meselesi değil, hisseler de inceleme altında. Hakkında işlem yapılan kişi sayısı şu anda 217'ye çıkmış durumda. 56 şüpheli tutuklandı ve Akın Gürlek suçtan elde edilen mal varlıklarına kimse TMSF fonuna aktarılacak dedi ki işte bazı villalar, araçlar onlara da şu anda el konuluyor. Betül Sayankaya, Fatma Betül Sayankaya ve eşi mal varlıklarına dün akşam saatlerinde dondurma kararı geldi. Şöyle yapayım, Alişer Delek seninle başlayalım. Yine bir gazeteci okuması yapalım. Daha sonra Cüneyt Bey, bugün Devlet Denetleme Kurulu Başkanı da bir açıklama yaptı. Bu arada eski SPK Başkanı da bugün ifadeye çağrıldı. İktidar yani hükümet bu konuda çok ısrarlı, sonuna kadar gideceğiz diyor. Alişer, bir gazeteci gözüyle neler aktaracaksın?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan meseleye dair her konuştuğunda, ben 4 konuşma hatırlıyorum, umarım yanılmıyorumdur. Her konuştuğunda çıtayı biraz daha yükseltti ve şeyi biraz daha, tonu biraz daha sertleştirdi. Bu şöyle olumlu okumak lazım. Yani mevcut AK Parti iktidarında tek adam var. Yani Erdoğan önemli.

0: 455 bin, ailelerini de hesapladığınız zaman milyonları aşan bir sayı. Bu aynı zamanda Türkiye'de elinde Türk parası bulundurarak piyasada yatırım yapıp yapmamayı düşünenlerin kafalarına büyük bir soru işareti. Bu aynı zamanda yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan güvenini testi. Bütün hepsini topladığımız zaman Türkiye ekonomisi bir stres testinden geçiyor. Zaten kırılgan, zaten dışa bağımlı. Bunları söyle artık, bunlar gerçek. Zaten çok uzun soluklu, uzun süredir devam eden ekonomik bir krizle mücadele ediyoruz. Yani hani bu fon örneği bile bize bunu gösteriyor. Yani sosyal medyadan gelen bir mesajlar var, oturup ağlarsın. 25 bin lira yatırmış ya adam. 25 bin lira. Çünkü diyor ki işte ay sonunda kredi kartı ödemesi vardı. 25 bin lira, belki 28-29 bin lira olur diye bekledim diyor. Bunu açık açık söylüyor, ağlayarak söylüyor. Hiç öyle aman daha büyük evler alayım, arabamı eve çevireyim, eldekini arabaya çevireyim değil. Kredi kartı borcunu ödemek için, çocuğun bir dahaki seneki okul masrafını çıkarabilmek için. Yani böyle şeyler de var. Zaten %80'e, içeriden aldığım birkaç bilgiyi de söyleyeyim. %80'e yakını 1 milyon TL'nin altı yatırım. Evet. Onun küçük için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük yatırımcı, yani hani böyle, çünkü kamuoyunda şu konuşuluyor, her yer fırsatta da bunu söylemeye çalışıyorum. Zengin zaten zengin oluyor. Evet, bir grup zenginliğine zenginlik katmış, işte elimizdeki somut örnekten görüyoruz. Kaya ailesi 163 milyonla girmişler, 2 milyar parayla çıkmışlar. Oraya ayrı geleceğim de. Neyse, yani bu fon soruşturmasının krize dönüşmemesi için devlet gerekeni yapıyor. Yeterli mi? Daha da yapacak. Daha da yapması lazım. Şimdi şeyi söyleyeyim, birkaç bilgi söyleyeyim. %80'ine yakını 1 milyonun altı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten yanlış değilsem bir uçakta galiba şeyi söylemişti. 1 milyonun altında ilk ödemeleri yapalım. Yani büyük bir çoğunluğu rahatlatalım. Bir de bir diğer hesap da şu an içeride yapılan, yani AK Parti kaynaklarından aldığım bilgi şu. Aşırı zenginleşmiş böyle bir 9-10 kişilik bir ekip var tahmin edilen bu hisse ve fon meselelerinde. Onların mal varlıkları geri kalan büyük bir kısma yetiyor. Bunlar doğruysa, bunlar üzerinden bir şey yapılacaksa, işlem yapılacaksa bunlar önemli. Bir kurulun kurulması çok önemli. Özel bunun için oluşturulan bir kurulun kurulması çok çok önemli.
1: Hatta dün kuruldu işte, bunun da altını çizelim. Hani dün kurulmuştu, sen onu hatırlatma yapıyorsun. Hani evet, kurulduğunu söyledi.
0: Onun yetkilerinin böyle şey olması lazım. Yani devlet denetleme kurulunun altında bir tane daha kurulun kurulması önemli. Onun yetkilerinin arttırılması lazım. Nedenini şöyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir örnek vardı. Madoff davası hep konuşulmuştu. Orada da bir kurul oturdu ve tek tek vakaları inceleyerek hakkı hakkınca geri kalan şeyi teslim etti. Ha, şunu da söylüyor bu arada AK Parti kaynakları. Böyle hani girdiğin zamanında 10 liraya 6 ay önce, şimdi çıkıyorsun 500 liraya diye bir şey yok. Mağdurların da bir şekilde fonunun oluşabilmesi için, onlara da bir bütçenin oluşabilmesi için şunun olma ihtimali çok yüksek. 10 liraya girdin, 5 ay içerisinde enflasyon hesaplanır, 10 lira enflasyon karşılığı 13 lira 14 lira olmuştur, onu alırsın. Parayı kaybetmezsin ama o hayalini kurduğun büyük kazançların olmama ihtimali de var. Bu üç bilgiyi de
1: yani karlar içerisinde olmayacak ama ana para, ama belki üzerine enflasyon, hani süreçten dolayı enflasyon
0: bir rakamı mağduriyet
1: belki
0: olmasın diye eğer şey bir mağduriyet yapar. Çünkü olmasın hani diye. Aynen öyle. Eğer o bir kayıp yaşanırsa, hani birilerinin hesaplarına dondurmaya bazı paralara ulaşılamazsa, diğerlerinin büyük bir çoğunluğun mağduriyetinin giderilmesi için yapılan bu, gene az önce söylediğim Madoff davasında Amerika Birleşik Devletleri'nde de yapılan buydu ve %93 oranında başarıya ulaşılmıştı oradaki şeyde, krizde. İçerisinde bu fonun, hisse sahibinin öldükten sonra servetine el konulması gibi radikal kararlar da vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Burada da radikal kararların alınması söz konusu. Devletin bu işe el atması önemli. Yani onun hissedilmesi önemli. Çünkü burada bir güven de veriliyor. İlk söylediğim birkaç cümleyi tekrarlayarak söyleyeyim. Bu güven sadece sana, bana, bir vatandaşa değil, yurt dışına da verilmesi gereken bir güven. Çünkü Türkiye ekonomisi bir stres testinden geçiyor. Bundan iyi bir sonuç alınacağı umudum var. Benzer şekilde muhalefet de bu işe hazırlanıyor ama Erdoğan üzerinde bir iki cümle kuracağım. Hani kolay kolay benden duyamayacağınız cümlelerden bir tanesi. Her şeye eleştirel baktığım için. Cumhurbaşkanı Erdoğan tonunu arttıra arttıra, sertleştire AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor. Bak, bu da önemli. Hani geçip kameraların karşısında değil, AK Partililerin gözünün içine bakarak dedi ki nefsine yenik düşenlerle yola devam etmeyiz diyor. Ama ben hala ve hala inatla söylüyorum ki

0: Kaya ailesinin sadece parayı geri verdilerse, onu da bilmiyoruz, bir haber olarak gördük.
1: Öyle söylendi bu ama para, emin değiliz, teyit edemedik.
0: Kamuoyunu tatmin edici bir şekilde açıklama yapmaları gereken iki tane soru var. Birincisi, bence medyada yanlış yapıyor. Çıkış parasını konuşuyoruz. 2 milyar parayla çıktılar. Hayır. 163 milyon nereden buldunuz? Birisi siyasetçi, bir tanesi doktor. 163 milyon ve ailelerinde para yok. Yani Betül Sayan Kaya İBB bursuyla yurt dışında okudu. Herhalde paraya ihtiyacı yok. Vardı ki burs aldı. 163 milyon nereden buldunuz? Siyasetçi olarak, ben bir vatandaş olarak siyasetçiye bu soruyu soruyorum. İkincisi de, bu tarihte çıkmanız için size bir tüyo geldi mi, size bir bilgi geldi mi, çıkın diye. Bu soruşturmanın selameti için de gerekli bir soru. Bunun için de savcılık kavuşturmasını, savcılığı sizi çağırmasını beklemeyin. Erdoğan'ın üzerine yüktür, beni affını isteyip kenara çekiliyorsun, susuyorsun. Sustukça bak, bu sorular kamuoyunda soruluyor. Sokaktaki vatandaş o paraları götürdüler diyor. Hepsi AK Parti'ye, Erdoğan'a yazıyor. Affını istemek Erdoğan'ın üstüne yük bindirmektir. Çıkıp kamuoyuna bunların açıklamaları lazım. Gidip savcılığa kendilerinin, eğer varsa biri bildikleri, bunları söylemeleri gerekiyor.
1: Peki.
2: TGRT FM Haber. Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 30 Eylül Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın "Köprüler satıldı mı, satılıyor mu?" başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'de bazı çevrelerde ekonomik meselelerin teknik boyutlarını bir tarafa bırakıp büyük sloganlarla tartışma alışkanlığı var. Bunun son örneği İstanbul Boğazı üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bazı otoyolların özelleştirme programına alınması üzerine yapılan yorumlarda halen sergilenmekte. Muhalefetin bazı kesimlerinde hemen köprüler satılıyor, hatta dolaylı biçimde ülkenin malları elden çıkarılıyor havası doğdu. Bu konuda 5 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanı kararı açık. Kararda köprü ve otoyollar bakımından mülkiyet devri yöntemi hariç olmak üzere özelleştirme tarzlarının uygulanması öngörülmekte. İşletme hakkının verilmesi, kiralama, gelir ortaklığı ve benzeri yöntemler kullanılabilecek. İşletme hakkı sözleşmesinin süresi de 30 yıl olarak belirlenmiş. Başka bir ifadeyle köprülerin tapusu özel bir şirkete verilmiyor, köprüler devletin mülkiyetinde kalıyor. Tartışılan şey bunların kim tarafından ve hangi şartlarla işletileceği. İşletme hakkının kaça devredileceği, ihale şartlarının gerçekten rekabetçi olup olmayacağı, geçiş ücretlerinin nasıl belirleneceği, bakım ve güvenlik standartlarının nasıl denetleneceği ve devletin 30 yıllık gelecekteki gelirlerinden vazgeçmesinin karşılığında bugün yeterli bedel alınıp alınmayacağı elbette tartışılmalıdır. Bunlar ciddi sorulardır. Nitekim özelleştirmeye karşı çıkanlar, düzenli gelir sağlayan kamusal altyapının uzun süreli özel işletmeye verilmesinin kamu yararı bakımından sakıncalı olabileceğini savunuyorlar. Fakat köprüler satılıyor demek bu tartışmayı aydınlatmıyor. Tam tersine bu bakış, mülkiyet devriyle işletme hakkı devrini birbirine karıştırıyor. Bir belediyenin kendisine ait bir otoparkın işletmesini bir özel şirkete vermesi, otopark arazisini satması anlamına gelmez. Devletin bir limanının, havaalanının veya otoyolun işletmesini özel sektöre devretmesi de aynı şekilde o varlığın mülkiyetinden vazgeçtiği anlamına gelmez. Özelleştirme kavramının kendisi yalnız satıştan ibaret değildir. Muhalefetin burada yapması gereken şey slogan üretmekten ziyade alternatif ortaya koymaktır. Özel işletmeye karşı çıkılıyorsa devlet işletmesinin neden daha verimli olacağı anlatılmalıdır. Köprülerden elde edilecek gelecek gelirlerin daha değerli olduğu düşünülüyorsa bunun hesabı ortaya konmalıdır. Özel işletmecinin geçiş ücretlerini aşırı yükselteceğinden endişe ediliyorsa ücretlendirme ve denetim modeli tartışılmalıdır. Satıyorlar, peşkeş çekiyorlar veya benzeri ifadeler iktisadi bir argüman olamaz. Bu tartışmanın tarihi bir ironisi de var. Türkiye'de büyük altyapı yatırımları yapılırken bunların gereksiz, pahalı veya yanlış olduğunu savunan siyasi çevreler geçmişte de oldu. İlk Boğaz Köprüsü yapılırken projenin ekonomi ve şehircilik bakımından yanlış olduğunu düşünen güçlü bir muhalefet vardı. Bugünse aynı çevreler köprülerin kamu elinde kalmasının önemi üzerinden siyaset yapıyor. Türkiye siyasetinde yatırımlara yapım aşamasında karşı çıkıp daha sonra onların statüsünü korumayı bir siyasal sembole dönüştürme eğiliminin bulunması üzerinde düşünmeye değer bir mevzu. Asıl mesele devlet mi özel sektör mü şeklindeki kaba bir ikilik de değildir. Özel işletme kötü bir ihale ve kötü bir sözleşmeyle kamuya zarar verebilir. Devlet işletmesi de verimsizlik, siyasallaşma ve kötü yönetim yüzünden topluma pahalıya mal olabilir. Bu yüzden her somut olayda şartlara bakmak gerekir. Sonuçta söz konusu karar köprülerin mülkiyetinin satılmasını öngörmemektedir. Tartışılan devletin mülkiyetindeki bu tesislerin 30 yıl süreyle özel işletmeye açılmasıdır. Bundan sonra sorulması gereken esas sorular bunu hangi bedelle, hangi ihale şartlarıyla, hangi ücretlendirme sistemiyle ve hangi kamu denetimi altında yapılacağıdır.
Muhalefetin görevi de yalnız yapılan her şeye karşı çıkmak değil, bu sorulara tutarlı ve uygulanabilir cevaplar vermektir. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın "Köprüler satıldı mı, satılıyor mu?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşam'da Kurtuluş Taiz'in "Sürecin En Kritik Toplantısı" başlıklı makalesini sunuyorum. Çözüm sürecini yürütmekle görevli Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Bu kurul en üst düzeyde bakanlık yapmış isimlerden oluşuyor, önemi de biraz buradan geliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş kurulda yer alıyor. Kurulun ikinci toplantısı son derece önemliydi. Nitekim toplantıda bu kurula bağlı olarak çalışacak 4 al komisyonun görevleri ve yetki alanları karara bağlandı. Bu 4 komisyonun kurulması birinci toplantıda kararlaştırılmıştı. Komisyonları hatırlayacak olursak, Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu. Gözlerin çevrildiği komisyonsa Abdullah Öcalan'ın başında yer alacağı iddia edilen Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu. İmralı Dem ve Kandil hattı bu komisyonun bir an önce kurulmasını ve Öcalan'ın da söz konusu komisyonun başına getirilmesini bekliyor. Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını yapan kurulun bu konuda aldığı karar merak ediliyor. Bu hafta İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüşmesi bekleniyor. Bu randevuda Öcalan'ın görev alacağı komisyon ve statü meselesi de açıklığa kavuşacaktır. Çözüm sürecinin ikinci aşamasına geçilmesi için MGK'nın silahların bırakılmasına ilişkin tespit ve teyit raporu belirleyici olacak. Tespit ve teyit için öngörülen tarih Ekim ayı. Silahsızlanma ve Stratejik Alt Komisyon'un yeni oluşturulduğunu göz önünde bulundurursak takvim biraz sıkışık görünüyor. Ancak buna rağmen sürecin aksamayacağı yönünde iyimser bir hava var. Hem Ankara'da hem de DEM tarafında. Kandil'den şartlı, koşullu açıklamalar gelmesine rağmen perde gerisinde silahların bırakılmasıyla ilgili sürecin sürdüğüne dair bir takım bilgiler de geliyor. PKK'nın ikinci Kandil olarak anılan Sincar'ı boşaltması ve PKK'ya bağlı YBŞ adı verilen yapılanmanın silahlarını bırakarak Suriye'deki SDG gibi Irak merkezi hükümetiyle bir entegrasyon sürecine girmesi son derece önemli. Suriye'den sonra Irak ve ardından da Türkiye'de silahların tümden terk edilmesi süreci başladı. PKK içinde bu sürece direnenler elbette olacak. Ancak örgüt üzerinde Öcalan'ın etkisi tesis edildiği sürece bu süreçten geri dönüş oldukça zor görünüyor. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in "Sürecin En Kritik Toplantısı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün "Fon Krizinde Çıkarılacak Dersler" başlıklı makalesini sunuyorum. Fon mağdurlarıyla ilgili krizin çözümü için devletin en üst kademesi devreye girdi. Malumunuz dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da külliyede bir toplantı yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra SPK, BDDK, Borsa İstanbul, Takas Bank, MKK, Emlak Katılım yetkilileri katıldı. Toplantının ilk bölümü yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan tek tek ekonomi bürokratlarından yaşanan sıkıntıyı dinledi. Daha sonra toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında devam etti.
Beştepe'den partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına geçen Erdoğan, fon kriziyle ilgili yol haritasını belirlediklerini, bir kurul oluşturduklarını, Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanının şu sözleri de parti kurmayları açısından kritikti. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez. O aklına leke süremez. Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık ve vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanlarla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yeri geldikçe defalarca söyledim, yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarının çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağına işaret etti. Belli ki hükümet kararlı. Bu kriz Türkiye açısından bir fırsatı da beraberinde getirebilir. Uzun vadede sermaye piyasalarının daha şeffaf ve güçlü bir yapıya kavuşturulması açısından bir ders niteliği taşıyabilir. Mevzuatların eksik tarafları giderilebilir, şeffaflık daha fazla yabancı yatırımcının Türk sermaye piyasalarına girişinin önünü açabilir. Gelelim ne dersi alınacağına. Yaklaşık bir yıl önce gündeme getirmiştim. SPK borsadaki manipülasyonlar konusunda yavaş hareket ediyor. Bence SPK kanunda bir değişiklik yapılması fon krizinden sonra daha da elzem haline geldi. Borsada piyasa bozucu durumlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına re'sen soruşturma yetkisini tanıyacak bir yasal düzenlemenin ivedilikle çıkarılması gerekiyor. Hatırlayın. Fon soruşturması sırasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında 26 Şubat 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SPK'ya gönderilen müzekkere ortaya çıkmıştı. Yazıda Yarız'ın Katılım Evin, Birleşim Grup Enerji ve MOPAŞ hisselerindeki işlemlerine ilişkin iddiaların ayrıntılı araştırılması istenmişti. SPK'dan raporlar beklenmişti. Çünkü sermaye piyasası suçları özel dava şartına tabi. Bu suçlar hakkında Cumhuriyet Savcıları doğrudan soruşturma başlatamıyor. Soruşturma açılabilmesi için SPK'nın Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunması zorunlu. Soruşturma SPK uzmanlarınca hazırlanan teknik bir denetim raporu üzerinden yürütülüyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarına yetki tartışması fon soruşturması öncesinde de ekonomi çevrelerinde tartışılan bir durumdu. O zaman Cumhuriyet Başsavcılıklarına bu yetkinin verilmesinin sakıncalı olduğu, piyasada müdahale algısı oluşturabileceği, yatırımcıların ürkebileceği ekonomi yönetimi tarafından dile getirilmişti. Ancak bugün yaşadığımız fon krizi böyle bir düzenlemenin gerekliliğini bize gösteriyor. Vakıfbank

0: Şimdi reklamlar.
1: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
1: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Nedret Ersanel'in Washington-Mekke ittifakına karşı başlıklı makalesini sunuyorum. Tam İngiltere'de Amerikan ordusunun da kullandığı Kraliyet Hava Kuvvetleri Fairford üssü yakınında 3 şüpheli araç içinde 5 İngiliz vatandaşının gözaltına alındığı, bomba düzenekleri ve kimyasal maddeler ele geçirildiği haberi üzerine 3 olan şüpheli var. Rusya, İran, İsrail şeklinde tefekkür ederken daha ilginç bir habere, daha doğrusu Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoya kaydı gözüm. Görüntülerde Hava Kuvvetleri Komutanımızla İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı kol uçuşu yapıyordu. Önce Ankara'da resmi görüşmelerini yapmışlar, sonra Konya'ya geçip F-4E'lere binip havalanmışlardı. İster istemez kurcalıyor insanı, bir mesaj mı var, varsa kime diye. Bir de F-4'leri vintage bulmuş izleyenler, belki de mesaj oradadır. Böyle sonu bir yere bağlanmayan, olaylar arasında ilintiler, örüntüler yakalanmayan ama albenisi yüksek haberleri severim. Zihni keskin tutarlar. Tersine en azından ilgili herkesin bildiği haberlerin, olayların, çoktan oraların geçildiği bilgilerin manşete çekilmesi ilginç gelir bana. Pazar günkü Milliyet tam böyle bir haberi görmüş, büyütmüş. Başlığı şu: Panzehir Mekke İttifakı. Özü şu: Reagan döneminde bir ABD Ulusal Güvenlik Strateji raporu yayınlanıyor. 1988. Altında da doğal olarak onun imzası var. Yeni bir şey değil, hatta eski bir şey de değil. Aynı isimli raporlar bugün de yayınlanıyor. 88 öncesinde de yayınlandı. Sonuncusu, Trump'ın yayınladığı rapor da bu ülkede günlerce haber yapılıp tahlil edildi. Diyor ki: Düşman bir devletin veya devletler grubunun küresel ölçekte sıklıkla dünyanın can damarı olarak adlandırılan Avrasya kara kütlesine hakim olması durumunda, ABD'nin en temel ulusal güvenlik çıkarlarının tehlikeye gireceği yönündeki kanaattir. Bunu önlemek için iki dünya savaşında mücadele ettik. 1945'ten bu yana Sovyetler Birliği'nin jeostratejik avantajını kullanarak Batı Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki komşularına tahakküm etmesini ve böylece küresel güç dengesini aleyhimize olacak şekilde kökten değiştirmesini engellemeye çalıştık. İşte haberde mealen bugün de aynısını yapıyorlar. Bunun karşısında Mekke ittifakı var. Bunu da gündeme bir Danimarkalı getirdi. PES. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlarım, meslektaşlarım, Türkiye bu okumayı çoktan yaptı, geçti. Bağlayın, ardı kırık Danimarkalı bir akademisyenden çok evvel. Daha boyutlu ve katmanlı olarak hocalar, köşe yazarları, televizyon programları bunun üzerinde tepindi neredeyse. Bu fakirin bile hiç yoksa 10 tane yazısı vardır bu teşhise, hatta sonrasına dair. Ukrayna, hele İran savaşının, İsrail soykırımı ve Filistin'in çok kutuplu düzenin kurgusuna geçiş dönemine dahil olduğunu, Körfez ve Güney Kafkasya'yı kapsadığını, Batı Asya'ya dayandığını, Suriye ve Irak'taki gelişmelerin de bu yaklaşımın tezahürlerinden olduğunu bazen tek tek bazen toptan işaretledi bu ülke. Hepsini yok sayıyorsanız size kalmış ama ABD'nin Türkiye Büyükelçisi, Trump'ın Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak'ın sadece bu köşede en az 3 kez delil olarak gösterilen haritası var. 4 olsun. Başkan Trump çok sayıda ülke ve farklı planlar arasında yaşanan karmaşayı ayırmaya, refah içinde yaşayabilirsiniz diyerek ilerlemeye çalışıyor. Düşünün, sadece İbrahim anlaşmalarını bölgenin güçlü oyuncularından Türkiye'yi, ki Türkiye bölgedeki önemini her geçen gün artırıyor, birleştirdiğinizi. Ama sadece Türkiye değil, Arap olmayan nüfusu Müslüman ağırlıklı bir ülke olarak Türkiye, İsrail, Körfez ülkeleri, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, kuzeye çıkarak Azerbaycan, Ermenistan, bunları birleştirdiğinizde dünyanın en güçlü bölgesi ortaya çıkar. Neden olmasın? İşte o raporun planı bu. Avrasya'yı ya da atıf yapılan kalp yağı Batı'nın kontrolünde tutma girişimi. O tarihte birinci tehdit Sovyetlerdi, bugün Çin ve Rusya. Bir de ABD'nin askeri varlığıyla değil, politik ve diplomatik kurgusuyla bunu sağlama arzusu, mecburiyeti. Mekke İttifakı'nın bölgesel farkındalık ve gerektiğinde, olgunlaştığında bölgesel müdahalelerle bölge ülkeleri kendi sorunlarına el atmadığından hegemon dışarıdan gelip işleri daha berbat ediyor düsturuyla vaziyet etmesinin anlamı, raporla zıtlığı tabii ki bu. O halde arkasını İsveçli bilim insanları üç açılı diş fırçası buldular kafasıyla Danimarkalı birine yaslayarak manşetlere çekmenin anlamı, muradı ne? Aklıma bir soru geliyor. Onu konuşabiliriz. Amerika'nın mevcut dış politikası ister Avrupa'ya ister Orta Doğu ve Doğu'ya yönelik genişletilmiş olsun kabaca. Trump eşittir Reagan formülüne indirilebilir. Bunun da gizlisi saklısı yok. Beyaz Saray'da Trump da Reagan'ı çok söyledi. Eğer Reagan planına karşı Mekke İttifakı diyorsanız lafın ucu Trump Mekke İttifakı'na karşıya varır. Verilen mesaj buysa kulağa tersten gösteriyorsunuz ama ele alınabilir. Washington'un resmi söylemi Mekke İttifakı'nı desteklediği demeyelim ama beğendiği yönünde. Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan üçgenindeki ülkelere ABD'nin doğrudan karşı çıkması bugünkü konjonktürde zaten mümkün gözükmüyor. İran'dan dayak yemiş Amerika bunu yapamaz. Kerhen olumluyorlar. İsrail'in hem ABD bakışından hem ittifak bakışından tek kangren sorun olduğu düşünüldüğünde gayet anlaşılabilir haldir. Çin ve Rusya'nın ittifakı alenen olumlamaları da daha bağımsız Orta Doğu ihtimalini satın almalarından ileri geliyor. Yeni Şafak gazetesinde Nedret Ersaner'in Washington-Mekke ittifakına karşı başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Coşkun Başbuğ'un "Terör Hortlar mı?" başlıklı makalesini sunuyorum. Bir önceki yazımda adına birleşmiş denilen ama kurulduğu günden bugüne bir türlü birleşememiş milletlerin geçtiğimiz hafta Amerika'da yaptığı toplantıyı yazmıştım. Toplamda 193 ülkeden oluşan dünyanın en büyük teşkilatı Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde toplantı ve yine bir tiyatro klasiğiyle birleşmiş gibi yaptı. Okuyanlar hatırlar, yine aynı yazıda Birleşmiş Milletler tarihinin en rezil toplantılarından birinin gerçekleştiğini de yazdım. Çünkü o toplantıda hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı verilmiş bir katil elini kolunu sallayarak kürsüye çıktı ve pişmiş kelle misali sırıtarak lağım kokan ağzıyla elindeki cihaz, çağrı cihazını sağa sola sallayarak tehditler savurdu. Bu çağrı cihazının gösterilmesi ölüm tehdidi anlamına geliyordu. Bunun neden böyle algılanması gerektiğini önceki yazımda açıklamıştım. Hafızayı tazeleme adına konuyu tekrarlayayım. Malum İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken kana doymayan vampir misali yönünü Lübnan'a da çevirmiş ve orada on binlerce insanın katline sebep olmuştu. Orada yaptığı saldırıların en ağırını ve en iğrencini Hizbullah'a yaptı. Bu saldırıda neler olmuştu hatırlayalım. Mossad düzenlediği terör saldırısıyla Hizbullah'ın 4000 kişilik lider kadrosunu tek bir tuşla yok etti. Bu saldırıya maruz kalan Hizbullah liderlerinden şanslı olanlar gözlerini, kulaklarını ya da bir başka uzvunu, şanssız olanlarsa hayatlarını kaybetti. Peki nasıl oldu? Esasen saldırı çok basit ama bir o kadar da zekice planlanmıştı. Önce binlerce çağrı cihazının içine günü ve saati geldiğinde infilak ettirilmek üzere patlayıcı madde yerleştirildi. Sonrasında bu cihazlar lider bazında haberleşme maksatlı kullanılacak diyerek Hizbullah liderlerine dağıtıldı. Beklenen gün ve saat geldiğinde tek bir komutla cihazlardaki patlayıcılar patlatıldı ve böylelikle Hizbullah'ın 4000 kişilik lider kadrosu bir anda devre dışı bırakıldı. Bu konuyu hepinizin aklından geçen şu kritik soruyla kapatalım. Bu cihazları Hizbullah'a kim dağıttı? Tabii ki İran. O halde ikinci soru. Bu durumda devrim muhafızları İsrail'le işbirliği mi yapıyor? Elbette. Şüpheniz mi var? Bu konuyu bir kenara koyalım ve devam edelim. Geçtiğimiz yıllarda Gazze kasabı Netanyahu kendisine olan tepkiler artınca üç cepheli bir tehdit sarmalı oluşturmuştu. Hakkında eleştiriler artan vatansız, soysuz Netanyahu önce Amerika'ya, sonra Avrupa'ya ve son olarak da Körfez ülkelerine tehditler yağdırdı. Amerika'yı açtırma ağzımı Pearl Harbor baskınında ikiz kulelerin vurulmasında çevirdiğim pis işleri dökerim ortalığa diyerek tehdit etti. Körfez ülkelerinin sultanlarını oturduğunuz tahtın kıymetini bilin, daha fazla şansınızı zorlamayın diyerek tehdit etti. Avrupa'yı tehdit ederken de aynen şu cümleleri kullandı. Avrupa'da herhangi bir terör saldırısı yaşanmıyorsa bunu bana borçlusunuz. İsrail terör örgütü bu çıkışıyla alenen Avrupa başkentlerini üstüme gelirseniz tüm Avrupa'yı kan gölüne çeviririm diyerek tehdit etti. Şimdi çağrı cihazı olayıyla bu tehdidi İngiltere'de gerçekleşen bir olayla birleştirmek istiyorum. Geçtiğimiz gün İngiltere'de Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan Fairford hava üssüne terör eylemi hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle 5 İngiliz gözaltına alındı. Askeri üste Amerika'nın B-1 ve B-52 bombardıman uçakları var. Burada bir sahte bayrak operasyonu mu yapılacaktı bilinmez. Bunlar soruşturma sonucu ortaya çıkacak. Gözaltına alınan İngilizlerin hepsi erkek ve 23 ile 25 yaş arası gençlerdi. Gençler ve bu kişilerin kullandığı 3 şüpheli araç üssün girişine 350 metre kala yakalandı. Gözaltına alınan gençlerle ilgili soruşturma sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan Birleşmiş Milletler zirvesinde Netanyahu denilen katilin eline çağrı cihazı alarak kürsüde konuşmasını yerden yere vurarak eleştirmiştim. Bir önceki yazımı okuyanlar hatırlar. Aynı okurlar şunu da hatırlar. Katilin elinde çağrı cihazıyla yaptığı konuşmayı tüm dünyaya yönelik hamirine yazılmış bir tehdit olduğunu da söylemiştim. İşte kürsüde savrulan bu tehdit İngiltere'de karşılık buldu ve İsrail Fairford hava üssüne yapacağı bu saldırıyla hem İngiltere'yi hem de Amerika'yı sarsmayı planladı. Bu saldırı önlendi mi bilinmez ama bilinen o ki Avrupa'da yakın zamanda İsrail tarafından tezgahlanan önemli terör eylemleri gerçekleşebilir.

Star gazetesinde Coşkun Başbuğ'un "Terör Hortlar mı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Abbas Güçlü'nün "Üniversiteler neden boş kaldı?" başlıklı makalesini sunuyorum. Üniversitelere olan ilgi her geçen gün daha da azalıyor. Sadece bizde mi? Hayır. Kan kaybı dünyanın her yerinde yaşanıyor. Oluşturacağı sorunlara ise çok ciddi kafa yoruluyor. Peki ya bizde sorusuna geçmeden önce isterseniz gelin bir durum tespiti yapalım. Üniversite başvuruları son 5 yılda 1 milyondan fazla azaldı. Elemeye ve yeterliliğe yönelik üniversite birinci basamak sınavı adeta kaldırıldı. Baraj puanı eskiden 180'di, sonra 165'e indirildi. Şu andaki durumsa vahim ötesi. YKS'de 180 soru soruluyor ve bu 180 sorudan sadece birini doğru cevaplayıp sınavdan çıksanız bile puanınız hesaplanıyor ve kontenjanlar dolmadığı için de o bölümden birini tercih ettiğinizde üniversiteli olabiliyorsunuz. Şimdi tam da böylesi bir ortamda kapı önünde bekleyen 2 milyon civarında aday varken ikinci yerleştirme sonunda 42 bini vakıf üniversitelerinde olmak üzere 55 bin kontenjan boş kaldı. Kazanıp da kayıt yaptırmayan ya da yaptıramayanlarla birlikte bu sayı 70 bine çıkarsa hiç şaşırtıcı olmaz. Peki bu nasıl planlama? Nasıl bir öngörü ve nasıl bir israf? YÖK ve ÖSYM bu konuda ne düşünüyor? Rektörler ne diyor? En önemlisi de onlara tüm kontenjanlar dolacak diye kadro ve bütçe veren Maliye Bakanlığı yaşananları nasıl değerlendiriyor? Vakıf üniversitelerinde boş kalan kontenjanların oluşturacağı bütçe açığı nasıl kapatılacak? Bu ağır yük umarız diğer öğrencilerin sırtına yüklenmez. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın 28 Eylül Uluslararası Bilgiye Evrensel Erişim Günü dolayısıyla yayımladığı aşağıdaki mesajdan bir paragrafı X'te paylaştım. Bu cümlenin kime ait olabileceğini sordum. Listede Milli Eğitim Bakanı, Fransız Eğitim Bakanı, Harvard Rektörü ve YÖK Başkanı Özvar vardı. Harvard Rektörü açık ara önde çıktı. Tahminlerde en az oy alansa YÖK Başkanı oldu. Nedenlerini irdelemeden önce gelin o kutlama mesajına bir göz atalım. Bilgi, dünyayı anlamak kadar insanın dünyadaki yerini tayin etmesinin de en güçlü kaynaklarından biridir. Ona erişebilmekse düşüncenin serbestçe gelişmesinden bilimin ilerlemesine uzanan geniş bir alanın kapısını açar. Dijital çağ bu alanı hiç olmadığı kadar genişletti. Kaynaklar çeşitlendi, dolaşım hızlandı. Mesafeler büyük ölçüde ortadan kalktı. Ancak bu imkanların çoğalması beraberinde temel bir meseleyi de getirdi. Bilginin doğruluğunu, güvenliğini ve bütünlüğünü koruyabilmek. Dolayısıyla bilginin süratle çoğaldığı bir çağda asıl mesele daha fazlasına ulaşmak değil, kaynağını sorgulayabildiğimiz, doğruluğunu sınayabildiğimiz ve yeni düşüncelere zemin kılabildiğimiz nitelikli bilgiyle sahih bir ilişki kurabilmektir. Paylaştığım paragraf koyu olan bölümdü. Tahminlerde en düşük oran onunki oldu. Peki ama neden? Örneğin söylemleriyle üniversitelerdeki uygulamaların örtüşmemesi olabilir mi? Harvard gibi bir üniversiteden söz ediyor ama bu işin en tepesindeki isim olmasına rağmen üniversitelerde yaşananlardan haberdar değil mi? Üniversitelerimizin içinde bulunduğu durumdan haberdar ama gönlündeki üniversiteler çok mu farklı? Üniversitelerimiz hemen her açıdan Harvard gibi ve o da bunu mu dile getiriyor? Çok daha önemlisi, önemli olan yaşananlar değil, oluşturulmaya çalışılan algı mı? Erol hocamızın içi de dışı da aynı ama görünen o ki üniversitelerimize yönelik algıyla onun dile getirdiği üniversiteler aynı değil. Öyle olsaydı böylesine bir algı söz konusu olabilir miydi? Gelelim yazımızın en başındaki soruya. Üniversitelerimizdeki kan kaybı nasıl durdurulabilir? Öğrencilerin üniversitelerden kaçışı nasıl tersine çevrilebilir? Bu konu bir cümleye, bir yazıya, bir kitaba sığmayacak kadar çok boyutlu bir sorun. Doğru teşhis koymadan da tedavi mümkün değil. İşe oradan başlamak sanki en doğru olan olacaktır. Özetin özeti, söylemlerle yapılanlar örtüşmüyorsa gerisi teferruat.
Milliyet gazetesinde Abbas Güçlü'nün "Üniversiteler neden boş kaldı?" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvurular.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
7: Aklınızda bulunsun.
0: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Bu öğütlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: İkinci bölümde de konuklarımız hazırlar. Hemen uzaktan bağlantılarıma dönmek istiyorum. Gazeteci, yazar Gaffar Yakınca bizimle beraber. Sevgili Gaffar, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk sevgili.
0: İyi akşamlar. Emekli pilot Ahmet İzgi. Ahmet Bey, hoş geldiniz siz de.
2: Merhabalar efendim, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Gaffar Yakınca'nın arka planına bayıldım yalnız bu arada, onu söyleyeyim.
1: Sevgili Pınar, benim evim değil, keşke öyle olsa. Bu hazır arka planlardan biri. Ben şu anda Balıkesir'deyim, yazlıktayım.
0: Harika
1: ama
0: görünüyor.
1: Yazlığımızın manzarası bu değil.
0: Çok güzel. Şey, bu yapay zeka ya da süper, evet, zeka diye işte, evet, oradan bir başlayalım. Harika görünüyor gerçekten, ama seni de görmek, çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Aramıza katıldın. Sağ ol,
1: var ol. Uzun zaman sonra beraber aynı yayındayız. Çok büyük keyif gerçekten.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, şimdi şöyle yapacağım, sizinle bir başlayalım. Bugün FZ-1073 sefer sayılı bir uçak. Normal sıradan bir gün, Dubai'den kalkıyor, Tel Aviv'e doğru yol alıyor. Daha sonra uçakta 34 bin fitteyken bir anda aniden aşağıya doğru burnunu kırıyor. Ben tabii bunları alçalmaya başlıyor diye ifade edeyim. Yani sonuçta hava terimlerini doğru da bilmiyor olabilirim. Lütfen affınıza sığınırım. Şimdi orada Flight Radar 24 verilerine göre önce o sırada 7700 acil kodu geliyor. Ardından bu kod daha kritik olan 7500'e evriliyor. Yani bu yasa dışı müdahale kodu olarak veriliyor ve sonra tekrar 7700 koduna geri dönülüyor. Kritik kod. Daha sonra yani uçağın içerisinde 174 yolcu var. 27'si çocuk. Çoğu da İsrailli vatandaşlar. Ve bir anda İsrail'den savaş uçakları kalkıyor. Sonra gelen bilgiler, iki pilotun kavga ettiği ve bir pilotun bir diğer pilotu bıçakla yaraladığı yönünde. Önce Rus ve Ukraynalı pilotlar deniyor. Daha sonra menşeleri değişiyor. Yani birisinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde de olduğu iddia edildi. Yani daha doğrusu henüz daha doğrulanamadı. Belki Gaffar Yakınca böyle şeyleri çok araştırır, bakmıştır. Şimdi biz aradan bir saat geçiyor, iki saat geçiyor. Tekrar bir uçak havalanıyor Tel Aviv'e doğru ve İsrail bunu kabul etmiyor. Tekrar geri dönüyor Dubai'ye uçak. Bir şey yaşandı bugün Ahmet Bey. Önce sizinle başlamak istiyorum. Siz bir pilotsunuz, emekli bir pilotsunuz. Bu...

0: hava trafik kontrolörlerine bildirebildiği bir yöntemdi. Dolayısıyla hani çok bunun açıklanmasını istemeyiz.
1: Artık
0: Ki bunu
1: açıklandı.
0: korsanlar öğrenmesin. Evet, artık açıklandı maalesef.
1: Artık açıklandı.
0: Evet. İlk verilen kod 77 çift 0 ve bir acil durum kodu. İkinci verilen kod ise bizim camiada ben kaçırıldım kodu. Yani uçağı kaçırdılar mesajı direkt olarak verilir. Ya bu kod verilince tabii ortalık ayağa kalkar. Bütün emniyet güçleri uçağı izlemeye başlarlar. Şöyle anlatayım önce. Uçağı nasıl izlerler? Hani ben diğer mesleğim elektronik yüksek mühendisiyim. Elektronik olarak anlatmak isterim izleyicilerime. Uçağın içinde bir transponder diye bir cihaz var. Üzerine 4 tane numara yazabiliyoruz. Yani 0000 ile 9999 arasında numarayı her bir dijiti ayrı olarak giriyoruz. Uçak kalkarken bu numaraya biz kod alfa diyoruz. Kod alfayı havaalanı otoritesi yani trafik kontrolörü kalkmadan evvel diyor ki pilota işte transponderınızı 1485 bağlayın diyor. Yani kod alfayı. Biz onu 1485 yapıyoruz. Bu ne işe yarıyor? Bu şu işe yarıyor. Uçakta izleyicilerimiz izlemiştir radarları. Yeşil bir ekran böyle döner bir ışık
1: Evet.
0: uçağı takip etmek için. O ekranda 1485 yazar ekranın en üstünde. Onun altında 3 tane rakam yazar. Bu o uçağın yani 1485 numaralı uçaktır artık trafik kontrolleri için. O uçağın deniz yüzeyinden yüksekliği fit olarak örneğin burada 33 bin rakamı görürüz. Gittiği pusula yönü yani bu sıfırla 360 derece arasında bir pusula yönü olur ve o uçağın hava aracının hızı. Bu bilgiler uçağı takip eden trafik kontrolörlerinin bilgisayarlarında işlenir ve karşıdan gelen diğer uçaklarla karşılaştırılıp yazılım herhangi bir çarpışmayı önler, uçakları aşağı yukarı almalarını sağlar. Bu uçakları takip edilen bir yöntem. Buradaki transponder koduna yazılan bir numaradır bu. Dolayısıyla o numara 1485 iken 7700 veya 7500 diye yapıldığında yazılım otomatik olarak bütün uçağı izleyen hava trafik kontrolörleri merkezinde alarm verilir ve takip edilir. Peki alarm verildikten sonra ne olur? Alarm verildikten sonra uçağın hızı hem İsrail tarafından hızı yönü ve deniz yüzeyinden yüksekliği hem İsrail hem Ürdün hem Suudi Arabistan hem Dubai tarafından anlık takip edilir ve iletişim kurulmaya çalışır. Artık bundan sonra işin boyutu uçak kaçırma moduna girmiş ve orada artık pazarlıkçılar ön plana geçer. Yani pazarlık yapacak kişiyle iletişim kurulmuş. İşte ne istiyorsun, ne yapacaksın, kaç rehine bırakacaksın gibi. Ve bu arada da uçağın muhtemel iniş bölgesi öğrenilir. Çünkü uçağı oraya Tel Aviv'e değil gördüğünüz gibi başka bir yere çalışmaya çalışacaklar.
1: Suudi
0: O
1: Arabistan'a
0: iniş
1: dönüyor.
0: bölgesindeki ülke aranarak kaçırılan uçağa baskın yapacak tim hazırlanır. Mesela bu böyle bir tim
1: Anladım.
0: Türkiye'de de var. Yani özel harekat Türkiye'de Ankara Gölbaşı'nda gerçek uçak var. O gerçek uçakta bunu sürekli çalışırlar. Kapı nasıl açılır? Aşağıdan nasıl girilir? İniş takımlarından nasıl ulaşılır gibi böyle şeyleri çalışırlar. Ama burada gördüğüm kadarıyla yani sonuçta bir uçak kaçırma değil de iki tane pilotun kendi arasında kavgasına evrildiğini görüyoruz. Ama bu kavga zannediyorum çok ciddi ki zarar gören pilot acil durum transponder kodunu değiştirmiş. Yani bu kodlar kendi kendine değişmez. Bir sürü haber var televizyonlarda
1: Yani
0: işte
1: mesela
0: eli çarptı falan
1: şöyle
0: gibi.
1: yapacağım Ahmet Bey, bir şey soracağım, bir Gaffar Bey'e döneceğim, tekrar size döneceğim.
0: Tamam.
1: Hiç görülür mü mesela iki pilotun böyle kavgası, bir hiç görülür

0: görülmüş müdür bugüne kadar? Hiç yaşanmış mıdır?
1: Hayır.
0: Olası bir şey değil.
1: Hiç. Dünyada ilk
0: hayatın olağan akışına aykırı mıdır?
1: Oluyor. Kesinlikle aykırı. Böyle bir şey olmaz. Pilotluk nosyonuna aykırı. Dürüstlüğe aykırı. Çünkü siz orada şöyle olsa mesela. İki savaş pilotusunuz. Kokpitte kavga ettiniz. Ya hani zarar kendinize verirsiniz ama arkada 170 kişi var. Yani böyle bir şey. Bu eğer böyleyse bu olay, bu pilotların bence pilot olmaması lazım bundan sonra.
0: Peki. Şimdi Ahmet Bey olaya böyle bakıyor. Gaffar Yakınca. İsrail medyası terör saldırısı üzerinde bayağı durmaya başlamış ki Netanyahu da bunu söylüyor ama bilmiyoruz yani bunu söyleyen Netanyahu. Ama bu bir başarısız terör saldırısı mı sence, yoksa Ahmet Bey'in söylediği gibi yani böyle iki pilotun olmaması gereken bir kavgası mı gerçekten?
2: Şimdi birkaç ihtimali var. Yani biz tabii Ahmet Bey konuya hakim, onun sahasına girmeden ben haberci olarak, gazeteci olarak bildiklerimi aktarayım. Mesela bu bir Germanwings denen hava yolu şirketinin bir uçağı biliyorsunuz bir hala çözülemedi. Bir pilot intihar etti, bir Alman pilot. Bu intihar teşebbüsünü de teşebbüsten öteye gitti, intihar etti yani. Beraberindeki yolcuları da götürerek yaptı.
0: Yeni mi bu?
2: Yeni değil bu, herhalde bir 8-10 yıl olmuştur yani. Germanwings hadisesi diye geçiyor. Bilinen bir şey yani, şeyler dosyalara falan girdi, epeyce konuşuldu. Daha sonra pilotun antipsikotik ilaçlar kullandığı, bazı sorunları olduğu ve kabini içeriden kilitleyerek erişimi engellediği, hatta o sırada da anlaşıldığı kadarıyla kabini açmaya da çalışmışlar. Dışarıdaki bazı işte balta vesaire gibi şeyler var galiba, ne olduğunu tam bilmiyorum. Fakat başarılı olamamışlar. Yani pilot bir intihara teşebbüs etmiş. İntihar etmiş. İntihar ederken de böyle bir sapkın bir tip olduğu için, yani bir hastalıklı bir tip olduğu için beraberinde, şimdi Ahmet Bey'in söylediği gibi yani biz zannediyorum 100'den fazla hani masum insanı, yolcuyu da ölüme sürüklemişti. Bu yakın zamanda, yani şu an tarih, siz konuşurken baktım, yayın devam ederken tam teyitli söylerim. Bunu şunun için söylüyorum. Yani pilotlarda insan olduğuna göre pilotlar da bu tip buhranlar yaşayabilirler. Aralarında kavgalar çıkabilir. Ha bu tabii pilotluk etiğine, meslek kurallarına aykırıdır. Bu ayrı bir başlık. Tabii ki öyle. Hani bu gazetecilik etiğine de aykırıdır. Gazetecilerin kavga etmesi sonuçta. Beklenen bir mesleki çizgi var. Onun içinde kalması gerekir. Kaldı ki burada bu işi yapan insanlar aynı zamanda insanların canının emanet edildiği kişiler. Hani buradan bakılınca mümkün mü? Mümkündür. Yani birinci olasılık alelade bir kavganın büyümüş olma ihtimali. Bunu niye söylüyorum? Şimdi İsrail bana terör saldırısı yapılacak dediği anda buna inanmaya hazır olanlar var. Batı medyası buna hazırdır mesela. Hemen şüphesiz inanır. Ama biz şunu biliyoruz. İsrail tarihi boyunca olmayan terör saldırılarını terör saldırısıymış gibi pazarladı. Olmayan, yapılmayan katliamları yapılmış gibi pazarladı. Kendi yaptıklarını da sanki terörle mücadeleymiş gibi gösterdi. Ve hatta bu tip saldırıları ya da sözde saldırıları bahane ederek çeşitli katliamlar, çeşitli cürümler işledi. Dolayısıyla yani kaynak çok güvenilir değil İsrail'e baktığımızda. Ben neyi ciddiye alırım?
0: Burada... Yani şöyle bir olayı bile İsrail'in kendisi bile yapabilir.
2: Şimdi ona geleceğim zaten. Mesela bizim önümüzde örnekler var. 1950-51 yıllarında sevgili Pınar, Bağdat'ta bir dizi bombalanma yaşandı. Yahudilerin ibadet yerlerine, yani sinagoglara ve Yahudilere ait mülklere, vakıflara saldırılar yapıldı 50-51 senesinde. Arkasından kim çıktı? İsrail örgütleri çıktı. İsrail istihbaratı çıktı. Yani devlet 3 yıl olmuştu kurulalı. 1954 senesinde Levon olayı, Levon Affair diye tarihe geçen bir hadise var. Çok önemli bir hadisedir. Mısırlı Yahudileri İsrail istihbaratı işe aldı. İşe alma sebebi Mısır'daki İngiliz ve Amerikan hedeflerini bombalamak ve suçu komünistlerin ve Müslüman, o zaman Müslüman kardeşler yok, komünistlerin ve Müslüman muhaliflerin üzerine atmak. Yani Mısır'da da bunu yaptı. Levon hadisesi. Tarihe geçmiş bir hadise. 1954 tarihidir. 1979-83 yılları arasında Lübnan'da İsrail istihbaratının yaptığı sahte bayrak operasyonları var. Gene sahte bayrak deniyor ya bunları. Hani aslında evet, başka birisiymiş gibi görünerek. Bir örgüt kurdular. Yani FLFF. Lübnan'ın yabancılardan özgürleştirilmesi örgütü. Adı da bu örgütün. İsrail istihbaratı kurdu bir örgüt. Örgütün bütün üyeleri Lübnanlıydı. Aralarında pek çok Müslüman vardı, Hristiyanlar vardı. Fakat örgütü kuran ve yöneten yönetici tabaka da dahil hepsi İsrail istihbaratıydı. Ne yaptılar biliyor musunuz? Lübnan'daki Fransız hedeflerine, İngiliz hedeflerine terör saldırıları düzenlediler. Bir de Filistinli örgütlere terör saldırıları düzenledi. Asıl niyetleri Filistinlileri, Filistin Kurtuluş Örgütü gibi örgütleri Lübnan'dan kovmaktı. Bunun yanına Fransızları, İngilizleri meze yaptılar, sos yaptılar. Yani Fransızları ve İngilizleri öldürdüler. Kim yaptı? İsrailler yaptı. İsrail istihbaratı yaptı. Kimin üstüne attılar suçu? İşte Lübnanlı göya bir kurtuluş örgütü diye kurulan bir yapıya attılar. Bunları niye anlatıyorum? İsrail tarihinde bunlar çok. Hatta bugün biliyorsunuz şu 11 Eylül saldırıları konusunda çok fazla üzerinde şaibe var, tartışılıyor. Hala bizim gazeteci olarak çözemediğimiz çok nokta var. İşte geçen de yıl dönümüydü gene. Her yıl dönümünde o tuhaf videolar, tuhaf açıklamalar. İşte Netanyahu o zaman da siyasetin içinde önemli bir mevkide. Netanyahu'nun ve ekibinin adeta bu faciayı kutlarcasına verdiği tepki. Yani düşünün binlerce insan ölüyor Amerika'nın en büyük kentinde ve bu Siyonistler bunu kutluyorlar. Yani neyi kutladıkları çok tuhaf bir durum. Anlayamıyorsun. Sonra anladık bunu tabii. Tüm Orta Doğu ta Afganistan'a kadar her yer kan gölüne çevrilince ve Amerika İsrail'in hedeflerine yönelik onunla beraber ortak hareket etmeye başlayınca bunu anladık. Dolayısıyla burada da yani bu iki şey olabilir. Bir, gerçekten bir kavga söz konusudur ve bu uçağı tehlikeye düşürecek noktaya gelmiştir.
0: Hayatın olağan akışına aykırı dedi Ahmet Bey, eski emekli pilotumuz. Yani tabii, bu dünyada hiç görülmemiş bugüne kadar birbirini bıçaklayan
2: yani,
0: pilot.
2: Tabii yani şimdi mutlaka öyledir. Zaten bence de öyle yani. Ben Ahmet Bey'e itiraz ederek söylemiyorum yani. Çünkü
0: yok hayır.
2: İki pilot kavga etmez. Yani olağan olarak kavga et ama olabilir mi? Olabilir. Çok nadiren de olsa bu olabilir. Bunu şayet böyleyse bundan hani selden kütük kapma diye bir laf vardır ya bizim şeyimizde jargonumuzda bir atasözü vardır. İsrail selden kütük kapıyor. Yani ha, güzel burada bir olay oldu ben de kendimi mağdur yapayım. Bunların sanatı mağdur olmaktır zaten. Sanatları yani Siyonistlerin sanatı bunlar 100 yıldır mağdurlar. Mağdurlukları hiç üstlerinden gitmedi. Yani bunlara sen çocuk öldürüyorsun dediğinde vay sen antisemitistsin falan diyorlar biliyorsun. Böyle bir kafaları var bunların. Birincisi bu olabilir. İkinci ihtimal İsrail'in kendisine yönelik bir terör saldırısı tezgahlamış olma ihtimali olabilir. Hatta daha ileri gidelim.
0: Orada amacı ne olur mesela? Hemen onu oradan sorayım. Neden böyle yani bir şey yapmış işte, olur? Sebep
2: İsrail şimdi
0: nereye saldırmak istiyordur?
2: Bakın iki nokta var. Bir, İsrail'de seçimler yaklaşıyor. Netanyahu kendisine bir meşru alan yaratmak istiyor. Bir de İsrail halkının kaderiyle kendi kaderini ortaklaştırmak istiyor. Kendisi bir savaş suçlusudur. Kendisi soykırımcıdır. Kendisi nefret edilen bir figürdür. İsrail halkına yönelik de çok fazla dünyada tepki var ama insanlar İsrail halkından nefret etmiyorlar. Sonuçta savaş suçunu işleyenler belli. Onlar İsrail halkı mesela derse ki seçimde. Ya biz bu adamın savaş suçu işlediğini kabul ediyoruz. Yolsuz, uğursuz bir adam olduğunu da kabul ediyoruz. Bunun uluslararası mahkemelerde yargılanmasını da biz önünü açıyoruz derse ne diyeceğiz İsrail halkına? Teşekkür ederiz o zaman yani bu suçluları teslim ettin diye. Bu ise Netanyahu ise böyle bir durumda kalmamak için yani iktidarını kaybetmemek için başka sorunlar var tabii. İsrail halkı büyük oranda onaylıyor bunu onu da söyleyeyim o parantezi açarak gidelim.
0: Evet.
2: İsrail halkıyla kendi kaderini ortaklaştırmak istiyor. Diyecek ki bakın. Tel Aviv'deki falan yere bu işte sapkınlar, İslamcılar, teröristler, işte bir şeriatçılar, bazı isimler koyuyorlar yani. Bunlar geldiler, bak falan binayı vurdular, 1000 tane insanı öldürdüler, 500 tane insanı öldürdüler. Yani orada ölen insanlara şayet böyle bir terör saldırısı olsa emin olun Netanyahu'na çok biz üzülürüz. Biz daha çok üzülürüz. Çünkü insandır, insan canı kutsaldır. Onun yok olmasını, ölmesini istemeyiz ama Netanyahu buradan siyasi hesap çıkartır. Birincisi bu. İkincisi, seçim dışında Amerika'nın desteğini kaybetti biliyorsunuz. Şimdi Amerika İran savaşını kapatmaya çalışıyor. Fakat İsrail'e Trump öfkeli. Netanyahu'ya spesifik olarak özellikle müşahhas anlamda Netanyahu'ya öfkeli. Diyor ki beni bu işlere bulaştırdın kandırdın ki öyle kandırdılar bu arada. Netanyahu'dan kurtulmanın yollarına bakıyor. Ama böylesi bir terör saldırısı bütün sayfaların yeniden açılması, temize çekilmesi ve eski konsepte dönülmesi anlamına gelir. Yani böylesi bir saldırı söylentisi bile şu anda İsrail'in işine yarıyor bunu söyleyelim. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani burada bir terör saldırısı ihtimali yoktur demek de doğru değil. Çok küçük bir ihtimaldir bence ama olabilir çıkabilir altından. Fakat şayet öyleyse ben gene orada bir numaralı olağan şüpheli olarak gene İsrail istihbaratına bakarım. Yani kim yapacak bu işi? Yani Orta Doğu'da Kim İsrail'e yönelik böyle bir saldırıyı tezgahlamak isteyecek? Hiç akıl kârı bir iş değil. Yani evet. Şimdi hemen İran mı İran derler, işaret ederler ama o ülkelerin
0: İran
2: tarihinde
0: diyorlar zaten şey medyasında bu konuşuluyor. Şöyle yapalım.
2: Evet, savaş halindeler çünkü.
0: Ya şimdi İsrail vatandaşları olup işin içerisinde İsrail ol, yoksa normalde biz bunu bir terör saldırısı mı diye konuşmazdık. Ahmet Bey yine bize yani işte uçak içerisindeki bir takım bilgileri verirdi pilot olarak, işte ucundan döndü bu kadar insanlar, ama işin içerisinde böyle işte Dubai'den kalktı, Tel Aviv'e gidiyor, savaş uçakları kalktı, İsrail'in savaş uçakları havada eşlik ettiler, Suudi Arabistan'a indirdiler sonuçta uçağı. Şimdi Ahmet Bey tekrar size geleceğim, uçak içi görüntüler var. Diyelim ki hani Gaffar Bey de sizin gibi düşünüyor ama belki de bir ihtimal terör saldırısıdır. Şimdi diyelim ki böyle bir olay yaşanıyor. Siz böyle uçak içi görüntüleri falan hepsine bakmışsınızdır. Vatandaşlar var, çığlıklar atıyorlar. İnanılmaz bir irtifa ile aşağıya yani bir iniş gerçekleşiyor gerçekten uçakta. Yani bu uçak tesadüfen hani böyle bir şekilde iniş yaptı mı? Yani ucuz mu? Çok mu ucuz atlatıldı? O görüntüleri gördüyseniz, işte ani inişleri, o çığlıklar, yoksa iniş şeklinde baktığınızda yani sağlıklı bir iniş gerçekleştirdi diyor musunuz? Bir de kanat, arkadaki kanat tamamen kırılmış görünüyor.
1: Efendim şimdi uçuş esnasında ani olarak irtifa kaybetmek istenen bir şey değildir. Örnek veriyorum, eğer emniyet kemerleri takılı değilse, uçağın bir irtifadan çok seri bir şekilde aşağı doğru düştüğü anda fizik kurallarına göre içerideki yolcuların kafaları da tavana çarparak boyun kırılması oluşabilir. Daha evvel de olmuş bu tip olaylar. Dolayısıyla o yüzden uçuş anında emniyet kemerlerinizi bağlı tutun diyoruz. Evet. Özellikle hava yoğunluğunun farklı olduğu noktalarda, okyanus geçişleri gibi uçak bu tip hareketleri, türbülans diyoruz buna, girebilir. Ama burada anladığım kadarıyla iki pilot kendi aralarında kavga derken bir tanesi uçağı düşürmek istemiş diye haberler var. Tabii bunlar bizim duyduğumuz haberler ama hani bilmiyoruz gerçekten nedir. Şimdi uçağı düşürmek istediği zaman bir pilotun gazeteci arkadaşımızın söylediği gibi intihar, her şey olabilir. O yüzden 6 ayda bir sağlık kontrolünden geçer bütün özellikle havayolu pilotları. İçinde psikiyatri de vardır bu sağlık kontrolünün içerisinde. Ani olarak uçağı aşağı doğru burnunu indirdiği zaman o çığlıklar o zaman oluşur. Çünkü uçak paralel uçarken bir anda burnu aşağı doğru gider. Yani bir anda bir apartman boyu aşağı doğru düştüğünüzü düşünün. Onu hisseder yolcular. Yani buna biz yukarıdan aşağı doğru olduğu için negatif G deriz. Bu da tam tersi de pozitif G oluyor yukarı doğru kalkarken. Yani 4-5 G'lik bir dalış yaptığı zaman uçak, bu da şuna karşılık gelir. 70 kilo olan birisi 350 kiloluk bir üzerine yük biner. Dolayısıyla bağırışmalar, çığlıklar olur, normaldir. Daha sonra sizin
0: hocam uçaklar sallanınca bile çığlık atılıyor yani sonuçta. Normal türbülansta evet. Bile korkuluyor ki hani bu biraz görünce o görüntüleri.
1: Ama bizi izleyen yolcular lütfen korkmasınlar. Çünkü uçağın kanatları metrelerce hareket edebilir. Öyle tasarımlanmıştır. Yani türbülanstan kaynaklı kanadı kırılmış bir uçak dünyada, yani havayolu uçağı yok. Ama akrobasi uçakları var tabii. Ama havayolu, airliner dediğimiz türbülanstan dolayı kanadı kopmuş, kırılmış ben bilmiyorum. Hani var mı araştırılabilir ama ben bilmiyorum. Şimdi burada da artık inişe zorlandığı zaman uçak, zannediyorum Suudi Arabistan'ın Temu havaalanı olması lazım. Evet. Oraya inerken hala daha birbirleriyle birbirleriyle kavga içerisinde olduğunu varsayıyorum şu anda. Ve birisi işte levye deriz uçağın kontrol koluna, çok fazla kendine doğru çekerse burun yukarı kalkar ve arka kuyruk yere değer. Çok büyük ihtimalle böyle bir olay olmuş. Arka kuyruğu yere çarpmış diye yorumluyorum. Tabii tam emin değilim. Ama ya bu çok olan olay bir olay değil. Şimdi olayı Netanyahu'ya bağlamaya çalışıyor insanlar. Yani ben şöyle düşünürdüm. Netanyahu bunu kendine yorumlayacak. Şimdi bir seçim var.
0: Yorumlamış zaten. İçerideki yolcuyla konuşmuş. Onu anlatıyor şu anda kendi medyasında. İşte içerideki kahramanları selamlıyorum demiş. Çünkü oradaki kişilerle görüşmüşler. İki kişi kokpitin içerisine girmeye çalışmış. İşte o bıçaklayan kişiyi durdurmaya çalışmışlar. Hani etkisiz hale getirmek gibi. Yani etkisiz derken hani sonuçta bildiğimiz anlamda etkisiz değil. Yani bir hareket kabiliyetini engellemek üzere birçok hayat kurtardılar diyor Netanyahu. Yani büyük bir felaketi önlediler diye bir açıklaması var Netanyahu'nun.
1: Ben tabii İsrail gizli servisinden şöyle bir hareket beklerdim. İşte uçak kaçırıldı, Tel Aviv'e indi. İşte Tel Aviv'de operasyon yapıldı. Bütün yolcular kurtarıldı. Netanyahu'yu da üzerine çelik yelek giymiş şekilde televizyonlara çıkıp yolcularla el sıkışırken falan. Hani bunun faydası olurdu Netanyahu'ya. Bunu nasıl kendine çevirecek bilmiyorum. Göreceğiz birkaç gün içerisinde. Ama tabii o da şu anda çok korkuyor. Çünkü seçilmeme olasılığı oldukça fazla bildiğim kadarıyla.
0: Yani mesela görüyorlar, saldırganı alt eden İsrailler kahraman ilan edilmiş İsrail'de. Yani ben şu anda işte İsrail'in X hesaplarına bakıyorum. Orada bir kahraman ekip, yani uçaktaki yolculardan bahsediliyor. Bir de şeyi anlamadım Ahmet Bey. İkinci uçak kalkıyor, Tel Aviv izin vermiyor. Tekrar yönünü değiştirip geri dönmek zorunda kalıyor. Tel Aviv'e gelen, Dubai'den kalkan ikinci uçağa da izin vermiyor İsrail. Hani hangi gerekçeli? Mesela olur mu bu havacılıkta? Hani izin vermiyorum diyor, kapatıyor ve geri dönüyor uçak. Bu da olur mu mesela? Ya da neden olmuştur mesela?
1: Aynı uçak Tebük Havaalanı'ndan kalkıp İsrail'e devam etmek istiyor da İsrail İzin mi vermiyor demek istediniz? Ben tam anlamadım.
0: Hayır,
1: ne demek istediniz?
0: Sabahleyin o uçak krizi yaşanıyor. Ardından 1-2 saat sonra bir uçak daha kalkış yapıyor Tel Aviv'e gitmek üzere. Tel Aviv o uçağın inişine izin vermiyor. Geri dön diyor.
1: Yani Tebük'teki, Suudi Arabistan'daki yolcuları alıp bir başka uçak Tel Aviv'e gidip ona izin vermediyse ya şöyle, çok büyük ihtimalle gizli servis, bilemiyoruz, bunun altında bir şey vardır deyip, çünkü hava sahalarını kapattılar. Yani Tel Aviv hava sahası, İsrail hava sahası komple kapatıldı. Ya yeni açıldı bildiğim kadarıyla, yani birkaç saat önce açıldı. Tamamen güvenlik amaçlıdır. Yani dolayısıyla o amaçla bence engel olmuştur. Ama sizin dediğiniz gibi bir gün veya yarın öbürsü gün Netanyahu'yu bu saldırgan pilotu, kokpitteki diğer pilota saldıran pilotu yakalamaya çalışan İsraillerle el sıkışırken fotoğraflarını falan görürsek evet İster. Yani bunu kendine doğru yontmaya başlamıştır demektir diyebiliriz.
0: Peki.
1: Yani.
0: Gaffar Yakınca, son 5 dakikam, tekrar sana dönmek istiyorum. Ya şimdi bu İsviçre semalarında olsaydı herhalde pek konuşmayacaktık, ama işte İsrail diyoruz ya, hani İsrail olunca işin içerisinde konuşmaya devam ediyoruz. Yani medyasına da bir bakıyorum. Son 5 dakikam, hani böyle bir yine eklentilerini almak isterim.
2: Şimdi sevgili Pınar, burada bir defa, yani bir trajedinin önlendiği kesin. Yani bir defa onu kabul edelim. Çünkü 170 tane yolcu var. Eğer bu pilotlar kavgaya devam etselerdi, birbirlerine gırtlaklasalardı, belki de bu uçağın uçuşuyla ilgili bir sıkıntı yaşanacak ve bu insanlar da kazaya uğrayacaklardı. Yani burada şunu söylemelerini ben yadırgamıyorum. Yani orada saldırgan olan yardımcı pilotu etkisiz hale getiren kişileri kahraman ilan etmeleri. Yani bizim de başımıza gelse biz de bunu yaparız. Çünkü sivillerin kurtulması söz konusu. Ama bunu İsrail medyasının nasıl çerçevelediği önemli. Ben yayın öncesinde şöyle kısa bir göz attım. Tam da söylediğim gibi İsrail'e yönelik, İsrail'in varlığına ve kalbine yönelik bir terör saldırısı girişiminin önlenmesi olarak görüyorlar. Yani bir uçağın kurtarılması hadisesi değil. Zaten ondan dolayı uçağın rotası değiştiriliyor. Tel Aviv'e inmesine müsaade edilmiyor. Suudi Arabistan'daki bir şeye, havalimanına iniyor. İkinci uçağın da aynı şekilde gelmesine müsaade edilmiyor. Şimdi bu işin bir gerçek tarafı vardır. Şöyle ki İsrail zaten kendisi bir terör devleti olduğu için sürekli terör korkusuyla yaşayan bir devlettir. İnanılmaz derecede korku refleksi üretmiş olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani çıt kapı bir ses çıksa bütün şeylerin, birimlerin alarma geçtiği bir korku ülkesi orası. Bunu da kendileri yaptılar tabii. Kendilerini bu korku mağarasına hapsettiler. Bu ayrı bir konu. Bu gerçek olan tarafı. Diğer tarafı ise İsrail'in kurmaca sanatı. Yani o anlatıyı üretme hali. Şimdi bir, kendi medyası var. İki, dünya medyasında çok kuvvetli. Yani siz bakmayın Türkiye medyasında biz böyle aklı selim yokumlar falan yapıyoruz. Şu anda mesela bakıyorum, çok hayretlerle izliyorum. Rus medyasından Amerikan medyasına kadar her yerde bu terör saldırısı söylemi satın alınmış vaziyette. Şimdi bu ne anlama geliyor? Ben sonuçlar üzerinden geriye doğru gittiğimde burada net plansız olarak gelişen bir olaydan nemalanmadan ziyade İsrail istihbaratının bu işin içinde parmağı olduğunu düşünüyorum ben. Benim fikrim bu. Hele ki Netanyahu'yu biz çok iyi tanıyoruz. Yani şunu yaptı. Mesela hastaneleri cephanelik gibi göstermek için kendi istihbarat elemanları tarafından silah yerleştirdi ve hastaneyi bombaladı. Bunu yapan bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi bunu yapabilecek kadar ileri giden bir zihin, kötülük öyle diyeyim. Bunu niye yapmaz? Hatta şunu da yapar. Şunu da yapar. O 170 yolcuyu da feda eder. Hatta götürür o uçağı İsrail'deki bir hedefe doğru yönlendirir. Orada da insanları öldürür. Bunlar planlanmış olabilir. Yani ben olayı basit bir pilot kavgasının ötesinde böylesi bir şeye, böylesi bir kılıfa doğru, böylesi bir çerçeveye doğru oturtabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi denebilir ki saldırgan pilot Ummanlı. Ya işte şeyde 11
0: mesela bu da çok önemli. Yani menşeini öğrenemedik. Önce Rus dendi, Ukraynalı dendi, Ummanlı dendi, Filistinli dendi. Sevgili bir türlü Pınar, çok az, iki dakikam. Evet,
2: son
0: hemen
2: bilgileri paylaşayım, öyle söyleyeyim. Saldırgan olan yardımcı pilot Umman vatandaşı. Saldırıya uğrayan pilot ve yardım isteyen pilot Hindistan vatandaşı. Bu arada uçakta iki tane eğitim aksadıyla bulunan off duty, yani görevde olmayan pilotlar var. Biri Ukraynalı, biri Rus. Zaten uçağın indirilmesine bu iki pilot yardımcı olmuş. Yani
0: onlar olmasa uçak da düşecek.
2: Evet, olabilirmiş, böyle bir şey de var. Yani burada gerçekten bir faciadan dönülmüş, onu kabul edelim. Ama terör saldırısı söylemini çok dikkatli okumamız lazım. Yani bir defa bütün o sivil insanlara bir geçmiş olsun diyelim. Ama dünyaya da geçmiş olmasın, dikkatli olalım. Çünkü bunun arkasına sevgili Pınar şunu takacaklar. Bakın, Batı'da hızla Müslümanlara yönelik bir nefret dalgasını körükleyebilirler. Çok dikkatli olmamız lazım. Bunun arkasına Hindistan da geçti şu anda. Hani ana pilot Hintliymiş ya. Şimdi evet, şöyle bir öykü yazıyorlar. Müslüman terörist, tırnak içinde söylüyorum. Müslüman terörist Hindistanlı iyi adama saldırdı. O da işte masum İsrailleri korudu gibi bir öykü üretiyorlar. Gene burada ihaleyi Müslümanlara çıkarmaya kalkacaklar. Peki, çok dikkatli olmak
0: tamamen olmaz. Bitti. Çok önemliydi söylediklerin. Gaffar Yakıncı, Ahmet İzgi, sizin de aynı şekilde çok önemli bilgiler edindik. Aslında bilmememiz gerekenleri de edinmiş olduk bugün. Çok teşekkür ediyorum. Bir daha böyle şeyler olmasın diyelim. Sağ olunuz, var olunuz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Ben kapatıyorum. Sözü de Gürkan Hacır'a, ana habere bırakıyorum efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: TGRT FM Haber. Reklamlar.
4: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
5: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
6: maksimum. Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
7: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
3: Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
3: an... Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGR.

0: şimdi reklamlar.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT efendim.

Ben Türkiye'yim. Güneşi toplayan aydınlık ülke. Güneşin bütün renkleri bendedir. Ben renklerin, kültürlerin kardeş olduğu, barış olduğu ülke. Ben binbir renkte dokunmuş toprak kilim. Ben renklerin ırmak olup aktığı, renklerin şiir olup buluştuğu renkler ülkesi Türkiye.

doğudan batıya uzanan, sabah aydınlıklarıyla akşam ışıklarını yakamozları, güneşle ayı yıldızları buluşturan ülke. Ben karlı dağların başını okşayarak gelen serin rüzgarları sıcak denizlere ulaştıran, bir yanı Karadeniz, bir yanı Akdeniz, bir yanı üşüyen, bir yanı yanan, bir yanı kış, bir yanı yaz, dört köşesi dört mevsim, dört mevsimi kardeş, bir yanı kar, bir yanı güneş, bir yanı sarı, bir yanı yeşil, bir yanı dertli, bir yanı güleç, bütün güzelliklerin, duyguların ve bütün renklerin ilmik ilmik dokunduğu, bütün renklerin rüzgarlarda harman olduğu güzel toprak, renkler ülkesi Türkiye'yim.

Ben eski uygarlıklardan, yeni çağlara uzanan renkli toprak. Benim renklerim asırlar boyu damla damla toprağa, suya, ağaca, çiçeğe düşmüş. Güneşten, yıldızlardan, bulutlardan. Yağmurlarım gökkuşağının bütün renklerini toprağa indirmiş. Asırlar boyu bütün uygarlıklardan süzüle süzüle damla damla gelmiş benim renklerim. Ben güneşin bütün renklerinin barış olduğu, insanların doğuda batıda, kuzeyde güneyde kardeş olduğu, horonların, semahların, zeybeklerin, barların, halayların el ele olduğu, davulun, zurnanın, kemençenin, tulumun, kavalın, sazların, nice kültür ve uygarlıkların renk renk, aynı bahçede kardeş olduğu, cennet olduğu, barış olduğu en güzel toprak Türkiye'yim.

Benim toprağım ilmik ilmik, tarla tarla, bahçe bahçe, ağaç ağaç, çiçek çiçek, bin bir çeşit renklerle dokunmuş. Renklerin başka hiçbir resimde yoktur. Oğullarım, kızlarım, zeybek, bar, halay ve horona durunca, al yeşil başlıklar, kırmızı cepkenler, sarı yeşil mavi çiçek çiçek oyalar, çiçekli renk renk fistanlar, basmalar, bellerinde renk renk kuşaklar, çiçek çiçek çoraplar, maraş işi üç etekler bindallılar, beyazı alı tel duvaklar, yeşil mor al kadifeler etekler, siyah çizmeler gümüş takılar, horon değil, halay değil, bar değil, sanırsınız renk dolu bir ırmak akar, rengarenk döner kıvrılır oynar, oğullarım kızlarım, bir renk ırmağıdır benim oyunlarım.

Bir renkler cümbüşüdür Türkiye'm. Altın sarısı başaklar dokur tarlalarımı. Yeşil vadilerimden ışıl ışıl ırmaklar akar ve akşamları kızıl güneşlerimi mor dağlara yaslarım. Bir şiir dokurum mor menekşelerle, toroslarda mor çiçeklerle gülerim. Sonra sarı gelir aklıma. Sarı sarı başaklar rüzgarlarda sallanır. Trakya'da sarı sarı ay çiçekleri, tarla tarla güneşlere gülümser. Ve sarı papatyalar, sarı çiğdemler, sarı gelinler, bahçelerimin sarı gülleri, akşamları serin rüzgarlarda titrer.

Türkiye'm, bütün renklerin, güneşin, uygarlıkların, sanatın beşiği toprak. Doğanın en renkli kilimi, desen desen döşenen toprak. Bir kara desem karalar gelir aklıma. Kara gecelerini ışıl ışıl yıldızlar süser. Kara bulutlarla gelir yağmurların bereketi. Kızlarımın uzun ve karadır saçları. Ve bir sevgi pınarıdır kara gözleri. Ayrılıklarda, gurbetlerde, yalnızlıklarda yoksul ve karadır halkımın kaderi. Yarın kara gözleri için alın teriyle çıkarılır Zonguldak'ımın çileli kara kömürleri. Ve ne serindir asırlık çınarlarımın kara gölgeleri. Ekmeğime katık yaptığım kara zeytin, bağlarımın kara gözlü üzümleri. Ve bir çılgın, bir hırçındır hamsi gözlü çay kokulu kara denizim. Ve Fransız'a meydan okur Antep'te yiğit şahinim ve kara yılan.

Bir renk cümbüşüdür Türkiye'm. Mavi deyince maviler gelir. Nazar boncukları mavi mavi. Kütahya'nın mavi çinileri. Hiç kirlenmesin derim. Mavi göklerim, mavi denizlerim.

Renklerin, mevsimlerin ülkesidir Türkiye'm. Renkleri topraktan, çiçekten, ağaçtan ve gönül güzelliğinden gelir. Yeşil deyince akla Türkiye'm gelir. Karadeniz'de bir yeşil kaç tondur sayılmaz. Yaylaların çimen yeşili, bazen yeşil yeşildir elmaların. Karadeniz'i süsler yemyeşil fındık bahçelerin, çay bahçelerin. Ege'de yeşildir yarın zeytin gözleri. Asırlık çınarlarıyla bir başkadır yeşil Bursa. Camileri süsler yeşil çinilerin. Badem yeşili, ceviz yeşili. Bir coşkulu akar yeşilırmak. Ve göllerin süsüdür yeşil başlı gövel ördek.

Bir renkler ülkesidir Türkiye'm. Renklerin kardeş olduğu, barış olduğu, aydınlık, bereketli, inanmış toprak. Kırmızı al dediğimde önce ay yıldızlı al bayrağım gelir. Denizlerde yıkanan, denizleri aşıp mor dağlara yaslanan al güneşim gelir akşamları. Tarlaları süsleyen al gelinciklerim. Karadeniz'de demlediğim kan kırmızı tavşan kanı çayım. Gelin alaylarımın al atları, al duvaklı gelinlerim. Gelinlerimin çiçek çiçek kınası. Kırmızı gülün alı var, kırmızı gül demet demet. Ocak başlarının kor alevleri, türkülerle selam götürür allı turnalarım. Ulusumun onurudur şehitlerimin kanı. Al bayrağımda asırlardır şan ve şerefle dalgalanır. Asırlardır ışık ışık parıldar Mehmetçiğimin şanı.

Renkler, güzellikler ülkesidir Türkiye'm. Renkleri, güzellikleri başka hiçbir resimde yoktur. Bir onda vardır akça bir ak, kirlenmemiş bir beyaz. Göllerini süsler zambak, masmavi göklerimin pamuk bulutları. Adana'mın akçacık pamuğu, Akdeniz'imin ak köpüklü dalgaları.

Kızlarımın beyaz gelinliği, göklerimizin süsü beyaz güvercinler, yaylalarımın bahar sesi ak kuzularım. Ve asırlardır başı dik hürriyet aşığı, insan ve hak sevdalısı ulusumun kirlenmemiş ak alnı, analarımın ak sütü, babalarımın helal kazancı ve bayrağımı asırlardır süsleyen hürriyetimin bembeyaz ayla yıldızı. Alnı ak, yüzü güleç, sabrı da umudu da hiç tükenmeyen, çileli, fedakar, alnına kara değmemiş, renkleriyle cumhuriyeti zenginleştirmiş, renklerini ulusunun birliğine, dirliğine katmış, güzel insanların diyarı Türkiye'm, el ele, gönül gönüle ve de omuz omuza, Türkiye denilen tek bir halaya durmuş, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, tek bir gönülde Türkiye'liyim sevdasıyla kardeş olmuş, barış olmuş, yiğit çalışkan insanların diyarı Türkiye'm. Bugün her yerde, her zaman, huduttan hududa senin nöbetini tutuyor vatanın yiğit oğulları. Senin barışını, her karış toprağını koruyor vatanın can evlatları. O tarihi şanla dolu en büyük asker, ona gururla sesleniyor bütün bir ulus. Selam sana Mehmetçik, selam sana en büyük asker.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah korkusundan müminin kalbi ürperdiği vakit, ağacın yaprakları düşer gibi günahları dökülür. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz eden kendine eder. Sevgili dinleyicilerimiz, insanlar yeni bir yıla girince genelde sevinir, neşelenirler. Yüzü ahirete dönük olanlarsa ömürden bir sene daha gittiği ve kabre biraz daha yaklaşıldığı için kendilerini hesaba çekerler. Çünkü Allahü Teala Enbiya suresinin 47. ayet-i kerimesinde mealen kıyamet günü terazi kuracağım, o gün kimseye zulmedilmeyecektir. Herkesin dünyada yapmış olduğu zerre kadar iyilik ve kötülüklerini meydana çıkarıp teraziye koyacağım. Herkesin hesabını yapmaya yetişirim buyurmaktadır. Allahü Teala kullarına çok merhametli olduğu için bunu haber verdi ki herkes dünyadayken kendi hesabını görsün. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir. Zünnun-u Mısri Hazretlerine kul hangi sebeple cennete girer diye soruldukta cevabında 5 şeyle buyurdular. Eğrilik bulunmayan bir doğruluk, gevşeklik bulunmayan bir gayret, gizli aşikar Allahü Teala'yı anmak, zikretmek, yol hazırlığı yapıp ölüme hazırlanarak ölümü beklemek ve hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmekle buyurmuştur. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri buyuruyor ki, ecel gelmeden, ameller sona ermeden, Allahü Teala insanları ve cinleri hesaba çekmek için huzuruna getirmeden önce tövbeyi fırsat bilmeli, af ve mağfirete kavuşmaya çalışmalıdır. Kıyamette hesap gününde mazeret kabul edilmez. O zaman bütün gizli şeyler ortaya çıkarılır. Herkes kendi başının çaresini arar. İnsanlar amelleriyle gelirler. Herkesin amellerine göre durumu ayrı ayrıdır. O gün dünyada Allahü Teala ve Resulünün emirlerine uyup yasaklarından uzak kalmış olanlara ne mutlu. Dünyada Allahü Teala'ya isyan ederek ahirete göçenlere ise çok yazık. İmam-ı Gazali Hazretleri nefsine hitaben buyuruyor ki, ey nefsim, sonra tövbe ederim, iyi şeyler yaparım diyorsan, ölüm daha önce gelebilir, pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi, bugün etmekten kolay sanıyorsan, aldanıyorsun. Çünkü tövbe geciktikçe zorlaşır ve ölüm yaklaşınca hayvana yokuş önünde yem vermeye benzer ki faydası olmaz. Senin bu halin şu talebeye benzer ki dersine çalışmayıp imtihan günü hepsini öğrenirim sanır ve ilim öğrenmek için uzun zaman lazım olduğunu bilemez. Bunun gibi pis nefsi temizlemek için de uzun zaman mücahede etmek lazımdır. Ömür boşuna geçince bir anda bunu nasıl yapabilirsin? İhtiyarlamadan önce gençliğin, hasta olmadan önce sıhhatin ve sıkıntı çekmeden önce rahatlığın ve ölmeden önce hayatın kıymetini niçin bilmiyorsun? Herkes kendini hesaba çekerek dünyadayken yaptıklarının hesabını görmelidir. Aksi halde ahirette bu hesabın altından kalkmak çok zordur. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, ahirette hesaba çekilmeden önce dünyadayken hesabınızı görünüz ve tartılmadan önce kendinizi tartınız. Eden kendine eder. İnsan başıboş olarak yaratılmamıştır. Her yaptığının hesabını verecektir. Bunun için kişinin yaptığı her işi, her davranışı iyi hesap etmesi, iyi araştırması gerekir. Yapılan hareketin başkasına bir zararı var mıdır? Kul hakkı geçiyor mudur, geçmiyor mudur? İyi düşünmek lazımdır. İşin aslını iyi bilmeden alelacele karar vermek insanı yanıltabilir. Hata yapmasına sebep olabilir. Mesela kişi ana babasına nasıl muamele ederse çocukları da ona öyle muamele ederler. Eden bulur. Ne eker

zulüm payidar olmaz gibi yapılan iyiliklerin, kötülüklerin, günahların dünyada veya ahirette mutlaka bir karşılığının olacağını bildiren birçok atasözlerimiz de vardır. Bunları unutmamak gerekir. Lokman Hakim Hazretleri oğluna hitaben buyurdu ki: "Ey oğlum, merhamet eden merhamet bulur, sükut eden selamete erer, hayır söyleyen kâr eder, kötü konuşan günahkar olur, diline hakim olmayan pişman olur. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük bulur. İyilik edene malla hizmetle karşılığı yapılır. Bunu yapmayan teşekkür ve dua eder. Yapılan iyiliklere karşılık yapmayanın başına kakılır, kötülenir, incitilir. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak insanlık vazifesidir. Er-Rahman suresinin 60. ayeti kerimesinde mealen iyiliğin karşılığı ancak iyilik olur buyuruldu. Enbiya suresinin 47. ayeti kerimesinde mealen buyuruldu ki: "Kıyamet günü adalet ölçüsünü ortaya koyarız. Kimseye bir zulüm yapılmaz. Hardal tanesi kadar iyilik eden karşılığına kavuşur." Zilzal suresinin 7. ayeti kerimesinde de mealen "Zerre miktarı iyilik yapan onun karşılığını bulur" buyurulmaktadır. Abdülehad Serhendi Hazretleri nasihat isteyen talebesine hitaben "Allahü Teala hazır ve nazırdır. Her işini görmekte, her yaptığını bilmektedir. O halde bilerek, anlayarak söyle. Bilerek, anlayarak dinle. Bilerek, anlayarak iş yap. Bilerek dur, bilerek yürü. Kısaca bugün öyle ol ki yarın mahcup olmayasın. Birkaç gece rahatsız ol da sonsuz rahata kavuş" buyurmuştur. Kim şu üç şeyi yaparsa imanı kamil olur. 1. Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve yaymak. 2. Allahü Teala'nın yasaklarını yapmamak ve yapılmaması için uğraşmak. 3. Her işinde Allahü Teala'nın dinde bildirdiği hudutlar içinde bulunmak. Netice olarak atalarımız "çalma elin kapısını, çalarlar kapını" demişlerdir. "Eden bulur" sözü de bu manayı işaret eder. Büyüklüğün şanı, sana yapana aynısını yapmak olmayıp onu affetmek, geçmişteki olaylardan ibret almak ve hiç kimseyi incitmemektir. Şunu unutmamak gerekir ki bu dünyada ne yaparsak ahirette karşımıza o çıkacaktır. Yaptığımız günahların tövbesini de geciktirmeden hemen yapmalıyız. Kul haklarını hemen ödemeliyiz.

Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, ibret alınacak hadiseler pek çoktur. Fakat bunlardan ibret alanlarsa çok azdır.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah-ı Dehlevi, büyük alim ve veli. Sohbeti insanlara olurdu faydalı. Güler yüzlü görürdü daima onu herkes. Her hali insanlara olurdu ibret ve ders. Bir gün sevdikleriyle bir sohbet esnasında buyurdu ki, bu sıhhat ne nimettir aslında. Göz, kulak, hele akıl ne güzel birer ihsan. Zira şimdi mahrumdur bunlardan nice insan. Soracak Hak Teâlâ mahşerde bize yarın, ki bu azalarını nerelerde kullandın? Nerede heba ettin gençliğini, ömrünü? Bunlara cevap vermek

kolay olmaz o günü. Hadiste buyuruldu, hasta olmadan evvel sıhhatin kıymetini bilmelidir mükemmel. Bunun gibi fakirlik gelmeden daha önce zenginliğin kıymeti bilinmeli güzelce. Bir de ölüm gelmeden bu ömür ve hayatın kıymetini bilin ki sorulur size yarın. Bir günde buyurdu ki, çalışmak icap eder. Zira selam vermedi boş durana o server. Çalışan Müslümanı çok seviyor Rabbimiz. Bunlar iki cihanda olurlar üstün, aziz. Şeytan musallat olur boş durana muhakkak. Boş vakit geçireni hiç sevmez Cenab-ı Hak. Bu dünya bir gün biter. Gaflete gelmeyiniz. Arkanızdan süratle geliyor eceliniz. Bir günde buyurdu ki, vefasızdır bu dünya. Sanki hayal gibidir. Yahut tatlı bir rüya. Allah'ın men ettiği ne varsa hep dünyadır. Yani dünya kısaca haram ve mekruhlardır. Atmak için kalbinden dünya muhabbetini dinlemek lazım gelir alimlerin sohbetini. Onların acıyarak şefkatle bir bakması siler atar kalplerden karartı, kir ve pası. Günah işleyenleri görseydi o eğer, derdi ki, ya ilahi, bunlara hidayet ver. Yine buyururdu ki, ahir zaman bu devir. Kızmak zamanı değil, acımak lazım gelir. Cehennem şu anda var, azabı da çok çetin. Günahkar kimseleri bekliyor yakmak için. Kurtarmak gayesiyle kulları cehennemden, cömert davranmalıdır daha önce her şeyden. Para pul yoksa bile bir güler yüz, tatlı dil göstermek gerekir ki bu da fazla zor değil. Hep güler yüzlüydi kendi de hakikaten. Ayrıca şefkatli ve çok cömertti hilkaten. Sözü tesir ederdi gönlüne her kişinin, zira hep ihlas ile söylerdi Allah için. Söylediği şeyleri yapardı kendi önce, herkes ibret alırdı onu böyle görünce.

İmam-ı Zeynel Abidin Hazretleri buyuruyorlar ki, kibir sahipleri kendilerinin bir damladan meydana geldiklerini, sonra da çürümüş, kokmuş, leş olacaklarını bildikleri halde yine de kibirlenirler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimse Allah-u Teala'nın katında sevgili olan bazı kullar var. Tabii bizim bildiğimiz, işte büyüklerimizin naklettiği, onlardan gelen bilgiler ışığında meşhur olan bazı bilgiler, mesela Silsili Aliye Büyükleri falan diyoruz ya, orada 35-36 tane velinin ismi var. Nübüvvet yolundakiler hatta. Şimdi İstanbul'da da var yine büyük zatlar. Biz onların, şunun için söylüyorum bunları, bütün bu bildiklerimiz ne kadar biliyorsak, bu mübarek zatların hatırı hürmetine, Allah-u Teala'nın katında sevgili ya bunlar, dua edebilir miyiz? Bir şey isteyebilir miyiz? Allah-u Teala'ya arz edebilir miyiz?
1: Şimdi Usta Bey, siz bunu sorarken birden hatırıma şey geldi. Yum Semre Rahmetullahi Teala Aleyh. Hocası Tapduk Emre Kudüs'ü, onun dergahında senelerdir hizmet ediyor. Kendi kendine işte onun da bir imtihanı. Diyor ki ben hiç istifade edemedim.
0: Hocamdan.
1: Ben de bir şey olmadı. Terk ediyor dergahı. Dağlara vuruyor bunu. Onun gibi aynı şekilde iki tane de derviş dağda yaşıyorlar. Onlarla karşılaşmış. Böyle şarpınca gel diyor sen de bizimle beraber. Acıktıkları zaman dervişin bilgisayarını açıyor, dua ediyor. Sofra geliyor. Onu yiyorlar. Sonra öbürüsü, üçüncü gün sıra buna geliyor. Diyor ki derviş, sıra sende. Ben diyor bilmem. Aa diyor, bizim diyor bu yolumuzun esası. Bugün de sen dua edeceksin. Sen dua edeceksin falan. Utana sıkıla Yunus Emre elini açıyor. Ya Rabbi diyor. Bu arkadaşların kimin hatırına hürmetine istediyse diyor. Kimin hatırına hürmetine istediyse beni mahcup etme. İki tane sofrayı.
0: Ben de onun hatırına hürmetine istiyorum.
1: İki tane geliyor falan. Dervişler bakıyor. Diyorlar ki derviş, hani sen dua etme şey bilmiyor da sen nasıl dua ettin? Siz nasıl dua ettiniz diyor. Önce diyor sen söyle diyor bunu. Yok diyor siz söyleyin. Biz diyor Tapduk Emre'nin dergahında hizmet eden Yunus Emre'nin hürmetine diye dua ediyor. Senin adın ne diyorlar? Şaşkın Yunus diye. Benim adım Şaşkın Yunus. Onu görünce geri dönüyor. İşte hocası Tapduk Emre rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki karpuz ne bilsin olgunlaştı onu bahçıvan verir diye. Sen nerede anlayacaksın onu? Nereden anlayacaksın? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarına, ama önce inanmak gerekir ona. Önce inanmak gerekir. Yaratır mı? Yaratır. Hani bazıları efendim olur mu? Bakın şimdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ederken Allahümme inni es'elüke bi hakkı sairin aleyk diye dua edermiş. Yani ya Rabbi senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için senden istiyorum diye dua edermiş.
0: Peygamber böyle dua. Biz de böyle dua edebiliriz.
1: Tabii. Bir gün Peygamber Efendimiz'e iki göz görmeyen bir kimse geliyor. Ya Resulallah dua et gözlerim açılsın dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü dua edebilirdi. Ama bir yol gösteriyorlar. Buyuruyorlar ki kusursuz bir abdest al, güzel bir abdest al. Sonra ya Rabbi sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ı araya koyarak senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Hazreti Muhammed, seni vesile ederek Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi bu yüce peygamberi bana şefaatçi eyle, onun hürmetine duamı kabul et, duasını okumasını söyledi. Öğreten peygamber efendim var. Ben edeyim demediler. Söyledi. O zat abdest alıp gözlerin açılması için böyle dua etti. Hemen gözleri açıldı. Ve kitaplarda buna benzer çok şeyler anlatılıyor. Ebul Abbas Ahmet Hazretleri talebelerine Allah-u Teala'dan bir şey isteyeceğiniz zaman İmam Muhammed Gazali Hazretleri'nin hürmeti için isteyiniz buyururdu. O dönem. İmam Rabbani Hazretleri'nin hürmetine, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hürmetine, ne bileyim ben, aynı şekilde siz de ifade ettiniz ya, İstanbul'dakiler mesela Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri var, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri var, Yahya Efendi var,
0: Eyüp Sultan Hazretleri var,
1: Eyüp Sultan Hazretleri, Sahab-ı Kiram'dan mevcut. Diğer yerlerde Bursa'da Emir Sultan Hazretleri var, Konya'da Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri var, Sadreddin Konevi Hazretleri var. Yani Anadolu bakımdan çok zengin. Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretleri, ondan sonra Bağlum'da Şehit Abdülhakim Arbaası Hazretleri var. Dolayısıyla efendim işte onu eğer oraya mı gideceğiz yok gitmeyeceğiz. Bir Fatiha üç ile sokuyup üç de salavat-ı şerife onların ruhlarına hediye ediyorsun. On sana ya Rabbi bunların hatır ve hürmetine hatırı hürmetine benim böyle bir işim var. Bunlar hürmetine ya Rabbi. Hakkında hayırlıysa bunu senin ihsan etmesini bu zatların hatır hürmetine. Şimdi onların sevgili ortaları açığa çıkmış. Onların sevgili ortaları açığa çıkmış. Hani bir sohbeti de vardı. Kendisini bilmeyen evliya var. Hayırlı, bilmeyen var. Mesela ondan hatır hürmetine de istenebilir. Onun için de Peygamberimiz Allahümme inni eselike bir hakkı sahibin aleyh. Ya Rabbi senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için senden istiyorum. Hani bir gün TGRTB'de İslam ve toplumda da birisi sormuştu. Çok kıymetli dua diye de bizim de hatırımıza o zaman böyle çok kıymetli bir dua gelmişti. Belki bizle ilgiler de şey yaparlar falan. Şimdi Müslümanlar tarafından bir düşman kalesi kuşatılmış ama kale bir türlü düşmüyor. Zayiat da veriliyor falan. Nihayet işte ara komutanlardan bir tanesi başkomutana geliyor. Diyor ki efendim diyor askerin arasında mübarek bir zat var. Ona bir rica etse dua etseniz. Dua etseniz falan. Hemen gidiyor oraya. Diyor ki efendim diyor kuşattık diyor bak zayiat da veriyoruz bir türlü düşmüyor. Bir dua himmet etseniz falan. Dua çok kıymetli dua. Elini açıyor. Ya Rabbi diyor. Öyle veya ikindiye kadar bu kale kapıları açıldı. Açılmazsa diyor. Senin merhametini bir söylerim diyor. Sana ibadete kimse kalmaz.
0: O değişik bir makamdaymış demek ki.
1: Ya. Kale komutanı kapıları kapatın diyor. Aşağıdakiler açılamıyor. İlkilerinin arasında uzakta şehit düşüyor. Çünkü sırrı fahş olmuş. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın böyle sevgili kulları var mı? Evet, Allah-u Teala'nın böyle sevgili kulları var. Yardım ederler mi? Elbette. Çünkü Allah-u Teala Mümin Suresi'nin 63. ayet-i kerimesi dua ediniz, kabul ederim, isteğiniz veririm buyuruyor. Duanın kabul olması için bazı şartlar var. Dua edenin Müslüman ve itikadın düzgün olması, haram işlememesi, haram yemekten, içmekten sakınması, farzları yapması, beş vakit namazı kılması, Ramazan orucu tutması, zekat vermesi lazım. Günahlarına pişman olup tövbe etmeli, sadaka vermeli, duanın kabul olacağına inanmalı. Önce hamd ve selavat okumalı, duayı üçten fazla söylemeli, kabul olmadı diyerek ümidi kesmemeli, kabul oluncaya kadar uzun zaman tekrar etmeli. Allah-u Teala'dan istediği şeyin sebebini öğrenip bunu araması da lazımdır buyuruyor. Şimdi bekar bir kadın, bekar evli olmayan bir kadın, evli olmayan bir erkek oturmuş. Ya Rabbi bana ayıcık da evlat ver. Olmaz yani. Yani kadınsa bir erkekle aynı şekilde evlenmesi, erkekse bir kadınla evlenmesi lazım. Yani bunun sebebine yapışması lazım. Peki bizi izleyen medeni Allah-u Teala yaratamaz mı? Yaratır. Adem Aleyhisselam'ın annesi yok, babası yok. Hazreti Havva Validemizin de yok. İsa Aleyhisselam'ın babası yok. Yani Cenab-ı Hak murad ettikten sonra niye yaratması? Yaratır tabii ki. Ama adeti ilahiyesi öyle değil. Adeti ilahiyesi öyle değil. Şimdi diğerlerinde de mesela kuşlarda da ondan sonra ne bileyim koyun keçi gibi hayvanlarda da yarattığı mahlukatın hepsinde işte nebatatta bile yani erkek ve dişi birleşmesi neticesinde aynı şekilde nesli devam ediyor. Böyle takdir etmiş. Peki bunlar olmadan Cenab-ı Hak her tarafta aynı şekilde ne bileyim ben üzüm, kayısı, şeftali bir anda hem de bir anda büyütebilir. Olmamış mı? Olmuş. Hani Selman Farisi Hazretleri işte efendisiyle köle olarak dedi, anlaşıyor falan. Hani diyor bir sene içerisinde hurma verecek. Peygamber Efendimiz aynı şekilde Eshab-ı Kiram'a söylüyor. Hurma fidanlarını dikiyorlar, dua ediyorlar. Bir sene içinde büyüyor.
0: Mümkün olmayan bir şey.
1: Meyvede veriyor.
0: Normal şartlarda. Bu
1: normal şartlarda olmaz. Ama Allah-u Teala dilerse bu yarattığı sebepleri kaldırır. Sebepsiz de bunları meydana getirir. Ve duada da sebep yaratmış. Hani biraz önce naklettiklerimiz sende olacak. Ondan sonra da çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Ya Rabbi işte Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri dua edin de Cenab-ı Hak benim her duamı kabul etsin. Peygamber Efendimiz diyor ki ya Sa'd buraya dikkat et. Girene çıkana. Giren belli. Yediğin içti. Peki çıkan ne? Yalan söylüyorsun. Gıybet ediyorsun.
0: Çıkan da söz.
1: Sözler. Sayıyorsun. Dolayısıyla girene de çıkana da dikkat et buyuruyorlar.
0: Peki yani bunlar temiz olacak, helal olacak.
1: Ha, temiz olacak, ağzında temiz olacak. Dolayısıyla eğer öyle olursa, bu şartlara riayet edilirse, hatta bir hadis-i şerifte var. Öyle kullar var ki buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hangi kapıya gitse, ya onlar pecmede görür. Hangi kapılar kapatırlar üzerine. Ama onlar dese ki, ya Rabbi diye ellerini atsa, Allah'tan öyle bey kulum. Ne istiyorsun kulum? Ne istiyorsun diye. Yani onların ihtiyaçlarını hep tekilerin buyuruyor. E şimdi öyle şeyler olmuştur ki Allah Teala her şeyin sahibi olduğu için camın molekülü var, demirin molekülü var, her şeyin bir molekülü var. Anında o moleküller, o atomlar patır patır patır patır değişebiliyor mu? Değişebiliyor. Cam altın olabiliyor mu? Olabiliyor. Altın cama dönüşebiliyor mu? Dönüşebiliyor. Çünkü sahibi Cenab-ı Hak atomlarını bir anda değiştirebilir. Evet, değiştirebilir. Dolayısıyla dua ederken de Allah Teala'nın sevdikleri, Allah Teala'nın razı olduğu, beğendiği güzel işler için, o sevdiklerin hatır ve hürmeti için hem şartlarına, sebeplerine yapışmalı, hem de o sevdiklerinin araya koymak suretiyle onları vesile ederek dua etmeli. O zaman kabul olma ihtimali yüksektir. Ha şey anlaşılmasın dinleyicilerimiz. Efendim böyle söyleyince muhakkak kabul olur. Böyle demiyoruz. Hiçbir kitapta da öyle bir şey geçmiyor yani. Öyle bir ifade de geçmiyor.
0: Kabul olma ümidi artar.
1: Ümidi artar, ihtimali artar.
0: İhtimali artar. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ölmeden önce tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşunuz. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif seferine giderken bir gece Taif yakınında Nüceyb denilen bir vadiden geçti. Bu vadi çok ağaçlıydı. İçinde sedir ve mugilan ağaçları pek çoktu. Bu vadiden geçerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde uyuyordu. Gece karanlığında başının hizasına bir sedir ağacı çıktı. Sedir ağacı ortasından ikiye ayrıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağaca çarpmadan sıkıntısızca geçti. O ikiye ayrılan sedir ağacı uzun zaman öylece kaldı. Bu ağaç o civarda meşhur olmuştu ve Nebi'nin sedir ağacı diye bilinirdi. O vadide koyunlarını otlatanlar veya başka bir iş için gidenler oradan ağaç keserler ve ot toplarlardı. Fakat o sedir ağacına hiç dokunmazlardı. Çünkü o ağacın hatırasını herkes bilirdi. Abdülkays kabilesinden Medine'ye bir heyet geldi. Yanlarında da bir deli getirmişlerdi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürdüler. Yanlarında getirdikleri delinin deliliği bakışlarından belli oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun sırtını çeviriniz buyurdu. Sırtını çevirdiler. Resulullah onun sırtına bir kaftan örtüp çık ey Allah'ın düşmanı dedi. O anda delinin bakışları düzeldi. Delilik belirtileri kayboldu. Akıllı kimseler gibi bakmaya başladı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o deli kimsenin yüzünü kendine çevirip mübarek elini gözüne sürdü. İhtiyarlamış olduğu halde yüzü gençleşti ve aklı tam yerine geldi. Öyle akıllandı ki kavmi arasında ondan daha akıllı kimse yoktu. Tebük seferinin yapıldığı sene Habeş Meliki Necaşi vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabına Baki kabristanında toplanmalarına emir buyurdu. Orada toplandılar. "Kardeşiniz Necaşi vefat etti." buyurdu. Ve 4 tekbir alarak onun gıyabına cenaze namazı kıldırdı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Necaşi'nin kabri üzerinde devamlı bir nur görülürdü. Bu melikin ismi Esame idi. Müslüman olmuştu." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesinde Hazreti Ali'yi radıyallahu anh İslamiyeti yayması için Yemen'e gönderdi. Kâb-ül Ahbar Yemen'deydi ve henüz Müslüman olmamıştı. Hazreti Ali'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarını sordu. Hazreti Ali Resulullah'ın güzel ahlakını, şeklini, şemailini anlattı. Kâb-ül Ahbar bunları dinleyince tebessüm etti. Hazreti Ali sebebini sorunca, "Şunun için tebessüm ediyorum. Senin söylediğin bu sıfatların tamamını biz Tevrat'tan okuduk," dedi ve iman etti. Mümkün olduğu kadar İslamiyet'in hükümlerini öğrendi. Yemen'de kaldığı süre içinde halka İslamiyet'i öğretti. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği sırasında Medine'ye geldi. "Keşke hicretten sonra gelseydim de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bulunmak saadetiyle şereflenseydim," diye çok üzüldü. Bazı kitaplarda böyle bildirilmiştir. Ancak Kâb-ül Ahbar ile alakalı meşhur olan haber şöyledir: Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeyken Şam'da onunla görüşerek Müslüman oldu. Said bin Müseyyib radıyallahu anh anlatır. Abbas radıyallahu anh Zemzem kuyusunun yanında oturuyordu. O sırada Kâb-ül Ahbar huzuruna geldi. Kâb-ül Ahbar'a ne mani vardı ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve Emirül Müminin Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh zamanına kadar iman etmekte geciktin," dedi. Bunun üzerine Kâb-ül Ahbar şöyle anlattı: "Babam bana Tevrat'tan bazı şeyler yazıp verdi. Bununla amel et," dedi. Tevrat'ı mühürledi ve o mührü açmamam için bana yemin ettirdi. İslamiyet gelince İslam'dan daha hayırlı bir şey bulunmadığını gördüm. Kendi kendime, "Babam benden bazı bilgileri ve haberleri gizlemiştir," diyerek mühürlediği Tevrat'ın mührünü söküp okudum. Onda Muhammed aleyhisselamın ve ümmetinin sıfatları yazılıydı. Bunları okuyunca geldim ve iman ettim.

Allahü Teala'ya mahsus olan sıfatlara, sıfat-ı zatiyeye ve sıfat-ı sübutiyeye uluhiyet sıfatları denir. Bir mahluka ibadet etmek, taş, ağaç, güneş, yıldız, inek, insan, heykel, resim gibi bir mahlukta uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanarak ona itaat etmek, yalvarmak demektir. Böyle inanmaya şirk ve inanan kimseye müşrik denir. Bu şeylere şerik, mabut, put denir. Şimdi Hristiyanların çoğu Budistler, Berehmenler ve Mecusiler müşriktir. Müslümanlar hiçbir velide uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanmaz. Peygamberlerin, velilerin Allah'ın sevgili kulları olduklarını bilirler. Ziyaret edenleri, dua isteyenleri Allahü Teala'nın kendilerine haber verdiğine inanırlar. Şefaat etmeleri için bunlara yalvarırlar. Türbe oda demektir. Türbe yasak olsaydı Eshab-ı Kiram radıyallahu Teala anhum ecmaîn Resulullah Efendimizi ve Hazreti Ebubekri ve Hazreti Ömer'i oda içine defnetmezlerdi. Türbe, ölüye tapınmak için yapılmaz. Ona sevgi ve saygı göstermek ve okumaya, dua etmeye gelenleri yağmurdan, güneşten korumak için yapılmaktadır. Eshab-ı kiramın yolunda olan türbe yıkmaz, türbe yapar. Müslümanlara suizan etmek haramdır. Veli, diriyken de, ölüyken de bir şey yaratmaz. Allahü Teala'nın yaratmasına sebep olur. Evliyanın ruhları kabirdeki bedenleriyle alakalıdır. Diri veya ölü olan bir veliden feyz almak, faydelenmek için onu sevmek ve hürmet etmek lazımdır. Cahil halk ölüyü toprak altında hareketsiz görünce onu kendinden aşağı sanır. Türbeyi, sandukayı da herkesin saygıyla ziyaret ettiğini görünce o da saygılı olur. Yani türbe ölü için değil, dirilerin saygılı olup veliden istifade edebilmeleri için yapılmaktadır. Ehl-i sünnet alimleri buyuruyor ki kabir üzerine süs için, övünmek için türbe yapmak haramdır. Unutulmamak için olursa mekruhtur. Meyyeti hırsızdan, hayvandan korumak için ise mekruh olmaz. Önceden yapılmış türbeye defnetmek caizdir.

0: Evlenmeye dair. Evlenmekte çok faide vardır. Evvelkisi, dinini hıfzetmiş olur. Ve huyu güzel olur. Ve kazancında bereket olur. Ve hem de sünnet ile amel etmiş olur. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurur. Nikahlanınız, çok evladınız olsun. Zira ben kıyamette ümmetimin çokluğuyla sair ümmetlere iftihar ederim. Ve dahi zevcin ve zevcenin birbirlerine karşı olan haklarına riayet etmeleri lazımdır. Ve dahi bir kimse evleneceği zaman araştırarak saliha yani dinine kavi ve mahrem olmayan bir hanım bulup almalıdır. Bir kızı malından ve hüsnünden dolayı almaya. Zira sonra zelil olur. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse malından veya güzelliğinden ötürü bir hatun alsa, onun malından ve hüsnünden mahrum olur. Ve bir kimse dininden, ahlakından ötürü bir hatun alsa, Hak Teâlâ onun malını ve hüsnünü ziyade eyler. Avret, erinden 4 mertebe aşağı olmak gereklidir. Yaşı ve boyu ve hısımı ve akrabası. 4 şeyde avret erinden ziyade olmak gerek. Biri güzel ola ve biri edepli ola ve biri huyu iyi ola ve biri haramdan ve şüpheli şeylerden sakınıcı ola ve saçı, başı, kolları, bacakları açık olarak yabancı erkeklere görünmeye. Genç kızları koca kimselere vermeyeler. Fesada sebep olur. Ve dahi nikah için söz kesilmeden evvel, dünür olacak aileler hakkında ve evlenecek olan gençler hakkında iyice tahkikat yapılması hem sünnettir ve hem de aralarındaki geçimin devamına sebep olur. Bunda 3 faide olduğu beyan olunmaktadır. Biri, ikisinin arasında ta ölünceye dek muhabbet kesilmez. İkincisi, rızklarında bereket olur. Üçüncüsü, sünnet ile amel etmiş olur. Bundan sonra önce belediyede evlenme işini yaptıralar, sünnete uygun nikah yapmamak büyük günah olur. Evlenme işlemi yaptırmamak da suç olur. Sünnete uygun nikahtan sonra erkek tarafı avret tarafına güzel ve kıymetli şeyler göndere muhabbete sebeptir. Ve dahi eri karşısında zevcenin her türlü süs ve düzgün istimali caiz ve ziyade sevaptır. Gerdek, zifaf gecesi ziyafet etmek sünnettir. Akşam namazından sonra yemeli, yatsıyı kılınca damadı kız evine götürüp, duadan sonra hemen dağılmalıdır. İptida ki gece güvey gelinin ayağını yıkamak ve o suyu evin 4 bucağına saçmak sünnettir. 2 rekat nafile namaz kılıp dua eyleye. O gece her ne dua ederse makbul olur. Güveyi görenler kendisine bunu hatırlatırlar. Ve Bârekallâhu lek ve Bârekallâhu aleyha ve cema'a beynekümâ bil hayrı diyeler. Yani Allahü Teala sana mübarek eylesin ve zevcene mübarek olsun ve ikinizin arasını hayırla cem eylesin.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilimiz Edirne'nin, tarihi eser zengini Edirne'nin yine tarihi eserleri olan Hafsa ilçesinden sesleniyorum. Hafsa ilçesi Edirne ile Babaeski arasında tam orta yerde olan güzel, sakin bir ilçemizdir. Diğer ilçelere nazaran fazla bir nüfus kazancı olamamış. Buradaki nüfus ya Edirne'ye gidiyor ya İstanbul'a gidiyor. Onun için bu nüfusuyla böylece kalmış oluyor. Şimdi burada Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Kasım Paşa'nın ruhuna yaptırdığı bir büyük külliye var. Bu menzil külliyesidir. Yani hem tüccarın ihtiyacını karşılayacak hem de askeri harekatta, sefer zamanında askerin ihtiyacını karşılayacak şekilde iki başlı yapılmış olan bir külliyedir. Bundan önceki günkü bölümümüzde sizlere Sokulu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı Havsa'daki camiyi anlatmıştık. Şimdi de o caminin etrafında en az 15 dönümlük bir arazisi olduğunu zannediyorum, 20 olabilir. Bir araziye yerleşmiştir bu külliye. Bu külliyenin çarşısının, dua kubbesinin yanındayım veya altındayım diyebilirim. Buradan girdiğimizde iki taraflı olarak 100 dükkandan fazla dükkan vardı. Camiye tarafta da, bizim şu anda bulunduğumuz tarafta da. Bu da bu külliyeden istifade eden insanların alışverişleri için kurulmuştu. Aynı zamanda da şehrin de çarşısı gibiydi. Çünkü bura bir çiftlikti aslında. Yani ilk yapılışı askeri maksatlarla şu binalar yapılarak şehirleşme başlamış. İşte o şehrin alışverişte bu dükkanlar oldu. Bir tek dükkan kalmamış. Bir tek dükkan dahi kalmamış. Dua kubbesi kalmış. Bu dua kubbesini, kültürünü de burada sizlere anlatmak istedim. Esnaf dükkanını açmadan önce bu kubbenin altında toplanır. Çarşının nazırı, sorumlusu, müdürü, çarşı başısı kim ise o gelir. Burada dua kubbesinin altında esnaf da etrafında olarak o günün hayırlı bereketli geçmesi için, kazasız belasız geçmesi için Allah-u Teala'ya dua ederler. Efendim Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeler okurlardı. Duadan sonra herkes amin der, besmeleyle gider, dükkanın kapılarını açar, alışverişe başlardı. Şimdi böylece duayı candan yaparak gelmiş olan esnafın gelen müşterisine karşı davranışıyla, hiç dua yapmadan evden de biraz öfkeli çıktıysa gelip de dükkanını açıp da müşterisine davranan esnafın hali birbirine uyar mı? Hangisi daha insancıl davranır? Mutlaka manen bu işte zenginleştirilmiş bir şekilde dualar yaparak işe başlayan insan, bazıları hata yapsa bile ona estağfurullah tövbe eder, onun da kalbini kırmadan savuşturur. İşte dua kubbesi dediğimiz yer burası. Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı külliyenin. Biz buradan şimdi kervansaray yerine gideceğiz. 120 ocaklı, bine yakın deve alan, hayvan barındırabilen bir yer idi. Şu anda bir öksüz duvarı kalmış. Onun bazı ocak yerlerini sizlere göstermek istiyorum. Oraya geçelim efendim. Rahmetli Sokullu Mehmet Paşa'nın 1577'de yaptırdığı Havsa Külliyesi'nin şu anda kervansarayın olduğu yerdeyiz. Burada binden ziyade hayvanın barındırılması, yemlenmesi sağlanırdı. Askeri maksatlarla gelindiğinde ordunun ihtiyaçları burada giderilirdi. Ticari maksatlarla gelen tüccarların ihtiyaçları da gene burada giderilirdi. 3 gün burada kalmak vakıf icabı, vakfiyesinin icabı hayrat olarak yapılırdı. Bedava olurdu. 3 günden sonra da zaten burada kimseyi tutmazlardı. Yani ben burada bir rahatım iyi, 5 gün kalayım, 10 gün kalayım yok. Gelen ertesi sabah ekseriyette yola vurulurdu. Bu kervansaray 4 duvar arasındaydı. Şurada gördüğümüz duvarlar da hayvanların, ahırların şurada olduğunu farz edersek hanın yan taraf duvarlarıydı. Ocakların yerleri belli. Burada nihayet bir 30 metrelik bir duvar kalmış. Caminin avlusuna bakan arka tarafı var. Burada kervanlar sabahleyin yerlerine gitmek üzere hareket hazırlığı yaparken, akşam namazından sabah namazına kadar kervansarayın kapıları kapalı tutulurdu. Kervansarayın sorumlusu sabah namazından sonra kalanların hepsini burada toparlar ve ey Müslümanlar, bir eksiği gediği olan var mı? Gece malı eksilmiş, parası eksilmiş var mı sorardı. Eğer hiç kimse davacı olmazsa, benim her şeyim tamam derse, hadi Allah selamet versin der, kapıyı açar, onları gönderirdi. Burada 120 ocaklı, yani 250 kişilik insanı misafir edecek bir kapasite vardı. Bire yakında hayvan, deve kervanları getirildiğinde, eğer biz bu kervansarayı sağlam bulsaydık, kervansarayın ortasındaki direklerde lider devenin bağlanacağı bir taşta delik olurdu. Bütün develere ipe lüzum yoktu. Öyle asil hayvan ki kendi lideri kimse, 20 tane devenin olduğu kervanda lider, onun etrafında kendi develeri yatar, gideyim de ben şöyle bir yere gideyim, orada rahat ederim demezdi. Ve insanlara böylece bir sosyal hizmet verir, ticari hayata da bunun büyük bir katkısı olurdu. Bura bir okulun bahçesi, efendim, ilk öğretim okulu var, ayrıca halk eğitim merkezi var. Dolayısıyla çocukların arasında hem de teneffüs saatinde olunca ister istemez böyle telaşla size meramımı anlatmaya çalıştım. Evet, biz de çocuktuk ama işte onların da çocukluğu bu. Burada katlanacak mıyız? Katlanacağız. Niye? İstikbalimizi bunlara vereceğiz. Bakıp da kötümser olmayalım. Vah vah, biz istikbali bunlara mı teslim ediyoruz diye. İnşallah onlar da ileride büyük adam olurlar. Biz buradan şimdi Sokullu Mehmet Paşa'nın külliyesine dahil hamamıyla çeşmesini görmeye gidiyoruz efendim. Şimdi Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı, vakıf ve hayrat olarak yaptırdığı çifte hamamın önündeyiz. Çifte hamam demek hem hanımlara ayrı bölüm olan hamam hem de erkeklere. İkisinin de kapısı birbirinden farklı yerlerde olur. Ekseri de 180 derece farklıdır. Yani erkekler kapısı bu taraftaysa tam arka tarafta hanımların geldiği kapıdır. Tek hamamda ise erkeklere aittir. Ama Anadolu'da buna bir çözüm bulmuşlar. Erkeklere şu saatte, kadınlara şu saatte diye saatlerini yazmak suretiyle de kullanılıyor. Tabii bunda nöbet değişiminde erkeklerden kadınlara, kadınlardan erkeklere nöbet değişiminde bazı hatalara da düşülebiliyor. Aslında Osmanlı bunu ya tek erkeklere olarak yapmış ya da çifte hamam olarak bir kısmı kadınlara, bir kısmı erkeklere. Hiçbir zaman o hamamı kullananlar erkekler kısmını kadınlar, kadınlar kısmını erkekler kullanmıyorlar idi. Bunda da ayrıca bir mahremiyet endişesi olduğunu zannediyorum ki doğrudur da. Hatta hanımların giriş kapısını ayrıca L şeklinde bir antreli yapmıştır. Birçok tarihi hamamımızda bu vardır. Efendim, oradan çıkan insanın direkt sokağa hemen hamamdan çıkar çıkmaz girmemesini, birkaç metre sonra çıkmasını sağlamıştır. Hamamlar malum Osmanlı medeniyetinin, daha doğrusu İslam medeniyetinin vazgeçilmez parçalarıdır. Bir cami yapılırken, işte buradaki Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Kasım Paşa ruhuna yaptırdığı camide de işte cami yapılıyormuş da, cami yapılırken bir usta taşı alıyormuş sırtına veya amele götürüyormuş, koymadan geri getiriyormuş. Mimar sormuş, oğlum ne yapıyorsun sen böyle? Efendim, ben bugün sabah yıkanmam icap ediyordu, gusül almam icap ediyordu. Gusül alamadım, yer yok. Onun için de böyle uygunsuz bir haldeyken taşım camiye girmesin istedim. Olur mu öyle şey efendim yani? Bu adamlar hiçbir su yüzü görmüyorlardı. Hele hele Türk ve İslam toplumunda böyle suya gark olmuş bir medeniyette adam hiç su bulamıyor da o gün gusledemiyor. Ondan sonra da aman durdurun bu cami inşaatını, durdurun şu hamamı yaptıralım. Olur mu? Evvela hamama başlıyorlardı. Burası hamamın yapılması inşaatın şantiye binası gibiydi. Temizlik esastı. Bu insanlar sadece namaz abdesti için, gusül için suya ihtiyaçları yok ki. Bu insanların bu işleri yaparken üzerleri kirlenir, tozlanır, o olur, bu olur. Dolayısıyla akşamleyin istirahata çekileceği zamanda üstünü başını çok güzel temiz pak edip efendim yerine yatması lazım. Bu insanlığın icabı da bu. Müslümanın da icabı bu. Hamam şimdi harabe vaziyette anlaşılacağı üzere. Üstü açık, böyle içerisine yağmur da yağıyor, güneş de giriyor. Dört duvar halinde kalmış. Çifte hamamın da yarısı duruyor, yarısı hepten gitmiş. Otopark gibi bir şeyler yapılmış. Tabii bu da kurtarılmayı bekliyor. İnşallah idarecilerimiz buralarda fon ayırmak suretiyle güzel bir şekilde bu hamamı da kurtarıp hayata geçirir. Efendim, hamam olmayabilir, başka bir şekilde de kullanılabilir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bunları BUSMEK kursları için mekan tayin etmiş. O kadar da hoş olmuş ki bir sürü genç geliyor orada, çeşitli meslekleri öğreniyorlar. Buradan hemen Sokullu Mehmet Paşa'nın yine hayrat olarak yaptırdığı bir çeşmeyi de anlatıp ondan sonra programımızı noktalamak istiyoruz efendim. Geçelim çeşmenin yanına. Bu çeşmenin yeri de nakledilmiş. Bugünkü caddeye uyarak köşe başına getirilip konmuş. Tabii tarihi eserlerin esas kendi yerinde kalması doğru olanıdır. Bu şekilde her aklına esen, her idareci olan kimsenin gelip de bir çeşmeyi ki Kırklareli'nde gördük kocaman 300'lü bir tarihi çeşme parkın ortasından kaldırılmış, nakli mekan edilmiş, birkaç yüz metre öteye taşınmış ama çok da değişik bir şekle getirilmiş. Böyle olmamalı. Buradaki işte bir revak konmuş. Bugünkü lambalardan, şunlardan, bunlardan konarak suyun dolacağı, birikeceği bir tekneden de mahrum vaziyette. Böylece Sokullu Mehmet Paşa'nın bu yaptırdığı külliyenin bir kısmını size anlattık. Burada bir de imaret olması lazımdı. Fakir fukaraya yemek dağıtılan bir imaret olması lazımdı. Onun da izine rastlayamıyoruz. Koca bir alan, tabii nasıl yapıldı? Vakfiyesinde nasıl bir değişiklik yaptılar ki bu hale getirildi? Bunu da anlamak mümkün değil. Şehrin ortasında koca koca otoparklar yapılmış ama bu arazilerin ben birçoğunun vakıf arazisi, vakıf arsası olduğunu zannediyorum. Tabii bu bugün bunu yaptıran Sokullu Mehmet Paşa ne vezir-i azam ne de hayatta. Gücü yeteneğiyle bu iş olur mu? Olmaması lazım. Yapmamaları gerekir. Yapmışlar. Ne diyelim? Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Temeşvarlı Osman Ağa. Bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları. 1688-1700 yılları arası. Temeşvarlı Osman Ağa bir kalede Avusturyalılarla yapılan harpte esir düşer. Vire ile teslim alındığı halde kale bütün insanlarını soyarlar, yarıdan fazlasını da öldürürler. Sadece işe yaramaz adamları bırakırlar. Osman Ağa da esirler arasındadır ve Avusturyalı bir yüzbaşının, Fischer adlı yüzbaşının esiri olur. Askeri yargıçtır bu adam. Yani adalet dağıtan bir adam. Evet, Fischer'e esir olur. Fischer ilk etapta hemen der ki, sen böyle duracağına memleketin neresi? Temeşvarlıyım. Buraya ne kadar? İşte 5 saat efendim. Git memleketten kurtuluş akçeni al gel. Kaç getireceğim, ne kadar getireceğim? Pazarlık ederler, işaretlerle dil bilmedikleri için. 60 altına Osman razı olur. O da hay hay der. Git getir, eline de bir belge verir. Bu benim esirimdir. Kendisine işte kurtuluş akçesi, fidye-i necat getirmek için gönderiyorum gibi resmi, mühürlü, imzalı bir kağıt verilenle pasaport yerine geçecek. Osman parayı alır gelir ama Fischer'in birliği yerinden kalkmış. Zegedin'den Ösek'e doğru, oradan Belgrad'a doğru bir istikamette gitti, haberini alır. Bizim Osman ve yanındaki 7 tane arkadaşı, onlar da fidyelerini alıp gelmiş. Bütün esirlerden fidye talep etmiş Fischer efendim. Gidin fidye getirin. Avusturya devletinin verdiği maaş kim bilir kaç altındır? 2 altın, 5 altın. Ama bir Osman'dan 60 altın alıyor. Bu adamların şehirleri var efendim. Avusturyalı subayların şehirleri var idarelerinde. Bizdeki köy ağalarının boş yere adı çıkmış. Ve Osman'ı yolda eşkıyalar soyar, 60 altını alırlar, çırılçıplak bırakırlar, öldürmek üzereyken Osman bir yolla buradan kurtulur ve araya ısrarla, inatla yüzbaşının birliğini, Fischer'in birliğini nihayet bulur, Fischer'i bulur, gene dil bilmiyordur. Türkçe bilen birisini bulur Fischer, o da tercüme ettirir ki benim paramı filan yerdeki Macar haydutları aldılar. Bu haydutların gemisinde Tuna'da bir iskeleye bağlı gördüm der. Fischer de hemen yanına 10 tane asker verip hadi bakalım gidin. Altınların derdinde Fischer. Osman'ı ne yapsın efendim? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Evet. Askerlerin yarısı karada kaldılar, yarısı gemiye girdiler, haydutların gemilerine. Tekneye önce ben çıktım. Herkes bir köşeye kıvrılmış yatıyordu. Haydutlar. Yatanlara şöyle bir baktım. Beni öldürmek isteyip kafamın üzerinde kılıcı böyle vın vın dolaştıran, daireler çizdiren kafiri arıyordum. Bulmakta gecikmedim. Hemen gözüm ilişti. Doğruca yanına gittim. Dünyadan habersiz uyuyordu hala. Adamın kafasına bir tekme attım. Bir taraftan da bağırıyordum. Kafel ördek laki. Kalk şeytanın soyu. Macarca bir küfürmüş bu. Kalfel ördek laki. Macarca bir küfür. Kalk şeytanın soyu. Yerinden fırlayan adam şeytan çarpmışa dönmüştü. Ayağa kalkmaya çalışsa da tökezleyerek yere düştü. Kocaman gözlerle afallamış bir halde deli gibi bana bakıyordu. Tanıdı. Tanımakta gecikmedi. Ama şaşkındı, bu ne hal ya? Bu adam nereden çıktı? Başına gelenleri kavrayınca, yani bir baskına uğradığını, askerlerin geldiğini görünce yüzünün rengi korkudan bembeyaz oldu. Kekeleyerek konuşmaya başladı. Ey dost Baratom, yani benim sevgili biraderim. Kılıcı vınlatırken öyle demiyordu. Bizim sana karşı kötü bir niyetimiz yoktu. Sen korkudan bizi yanlış anladın ve kaçtın. Biz seni gemiyle buraya getirmek istiyorduk. Esir satacaklardı belki de öldürmeyip. Bu esnada tercüman 3-4 askerle gemiye çıkmıştı. Yanıma geldi. Bana paralarını kim aldı ve ne yaptılar diye sordu tercüman. Ben de yattığı yerden şaşkın gözlerle bakmakta olan Melun'u gösterdim. İşte bu aldı ve şu yatan kadına da verdi dedi. Bir de kadın var aralarında. Adamın yanındaki gürültüle yüzden uyanıp yarı doğrulmuş halde kadını gösterdim. Mavi gözleri fal taşı gibi olmuştu kadının. Korkuyla bak.

0: içine bakınca adamların paraları arada pay ettiği ne anladım. 60 altın pay edilmiş, 69 altın. Bunlar benim paralarımın sadece bir kısmı dedim. Askerlerin ellerindeki silahların dipçikleri ve namluları bu sefer diğerlerinin tepelerine inip kalkmaya başladı. Dipçik ve tekmelerle yerde yuvarlanan hemen çıkarıp paraları veriyorlardı. Dayak faslından kadın da kurtulamamıştı. Onu da acımadan yere yıktılar. Çığlıklarla güvertede yuvarlanıyor, dizlerinin üzerinde sürünerek kaçmaya çalışıyordu. Kadın yediği tekmeyle sırt üstü düşerken kıyafeti de darmadağınık bir hale geldi. İçine düştüğü telaş yüzünden bir türlü elbiselerini düzeltip de şöyle üstünü başını örtüp de parasının yerini bulamayan kadının hali aramaya giden askerler için tam bir eğlence olmuştu. Kadın çok acınacak bir durumdaydı. Ama ben de acımasızlaşmıştım diyor Osman Ağa. Öyle ki aldıkları paranın miktarını olduğundan daha fazla söyledim. Osman Ağa da 69 altın verdi ama 69 altından fazla söyledi ki adamlar daha önce de bir vurgun yaptıysa onlar da elinden alına. O da öyle. Haydutlar yedikleri kötek yüzünden bütün paralarını verdikleri halde benden aldıklarını söylediğim parayı denkleştiremediler. Askerlerin acımasız dipçikleri ve darbeleri devam ediyordu. İnip kalkıyordu. Dipçik ve tekmeleri altında, tekmeler altında yalvarmalar da bir netice vermiyordu. Koca koca adamların böğürtüyü andıran seslerle yalvarmaları, kadının yırtınırcasına yardım ve merhamet dilenen çığlıkları, gemiler ve çadırlardan çok sayıda insanı çevremize topladı. Evet, çevremize topladı. 18. bölümün de sonuna geldik. İnşallah bundan sonraki bir ana bir hikaye programının 19. bölümünde bu heyecanlı hikayenin gerisini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.

Efendim Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla yine sizlerle beraberiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyor, hürmetlerimi arz ediyorum. Ben Said Eken, sizlere bu programı sunmaya gayret ederken Ahmet Hilmi Kaya kardeşimiz bize ana kumandada yardımcı oluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün yine büyük bir zatı sizlere arz ediyoruz. Firuzabadi, bu mübarek zatın ismi şerifleri, tefsir, fıkıh, hadis ve lügat ilimlerinde yüksek seviyelere sahip mübarek bir zat, alim bir zat. Asıl ismi Muhammed bin Yakup bin Muhammed'in İbrahim'dir. Firuzabadi

0: Kendi nispetiyle meşhur olmuştur. Onun soyu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimize kadar ulaşmaktadır. 729 senesinde İran'ın Şiraz civarında bulunan Firuzabad kasabasında dünyaya geldiği için Firuzabadi diye de anılmıştır. Ve 816 senesinde Hicri Yemen'de Zebit kadısı olarak görev yaparken orada vefat etmiş ve oradaki Şeyh İsmail Ceberti Hazretleri'nin tübresine defnedilmiştir. Çocukluğu memleketi olan Firuzabad'da geçen Firuzabadi Hazretleri daha 7 yaşındayken Kur'an-ı Kerim ezberlemiş ve güzel yazı yazmayı öğrenmiştir. 8 yaşına geldiği zaman Şiraz'a gidip orada babasından ve Abdullah bin Mahmud bin Necm'den lügat ilmini ve edebi ilimler tahsil etmiştir. Daha sonra da Vas'ta giden Firuzabadi orada da Ebu Abdullah bin Yusuf el-Ensari'den Sahih-i Buhari'yi, Ahmet bin Ali el-Divani'den Kıraat-ı Aşeri okumuştur. Daha sonra Bağdat Kadısı ve Nizamiye Medresesi Müderrisi Şerefettin el-Bektaş'tan okumuştur. Daha sonra Şam'a gitmiş, orada pek çok medreseler dolaşmış, pek çok büyük zatlardan ders öğrenmiş. Balebek, Hama, Humus, Halep, Kudüs gibi yerler gezip oralardaki ilim meclislerinde bulunur. Pek çok ilim meclislerine gitmiş, ta Kahire'ye kadar gidip orada Beha bin Akil, Cemalettin İsnevi gibi mübarek zatlardan ders almıştır. Firuzabadi Sahih Müslim kitabını çok aramasına rağmen bir türlü elde edememişti. Bir ara Şam-ı Şerif'e uğradığında Sahih Müslim kitabını medresede görür. Oradaki müderristen bu kitabı bir süreliğine kendisine emanet olarak vermesini rica eder. Ancak oradaki görevli ne yazık ki bu tek nüshadır. Sana bunu teslim etmemiz mümkün değil. Ancak arzu ediyorsan otur burada mütalaa et, ezberle, öğren, oku der. Tam 8 gün boyunca sabahtan akşama kadar 8 cilt olan Sahih Müslim'i mütalaa ederek hatmeden Firuzabadi'ye müderris bir defa okumakla sadece bab ve konuların öğrenebileceğini söyledi. Bunu ezberlemek lazım dedi. Bunun üzerine Şeyh Mecduddin Firuzabadi o müderrise, peki sen benimle meşgul olabilir misin? Eğer meşgul olursan, yani ben okuyayım sen dinlersen, böylece ezberleme şansım olur dedi. Ve ona dedi ki peki o zaman, karşı taraftaki müderris de kabul edince, hadi ben açıyorum, okuyorum, ne kadar ezberleyebildiğimi de sen takip et dedi. Yani açtı kitabı, ben ezberden okuyayım sen kitaptan takip et dedi. Ve böylece başladı okumaya. Okudu, okudu, okudu ve bu hal tabi yaklaşık 8-9 gün sürdü. Müderris dinledi, dinledikçe hayretten hayrete düşmeye başladı. Hakikaten baktı ki Firuzabadi Efendi o 8 gün içerisinde bütün Sahih Müslim kitabını ezberlemişti. Veya kendi kendine dedi ki böyle bir zeka ve hafızanın karşısında durmak mümkün değil diye hayretini dile getirdi, ifade etti. Firuzabadi Hazretleri daha sonra Mekke-i Mükerreme'ye gidip Ziya Halilül Maliki, Takiyüddin Harrazi, Nusreddin el-Kastanali gibi zatların da derslerine gittiği, sohbetlerinde bulunduğu, onlardan istifade ederek ilmini daha da genişletti. Artık Doğu ve Batı memleketlerini, Rum ve Hint diyarlarını gezmeye başladı. Onun bu genç yaştaki bu çalışmaları ve gayretler sebebiyle haliyle şöhreti bütün dünyaya yayıldı. Her gittiği yerde artık ilim sahipleri tarafından, halk tarafından ciddi manada itibar görmeye başladı. Anadolu'ya geldiğinde Yıldırım Beyazıt Han ve Tümür Han ile tanışır, onların iltifatlarına ve ikramlarına kavuşur. Tebriz Sultanı Şah Mansur bin Şüca, Mısır Sultanı Eşref, Bağdat Sultanı İbni Üveys hep kendisini ders vermesi, sohbet etmesi için davet etmişler. O da onları kırmayarak onların davetlerine icabet etmiş ve oralarda çeşitli sohbetlerde bulunmuş. Onlar da ona pek çok ikramlarda ve iltifatlarda bulunmuşlardır. Bir defasında hac görevini ifa etmek için Mekke-i Mükerreme'ye gider. Yine bir defasında Yemen'e gider. Sultan Şeyh Melik Eşref bu büyük alimi sarayına davet eder. Ona çok ikram ve iltifatlarda bulunur, hediyeler verir ve kerimesiyle de evlendirir. Böylece Firuzabadi Hazretleri 20 sene Yemen'de ikamet eder. Ve onun himayesinde ilim yaymaya, Allah-u Teala'nın dinini, Ehl-i Sünnet itikadını pek çok kimseye anlatmaya fırsat bulur. Yemen'de bulunduğu süre içerisinde de hac ibadetini yerine getirebilmek için, çünkü orası ona biraz daha yakın mesafe diğer yerlere göre, efendim pek çok defa Mekke-i Mükerreme'ye ve Medine-i Münevvere'ye gidip oralarda hac vazifesini yapmış. Yine bu vesileyle gitmiş olduğu Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'deki pek çok alim ve faziletli kimselerle sohbet etmek imkanına kavuşmuştur. Yemen emiri Eşref İsmail her sene Ravda-i Mutahara'ya Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem selam ve tazimin tebliği için bir kişi gönderirdi. Böyle bir adeti vardı. Bu kişiye Berit ismi verilirdi. Şeyh Mecduddin Firuzabadi Hazretleri hacca gitmeye niyet edince beritlik vazifesinin kendisine verilmesini isteyen şu mektubu Emir Eşref İsmail'e yazdı. Gelmiş geçmiş halifelerin adetlerinden biri de selamlarını peygamberlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem efendimize tebliğ etmek üzere hac mevsiminde bir berit göndermektir. Bu yıl o berit ben olmak istiyorum. Allah-u Teala beni size feda kılsın. Bu isteğimi kabul buyurun dedi. Çünkü ben bu şerefli hizmetten başka ne bir şey istiyor ne de arzu ediyorum diye halifeye durumunu arz etti. Halife Hazretleri Eşref İsmail de kendi el yazısıyla şu cevabı yazdı. Sizin bu teklifiniz öylesine memnun edicidir ki bunu dil ile ifade etmek veya kalem ile yazmak mümkün değildir. Sen şüphesiz bununla bize Allah için sanki bir ömür bağışladın ya Mecduddin. Hiç şüphe kabul etmeyen kesin bir yeminle diyorum ki dünyadan ve bütün nimetlerden ayrılmayı isterim ama senden ayrılmayı asla istemem diye ona cevap yazıyor. Ya. Ve bu kıymetli görevi de ona veriyor. Firuzabadi Hazretleri her gittiği yerde mutlaka alimlerle, ilim ehliyle bir araya gelir ve orada bulunan insanlara devamlı surette Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmak, onların iki cihan saadetine kavuşabilmeleri için elinden gelen gayreti gösterir. Bu vesileyle sürekli kendisinden gelen sohbet taleplerini asla geri çevirmez ve onlara, insanlara elinden geldiğince, fırsat bulduğunca güzel sözlerle, büyüklerinden naklettiği, büyüklerden öğrendiği güzel sözlerle, nasihatlerle onlara da nasihat etmeye ve kıymetli tavsiyelerde bulunmaya gayret ederdi. Onun o mübarek sohbetlerinde buyurmuşlardır ki, insanlar senin suizanından, sen de nefsinin vesvese ve hevasından kurtulduğun vakit senin için vakitlerin en faziletlisidir. İnsanlar edebe, ilimden daha fazla muhtaçtırlar. Pek çok büyüğümüz öyle buyuruyorlar. Her işin başı edeptir. Hiçbir bir edep vasılı ilallah olamaz buyuruyor büyüklerimiz. Çünkü edebin olmadığı yerde ne olmaz? İhlas olmaz, ilim olmaz, her türlü kötülük olur. Önce edep. Hatta büyüklerimiz ne buyuruyor? Aradım ilim meclislerinde, aradım kıldım talep, ilim geride kaldı, ille edep, ille edep diyor. Onun için edep her şeyin başıdır buyuruyor büyüklerimiz. İhtiyacı olmayan bir şeyi kendisine lazım kılan, ihtiyacı olan bir şeyi zayi etmek durumunda kalır. Allah-u Teala çeşitli ibadetleri bildirdi. Sabrı, sıdkı, namazı, orucu ve seher vakitleri istiğfar etmeyi buyurdu. İstiğfarı en sonra söyledi. Sebep, böylece kula bütün ibadetlerini, iyiliklerini kusurlu görüp hepsine af ve mağfiret dilemesi lazım oldu. Çünkü namaz kılarken, oruç tutarken, işte seher vakti kalkıp efendim ibadet yaparken, zikir yaptıktan sonra şeytan devreye girip ne yapar? İnsana, "Aa Said Efendi, sen ne güzel namaz kılıyorsun. Sen gece yarısı kalktın, bak namaz kıldın. Sen işte efendim farz olan zamanların dışında nafile oruçları tutarak böyle çok, yani işte takva ehli olmaya çalıştın falan" gibi insanı ne yapabilir? Sürekli nefsini gıdıklayabilir, vesvese yapabilir. Allah muhafaza, kalbine kibir gelmesine vesile olabilir. Bu sebeple bütün bunlardan sonra ne yapmak lazım diyor? Mutlaka yapılan işlerden sonra, günün sonunda mutlaka bir tevbe istiğfar etmek lazım. Çünkü bizim efendim tevbelerimiz bile tevbeye muhtaçtır. Öyle buyurur bazı büyüklerimiz. Bizim tevbelerimiz bile tevbeye muhtaçtır. İşte o yüzden böylece kula bütün ibadetlerin iyiliklerini kusurlu görüp hepsine af ve mağfiret dilemesi lazım oldu buyuruyor. Yine çalışıp da tevekkül etmek bir yere çekilip ibadet etmekten hayırlıdır. Bizim dinimizde miskin miskin, tembel tembel bir kenara çekilip oturmak yok. Hem çalışacağız, hem ibadet edeceğiz, sonra da karşında tevekkül edeceğiz. Çalışırken de azgınlığa sebep olmadan, hırs ve tamağı aşırıya kaçırmadan, lazım olduğu şekilde, ihtiyaç olduğu şekilde çalışacağız. Ama ibadetlerimizden de asla geri durmayacağız. Yani çalışmadan, nasıl olsa Allah-u Teala efendim benim rızkıma kefildir deyip bir kenarda oturmak bizim büyüklerimizin sevdiği işlerden değil. Onlar ne buyuruyorlar? Hem çalışacağız ihtiyaç kadar, hem de ihtiyaçtan fazlasına tamah etmeyeceğiz, hırs yapmayacağız. Ondan sonra gidip ibadet edeceğiz, zikir çekeceğiz ve en önemlisi ilim öğreneceğiz. Farzlardan birini eda etmeyen sünneti yapmama belasına yakalanabilir. Sünneti terk edenin ise bid'ate düşmesi muhakkaktır diyor. Sahip olduğun vakitlerin en faziletlisi, nefsinin istek ve arzularından kurtulduğun ve halk için suizanda bulunmadığın vakittir. Yine buyuruyor ki, nefsi için bir hizmetçi istemediği müddet zarfında kul, kuldur. Kendisi için bir hizmetçi istedi mi, yüksek derecesinden düşmüş ve kulluğun adabını terk etmiş olur. Çünkü başkasının kendisine hizmet etmesini isteyecek kadar nefsi, nefsini büyük görmüştür. Arif kimse Allah-u Teala'dan gelen hiçbir şeyi tuhaf karşılamaz buyurur. Her ne geldiyse yahşidir der. Asla ona tuhaf bir şekilde bakmaz, yadırgamaz. Hele hele hiç isyan etmez. Yine soruluyor, edep nedir diye. Diyor ki, çok çeşitli tarifler vardır. Biz deriz ki edep, insanın nefsini bilmesi, tanımasıdır. Yani kendisini tanıması. Takiyüddin el-Fasi Hazretleri onun hakkında çok güzel şiiri ve nesi vardı. Güzel şiirlerini dinlemek için çok kimse toplanır derdi. Süratle yazardı, hafızası çok kuvvetliydi diye ondan bahsediyor. Her gün 200 satır ezberlemeden yattığı vaki değildir derdi. Evet. Yazmış olduğu Kitab-ı Salat adlı eserinde Peygamber Efendimiz'e salat okumanın fazileti hakkında şunları söylemiştir. Allah-u Teala Ahzab suresi 56. ayet-i kerimesine mealen, gerçekten Allah ve melekleri peygambere salat ederler, şeref ve şanını yüceltirler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve gönülden teslim olun buyuruyor. Yine Evs bin Evs Hazretlerinin radıyallahu anh riayet ettiği hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, en faziletli gün cuma günüdür. Allah-u Teala Adem aleyhisselamı cuma günü yarattı. Kıyamet cuma günü kopar. Cuma günleri bana çok salavat okuyunuz. Bunların hepsi bana bildirilir. Bunun üzerine Eshab-ı Kiram Ali Muridvan Hazretleri buyurdu ki, öldükten sonra da bildirilir mi ya Resulallah diye sorduklarında, toprak peygamberlerin aleyhisselavat vücudunu çürütmez. Bir mümin bana salavat okuyunca bir melek bana haber vererek ümmetinden falan oğlu filan sana selam söyledi ve dua etti der buyurdu. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, bahil yani cimri yanında anıldığım halde bana salavat okumayandır buyurdu. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh buyurdu ki, unutmaktan korkan kimse Resulullah Efendimiz'e çok salat okusun buyuruyor. Şöyle anlatılır. Bir zat Ebu Cafer'in vefatından sonra onu rüyasında görür. Ona Allah-u Teala sana nasıl muamele etti diye sorunca, Allah-u Teala bana merhamet etti ve beni mağfiret eyledi. Sebebi sorulunca da şöyle cevap verdi: ben Allah-u Teala'nın huzurunda durduruldum. Allah-u Teala'nın emri üzerine melekler günahlarımı ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem okuduğum salatları hesapladılar. Okuduğum salatları günahlarımdan daha çok buldular. Bunun üzerine Allah-u Teala, ey meleklerim, onu hesaba çekmeyin, onu cennetime götürün buyurdu. Yine Muhammed bin Said bin Mutarrif anlatıyor: her gece yatağıma girdiğim zaman muayyen miktarda Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem salat okurdum. Yine bir gece Resulullah Efendimiz'e salat okudum. O sırada uykum geldi ve uyudum. Rüyamda Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Oda kapısından teşrif buyurunca odanın içerisi aydınlanıverdi. Sonra bana gel, bana çok salat okuyan o ağzını öpeyim buyurdu. Ve bir müddet sonra uyandığımda odada mis kokusunun yayıldığını gördüm buyurur. İklişi anlatıyor: İmam-ı Şibli Ebu Bekir bin Mücahid'in yanına gelmişti. Ebu Bekir bin Mücahid Hazretleri yerinden kalkıp İmam-ı Şibli Hazretlerine sarıldı ve onu iki gözü arasından öpüverdi. Ben de Ebu Bekir bin Mücahid'e, efendim sen Şibli'ye niye böyle davranıyorsun dediğimde, çünkü o Bağdat'ta herkesin Mecnun olarak bildiği bir insandı. Böyle çok hani kıymetli olarak bilinmez. Bunun üzerine Ebu Bekir bin Mücahid Hazretleri şöyle buyurdu: ben Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona öyle yaptığı için böyle davrandım. Çünkü Resulullah Efendimiz'i rüyada gördüm. Şibli'nin yanına varıp onu iki gözünün arasında öptü. O sırada ben ya Resulallah, Şibli'ye nasıl, niçin böyle davranıyorsunuz, ona böyle muamelede bulunmanızın hikmeti nedir diye sual edince, bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evet ona böyle yaptım. Çünkü o namazdan sonra Tevbe suresi 128. ayet-i kerimesini, ondan sonra da bana hep salavat okuyor buyurdu. İmam-ı Şibli Hazretleri kendisi anlatıyor: komşularımdan birisi vefat etmişti. Rüyamda onu gördüm. Allah-u Teala'nın ona nasıl muamele ettiğini sordum. Bana şöyle dedi: ey Şibli, başıma çok korkulu işler geldi. Hesaba çekilip sual sorulurken çok sıkıntı çektim. Kendi kendime bu sıkıntı ve musibet bana nereden geldi? Halbuki ben Müslüman olarak ruhumu teslim ettim diye düşünürken bana şöyle dendi: bu sıkıntı ve musibet dünyadayken dilini ihmal etmen sebebiyledir. Dünyadayken dilini ihmal etmen sebebiyledir. Bu sırada Münker ve Nekir isimdeki melekler bana doğru gelirken onlarla benim arama hoş kokulu yakışıklı bir şahıs girdi. Ona kim olduğunu sorunca bana şöyle dedi: senin dünyadayken Resulullah Efendimiz'e sallallahu teala aleyhi ve sellem okumuş olduğun çok salattan yaratıldım. Her sıkıntıda sana yardım etmekle emrolundum diye anlatıyor. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anıldığı zaman mutlaka ona salavat-ı şerif getirmenin ve ismi anılmasa bile çok zaman ona efendim salavat getirmenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu burada görmüş olduk. Ne mutlu bu şekilde hareket edip bu kıymetli nimetten istifade edebilenlere. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar bir araya geleceğiz. Lütfen bir yere ayrılmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim, kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Evliyanın büyüklerinden Firuzabadi Hazretlerinin hayatını sizlere aktarıyoruz. Yine yazmış olduğu Kitab-ı Sırat adlı eserinde buyuruyor ki Resulullah Efendimiz'i sevmekle alakalı olarak, Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi Allah yolunda kılıç ile muharebe etmekten daha üstündür. Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem sevmek ve bu sevginin hakkını yerine getirmek, Resulullah Efendimiz'e tazimde bulunmak imanın şubelerinin en büyüklerindendir. Ebu Hafs Ömer bin Hüseyin Semerkandi'nin Revnakül Mecalis adlı kitabında şöyle anlatılıyor. Belk şehrinde malı çok, zengin bir tüccar ve iki tane de oğlu vardı. Bu tüccar bir müddet sonra vefat eder. Oğulları babaların vefatından sonra onun mirasını taksim etmeye başlarlar. Çok yüklü malı mülkünün yanı sıra mirasın arasında Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem kalan 3 tane mübarek kılları var. 2 oğul bunlardan birer tane alırlar. Tabi üçüncüyü büyük oğul der ki bu kalanı da ikiye bölelim. Hemen küçüğü der ki hayır hayır, o Resulullah Efendimiz'in mübarek bedeninden kıldır. Onu asla ve asla kesip ikiye bölemeyiz. Öyle bir şey olmaz. Onun üzerine büyük kardeş tamam der, ben vazgeçtim. Öyleyse Resulullah Efendimiz'in bu 3 mübarek kılı sen al. Onlara karşılık da malın hepsini de ben alayım. Kabul eder misin der. Küçük kardeş de hay hay der. Al der. Bütün dünya malı senin olsun. Bana o 3 tane mübarek kıl yeter artar. Başka bir şey istemem der. Canı gönülden efendim der ki al bütün dünya malı senin olsun. Ben dünyalık istemem der. Ve Resulullah Efendimiz'in o mübarek kıllarını alıp hemen onu güzelce muhafaza eder. Ve her zaman onu güzel bir şekilde muhafaza etmiş. Her gördüğünde salavat getirerek hürmet etmiş. Ondan istifade etmeye gayret etmiştir. Her gün evinin bir köşesine koymuştu. Her gördüğünde gidiyor, onları öpüyor. Onlara efendim onlarla beraber salavat-ı şerif getiriyorlardı. Biliyorsunuz camilerimizde de sakalı şerifler efendim zaman zaman gösterilir insana. Her ziyarette ne yapılır? Hürmeten devamlı surette salavat-ı şerif getirilerek mübarek sevgili Peygamber Efendimiz'in hürmetle anılmasına vesile olur. Günler günleri kovaladı. Böyle devam ederken bir süre sonra bir baktılar ki o bütün malı mülkü alan büyük kardeşin bütün malları her şeyi birer birer tükenmiş, hiçbir şey kalmamış. Tam tersine o küçük kardeşin elinde mal yokken Allah-u Teala'nın izniyle malları çoğalmış, çoğaldıkça çoğalmış. Ama bu kadar çoğalmasına rağmen hiç dünya malına ehemmiyet vermemiş. Tabii vakit zaman gelince bir müddet sonra küçük kardeş vefat eder. Ve zamanındaki salih zatlardan birisi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görür. Mübarek Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zata şöyle buyurur. İnsanlara söyle. Allah-u Teala'dan bir dili olan, bir isteği olan o falanca, yani o küçük kardeşin kabrine gitsin. Oradan talep etsin derler. O günden sonra insanlar o beldede hep o küçük kardeşin kabri şerifini ziyaret edip ondan istifade etmek için gayret ettiler. Ve
O kadar ne dua etseler onun kabri şerefine onu vesile ederek ne dua etseler duaları kabul oluyordu. O beldede bulunan büyük zatlar dediler ki bunun hikmeti şudur ki o kişiye her zaman efendim sevgili Peygamber Efendimiz'e salavat-ı şerif getirirdi. İşte o salavat-ı şerif getirmenin ve onu sevmenin bereketiyle yüksek makamlara kavuşmuş ve onun vesilesiyle de insanlara efendim insanların orada yaptığı dualar kabul olmaktadır diye haber vermiştir. Zeyd bin Vehb Hazretleri anlatıyor. İbn-i Mesud Hazretlerinden. Ey Zeyd bin Vehb, cuma gecesi olunca Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem 1000 kere salat okumayı terk etme. Ebu Abdurrahman Magribi Hazretleri anlatıyor. Bana şöyle bir haber ulaştı. Hallat bin Kesir son nefeslerinde vermek üzereydi. Başının altında Hallat bin Kesir için cehennemden berattır diye yazılı bir kağıt bulundu. Bunun üzerine hemen çoluk çocuğuna bu zat, bu kişi ne amel işledi diye sorulunca dediler ki o Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem her cuma gecesi 1000 defa Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ümmi diye salat okurdu dediler. Ya. Yine Cafer-i Sadık Hazretleri buydu ki perşembe günü ikindi vakti olunca Allahu Teala gökten yere meleklerini indirir. Meleklerin yanında gümüşten sahifeler ve ellerinde altından kalemler vardır. Ertesi gün güneş batıncaya kadar Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem okunan salavat-ı şerifeleri yazarlar buyurdu. Yine Abdullah bin Meysere el-Kavariri Hazretleri anlatır. Katiplik yapan bir komşum vefat etmişti. Onu rüyamda gördüm. Allahu Teala sana nasıl muamele etti diye sorunca Allahu Teala beni af ve mağfiret etti. Sebebini sorunca ben ne zaman nebi kelimesini, peygamber kelimesini yazsam ondan sonra mutlaka sallallahu aleyhi ve sellem diye de yazardım. Biz de elhamdülillah bunu hep dikkat ediyoruz yazdığımız programlarda mutlaka özellikle gönül sultanları ve yolumuzu aydınlatanlar da çok dikkat ediyoruz. Her metinde sonra mümkün olduğunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye yazıyoruz. İhmal etmemeye çalışıyoruz. Yani sadece peygamber ya Resulullah ya da Resulullah diye bırakmıyoruz. Mutlaka bu hürmet kelimesini, bu salavat kelimesini yazmaya gayret ediyoruz. Elhamdülillah. Muhammed bin Süleyman Hazretleri anlattı. Vefat ettikten sonra rüyamda babamı gördüm. Babacığım, Allahu Teala sana ne muamelede bulundu diye sorduğumda cevaben bana ey oğlum Allahu Teala beni affetti. Peki babacığım hangi sebeple seni affetti diye sorunca Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bahsi geçtikçe sürekli sallallahu aleyhi ve sellem yazardım dedi. Ya. İbn-i Salah Hazretleri buyurdu ki Resulullah Efendimizin bahsi geçince salat ve selam söylemeye devam etmeli, çok tekrar etmekten bıkmamalı ve usanmamalıdır. Çünkü bunda hadis-i şerif talebeleri, hadis-i şerif ezberleyenler ve hadis-i şerif yazanlar için pek büyük faydalar vardır. Bundan gafil olan kimse büyük bir nasipten mahrum kalır. Yine Allahu Teala'nın ismi şerifi geçince de Celle Celaluhu gibi tazim ifadelerini söylemek gerekir. Hasan bin Attar şöyle anlatıyor. Ebu Tahir-i Muhlis'e Mekke-i Mükerreme'de bir şeyler yazdırmıştım. Yazdıklarına baktığımda Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifleri geçtikçe
sallallahu aleyhi ve sellem kesiran kesiran diye yazıyordu. Niçin böyle yaptığını ona sordum. Bana şöyle dedi: ben gençliğimde hadis-i şerif yazarken Resulullah Efendimizin mübarek ismi geçtikçe sallallahu aleyhi ve sellem yazmazdım. Bir gece Resulullah Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Huzuruna varıp selam verdiğimde mübarek yüzünü benden çevirdi. İkinci defa diğer taraftan Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem yöneldiğimde yine mübarek yüzünü benden çevirdi. Üçüncü defa da yine Resulullah Efendimiz benden mübarek yüzünü çevirince ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem niçin mübarek yüzünüzü benden çeviriyorsunuz dedim. Ben de bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sen yazarken benim ismimi yazıyorsun da bana salat okumuyorsun. İşte o vakitten beri ne zaman Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifi geçse sallallahu aleyhi ve sellem diye salat ve selam okurum ve kesiran kesiran diye yazarım buyuruyor efendim Hasan bin Attar Hazretleri. Firuzabadi Hazretleri yine başka bir zamanda yapmış olduğu sohbetlerde tasavvufun efendim ehemmiyeti, güzelliği hakkında buyurmuşlardır ki tasavvuf demek güzel ahlaktır. Bu da üç kısımdır. Birincisi hak ile beraber olmaktır. Yani Allah-u Teala'nın emirlerine uymak ve bu hususta gösterişten uzak durmaktır. İkincisi halk ile beraber olmaktır. Bu da büyüklere karşı saygı ve edep, küçüklere karşı şefkat, emsallere insaflı ve adil davranmakla olur. Üçüncüsü ise nefse sahip olmaktır. Bu ise nefsin boş isteklerine, hevese, şeytana uymamakla olur. Kim bu üç hususu nefsinde doğru bir şekilde tatbik ederse güzel huylulardan olur buyuruyor. Yani tasavvuf öyle kılık kıyafetle olmuyormuş efendim. Gerçekten hulusi kalp ile Allah-u Teala'ya bağlanmakla oluyor. Kul ne ile muhabbete nail olur diye sorulunca Allah-u Teala'nın evliyasına dost olmak, düşmanlarına da düşman olmakla olur. Hubbu fillah, budu fillah. Yine buyurdu ki kalbin Allah-u Teala'dan ve onun dostlarından başkasına meyletmesi o kalbin hasta olduğuna işarettir. Sebeplere yapışmalı. Fakat bu durum o sebeplerin ve her şeyin yaratıcısı olan Allah-u Teala'ya itimat ve tevekkül etmeye mani olmamalıdır. Bir iş yapacağımız zaman ne yapacağız? Önce sebeplere yapışacağız. Yani nafaka için ne lazım? Dışarı çıkıp çalışmak, gayret etmek, para kazanmak için yol neyse ticaret mi yapacaksın? Bir yerde girip işte memurluk mu yapacaksın? Gidip bir yerde amelelik mi yapacaksın? Ya da bir yerde işte efendim ne gerekiyorsa yani para kazanmak için lazım olan işi uygun şartlarda İslamiyet'in emrettiği şekilde ve günah işlemeden, burası çok önemli, günaha sebep olacak çalışma yapmadan, illa para kazanacağım sebeplere yapışıyorum diye harama sebep olan günah işlenen yere gitmemek lazım, oradan uzak durmak lazım. Ondan sonra da tevekkül Teala Allah diyeceğiz. Bütün işlerin efendim neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart vardır. Bunu biz böyle büyük harflerle yazıp asmıştık. Aslında sokaklara, çarşıya, pazara, her yere asmak lazım. Bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart vardır. Bir,
sabır, iki ihlas. İrade, nefsin arzularına muhalefet edip onu Allah-u Teala'nın emirlerine yöneltmek ve kendisi için Allah-u Teala'nın takdir ettiğine razı olmaktır. Amellerin en üstünü doğru amel işlemek, sünnet üzere hizmete devam etmektir. Kalbin Allah-u Teala'dan başkasına meyletmesi Allah-u Teala'nın azabını çabuklaştırır. Yaptığı amellerin kendisini cehennem azabından kurtarıp Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturacağını zanneden kimse büyük hata etmiştir. Allah-u Teala'nın fadlı ve ihsanı ile kurtulabileceğini düşünen kimseyi Allah-u Teala rıza makamlarının en sonuna ulaştırır. Allah-u Teala nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresi 58. ayeti kerimesinde mealen buyuruyor ki, de ki Allah-u Teala'nın ihsanı ve rahmetiyle işte yalnız bunlarla ferahlansınlar. Bu onların toplamakta olduklarından, yani dünya menfaatinden daha hayırlıdır. Allah-u Teala'nın senin rızkına kefil olduğuna itimat et ve sana emrettiği ibadetler yapmaya çalış. Böyle yaparsan evliyadan olursun buyuruyor. Kadı İyad Hazretleri naklettiğine göre bir kimse Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem ve bizzat bahsettiği ve yanında Resulullah Efendimiz anıldığı zaman Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem hürmet göstermesi, hareket halinden sükun haline geçmesi, sanki hayattayken Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaymış gibi durması lazımdır. Bu selef-i salihinin ve din büyüklerimizin adetidir buyuruyor. İmam Malik Hazretleri'nin yanında Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anıldığı zaman rengi değişir ve iyice ezilirdi. Bu durum orada bulunanlara ağır gelirdi. Bir gün ona bu husus söylenince şöyle dedi: eğer siz benim gördüğümü görseydiniz bu halimi hoş karşılardınız. Ben Muhammed bin Münkedir'i gördüm. O hafızların seyidiydi. Ne zaman bir hadis-i şerif sorulsa ağlamaya başlardı dedi. Yine Nehai Hazretleri buyurdu ki, mescitte kimse olmadığı zaman Esselamu ala Resulallah de. Evde kimse olmadığı zaman Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin de diye buyuruyor büyüklerimiz. Yine buyuruyor ki, Allah-u Teala'yı Rab olarak tanı, onu bir olarak ikrar et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Tevhidin esası bu üç şeydir buyuruyor Firuzabadi Hazretleri. Efendim, Firuzabadi Hazretleri'nin hayatını burada noktalayalım inşallahu teala. Şimdi Mektubat-ı Şerif'ten bir mektup sizlere arz edelim. Bundan sonra da programımızı yavaş yavaş noktalayalım. 109. mektup. Bu mektup Hakim Sadr'a gönderilmiştir. Kalbin selameti ve Hak Teala'dan başka şeyler unutması bildirilmektedir. Allah adamları kaddesallahu teala esrarühüm kalp hastalıklarının tabipleridir. Batın hastalıklarının giderilmesi bu büyüklerin tedavisiyle olur. Bunların sözleri ilaçtır, bakışları şifadır. Onlarla beraber bulunanlar kötü olmaz. Onlar Allah adamlarıdır. Onlarla yağmur yağdırılır. Onlarla rızık gönderilir. Batın hastalıklarının en kötüsü ve kalp bozukluklarının başı kalbin Hak Teala'dan başka şeylere bağlanmasıdır. Bu bağlılıktan büsbütün kurtulmadıkça kalp selamet bulamaz. Çünkü Allah-u Teala hiçbir yerde ortak istemez. Zümer suresi 3. ayetine mealen biliniz ki Allah-u Teala için olan din yalnız onun için olan halis dindir. Hele şeriki ortağı daha üstün tutmak hayasızlığın, alçaklığın sonu olur. Allah-u Teala'dan başka şeyleri ondan daha çok sevmek, onun sevgisi hiç gibi kalmak ne büyük hayasızlıktır.
Hadis-i şerifte haya imanın bir parçasıdır buyuruldu ki bu haya bildirilmektedir. Kalbin hastalıktan kurtulmasının, yani Hak Teala'dan başka şeylere bağlılığı kalmamasının alameti, işareti kalbin masivayı büsbütün unutmasıdır. Hiçbir şeyi hatırlayamamasıdır. Bir şeyi düşünmek için zorlansa hiç düşünemez. Böyle bir kalbin herhangi bir şeye bağlı olamaz. Allah adamları, yani veliler, kaddesallahu teala esrarühüm, kalbin bu haline fena demiştir. Bu yolda birinci adım budur. Sonsuz olan nurların görünmesi ve marifetlerin, hikmetlerin gelmesi bu zaman başlar. Fenaya kavuşmadıkça hiçbir şey ele geçemez. Farsi beyt tercemesi. Bir kimse de hası olmazsa fena, Hak Teala'ya yol bulamaz asla. 113. mektup. Affedersiniz, 110. mektup. Bu mektup Şeyh Sadreddin'e yazılmıştır. İnsanın kulluk vazifelerini yapmak ve Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşmak için yaratıldığı bildirilmektedir. Hak Teala sizi yüksek insanların istediği şeylerin sonuna kavuştursun. İnsan kulluk vazifelerini yapmak için ve Hak Teala ile olmak için yaratıldı. Bunlara da geçmişlerin ve geleceklerin efendisine aleyhi mine salavatü etemmüha ve mine teslimatü ekmelüha, zahiri ve batını tam uydurmadıkça kavuşulamaz. Yani haramlardan ve mekruhlardan sakınılmadıkça kavuşulamaz. Allah-u Teala bizim ve sizin sözlerimizi ve işlerimizi ve zahirlerimizi ve batınlarımızı ve ibadetlerimizi ve itikatlarımızı o yüce peygambere sallallahu teala aleyhi ve sellem uygun yapmakla şereflendirsin. Amin ya Rabbel alemin. Farsi beyt tercemesi. Allah'tan başka her neye tapınsa hepsi hiçtir. Yazıklar olsun ol kimseye ki bir hiç iledir buyuruyor İmam Rabbani Kutsesül Hazretleri. Hak Teala'dan başka olarak özenilen her şey mabut olur. Hak Teala'dan başkasına ibadet etmekten kurtulmak için ondan başka hiçbir şeye özenmemek, hiçbir şeyin arkasına düşmemek lazımdır. Ahireti, cennet nimetlerini istemek de böyledir. Bunları istemek her ne kadar sevap ise de mukarreplerce günah sayılır. Ahiretteki şeyler istemek böyle olunca dünya işlerine düşkün olmanın neye varacağını anlamalıdır. Çünkü dünya Hak Teala'nın sevmediği şeylerdir. Haramlar ve mekruhlardır. Dünyadaki şeyleri yarattığından beri onlara hiç kıymet vermemiştir. Allah-u Teala'nın sevmediği şeyleri sevmek günahların başıdır. Bunlara düşkün olanlar, arkalarında koşanlar merhametten uzak olur. Hadis-i şerifte dünya mel'undur ve dünyada olan şeylerden Allah için yapılmayanlar mel'undur buyuruldu. Allah-u Teala hepimizi dünyanın ve dünyada olanların şerrinden, zararlarından korusun. Sevgili peygamberi ve geçmişlerin, geleceklerin efendisi Muhammed Aleyhisselam'ın sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine duamızı kabul buyursun. Vesselam vel ikram. Efendim, duamızı da yapalım. Sonra programımızı noktalayalım inşallahu teala. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde ve bütün mahlukların yaptıkları hamd ve şükürlerin katlarından daha çok hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Onun mübarek ismini söyleyenlerin ve her söyleyişinde ve gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenlerin sayısınca ve ona layık ve yakışır dualar ve selamlar olsun. Ve onun günahsız ve her türlü ayıptan, kusurdan uzak haline ve eshabına da dualar ve selamlar olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok okuduğu şu duayı da bizler de okuyalım. Allahümme inni es'eluke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hulki ve rıza'i bil kaderi bir rahmetke ya erhamer rahimin. Ya Rabbi senden sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyoruz.
Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bize ver. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetlere yaptığın gibi güç işleri bizlere yükleme. Yapamayacağımız şeyleri emretme. Bizi af ve mağfiret eyle. Bize acı. Bizim sahibimiz sensin. Düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım et. Ya Rabbi, bize ihsan buyurdun. Bu güzel ehl-i sünnet itikadının, bu nimetlerin kadrini kıymetini bilenlerden eyle. Günahlarımız, kusurlarımız, hatalarımız sebebiyle bu kıymetli nimetlerden bizleri mahrum eyleme. Ve dahi kıyamete kadar da zürriyetimizden gelecek olanların hepsini ehl-i sünnet üzere daim eyle. Din-i İslam mübine hizmetçi eyle. Anne ve babalarına evlatlarımızı muti eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu nimetlerin de bizlere gelmesine vesile olan başta sevgili Peygamber Efendimiz olmak üzere sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den, Eshab-ı Kiram Efendilerimiz'den, Silsili Ali Sofya Ali Büyüklerimiz'den, Mübarek Şek Hocamıza, Mübarek Şek Enver Abilerimize kadar gelmiş geçmiş bütün büyüklerimizin, hocalarımızın makamlarını âliyle, derecelerini âliyle, cennet alada bizler onları komşu eyle, şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Bizleri radyoları başında dinlemekte olan bütün din kardeşlerimizin işlerini asan eyle, her türlü görünür görünmez arazi ve semavi afat ve belalardan muhafaza eyle. Ya Rabbi, ne muratları varsa muratlarına nail eyle. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ahir zaman fitne ve fesatlarından en büyük düşmanımız olan nefsimizin şerrinden, şeytanın ve cinlerin şerlerinden bizleri muhafaza eyle. Ölüm acısından, kabir azabından, cehennem ateşinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Cennetinle cemaline şereflenmeyi cümlemize nasip ve eser eyle ve bütün bu dualarımızı da duaların reddetmediğin, kabul eyledin, makbul kullarının hürmetine kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbi İzzetan Mâsufun ve selamun aleyhi müselim ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Hasreten sevgili Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek mutahhem ve çerruh şerifler için. Bir cümle Adem aleyhisselam Efendimiz'den sevgili Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş Peygamber İzam Ali Musalevat Hazretleri'nin mübarek ruhu şerifler için. Eshab-ı Kiram Aleyhimurdan Hazretleri'nin, Hulefai Raşid'in, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'in, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe ve Hazreti Fatıma Validemiz'in ve diğer zevce-i tahiratın, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Aşere-i Mübeşşer, Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Uhud, Eshab-ı Bir Ma'unen'in ve bir cümle Eshab-ı Güzün Efendilerimizin de mübarek ruhu şeriflerine ayrı ayrı hediye eylesin, muhasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, haseten tabiinin, tebe-i tabiinin, silsili aile, sofiyale büyüklerimizin, kadiriye, çeşdiye, kübreverdiye, sühreverdiye ve ahrari büyüklerimizin, haseten mezhep imamlarımız, İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Mali, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri, İmam Maturidi, İmam Eşari, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed Şeybani, İmam Züfer Hazretleri, Gavs-ı Azam, Seyyid Abdülkadir Geylani, Hüccetül İslam, İmam Gazali ve Seyyidet Nefsi Hazretleri'nin, Hasen-i Basri, Habib-i Cemi, Davud, Tayy, Maruf-un Kerris, Reis Ekad, Cüneydi Bağdadi, Cafer Huldi, Ebu Hafs-ı Haddad Hazretlerinin, Ebu Hasan-ı Şazili, Ebu Abbas Mursi, İmam Busayr Hazretleri'nin, Abdülhali Gonç Devan, Arifili ve Geri, Mahmud İncir Fakni, Ali Rahmeteli, Muhammed Baba Semma, Seyyid Emir Gülah, Şahin Akşemet, Bahattin Bu, Alaaddin Attar, Yakub İçeri, Ubeyl, Ahrar, Kadı Muhammed Zahid, Derviş Muhammed, Hacı İmkenegi, Muhammed Baki Billah, Şeyh İmam Rabbani Müceddi Efsan Ahmet Faruk Şerendi, Urvetul Uska Muhammed Masum Faruk'un, Seyfettin Faruk'un, Muhammed Nur Bedayini, Mesvar Cihan'ı Cihan'ı Abdullah Değerli Mevlana Halid Bağdat, Seyyid Abdullah Şemdini, Seyyid Akkari, Seyyid Salih, Seyyid Sıbkatullah İzani, Seyyid Fehim Arvası Hazretleri, Efendi Hazretleri, Mübarek Şek Hocamızın, Mübarek Şek Enver Abilerimizin ve kurbunda bulmakla şeref veya bulduğumuz mühmendar

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Karagöz, ana kumanda masasında sevgili İbrahim Macit var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Her çarşamba olduğu gibi değerli hocamız, eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık
1: çok
0: diyelim.
1: Çok sağ olun.
0: Stüdyoda olmak her zaman söylüyoruz. Şimdi bazen ben böyle gelmediğiniz haftalarda ya da böyle kontak kuramadığımız haftalarda hani arşivden kullanalım diyoruz. Programların başını dinliyorum. Hepsi böyle iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Hep böyle başlıyor. Dedim ki bunu değiştirmemiz lazım artık.
1: O zaman bence programı başlarken gelecek zamanlarda gelemeyişlerimizi atıflarda bulunarak bir şeyler ekleyerek yapmamız gerekiyor
0: hocam,
1: galiba.
0: Kesinlikle.
1: Ama bence dinleyicilerimiz buna hak verirler. Yani bu programı takip eden insanlar buna hak verirler bence.
0: Kesinlikle hocam.
1: Yani mutlaka bir zahmet, bir külfet oluyor. Onunla birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla bunu anlıyorlar. Zaten maillerde de, mesajlarda da. Daha dün bir tane hanımefendi bütün YouTube mesajları, şeylerimi, videolarımı izlemiş programını. Ben sizi diyor TGRT FM'den, benim ailemden takip ediyorum hocam. Ve ya, senelerdir takip ediyorum diyor. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar radyoyu çok eski takip ediyorlar. Çok eski dinliyorlar programı. Hı hı. Ama sosyal medya mecralarını artık hani yaş grubu yavaş yavaş yukarıya çıkmaya başladı. Özellikle o yaş grubu yukarı çıkmaya başladıkça onunla entegre etmeye başladılar. Yani programı mesela dinliyor. Önceden nasıldı? Mesela kitabını okurduk yazarın ya da bir sanatçıyı takip ederdik ama ona en fazla mektup yazardık. Ve hatırlarsanız geçmiş yıllarda mesela fakslar, böyle çarşaf çarşaf programlarda
0: bizim
1: fakslar
0: stüdyomuzun köşesinden
1: okunurdu onlar böyle.
0: Evet.
1: Yani insanlar
0: faks gelirdi.
1: Ulaşmak, ona bir şeyler

0: vermek, kendinle birlikte bir arada olduğunu hissettirebilmek, bak ben, benim için sen değerlisin mesajını ona hissettirebilmek, onu ayrıcalıklı hissettirmek, dinleyicinin, takip eden kişinin kendinde hissettiği bir duygudur.
1: Aynen.
0: İşte onu yaşatabilmek için bunu artık çok kolay bir şekilde sosyal medyadan yapabiliyorlar. Dolayısıyla ben de bunu görünce ister istemez, o hani o zor da olsa, bugün mesela bir görüşmem vardı. Görüşme uzayınca korkuyla, panikle kendimi hemen ofise notlarımı falan almadan direkt olarak buraya yola attım ki aman ne olur ne olmaz geç kalırım, trafik olur vesaire diye. Dolayısıyla o şekilde geldim. Dikkat ettiniz yani, programdan bir 10 dakika 15 dakika önce dersimi çalışmıştım zaten de, ama hani notlarımı almamıştım. Burada hazırlık yaptık. Bugün hayatın yeniden başlat düğmesi diye bir düğmesi var. Onu konuşacağız.
1: Reset yani.
0: Evet, yeniden reset başlat düğmesi, onu konuşacağız. Hı hı. Ondan sonra eğitimle diplomanın aynı şey olmadığını ifade edebilmek adına, tabii burada mesela Fuzuli'nin çok güzel bir sözü var. Halk arasında da çok muteberdir. Şey derler, her renk solar haki kalır, mey biter saki kalır. Varsa cibiliyetinde eşeklik, eğitimi alsa da baki kalır der. Yani bu güzel bir dizedir aslında. Halk arasında çok yaygın olan bir dizedir. Onu kastetmiyoruz aslında eğitim ve diplomayla. Kastettiğimiz şey farklı şeyler. Bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi hayatı yeniden başlat düğmesiyle alakalı bir hikaye var. Onu okumak istiyorum. Geçmiş yıllarda çokça medyada da yer almış aslında. Frano Selak diye Hırvatistanlı bir müzik öğretmeni. 14 Haziran 1929 yılında doğuyor ve 30 Kasım 2016'da 87 yaşında ölüyor. Defalarca ölümle yüz yüze gelme deneyimi yaşamış, ilginç bir hayat hikayesine sahip. 1962 yılında Saraybosna'dan Drobnik'e giderken tren raydan çıkar ve donmuş nehre uçar. Kazada 17 yolcu ölürken Frano Selak bu kazayı sadece kırık bir kol ve çiziklerle atlatır. Tam bir yıl sonra 1963 yılında uçakla yolculuk eder. Zagreb'den havalanan uçağın bir anda kapısı açılır ve insanlar dışarı çekilir. Selak da uçaktan dışarı fırlayanlar arasındadır. Uçak birkaç dakika içerisinde yere çakılır ve maalesef 19 kişiye mezar olur. Frans Selak gözlerini açtığında hastanededir. Şansı sayesinde bir saman yığınına düşmüş ve orada bulunup hastaneye kaldırılmıştır. Bu kazayı da sadece ufak sıyrıklarla atlatır. 1966 yılında bindiği otobüs yoldan çıkar ve bir nehre uçar. Kazada 4 kişi ölür. Selak yine hafif yaralı olarak kurtulur. 1970 yılında otomobile giderken aracı alev alır. Aracı durdurup kendini güç bela dışarı attığında bir süre sonra araba havaya uçar. 1973 yılına geliriz. Bozuk bir benzin pompası Selak'ın otomobilinin motoruna benzin akıttığı anda araç alev alır. Bu kazadan da kurtulur. Ancak saçlarının büyük bir kısmı yanmıştır. 20 yıldan fazla bir süre sakin ve tehlikesiz bir hayat yaşayan adamımız 1995 yılında Zagreb'de bir otobüs çarpar. Ancak bu kazayı da yaralı olarak atlatır. 1996 yılında aracıyla bir dağ yolunda üzerine gelen bir kamyon nedeniyle aracını uçumdan aşağı uçar. Emniyet kemeri takılı olmayan Selak araçtan atlar ve bir ağaca tutunur. Bunca olaydan sonra Frano Selak artık şansı ya da kimilerine göre şanssızlığı konusunda dünya çapında üne kavuşur. 2003 yılına gelindiğinde ise hayatında ilk kez piyango bileti alan Selak büyük ikrami olarak 1 milyon dolardan fazla para kazanır. O hayat hikayesini anlatırken şöyle diyor. Buna iki şekilde bakabilirsiniz. Ya dünyanın en şanssız insanıyım ya da en şanslısı. Ben ikincisinin doğru olduğuna inanıyorum. Selak ev, tekne, araba almasına karşın parayla mutluluğun olamayacağına inanıp ikramiyesinin büyük bir kısmını dostlarına dağıtır. 2004 yılında dünyaca ünlü bir cips markası Avustralya'da bir televizyon reklamında oynatmak üzere Selak'a bir teklifte bulunur. İlk başta kabul etmesine rağmen sonra kararından vazgeçip teklifi reddeder. Neden diye sorduklarında Sydney'e uçakla gitmesi gerekecektir. Ve 7 kez ölümün kıyısından dönen Frans Selak şansımı artık test etmek istemiyorum der. Peki şimdi düşünelim Hande Hanım, bizim hayat hikayemiz buna benzer olaylar bu kadar yoğunlukta, bu kadar fazlalıkta ve göze çarpar şekilde illaki yoktur. Ama düşünüyorum da aslında bu olaylar her insanın hayatında bir kırılma noktası, kırılma anı. Tabir uygunsa hayatının düğme, yaşantısının yeniden başlat düğmesi niteliğinde gibidir aslında. Mesela nasıldır bunlar bizim insanımızın hayatında? Örnek veriyorum, iflas ettiği an, evine icra geldiği an, boşandığı an, sınıfta kaldığı an, kaza geçirdiği an, hastalığa yakalandığı an, çok sevdiği birinin, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunu Allah göstermesin ama kaybettiği anlar. Yani bu anlar insan yaşamında hayatının yeniden başlat düğmesinin basıldığı anlardır. Acaba o anda hayatının yeniden başlat düğmesine mi basıyor, yoksa fiziken ve ruhen kapatma düğmesine mi basıyor?
1: Ayağına taş mı bağlıyor?
0: Tabii ki o kısım çok çok önemlidir. Yani burada önemli olan şey, olayları yorumlarken Yaradan'a şükredip olayları aslında ilk bakışta başımıza gelen anda bizde uyandırdığı duygu ve nasıl diyeyim, tepkiyle yorumlamamak gerekiyor. Çünkü insan o anda şuurunu kaybeder. Çünkü çok sevdiğiniz bir yakınınızı kaybettiğinizde kendinizi bir anda böyle yalnız, sanki her şey sizin üzerinize geliyormuş gibi hissedersiniz. Ya da bir ticaret yapıyorsunuz, ticarette iflas ettiğinizde paranızı, pulunuzu, mülkünüzü, yıllarca yaptığınız, büyüttüğünüz, hani bir fidan gibi büyüttüğünüz servetinizi bir anda kaybedebilirsiniz. İşte o anda insan tabii ki şuurlu düşünemez. Ama işte bir zaman geçer ki sonra oturursunuz, nefes alırsınız, bakarsınız. İşte o anda sağlık düşünebilmek adına hayatınızın yeniden başlat düğmesine basarsınız. Belki de burada anlatmışımdır, bilmiyorum. Körfez krizi olduğu zamanlardı. Aynı böyle şu savaş zamanlarının, böyle rüzgarların estiği zamanlar. 91 yılı mı 92 yılı mı neydi? Hı hı. O dönemlerde babam benim iflas etmişti. İflas etmek üzereydi. İşleri çok kötüydü. Babam da üzülüyordu. Ben de o esnada ilkokula gidiyorum ama zaman zaman bizim dükkanımıza, babamın dükkanına gidip yardım ediyorum. Yardım ederken de işçiye bir şeyleri götürüp getirirken çok hızlı acele ediyormuşum. Babam da beni durdurmuş. Ya oğlum, neden bu kadar kendini yoruyorsun? Bak, yazık değil mi? Zaten o adam onu alacak, buradan götürecek ve işini öyle yapacak. Sen bunu ona götürmene hızlı gerek hızlı yok götürmeyin demişti.
1: Evet.
0: Hızlı hızlı götürmemin ötesinde benim oraya götürmemin bir faydası olmadığına inanıyor babam. Ben de babama demişim ki, ben bu konuşmayı hayal meyal hatırlıyorum aslında. Babam bana yıllar sonra anlatmıştı. Baba, ben bunu götürürsem adam daha çok iş yapar. Daha çok iş yaparsa biz daha çok para kazanırız.
1: Ve iflastan demişim. Kurtuluruz belki. Evet.
0: Evet, ama ben o anda babamın iflas ettiğini bilmiyorum. Hmm. Sadece dükkanımızın devam ettiğini. Tamam. Sadece babam için daha fazla para kazanmak için çırpınıyorum orada. Yani babama daha fazla para kazandırabileyim diye çırpınıyorum. Adam daha çok iş yapsın diye. Personel daha çok iş yapsın diye. Babam o anda herhalde kendisini salmış olmalı ki o anda benim o söylemimden utanmış. Demiş ki, ya bak, kocaman adamsın. Sen bunu düşünmüyorsun ama çocuk, küçücük çocuk bunu düşünüyor. Senin için çabalıyor, çalışıyor. Sen işte bu konuda biraz daha kendini çeki düzen vermelisin, ayağa kalkmalısın. Bu çocuktan ilham almalısın diye. O gün diyor, benim sanki arkamda o diyor şeyleri, işleri taşıman, adama hızlı hızlı taşıman arkamda bir dağ olmuştu demişti babam bana bunu. Yıllar sonra anlattığında. İşte belki de babamın hayatının yeniden başlat düğmesi de o olayla başlamıştı. Herkesin kendine referans aldığı, duygusal açıdan çok güçlü hissettiği kişiler ve yerler vardır. Oralara sığındığınızda, oralarda kendinizi güçlü hissettiğinizde işte hayatınızda yeniden başlat düğmesi başlar, basarsınız ve başlar. O yüzden hayatta hep öğrenme her daim devam ediyor. Bir de şunu düşündüm. Bugün birisiyle sohbet ederken konuşmuştuk. Kendisi altın uzmanı, kuyumcu, hı hı, ve onun başına gelen ilginç. Ben de böyle birileriyle sohbet ederken insan hikayelerini, hı, çok severim dinlemeyi. Şey dedim, yani böyle dedim, işte altınları alıp yokluyor, sesinden anlamaya çalışıyor filan. Dedim ki, ya buraya altın bozdurmaya gelenlerde dedim hiç böyle ilginç hikayeler oluyor mu? Oo, sen ne diyorsun dedi. Yani buraya gelip dedi altınını dedi bozduracak dedi şey, aile hesaba yatıracak, banka hesabına. ve ben daha bunu koluma bile takmadım vazgeçtim deyip dedi orada dedi kavga edenlerden tutun da diyor kuyumcuda diyor işte o altını almadım bunu aldın şunu almadım diye kavga edip ayrılan nişanlıları bile gördüm ben diyor. 28 yıllık kuyumcuymuş adamcağız. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, insanların tamahkarlığı arttıkça, hayata dair beklentileri arttıkça mutsuzluk sebepleri de artıyor. Ama şimdi şöyle düşündüğümüzde zaten şu hayatın kendisinde biz kiracıyız Hande Hanım. Ve hiçbir şeyin sahibi değiliz aslında. Yani sadece bir nefes vermelik hayatımız varken tamah etmediğimizde, istemediğimizde, yani gönül bağlamadığımızda aslında hiçbir şeyin değeri olmadığını anlıyoruz ki bolca yaşadık şu dönemde. Covid ben de oldum, siz de oldunuz ve birçok dinleyicimiz de olmuştur. O binnacık, ufacık nefese ne kadar ihtiyaç duyuyor insan. O nefesi alırken ne kadar yoğun bir şekilde o nefesi istiyor, normal nefes alabilmeyi. Allah-u Teala bunu bile gösteriyor bize. Hani o zaman çok zengin olanlar, parası olanlar makinelere bağlanıp o nefesi alabiliyorlar mı? Alamıyorlar. Yani o raddeye geldiğinde istediği kadar teknolojik makineler olsun, siz o minnacık virüse, o hastalığa yenik düşüyorsunuz. Hiçbir şey yetmiyor. Demek ki hayatta hiçbir şeyin önemi yok. Yani yaşadığımız anın dışında, sevdiklerimizin dışında, onun varlıklarının dışında hiçbir şeyin bir kıymeti yok. Ona göre yaşamak lazım. İşte hayatın her şeyimizi yitirdiğimiz anda aslında her şeyimizi yitirmediğimizi, aslında hayatımıza yeniden başladığımızı, bir bebek gibi hiçbir şey yeni sahibi olmadan yeniden başladığımızı fark edebilmek ve o sıkıntılarımızın aslında bize bir armağan, bir şükür vesilesi olduğunu, hayatı daha iyi kavramak gerektiğini gösteren bir unsurdur. Mesela çok zengin, çok varlıklı bir iş adamının iflas oluşuna şahit olmuştum. Onunla konuşurken bana şunu söylemişti. Ben dedi iflas edene kadar ailemin varlığının farkında değilmişim dedi. Çocuğumun dedi varlığının farkında değilmişim dedi. İflas ettikten sonra, paramı pulumu kaybettikten sonra hayata yeniden sarılabilmek adına ailemin varlığının farkına varmışım. Yani paramın olduğuyla, zenginliğimin olduğu zamanki ailemin varlığıyla yokluğu arasında gerçekten fark varmış dedi. Yani o zaman tekrar hayat mücadelesine başlıyorsunuz ama küçücük çocuğun bile size ne kadar büyük güç verdiğini görebiliyorsunuz demişti. O bakımdan o iş adamı da aslında hayatının yeniden başlat düğmesine basmış oluyor o anda. Dolayısıyla hepimizin hayatında mutlaka bir mihenk taşları vardır. Bir hani başlangıç noktaları, kırılma anları vardır. O anlara dikkat etmek
1: bitişler
0: gerekiyor.
1: Bitişler başlangıçtır.
0: Tabii o anlarda nelere dikkat etmemiz gerektiğini, nelere değer vermemiz gerektiğini, nelerden vazgeçmemiz gerektiğini çok çok önemli farkına varmamız lazım ki hayatı yeniden başlarken onlara sarıldığımız anlar, o kıymet verdiğimiz şeyler bizi yarına taşıyor. Aslında gerçek hayata başlatıyor.
1: Adapte ediyor. Tabii kesinlikle. Ki. Hocam ilk bölümde hayatımızı yeniden başlatma adına neler yapabiliriz? Tabii ki böyle bazen biz burada konuşuyoruz da soğukkanlılıkla, başımıza geldiğinde bunu hayata geçirebilecek miyiz? Evet. O da bir düşünce meselesi. Tabii ki şimdi şöyle söylüyorlar, ben bazen bir şeyler için söylüyorum işte, senin çocuğun yok, sen böyle konuşuyorsun şimdi ama olunca işte böyle olmaz diye evet, söylüyorlar. Evet. Mutlaka başımıza geldiğinde de kendimizi nasıl buna hazır hissetmemiz gerekiyor? Önce bundan konuşmak lazım.
0: Ben açıkçası aslında bunu kendi hayatımda çok denedim. Ya bununla ilgili kendimi çok test ettiğim anlarım oldu Hande Hanım. Mesela yazar olduktan sonra, eğitimci olduktan sonra hal ve tavırlarımı, hareketlerime çok dikkat etmeye başladım. Tabii ki kendimi kasmadım. Daha rahat ve gamsız olmaya çalıştım ama şöyle. Mesela yanlış olan bir şeyi yapmamaya gayret ederek hareket etmeye başladım. Ve şunu düşündüm. Yanlış bir şey yapmadığım sürece sorun yok. Çünkü kendime dikkat etmeme gerek yok demiştim. Ve örnek veriyorum. Mesela kitap okumanın öneminden bahsederken, ben kendi hayatımda normal hayatımın standartlarını yaşarken, kitap okurken çok yakalandım dinleyicilerimize, seminer verdiğim insanlara, kursiyerlere. Yani ve bunu en fazla, en bariz, hani söylediğini yaşamakla alakalı en bariz insanların hassasiyetle durduğu nokta ne biliyor musunuz? evlat. İnsan kendi hayatıyla alakalı birçok konuda zafiyet göstermez. Ama evlat konusunda inanılmaz zafiyet gösteriyor. Allah kimseye bu konuyla alakalı sınamasın. Yani bu acıyı yaşatmasın. Ben mesela çok bu konuda katı dururdum, disiplini dururdum ama beni en fazla bu konuda eğiten şey evladımın daha 20-25 günlükken beslenemiyor olması, zayıflaması, yani farkına varmadığımız bir hastalığın olması ve hastaneye mahkum olup ameliyat olması ve o ameliyat sürecindeki Covid'den dolayı onu hiç göremiyor olmak, yani hayatının daha çok başında evladımın
1: tutunabilecek mi tutunamayacak mı,
0: tabii evladımın o korkusunu gelirken. Yani o hayatı yaşayacak mı yaşayamayacak mı bilmem ne, ya bu korkularla yaşama olayı beni mesela inanılmaz eğitti. Bu konuda böyle insanlara ahkam kesmeden gerçekten anlayarak konuşmayı, yaşadığım şeyin duygularını onlarla empatisini kurarak, birleştirerek konuşmayı çok güzel yaptı bende. Öğretmen oldu yani benim evladım ve onun yaşadıkları. Dolayısıyla çok basit bir örnek vereyim. Mesela dün akşam gece ben gelirken önümdeki koltukta mesela bir çocuk ağlıyor. Minnacık bir yani belki de 7-8 aylıktır. Artık çocuklara da bakınca hissedebiliyorum kaç aylık olduğunu, tahmin edebiliyorum. 7-8 aylık ama ya 1 yaşında bile değil çocuk ama ağlıyor. Yani mesela o çocuğun ağlayışı geçmiş yıllarda bende mesela şey duygusu uyandırdı. Ya acaba annesi için ne yapabilirim vesaire, işte insanlar rahatsız oluyor. Bunları düşünürdüm. Ama şimdi mesela baba olduktan sonra direkt ne düşünüyorsunuz biliyor musunuz Hande Hanım? Acaba çocuk niye ağlıyor?
1: Yani sebebi ne? Tabii
0: insanlar
1: ki.
0: Yani mesela o uçaktaki 200 kişi umurunuzda
1: tabii
0: değil.
1: Tabii ki değil.
0: O çocuğun ağlama sebebini nasıl ortadan kaldırabilirsiniz? Acaba gazı mı var? Kulaklarına basınçtan dolayı mı ağlıyor? İşte ne bileyim, altını mı pisletti acaba? Mesela anne o anda çaresiz kalsa ve yardıma ihtiyaç duysa, tamam hanımefendi hiç rahatsız olmayın, ben onun altını hemen değiştiririm, siz merak etmeyin deyip böyle pat küt 5 dakikada altını değiştirip mamasını siz hazırlayın, ben onu pışpışlarım deyip böyle, yani 2-3 dakika içinde yapabilmenin güveni ve rahatlığı oluşuyor insanda. Çünkü onu yaşadınız ve sadece anneyi de düşünmüyorsunuz ha. Sadece o çocuğun rahat etmesini düşünüyorsunuz. Bu da nereden kaynaklanıyor? Evladınız olduğu zaman, çocuğunuz olduğu zaman, bana bunu bir arkadaşım söylemişti. Anlayamamıştım, idrak edememiştim. Evladınız olduğunda bütün çocuklar sizin evladınızmış gibi gelmeye başlıyor. Bütün çocuklar sizin tabii çocuğunuzmuş ki gibi gelmeye başlıyor. Ama bunu fikirle bilmekle, hissiyatla hissetmek çok ayrı farklı şeyler. O nedenle artık hani benim kendi hayatımda ahkam keser gibi söylemeden, hani oturduğum yerde üfürür gibi söylemeden, sadece hissederek, yaşayarak ve söylediklerimi hazmederek söylemenin rahatlığı ve konforu var bende. Çünkü anlattıklarımı birçoğunu ben yaşadım, hayatımda kullandım, denedim ve insanlarda da bunun çok rahat geri bildirimini alabiliyorum. Zaten bu samimiyeti de YouTube'da olsun, Instagram'da olsun, maillerde olsun, yolda gören insanlarda olsun. Artık yolda da görünce söylüyor insanlar, durdurup biz sizi radyodan dinliyoruz diyorlar. Yani inanın çok mutlu oluyorum. Dolayısıyla bunun rahatlığını yaşayınca daha rahat konuşuyorsunuz. Daha hissederek, daha duyguyla konuşabiliyorsunuz. Mesela bu konulardan bir tanesi de şey, eğitim ve diploma. Yani çoğumuzun ailelerimizde yaşadığımız, işte ben okuyamadım, çocuğum okusun, o rahat etsin deme güdüsü, deme kaygısı, çocuğunun diploma sahibi olması. Yani bir yerlere gelebileceği belgelere sahip olabilmesi. Ancak şöyle düşünüyorum, bence hani çok basit bir örnekle ele alalım. Elimizde bir parça demir, ham demir madeni olsa, o ham demir madeninin değeri ne kadar olabilir ki? En fazla kilogram değeri 10 lira 12 liradır.
1: Saf demir.
0: Evet, saf demir madeni, çelik madenini düşünelim. 10 lira 12 liradır en fazla.
1: İşlenmemiş hali.
0: Evet, ancak o demir madenini erittiğinizde, 1600 derece sıcaklıkta erittiğinizde ve ihtiyacımız olan bir şeye dönüştürdüğümüzde, kalıba döktüğümüzde, örnek veriyorum bir otomobil parçası olsun, otomobil parçasına dönüştürdüğümüzde ve onu CNC tezgahlarında işlediğimizde, onun 10 liralık 12 liralık değeri bir anda 10 bin liralara kadar çıkabilir. Sadece aradaki fark nedir? o işleniyor ve belli bir işe yararlılık, yani talep görüyor. Dolayısıyla gördüğü talep konusunda değeri artıyor. Ama şöyle de bir gerçek var. O 10 bin liralara, 20 bin liralara çıkan değerden sonra o kullanılmaya başlandığında belli bir süre kullanıldıktan sonra hurdaya ayrılıyor. Hurdaya ayrıldığı zaman ilk zamanki kadar da değerli olmuyor. Daha düşük, 6 liralara, 5 liralara, yani hurdanın değeri kadar oluyor. Demek ki burada ne var? Bir şeyin değerini gösteren şey işlevsellik, işe yararlılık, tercih edilebilirlik. İşte insan da aynı böyle. Zannediliyor ki insanlar, diplomalar insanların tercih edilebilirliği noktasında yeterli kalıyor. Esasında şöyle bir şey, gerçek var. Bunu çoğumuz bilmiyor. Mesela işsizlik, istihdam sıkıntısı vesaire, bunlar söz konusu olduğunda çok görüyoruz bunu. Mesela kişi işe başlıyor. İşe başladıktan sonra yeteri kadar tecrübesi olmadığı anlaşıldığında ya o kişinin beklentilerini iş karşılamıyor, o işten ayrılıyor, ya da iş onu bırakıyor. Yani işe istihdam edenler onu o işten alıp çıkartıyorlar. Burada neye bakıyorlar insanlar? Diplomaya bakmıyorlar. Yeterliliklerine, kriz anında çözüm üretme anlayışına, ondan sonra ne kadar kolay ve hızlı uyum sağladığına, ne kadar bulunduğu yere verimlilik kattığına, değerini arttırdığına. Çünkü her bir yapı, işletme olsun, organizasyon olsun fark etmez, insanla değer kazanıyor. Ama insan kendi bilgi ve tecrübelerini o bulunduğu ortama aktarırken oranın katma değerini de arttırabiliyorsa o oranda kıymetli oluyor. İşte burada biz hataya düşüyoruz. Kaç yıllık okul bitirdin, ne kadar öğrenim gördün vesaire, bunlara takılıp kaldığımız için diplomayı gösterdin. Aslında o diploma bir nevi pasaport gibi, yani vize gibi. O vizenin süresi vardır. 3 hafta, 1 ay, işte ne bileyim 6 ay ya da 10 yıl, 5 yıl gibi. Fakat o diploma çok çabuk, zaman o kadar hızlı eskitiyor ki vize süreniz bittiğinde hala da vizenin ötesinde, yani diplomanın ötesinde daha fazla şeye sahip değilseniz siz, sizin işiniz bitiyor. Sizi bir kağıt parçası gibi kullanıp atıyorlar. Bugün yaşanılan sorun bu. İstihdam sorunlarında da bu. Ama bunun temel nedeni eğitim değil. Yani okuldaki şeyler değil. Çünkü okuldaki öğretmenler öğretmeye çalışıyorlar, vermeye çalışıyorlar. Burada olay şeyde başlıyor, ailede. Örnek veriyorum. Anne baba hemen çocuğunun lise diplomasını alsın, işte ne olursa alsın, ne olursa olsun alsın ve üniversite sınavına girsin. Bugün üniversite sınavlarında da baraj puanlarını kaldırdılar. Ama zannediliyor ki anne babalar baraj puanı olmadan çocuk girebilecek. Vakıf üniversitesi, özel üniversite olsa bile bazı bölümler var ki baraj puanını geçmiş olması yeterli değil. Hiçbir parasını şey vermiş olması olsa bile yeterli değil. Ama şöyle bir durum var. Anne baba çocuğunun liseyi bitirirse, ne olursa olsun bitirsin, İşte sürücü belgesini alması için gerekli vesaire gibi düşünse de, şunu düşünün. Çocuk okulu bitiremiyor. Eskiden böyleydi. Yani çocuk benim kafam çalışmıyor, ben okula gitmeyeceğim diyordu. Ama çocuk kriz yönetiyordu. Çocuk sorun çözüyordu. Bir ne bileyim berber dükkanına gidiyordu. Bir tamirci dükkanına gidiyordu. Orada çalışmaya başlıyordu. Yerleri süpürmekten başlayarak, paspas yaparak, çay ustasına gelen misafirlere çay götürüp getirerek, sosyalleşmeye, edepsizlik yapmamaya, ustayı astını üstünü bilmeye, sosyal ilişkiye, iletişime, birçok konuya vakıf oluyordu. Sonra akademik olarak o yaptığı işle alakalı bilgi sahibi oluyordu. Bugün çok az insan işin en temel noktası süpürmek ve paspas yapmaktır diyelim, onu atlayarak geçiyorlar. Ve bugün işletmecilikte çok söylenir, çıraklığını yapmadığın bir işin ustalığını yapamazsın, patronluğunu yapamazsın diye. Aslında kastedilen budur. Yani bir şeyin temelinden yetişmektir. Siz eğer kriz çözmeyi, mesela bir problem var, o problemi nasıl çözeceğinizi bilmiyorsunuz. Ama o problemi nasıl çözmekle alakalı mücadele ruhunuz varsa, bir gayeniz varsa, mutlaka o sorunun çözümüne ulaşırsınız. İşte bizim sorunumuz bu. İnsanlar diplomalara sahip olurken, belgelere sahip olurken o ruhu yitiriyorlar. Bu belgeyi aldım, benim işim bitti diyorlar. Ama öyle olmuyor işte. Yani hayatımızda yaşadığımız sorunları, sorunun çözümünü bulamayabiliriz ama araştırma ruhumuz varsa mücadele eder buluruz. İşte çocukları anne babalar yetiştirirken buna dikkat ederek yetiştirsinler. Mesela çocuk düştü mü, anne baba onu eliyle tutup kaldırırken aslında hayata dair ona diplomasını veriyor ve çocuk diplomayı alıyor ama yeterliliği yok. Kendi kendine nasıl düştüm? Bir daha nasıl düşmemem gerekir? O minnacık anda çocuk
1: düşünmesine
0: hayatın...
1: izin vermiyor.
0: Tabii o çocuk o krizi kaldırıyor. O krizi yönetmesi lazım aslında. Canı acırken kafası uf oldu diye kafasını kaşırken aslında nasıl düştüğünü düşünüyor çocuk o anda. Ama siz onu tutup kaldırdığınız anda çocuğa o düşme...
1: Düşsem
0: de beni kaldıracaklar diye bekleyecek. Çünkü hayatında onu normalleştirmiş oluyor. Ve bu minnacık bir düşme olayı Hande Hanım, çocukların hayatında özellikle sürekli öğrenme anı gerçekleşen o 1-2 yaş sonrasından itibaren binlerce milyonlarca ihtimal var. Ve anne babalar o ihtimalleri çocukların aleyhine kullanarak çocuk hayatında, ev hayatında birçok şeyi öğrenmeye çalışırken anne baba buna engel oluyor. Anlatmış mıydım bilmiyorum, geçmiş zamanlardan bir tanesinde bir tanıdığımız beni internetten, Instagram'dan tanıyormuş, kitaplarımı da okuyormuş. Hı hı. Bize misafirliğe geldi bir abimin vesilesiyle misafir oldular ve bana ısrarla kendi çocuğunun durumuyla ilgili yardım almaya çalışıyor, bazı konularını soruyor. Ve eşim de öğretmen olduğu için tabii o çocukların psikolojisine, pedagojisine daha sıcak yakın temas içerisinde. Hı hı. Onunla birlikte böyle anne babaya yardımcı olacak küçük önerilerde bulunuyoruz. Fakat çocuk çok hareketli, hiç durmuyor, sürekli hareket halinde. Bir süre sonra artık anne bu durumdan rahatsız olduğu için nezaketen de olsa ya biz artık kalkalım deyip ayrılırken çocuk kapıya geldiği anda ayağını uzatıverdi hemen. Annesi de ayakkabısını giydirmeye çalışıyor ve bu çocuk 8 yaşında.
1: Orada başlamış bu durum.
0: Dedim ki bakın problem buradan kaynaklanıyor. Siz dedim ayakkabısını giyiyorsunuz. Hocam o çekidini bile giyemez dedi. İşte dedim bak sorun daha büyük bir hal almış. Giyemez ise giyememeyi yaşasın ve doğru giymeyi öğretin siz ona. Bazı sorumluluklar verin diyerek söyledim. Şimdi bu konuda mesela bazen mailler de geliyor. Çocukların özellikle elektronik ortamlarda yetişmiş olması çocukların problemleri görmemesine sebebiyet veriyor. Çocuklar dünyanın merkezinde görüyorlar kendilerini. Anne babalar burada şunu yapmaları lazım. Mesela ne yapalım hocam, çocuğu direkt şimdi kaportacıya mı verelim, tamirciye mi verelim derler. Aslında yapılması gereken ne biliyor musunuz? Çocukları mesela çocuk kaportacıya ne zaman verilirdi Hande Hanım? 13-14 yaşında verilirdi değil mi? Okul bittiğinde verilirdi. Peki 8 yaşındaki çocuğun kaportacıya verilebileceği onun gündemine, onun dünyasına uygun sorumluluklar yok mu? Var. Mesela kaportacıya verilecek sistemi nedir 8-6 yaşındaki çocuğun ya da 3 yaşındaki çocuğun? Al bu kalemi kızım babana götür. Al bakalım bunu şimdi şuraya götür. Ya da ne bileyim mesela şey derler, maillerde çok geliyor, bunu da söylemeden edemeyeyim. Abisine kardeşine karşı çok hırçın, çok şey, kardeş kıskançlığı ile alakalı. Mesela diyorum ki orada insani duygularını okşattırın çocuğun. Mesela ablasına götürüp çekedini versin. Al bunu, çekedini ver, ablan üşümesin, hasta olur sonra bunu giymezse.
1: Merhametli aynı zamanda
0: tabii çekedi giymesi gerektiğini çocuğa öğretirken dolaylı yolla aynı zamanda ablasına karşı merhameti, sevgiyi, saygıyı da beraberinde beslemiş oluyorsunuz. Al bunu, sen ye bu çikolatayı, bunu da ablana ver, o da yesin. Şimdi ablasına karşı bir jest yapmanın, kardeşine karşı bir jest yapmanın paylaşımın içinde olmuş oluyor çocuk. Yani hem merhamet duyguları. Mesela şey demiştim mailde, özellikle hırçın çocuklarda bunu anne babalar yapsın. Hayvanlara karşı dokunsal temaslarla, kedi olur, kuş olur, köpek olur, hani risk olmayacak, ısırma tehlikesi olmayacak olan hayvanlarda temaslarla onları sevmeyi öğretsinler anne babalar. Çünkü çocuk yaşlarda hayvana karşı sevgi ve muhabbet besleyen çocuklar daha vicdanlı, daha saygılı olabiliyorlar. Ama mekanikleşmiş, hayvan görmeyen, sadece robotik olarak bilgisayarla büyüyen, televizyonla büyüyen, cep telefonuyla büyüyen çocuklarda
1: hiçbir canlıya temas etmiyor.
0: Duygu yok. Duygu olmadan sadece fikirlerle, robotik duygularla yetiştiği için daha zor eğitiliyor, daha zor gelişiyorlar. Bu noktada anne babalar özellikle dikkat etsinler. O nedenle de diplomayı almış olmak, hani sözü de yavaş yavaş toparlayalım. Diplomayı almış olmak çocuğun hayatında birçok şeyi aldığı anlamına gelmiyor. Yani diplomayı merkeze koymak yerine eğitimi merkeze koysun. Nasıl ki ham bir demir hiçbir işe yaramıyorsa, demir işlendikten sonra tornacı tarafından aparatları bağlandıktan sonra hatta minnacık hale gelip de bir saatin içine girdiğinde çok kıymetli bir hale gelebiliyorsa, binlerce liralık bir saate dönüşüyorsa o demir, insan da böyledir. Kalitesini, niteliğini artıran şey kağıt parçasını alacağı değil, o kağıt parçasını alma sürecindeki yolculukta kazandığı deneyimlerdir. Mesela çocuğun ödevini anne babasının yapması aslında ödevin kendisi değil, çocuğun o zahmete katlanma süreci çocuğun eğitimidir. Ödevini nereden bulacağını anne babasının söylemesi, internette şuraya gir oradan çıktı al demesi değil, çocuğun araştırıp kendisinin bulması. Burada da doğru sorular sormak gerekiyor çocuğa. Nasıl bulacağıyla ilgili düşündürücü sorular sormak gerekiyor. Problem olduğunda problemin çözümünü söylemeyecek anne. Bu nasıl çözülebilir? Hocam aklı edemiyor, söyleyemiyor. O zaman seçenek sunun. Şöyle de yapabilirsin, böyle de yapabilirsin.
1: Hangisini çözer, tercih edersin?
0: Hangisi çözer sence? Sorularını sorarak, arabada yolculuk yaparken, gündeme dair konuşurken sorular sorarak çocuklarla düşündürtmek gerekiyor. Hani sözün sonuna geldik. Çocuklarımızın en büyük problemi düşünmemek. Düşünme tembeliyiz. Çocukları
1: düşündürmüyoruz. Düşündürmüyoruz ki hocam.
0: Şayet çocuğu düşündürtürseniz, düşünmeye başlarsa okuma ihtiyacı duyar, mücadele ihtiyacı duyar ve sorunun çözümünü kendisi bulur.
1: Her şey kucağımıza, elimize geliyor yani.
0: Aynen öyle.
1: Ben de tabii ki hazır olanı isterim. Bardakta su varsa bardakta.
0: Ama bir noktadan sonra anne baba hayatında olmadığı için birilerine biat etmek, minnet etmek zorunda kalıyor çocuk. Kendine yetiştiremediği için alamayacak, elde edemeyecektir. O nedenle anne babalar bu konuda çok dikkat etsinler. Bu konuyla alakalı minik YouTube videoları yapmaya başladım. Özellikle anne babalara. Girerlerse oradan da izleyebilirler. 3-4 dakikalık böyle 5 dakikalık videolar, seminer videoları çok da güzel olur. Hem de bize soru sormak için de bir bahane bulurlar.
1: Çok teşekkür ederiz
0: ben
1: hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ayağınıza ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
1: İzmir'den kalkıp geliyorsunuz buralara kadar. Ama inanın mutlu oluyoruz. Gerçekten dinleyicilerimiz de mutlu oluyor. Siz de bunu zaten
0: de
1: kat kat görüyorsunuz.
0: Ne güzel.
1: Çok teşekkür ederiz. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikteydi. Ben Hande Karagöz. Yarın yine bu dakikalarda buluşuncaya kadar hoşçakalın diyelim.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Arkası Yarın. Monte Cristo 28. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faici Dankler'ın ve haksız yere zindana attıran kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Bu sırada iftiracı Dankler'ın kızını vermek istediği sahte zengin Andre ile bunun cezaevinden arkadaşı olan aynı zamanda Dante'nin eskiden ev komşusu bulunan Ayyaş Kadrius, rahip sandığı Monte Cristo'nun evinde hırsızlık yapmak isteyince yakayı ele verir.
1: Evet Kadrius, anlat bakalım neden gizlice girdin bu eve?
2: Muhterem peder, kader nedense beni hep kötülerle arkadaş ediyor. İki kötü arkadaşın zoruyla komşum Edmond Dante'ye ihanet ettim. Sonra kötü kalpli karımın kışkırtmasıyla Yahudi kuyumcuyu öldürdüm. Mahkemede bunu ispat ettiğim için küreğe mahkum oldum.
1: Siz hiç akıllanmayacaksınız Kadrius. Yıllar önce sizi sefaletten kurtarmak için 50 bin frank değerinde bir elmas yüzük verdim.
2: Doğru.
1: Ama siz ne yaptınız? Kuyumcunun elinize saydığı paraları az buldunuz ve onu öldürerek sermayenizi arttırmak istediniz.
2: Dedim ya aziz peder, karımın kötü emeline adet oldum, hepsi bu.
1: Peki burada suçüstü bulunmuşunuzu nasıl izah edeceksiniz?
2: İhtiyaç sayın peder, ihtiyaç, tamamen ihtiyaçtan.
1: İhtiyaçtan demek. İhtiyaç bir insana sadaka istetebilir. Ama kimsesiz bir eve girip hırsızlık yapma hakkını vermez.
2: Vay beyefendi, yalvarırım. Bana bir şans daha tanıyınız. Bir kere daha affınıza sığınıyorum, lütfen.
1: Benden değil, Allah'tan af dile.
2: Siz ne diyorsunuz muhterem peder? Kötüler servet ve bolluk içinde yüzerken örnek mi istiyorsunuz? İşte benden daha alçak olan Dangler. İşte alçaklıkta ona taş çıkartan Fernand.
1: Bekle de gör demişler. Ama sen de bekleyecek sabır nerede? Allah herkesi bir şey için imtihan eder. Kimine servet, kimine makam, kimine evlat, kimine fakirlik verir. Bunların her biri birer imtihan vasıtasıdır. Ve sen Kadrus, imtihanı iyi veremedin.
2: Bana son bir şans daha verin sayın peder.
1: Artık çok geç. Adalete hesap vereceksin Kadrus.
2: Ya demek beni yakalamaları için jandarmalara haber verdiniz ha? Dışarıda beni bekliyor olmalılar.
1: Yanıldın. Kimseye haber vermedim. Tek başımayım.
2: Ya demek yalnızız ha? Bu iyi işte. Bakalım Allah'ın adaleti seni hançerimden koruyacak mı? Al bakalım.
1: Evet gördün ya. Korudu işte Kadrus. Vücuduma saplamak istediğin hançerinin ucu cebimdeki tütün tabakasına çarptı. Şimdi sıra bende.
2: Kolum. Bırakın kolumu kıracaksınız peder, bırakın.
1: At o elindeki bıçağı Kadrus. Bırakın. Yoksa kolunu kıracağım.
2: Tamam atıyorum. Attım işte, hadi siz de kolumu bırakın.
1: Daha değil rezil.
2: Kulunuz köyünüz olayım, bağışlayın. Ne emrederseniz yapmaya hazırım.
1: Sorularıma doğru cevap verirsen canını bağışla.
2: Yemin ediyorum. Ne sorarsanız cevap vereceğim. Ama lütfen kolumu bırakın.
1: Peki ama yanlış bir hareket yaparsan bu sefer kırarım.
2: Oh be. O ne kuvvet öyle Rahip Efendi. Neredeyse kolum kırılacaktı.
1: Allah bana senin gibi canavarın hakkından gelmem için kuvvet veriyor.
2: Söyleyin bakalım sayın peder, benden ne istiyorsunuz?
1: Hapishaneden tek başına mı kaçtın?
2: Hayır, yanımda genç bir mahkum daha vardı.
1: Adı neydi?
2: Benedotto.
1: Şimdiki adı ne?
2: Andre Cavalcanti. Nasıl becerdiyse banker Dankler'in kızıyla evlenmek üzere şu anda.
1: Tam da damada uygun bir kayınpeder.
2: Efendim?
1: Yok bir şey. Dankler'i bu konuda uyarmam lazım.
2: Aman peder, rica ederim bunu yapmayınız.
1: Neden?
2: Çünkü zavallı kadrosunun ekmeği elinden gider böyle olursa.
1: Demek şantaj yaparak Benedotta'dan para koparıyordun ha?
2: Bakın, hapishanedeyken ona babalık yaptım. Yemeğimi onunla paylaştım. Şimdi o da bana evlatlık görevini yapıyor.
1: Seni bir şartla serbest bırakırım.
2: Söyleyin sayın peder, söyleyin.
1: Şu kağıt kalemi al ve söylediklerimi yaz.
2: Evet, hazırım sayın peder.
1: Monsieur Danglar. Evinize kabul ettiğiniz ve kendisine kızınızı vermek istediğiniz genç.
2: Genç.
1: Eski mahkumlardan biridir.
2: Mahkumlardan biridir.
1: Toulon hapishanesinden benimle beraber kaçmıştır.
2: Beraber.
1: Vaftiz adı Benedotto olup.
2: Vaftiz adı.
1: Gerçek ismi belli değildir. Bunu kendisi bile bilmez. Yazdın mı?
2: Fakat peder.
1: İmzala altını.
2: Yapmayın peder. Niyetiniz beni mahvetmek mi? Ha,
1: budala. Mahvetmek fikrinde olsaydım seni doğruca jandarmaya teslim ederdim. İmzaladın mı?
2: Evet, imzaladım. Alın.
1: Bilirsin. Ben sözümde duran bir insanım Kadros. Şimdi girdiğin yerden çık git.
2: Peki peder, peki. Demek evinizi soymaya kalkan katil Kadrus'muş komutum.
1: Evet Pedro'cu.
3: Gidişin, adamı öldürüyorlar. İmdat!
2: Aman Allah'ım, bu Kadrus'un sesi Monsieur Kont.
4: Başına bir iş geldi galiba. Yardım et bana Pedro'cu.
1: Neyin var Kadrus? Ne oldu?
3: Vuruldum sayın peder, vuruldum. Yalvarırım bir doktor çağırın bana. Ölüyorum.
2: Kadrus bayıldı kontum.
1: Yardım et de içeriye taşıyalım onu.
2: Peki efendim. Durumu nasıl kontum?
4: Kötü. 3 bıçak yarası var vücudunda. Sen git kraliyet savcısına haber ver. Buraya gelmesini söyle. Giderken doktora doğru gelsin.
2: Peki kontum.
3: Bir doktor peder, bir doktor istiyorum lütfen.
1: Merak etme, çağırmaya gittiler.
3: Biliyorum, kurtulmama imkan yok. Ama hiç olmazsa ölmeden önce ifademi vermek istiyorum.
1: Hangi konuda?
3: Beni vuran katil konusunda.
1: Demek seni vuranı tanıyorsun.
3: Evet, evet tanıyorum onu. Benedetto idi.
1: Yani Vicomte André Cavalcanti.
3: Papucumu Vicomte'u. Bu soygun fikrini aklıma koyan da o alacaktı zaten. Kont'un evinin planını veren, paranın yerini söyleyen yine o alacaktı.
1: Gerçekten kötü arkadaşlarım varmış Kadrus.
3: Kader Monsieur, kader, ne yaparsınız?
1: Arkadaşım hem doktoru hem de kraliyet savcısını getirecek. Sabret.
3: Peder, peder, bütün kanım çekiliyor. Geç kalacaklar, geç kalacaklar ve beni vuran alçağı ihbar edemeden öleceğim burada.
1: Sana son bir iyilik yapmak istiyorum. Bana ifadenizi yazılı olarak verirseniz ben de onu kraliyet savcısına teslim edebilirim.
3: Veririm peder, veririm. Yeter ki o alçak cezasını bulsun. Ama gözlerim kararıyor. Korkarım buna vakit bulamayacağım.
1: Bekle beni.
3: Çabuk olun peder, çabuk olun, ölmek üzereyim.
1: Aç ağzını Kadrus, aç. Elimdeki şu şişeden birkaç yudum damlatacağım ağzına.
3: İyi gelecekse damlatın peder. Bana hayat verdiniz. Biraz daha, yalvarırım, biraz daha damlatın ağzıma.
1: Fazlası öldürür.
3: Acele edin peder, ifademi yazın lütfen.
1: Bir dakika, bir dakika. Kağıdı kalem alayım. Sizi dinliyorum.
3: Yazın. Beni vuran Toulon'da zincir arkadaşım 59 numaralı mahkum Benedotto'dur. Kendisi şu anda Paris'te dolaşmaktadır. Yazdınız mı peder?
1: Evet.
3: Neredeyse imzalamadan evet. Ödeyeceğim.
1: Tamam, aynen yazdım. İmzala şuraya Kadrus.
3: Verin bana, verin. Tamam işte. Gerisini jandarmalara siz anlatırsınız değil mi peder?
1: Gözünüz arkada kalmasın Özgür. Anlatacağım. Hem de öyle şeyler anlatacağım ki duysanız siz de şaşarsınız.
3: Peder söyleyin.
2: Neler anlatacaksınız?
1: Bu konağın planını size verdiğini, sonra sizi öldürür ümidiyle bir mektup yazarak kontu soygundan haberdar ettiğini.
2: Anlatın peder. Öyle şeyler söyleyin ki savcıya o alçağı giyotine çekmesi için yeterli bilgiyi vermiş olun.
1: Benedetto'nun sizi buraya kadar takip ettiğini ve evden çıkıncaya kadar duvarın dibinde beklediğini de söyleyeceğim.
2: Ne? Bütün bunları gördünüz ve bana haber vermediniz öyle mi?
1: Evet öyle. Kaderin sizin için ördüğü ağı görüyor. Allah'ın işine karışmak istemiyordu. Çünkü onun adaleti gerçek adalettir.
2: Bana Allah'tan bahsetme peder. Allah gerçekten olsa bunca zalim servet ve itibar içinde yaşar mı? Siz de biliyorsunuz ki benden önce cezalandırılması gereken bir sürü alçak ve zalim var.
1: Sabret Kadrus. Allah'ın affı cezasından önce gelir. Doğru ve namuslu bir hayatı seçmen için karşına kaç defa fırsat çıkarmıştı. Unuttun mu? Ama sen bu fırsatları tesadüfi bir ganimet bildin. Daha fazlasını elde etme hırsına kapıldın. Hem de adam öldürerek.
2: Sen ne biçim babasın? Ölen bir adamın ümit vereceğine onu bir savcı gibi sorguluyorsun.
1: Ben sana Allah'ın babamızdan, annemizden daha şefkatli, daha bağışlayıcı olduğunu anlatmaya çalışıyorum.
2: Yeter, yeter, sus! Benim bir doktora ihtiyacım var. Doktor istiyorum, doktor!
1: İçin kinle dolu. İyi bir işin ve dostların vardı. Ama sen ne yaptın? Şükredeceğin yerde komşunu Edmond Dante'yi kıskandın. Kötü adamlarla birlik olup ona ihanet ettin.
2: İmdat, aman Allah'ım! Sen kimsin? Bunları nereden biliyorsun?
1: Hala Allah'a inanmıyor musun?
2: Benedetto yaşıyor. Danklar yaşıyor. Fernan kraliyet savcısı yaşıyor. Allah'ın adaleti benim gibi zavallıyım buldu. Hayır. Hayır inanmıyorum. Sen de inanmıyorsun. Yalan söylüyorsun.
1: Hayvan gibi böğüreceğine insan gibi dinle. Onlar da belalarını bulacaklar. Allah isteseydi katil hançerini kalbinin ortasına saplardı. Ölürdün. Gayret et.
2: Hayır. Hayır. Her şey tesadüflerin eseri.
1: Bak dinle beni. Ama Rabbim zindanda bana bir arkadaş, bir dost gönderdi. O dost şimdi benim sana yapmaya çalıştığım gibi gönül gözlerimi açtı. Rahata kavuşturdu. Ve şimdi sen bana kalkmış yalan söylüyorsun diyorsun. Artık dilediğini söylemekte, inanıp inanmamakta serbestsin. Ben elimden geleni yaptım. Şunu da söylüyorum ki Allah'ı inkar ettiğin için sana acımayacağım. Çünkü rızası ile zarara girene merhamet edilmez.
2: Yalvarırım söyle, sen kimsin?
4: Hala bilemedin mi? Al, peruğumu çıkarayım da kim olduğumu gör.
2: Sesiniz değişti. Şu siyah saçlarınız, ince bıyığınız olmasaydı size Lord Wilmore'sunuz derdim muhterem peder.
4: Hafızanı toplamaya çalış Kadrus. Ben ne peder Busoni, ne Lord Wilmore, ne de Monte Cristo'yum. Beni bulman için daha uzaklara gitmen gerekiyor.
2: Ne kadar uzaklara?
4: Katalan köy yolu üzerindeki Pamfil babanın gazinosuna kadar gitmelisin. Bahçedeki çardağın altına oturup Dunkler'ın beleş şarabından içmeli, sarhoş olmalısın.
2: Yeter, yeter artık. Tanıdım seni. Adını söylemeye korkuyorum. Sen Edmond Dante'sin.
4: Evet ya. Ben Edmond Dante'yim.
2: Evet. Evet, artık inanıyorum. Allah var ve o adildir. Sen ne mutlu bir insansın ki düşmanın olduğumu bildiğin halde kaç defa imdadıma yetiştin.
4: Elime öyle bir şey verdin ki onunla Benedetto'yu, Dunkler'ı ve Ferman'ı hak ettiği cezayı bulacaklar. Benedetto'nun kim olduğunu biliyor musun?
2: Hayır.
4: Ona öz anne gibi bakıp büyüten zavallı bir kadıncağızı parası için yaktı ve ölümüne sebep oldu. Gerçek babasını da merak edersin. Söyleyeyim de için rahat etsin.
2: Kim? Kim Monsieur? Hemen söyleyin çünkü artık öleceğim.
4: Kraliyet savcısı Wilfor. İşte Kadrus öldü. Şimdi sıra diğerlerinde. Savcı ve doktor gelmeden şu peruyu yine başıma takıp papaz bu sonu olayım.
0: Monte Cristo adlı oyunun 28. bölümünü dinlediniz. 29. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

Radyo Tiyatrosu. Siyah Başlık. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Erdal Köroğlu. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.

0: Gececeğimi?
1: Saçmalama Cemal. Geceden kalkmadın bile.
0: O halde tehlatı mı? Hadi de, de.
1: Bu soygun işinden vaz mı gelse?
0: Kes Mahmut Dırdır'ı. Sen değil misin ilk aklıma sokan bu işi?
1: Laf olsun diye demiştim öyle.
0: De, de oğlum de.
1: Vazgeçsek diyorum ha. Acayip sesler diyorum sanki.
0: Kes Dırdır'ı be. Çok geç artık.
1: Ne demek çok geç Cemal? Dönemeyiz mi yani?
0: Yok, dönemezdik.
1: Dönemezdik ne demek? Bari sadece korkutsak. Öyle demiştim baştan değil mi?
0: Kaçakçı bu oğlum. Ehibeyi okunur mu?
1: Ne demek yani?
0: Bu demek ki gerekirse öldürürük. Ölmektense öldürürük.
1: Yo, yo ben döneceğim gel.
0: Çok geç Mahmut. Bir yere dönemezsin.
1: Ne? Ne demek bu Cemal?
0: Seni bilen mıhlarım Mahmut. Anlıyor mu bunu? Hadi.
1: Sarı Cemal demişler bana. Yapar mı yapar? Nereden de duydun bu kaşkana?
0: Hadi. Geliyor mu gelmiyor mu?
1: Peki. Peki geliyorum.

0: pusu vuracağımız yere geldik neredeyse.
1: Karaboğaz'a yani.
0: İyi bildin Mahmut. Tam üstündeki karaburna sindik mi kuş bile uçurtmayız alım Allah.
1: Öldürmeden bu işi halledemez miyiz Cemal?
0: Yine saçmalama Mahmut. Avlamak istediğim adamlar normal birileri değil ki. Bu yörenin en namlı kaçakçıları. Onların malını alacağına canını al daha iyi.
1: Bu belayı sen istedin Mahmut. Dönüş yok gayri. Peki Sarı Cemal. Dönüş yok gayri.
0: Ah şöyle. Nihayet kendine gelebildin. Atları arkaya uygun bir yere bağlarız. Ondan sonrası kolay.

0: silahlaşıyorlar. Dikkatli ol.
1: Tamam. Ben öndekine nişan alıyorum. Sen arkadakine ateş edeceksin, tamam mı?
0: Tamam. Ha, işte ay da çıktı. Yaklaştılar. Tam zamanı.
1: Hazırım. Koş, koş. Koş, acele edelim.
0: Ben yükleri alacağım. Sen üzerlerini ara.
1: Bir şey var.
0: Işık. Işık bu.
1: Ne ışık? Hani?
0: Aha bak orada. Bize doğru gel.
1: Eyvah. Herhal polis olacak. Şimdi yandık. Çabuk atlılara binelim.
0: Mutlaka silah seslerini duydular.
1: Konuşmayı bırak da kaçalım çabuk. Kaçalım.
0: Hay aksi şeytan. Başlığın düştü.
1: Cemal, başın sırası mı şimdi? Atla. Hadi.

0: Saat kaç sıralarıydı demiştiniz başçavuşum?
1: 2 civarıydı savcı bey. Devriyeye çıkmıştık. Her şey normal görünüyordu.
0: Sonra iki el silah sesi duydunuz.
1: 3 de olabilir. Galiba 3'tü.
0: Of, çok tatsız bir durum. Peki öldürülenlerin kimlikleri tespit edilebildi mi bari?
1: Evet savcı bey.

0: bir kan davası, ne bileyim, başka bir anlaşmazlık falan.
1: Soygun.
0: Soygun olabilir. Kısacası her şey olabilir. Bizim görevimiz, sebep her ne olursa olsun, katili ya da katilleri yakalamak.
1: Evet.
0: Bilirsin, başlangıçta samanlıktan iğne aramak gibi gelir ama biraz araştırılınca olay aydınlanıverir.
1: Bu o kadar kolay olmayacağı benziyor savcı bey.
0: Yo yo, ümitsizliğe kapılma hiç. Göreceksin bak.
1: Ne diyeyim, inşallah.
2: Dikkat et, çocuklar anlamasın Kerem.
3: Anlamazlar, sen merak etme Hasan.
2: Pantolondaki kan lekeleri iyice çıkarabildin mi?
3: Çıktı sanırım. Bak bakalım belli oluyor mu?
2: Bakayım. Aa, iyi temizlemişsen. Hiç belli de.
3: Öfkeye kapılmasaydın bunlar olmayacaktı. Çok hata ettik.
2: Doğru. Ben de pişman oldum. Hiç olmazsa çocuklar anlamasınlar.
3: Zaten anlarsalar hiç de iyi olmaz Hasan.
2: He ya, doğru dersen.
3: İyi de çalıştı çocuk bugün. Hey! Murat!
4: Efendim baba?
3: Hadi oğlum, siz gidin artık. Güneş yükseldi iyice. Öğlene doğru gelirsiniz.
4: Sağ ol baba, azığınızı da getiririz.
2: Tabii tabii, unutmayın ama. Hadi Cemil, hadi sen de.
4: Baba, ne oldu kafanda öyle?
2: Ne olmuş? Bir şey mi var he? Ne var kafamda?
3: Kavlamış güneş yakınca.
2: Gülme be, gülme. Ödümü kopardın.
3: Tamam tamam. Hadi siz gidin çocuklar.
4: Olur baba. Hadi Cemil.
5: Geliyorum.
3: Ay çok güldü be valla.
2: Başımıza gelecek var.
3: Senin başına gelen gelmiş zaten.
2: Sanki senin durumun çok mu iyi? Bak da gör aynaya.
3: Ne varmış benim durumumda ha?
4: Sen her zaman ileride oynamalısın. Cemil, şutların çok güzel.
5: Aha.
4: Gelecekte gol kralı bile olabilirsin.
5: Doğru mu diyor?
4: Hem ama çok çalışmalısın. İstersen ben çalıştırabilirim.
5: Daha iyi bilen.
4: Ya ileride altın ayakkabı bile alabilirsin vallahi.
5: Aman be Murat, babam bana bez ayakkabı bile alamıyor.
4: Elimiz darda oğlum, elimiz darda.
5: Ittım ya.
4: Benimki farklı mı sanki? Geçen sene babam ne söyledi bana biliyor musun? Oğlum, yıl sonu teşekkür getir, söz sana bisiklet alacağım. Karnemde 7'den aşağı notum yok. Teşekkür de getirdik, ne oldu sanki?
5: Anladın mı?
4: Hayır. Tamam olacağım, sözüm söz. Ama işleri yoluna koyayım da öyle diyor.
5: İleride büyük bir futbolcu olunca istediğim her şeyi alacağım. Hadi gel şimdi oynayalım. Hadi at
4: bakalım. Hadi gidelim bakalım.
5: Hadi at bakalım.
6: Hayır, uzun be.
4: Aynen futbolcu.
7: Hey çocuklar. Çocuklar, beni bir dakika dinler misiniz? Gelin şöyle yaklaşın bakalım.
5: Bize mi söyledin komutan?
7: Tabii ya, gelin gelin. Hele bir yaklaşın şöyle. Bakın çocuklar, bir başlık bulduk.
5: Büyük adam başlığı.
4: Nerede buldunuz?
7: Orası önemli değil çocuklar da. Tanıdınız mı onu söyleyin siz.
4: Bilemeyiz ki.
7: İyice bir bakın, biraz düşünün. Sahibi ne kadar üzülmüştür kim bilir.
5: İyi ama biz bilemeyiz ki. En iyisi siz onu belediyede anons edin.
7: Yazık. Demek bilmiyorsunuz.
4: Kusura bakmayın asker abi. Hadi çocuklar, 4-2'ydi durum.
6: Hadi açsana ya.
4: Cemil, ne güzel bir başlıktı değil mi?
5: Evet öyle, yepyeniydi.
4: Bak aklıma ne geldi. Hadi şunu bizim deyip alalım.
5: Ha, olur mu, bizim değil ki.
4: Canım anlasa da götürür babana verir. Nereden aldınız diye sorarlarsa da yolda bulduk deriz.
5: Olur mu dersin?
4: Bal gibi de olur.
5: Hadi öyleyse. Komutan abi.
4: Bir dakika asker abi.
7: Evet çocuklar.
4: Şey diyecektik komutan abi. Bu başlık Cemil'in babasının başlığı. Ha?
7: Ama iyi bakın. Bir yanlışlık olmasın sakın.
4: Yanlışlık falan yok komutan abi. Bu onun, öyle değil mi Cemil?
5: Evet. Yani aynı babamınkine benziyor.
7: Benziyor olamaz çocuklar. Biraz daha iyi bakın.
5: Evet. Onun yani babamın başlığı da böyle siyahtı.
7: Bakın. Sizler iyi çocuğa benziyorsunuz.

0: Doğruyu söyleyin. Çok iyi düşünün.
1: Ya babamlar bize kızarlarsa?
2: Aptallık etme, yolda bulduk diyeceğiz ya.
0: İyi bakın. Babanın öyle mi?
1: Evet, babamın komutan amca.
0: İyi o halde, isminizi söyleyin bakalım çocuklar.
1: Benimki Murat, arkadaşımın Cemil.
0: Çok güzel. Şimdi de gidip babana bir soralım Cemil. Bakalım o ne söyleyecek.
2: Biz götürürüz, verin bize. Sormanıza hiç lüzum yok, hiç.
0: Beraber gideriz işte.
1: Ama şey...
0: Senin babanın ismi ne Cemil?
2: Hasan.
0: Ne iş yapar?
2: Bilmem, pamuk ekti bu yıl. Murat'ın babasıyla beraber.
0: Tam düşündüğüm gibi. İki kişiler.
1: Siz gelmeseniz de biz götürsek.
0: Yok, olmaz, hep birlikte götüreceğiz.
1: Şimdi babamlara ne diyeceğiz Cemil?
2: Hep senin yüzünden.

0: 그 사람들 뭐 아산
1: 해썰 좀 저만
0: 이 오한디게비가 소로플라나를 못들수래야
2: 에이 요르도 가만 해 대메
0: 수가시단 게린 잔달만한 대메
2: 아니
0: 막 이따 오르다 아랏 아지문 도로순단 도로 막
2: Yanında kilerde benzin bu çocuklar değil mi ne?
0: He ya bizimkiler.
2: Ben sana söyleyeyim çocuklar sezmiştir beni.
0: Saçmalama. Sezmiş olsalar bile gidip bizi ihbar edecek halleri yok ya.
2: İyi de bunlar nereden çıktı şimdi?
0: Silah araması falandır.
2: Ha bak olabilir.
0: Üzerinde bir şey var mı?
2: Bilmez gibin konuşma lan. Ne olacak ki?
0: Bende bir çakı var.
2: Ne çakısı?
0: Canım bilmiyor musun? Rahmetli babamın yadigarı olan çakı.
2: He oğlum çakıya bir şey demezler lan.
0: Belli mi olur? Ben gene de saklayayım.
2: Madem için rahat değil atıver otların arasına.
0: Yok otların arasına atamam kaybolur sonra.
2: Ne yapacaksan çabuk yap. Yaklaşıyorlar.
0: Zinciri kemerime takıldı sökemiyorum lan.
2: Acele.
0: Tamam söktüm. En iyisi çakıyı başlığımın altına koymak. Ha. Tamam.
3: Selamun aleyküm.
2: Oh aleyküm selam komutanım buyurun.
3: Hasan hanginiz?
2: Benim buyurun bir şey mi vardı?
3: Kaybettiğin başlığını getirdik de. Al bir daha da orada burada bırakma bakalım.
2: Ne başlığı?
3: Ne başlığı olacak? Dün gece kaçarken düşürdüğün başlık.
2: Ama bu benim değil canım.
3: Bırak numarayı. Oğlum görünce hemen tanıdı.
4: Asker abi vallahi.
2: Bunu sen mi söyledin Cemil?
4: Tamam
3: çocuğu fazla sıkıştırma.
0: Bakın bu işte bir yanlışlık var.
3: Yanlışlık ha? Söyleyin bakalım. Siz ikiniz dün gece neredeydiniz? Baksanıza gözleriniz kıpkırmızı olmuş.
0: İkimiz de buradaydık. Tarla suladık sabaha kadar.
2: Bütün gece beraberdik.
3: Onu biz de biliyoruz. Neyse. Şimdi ifadenizi almak için sizi karakola davet ediyoruz.
2: Ne? Buyurun. Ne için? İfade ne ifadesi? Yani
3: soru sormayı bırakın da düşün önümüze. Hadi. Aa. Efendi? O kafandaki zincir de ne öyle?
0: Zincir mi?
3: Dur bakayım. Çakıyı saklamışsın ama zinciri sallanıyor.
0: Rahmetli babamın yadigarı.
3: Demek babanın yadigarını başında taşıyorsun ha?
0: Taşınmaz mı?
3: Taşınır elbet. Taşınır da böyle hayırlı evlat olunca.
2: Haydi bizim suçumuz ne? Ha? Biz bir şey yapmadık ki.
3: Canım size bir şey yaptınız diyen oldu mu? Yalnızca bir olaydan şüphelisiniz o kadar.
2: Ey o kadar o kadar. Hadi gidelim bari. Ne yapalım? Başa gelen çekilirmiş.
3: Dur bakayım dur bu da ne? Ha hem de paçanda.
0: Hangi? Bilmem ki.
2: Allah cezanı vermiş. Sana üzerine iyice temizledim mi? Soğuk.
0: Temizlemiştim ama demek onu görmemişim.
3: Kesin aranızda dalaşmayı. Hadi yürüyün. Hadi çocuklar siz de.

0: Dışarıda sizi gören de Halim Selim iki adam zanneder. Bilemezler ki birer cani olduğunuzu.
1: Çok ceza verirler mi?
0: Kolay kurtulacağınızı mı zannettiniz?
1: Bedelin neyse ödesek.
0: Kan parası ha?
1: Canım ne sayarsanız sayın işte.
0: Bu işler o kadar kolay değil, hadi yürüyün. Gel bakalım muhtar.
2: Hayırlı günler komutanım. Kusura bakmayın sizi rahatsız ettim. Bizim köyden iki kişiyi tutuklamışsınız, onun için geldim de.
0: Geldiğine iyi ettin muhtar. Sana da soracaklarım var.
2: Duyduğuma göre bunlar sınırdaki cinayetin zanlılarıymış. Öyle mi?
0: Evet, öyle görünüyor.
2: Olacak gibi de.
0: Ne yaparsın muhtar? İnsan bu, belli olmuyor ki.
2: Köyde sevilen sayılan insanlar bunlar. Kimseye bir düşmanlıkları yok. Hepsinden önemlisi cinayet işleyecek birileri heş değer.
0: Delilimiz var muhtar.
2: Delil mi?
0: Ya. Hasan isimli sanığın oğlu delilin babasına ait olduğunu söyledi.
2: Değil mi? Vallahi gene inanmam. Kendimden şüphe ederim, onlardan etmem.
0: Yahu muhtar sen de söylüyorsun. Adamların inkar ettikleri yok ki. Açıkça biz yaptık diyorlar.
2: Değil mi be?
0: Hatta Kerem isimli sanık suçu üzerine almaya kalktı.
2: Bak sen hele. İnsanoğlu çiğ süt emmiş. Yapar mı yapar.
0: Ya muhtar daha sen köylünü tanımıyorsun.
2: Komutanım, onlarla iki dakika görüşmem mümkün mü?
0: Hayır, kesinlikle görüştüremeyiz. Önce savcı beyin görmesi lazım.
2: İki dakika. İsterseniz siz de bulunun.
0: Ne yararı olacak muhtar?
2: Şunları kendi gözümle göreyim. Bir türlü inanamadım da.
0: Çok zor muhtar, çok zor. Savcı bey gelsin hele de.
2: Pencereden dışarıya bir bakın komutanım. Bunca insan bu ikisi için yollara döküldü. Şimdi bana soracaklar. Onlara ne diyeceğim ben?
0: Peki ne diyeceksen önce bana de.
2: Doğrusunu isterseniz ben de bilmiyorum. Önce bir göreyim de.
0: Onlara diyeceğini önce bana de dedim.
2: Bunlar köyümüzün iki saf insanı. Bunlar cinayet minayet işleyemezler. Bu işte bir bit yeni var. Birlikte bir daha görsek diyor.
0: Tamam. Peki muhtar. Hadi. Sanıkları getirin.
2: Tüh size. Nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Vicdansızlar.
1: Affet muhtar emmi. Bir hatadır işledik.
2: Bir de utanmadan özür diliyor. Benden özür dilemen ne yazar oğlum? Kanun yakanıza yapıştı sizin. Kanun.
1: Bütün suç benimdir. O komutana da söyledim. Hasan'ın buyda hiçbir günahı yok.
3: Sen Kerem'e bakma muhtar emmi. İkimiz de suçluyuz.
2: Öyleyse sana da tüh. Nasıl kıydınız elin adamına? Ne suçu vardı?
1: Elin adamı dediğin bize hiç acıdı mı muhtar? Sana kaç kez şununla konuş, elimizden bir kaza çıkacak demedik mi?
2: Ne zaman?
0: Ne diyor bunlar muhtar? Benden ne saklıyorsunuz?
2: Vallahi ben de bir şey anlamadım komutanım.
0: Dur bakalım işin altından daha neler çıkacak.
4: Hadi de bakalım, şimdi de hiçbir şeyden haberim yoktu, hadi de.
0: Tevekkili boşuna değilmiş.
2: Eyvah iftiracılar. İnanmaya başladım artık. Sizin bu işi yaptığınıza inanmaya başladım. Konuşun bakalım. Ne söylediniz bana ha?
4: Köyün korucusu var, ihtiyar heyeti var. Toplanın da hiç olmazsa bir ceza kesin dedik.
2: Ceza mı? Ne cezası?
1: Ama sen ne yaptın? Ben onunla konuşurum dedin. Yani konuştun mu peki?
0: Anladığım kadarıyla sen de bu olayın içindesin muhtar. Şimdi hiçbir şeyi saklamadan her şeyi bana açık açık anlatın bakalım.
2: Dur hele komutanım. Dur hele bakalım.
1: Aha. Komutan şahit olsun. Anlattıklarımıza yalan de.
2: Yahu siz Sarı Cemal'in keçilerini sizin tarlaya kaçırmasından mı bahsediyorsunuz yoksa?
4: Bak kaçırmışmış. Ne kaçırması? Bak hala onu savunuyorsan muhtar. Adam bile bile yaptı bunu. Hem de kaçıncı defa?
2: Şimdi bunun ne alakası var sınırdaki cinayetle?
4: Ne?
1: Cinayet mi?
4: Ne cinayeti?
1: Ne sınırı? Ne cinayeti ya? Siz neden bahsediyorsunuz?
2: Hay Allah müstahakınızı versin. Anlatın hele siz ne yaptınız? Sabahtan bu yana komutan bey neyi itiraf ediyorsunuz siz?
4: Dur Kerem dur. Bu iş karıştı galiba. Dur hele ben anlatayım. Dün gece Sarı Cemal'in keçilerini gene tarlada görünce Kerem ona ders olsun diye birini yakalayıp kesti. Yiyebildiğimiz yedik, kalanını da kavurma yapıp sakladık, hepsi bu.
0: Doğru mu? Yani cinayet işlemediniz mi?
1: Gılı gılına... Komutanım baktık o vicdana gelmiyor, cezasını biz verelim dedik ya. Emme pişmanız.
0: Hay Allah. Hay Allah. Siz başından bu yana bunu mu itiraf ediyordunuz?
4: Evet. Peki siz neden bahsediyorsunuz komutanım? Bu cinayet lafı da neyin nesi?
2: Yani siz Cemal'in keçesini kestiğiniz için mi buraya getirildiğinizi sanıyorsunuz ha?
1: Öyle gel mi ki?
0: Yani sabahtan beri bir keçi için ha?
4: Aa, inan diğer keçilerde haberimiz yok komutanım.
1: Öyle topu topu bir keçi.
0: Peki ya bu başlık? Bu siyah başlık neyin nesi?
4: Çocukların iş komutanım. Baksana başıma başlığım olsaydı kafam böyle kavrulur mıydı hiç?
0: Bak yahu, biz de katilleri yakaladık diye.
2: Ben size dememiş miydim komutanım bu işte bir yanlışlık var diye?
0: Aslında benim de hiç aklım yatmamıştı ya. Olaylar öyle garip bir şekilde gelişti ki.
2: Çocukları da geldi komutanım.
0: Gelin bakalım çocuklar, yaklaşın şöyle. Korkmanıza gerek yok artık. Şimdi bana her şeyin doğrusunu anlatın bakalım. Geçin şöyle hadi. Evet. Bu olay böylece çözüldü. Fakat senin adamları gene serbest bırakamayacağız muhtar.
2: Niye?
0: Duymadın mı? Hırsızlık yapmışlar. Az önce kendi ağızlarıyla da itiraf ettiler ya. Zavallı adamın keçisini kesip yemişler.
2: Ama aslına bakarsanız Sarı Cemal de bunu çoktan hak etmişti.
0: Yo hayır. Siz kendiniz yargılayın, kendiniz cezalandırın. Bu memlekette mahkemeler ne güne duruyor muhtar? Bizler ne güne duruyoruz?
2: Haklısınız tabii.
0: Asıl kabahatli olan da sensin ha. Bilmem sanma. Madem böyle bir olay vardı bize neden bildirmedin? Muhtar köyün en büyük mülki amiridir, bilmiyor musun?
2: Ahdım olsun komutanım, bir daha olmayacak.
0: Şimdi şu Sarı Cemal mi, ne diyorsunuz? Onu bir çağırtalım bakalım, o ne diyor?

0: Beni neden buraya getirdiniz komutan? Vallahi ben hiçbir suç işlemedim. Kim diyorsa bana iftira atmıştır, yalandır.
1: Ne suçu kardeşim, ne suçu? Hele biraz sakinleş.
0: Daha yeni hapisten çıktım ben. Bir daha varmam oraya.
1: Sus diyorum sana, sakinleş biraz. Seni hapse falan atacağımız yok. Söyle bakalım bana, şu gördüğün adamları tanıyor musun?
0: Ha, şimdi anladım. Beni şikayet ettiler demek.
1: Sana tanıyor musun diye sordum be adam.
0: Evet, ikisini de tanıyorum. Geçen gün keçilerin yanlışlıkla tarlalarına girmişti. Hemen koşup çıkardım. Eğer onun içinse...
2: Yanlışlıkla ha?
0: Bilerek olacak değil herhal. Hiç kimseye bir zararım olmaz benim.
2: Köyümüzün en masum insanı, vah vah. Haşerat gibi. Ne geldiyse hep senin yüzünden geldi zaten başımıza.
3: Beyler, beyler, mahalle kahvesi değil burası. Karakolda olduğunuzu unutuyorsunuz. Dinle Cemal Efendi. Bu şahıslar dün gece sana ait bir keçiyi kestiklerini söylüyorlar.
0: Vay hilebaz herifler vay. Tevekkeli onun için bir eksik çıkıyor.
2: Asıl hilebaz sensin.
1: Dalaşmayı bırakın dedim. Cemal Efendi, bu şahıslardan davacı mısın?
0: Tabii davacıyım komutan. Çeksinler cezalarını.
1: İyi, tamam o halde. Yazıcı, geç bakalım daktilonun başına.
2: Biz de onunla davacıyız komutan. Tarlada mısır diye bir şey kalmadı.
1: Pekala, pekala. Şimdi bana söyleyebilir misiniz? Zararınız ne kadar olur?
4: Nereden baksanız 700 bini bulur.
1: Doğru mu Cemal?
0: Yok komutanım. Daha neler?
2: Daha fazla.
1: Bak daha fazla diyorlar. Yoksa bilir kişi gönderirim.
0: O kadar tutmaz ama hadi öyle diyelim.
1: Kabul ediyorsun demek. Tamam. Senin keçin ne kadar tutar?
0: Keçi mi? Keçi çok tutar canım.
2: Şu kadarcık bir şeydi komutanım. İnanın ki 500 bin mili etmezdi.
0: Ne diyor bunlar? Ne diyor? Sürünün baş keçisiydi komutanım. Baş keçisi.
1: Kaç lira ederdi sen onu söyle.
0: 600 bin komutanım. Sokağa atsan 600 bin eder.
1: 700 bine 600 bine.
0: Ya hırsızlıkları?
1: Onlar için yargılanacaklar zaten. Fakat sen de...
0: Ben de mi?
1: Tarlaya tecavüzde bulunduğun, sahiplerine zarar açtığın için.
0: Bu ne demek?
1: Sen de ya. Şimdi şöyle yaz oğlum oraya.
0: Acaba davadan vazgeçsem?
1: Yo. Bu aşamadan sonra iki taraf da öyle kolay kolay paçayı kurtaramaz.
0: Aslına bakarsanız komutanım biz çok samimi arkadaşlarız. Biraz şaka yaptık dedik de. Kesip yemişler ya. Afiyet olsun. Böyle ufak tefek şeyler olur küçük köylerde komuta.
1: Demek hepsi şakaydı ha? Peki siz ne diyorsunuz bakalım?
4: Vallahi o aramazsa bezek çağıramayız komutanım.
1: Yani karşılıklı olarak dava etmekten vaz mı geçtik diyorsunuz?
0: Evet.
2: Bize de böylesi daha iyi olur herhalde.
0: Tarafı bir keçi değil mi canım?
1: Madem ki birbirinden şikayetçi yok ve hepsi şakaydı diyorsunuz. Ben de sizleri serbest bırakıyorum. Ve bu keçi davasını da burada kapatalım artık.
0: Sağ olun, var olun komuta.
4: Sağ olun komutanım.
2: Sağ olun komutanım.
1: Ne o muhtar, hiç sesin çıkmıyor.
4: Vallahi ne diyeyim komutanım, bize laf düşmez böyle durumda. Bu onlara iyi bir ders olur. Bir daha da böyle bir şeye kalkışmazlar.
1: Bu işin bir dahası olursa artık kendileri düşünsün muhtar.
2: Tövbe komutanım.
4: Allah korusun.
1: Sen de Cemal, bir daha karşımda görmeyeyim seni. Uğraşacak daha ciddi işlerimiz var yahu.
0: Bir daha olmaz komutanım. Hoşça kal.
1: Güle güle. Şu işe bak yahu. Ortada bir cinayet var, biz keçi davasıyla uğraşıyoruz.

0: Başçavuşum, şu başlığı bir daha incelesek.
1: Buyur savcı bey.
0: Pek de yeniymiş. Elde mi yapıyorlar bunu?
1: Yok savcı bey. Her yerde satılıyor, köylüler çok kullandıkları için.
0: Bu kağıt da ne?
1: Başlık büyükmüş. E böyle olunca da kağıt koyarak...
0: Komutanım şuraya bak. Şuraya, şu yazılara.
1: Evet, gördüm. Sanki bir şey hesaplanmış gibi. Bir dakika müsaade ederseniz bir okumaya çalışayım.
0: Buyur başçavuşum, buyur oku. Bana öyle geliyor ki bu işi çözeceğiz.
1: Umarım savcı bey, müsaadenizle. Evet, okuyorum. 5 m metre divitin. 5 metre divitin. 2,5 metre Amerikan bezi, bir adet başlık. Başlık. Bulduk galiba savcı bey. Henüz kağıtla kirlenmediğine göre bu birkaç günlük bir hadise galiba. Artık kuş olsa elimizden uçamaz savcı bey. Satan yerler belli olduğuna göre nihayet küçük bir kasaba. Ne dersiniz?
0: Başlığı ilk gördüğümde bazı şeyleri sezinledim başçavuşum. Şimdi sadece bu alışverişi kimin nereden yaptığı kalıyor.
1: O benim işim savcı bey. Hemen harekete geçiyorum.
0: Hadi kolay gelsin.
1: Pazar ola Salih amca.
2: Buyur komutan evladım, buyur buyur. Böyle gelmezdin ya, hayırdır inşallah.
1: Hayır hayır Salih amca. Bir konuda yardımını isteyecektim. Böyle sizin gibi esnafları dolandım, bir siz kaldınız.
2: Hayırdır inşallah.
1: İnşallah hayırlı olur neticesi de.
2: Otur komutan evladım, otur da önce bir acı kahvemizi iç, sonra da konuşuruz. Hey kahveci oğlum, hey! İki orta şekerli. Evet evet.
1: Salih amca işler nasıl?
2: Biliyorsun evladım, millette para yok. Yaz tahtaya al haftaya kabilinden.
1: Yani veresiye demek istiyorsun.
2: Veresiye.
1: Çok iyi çok iyi.
2: İlahi komutan evladım, bunun neresi iyi?
1: Haklısınız Salih amca. Şimdi asıl meseleye gelmek istiyorum da. Şu kağıdın üzerindeki yazılan hesaplamaları görüyor musun?
2: Evet, ne olmuş?
1: Şimdi önemli bir konuda yardımını isteyeceğim. Önce şu gazete kağıdı üzerindeki hesabı bir incele bakalım.
2: Şu gözlüğümü takayım hele. Dur bakayım. 5 metre diviti 160 bin lira. 2,5 metre Amerikan bezi 150 bin lira. Ve bir başlık 50 bin lira. Yekün 360 bin lira.
1: Veresiye defterini bir yoklasan da bu tutarda veya içinde okudukların bulunan bir alışveriş var mı?
2: Şimdi ne bu?
1: Daha sonra anlatırım. Önemli dedim ya. Diğer manifaturacılarda aradığımı bulamadım. Bütün umudum sizde.
2: Yazıları bir yerden tanıyorum ama çıkaramadım. Dur bakalım. Ya. Ay ya Rabbim, kimindi? Hele şu deftere bir bak.
1: Alışveriş yeni yapılmış.
2: Emin misin?
1: Eminim. 3-5 günlük bir şey yani.
2: Nereden anladın?
1: Şu en altta başlık yazıyor ya. Yeni almıştık o başlıkları. Anlayacağın çok yeni.
2: Burada yok. Burada da yok.
1: Aman dikkatli olun.
2: Burada? Bayağı meraklandım. Neden araştırıyorsun bunu?
1: Daha önce de söyledim ya. Ciddi bir olay var. Yeter ki siz bulun, ben size anlatırım sonra.
2: Siz hiç merak etmeyin. Peşin sattıysam bile çok geçmez hatırlarım.
1: Anlaşılan yok bu defterde.
2: Yok. Olsaydı bulurduk.
1: Ben kalkayım o zaman. Kahveyi daha sonra içeriz.
2: Olmaz. Vallahi olmaz.
1: Çok teşekkür ederim Salih amcacığım. Bu konu çok önemli dedim ya.
2: Bak görev diyorsan tamam o zaman karışmam.
1: Ama yalnız lütfen aramızda kalsın.
2: Cinayetle mi ilgili yoksa?
1: Bak kimseye bir şey söyleme.
2: Peki. Anladım.
1: Aklınıza bir şey gelirse hemen beni arayın. Allah'a ısmarladık.
2: Merak etme. Güle güle.

0: Buyurun. Ben Başçavuş Mehmet. Oh Salih amca. Efendim buyur. Görüşmek mi istiyorsunuz? Tamam. Çok iyi çok iyi Salih amca. Hemen gel bekliyorum ama çabuk ol.
1: Salih amca gelince hemen onu içeri alın.
0: Buyur. Buyur Salih amca. Kahveleri söyledim. Hemen konuya girelim.
2: Komutan evladım, bakıyorum da çok acele ediyorsun ya.
0: Çok vakit kaybettik Salih amca. Gayem adaletin bir an evvel tecelli etmesi.
2: Şu gazete kağıdı üzerindeki yazıları bir yerden tanıyorum demiştim yani.
0: Evet, hatırlayabildin mi?
2: Benim oğulların yazısı. Sen gidince ağzımı tutamadım, oğullara durumu açtım. Hemen hatırladı. Satışı o yapmış.
0: Evet, seni dinliyorum.
2: Diyeceğim şu ki bu alışverişi Sarı Cemal adında biri yapmış.
0: Sarı Cemal mi dediniz?
2: Tanıyor musun yoksa?
0: Canım şu keçi meselesi işte. Tevekkeli nasıl da titriyordu geldiğinde.
2: Biz veresileri yazardık komutan evladım. Ama bu Sarı Cemal denilen adam peşin alınca deftere yazılmamış tabii.
0: İş çözümlendi sayılır. Şimdi bütün iş Sarı Cemal'i köyden getirtmek. Ondan sonrası kolay artık.

0: Gel bakalım Sarı Cemal Efendi.
1: Komutanım, hani keçi davasından vazgeçmiş, anlaşmıştık.
0: Ben bir şey mi dedim şimdi?
1: Bu jandarmalar daha davanın bitmediğini söylediler. Şimdi de onlardan davacıyım.
0: Başka bir dava şimdi bu Cemal Efendi.
1: Başka bir dava mı? Ne yapmışım ki?
0: Daha ne yapacaktın? Esnafla alışveriş yaptıktan sonra parasını vermeden çekip gidiyor musun?
1: Tövbe komutan. Kimin malıymış bu?
0: Aha, Halil amcanın. Oğlu söylemiş.
1: İftira. Yalan. Kesinlikle yalan.
0: Hayret doğrusu. Koskoca yaşlı başlı insan niçin yalan söylesin?
1: İftira diyorum komutan. Kesinlikle iftira.
0: Yani bu Halil amcanın oğlundan alışveriş yapınca parasını ödedin mi diyorsun?
1: Elbette ödedim. İftira diyorlar.
0: Pekala. Şimdi anlaşılır durum. Neler almıştın say bakalım.
1: 2,5 metre Amerikan bezi, 9 metre seten, bir de siyah başlık.
0: Biliyorsun Cemal, sınırda bir cinayet işlendi. Seni bu cinayeti işlediğin için tutukluyorum.
1: Cinayet mi? Yalan, hepsi yalan. Yalan söylüyorsunuz.
0: İnkar etmenin hiçbir yararı yok. Senin yerinde olsam her şeyi açık açık anlatırdım.
1: Yok diyorum size komutan, yok. Bütün bu işi planlayan uzun koylu Mahmut. Size her şeyi anlatacağım. Her şeyi. İnanın bana, yalanım varsa gözüm çıksın. Keçilerin Hasanların tarlaya girdiği akşamdı. Bir gün önce kumarda çok para kaybetmiştim. Mahmut geldi. Mahmut gelmez olaydın. Mahmut.

0: Siyah Başlık adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Radyo tiyatrosu.

0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
2: TGRT FM Haber.

0: yeniden yarına geçerken Türkiye'de, dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye, ben Yakup Sağlam. Bugünden yarına geçerken Türkiye'de, dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çok önemli gelişmelerin hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden o gelişmelerin ilkiyle başlayalım. Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi kulislerde sık sık AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Görüşme sonrasında Tugay'dan açıklama geldi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik dedi.
1: 9 Eylül'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, şimdi ise adı sık sık AK Parti ile anılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Tugay, Haziran ayında CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam etti. Adı pek çok kez AK Parti'ye geçecek iddialarıyla anıldı. İddialar gündemde yerini korurken yapılan bu görüşme siyasi kulisleri hareketlendirdi. Tugay, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
2: Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemil Tugay'ı kabulüne ilişkin fotoğraflar AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Erdoğan'la görüşmeden önce de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla bir araya geldi. O görüşmede ise İzmir'in öncelikli ulaşım konuları, ikinci çevre yolu, şehir içi ulaşım bağlantı yolları, İzban ve metro projeleri değerlendirildi.
0: Fon soruşturmasında 5. dalga operasyonla 34 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Tera Yatırım, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans ve Tera Finans Faktöring olmak üzere 5 şirketin yönetimi TMSF'ye geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te 217 şüpheliye işlem yapıldığını ve 26 hisse senedinin mercek altına alındığını duyurdu. Gürlek, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek dedi.
1: Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon yapıldı. 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Fon soruşturmasında yeni operasyonun düğmesine basıldığını duyurdu.
3: Fon soruşturmalarında 5. dalga operasyon gerçekleştirilmiş, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşmış, 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
1: Soruşturma yalnızca mevcut fonlar ve bu fonlarla bağlantılı şüphelilerle sınırlı kalmadı. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerde ayrıntılı şekilde incelemeye alındı. Kısa sürede olağan dışı oranlarda kazanç sağladığı değerlendirilen kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da mercek altına alındı.
3: Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürdürülecektir.
1: Soruşturma kapsamında Tera Yatırım, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktöring ve Tera Finans Faktöring şirketlerinin yönetimi TMSF'ye geçti. Suçtan elde edilen mal varlıkları TMSF fonuna aktarılacak. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'le yöneticiler Emir Münir Sarp Yener, Fatma Gül Lafçı, Volkan Bekçi, Hasan Dört Kardeş ve İbrahim Halil Ratsa adliyeye sevk edildi.
0: Merkez Hakem Kurulu'nda temiz futbol operasyonu yapılıyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı. Asker kökenli Gündoğdu'nun darbeci eski kor general Metin İyidil'in yaveri olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da var odası ve var kayıtlarında inceleme yapıldığını açıklayan TFF'yi yalanladı.
4: Benim kalbimi vücutta attığı müddetçe Sayın Ferhat Gündoğan'ın ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek.
1: Kulüpler isyan etti. Hakemler baskıya dayanamadı. Merkez Hakem Kurulu'na şafak operasyonu yapıldı.
5: Bu adamı TFF Yönetim Kurulu ve Başkanı da alamıyor. Almıyor demiyorum, alamıyor. Başka bir gücü var.
1: HTS ve MASAK kayıtları incelendi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı. Gerekçe olarak evrakta sahtecilik, mobbing, hakem atamaları ve klasmanlarda yapılan usulsüzlük gösterildi.
6: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı kardeşim burada?
1: Tüm bu iddiaların merkezindeki asker kökenli MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Gündoğdu'nun 15 Temmuz'un hain darbe girişiminin kilit isimlerinden FETÖ'cü eski kor general Metin Yiğidir'in yaveri olduğu öğrenildi.
7: Nereden tutsak elinde kalan bir MHK var karşımızda ve bu rezilliğin baş sorumlusu olan MHK Başkanı hala koltuğunda oturmaya devam ediyor.
1: MHK'daki deprem eski hakem Ali Tuna'nın şikayetiyle yaşandı. Sınav kağıdındaki yazıların Ali Tuna'ya ait olmadığı, başkası tarafından soruların cevaplandırıldığı tespit edildi.
8: Çok bir orada bir çelişki yaşıyor hakem arkadaşlarımız, zorlanıyorlar.
1: Ali Tuna ifadesinde sınav kağıdını görmek istediğini ancak Sebahattin Şahin'in göstermediğini söyledi. Şahin'in kendisine emir büyük yerden dediğini belirtti. Ali Tuna, Yunus Yıldırım'ın ise özel hayatı ile ilgili bir kişi hakkında araştırma yapmasını istediğini iddia etti. Asıl skandal Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği'nde yaşandı. Şoke eden dijital belge ele geçirildi. Dernek Başkanı Ferdi Karadoruk'un GSM hattıyla çocukların kullanıldığı müstehcen video yüklendiği tespit edildi. Karadoruk istismar videosu için hacklendiğini söyledi. Bilirkişi hacklenmeye dair veri olmadığını açıkladı.
6: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Dokunulmaz mı kardeşim burada?
1: MHK yetkilileriyle gözlemcilerin arasındaki şoke eden mesajlar soruşturma dosyasına girdi. Bir hakem hakkında madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin ifadesi dikkat çekti.
9: Hakem camiamızı zorladı ve hakem havuzumuzda ciddi bir daralmaya yol açtı.
1: Türkiye Futbol Federasyonu, mali suçlarla mücadele ekiplerinin VAR odasında inceleme yaptığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından TFF'ye yalanlama geldi. VAR odası ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yapılmadığı ifade edildi. Adalet Bakanı Akın Güllek de temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. MHK operasyonu Avrupa'da geniş yer buldu. İtalya, Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere basını olayı Türk futbolunda skandal olarak duyurdu.
10: Ben var olduğum sözde Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu olarak kalacak.
1: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasıyla hakem atamalarında belirsizlik yaşanıyor. Bu süreçte geçici olarak MHK Başkanlığı görevine TFF Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın getirileceği iddia edildi.
0: Futbolda bahis soruşturması da genişliyor. Türkiye Futbol Federasyonu son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini disipline sevk etti. Soruşturmada 4 büyüklerin yöneticileri de yer alırken en dikkat çeken isim ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu.
1: Bahis soruşturması derinleşiyor. Yüzlerce kulüp yöneticisi PFDK'ya sevk edildi. Listede Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yer alıyor. Hakemler, futbolcular derken bahiste sıra yöneticilere geldi. Süper Lig ve TFF 1. Lig mercek altına alındı. Son 5 yılda bahis oynayan 448 yönetici 57. maddeden disipline gönderildi. Trabzonspor'da 13, Beşiktaş'ta 10, Galatasaray'da 5 ve Fenerbahçe'de 3 yöneticinin son 5 yılda bahis oynadığı tespit edildi. Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın yanı sıra Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Abdülkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Köz, İbrahim Şahinkaya ve Ceyhun Eskici listede yer alıyor. Beşiktaş'ta Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy ve Serhan Çetinsay'a bahisten sevk edildi. Galatasaray'da Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş ve Hüseyin Ural Aküzüm, Fenerbahçe'de ise Eren Ali Dişli, Bekir İrdem ve Erdem Sezer bahis listesinde bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu daha önce sevk edilen kişilere 12 aya kadar hak mahrumiyeti cezası vermişti. Yöneticilerin kendi maçlarına bahis oynadığı tespit edilirse daha ağır cezaların verilmesi bekleniyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Ural Aküzüm görevinden istifa etti.
0: Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım'ın dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Yıldırım'ın telefonundan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel adıyla kayıtlı hesapla yapılan WhatsApp yazışmaları çıktı. Dosyada Özel ve Yıldırım'ın birlikte katıldıkları yemek ve eğlence görüntüleri de yer aldı. Yıldırım'ın para trafiği ise MASAK incelemesine alındı.
11: Özgür Özel'in ismi uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki yazışmalarda çıktı. İçkili masalarda çekilen görüntüleri dosyaya girdi. Ezan okunurken içkili eğlencenin sürdüğü görüntüler de soruşturma dosyasında yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım hakkında hazırlanan soruşturma dosyasından yeni detaylar ortaya çıktı. Yıldırım'ın dosyaya giren ekran görüntülerinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le yaptığı çok sayıda WhatsApp yazışması yer aldı. Yazışmalardan birinde Yıldırım'ın içki fotoğraflarını paylaşarak "Başkanım koleksiyon delirdi, kim içecek?" diye yazdığı, karşı tarafınsa "Gelince uğrarım" cevabını verdiği görüldü. İkili arasındaki yazışmalar bununla da sınırlı değil. 2 Haziran 2020 tarihli yazışmada Yıldırım "Başkanım, iki mü? İki koruma ve ben paketi koruma altına aldık. Güvenle size teslim edilecek" mesajını gönderdi. Karşılığındaysa "Eyvallah" cevabını aldığı görüldü. Soruşturma dosyasında Yıldırım'la Özgür Özel ve çok sayıda kişinin birlikte bulunduğu çilingir sofrasına ilişkin görüntüler de yer aldı. Görüntülerde ezan sesi duyulmasına rağmen içkili eğlencenin sürdüğü görüldü. Dosyada Yıldırım'ın Ankara'daki bazı eğlence ortamlarında üniversiteli gençlerin ve genç kadınların uyuşturucuya yönlendirilmesinde adı geçen isimlerden olduğu iddia edildi. Soruşturmanın bu kapsamda derinleştirildiği belirtildi. Öte yandan uyuşturucu kullandığı Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edilen Yıldırım'ın banka hesapları da MASAK tarafından incelemeye alındı. Yıldırım'ın hesabına narkotik suç kaydı bulunan 3 kişiden toplam 4 milyon lira geldiği belirlendi. Yine hesaplardansa 9 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen bir kişiye 71 işlemde 7,3 milyon lira gönderildiği ortaya çıktı.
0: Ünlere yönelik uyuşturucu soruşturması da dalga dalga yayılmış. Oyuncudan sporcuya çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Gözler test sonuçlarına çevrilmişti. O sonuçlar çıktı. Afra Saraçoğlu ve eski milli futbolcu Hasan Şaş'ın testleri pozitif çıktı.
12: Hasan'ın bir şey söylemek ister misiniz?
13: Kolay gelsin.
14: Ortayı yaptım direkt avuta.
11: Sanat, medya ve spor dünyası. Çok sayıda isim gözaltına alınmış, adli işlem yapılmıştı. Şimdi merak edilen soru cevabını buldu. Uyuşturucu testlerinin sonuçları belli oldu.
13: Yani hiç doğum gününde böyle bir hediye almamıştım o yüzden.
11: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması dalga dalga büyümüş, çok sayıda ismin kapısı çalınmıştı. Aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli'den Afra Saraçoğlu'na.
15: Çukur'da uyuşturucunun ne işi var?
16: Rahat bırak, düş yakamdan artık, ben de hayatıma bir
12: bakayım.
11: Eski milli futbolcu Hasan Şaş'tan spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu'na çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Gözler test sonuçlarındaydı. Adli tıp raporları dosyaya girdi.
14: Ortayı yaptım, direkt out.
11: Hasan Şaş'ın kan, saç ve idrar örneklerinde Afra Saraçoğlu'nun saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildi.
12: Olmuyor. Neden olmuyor?
15: Afra'nın bir şey söylemek ister misiniz?
12: Bunlar gelsin.
11: Oyuncu Aras Bulut İynemli ve Yağız Sabuncuoğlu'nun uyuşturucu testleri ise negatif çıktı.
16: Çukur'da uyuşturucunun...
0: Sosyal medya fenomeni Dilan Polatsa Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı. İfadesi alınırken fenalaşan Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı.

0: bitmeyen bu enerji.
1: Ne enerjisi bitiyor ne de skandalları. Dilan Polat bu kez Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı. Lüks yaşantısını gözler önüne seren Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçakçılığından 9 ay hapis yattı. Uyuşturucu testi pozitif çıktı. Korumaları Can Polat da silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
2: Can Polat'ı vurdular. Allah'ım, hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis ambulans gelsin.
1: Sosyal medya fenomeni adliye koridorlarını aşındırmaya devam ediyor. Dilan Polat WhatsApp'ta arkadaşıyla mesajlaşırken Cumhurbaşkanı'na hakaret etti. Hakkında soruşturma başlatıldı.
0: Eğlendiriyor beni dedikodularınız, yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız.
1: Arkadaşının şikayetiyle Dilan Polat yakalanıp gözaltına alındı. Polat ifadesi alınırken fenalaştı.
0: Ne gözünü tutar ne de beddualarınız, çekemeyenler parti kursa kazanırsınız.
1: Dilan Polat yurt dışına çıkış yasağı ve adli imza şartıyla serbest bırakıldı.
3: Anayasa Mahkemesi devrim niteliğinde bir karara imza attı. Süresiz nafaka tarihe karıştı. Karar resmi gazetede imlandı. Şimdi meclisin nafaka kriterlerine dair yeni bir yasa yapması bekleniyor.
4: Siz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: Süresiz nafaka iptal edildi. Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Süresiz ibaresini kaldırdı. Tarihi karar resmi gazetede yayımlandı.
5: Eşler aynı gelire sahipse yoksulluk nafakası verilmez.
1: Anayasa Mahkemesi aile hukukunda devrim niteliğinde bir karara imza attı. Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan süresiz olarak ibaresini iptal etti.
6: Bence İki tarafta eşitse ben verilmesi gerektiğini çok düşünmüyorum açıkçası. Kadın da olsa erkek de olsa sonuçta eşitlikten bahsediyoruz her alanda. Bence bu alanda da verilmemesi gerekiyor.
1: Yüksek Mahkeme süresiz nafakayı anayasaya aykırı buldu. Ancak bu karar yoksulluk nafakasının tamamen kalktığı anlamına gelmiyor. İptal kararı sadece nafakanın ucu açık ve süresiz olamayacağını hükme bağlıyor.
7: İki eşinde maddi durumu aynıysa, iki eşte çalışıyorsa bence nafaka gereksiz bir zorunluluk. Ben böyle düşünüyorum.
1: Bundan sonra nafaka süresini hakimler belirleyecek. Tarihi iptal hükmü hukuki boşluk olmaması için hemen yürürlüğe girmeyecek. Anayasa Mahkemesi yeni düzenleme için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 9 ay süre verdi. İptal hükmü 30 Haziran 2027 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu süreçte meclisin nafaka kriterlerine dair yeni bir yasal düzenleme yapması bekleniyor.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda 19 yıllık Bendevi Palandöken dönemi sona erdi. 22. Olağan Genel Kurulu'nda seçime tek listeyle gidildi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiner'in listesi kullanılan 645 oyun 560'ını alarak TESK'in yeni yönetim olarak seçildi.
8: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda 19 yıl sonra nöbet el değiştirdi. Bendevi Palandöken dönemi sona erdi. Mehmet Yiğiner, TESK'in yeni genel başkanı oldu. TESK'in 22. olan genel kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurul öncesinde 19 yıldır TESK genel başkanlığı görevini yürüten Palandöken bu kez liste çıkarmayacağını açıkladı. Seçime tek listeyle gidildi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner'in listesi delegelerin karşısına çıktı. Toplam 695 delegeden 645'i oy kullandı. Yapılan oylamada Yiğiner'in listesi 560 oy aldı. 85 oy ise geçersiz sayıldı. Böylece TESK'te Mehmet Yiğiner dönemi başladı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen kritik ekonomik veriler küresel piyasalarda hareketliliğe sebep oldu. Dolar endeksinde gerileme yaşanırken güvenli limanlar, altın ve gümüş fiyatları ise hızla yükselişe geçti.
1: Küresel piyasaların kilitlendiği kritik ABD verileri açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon ve istihdam rakamları sonrası dolar endeksinde gerileme yaşanırken güvenli limanlar, altın ve gümüş fiyatları hızla yükselişe geçti. Enflasyonun habercisi sayılan kişisel tüketim harcamaları verisi Ağustos'ta aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %2,6 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında 3,4 olarak belirlenen enflasyondaki düşüş tahmini faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları ise yıllık %3 seviyesinde kaldı. Öncü tarım dışı istihdam verisi ise 90 binle beklentilerin üzerine çıktı. Açıklanan kritik verilerin ardından dolar endeksinde gevşeme görülürken kıymetli madenler cephesinde sert bir yukarı yönlü hareket yaşandı. Veri öncesi 4190 dolar seviyesinde işlem gören ons altın açıklamanın hemen ardından 4219 dolara tırmandı. Ons gümüşte de tablo değişmedi. Veri öncesinde 60 dolar 73 sent olan gümüşün onsu hızlı bir yükselişle 61 dolar 58 sent seviyesini gördü.
3: Suriye'de doğalgaz hattında patlama meydana geldi. 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandı.
8: Suriye'de doğalgaz hattında meydana gelen patlama enerji üretimini olumsuz etkiledi. Tişin elektrik santralindeki gaz hattında yaşanan patlama sonrası 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Suriye Elektrik Şirketi, Tişrin, Deir Ali ve Nasiriye santrallerine gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı. Gaz akışının kesilmesiyle birlikte elektrik üretim kapasitesinde düşüş yaşandı. Yetkililer bu nedenle ülke genelinde elektrik kesintilerinin geçici olarak artabileceği uyarısında bulundu. Patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi. Uzman ekipler hasarın boyutunu belirlemek ve gaz akışını yeniden sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Patlama sonrası akıllara İsrail'in sabotajı olabilir mi sorusu gündeme geldi.
3: Orta Doğu semalarında faciadan dönüldü. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden yolcu uçağının ikinci pilotu diğer pilotu bıçaklayarak uçağı kaçırmak istedi. Pilot etkisiz hale getirilirken uçakta Suudi Arabistan'a indi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise uçağın ikinci pilot tarafından düşürülmek istendiği açıklandı.
8: Orta Doğu'da sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren dev bir havacılık krizi yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağında kaçırılma alarmı verildi. İçerisinde yaklaşık 180 İsrailli'nin bulunduğu yolcu uçağı, Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada aniden rotasını değiştirdi. Kriz uçağın önce genel acil durum anlamına gelen 7700 kodunu iletmesiyle başladı. Kısa süre sonra ise kokpitten havacılık literatüründe yasa dışı müdahale veya uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 kodu gönderildi. Alarm kodunun yayınlanmasıyla İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları acil koduyla havalandı. Uçağın İsrail hava sahasına inişine izin verilmezken telsiz temasının da kesildiği bildirildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil istişare toplantısı gerçekleştirdi. İsrail yönetimi her türlü senaryoya hazırlıklı olunduğunu duyurdu. Ürdün semalarında bir süre tur atan uçak Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi. Uçak Suudi Arabistan'ın Tebük şehrine emniyetle iniş yaptı. Yapılan ilk incelemelerde uçağa herhangi bir güvenlik tehdidi veya terör müdahalesinin bulunmadığı belirlendi. Dakikalar sonrası İsrail'den bir açıklama daha geldi. Krizin kokpitteki iki pilotun kavgası nedeniyle çıktı. Hatta pilotlardan birinin kavga sırasında bilincini kaybettiği ve acil durum kodunun bu yüzden gönderildiği anlaşıldı. İsrail yetkililer uçağın ikinci pilotunun uçağı kaçırmak istediğini söyledi. İkinci pilotun kendisine müdahale etmek isteyen pilotu bıçakladığı, mürettebatın ve yolcuların müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi. Pilotun Birleşik Arap Emirlikleri, ikinci pilotunsa Umman vatandaşı olduğu belirtildi. Havada yaşanan skandalla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Saldırıyla ilgili açıklama yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, uçağın ikinci mürettebat tarafından indirildiğini belirtti. Saldırganın Suudi görevlilerce sorgulandığını kaydetti.
3: Katliamcı İsrail, Gazze'de sivilleri taşıyan bir aracı vurdu. En az 6 kişi öldü. 20 de yaralı var. İsrail'e karşı Filistin siyasetinde ise birlik adımı atıldı.
1: Katliamcı İsrail yine Gazze'yi kana buladı. Sivilleri taşıyan bir aracı vuran İsrail ordusu çok sayıda Filistinliyi katletti. Onlarca kişi de yaralandı. Saldırı Gazze'nin batısındaki Tel El Hava mahallesinde düzenlendi. Kanlı hava saldırısının ardından bölgede büyük panik yaşandı. Öldürülen Filistinlilerin naaşları şifa hastanesine götürüldü. İsrail'e karşı Filistin siyasetinde ise birlik adımı atıldı. Hamas ve İslami Cihat Hareketi El Fetih ile tarihi bir ittifakın yolunu açtı. Sürpriz açıklamayı İslami Cihat Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed El Hindi yaptı. Buna göre Hamas ve İslami Cihat eski El Fetih yöneticilerinden Muhammed Dahlan liderliğindeki grupla seçim ittifakına gidecek. El Hindi söz konusu ittifakın parti mensuplarından ziyade bağımsız isimlerin bulunduğu bir ortak ulusal

0: Suyun boyu tam 1 metreye aştı. 60 hane sağanaktan etkilendi. Facianın eşiğinden dönüldü. Ahırlardaki hayvanlar son anda kurtarıldı. Tek bir cana bile zarar gelmedi ama mahalleli kabusu yaşadı. Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri hemen seferber oldu. Sokak sokak karış karış çamur kazındı. Dün sadece bir okul tatil edilmişti ama temizlik bitmedi, risk geçmedi. Tedbir amacıyla tam 18 okulda eğitime ara verildi.
1: Mahallede yaşanan felaket son yılların en büyük yağışını aldığı için felaket biraz daha büyük boyutlara ulaştı. Her zamankinden daha büyük oldu.
0: Bölgede şimdi yaralar sarılıyor. AFAD ve bakanlık ekipleri ev ev gezerek hasarı belirliyor. Darçayırı şimdi eski günlerine dönmek için gün sayıyor.
2: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. 2026 yılının 5. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Toplantıda İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmalara da değinildi. Taraflara müzakerelere geri dönme çağrısı yapıldı.
3: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi, ABD ve İran arasındaki gerginlik, 2026 yılının 5. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı 3,5 saat sürdü. 8 maddelik açıklama İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Bölgenin güvenliğiyle Türkiye'nin komşularının huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Suriye'deki gelişmeler de toplantıda ele alındı. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin devam edeceğinin altı çizildi. Irak'ın huzur ve istikrarının tüm bölge için kritik önem arz ettiği vurgulandı. Irak'ta stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki irade vurgulandı. İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmalara da değinildi. Çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği belirtildi. Taraflara müzakerelere dönme çağrısında bulunuldu. İsrail'in Gazze ve Lübnan'da ateşkesi ihlal ederek sürdürdüğü saldırılarda toplantıda ele alındı. Uluslararası toplum bir kez daha İsrail yönetimi karşısında somut adımlar atmaya davet edildi. Rusya-Ukrayna savaşında son durum da ele alındı. Kontrolsüz tırmanma ve yayılma belirtileri karşısında taraflara itidal ve ateşkes çağrısı bir kez daha yapıldı. Yemen'de son dönemde tırmanan gerilimin bölgede güvenlik risklerini artırdığı vurgulandı. Küresel istikrar bakımından da önem arz eden sükunetin hızla sağlanması gerektiğinin altı çizildi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi 51 günlük tatilin ardından bugün yeni yasama dönemi için kapılarını açacak. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Kritik mesajlar vermesi bekleniyor. Yeni dönemde ise bir hayli gündem yoğun olacak.
4: Meclisimizin yeni yasama yılının milletvekillerimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
0: Tatil sona erdi. Meclis 1 Ekim'de kapılarını açıyor. Terörsüz Türkiye'den fon soruşturmasına, yeni anayasadan süresiz nafakaya birçok kritik konuda vekiller yoğun mesai yapacak.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1 Ekim'de yeni yasama dönemi başlayacak. Gündemde ise son derece kritik başlıklar yer alıyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi 51 günlük yaz tatilinin ardından 1 Ekim'de mesaiye başlıyor. Meclis en son 10 Ağustos'ta Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası'nı kabul ederek tatile girmişti.
4: Hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
0: Meclisin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. 1 Ekim Perşembe saat 14'te kürsüde olacak, gündeme ilişkin kritik mesajlar verecek. Akşam da meclisteki resepsiyona katılacak. Açılışın ardından en sıcak başlıklardan biri de fon soruşturması olacak. Araştırma komisyonu kurulması gündeme gelecek. Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaysa mecliste bir izleme komisyonu

0: kurulacak.
1: Alacağı bir karar, hazırlayacağı bir rapor da bu komisyonun olmayacağı için daha fonksiyonel bir komisyon şeklinde bunu kurarız.
0: Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakayı iptal etmesi sonrası meclis yeni yasal düzenlemeye gidecek.
2: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
0: Ekim ayında genel kurula gelmesi beklenen 13. yargı paketinde reform önerileri milletvekillerinin önüne gelecek. Sosyal medyadaki köklü değişiklikler de paket kapsamında görüşülecek.
2: Sosyal medyada artık gerçek bilgilerle, kişisel kimlikle girilecek.
0: Yeni anayasa, seçim ve siyasi partiler kanununa ilişkin değişiklikler de yeni yasama döneminin tartışılacak başlıkları arasında olacak.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon krizine el attı. Ekonomi kurmaylarıyla sorunu masaya yatırdı. Erdoğan toplantıda yatırımcıların haklarının korunmasının önemine vurgu yaptı. Ödemelerin adil ve en kısa sürede yapılmasının temel öncelik olduğunun altını çizdi. İşte o kritik toplantıda alınan kararların detayları.
4: Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
0: Fon soruşturmasında mesajı netti. Yanlış yapan bizimle yol yürüyemez mesajı verdi.
4: Hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon krizine el attı. Mağduriyetlerin giderilmesi önceliğiydi. Süreci yürütmek üzere bizzat yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı görevlendirdi. Yılmaz başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturuldu.
4: Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik.
0: Erdoğan salı günü ekonomi kurmaylarıyla tam 3 saat süreci değerlendirdi. Toplantıda Erdoğan yatırımcıların haklarının korunmasının önemine vurgu yaptı. Ödemelerin adil ve en kısa sürede yapılmasının temel öncelik olduğunun altını çizdi. Sermaye Piyasası Kurulu da yatırımcılara yapılacak ödemelerin yol haritasını sundu.
4: Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz.
0: Devlet Denetleme Kurulu da Erdoğan'ın talimatıyla düğmeye bastı. Kurul Başkanı Salih Tanrıkulu, Borsa İstanbul'daki Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden ayrıldı.
5: Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır.
4: İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir.
0: Erdoğan ve ekonomi kurmayları sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirme kararlılığını da ortaya koydu. Benzer durumların tekrar yaşanmaması için ilave idari ve hukuki tedbirler de hızlı alınacak.
4: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da esas olan hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunmasıdır mesajı verdi.
4: Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
3: Fon soruşturmasında İsrail bağlantısı olabileceğini söyledi. Vurgunu kim yaptıysa zararın onlardan tahsil edilmesi gerektiğini vurguladı. TGRT Haber'de Fatih Atik'in konuğu olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
6: Ben bunların hiçbirisinin bağlantısı olmadığını düşünmüyorum. Şöyle, yani fonun spekülasyonun bir tarafında da olabilirler. Yani özellikle İsrail destekli yapılar ki bir tanesi ortaya çıkarıldı. İki, olan bir meselenin üzerinde sörf yapmaya da çalışabilirler.
0: Fon soruşturmasında İsrail bağlantısı olabileceğini söyledi. Küçük yatırımcının zararını vurgunu yapanların ödemesi gerektiğini vurguladı.
6: Özellikle küçük yatırımcının zararları devlet hazinesinden değil de yani kim bu çıkar odaklı grup oluşturup da buradan vurgun yapmışsa onlardan alınarak bu paralar misliyle mağduriyetinin giderilmesi.
0: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici TGRT Haber'de Ankara temsilcisi Fatih Atik'in konuğu oldu.
6: Haksız kazanç elde edip vurgun yapanlar konumları ne olursa olsun ister siyasetçi olsun ister bürokrat olsun ister iş adamı olsun bunların hepsinin mutlaka ama eksiksiz bir şekilde üzerine gidilip bu vurgunla ele geçirdikleri paralar hepsi kuruşu kuruşuna tekrar tahsil edilmeli ve mağduriyet yaşayanların mağduriyeti ortadan giderilmelidir.
0: Destici futbol dünyasındaki soruşturmalara da değindi.
6: Bence benim gördüğüm bu MHK ile artık devam etmez. Çünkü yani soruşturma yapılmış, gözaltına alınmış, efendim hakkında bir sürü iddia var. Tabii bu iddialar şu anda hani masumiyet karinesi var ama bir sürü de iddia var.
0: Programın bir diğer önemli başlığı ise Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıydı. Destici soruşturmanın yıllardır takipçisi olduklarını söyledi.
6: Biz başından itibaren, ilk günden itibaren takipçisiz ve bugün de takipçisiz, sonuna kadar da takipçisi olmaya devam edeceğiz.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 50 milyon dolarlık dev rüşvet çarkı ve poşetle elden teslim edilen 100 bin dolarlık maaş skandalı mahkeme tutanaklarına girdi. Ekrem İmamoğlu'nun 12 yıllık danışmanı Yakup Öner itirafçı olarak İBB'deki gayri resmi para trafiğini ve İmamoğlu'ndan aldığı talimatları tek tek itiraf etti. Bakın VIP Yakup kürsüde neler anlattı.
0: İBB'deki rüşvet çarkı mahkemede deşifre oldu. İmamoğlu'na 12 yıl danışmanlık yapan Yakup Öner tüm sistemi tek tek yüzüne anlattı. Öner ifadesinde öncelikle hakkındaki suçlamalara cevap verdi. Belediye içinde kurulan gayri resmi hiyerarşi ortaya çıktı. Kurum içindeki güç dengesinde Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve Murat Ongun sistemin kilit isimleriydi. Dışarıda ise Adem Soytekin ve Murat Gül İbrahimoğlu yer alıyordu.
5: Kurum içerisinde başkana bağlı çalışan resmi danışman unvanına sahip Ertan Yıldız, Murat Ongun ve Yiğit Oğuz Duman bulunmaktaydı. İkinci ifademde de belirttiğim üzere belediye içerisinde Fatih Keleş, Murat Ongun ve Ertan Yıldız'ın farklı yetki alanları bulunuyordu. Her biri kendi alanını koruyor, birbirlerinin alanına doğrudan müdahale etmiyorlardı. Belediye dışında ise Murat Gül İbrahimoğlu ve Adem Soytekin gibi isimlerin bu yapının dış bağlantıları içerisinde yer aldığını duyuyordum. Özellikle Murat Gül İbrahimoğlu'nun hafriyat işlerini İbrahim Bülbüllü ve Fatih Keleş'le birlikte yürüttüğünü duyuyordum.
0: Yakup Öner yaklaşık 50 milyon dolarlık bir rüşvet ağı olduğunu iddia etti. Gülaylar, Doğuş Holding ve Torunlar GEO gibi dev şirketler hedefteydi. İmar izinleri için bir şey vermeden bir şey alamazlar denildi. İhale süreçlerine ilişkin duyumlarını da aktardı.
5: İhale süreçlerinde bazı firmalarla görüşmeler yapıldığını ve ihale bedeli üzerinden yaklaşık %7-10 oranında pay talep edildiğini bazı firma sahiplerinin kendilerinden öğrendim. Seçim döneminde belediyeye iş yapan bazı firmalardan kart, nakit veya benzeri taleplerde bulunulduğunu öğrendim. Para işlerinin takibinin Fatih Keleş tarafından yürütüldüğünü ve kimlerden ne miktarda para alındığını bilen kişinin de kendisi olduğunu anladım.
7: Bir açıklama yapacak mısınız?
0: Valiköy'deki villadan restoranlara kadar her yer rüşvet çarkına dahil edildi. Savcının ifadenizde Ekrem İmamoğlu ile yaptığınız şifahi anlaşmayla yıllık 100 bin dolar gayri resmi maaş aldığınızı belirttiniz. Bu nasıl oldu? Ekrem Bey cebinde 100 bin dolar mı taşıyor sorusu üzerine sanık Yakup Öner, kendim talep etmiştim, sağ olsun kırmadı. Parayı bizzat kendisinden makamında elden aldım. Cebinde değil poşette alıyordum itirafında bulundu.
8: İkametinizde para bu işlemi gerçekleştireceğiz.
0: Dosyanın 26. eylemi kapsamında Gülaylar Altın'ın Erenköy'deki arazisine ilişkin imar sürecini anlatan Yakup Öner, Ekrem İmamoğlu'nun kendisine bir şey vermeden bir şey alamazlar dediğini öne sürdü. Öner bu süreçte 22 milyon dolarlık bir talepte bulunulduğunu, anlaşma sağlanmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Gülaylar'ın işinin çözüldüğünü iddia etti. Yakup Öner mahkemedeki beyanlarında farklı dosyalara ilişkin para taleplerini de sıraladı. Öner söz konusu eylemler kapsamında yaklaşık 50 milyon dolarlık bir rüşvet ağı bulunduğunu ileri sürdü. Yakup Öner mahkeme huzurundaki beyanlarında söz konusu süreçlerde talimatları Ekrem İmamoğlu'ndan aldığını ve para süreçlerinin Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olduğunu iddia etti.
3: CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Yeni partiye açıktan destek verdikleri gerekçesiyle İstanbul'dan 3, Antalya'dan 2 belediye başkanı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
9: Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, yine Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu ve Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağ, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, diğeri ise Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik. Tedbirli olarak disiplin kuruluna sevkini biz MYK olarak kararlaştırmış bulunuyoruz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul'da 3, Antalya'da 2 belediye başkanı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Yeni partiye verdikleri destek krize neden oldu.
9: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup Cumhuriyet Halk Partisi'ni üyelerini üyelikten istifaya zorlayamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup da başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz. Oraya katkı veremez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup da başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez.
0: CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Gündemde ihraçlar vardı. Alınan kararlara ilişkin parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarda bulundu.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur.
0: Sarı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen belediye başkanlarına da deyim yerinde ise kapıyı gösterdi.
9: Ahlaki olan, etik olan şudur. Bu şekilde düşünen arkadaşlarımızın partiyle yollarını ayırmasıdır. Siyasal tercihlerini yapmasıdır.
3: İndirim, bedava, son fırsat gibi kelimelerle tüketim tuzağı kuruluyor. Vatandaşa göre önce fiyatı artırıp sonra da İndirim yapmış gibi sunuluyor. Mağazalarda indirim var diye gereksiz alışveriş yapanlar da tasarruf ettiğini düşünüyor. Aslında cüzdanları boşalıyor.
10: Kesinlikle gerçekçi gelmiyor. O çılgınlığın sebebi insanlar kısa süreli dopamin salgılamak istiyordur diye düşünüyorum.
11: Biz mağdur konuma düşüyoruz.
12: Bu indirimler bana gerçekçi gelmiyor pek. İnsanların zihninde sanki ihtiyacı varmış gibi göstermeye çalışıyorlar.
13: Bu sene zam yapmadık diye reklam yapıyor artık bazı markalar.
14: Bedava, indirim, son fırsat. Bu kelimeleri vitrinde gördüğümüz zaman beynimiz bize bir oyun oynuyor. Hesap kitap rafa kalkıyor. Tasarruf ettiğimizi sanarken tüketim tuzağına kendi ayaklarımızla yürüyoruz.
15: İndirim olaylarına da tabii ki de ya inanmıyoruz.
16: Bir boyunluk alayım demiştim. 50 TL üzerine alışverişe seçal indirim yapıyorlar ya. O tür bir indirimden yararlanmak istedim ama ondan dolayı paramı verdiğime pişman oldum ben.
17: Bizi aldatıyorlar.
18: Bir alana bir bedava kampanyasında ikinci ürünün parasını da müşteriden alıyorlardır herhalde diye düşünüyorum.
14: Bir alana bir bedava denilince ihtiyacımız olmayan başka bir ürünü de almış oluyoruz. İade ettiğimiz alışverişin parası hesaba geri dönünce ise o para sanki havadan gelmiş gibi farklı bir alışverişe harcanıyor.
19: İhtiyacım olsa da olmasa da onu almak istiyorum. Hani bir gün ihtiyacım olur mantığıyla alıyorum.
18: 9.99 diye yanına ekliyorlar ya aslında 10 liralık bir şey yani. Olduğu fiyatını düşürüyorlar gibi gösteriyorlar ama düşen bir fiyat yok aslında orada.
14: Vatandaşa göre etiketlere önce bindirim sonra indirim yapılıyor.
20: Yüksek yazıyorlar sonra da indirim diyor.
21: 800 liralık ürünü 1000 liraya çıkartıp %100 indirim yapmış gibi 800 liraya düşürmüş gibi yapıyorlar ama aslında olan fiyatını bize satıyorlar.
14: Sistem size sadece bir ürün değil, sahte bir kazanç hissi de satıyor.
22: Uygulamalardan bildirim geliyor sürekli ama indirim olmadığı zamanlarda da yakın fiyat zaten.
23: Pazarlama tezgahı bunlar. Bu bende bir tane varken ikincisini, üçüncüsünü al diyorlar.
3: Meyve ve sebzede de fiyatlar dengeleniyor. 15 Eylül'de gerçekleştirilen hal operasyonunun ardından tezgahlardaki fiyat hareketliliği de yavaşladı. Bir ay önce 100 liraya kadar çıkan limonun kilosu 50 liraya, 60 liraya kadar yükselen domatesin fiyatı ise 25 liraya geriledi.
24: Domates 3 kilo 100 liraya düştü benim.
25: Domates, biber, patlıcan.
26: Sebze, meyve fiyatları her geçen gün katlanıyordu. Adalet Bakanlığı duruma el attı, operasyon gerçekleştirildi. O günden bugüne fiyatlar dengelendi. Hatta bazı ürünlerde fiyatlar sudan ucuz hale geldi.
25: Domates, biber, patlıcan.
27: Valla bayağı bir denetleme var. Devlet isteyince denetleyebilir yani. 50'ye düştü bak limon, panerlerdeydi. Erik normal yani.
28: Halde her şey sudan ucuz. Mandalina 32 kilo 50 lira. Nektar desen 30-35 lira. Adalet Bakanı gerçekten çalışıyor. Her şeye elini atladı. İnşallah düzelir.
25: Domates, biber,
26: limon daha bir ay önce yaklaşık 100 TL'ydi. Fiyatları yarı yarıya geriledi. 50 TL'ye kadar düştü.
29: Yani bu zamanda iyi yani. Artık kış geliyor.
30: Mandalina bile düşmüş. Ya geçen sene elma yiyememiştik, onlar bile düşüyor. Geçen sene alamamıştık doğru dürüst meyve.
31: Gidiyorsun markete, gidiyorsun bir tane su alıyorsun. En küçüğü 100 lira. Bak 2 kilo mandalina bol bol sık.
25: Domates, biber, patlıcan.
26: Bazı sebze meyvelerin fiyatları sezon sonu olmasına rağmen dibi gördü. Özellikle domates yaklaşık bir ay önce 50-60 TL'den satılıyordu. Şu anda fiyatı 25 TL'ye kadar geriledi.
32: Fiyatlar gayet makul. 25 liraya domates. 40 liraya salatalık. Abi ürün erik 20 TL. 3 kilo 50 TL. Daha ne olsun efendim ya?
33: Sudan ucuz mu?
32: Sudan tabii ki ucuz. Aynen öyle ya. Bir bardak limonata 50 lira ya. 20 lira erik.
34: Domatesin en lezzetlisi ayaştır. Eski ayaş yok. Eski ayaşta şöyle
0: elini vurduğun zaman elin kokardı.
26: Eskiden vatandaş sebze meyve almaya giderken iki defa düşünüyordu. Ancak o devir geride kaldı.
0: Fiyatlar ucuz. 40 lira deniyor. Yani ben Esat civarında oturuyorum. 20 liraya kadar düşüyor. 15 liraya düşüyor. Domates, biber, patlıcan.
3: Suriye'ye dönüşler hızlandı. 2016'da savaş sebebiyle Türkiye'ye sığınan Ebu Bekir Halil Muhammed Zeyn ve 12 kişilik ailesi yaklaşık 10 yıl sonra vatanlarına döndü. Aile Türkiye'den ayrılırken geride kalpten teşekkürler Türkiye başlıklı bir mektup bıraktı.
1: Hoşçakal Türkiye. Hoşçakalın.
2: Yıllar önce savaş nedeniyle evlerini, yurtlarını terk ettiler. Türkiye'ye sığındılar. Savaş bitti, diktatörlük devrildi. Şimdi yeniden yuvalarına dönüyorlar. Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de bulunan 12 kişilik Zeyn ailesi de Suriye'ye dönme kararı aldı. Aile dönüş öncesinde Türkiye'ye teşekkür ettikleri duygusal bir mektup bıraktı.
4: Vatanımız ağır yaralar aldı ve artık evlatlarına bakamaz hale geldi. Biz de başka bir ülkeye sığındık. O ülke bize şefkat gösterdi, kollarını açtı, yaralarımızı sardı ve 14 yıl boyunca bize sahip çıktı.
2: Ebu Bekir Halil Muhammed Zeyn ve ailesi minnet duygularıyla ayrılıyor.
1: Adım İsra, soyadım Halil Muhammed Zeyn. 10 yaşından beri buradayım. Geldiğinizde ne evimiz vardı, ne bir şeyimiz vardı.
2: Aile bir araya geldi, hislerini kağıda döktü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ayrı bir parantez açtı.
4: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Selamlarımızın kendilerine ve Sayın Mustafa Çiftçi'ye ulaşmasını umut ediyoruz.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Zeyn ailesinin bıraktığı mektuba kayıtsız kalmadı. Onlara sosyal medyadan cevap yolladı.
5: Savaşın en ağır günlerinde ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizi hiçbir zaman kendimizden ayrı görmedik. Aziz milletimiz tarihinden ve medeniyetinden aldığı sorumlulukla Ensar'ın muhacire uzattığı kardeşlik elini uzattı. Yolunuz açık olsun kardeşim.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım'daki ara seçimler sonrasında İran'a yeniden saldırı emri vereceği öne sürüldü. Trump'ın İran eninde sonunda pes edecek açıklaması da bu iddiaları güçlendirdi.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump seçimler sonrası İran'a yönelik dev bir savaşa hazırlanıyor. Küresel enerji piyasaları için felaket senaryosu anlamına gelecek bu iddia, Amerikan haber sitesi Axios'tan geldi. Katar'ın ABD ile İran arasındaki diplomasi çabaları tarafların taviz vermemesiyle tıkandı. Tam da müzakerelerin yapıcı geçtiği yönünde mesajlar yayılırken ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a hiçbir şey teklif edilmediğini beyan etmesi havadaki olumlu atmosferi bir anda dağıttı. Her iki tarafta da yeni bir askeri çatışma olasılığının arttığı yönündeki inanç güçlendi. ABD'li yetkililer Başkan Donald Trump'ın ara seçimlerin ardından büyük çaplı operasyonlara geri dönme emri verebileceğini söyledi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Donald Trump uzlaşmaz mesajlarını sürdürdü.
7: İran'ın durumu şu an çok kötü. Pes edip etmeyeceklerini henüz bilmiyorum ama eninde sonunda pes edecekler. Nükleer silahı engellemek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç günde tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok petrol çıkardık. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak.
6: Trump'ın bu çıkışına Tahran'ın cevabı sert oldu. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı Trump'ın karar alma yetisinden yoksun olduğunu iddia etti. Ne müzakere edebildiği ne de savaşabildiği bir bataklığa saplandı ifadelerini kullandı. İran, ABD'nin Haziran ayındaki mutabakata dönmesini şart koşarken ABD tarafı ise sahada üstün konumda olduğu gerekçesiyle taviz vermeye yanaşmıyor.
3: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. 14 kişi de yaralandı. Saldırıların ardından Romanya ve Polonya savaş uçaklarını havalandırdı. Bölgedeki gerilim ise yeniden yükseldi.
6: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini bir kez daha hedef aldı. Saldırılarda altyapı tesisleri, konutlar ve depolar hasar gördü. Çok sayıda araç da saldırılardan etkilendi. Kiev'e yönelik saldırılar sırasında Romanya ve Polonya'da hava sahalarının güvenliği için savaş uçaklarını havalandırdı. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de Ukrayna ordusuna internet ve istihbarat hizmeti sağlayan iki veri merkezinin vurulduğunu açıkladı. Rus güçlerinin ayrıca Kiev'de yakıt altyapısını, Vasilkiv askeri havaalanındaki tesisleri ve Odessa'daki İzmail Limanı çevresindeki hedefleri vurduğu bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ise Ukrayna güçlerinin Rusya'daki savunma sanayi tesisleriyle petrol altyapısını hedef aldığını açıkladı. Zelenskiy, Rusya'nın insansız hava aracı saldırılarında kullandığı bazı tesislerinde vurulduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov ise Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarının bedelini ödemesi gerektiğini savundu.
3: Rusya, Türkiye'nin elindeki S-400'lerin Rusya'ya dost üçüncü bir ülkeye transferinin gündemde olduğunu açıkladı. Kremlin'den yapılan açıklamada bu konudaki çalışmalarımız sürüyor denildi.
6: Türkiye'nin elindeki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin geleceğine ilişkin Moskova'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, S-400'lerin Rusya'ya dost üçüncü bir ülkeyle transfer edilme ihtimalinin masada olduğunu söyledi ve bu konuda temasların sürdüğünü duyurdu.
8: Türkiye'deki S-400 sistemlerinin Rusya'ya dost bir ülkeye transfer edilmesi ihtimali gündemimizde. Bu yönde ilgili çalışmalar yürütülüyor ve gerekli temaslar gerçekleştiriliyor.
6: Kremlin sözcüsü Peskov'un bu çıkışı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi. Lavrov, sistemlerin dördüncü bir ülkeye geçmeyeceğinden emin olunması şartıyla dost bir üçüncü ülkeye devrine yeşil ışık yakmıştı. Ankara ile Washington hattında F-35 ve Katsa yaptırımlarının merkezinde yer alan S-400 krizinde füzelerin üçüncü bir ülkeye devri seçeneği kulislerde uzun süredir konuşuluyordu. Moskova'nın dosya gündemimizde açıklaması Türkiye'nin NATO müttefikleriyle yürüttüğü savunma diplomasisinde yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta 2003 işgaliyle başlattığı askeri varlığını resmen sona erdiriyor. Yıllarca süren ABD varlığındansa geriye bölünmüş ve istikrarsız bir Orta Doğu kaldı. İşgalin 23 yıllık bilançosunu sizin için derledik.
2: Bağdat semalarında gecenin karanlığını yırtan bombalarla başlayan bir işgal, yüz binlerce can kaybı, hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak dengeler ve kaderi yeniden yazılan bir Orta Doğu coğrafyası. ABD askeri 23 yıl önce işgal ettiği Irak'taki resmi varlığını sona erdirdi. Irak'ta bulunan 2500 Amerikan askerinin tamamı ülkesine döndü.
5: Bu, İran güvenlik ve istikrarının sorumluluğunu tamamen üstlendiği yeni bir aşamaya geçiş anlamına geliyor.
2: Bağdat, bir dönemin kapanışını egemenlik bayramı ilan ederek karşılarken kitle imha silahları iddiasıyla başlayan bu serüven arkasında derin izler bıraktı. Tarih 20 Mart 2003. ABD Başkanı George Walker Bush, Irak'ı özgürleştirme operasyonu adını verdiği saldırının düğmesine bastı. 11 Eylül saldırıları sonrası küresel terörle mücadele söylemi, asılsız çıkan kitle imha silahı arayışına dönüştü. Irak ordusu haftalar içinde çöktü. Irak lideri Saddam Hüseyin'in heykelleri birer birer devrildi. 13 Aralık 2003'te yakalanan devrik lider, tartışmalı yargı sürecinin ardından 30 Aralık 2006'da asılarak idam edildi.
9: Takbir! Allah'a akbar.
2: Amerika'nın Özgürlük Vadisi kısa sürede kanlı bir mezhep çatışmasına ve direniş dalgasına dönüştü. Ebu Garip cezaevindeki işkence skandalları ve aranan kitle imha silahlarının asla bulunamaması işgalin meşruiyetini kökten sarstı.
10: I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
2: 2009'da koltuğa oturan Barack Obama seçim vaadini yerine getirerek savaşı bitirme kararı aldı. 2011 yılına gelindiğinde binlerce ABD askeri Irak'ı terk etti. Ancak arkalarında bıraktıkları siyasi boşluk ve ordu zafiyeti bölgeyi daha büyük bir felakete sürükledi.
9: Amanetun thakila.
2: 2014'te sahneye çıkan DAEŞ terör örgütü, Musul dahil Irak topraklarının üçte birini kontrolü altına aldı. Obama yönetimi çekildikten sadece 3 yıl sonra, bu kez küresel koalisyon liderliğinde hava harekatları ve danışman birliklerle Irak'a geri dönmek zorunda kaldı.
11: We're Baghdadi in the tunnel. And he had dragged three of his young children.
2: Donald Trump dönemi ABD'nin Irak'taki varlığının İran'la hesaplaşma alanına dönüştüğü yıllar oldu. DAEŞ'e karşı sahadaki zaferin ardından Trump sonsuz savaşlardan çıkmak istediğini söylese de gerilim tırmandı. Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen nokta operasyonda İran devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bölgeyi savaşın eşiğine getirdi. Irak Meclisi ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için tarihi bir tavsiye kararı aldı. Joe Biden yönetimi ABD'nin rolünü muharip güç olmaktan çıkarıp danışmanlık seviyesine çekti. 2024 yılında Bağdat ve Washington arasında varılan nihai uzlaşı çekilme takvimini netleştirdi. İran yanlısı milislerin üslere yönelik saldırıları ve bölgedeki bölgesel krizlere rağmen süreç aksamadı.
12: Troops are preparing to leave Iraq for the second time in nearly 15 years.
2: Aynı ile Esed ve Erbil'deki son muharip birliklerinde aşamalı çekilmesiyle ABD'nin Irak'taki askeri varlığı tam 23 yıl sonra resmen noktalandı.
5: Yasanın çatısı dışında silah, devlet kurumları dışında güç olmayacak.
2: 2003'te hava saldırılarının gürültüsüyle başlayan askeri müdahale, 2026'da Bağdat sokaklarındaki resmi geçitler ve egemenlik kutlamalarıyla son buldu. ABD doğrudan askeri varlığını geride bırakırken, Irak şimdi kendi güvenliğini ve geleceğini tek başına inşa etme sınavıyla baş başa.
3: İngiltere'de Prens Harry ve eşi Meghan'ın sıradan vatandaş statüsüne geçmesinin bedeli ağır oldu. Çocukları okulda paparazzilerin hedefi oldu. Çift devletten polis koruması istedi.
6: Bir zamanlar ikisi de kraliyet üyesiydi. Birçok konuda ayrıcalıkları vardı. Ta ki her şeyi bırakıp ABD'ye yerleşene kadar. İngiliz kraliyetinin varisi Prens Harry ve eşi Meghan Markle yeniden İngiltere'ye dönseler de artık sıradan vatandaş statüsüne sahipler. Bunun sonuçlarını ise şimdiden yaşamaya başladılar. İkilinin çocukları okulda paparazzilerin hedefi oldu. Bunun üzerine eski kraliyet çifti çocukları için devletten koruma talep etti. Özellikle Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın paparazziler yüzünden kaza geçirip öldüğünü düşündüğü için konu hakkında daha da hassas. Ailenin güvenliği nedeniyle çocukların daha önce okul değiştirdiği de açıklandı. Harry ve Meghan Markle 2020'de kraliyet görevlerinden çekilmiş ve özel vatandaş olarak yaşamaya başlamıştı.
3: Fransa'da memur ve öğrencilerin isyanı büyük yankı uyandırdı. Göstericilere itfaiyeciler de damga vurdu. Orman yangınlarında ölen arkadaşları için hesap soran itfaiyeciler Paris meydanında Fransız devrimi marşı söyledi.
6: Paris meydanını yakıp yıktılar. Fransız İhtilali Marşı söylediler. Hey! Memurlar ve lise öğrencileri sokakları ateş topuna çevirdi. Ama en büyük öfke itfaiye memurlarınındı. Fransa'da memurlar zam, öğrencilerse daha iyi eğitim koşulları için sokağa döküldü. İtfaiyeciler yazın çıkan büyük orman yangınlarında ölen arkadaşları için hesap sordu. Ülke genelinde sivil memurların grev günüyle lise öğrencilerinin okul ablukaları birleşti. 2027 bütçe kesintilerine ortak tepki gösterildi. Ulaşım, sağlık ve eğitim sektörleri tamamen iş bıraktı. Hava ulaşımı ve toplu taşımada ciddi aksamalar yaşandı. Lise öğrencileri 300'den fazla okulun girişini kapattı. Sokaklarda çöpler yakıldı. Polise sert cisimler fırlatıldı. Bazı kentlerde polis köpek ve biber gazı kullandı. Yüzlerce kişi gözaltına alındı. Protestolar Cumhurbaşkanlığı seçimine 7 ay kala öfkeyi büyütürken lider Macron'un koltuğu da tehlikeye girdi.
3: İsrailli işgalciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. 1300'den fazla işgalci yaşlı Filistinlilere saldırdı. İsrail polisi ise kenarda olup biteni sadece izledi.
6: İsrailli haydutlar Filistinli yaşlılara böyle saldırdı. Yok, 1300'den fazla İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi işgalcilerin İsrail polisinin koruması eşliğinde kutsal mekana girdiğini açıkladı. Yahudilerin Sukot Bayramı'nı bahane eden işgalciler Mescid-i Aksa'nın avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdi. Şarkı söyleyerek dans etti. İsraillilerin dini bayram bahanesiyle Mescid-i Aksa saldırıları günler önce başladı. Kısa bir süre önce de soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Ben-Gvir, kutsal mekanda zorbalık yaparak dans etmişti.
3: Konya, tarihi günlerinden birine ev sahipliği yaptı. Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin milli takımıyla TÜBOSAN Konya Spor Dostluk maçında karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu dolduran binlerce futbolsever tribünleri adeta birer özgürlük meydanına çevirdi.
2: Yeşil sahada futbol değil, insanlık dersi vardı. Özgür Filistin için! Binlerce yürek aynı ses oldu. Özgür Filistin diye bağırdı. Futbolun ötesinde kardeşliğin ve dayanışmanın gecesi yaşandı. Burası Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu. İğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık. Ellerde ay yıldızlı ve Filistin bayrakları. Filistin milli takımı sahaya çıktığı an adeta yer yerinden oynadı. Binlerce taraftar futbolcuları bağrına bastı.
13: Özgür Filistin için! Bir cihaza! Haydır Konya! Tüm bayrakla!
2: Binler tek yürek oldu. Filistin'e özgürlük diye haykırdı. Futbolcular sahaya Gazeli çocukların ellerini tutarak çıkarken milli marşlar esnasında statta adeta çıt çıkmadı. Tarih sussa hakikat susmayacak pankartıyla katledilen sporcu ve gazeteciler anıldı. Saha zeminine zeytin dalları serilirken gökyüzüne barış güvercinleri uçuruldu.
14: 42 güvercin burada uçuruluyor. Güvercin demek, barış demek, özgürlük demek.
2: Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil pankartı da dikkat çekenler arasındaydı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, dünyadaki Filistin protestolarını hatırlattı.
15: Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman olduğu gibi Filistin halkının haklı davasının ve bağımsız Filistin devletinin yanındadır.
2: Konya'da futboldan çok daha fazlası vardı. Skorun önemsiz olduğu dostluk maçında kazanan kardeşlik ve özgür Filistin çığlığı oldu. Konya Ukrayna Spor'la Filistin milli takımı arasındaki karşılaşma 90 dakika dolmadan Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir mesajıyla sona erdi. Maç sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında dostluk maçı ülkelerimiz arasındaki kardeşliği, dayanışmayı, gönül birlikteliğini gözler önüne seren müstesna bir örnek olmuştur ifadesini kullandı.
3: Ne pop ne de rap. Gençlerin en çok dinlediği müzik türü arabesk. Öyle ki son 6 yılda arabesk müzik dinleyenlerin sayısı 4 kat arttı. En çok da gençler dinler oldu. Bakın bir dijital müzik platformuna göre en çok kimi ve hangi şarkıları dinliyorlar?

0: Her yerde arabesk.
1: Her yerde abla.
2: Müslüm, İbrahim Tatlıses, ondan sonra Ferdi Tayfur dinliyor.
3: Beğendiğim şarkılarda bir Müslüm Gürses var, iki Azer Bülbül var, Ahmet Kaya var.
0: Her telden var.
2: Aynen öyle.
0: Ne pop ne rap, hiçbiri arabesk müziğin papucunu dama atamıyor. Son 6 yılda arabesk müzik dinleyenlerin sayısı %435 oranında arttı. Ve en çok da 18 ve 24 yaş arasındaki gençler arabesk dinliyor. Yani Z kuşağı. Peki Z kuşağı hangi arabesk sanatçıları dinliyor?
4: Arabesk olarak genelde Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen tercih ediyorum.
3: Arabesk müzikle Müslüm Gürses iyidir. Ya benim babam da çok seviyor. Babam çok sevdiği için mecburen ben de dinlemek zorunda
0: kaldım. Biraz kaldı size.
3: Aynen. Küçüklükten kalan bir şey.
1: Ahmet Kaya, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur.
5: Hepimiz dertliyiz. Hangimiz değiliz ki?
0: O yüzden arabeske vuruyoruz. Nerelerde dinliyorsun peki arabesk müziği?
1: Abla evde gece dinliyoruz ya. Gece kafasıyla aynı.
3: Sporda da sarar.
0: Gençler için arabesk müzik dinleme ortamları değişiyor. Kimi sporda, kimi yürürken, kimi ise işte böyle yemek yerken kendini arabesk müziğin o tınısına kaptırıp dalıyor. Küçükken dinliyorduk, şimdi anladık.
3: Küçükken anlayamıyorduk, şimdi anlamını anlayınca çok koydu. Hadi sen git işine de,
6: herkes kendi işine. En fazla dinlenen arabesk sanatçıları arasında farklı kuşaklardan isimler yer alıyor.
0: Listenin ilk sırasında Semih Cenk var.
7: Okula gelirken uzun yollarda falan öyle, aynen. Birden nedenini bilmeden
0: birden geçiyor zaman ama. Onu Müslüm Gürses takip ediyor. Ardından Ahmet Kaya, Ebru Gündeş ve İbrahim Tatlıses geliyor. En sevdiğin şarkısı Müslüm Gürses'in hangisi?
1: Nilüfer. Başka yer, başka zaman, sensiz ömrüm
0: olsun, her şeyi al, bir şansım olsun. Listede Ebru Gündeş de var. Benim en çok sevdiğim Ebru Gündeş'ten Kaçak şarkısı. Seninki?
8: Benim de Kaçak.
0: O zaman aç dinleyelim.

0: Arabesk dinlemenin saati olmaz ama verilere göre en çok dinlenilen saat 18, yani iş ve okuldan çıkış saatleri.
1: Neden arabesk seviyorsunuz peki?
2: Bilmiyorum, insanı dertlerinden hani biraz uzaklaştırıyor herhalde, ona içten geliyor.
3: Havadan dolayı belki olabilir, kış geldi, biraz daha havayı romantize etmekten dolayı olabilir.
4: Sevdiğimiz için.
5: Ruh halime bağlı.
6: Dertliyiz abla.
1: Çok mu?
6: Çok. Bizim gönlümüze hasret düşür.
7: Sakarya'da veresiye alkol alamadığı için öfkelenen bir kişi kamyonuyla dükkana daldı.
8: Veresiye talebi reddedildi. İddiaya göre öfkeyle dükkandan ayrıldı. Kısa süre sonra kamyonuyla geri döndü ve tekel bayisine böyle daldı. Olay Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bir kişi veresiye alkol almak istedi. İşletmeci talebi reddedince taraflar arasında tartışma çıktı. Şüpheli dükkandan ayrıldı. Ancak kısa süre sonra kamyonuyla geri geldi. Aracı doğrudan iş yerine sürdü. O sırada içeride bulunan müşteri kamyonu fark edip saniyeler içinde arka tarafa kaçtı. Araç camları ve vitrinleri parçalayarak dükkana girdi. İş yerinde büyük çapta hasar oluştu. Polis şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
7: Bir aracın dükkana daldığı başka bir görüntü de İstanbul'dan. Bir alışveriş merkezinin açık otoparkında sürücü fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan araç kahve dükkanının camından İçeri daldı.
8: Ne olduğunu anlayamadı. Ayağa kaydı, gaza yüklendi. Bir anda dükkanın tam ortasına daldı. Her şey saniyeler içinde oldu. Çekmeköy'de bir alışveriş merkezindeki otoparkta arabasını çıkaran sürücü bir anlık dikkatsizliğin kurbanı oldu. Ayağı fren yerine gaza gitti. Park halindeki otomobile çarptı. İki araç sürüklenerek kafeye girdi. Neyse ki o anlarda vitrin kenarında kimsenin oturmaması tek teselli oldu.
7: Ankara'daysa korsan otopark terörü yaşandı. Aracını park etmek isteyen sürücüye saldıran şehir eşkıyaları ölüm tehditleri savurdu. Aracın lastiklerini patlattı. Saldırganlardan biri tutuklandı.
9: Ben gidiyorum. Ben gidiyorum abi.
10: Git. Çık. Git. Kimi istiyorsan öyle.
8: Malzeme indirecekti. 5 dakikalığına park etmek istedi. Şehir eşkıyaları engelledi.
9: Sen benden para istedin. 5 dakika malzeme indirecektim bunu. Oğlum sen...
8: Magandalardan biri tartıştığı sürücünün araç lastiklerini elindeki kesici aletle patlattı.
9: Arabanın tekerleklerini patlatıyor.
8: Yetmedi, sürücüyü ölümle tehdit etti. Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Sürücü yaşadığı saldırıyı cep telefonuyla kayda aldı.
9: Sen benden para istedin. 5 dakika malzeme indirecektim
8: Çık. Polis ekipleri kavganın yaşandığı adresin Korsan Otopark olarak kullanıldığını tespit etti. Kimliği belirlenen bir şüpheli tutuklandı.
9: Ekip gelecek buraya ya. Ekip gelecek. Bekle. Bekle. Ekip gelecek birader.
7: Amasya'dan gelen görüntülerse oldukça ilginç. İneklerin peşinden komşu ahıra giren öfkeli boğa, çıkışta peşine takılan süt sağım makinesini bakın nasıl sürükledi.
8: Gözü dönmüş boğa ahırı bastı. Yeni alınan makineyi boynuzuna takıp kaçtı. Yer Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi. Gözü dönmüş bir boğa ineklerin peşine takıldı. Komşu ahıra daldı. Öfkesi dinmeyen hayvan sağa sola saldırdı. Gözüne süt sağım makinesini kestirdi.
9: Benim süt makinesini, daha yeni aldığım makineyi aldığı iğnen boynuzuna takıp sürükleyerek götürmüş.
8: Makineyi peşine taktı, arkasından sürüklendi. Metrelerce sürüklenen cihaz paramparça oldu.
9: Makinama da hasar da vermiş. Şimdi eski düzeni de yok. Bir iki bazı yerleri kırılmış. Motorunda arızalar meydana gelmiş.
8: Ev sahibi şoke oldu. Yeni aldığı makine ise hurdaya döndü.
11: Ne oldu lan?
7: Meksika'da yağış faciaya sebep oluyordu. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır alev alev yandı.
4: İyi konuşsun.
8: Görüntüler Meksika'dan. Şiddetli yağış yoldaki sürüş koşullarını zorlaştırdı. Kayganlaşan yolda ilerleyen tırın şoförü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan tır yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede tırın tamamını sardı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
7: ABD sahil güvenliği Porto Rico açıklarında göçmen kurtarma operasyonu düzenledi. 49 kişi kurtarıldı. Kayıp 10 kişi arama çalışmaları da sürüyor.
8: Batan göçmen teknesinde nefes kesen kurtarma operasyonu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Porto Rico açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu. Amerikan sahil güvenlik ekipleri dev bir kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler hızla müdahale ederek onlarca kişiyi sudan çıkardı. Bazılarının cansız bedenine ulaşılırken kayıplar için arama çalışmaları başlatıldı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından sınır muhafaza birimlerine teslim edildi.
7: Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji atağının göstergesi Teknofest bu kez Şanlıurfa'da kapılarını açtı. Teknofest Güneydoğu'da Türkiye'nin hava, kara araçları ve bilimsel yatırımları nefes kesti. İşte on binlerce ziyaretçinin yoğun ilgi gösterdiği festivalde renkli ve gurur veren o ilk günden öne çıkanlar.

0: Şanlıurfa oteller tıklım tıklım dolu. Çünkü meşhur sıra gecelerinin türküsünü değiştiren, Şanlıurfalıların uykusunu kaçıran, heyecanlı anlar yaşatan Teknofest Şanlıurfa'da başladı. Teknofest, Teknofest,
1: aklım fikrim Teknofest. Türkiye ve dünyanın en büyük teknoloji ve savunma fuarlarından olan Teknofest'in 15. durağı Şanlıurfa'da kapılarını açtı. Medeniyetin ve insanlığın doğduğu kentte Kaan, Atak, Akıncı ve Bayraktar'la İHA ve SİHA'lar şov yaptı. Milli teknoloji şirketleri ürünlerini sergiledi.
2: Kalplerimizi daha da hızlı artıracak hareketleri için şimdi sağınızdan ve solunuzdan geliyorlar.
0: Sadece sağımız solumuz değil, dünyanın tek uzay, havacılık ve teknoloji fuarında yer, gökyüzü, her yer Teknofest. Teknofest, Teknofest, aklım fikrim Teknofest.
1: Teknofest, Teknofest, sağım solum Teknofest. Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki festival teknoloji tutkularını, genç kaşifleri bir araya getiriyor. Daha ilk dakikadan itibaren yoğunluk vardı.
0: Teknofest Urfa'ya geldi, mutlu musunuz?
3: Evet.
1: Festivalde paraşüt atlayışları, paramotor gösterileri ve bilim şovları yapıldı. Heyecan doruktaydı.
0: Evet. Urfa bu kadar heyecanlı mı bekliyordu?
3: Evet, bu kadar heyecanlı bekliyorduk. Gerçekten yani olması gereken bir atmosfer ve güzel bir şölenle karşılaştık.
1: Bayraktar Akıncı gösteri uçuşu büyük bir ilgiyle takip edildi. Akıncı'ya ilgi hayli yoğundu.
4: Yani ilk defa gördük bunları. Urfa'ya hoş geldiniz ilk olarak. Çok mutlu olduk. Bir de gurur duyduk tabii ki de Urfa'yla. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Evet, hayırlı olsun arkadaşlar.
1: Açılış konuşmasını Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yaptı. Bayraktar Kızıl Elma'nın yakında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine gireceğinin müjdesini verdi. Tam bağımsızlık hedefine dikkat çekti.
6: Teknofest bir özgüven devrimidir. Biz yapamayız diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır.
7: Görev.
1: Festivalde emniyet ve özel harekat ekipleri helikopter uçuşu yaptı. Yerli üretim T-70 helikopterinin gösterisinde Türk bayrakları dalgalandı. Vatandaşları selamlayan helikopterlerin gösterisi beğeni topladı.
8: Bu bayrak bizim, bu gurur hepimizin.
9: Birçok şey yapmışlar. Gerçekten bunları gördükçe gururlanıyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz.
10: Ülkemizle gurur duyuyoruz.
1: Teknofest'te SAS komandolarının milli hava ve kara araçlarıyla operasyonları da nefes kesti. Vatandaşlar operasyonu hayranlıkla izledi. Türk yıldızları adrenalin dolu gösterisinde nefesler tutuldu. Atak pasaj geçişi, Bayraktar TB3 gösterilerinde ise coşku en üst seviyeye çıktı. 1 milyona yakın kişinin katılımının beklendiği ve geleceğin bilim insanlarının yetiştiği Teknofest 4 Ekim'e kadar Şanlıurfa'da kapılarını açık tutacak.

0: Fenerbahçe yönetimi Çobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinin kapasitesini 64 bine çıkarmak için çalışmalara başladı. Başkan Aziz Yıldırım da bu süreçte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu büyütme hedefiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bir kez daha başkanlık koltuğuna oturdu. Seçim vaatlerinden biri de stadyumun kapasitesinin genişletilmesiydi. Kolları sıvadı. Stadın kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da izinleri aldı. Aziz Yıldırım şimdi de Bakan Murat Kurum'la görüştü. Kurum ziyarette Sarı Lacivertli camiaya başarılar diledi. Projeyle kale arkalarında 44 yükseltilecek kulelerde ise 8 yeni loca yapılacak. Fenerbahçe maliyeti kombine ve loca satışlarıyla sponsorluk gelirlerinden karşılayacak. Seyirci kapasitesi 16 bin, yıllık gelirse 25 milyon euro artacak. Kapasite artış çalışmaları sezon sonu başlayacak. 2027 Kasım ayına kadar tamamlanacak.
0: Efsanevi Orient Express Paris'ten başladığı tarihi yolculuğunu İstanbul'da tamamladı. 70'ten fazla yolcusuyla Bakırköy garına yanaşan lüks tren törenle karşılandı. Rayların üstündeki tarihi ihtişam 2 Ekim'de hareket ederek Türkiye'den ayrılacak.
2: Tarih yazdı, filmlere konu oldu. Rayların lüks efsanesi rotayı bir kez daha İstanbul'a kırdı. 5 ülkeyi aşan dev ihtişam, gizem dolu yolculuğunu törenle noktaladı. Fransa'nın başkenti Paris'ten 25 Eylül'de hareket etti. Almanya, Avusturya, Macaristan derken tam 5 ülkeyi geride bıraktı. Budapeşte, Bükreş ve Varna'yı aşan Venice Simplon Orient Express Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptı. Agatha Christie'nin meşhur romanına ilham veren tarihi tren, 70'ten fazla yolcusuyla akşam saatlerinde Bakırköy garına yanaştı. Tren müdürü Francesco Bonotto ise bu atmosfere şu sözlerle dikkat çekti. What express?
3: Her seferinde çok özel bir yolculuk oluyor İstanbul'a gelince. Bu sene ikinci olmasına rağmen bence çok keyifliydi. Yolcular içinde eğer İstanbul yoksa o zaman bunun sihri olmaz. And the
2: number doesn't change. Gardaki mini törenle karşılanan ve personelle vedalaşan turistler konaklayacakları otellere doğru hareket etti. İlk seferini 1883'te yapan tarihi tren 2 Ekim saat 12'de Bakırköy garından hareket ederek ülkeden ayrılacak.
0: Antalya'nın Kepez Belediyesi zabıta ekipleri pazarlarda kaldırımları işgal eden seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bazı satıcıların ekiplere direndikleri görüldü.
1: Zabıtalar topladı. Malzemelerine el konulan seyyar satıcılar direndi. Ancak çare olmadı.
4: Bırak, bırak abla, bırak, bırak. Bırak. Yürüyor, bu sefer de yok. Her hafta aynı. Çok temiz diyorum, gel buradan.
1: Görüntüler Antalya'nın Kepez ilçesinden. Zabıta ekipleri denetime çıktı. İzinsiz ikinci el eşya satışı yapan ve seyyar faaliyet gösteren kişilere müdahale etti.
5: Abi yapma, param bile var ya.
1: Ancak zabıtaların el koyma işlemleri sırasında bazı satıcılar eşyalarını vermek istemedi. Ekiplere direndi.
6: Vallahi gidiyorum ya.
7: Öyle bir şey yok.
1: Ancak yine de engel olamadılar. İzinsiz ikinci el satılan tezgahlar kaldırıldı. Denetimlerle sokak ve kaldırımların temizlenmesi ve yasa dışı satışların engellenmesi hedefleniyor.
0: Fransa'nın 6 kez şampiyonluk yaşayan köklü kulübü Bordeaux, mahkeme kararıyla tamamen kapatılmasını önlemek amacıyla borçlarını üstlenmek şartıyla 1 euro karşılığında ABD merkezli yatırım fonuna devredildi.
2: 1 avroya satıldı. Fransa'nın en köklü kulübü el değiştirdi. Fransa futbolunun köklü kulüplerinden Bordeaux kapanmanın eşiğine geldi. 6 kez Fransa şampiyonu olan kulüp borçları üstlenilmek şartıyla sembolik 1 avro karşılığında ABD merkezli yatırım fonu Park Bench'e devredildi. Devir işlemi kulübün mahkeme kararıyla tamamen kapatılmasını önlemek amacıyla yapıldı.

0: Yer gök inledi. Türk'ün çelik kanatları gökyüzünde adeta gövde gösterisi yaptı. Türkiye ve Azerbaycan, iki devlet tek millet vurgusu bu kez bulutların üzerinde metrelerce yükseklikte dosta düşmana bir kez daha ilan edildi. Birliğin gücü 2026 tatbikatında iki ülkenin kahraman pilotları havada adeta kuş uçurtmadı. Senaryo gereği hedefler belirlendi, jetler kilitlendi ve o an mühimmatlar fırlatıldı. Hedefler daha ilk atışta tam 12'den vurularak yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanlığı o gurur anlarını gökyüzünde omuz omuza, hedefte tam isabet. Çelik kanatlarımızın ortak gücü, kardeşliğimizin en somut göstergesi ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı. Jetlerin muazzam uyumu ve hedefleri toz duman eden o görüntüleri izleyenleri mest etti.
1: Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Türkiye'de ve dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri aktardık. Biz noktalıyoruz ama bizden hemen sonra Taksim Meydanı programının tekrarı var. Çok önemli konular masaya yatırıldı. Sakın kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

0: içi her sabah, evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Hafta içi her sabah, evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin.

0: Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri 1207 Hicri 604 senesi Rebiül Evvel ayının 6. günü bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan ülkesinin Belh şehrinde doğmuştur. Babası Sultanül Ulema, Alimlerin Sultanı ismiyle meşhur Muhammed Behaeddin Veled Hazretleridir. 1273 Hicri 672 senesi Cemazi'l-Ahir ayının 5. günü Konya'da vefat etti. Cemazi'l-Ahir ayının 5. günü Konya'da vefat etti. Evliyanın büyüklerinden Kadiri yolundaydı. Babası Muhammed Behaeddin Veled Hazretleri Peygamber Efendimizin rüyada methettiği ve Sultanül Ulema, Alimlerin Sultanı ismini verdiği pek kıymetli bir alim ve evliya idi. Hazreti Ebu Bekr Sıddık'ın soyundandır. Annesi Mü'mine Hatun, Saliha ve Veliye bir hanım olup İbrahim Ethem Hazretlerinin torunudur. Asıl ismi Muhammed, lakabı Celaleddin'dir. Horasan'ın Belh şehrinden olduğu halde Rum diyarı olan Anadolu'ya hicret etmelerinden dolayı Rumi diye anıldı. Ünvanındaki Mevla efendi, Mevlana efendimiz demektir. Ayrıca Hüdavendigâr, Sultanül Aşıkîn, Sultanül Mahbubîn, Molla Hünkâr diye de anıldı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri olgun, alim ve veli bir Müslümandı. Onun çeşitli din, mezhep, meşrep sahibi kimseleri kendisine hayran bırakan merhameti, insan sevgisi, tevazusu, gönül okşayıcılığı gibi üstün vasıfları İslam dininin emrettiği güzel ahlakından bazı numunelerdir. Onda bunlardan başka, İslam ahlakının diğer hususları da kemal derecede mevcuttu. Bunların hepsini saymak, İslamiyeti tamam olarak anlamak ve anlatmakla mümkün olur. Hazreti Mevlana'yı yalnız bir mütefekkir, şair gibi düşünmek ve öylece anlamaya çalışmak, aslı bırakıp herhangi bir özelliği içinde sıkışıp kalmaya benzer. Bu ise en azından Mevlana Hazretlerini çok eksik ve yarım anlamaya, hatta hiç anlamamaya sebep olabilir. Nitekim Hazreti Mevlana'yı, sözlerini, yolunu anlamanın anahtarını kendisi bir rübâisinde şöyle dile getirmektedir. Ben sağ olduğum müddetçe Kur'an'ın kölesiyim. Ben Muhammed Muhtar'ın yolunun tozuyum. Benim sözümden bundan başkasını kim naklederse, ben ondan da bizarım, o sözlerden de bizarım. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, tasavvuf deryasına dalmış bir hak aşığıdır. İlmi, teşbihleri, sözleri ve nasihatleri, bu deryadan saçılan hikmet damlalarıdır. O, bir tarikat kurucusu değildir. Yeni usuller ve ibadet şekilleri ihdas etmemiştir. Ney, rebap, tambur gibi çeşitli çalgı aletleri çalınarak yapılan törenler ve ayinler ilk defa 15. asırda ortaya çıkmıştır. İlk Mevlevi bestelerinin bestelenmesi de aynı zamana rastlar. Bu tarih Mevlana Hazretlerinin yaşadığı devirden 3-4 asır sonradır. Onun Mesnevisinde geçen ney kelimesi bazı edebiyatçılar tarafından çalgı aleti olan ney şeklinde düşünüldüğü için yanlış olarak kendisinin ney çaldığı veya dinlediği sanılmıştır. Allahü Teala'nın aşkı ile dolmuş evliyanın büyüklerinden olan Celaleddin Rumi kuddise sirruh ney ve başka hiçbir çalgı çalmadı. Musiki dinlemedi ve raks etmedi. Yani dans etmedi. 47 binden ziyade beytiyle dünyaya nur saçan mesnevisine her memlekette birçok dillerde şerhler, açıklamalar yapılmıştır. Bunlardan pek kıymetlisi ve lezzetlisi Mevlana Camii'nin kitabı olup bunu da birçok kimse ayrıca şerh etmiştir. Bu kitapta Mevlana Camii kuddise sirruh buyuruyor ki Mesnevi'nin birinci beytinde dinle neyden? Nasıl anlatıyor? Ayrılıklardan şikayet ediyor. Ney, İslam dininde yetişen kâmil, yüksek insan demektir. Bunlar kendilerini ve her şeyi unutmuştur. Zihinleri her an Allahü Teala'nın rızasını aramaktadır. Ney, Farisi dilinde yok demektir. Bunlar da kendi varlıklarından yok olmuştur. Ney denilen çalgı, içi boş bir çubuk olup, bundan çıkan her ses, onu çalan kimseden hasıl olmaktadır. O büyükler de, kendi varlıklarından boşalıp, kendilerinden Allahü Teala'nın ahlakı, sıfatları ve kemalatı zahir olmaktadır. Neyin üçüncü manası, kamış kalem demektir ki, bundan da insan-ı kâmil kastedilmektedir. Kalemin hareketi ve yazması kendinden olmadığı gibi, kâmil insanın hareketleri ve sözleri de hep Allahü Teala'nın ilhamı iledir. İkinci Sultan Abdülhamid Han zamanında Ankara valisi olan Abidin Paşa, Mesnevi şerhinde neyin insan-ı kâmil olduğunu 9 türlü ispat etmektedir. Mevlevilik, sonraları cahillerin eline düştüğünden neyi çalgı sanarak, ney, dümbelek gibi şeyler çalmaya, dans etmeye başlamışlar, ibadete haram karıştırmışlardır. Dinimizin ve Celaleddin Rumi'nin kuddise sirruh beğenmediği bu oyun aletleri tekkelerden toplanarak o tasavvuf üstadının türbesine konunca, şimdi türbeyi ziyaret edenlerden bir kısmı bunları onun kullandığını zannederek aldanmakta ise de, Mesnevi şerhlerini okuyarak o hakikat güneşini yakından tanıyanlar elbette aldanmamaktadır. Ney çalmak, ilahi okumak, oynamak, dönmek şöyle dursun. Celaleddin Rumi kuddise sirruh yüksek sesle zikir bile yapmazdı. Nitekim Mesnevisinde pes zican kün vaslı canan ra talep bi lebü bi gam migu namı Rab buyuruyor. Yani o halde sevgiliye kavuşmayı canı gönülden iste. Dudağını ve damağını oynatmadan Rabbin ismini kalbinden söyle demektir. Sonradan gelen Mevlana Hazretlerini tanımayanlar, ney, saz, def gibi çalgılar çalarak, gazel okuyup dönerek, dans ederek nefislerini zevklendirmişlerdir. Bu dinimize uygun olmayan hallerine ibadet adını verebilmek ve kendilerini din adamı tanıtabilmek için Mevlana da böyle yapardı. Biz Mevleviyiz, onun yolundan gidiyoruz diyerek asıldan uzaklaşmışlardır. Mevlana Hazretleri kalplere şifa kaynağı sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. İhlas, ben Rabbimden isterim, ben Rabbime güvenirim, her şeyi Rabbim için yaparım demektir. Dünyada 2 gram altın için 2 ton toprak elenir. Ahirette de böyledir. Niyet altın gibidir. Çok amel değil, ihlaslı amel lazımdır. O kadar amelde hep niyet aranır, niyete bakılır. Allah için olanlar seçilir, diğerleri atılır. Sakın sakın ben hakkımı ahirette senden alırım demeyin. Dünyadayken tatlılıkla helalleşmeye çalışın. Nice alacaklı orada borçlu çıkacaktır. Huzur parayla, malla, mülkle olmaz. Kesinlikle olmaz. Ölümle, ahiretle olur. Daha doğrusu Allah demekle olur. Mıknatıs içinde cevher olanı çeker. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitapları mıknatıs gibidir. Kalbinde cevher olanları kendisine çeker. İman nimetinin elde kalmasının en önemli şartı, hubbu fillah, buğdu fillah'tır. İmanın kıymetini bilin. Allahü Teala'nın vaadi vardır. Nimetlerin kıymetini bilmezseniz alırım buyuruyor. Bu vaadi ilahidir. Alırım, şiddetli azap ederim buyuruyor. Bu da vaadi ilahidir. Allahü Teala vaadinden dönmez. Vaad ettiğini elbette yapar. Çok korkmak lazım. Öfke nefsani, gayret rahmanidir. Çok çok iyidir. Gayret bir Müslümanın zararını önlemek için ona kızmaktır. İbadetlerin en kıymetlisi namazdır. Çünkü her gün Allahü Teala'yı hatırlatıyor. Allahü Teala'yı hatırlamak zikretmektir. Beş vakit namaz beş defa hatırlatmıyor ki. Ne kadar var namaza? Bir saat var, yarım saat var, 10 dakika var. Hep bunları böyle hatırladıkça Allahü Teala günde 5 defa fakat her birinde kaç defa hatırlanıyor? Ha abdest alacağım, ha kılacağım, vakit geliyor, vakit geçiyor derken hep Allahü Teala hatırlanıyor. Allahü Teala'yı zikretmeye sebep oluyor namaz. Kalplerin ilacı zikirdir. Allah sevgisi Allah'ın zikri olan kalplerde bulunur. Allah'ı zikreden kalplere yerleşir Allah sevgisi. Buna da sebep namaz. Allah'ı zikreden kalplerden dünya muhabbeti çıkar. Dünya muhabbeti kalpten çıkınca Allah muhabbeti kendiliğinden gelir. Nasıl bir şişenin içinden su çıkınca boş kalmaz, hava dolarsa, yani hava kendi gelirse, dünya muhabbeti de kalpten çıktı mı, Allah muhabbeti kendi gelir. Nefs, Allahü Teala'nın düşmanıdır. Herkesin en büyük düşmanı nefstir. Nefsi emmare. Bu nefsi emmare ölmez. Hiç kimsenin nefsi yok olmaz. Niçin? Çünkü o nefs işe yarıyor. Ölür mü? Onunla cihat yapınca insanlar meleklerden daha yüksek oluyor. Melekten daha yüksek olmak nefs sayesinde olur. Nefsle cihat sayesinde. Onun için nefs ölmez ama nefs zayıflar, kuvveti kalmaz. İnsanı aldatamaz zayıflayınca. Nefsi zayıflatmak, ibadet etmekle olur. Evet, nefsin en büyük düşmanı ibadet. Allahü Teala Müslümanları çok sevdiği için namaz kılmayı emretti. Namaz kılmak öyle bir lütfu ilahidir ki her namazda nefs kahrolur. İnsanın kalbini aldatamaz olur. Nefsin şerrinden kurtulur insan. İbadetler şartlarına uygun yapılırsa sahih olur. Allah rızası için yapılırsa makbul olur. Makbul olması için sahih olması, yani şartlarına uygun olması lazımdır. Niyet bozuksa sahih olabilir ama makbul olmaz. Önce Allahü Teala'nın sevdiklerini öğrenmek lazım. Onlar farzlar, vacipler, sünnetlerdir. Bunları öğrenip yapmak lazım. Sonra Allahü Teala'nın sevmediklerini öğrenip yapmamak lazımdır. Onlar da haramlar ve mekruhlardır. Müslüman her şeyden önce Rabbinin sevdiklerine, sevmediklerine dikkat etmeli. Rızk çalışmakla artmaz. Çalışmakla mal çoğalabilir. Herkes rızkını yiyip bitirmeden ölmez. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim bir kimseyi Allah için sever ve ben seni Allah için seviyorum derse, ikisi de cennete girer. Allah için seven kimse, sevdiği kimseden derece bakımından daha yüksektir. Kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir, Allah için mani olursa, onun imanı kemale ermiştir. Birbirinize selam veriniz, birbirinize yiyecek ikram ediniz, akrabanızın haklarını gözetiniz, gece herkes uyurken namaz kılınız. Bunları yaparak selametle cennete giriniz. Ey Allah'ın Resulü! Cennete girmeme vesile olacak bir şey söyler misiniz diye soran bir sahabiye, Resulullah Efendimiz, hoş sözlü olmak, selam vermek ve yemek yedirmek buyurdu. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Asker Celaleddin isminde bir talebesi anlatır. Hocam Mevlana Hazretleri beni Kayseri'de bulunan Emir Pervane'ye gönderdi. Bir de mektup vererek emire vermemi tembih eyledi. Huzurundan ayrılacağım sırada, efendim, Emir Pervane bana bir şey sorarsa ona ne cevap vereyim diye sual ettim. Cevaben, şayet bir şey sorarsa hiç cevap verme. Sadece ağzını aç. Gerekeni senin ağzından biz konuşuruz buyurdu. Ben de peki efendim diyerek yola çıktım. Kayseri'ye ulaşıp emanet mektubu yerine teslim ettim. Emir mektubu okuduktan sonra bana dönerek, ey Celaleddin, mübarek hocamız nasıllar? Sıhhat ve afiyetteler mi? Mübarek zamanlarını nasıl geçiriyorlar? Diye sordu. Ben de sadece ağzımı açtım. Fakat ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kendimden geçmişim. Ayıldığımda Emir Pervane ve talebelerinin ağladıklarını gördüm ve Mevlana Hazretlerinden uzak kalmak, hizmetiyle şereflenememek ne kötü, yazıklar olsun bize dediklerini işittim. Sonra Emir Pervane bana, ey Celaleddin, seninle daha önce de konuşurduk. Fakat bugünkü gibi sözlerinin tesir ettiğini hiç hatırlamıyorum. Bugün sözlerinde müthiş bir farklılık, kalplere işleyen bir kuvvet var. Acaba sebebi nedir diye sordu. Ben de durumu anlattım. Her biri daha çok hayret ederek, Allah Allah! Kendisi Konya'da olduğu halde, burada talebesinin ağzı ile konuşuyor. Rabbimizin böyle sevdiği bir kulunu, bizim gibi yarım akıllı kimseler anlayabilirler mi? Onun üstünlüğünü tarif edebilirler mi? Dediler. Mevlana Hazretleri, kalplere şifa kaynağı sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Seyyid Emir Gilal Hazretleri ölüm hastalığında talebelerine şöyle vasiyet etti. İlim öğrenerek Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna tabi olmaktan asla ayrılmayınız. Bu mümin için bütün saadetlerin vasıtasıdır. Her Müslüman erkeğin ve kadının kendine lazım olan din bilgilerini öğrenmesi farzdır. İhlaslı olunuz. Her işinizi Allah rızası için yaparsanız, kurtulursunuz. İhlassız yapılan amel, üzerinde padişahın mührü bulunmayan geçmez para gibidir. Üzerinde padişahın sikkesi bulunmayan parayı kimse almaz. Üzerine mühür vurulanı ise herkes alır. İhlas ile yapılan az amel Allahü Teala indinde çok amel gibidir. İhlassız yapılan çok amelin ise hak katında kıymeti yoktur. Yaptığınız her ibadeti ve işi ihlas ile yapınız. Böylece Allahü Teala'nın rızasını kazananlardan olursunuz. İşlerin düzenli olması namaza bağlıdır. Allahü Teala'dan kork. Daima O'nun korkusu içinde bulun. Her an O'nu murakabe eyle. Hep O'nu düşün. O'nun gadabından sakın. Şunu iyi bil ki, Allahü Teala emrettiği şeylerden seni hesaba çekecek ve yaptığın işlerin mükafat veya ceza olarak karşılığını verecektir. O halde aklınla, zihninle, basiretinle, her şeyinle Hak Teâlâ'ya vereceğin hesaba hazırlanmaya yönel. Hiçbir meşguliyet bu mühim farzı terk etmene ve gevşeklik göstermene sebep olmasın. Çünkü bu her şeyin başıdır. Üzerinde en fazla dikkat ve hassasiyet göstereceğin, önemli duracağın en mühim şey, Allahü Teala'nın sana farz kıldığı 5 vakit namaza devam etmektir. Ayrıca namazlarını Hak Teala'yı hatırlayarak, güzel abdest alarak, müstehab olan vakitlerinde, bütün adab ve erkanına riayet ederek, cemaatle kılmaktır. Bundan başka, namazda okuduğun ayet-i kerimeleri acele etmeden, edeple oku. Namazın rükû, secde ve diğer erkanını tam bir samimiyet, ihlas ve teslimiyet ile ifa et. Yapılan bütün iyi işlerin, hatta diğer bütün ibadetlerin, namazı güzel ve düzgün kılabilmek için olduğunu unutma. Bu hususta en ufak bir gevşeklik, tembellik gösterme ve asla ihmalkar davranma. Bil ki bütün işlerin düzenli olması namaza bağlıdır. Namaza bu şekilde devam eden her kötülükten uzaklaşır. Çünkü Allahü Teala mealen doğru kılınan namaz insanı fahşadan ve münkerden muhakkak uzaklaştırır buyurdu. Beraber olduğun kimseleri de namaza teşvik et. İmam-ı Gazali Hazretlerinin Selçuklu Sultanı Sultan Sencer'e nasihati özetle şöyle. Cenab-ı Hakk'ın ahirette bir insana ihsan edeceği şeylerin yanında bütün yeryüzü bir kerpiç gibi kalır. Yeryüzünün bütün beldeleri, vilayetleri o kerpicin tozu toprağı gibidir. Kerpicin ve tozunun toprağının ne kıymeti olur? Ebedi sultanlık ve saadet yanında 100 senelik ömrün ne kıymeti vardır ki insan onunla sevinip mağrur olsun? Yükseklikleri ara. Allahü Teala'nın vereceği padişahlıktan başkasına aldanma. Bu ebedi padişahlığa kavuşmak herkes için güç bir şey ise de senin için kolaydır. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün adalet ile hükmetmek 60 senelik ibadetten eftaldir buyurdu. Madem ki Allahü Teala sana başkalarının 60 senede kazanacağı şeyi bir günde kazanma sebebini ihsan etmiştir, bundan daha çok muvaffakiyete fırsat olamaz. Zamanımızda ise iş o hale gelmiştir ki, değil bir gün, 1 saat adaletle iş yapmak, 60 yıl ibadetten eftal olacak dereceye varmıştır. Dünyanın kıymetsizliği açık ve ortadadır. Büyükler buyurdular ki, dünya kırılmaz altın bir testi, ahirette kırılan toprak bir testi olsa, akıllı kimse geçici olan ve yok olacak olan altın testiyi bırakır, ebedi olan toprak testiyi alır. Kaldı ki dünya geçici ve kırılacak toprak bir testi gibidir. Ahiret ise hiç kırılmayan, ebediyen baki kalacak olan altın testi gibidir. Öyleyse buna rağmen dünyaya sarılan kimseye nasıl akıllı denilebilir? Bu misali iyi düşünün ve daima göz önünde tutun. Mevlana Hazretlerinin menkıbelerinden birisini nakledelim. Tebrizli bir tüccar ticaret için Konya'ya gelmişti. Konyalı tüccarlara, "Burada evliyadan bir kimse var mıdır? Bir müşkülüm var, onu soracağım," dedi. Orada bulunanlar Mevlana Hazretlerinden bahsettiler. "Seni ona götürelim," dediler. Tebrizli de daha önce Mevlana Hazretlerinin namını duymuştu. Kabul edip hemen Mevlana Hazretlerinin dergahına gittiler. Tüccar huzura çıktığında, "Efendim, namazımı kılıyor. Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınıyorum. Hayır hasenatımı yapıyorum. Kimseye zararım olmuyor. Ancak kalbimde ibadetlere karşı bir soğukluk var. Huzurum yok. Sebebini de bir türlü bulamıyorum. Bana yardım etmenizi istirham ediyorum, dedi. Mevlana Hazretleri şöyle bir murakabeden sonra buyurdular ki, ey tacir, sen mağripte bir yol üzerinde Allah-u Teâlâ'nın veli kullarından biriyle karşılaştın. Onun dış görünüşünü beğenmedin. Hatta ona hakaret ettin. Sendeki huzursuzluğun sebebi budur. İsterseniz şuraya bakın diyerek karşıdaki duvarı gösterdiler. Tüccar duvara baktığında bir anda duvardan pencere gibi bir boşluğun meydana geldiğini ve bu boşluktan o veli kulun yine bir yol kenarında oturduğunu gördü. Mevlana sözüne devam ederek, bu huzursuzluğunun çaresi de o kimseye gidip ondan özür dileyip affına kavuşmaktır, buyurdu. Mevlana, tacire daha birçok nasihatler yaptıktan sonra, muhakkak onu bul, hakkını helal ettirip duasını al, bizim de selamımızı söyle, dedi. Tacir, peki efendim deyip yol hazırlıklarını yaptı ve yola koyuldu. Arıya arıya o mübarek zatı buldu. Çok özür dileyip Mevlana Hazretlerinin selamını söyledi. Affetmesini, hakkını helal etmesini istirham etti. Bunun üzerine o mübarek zat, öyle bir kapıya sığınmışsın, öyle bir kimseden yardım talep etmişsin ki, reddetmek mümkün değil. Seni Mevlana Hazretleri hürmetine affettim. Kendisini görmek istersen şuraya bak deyince, tacir işaret edilen yerde Mevlana Hazretlerini gördü. Bu hale gözleriyle şahit olan tacir, o kimseyle vedalaşıp, süratle Konya'ya gelip Mevlana Hazretlerinin talebesi oldu. Mevlana Hazretleri sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. İnsan her kuvvetini, her azasını ne için yaratıldıysa o yolda kullanmalıdır. Allahü Teala'nın adetini değiştirip onları İslamiyet'in beğenmediği yerlerde kullanmamalıdır. Çoluk çocuğu varsa onlara karşı da dine uygun hareket etmeli, dinin gösterdiği güzel ahlaktan sapmamalıdır. Güzel ahlak ile süslenmelidir. Bir kimse herhangi bir amir ise yine ibadetlerini yapmalı ve emri altındakilerin ibadet yapmalarına imkan tanımalı, kolaylık göstermelidir. Böyle olan kimse bu dünyada Allah-u Teâlâ'nın halifesi olmuştur. Kıyamette de adil kimseler için vaat edilen nimetlere kavuşur. Böyle bir hayırlı kimsenin hayır ve bereketi, onun bulunduğu talihli zamana, mübarek yere ve orada bulunmakla bahtiyar olan insanlara, hayvanlara, hatta bitkilere ve rızıklara sirayet eder, yayılır. Fakat Allah korusun, bir yerdeki amirler şefkatli, iyi huylu, adaletli olmazsa insan haklarına saldırırlar. Zulüm, yağma, işkence yaparlarsa bunlar adaletten uzak şeytanın yoldaşlarıdır. Emri altında olanlara merhamet etmeyenler kıyamet günü Allahü Teala'nın merhametinden uzak kalacaklardır. Men la yerham la yurham buyurulmuştur ki, acımayana acınmaz demektir. Eğer Allahü Teala bir kuluna dört şeyi verdiyse, ona her şeyi vermiştir. Hiçbir şey noksan değildir. 1- Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı. 2- Farzları yapmak. 3- Haramlardan sakınmak. 4- Ehlullah'a, büyüklere muhabbet. Bu dördü hepsini ihtiva eder. Çünkü bu dördü yoksa insanın imanı da bozuktur, ibadeti de bozuktur, her şeyi de bozuktur. Ahir zamanda imanı korumak çok zordur. Bir anlık gaflet sonsuz felakete sebep olur. Kurtuluş çaresi nedir? İmam-ı Rabbani Hazretlerine bunun çaresi nedir diye soruyorlar. Tek kelimeyle cevap veriyor. Kim bu felaketten kurtulduysa git onunla beraber ol. Nefsi iyi tanırsan dünyayı iyi tanımış olursun. Ruhunu tanırsan ahireti tanımış olursun. Gelip geçici olan dünyayı terk edip ahirete yönelmen, ahirete faydası olacak ameller yapman, nefsi, dünyayı, ruhu ve ahireti tanıman nispetinde olacaktır. Müslüman olsun, kafir olsun. Herkese iyilik yapın. Affedici olun. Büyüklerinize ve alimlere hürmetkâr davranın. Bereket büyüklerle beraberdir. Her işinizi Allahü Teala'nın rızası için işleyin. Sözünüz neyse işiniz o olsun. Doğruluktan ayrılmayın. Allah için cihadı terk etmeyin. Vefa sahibi olun. Dostlarınızı unutmayın. Meşveretsiz iş yapmayın. Sabırlı olunuz. Vaktinden önce çiçek açmaz. Ey Allah'ın Resulü, Müslümanlardan hangisi daha üstündür diye sorulunca, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların elinden ve dilinden salim olduğu, zarar görmediği kimsedir buyurdu. Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, en üstün amel hangisidir diye soruldu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir ya Resulallah denilince, insanların senin dilinden salim olmaları, eziyet görmemeleridir buyurdu. Ali İmran suresi 104. ayet-i kerimede mealen, içinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Aynı surenin 110. ayet-i kerimesinde de mealen, siz insanlar için hayırlı ümmetsiniz. İyi şeyleri emreder, fena şeyleri men edersiniz buyuruldu. Mevlana Hazretlerinin menkıbelerinden birisini nakledelim. Selahaddin Malati anlatır. Gençliğimde İskenderiye'ye ticaret için gitmiştim. Gemimiz bir girdaba yakalandı. Kurtulmamız imkansızdı. Korku içindeydik. Yolcular adaklar adamaya başladı. Tövbeler ettiler. Helalleşmeye başladılar. Bu arada bana kurtulmak için dua etmemi rica ettiler. Konyalı olmam hasebiyle aklıma bir anda Allahü Teala'nın evliya kulu Mevlana Hazretleri geldi. Hemen ya Hazreti Mevlana, imdadımıza yetişmen için yalvarıyorum diye seslendim. O anda herkesin gözü önünde Mevlana Hazretleri gemimizin yanı başında göründü. Gemiye yapışıp girdaptan kurtardı ve kayboldu. İskenderiye'den sonra Konya'ya gittik. Mevlana Hazretlerinin huzuruna çıktığımızda bize elhamdülillah Allahü Teala'nın sevdiği kullarından birine tabi olanlar dünyada da ahirette de halas olur, kurtulurlar buyurdu. Bunun üzerine hepimiz Mevlana Hazretlerine talebe olmakla saadete kavuştuk. Mevlana Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Bedenin azalarını koruduktan, onların sıhhatli olmalarını temin ettikten sonra, İslamiyet'in beğenmediği her şeyden sakınmalı. Haram ve mekruhlara kat'iyen yanaşmamalıdır. Allahü Teala her şeyi kıymetli yaratmıştır. Ama bir şeyi en kıymetli yaratmıştır. O da vakittir. Bunun için vakitleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalı, en kıymetli şeyi ahiret saadetini elde etmekte kullanmalıdır. Her an geçip gitmekte olan bu kıymetli ömrü ganimet bilmeli, zamanı boş ve uygunsuz şeylerle geçirmemelidir. Bir iş yapacağı zaman istihare ve istişare etmeli, bilenlere danışmalıdır. Bir iş yaparken kalbinde inşirah, açılma, genişleme, rahatlık bulunmazsa o işi yapmamalı, vazgeçmelidir. Kalbinde inşirah bulunmayarak yapılan işin neticesinin daima sıkıntı olacağını iyi düşünmelidir. Dün öldü, bugün can çekişiyor. Yarın var mı? Genç olan ölmez mi? Ölenler hep ihtiyar mı? Kalpler içi boş kaplara benzer. Hayırlı olan hayırla dolu olandır. Bir kimse günahını ben yapmadım diye gizlerse, yalan söylemiş olmaz, tövbe yerine geçer. Sevgi hep yüksekten aşağı gelir. Bir büyük zata birisi, Allahü Teala beni seviyor mu diye sormuş. O da, sen Allahü Teala'yı seviyor musun demiş. Evet, seviyorum deyince, Allahü Teala seni seviyor buyurmuş. Çünkü sevgi yüksekten aşağı gelir. Eğer o seni sevmeseydi, sen onu sevemezdin. Kocası sevmezse, hanım nasıl sevsin? Hocası sevmezse, talebe nasıl sevsin? Onun için herkesi sevin. Siz severseniz, onlar da sizi sever. Niye beni sevmiyorlar diye şikayet etmeyin. Siz severseniz, onlar da sevmese bile severler. Şiddetli sel, önüne çıkanı alır götürür. Ancak bir çınarın kovuğuna girmiş saman çöpünü götüremez. O saman çöpü çınarın kovuğunda döner durur. Sel ona bir şey yapamaz. Ahir zamanda da küfür şiddetli sel gibi akar. Önüne çıkanı alır götürür. Ancak büyüklerin kovuğuna girenler, yani onları sevip yollarında olanlar seçilmiş mübarek insanlardır. Bu kimseler neseplerinde muhakkak ya Peygamber Efendimize ya da Eshab-ı Kirama dayanırlar. Allahü Teala bir kuluna üç şekilde hidayet verir, Müslüman yapar. Bir, ezelde sevmiş, nasip etmiştir. İki, bir kul Allahü Teala'ya kavuşmak için araştırır. Allahü Teala ona bütün yolları açar. İslam'la nasiplenir. 3. Bir insana, hatta samimi olarak Allah için bir hayvana iyilik yapar, şefkat gösterirse Allahü Teala benim yarattığıma şefkat gösterene ben de şefkat gösteririm der. İmanı nasip eder. Allahü Teala cömertleri sever. Kafir cömerde son nefeste iman nasip olabilir. Mevlana Hazretleri sohbetlerinde talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Allahü Teala buyuruyor ki, ben cömert, günah örtücü, nimetler bağışlayıcı, yardım edici, kendinden yardım umulan Allah'ım. Her kulumun işlediği günahları görürüm. Fakat yüzüne çarpmam. Tövbe edinceye kadar sabrederim. Tövbe etmeden ölse bile işi bana kalmıştır. Dilersem affeder ve ona şefkat gösteririm. Aksi takdirde ise onu ateşe sokar ve elem verici azapla azaplandırırım. Ama beni isteyen, seven, ömrünü bana hizmetle geçiren, benden ayrıldığına ağlayan, bana kavuşmayı dileyen kimseye gelince, ben de onu ister, sever, ona lütufta bulunur, ayrılıktan kurtarır, kendime ulaştırırım. Nihayet onda aynılık meydana gelir, gayrılık kaybolur. Çünkü kendi varlığını aradan silmiş, yok etmiştir. Her şeyde beni görür. Ama istemesi riya ile olursa, onu hem dünyadan hem de ahiretten mahrum kılarım. Size nasihatim şudur ki, daima nefsinize karşı olun. Her zaman gayretinizi heva ve heveslerinize muhalif yapın. Ameli ganimet bilin. Bu amel, yapılacak iş, daima kalbinizi kontroldür. Kalbinizde o varsa, onun zikri duruyorsa, onu İslam bilin. Gaflet varsa küfür sayın. Azalarınızı, bedeninizi, küçük ve büyük günahlardan temiz tutun. Gece gündüz tövbenizi ve imanınızı yenileyin. Kalbinizi iyi yoklayın. Bu fakirden almış olduğunuz vazifelere devam edin. Her işin başı tövbedir. Tövbe makamlarının sonu yoktur. Makamlar için tövbe, bina için toprak gibidir. Toprağı olmayanın binası da yoktur. Bizim ve sizin için en önemli şey, gözünü, kulağını, elini, dilini günahlardan ve Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uygun olmayan şeylerden temiz tutmamız. Gece gündüz, bugün dilim temiz kaldı mı, düşünce ve araştırmasında olmamızdır. Bunun gibi azalarımızdan hangisi temiz kaldı, hangisi kirlendi diye incelememiz, kirlenenler için tövbeyi ve imanı yenilememiz lazımdır. Bu dertle, bu üzüntü ile meşgul olursanız, bütün cihanın ibadeti sizin isminize yazılır. Bu zamanda kime temiz ve helal yemek, azalarını günahlardan temiz tutmak nimeti verilmişse, o vaktimizin Cüneydidir. Eğer insaf edilirse sözün özü budur. İşin esası da budur. Diğerleri akarsu üzerindeki yazı gibidir. Bu mana ve devlet ele geçerse yahut arada biri el verirse o zaman şükür vacip olur. El vermediği zamanlarda da tövbe lazım olur. Bugün İslam sıratında köprüsünde yürüyen yarın hakiki sırattan da selametle geçer. Dinin emir ve yasaklarında ayağa kayanın, şüphesiz orada da ayağa kayar. Hak'tan başka yol tutan, boşuna sıkıntı çekmiş olur. Ona evrat, namaz, Kur'an-ı Kerim okumak ve zahir ibadetleri yapmak, yoluna girmek faydalı olur. Adamların işi başkadır, adam kılığına girenlerin işi başkadır. Seni Hak'tan alıkoyan şey, senin taptığın şeydir, buyurulmuştur. İşin esası, adetleri ve kötü huyları değiştirmektir. Bu, abdest gibidir. Bu olmazsa, namaz da, oruç da işe yaramaz. Bu işte esas, taharettir, temizliktir. Bu ele geçmemişse, hiçbir şey elde edilmemiştir. Allahü Teala'yı iste, ondan başka bir şeyi isteme. Onun mahlukatından bir şey bekleme. Arzu ve emelini mahluka bağlama. Faziletler, bütün üstünlükler ve kemaller Allahü Teala'dandır. Başkasına yüz suyu dökme. Allahü Teala'ya bağlan. Ona yalvar. Dünyada her şeyin rızkı taksim olmuştur. Rızık endişesinde olma. Eline rızkından fazla bir şey geçen kişi yoktur. Herkese takdir edilen miktar kadar ulaşır. Genç için fakirlik, eline geçtiğiyle kanaat etmek, zenginlikten hayırlıdır. Belki o zenginlik onu azdırır, yoldan çıkarır, uzun zamanda kendisine köle yapar. Mevlana Hazretlerinin birçok menkıbesi vardır. Bir tanesini nakledelim. Kadı Siraceddin ismindeki bir hoca, talebelerine, ''Bugün Mevlana'ya gidip onu soru yağmuruna tutalım. Öyle sorular hazırlayalım ki hiçbirisine cevap veremesin.'' dedi. Talebeler soru hazırlamaya koyuldular. kendisi de çalışmaya başladı. Bir ara Kadı Siraceddin'in yanında Mevlana Hazretleri tecessüm etti, göründü. Kadı Siraceddin'in yüzüne dikkatlice bakıp oradan kayboldu. Kadı talebelerine Mevlana buraya geldi deyince talebeler biz görmedik efendim dediler. Bu hal Kadı Siraceddin'in zihnine takıldı, düşüncelere daldı. Bir saat kadar sonra Mevlana Hazretleri tekrar orada göründü. Bunu kadı ve talebeleri gördüler. Hepsine selam verdi ve oradan ayrıldı. Biraz sonra kadı ve talebeler namaz kılmak için büyük odaya geçtiklerinde odanın duvarlarında bir takım yazılar gördüler. İncelediklerinde Mevlana Hazretlerine soracakları sorular ve bu soruların cevaplarının çok geniş olarak yazılmış olduğunu anladılar. Kadı Siraceddin ve talebeleri hayretlerinden dona kaldılar. Böyle büyük bir alim ve evliya hakkındaki kötü düşüncelerinden dolayı pişman oldular. Hep birlikte gidip Mevlana Hazretlerinin talebesi olmakla şereflendiler. Mevlana Hazretleri sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Allahü Teala niye nefsi yarattı? Niye bu kadar kötü şeyi içimize soktu? Nefsin bu kadar kötülüğü yanında faydaları da vardır. Çünkü nefs olmazsa kimse iş yapamaz, çalışmaz, üremez, evden çıkmaz, hiçbir şeye karışmaz. Bütün bunların olması için nefs lazımdır. Su çok faydalı. Susuz hayat olmaz. Seller, boğulmalar, evleri yıkan, harap eden de hep su. İşte Allahü Teala içimize böyle bir nefsi koydu. Ama bunun yanında insana her zaman doğruyu gösterecek, iyiyi kötüyü, eğriyi doğruyu tartacak bir miyar, ölçü aleti verdi. Bu da akıldır. Aklın vazifesi, içerden dışarıdan gelen karma karışık şeylerin eğrisini doğrusunu kalbe bildirmek. Aklın da doğruyu bulabilmesi için, bu karışık şeylere dalmaması için sağlam, sıhhatli olması lazımdır. Akıl nasıl sıhhatli olur? Aklın sağlam olması için kefen giymesi lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Kuhafe'nin oğluna, Hazreti Ebu Bekr'e baksın buyurdu. Çünkü Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh kendini her an kefen içinde görürdü. Eshab-ı kiramın en akıllısıydı. Çünkü kendini bir an kefenin dışında görmedi. İşte aklın doğru karar verebilmesi için ölümü ve ölümden sonrasını hiç unutmaması lazımdır. Eğer ölümü unutursa, o zaman dünyaya göre hareket eder. Halbuki ahiret sonsuzdur. İşte bu bozuk akla, ahireti, ölümü unutmuş, dünyaya dalmış akla, aklı meaş denir. Bu yanılır. Ölümü unutmayan, ahirete göre karar veren akla, aklı muat denir. Aklı selim budur. Bunun için de doğru yazılmış ilmihal kitapları okumalıdır. Akıl kalbe doğrusu budur, böyle yap der. Evet, hepimiz bunları, ilimleri biliyoruz, her şeyi öğrendik. Ama netice bildiğimiz gibi olamıyoruz, bildiğimizi yapamıyoruz. Peki şimdi ne yapacağız? Çare, her şeyin çaresi vardır. İki şeyin çaresi yoktur. İhtiyarlık ve ölüm. İnsanın nefsi Allah'la kul arasında en büyük engeldir. İnsanın nefsi Allahü Teala'nın rızası ile kendisi arasında en büyük duvardır. Bu duvarı delmek lazım. Bu duvar nedir? Bu duvar şöhrettir. Allah korusun. Bu duvar amir olmaktır. Emir vermek arzusudur. Tehlikeli. Bu duvar kibirdir. Allah korusun. Çok tehlikeli, çok tehlikeli, çok tehlikeli. Çünkü Cenab-ı Hak bir hadisi kutsi de bütün günahların cezasını affederim. Azamet ve kibriya bana mahsustur. Kim bunda bana ortak olmak isterse hiç acımam, cehenneme atarım buyuruyor. Bütün günahlara Allahü Teala sıfatlarıyla düşmandır. Kibirliye ise zatı düşmandır. Bu duvarların yıkılması için aletler farklıdır. Bunun ilacı ibadet değildir. Bunun ilacı İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi bir Allah dostunu sevmek, onunla beraber olmaktır. Onları seven, kitaplarını okuyup yollarında olan, onunla beraber olmuş demektir. Mevlana Hazretlerinin birçok menkıbesi vardır. Bir tanesini nakledelim. Eflatun kilisesinde bir kimse vardı. Üzerine rahip elbisesi giyer, kiliseye gelenlere İslamiyet'in üstünlüğünü anlatır, konuştuğu kimselerin Müslüman olmasına vesile olmaya çalışırdı. Bu arada Mevlana Hazretlerinin talebelerine de çok saygılı davranırdı. Bir gün kendisine, "Senin Mevlana Hazretlerinin yakınlarına bu kadar hürmetli olmanın, iltifat göstermenin sebebi nedir?" diye sordular. O da cevap olarak dedi ki, "Biz Mevlana Hazretlerinin pek çok kerametlerini gördük. İsterseniz size içlerinden birini anlatayım. Bir gün biz 40 papaz, cümlemiz Mevlana Hazretlerine bir sual sormak için giderken, kendisiyle bir fırının önünde karşılaştık. İçimizden biri, Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde mealen içinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere mutlaka cehenneme varacaktır. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür buyruluyor. Bu ayeti kerimeye göre Müslüman olsun kafir olsun herkesin cehennemden geçeceği bildiriliyor. Madem ki herkes cehenneme girecek, o zaman İslamiyet'in üstünlüğü nereden belli olacaktır?" dedi. Mevlana Hazretleri, "Evet, ayet-i kerimede bildirildiği gibi herkes cehenneme uğrayacaktır. Müminler cehenneme uğradığında cehennemin

bizim gömleklerimizin hepsinin yanıp kül olduğunu gözlerimizle gördük. Sonra Mevlana Hazretleri bize dönerek, ey rahipler, işte gördüğünüz gibi biz ateşe böyle uğrarız, siz de böyle uğrarsınız deyince, hepimiz insaf edip kelime-i şehadeti getirerek Müslüman olduk. Her birimiz de bundan sonra İslamiyet'in yayılması için çalışacağımıza, Hristiyanların doğru yola gelmesi için uğraşacağımıza söz verdik. İşte benim Mevlana'nın talebelerine hürmet ve iltifat etmemin sebebi budur. Mevlana Hazretleri sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Bir kimse peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa fakat üzerinde bir kuruş kul hakkı bulunsa, bu bir kuruşu ödemedikçe cennete giremez. Kul hakkı çok mühimdir. Allahü Teala her türlü günahı affedebilir ama kul hakkıyla gelmeyin buyuruyor. Kul hakkıyla gidenin işi adalete bırakılır. Adaletin ne şekilde hüküm vereceği belli olmaz. Allah korusun, çok kimse ümitle gider de hali perişan olur. Size haksızlık eden, zulmeden, malınızı mülkünüzü gasp eden aslında size iyilik etmiştir. Eyvah onların haline! Sen mazlum, onlar zalim. Alan düşünsün. Ahirette zalim ağlayacak, mazlum gülecek, zalim verecek, mazlum alacak. Fakirlere verilen sadaka, namazdaki kusurları giderir. Cenab-ı Hak Ramazan orucunun karşılığıyla iftiraya uğrayan kullarının ecirlerini hesapsız vereceğini vaat ediyor. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allahü Teala'nın kereminin sonsuzluğuna bakın ki mümin kullarının hesaplarını sevap günah tartısıyla ölçmenin yanında kulun lehine olarak iki kapıyı ardına kadar açık bırakıyor. Halbuki sevaplarla günahların yazılışlarında bile kulun lehinde hareket edilir. Bunları tespitle görevli melekler, kulun hayırlı bir iş murad edip de yapamaması halinde bile sevap yazarken, kötü bir düşünceyi ise ancak fiile döktükten sonra kayda geçirirler. Fıkıh bilmeden imandan bahsedilmez. Küfre düşürücü ifade kullananın imanı gider de haberi olmaz. Evli ise nikahı da gider. Günah işleyince hem kalb ile tövbe ve dil ile istiğfar eyle. Tövbeyi asla geciktirme. Bütün ibadetlerini kusurlu bil, hakkıyla yapamadığını düşün. Çok yeme, az da yeme. Yemekte itidal üzere ol. Her işte iyi niyet yap. Kalb ile halis, Allahü Teala emrettiği için niyet etmedikçe hiçbir ibadete başlama. Faydasız, hele zararlı olan şeylerle vakit geçirme. Az konuş, az uyu ve az gül. Arkadaşlarınla lüzumlu şeyleri öğretecek ve öğrenecek kadar görüş. Diğer vakitleri ibadetler ile, kalbi temizleyecek şeylerle geçir. Dost, düşman, herkesi güler yüzde ve tatlı dille karşıla. Hiç kimseyle münakaşa etme. Herkesin özrünü kabul et. Kabahatlerini affet. Zararlarına karşılık yapma. Her işi Allahü Teala'ya havale et. Fakat sebeplerin tesir etmesini Allahü Teala'dan bekle. Hiçbir farzı kaçırma ve geciktirme. Hep kendini düşünme. Allahü Teala'dan başka kimseye güvenme. Sıkıntılı zamanlarda Allahü Teala'dan ümidin kesme. Hiç üzülme. Sıkıntılı ve ferahlık zamanında halinde bir değişiklik olmasın. Varlık ve yokluk zamanları halini değiştirmesin. Hepsi geçicidir. Her an imtihanda olduğunu unutma. Evliyaların hallerini, nasihatlerini oku. Garipleri ziyaret et. Hiç kimseyi gıybet etme, çekiştirme.

0: gıybet yapana mani olmaya çalış. Emr-i marufu ve nehy-i anil münkeri, yani nasihati elden kaçırma. Fakirlere, mücahitlere mal ile yardım et. Hayır hasenat yap. Fakirlere ve bütün din kardeşlerine hizmet et. Büyüklerimiz kendi nefsleri için değil, din kardeşlerine yardım etmek için kazanmışlardır. Mürşidinin sohbetinde yanında edepli olmaya çalış. Ondan ancak edepli olan istifade eder. Ölümün bizi nerede beklediği belli değil. İyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. Kul hakkından korkan ayağını uzatıp yatamaz. Günah işlemekten çok kork. Fakirlikten korkarak cimrilik yapma. Fakir olunca üzülme. Allahü Teala servet de ihsan eder. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Kur'an-ı Kerim hakkında batılı meşhur bilginler, edipler hayranlıklarını daima açıklamışlardır. Dünyanın sayılı ediplerinden Goethe, Kur'an-ı Kerim'i yalan yanlış Almanca tercümesini bile okuduktan sonra, içindeki ifadelerin büyüklüğü, haşmeti karşısında hayran kaldım demekten kendini alamamıştır.
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek olan ne?
2: Niçin Müslüman oldular?

Bir lord olan Hedley, asalet meab ünvanına sahiptir. Sir George Alanson, 1855 tarihinde doğmuş olup, İngiltere'nin en eski bir ailesinden gelmiştir. İngiltere'de birçok mühim siyasi görevlerde bulunmuş, aynı zamanda yazar olarak da şöhret yapmıştır. Cambridge Üniversitesi'nden mezundur, 1877 senesinde lord payesini kazanmıştır. İngiliz ordusunda yarbay olarak vazife yapmıştır. Asıl mesleği mühendislik olmasına rağmen kuvvetli bir kaleme sahiptir. Bir Avrupalının Gözü Açılıp Müslüman Oluyor adlı eseri neşrettiği kitaplar arasında en meşhurudur. Lord Hedley 1913 senesinde Müslüman olmuş, hacca gitmiş, Şeyh Rahmetullah Faruk adını almıştır. 1928 senesinde Hindistan'ı da ziyaret etmiştir. Niçin Müslüman oldum? Belki bazı sevdiklerim ve arkadaşlarım benim Müslüman dostlarımın etkisi altında kalarak Müslüman olduğumu zannederler. Halbuki mesele hiç de böyle değildir. Müslümanlığı kabul etmekliğim uzun seneler süren tetkik ve tefekkür sonucudur. Ben İslam dinini ancak çok iyi inceledikten ve onun hakkında tam bir kanaat sahibi olduktan sonra Müslümanlarla temas ettim ve onların da kendi dinleri hakkında tıpkı benim gibi iman ettiklerini görerek hak dine girdiğimi anladım ve çok sevindim. Kur'an-ı Kerim bir insanın bütün kalbiyle iman ederek İslamiyet'i kabul etmesini emreder ve istemeyerek zorla dine girmeyi reddeder. İsa aleyhisselam da kendi havarilerine herhangi bir yere gittiğiniz zaman oradakiler sizi kabul etmez ve dinlemezlerse siz hemen oradan ayrılın, onları zorlamayın demiştir. Ben hayatta birçok mutaassıp protestanlar gördüm ki Katolik talebe yurtlarına giderek Katolik talebeleri zorla protestan yapmaya çalışıyorlardı. Bu lüzumsuz gayretler ve zorlamalar birçok kavgalara, dargınlıklara, anlaşmazlıklara sebep oluyor, insanları birbirine düşman ediyordu. Aynı manasız işleri Hristiyan misyonerler Müslümanlara karşı uyguladılar. Müslümanları Hristiyan yapmak için her şeyi göze aldılar. Onları türlü türlü vasıtalarla aldatmaya çalıştılar. Para, iş, mevki vaat ettiler. Halbuki bu zavallı gafiller bilmiyorlardı ki İsa aleyhisselamın hakiki emirlerini en iyi tatbik ve tasdik eden din İslamiyet'tir. Hristiyanlık o kadar bozulmuştur ki İsa aleyhisselamın telkin ettiği hakiki nasraniyet ortadan kaybolmuş, onun telkin ettiği bütün insani hususlar unutulmuştur. Bunlar bugün ancak İslamiyet'te vardır. O halde ben Müslüman olmakla hakiki temiz nasraniyete de kavuştum. Çünkü İsa aleyhisselamın emrettiği kardeşlik, birbirine bağlılık, merhamet, hüsn-i zan, eli açıklık bugünkü Hristiyanlarda değil ancak Müslümanlarda vardır. Size ufak bir misal vereyim. Hristiyan Atnasyan fırkası Hristiyanlığın esasının üç tanrıya inanmak olduğunu, yani teslise inanmak olduğunu ve herhangi bir kimse aklından buna karşı ufacık bir şüphe bile geçirse derhal mahvolacağını ve eğer bir kimse dünya ve ahirette selamete kavuşmak isterse muhakkak Tanrı, Tanrı'nın oğlu ve Ruhul Kudüs gibi üç ilaha inanmak mecburiyetinde bulunduğunu tekrarlayıp durmaktadır.

Başka bir misal daha. Müslüman olduğum zaman bana birisi bir mektup yazdı. Bu mektupta siz Müslüman olmakla mahvoldunuz artık. Size kimse kurtaramaz çünkü Allah'ın ilahlığına inanmıyorsunuz diyordu. Bu zavallı adam benim artık Allah-u Teala'ya inanmadığımı sanıyordu. Çünkü onun kanaatine göre Allah-u Teala'nın ilah olabilmesi için muhakkak üçlü olması lazım idi. Halbuki bu ahmak bilmiyordu ki İsa aleyhisselam da temiz nasraniyeti tebliğe başladığı zaman Allah-u Teala'nın bir olduğundan bahsetmiş, hiçbir zaman onun oğlu olduğunu iddia etmemişti. İslamiyet ancak bir tek Allah vardır demekle saf nasraniyetin esas kaidesini ortaya koymuştu. Bugün aklı başında olan bir insanın bir tek Allah'ın varlığına inanması kadar mantıki bir şey yoktur. Ben Müslüman olmakla hakiki tek Allah'a inanıyorum ve İsa aleyhisselamdan sonra onun temiz dinine eklenen birçok yalanları reddediyorum. Bu mektubu yazan ve onun gibi düşünen insanlara ancak acımak lazımdır. Bugün Hristiyanlar günden güne dinlerini terk ederek ateist, dinsiz olmaktadırlar. Zira bugünkü Hristiyanlık normal, kültürlü bir insanı artık tatmin edememektedir. İnsanlar körü körüne efsanelere inanmamakta, Hristiyanlık akidelerini şüpheyle karşılamaktadır. Buna karşılık ben bütün hayatım müddetince hakiki bir Müslümanın dininden şüphe ettiğini duymadım. Zira İslam dini insanların bütün ruhi ve bedeni ihtiyaçlarını en mükemmel ve mantıki tarzda tatmin etmektedir. Şuna eminim ki binlerce Hristiyan erkek ve kadın İslam dinini incelemiş ve onu tamamıyla benimsemiştir. Fakat resmen Müslüman olunca işlerini, memuriyetlerini kaybedecekleri ve dostları tarafından alaya alınacakları korkusuyla bir türlü Müslüman olmaya cesaret edememektedirler. Bizim mekteplerimizde hala İslamiyet Allah-u Teala'ya inanmayanların dini olarak öğretilmektedir. Ben bütün arkadaşlarımın, ahbaplarımın beni ruhu mahvolmuş bir insan olarak lanet edeceklerini göze alarak Müslüman oldum ve 20 senedir İslamiyet'e iki elle sarılmış bulunmaktayım. Müslümanlığı neden kabul ettiğimi böylece kısaca anlattıktan sonra tekrar edeyim ki ben Müslüman olmakla aynı zamanda çok daha doğru ve temiz bir İsevi olmayı da başardım. Diğer Hristiyanlara da bir misal olmak isterim. Müslüman olmak onları Hristiyanlığa düşman yapmaz. Aksine onlara hakiki İseviliğin ne olduğunu öğretir ve onları yükseltir.

Fırsat ganimettir. Yani zaman çok kıymetlidir. Bu kıymetli zamanları faydasız şeylere harcetmemelidir. Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği şeyleri yapmakla geçirmelidir. Beş vakit namazı dünya işlerini düşünmeyerek ve cemaatle kılmalıdır.

0: 재개레즈 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Evet, Urfa'da Teknofest başladı sevgili dinleyiciler. Bugün itibariyle heyecan başlıyor ve 4 gün boyunca devam edecek pazar gününe kadar. Teknolojiyle ilgilenenlerin, Türkiye'nin teknolojide geldiği yeri merak edenlerin mutlaka takip etmek isteyeceği bir festival olacak bu. Hem dediğim gibi markalar bazında teknolojiyi nasıl takip ettiğini gösterecek Türkiye, hem de ülke olarak teknolojideki yatırımlarımızı ve bu coşkuyu 4 gün boyunca Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayacağız. Şimdiden bölgeye hatırlatalım. Takip etmek isteyenler için mutlaka gidilmesi gereken bir festival.

Geçtiğimiz günlerde tartıştığımız bir konu vardı sevgili dinleyiciler, hatırlayacaksınız. Boşanan eşlerin süresiz nafaka alması, bununla ilgili bir değerlendirme yapıldığı ve bir iptal gelebileceği söylenmişti. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlenmesinin anayasaya aykırı bulunduğunu, mahkemenin kanunun 175. maddesindeki süresiz olarak ibaresini iptal etti. İfade edelim. Resmi Gazete'de yayımlandı. İptal hükmü 9 ay sonra 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Bunu da yine hatırlatmış olalım. Yoksulluk nafakası kaldırılmadı. İptal edilen sadece nafakanın süresiz olması. Yani boşandıktan sonra eğer kadın bir başkasıyla evlenmiyorsa kocası tarafından süresiz olarak bakılıyordu, bir nafaka veriliyordu kendisine. Artık bu ortadan kalktı. Dolayısıyla bir birey olarak o da hayatını düzenlemek zorunda kalacak. Ki doğru olan da bu bence. Bir boşanma sonrası kısacık bir evlilik yaşanmış ama nafaka verme süresi bir ömür devam etmiş. Bu da eşler açısından bakıldığında bir haksızlık olarak değerlendirilmişti ki Anayasa Mahkemesi'nin kararı da bu yönde oldu. Resmi Gazete'de bugün iptal yayınlandı. 30 Haziran 2027'de de resmi olarak yürürlüğe girecek.

TOKİ'nin kampanyalarını bilmiyorum takip ediyor musunuz sevgili dinleyiciler? Özellikle kiralık konut kampanyasının çok ilgi çektiğini hatırlatalım. Herhangi bir başvuru ücreti de yok. 1071 konut kiralanacak öncelikle bulunduğunuz şehirde. 3 yıl boyunca kiracı olacaksınız, sonrasında başka bir yere geçmek zorundasınız. Bu 3 yıl özellikle ev sahibi olmak isteyenlere bir destek gibi, ama bununla beraber özellikle kentsel dönüşümü de desteklemek amacıyla yapılıyor. Çünkü kentsel dönüşümde hakikaten insanlar kiralık ev de bulamıyorlar. Devletin verdiği miktarın içinde bir ev bulmaya çalıştığınızda zor. Dışarıdan desteklemeye çalıştığınızda imkanlarınız sınırlı oluyor. Bu da yine özellikle kiralık konut projesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Kiralık konut projesine yoğun bir ilgi olduğunu da hatırlatalım. Bu İstanbul için başvurular tamamlanmış ama Türkiye genelinde başvuruların devam ettiğini de hatırlatalım. Hemen takvim yaprağımıza da bakalım mı? Bize ne öneriyor takvim yaprağımız? Bugün için ne pişirelim diyor. Bugün Eylül'ün son günündeyiz bu arada. 30 Eylül. Yarın itibariyle yeni bir aya geçiyoruz. Takvim yaprağımız lahana çorbası, fırında makarna, helva demiş. Lahana bu mevsimin her hafta bir kez her sofraya gelmesi gereken sebzesi. Biz kış sebzeleri pırasayla açtık bu hafta. Haftaya da inşallah lahanayı devam ettiririz. Biz kapuskayı mesela, pek çok evde kapuska pişmez, sevilmez. Benim en sevdiğim yemekler arasındadır ve bizim evde çok pişer. Böyle hafif sarımsaklı, sirkeli yaparım. Çok, gerçekten çok güzel olur. Etli etsiz hiç fark etmez. Nasılsa mutfağınızın durumu, öyle yapabilirsiniz. Ama gerçekten çok lezzetli olur kapuska. Böyle hafif suyunu da çektireceksiniz. Böyle çok sulu sulu bir yemek gibi kaldığında yemesi biraz daha zor olabilir. Pişirilirken çıkan koku rahatsız ediyor pek çok kişiyi. Ama işte pişirilirken ortaya çıkan, kış sebzelerinde özellikle ortaya çıkan, işte bu karnabaharda var, brokolide var, lahanada var. Bu koku sülfür kokusu. Aslında lahanayı, brokoliyi, karnabaharı kış için bu kadar kıymetli yapan da içindeki bu madde. Dolayısıyla kokuya çare bulunabilir. Kapıyı cama açarsınız, aspiratör çalıştırırsınız, evde bir vanilya suyu kaynatırsınız, koku gider ama faydası çok kıymetli hakikaten. Dolayısıyla haftada bir bu kokuyu görmezden duymazdan gelip lahanayı işte salatasıyla, dolmasıyla, yemeğiyle mutlaka sofranıza getirin.

İşin güzel tarafı geleneksel pişirme yöntemlerinde ve geleneksel yemeklerin içinde lahana çok kullanılıyor. Şimdi biz lahanayı lahana deyince pek çok kişinin aklına önce turşu geliyor. Turşu da yapabilirsiniz, beyaz lahanayı ya da mor lahanayı. Turşu haliyle küçük küçük doğrayıp biraz suda bekletip o haliyle özellikle ince yapraklarını ya da güzelce lahanayı kavurup hafifçe böyle bir öldürüp bir böreğin iç malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Biraz pul biber, biraz salça, azıcık sarımsak koyabilirsiniz tercihinize bağlı. Onu güzelce börek malzemesi, iç malzeme yapabilirsiniz ki lahananın özellikle ince kısımları Uzak Doğu mutfağında da böreklerin, hamur işlerinin iç malzemesi, mantıların iç malzemesi olarak çok kullanılıyor. Onlar ekstradan Uzak Doğu'da lahanayı çorbanın içine yine çok koyuyorlar. Ama biz Rusya'da, Uzak Doğu'da olduğu gibi lahanayı çorba olarak kullanmak yerine daha çok yemeklerini ve turşusunu yapmayı tercih ediyoruz. Nasıl arzu ediyorsanız yeter ki haftada bir kez sofranıza lahana gelsin.

Hepimizin gündeminde fon zenginleri var. Bir yandan da tabii fonla zengin olanlar kadar fon sebebiyle para kaybedenler. İşte bununla ilgili bir zirve düzenleniyor. İletişim Başkanlığı açıkladı. Ödemelerin adil, sağlıklı, mümkün olduğunca kısa sürede yapılması temel öncelik olacak. 5 kritik karar alınmış. Bununla beraber yine tasfiye süreciyle ilgili kurallar belli olurken Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ekonomik kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan tüm gelişmeler değerlendirildi. Yine katılımcılar Cumhurbaşkanımıza bilgi verdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmalarında titizlikle yürütülmesi değerlendirildi. Buradan alacağı olanlar bu süreci çok yakından takip ediyorlar. Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı şekilde gerçekleştirileceği söyleniyor. Bunun için bir koordinasyon kurulu oluşturuluyor. Yine bir denetleme kurulu sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan derin bir inceleme ve denetim başlatıyor. Yine Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile ilgili İktisadi Katılım Bankası ve Türkiye Emlak Bankası'na ilişkin, buralara devrine ilişkin yürütülen süreçle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verilmiş. Son dönemde Türkiye'de özellikle hem borsada hem fonlarda hem de bu tür ev, araba, arsa alma üzerine kurulmuş sistemlerde yaşanan problemlerin çözümü için neler yapılacağı da yine değerlendirilmiş. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipleri mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleşmesi için de bir yol haritası sunmuş. Bu da ödemelerin en hızlı şekilde yapılması için geçerli.

Şimdi özellikle fonlarla ilgili kim ne kadar para aldı, yurt dışına gidenler, Türkiye'de mal varlığına el konanlar, siyasetçiler, bunlar için mutlaka önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgiler verilecek. Gözaltına alınanlar, mal varlığına el konulanlar, bütün bunlar gündeme daha sık gelecek sevgili dinleyiciler. Bu aynı zamanda bu tür sistemlere, fonlara olan güvenin tazelenmesi açısından da böyle bir durumda ne yapıldığı örnek teşkil edecek. Dolayısıyla sadece o değil, aynı zamanda siyasilere bu noktadaki yaklaşımın da sonrasına örnek teşkil edecek şekilde olacağını görüyorum ben. İnşallah bu tür yolsuzluklar artık son bulur. İnsanlar özellikle de borsa gibi yerlerde, böyle biraz daha riskli olan yerlerde daha güvenli alışveriş yapabilirler.

Bir son dakika haberi verelim sevgili dinleyiciler. Dubai Tel Aviv uçağında bir kaçırılma sinyali, alarmı verildi. 150 kişilik bir yolcu ve gerekli mürettebatı taşıyordu uçak. Suudi Arabistan'a yönlendirildiği ifade ediliyor. Bir son dakika haberi bu. Sizinle paylaşmış olalım. İsrail'e giden uçak kaçırılma sinyali verdi. 150 kişiyi taşıyan uçak Suudi Arabistan'a yönlendirildi. Bununla ilgili bir son dakika haberi olarak size aktarmış olalım.

0: Güllü diye sahne ismi bu olduğu için böyle bildiğimiz sanatçının hayatını kaybettiği cinayet oldu artık sonrasında ortaya çıktı ama olayı hatırlıyorsunuz, kızı Tuğyan ve arkadaşı tarafından camdan, evinin camından aşağıya itildiği ortaya çıktı. Bununla ilgili ifadeler var, bilirkişi raporu da böyle, ses kayıtları da ortaya çıkmış. Senin gücünü hazmedemiyorum şeklinde ses kayıtları. Bu ses kayıtları da yine mahkemede, yarın başlayacak olan mahkemede ortaya sunulacak. Arabesk müziğin güçlü isimlerinden biriydi Güllü ve 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölüm şüpheli olunca yapılan araştırmadan kızı tarafından itilmiş olabileceği ifade edildi. Sonrasında işte ifadeler vesaire, kızı Tuğyan Ülkem Gülter şu anda tutuklu. Arkadaşı, o gün evde olan arkadaşı da yine aynı şekilde. Ses kayıtları ortaya çıkmış. Sevgili dinleyiciler, bu televizyonda yayınlanan bir haber, bir tartışma var annesiyle arasında, o güne ait değil diye tahmin ediyorum. Seninle neden sürekli kavga ediyoruz biliyor musun, seninle aynıyız ifadelerini kullanmış. Bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum şeklinde bir ifadesi var. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de benim gücümü hazmedemiyorsun. Annesi ise kızına sen benim doğurduğumsun, canımsın, etimsin, kanımsın diye cevap vermiş. Bu çok tabii sosyolojik olarak, psikolojik olarak, aile iletişimi olarak, hani o kadar çok yerden incelenmesi gereken bir durum ki bu, alt soydan üst soya zorbalık ya da işte cinayete teşebbüs, miras için ya da cinayet, miras için yapıldığı ifade ediliyor ama sonrasında hukukçular açıkladı ki alt soydan üst soya böyle bir durumda miras hakkı zaten otomatik olarak kaybediliyormuş. Yani aslında annemi öldüreyim de malına mülküne, ya da babamı, neyse, malı mülkü bana kalsın düşüncesi çok da yerini bulan bir düşünce değil, zaten sağlıklı değil. İşin hukuki tarafı itibariyle de işlemeyecek bir düşünce. Biraz geriye dönerek bakmak lazım aslında işe. Hepimizin kendi ailesinden pay biçmesi lazım. Aile içinde zaman zaman çatışmalar yaşanabilir. İnsanlar fikir olarak birbirine uymayabilir. Bazen zor dönemlerden geçebilir kişiler. İşte genç olmak bir zorluk ama aynı zamanda o kişinin genç olduğu dönemde anne baba da orta yaş ve üzerinde olabiliyor. Ya da işte ne bileyim, sizin ekonomik olarak sıkıntılar yaşadığınız bir dönemde üzerine anne babanızın yaşlılığı ve onunla ilgili sağlık problemleri vesaire, yönetilmesi gereken durumlar ortaya çıkabiliyor. Ama bu demek değil ki, dediğim gibi, biz kendi üst soyumuza merhametsiz davranabiliriz. Nasıl ki anne babanın çocuğuna merhametsiz davranmasını burada eleştiriyorsak, alt soydan üst soya merhametsizliği de aynı şekilde eleştirebiliriz. Dediğim gibi, fikirler uyuşmayabilir, gerginlikler yaşanabilir, aynı çizgide buluşmayabilirsiniz. Bazen onun sağlığı için doktor bir şey yap der, o yapmaz. Doktor bir öneride bulunur, uygulamaz. Ya da kendi sağlığı için yapması gerekenler vardır, yapmaz. Ve sürekli bir gerginlik yaşarsınız bu konuyla ilgili. Ya da bir karar alması gerekiyordur, almaz. İşte tek başına yaşamak, ben kendime yetiyorum. Yaşlandığımızda hepimizin başına gelecek olan düşünce bu. Şu andaki yaşlarda da bu var. Ben kendime yetiyorum, kimseye ihtiyacım yok. Yalnız bıraksanız bırakamazsınız, aklınız onda. Onunla beraber yaşasanız onun evinde bir düzen kurmanız zor. Kalksa size gelse gelmez. Böyle bir o an yaşlı kişilerin de artık biraz duruma uyum sağlaması gerektiğini fark etmesi gereken bir an ve maalesef işler istediğiniz gibi gitmeyebilir ama dediğim gibi bu birbirimize saygısızlık yapabileceğimiz ya da şiddet ya da daha kötüsü aklımızdan geçmesin, aman aman mutlaka çözebileceğimiz, konuşarak ilerleyebileceğimiz noktalar yakalanır. Kısa bir ara verelim, sonra sağlık konuşmak üzere. Burada buluşacağız. Burada İsrail basından bir açıklama var. Az önceki uçak olayıyla ilgili kaçırılma değil, yanlış bir alarm olduğu açıklanmış. Bize son dakika olarak paylaşalım. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Bugün iç hastalıkları uzmanı Doktor Necip Çetiner'le birlikteyiz. Diyabet konuşacağız, insülin direnci konuşacağız. Çevremizi saran şeker ve ondan nasıl kurtulabileceğimizden bahsedeceğiz. Sadece iç hastalıkları açısından değil, aslında genel sağlığımız ve onu korumak için de şekerden daha uzak durmak lazım. Mümkün oldukça, başarabildikçe. Merhabalar efendim.
1: Merhaba, ben Doktor Necip. Bugün sizlerle diyabet konusunu konuşacağız. Diyabet kan şekerinin yüksek seyretmesiyle kendini gösteren yani kronik metabolik bir rahatsızlıktır. Kan şekeri vücudumuzda insülin ismi verilen bir hormon sayesinde dokular tarafından alınarak kullanılır. Diyabette bu insülinde mutlak ya da göreceli bir yetersizlik ve veya insülin kullanımında bir direnç söz konusu olması nedeniyle şekerin kandan yeterince kullanılarak düşürülememesi ve yüksek seyrederek dokularda bir nevi zehir etkisi yapması neticesinde bir ortaya çıkan hastalık kompleksidir. Diyabet sıklığı maalesef son verilerde göstermektedir ki geçtiğimiz 10 yıllar boyunca Türkiye'deki istatistiklere göre ikiye katlanmıştır. Yani %7'den %13,7 oranında bir rakam bildirilmiştir. Tabii son bu yaklaşık bir 5-6 yıl önceki bir değerdir. Bunun daha da arttığı ve artacağı düşünülmektedir. Bu yüzden tüm toplumu çok ciddi manada etkilediği ve gösterilen özenden daha fazlasının yapılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Tüm dünyada da artıyor oranlar, Türkiye'de de artıyor. Bunun bir sebebi var mı? Yani böyle biraz geriye dönük baktığımızda neden sürekli diyabetten konuşuyoruz? Sayı neden artıyor?
1: Diyabet dediğimizde diyabetin birçok çeşidi var. Özellikle tip 2 diyabet konuşulur. Aklı o gelir. Çünkü %90'dan fazlası budur. Ve tip 2 diyabette tam da sizin sorduğunuz sorunun cevabı yaşam koşullarıyla birebir alakalıdır. Hı hı. Tabii ki genetik zeminde diyabete yatkınlık oluşturan genlerin olmasının yanı sıra özellikle beslenme problemleri ve hareketsiz yaşam, sedanter yaşam tip 2 diyabetin maalesef çok çok daha fazla görülmesine yol açmaktadır. Hı-hı. Özellikle kolay ve ucuz tabir edebileceğimiz karbonhidrattan yüksek, protein ve yağdan daha fakir olan gıdalara çok fazla ulaşılması, özellikle bunun da çocukluk çağından itibaren, bebeklik çağından itibaren neredeyse başlaması ve gereğinden fazla tüketilmesi, katkı maddeleriyle birlikte bunların vücuda daha da zararlı hale getirilmesi, artı insanların artık yaşamlarını daha kolay, daha rahat sürdürebilmesi, daha az hareket edebilmesi, bunlar başlıca faktörler olarak düşünülmektedir.
0: Maalesef hakikaten şekerli gıdalara hem ucuz hem kolay ulaşıyoruz. Hep elimizin altında. Bugün bir iş yerinde, çekmecesinde atıştırmalık olmayan yok gibi neredeyse.
1: Yani atıştırmalık tabii ki insanlar atıştırmalıklar olabilir ama bunlar tabii ki sağlıklı gıdalardan seçilebilir.
0: Keşke.
1: Yani,
0: keşke öyle olsaydı.
1: Yani sağlıklı gıdalar neler olabilir? Yani iş yerinde ya da yanımızda kolaylıkla taşıyabileceğimiz kuru yemişler, yani fındık, fıstık, badem, ceviz gibi içerisinde hem gerekli mineral, vitaminler, eser elementlerin olduğu, protein, yağın olduğu ve karbonhidratın çok daha az oranda bulunduğu gıdaları tüketebiliriz. Diğer sağlıksız atıştırmalıklar yerine bunlardan tüketmemiz şeker regülasyonu düzenlemesini ciddi manada düzeltecektir.
0: Şimdi ben böyle hemen en fazla ilgimi çeken konuya girdim ama aslında diyabet ikiye ayrılıyor. Birini doğuştan getiriyoruz. Bir diğerini ise sonra bir takım hatalarla kendimiz hayatımıza dahil ediyoruz. İsterseniz bu yol ayrımıyla devam edelim.
1: Şimdi çok daha nadir görülen tip 1 diyabette önleyici bir yöntemimiz maalesef yok. Çünkü tam olarak neden oluştuğunu bilemiyoruz. Ve bunun da ayak seslerini de algılayamıyoruz. Sadece diyabet oluştuğunda çok net ve hızlı bir şekilde kendini belli ediyor ve teşhis konuyor. Bu tip 1 diyabet dediğimizde maalesef dokularda, yani vücutta hiç artık insülin kalmamış ya da çok çok az miktarda, eser miktarda kalmış oluyor. Sonunda tükeniyor ve bu kişiler sadece ve sadece insülin dışarıdan alarak tedavi olabiliyorlar bugün için. Ama diğer asıl bizim çok sık karşılaştığımız tip 2 diyabet, yani %90'dan fazla olan kısmı ise zamanla vücudumuzdaki insülinin tükenmesi, azalması ve etkisizleşmesi neticesinde ortaya çıkıyor. Ve burada da en önemli faktörlerin başında az önce söylediğimiz gibi yaşam tarzımız, yani beslenme ve egzersiz eksikliği.
0: Şimdi bu konuya tekrar dönmek üzere belirtilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle de başka hastalıklarla karışır mı diye de sorarak ilerlemek istiyorum.
1: Şimdi bu insüline bağımlı olan, insülin tamamen tükendiği diyabette belirtiler çok dramatik bir şekilde kendini belli ediyor. Çok fazla su içme, çok fazla yemek yeme, yemek yemeye rağmen kilo kaybı, gece idrara çıkma, aşırı idrar yapma, birçok enfeksiyon hastalığı vücutta oluşması ve bunların zor düzelmesi gibi uyuşmalar, karıncalanmalar gibi ve hatta ilk başta kişi direkt yüksek ya da düşük şeker komasıyla çok daha gürültülü bir tabloyla acile gelebiliyor. Ama daha sık gördüğümüz tip 2 diyabette belirtiler çok geç başlayabiliyor. Yani biz diyabet teşhisi koyduğumuzda aslında bu diyabetin oluşumu belki de bir 10 yıllık sürecini tamamlamış oluyor. Bir 5-6 yıl kaldığında insülin direnciyle kendini belli edebiliyor. Bunlarda tabii ki sık acıkma, erken acıkma. Bunlarda tip 1 diyabetin tersi kilo alma, yeterince yemesine rağmen açlık hissinin devam etmesi, sık idrar yolu enfeksiyonlarının oluşması, genital bölge enfeksiyonlarının sık olması, ciltte kaşıntılar gibi, uyuşma karıncalanmalar gibi diyabetin organları bozmasıyla birlikte, hatta yani siz teşhis koyduğunuzda organlar bozulmuş olarak bile gelebiliyor. Tip 2 diyabette bu teşhis daha da gecikebiliyor.
0: Tabii bu bir takım hastalıklar var ki onlar aslında diyabetin de belirtileri oluyor. Mesela gözde, böbreklerde bir takım rahatsızlıklar. İsterseniz oraya da biraz değinelim. Çünkü ihmal edilmesi sonrasında ortaya çıkabilecek tabloyu da karşımıza çıkartıyor.
1: Yani bir kişi size görme bulanıklığıyla geldiğinde muhakkak diyabeti düşünmeniz gerekiyor. Herhangi bir böbrek problemi olduğunda muhakkak bunun altında diyabet yatabileceğini düşünmeniz gerekiyor. Bir kalp rahatsızlığı olduğunda zaten bunlar birbirinden ayrılmaz bir parça gibi. Bir diyabet hastasında göz, böbrek, kalp, damar hastalığı bozukluklarını, göz bozukluklarını, sinir sistemi bozukluklarını maalesef çok daha fazla sık görüyoruz.
0: Peki şimdi diyabet dediğimizde aslında biraz önce söylediğiniz bir şey vardı. Onu biraz detaylandırmak lazım. Dediniz ki belli aslında vücutta insülinin ne kadar olduğu. Yani bize ömür boyu yetecek insülinle mi, bu depoyla mı doğuyoruz?
1: Evet. Yani normalde sağlıklı bir pankreas dokusu sizin hayatınızı sağlıklı bir şekilde tamamlamanızı sağlayacak kadar insülin üretebilmesi gerekiyor. Ama özellikle tip 1 diyabette bir immün mekanizmayla bu pankreas bezindeki beta hücreleri diyoruz, bunları harap edecek maddeler salgılanarak bu maalesef üretim yeri, üretim fabrikası diyebiliriz, harap olarak oradan artık üretim yapamaz hale geliyor. Tip 2 diyabette ise hastalığın başlangıcında aslında insülin seviyesi yüksek ama etkisiz.
0: Etkisiz
1: olduğu için fazladan insülin kullanıyoruz ve bu harabiyet maalesef devam edebiliyor. Ve devam ettikçe hem etkisiz hem de görece olarak ciddi bir insülin eksikliği ve sonunda tam tükenmese de tükenmeye yakın aşamalara gelebiliyor. Yani aslında eğer siz kişiyi insülin direnci aşamasında yakalarsanız bu süreci engelleyebilir, en kötü ihtimal geciktirebilirsiniz.
0: Şimdi bu son dönemde kilo kontrolü yapmak isteyenler ya da kilo vermek isteyenlerin hep söylediği bir şey var. Doktora gittim, işte diyetisyene gittim. Ben de insülin direnci çıktı. Bunu biraz bize anlatır mısınız?
1: Şimdi bir şekilde insülinin etki ettiği karaciğer, kas dokusu, yağ dokusu insülinin buradaki dokulara girerek etki etmesini engelliyor. Yani insülin zayıf etki ediyor ya da tam etki edemiyor diyebiliriz. Bu durumda pankreas bezimiz şekerin yükseldiğini algılayarak çeşitli reseptör algılayıcılarla daha fazla insülin gönderiyor dokulara, vücuda. Bu daha fazla gönderilen insülin, hani gereğinden fazla gibi gelen insülin direnç kapılarını kırıp bir anda şekeri olması gerekenden daha aşağı seviyelere bu defa düşürebiliyor. Yani önce düşürmekte zorlanıyor. Sonra 3-5 kat insülin bir araya gelip bu direnci kırıp bu defa şekeri yüksekten normale getireyim derken daha aşağılara getirebiliyor. Daha aşağı geldiğinde kişi de tabii ki sinirlilik, kişilik değişikliği, elde ayakta titreme, terleme gibi hipoglisemi dediğimiz şeker düşüklüğünün belirtileri oluyor. Ve kişi o anda kesinlikle şekerli ya da hamurlu bir gıda yeme ihtiyacı duyuyor ki alması da gerekiyor o anda. Hı hı. Şekerli gıda aldığında peki vücutta ne oluyor? Tekrar şeker olması gerekenden yukarıya çıkıyor. Pankreasımız tekrar insülin salgılıyor. Bir kısır döngü oluşuyor.
2: Bir dalgalanma gibi.
1: Dalgalanma oluyor. Yani bir hız treni gibi. Şeker bir aşağı, bir de normalden aşağı, bir de normalden yukarıya sürekli böyle oynamayla seyrediyor. Ve bu arada bizim pankreastaki bu insülin salgılayan dokularımız zedeleniyor ve rezervimiz azalıyor. Hmm. Ve artık tam diyabet aşaması geliştiğinde artık bu fazladan olan insülin ihtiyacını karşılayamaz hale geliyor ve yeterince insülin de verilemediği için artık şeker normal seviyenin üstüne çıkıyor ve buna bağlı birçok bozuklukla birlikte hastalarımız bize başvuruyorlar. Eğer ki biz bu insülin direnci aşamasında hastalarımızı yakalayabilirsek, bu anlattığımız belirtilerle, yani erken acıkma, yemek yemeye rağmen sürekli açlık hissi, yemekten sonra fenalık hissi, baygınlık hissi, tabii uyku hissi, bu tür belirtiler varsa muhakkak bu kişilerin insülin direnci açısından ve diğer buna eşlik edebilecek kolesterol, kalp damar hastalığı, birçok açıdan hastanın araştırılarak daha organ hasarlarını en azından ilk aşamada ya da olmadıysa daha oluşmadan engelleme şansını tanımak istiyoruz hastalarımıza.
2: Tabii daha çok böyle kiloyla ilgiliymiş gibi algılanıyor ama aslında kontrol edilmediğinde özellikle küçük organ, uç organlardan başlamak üzere ciddi anlamda hasara da yol açıyor. Peki zor mu teşhis ediliyor diyabet ki bu kadar ileri safhalarda artık neredeyse insülin noktasına gelindiğinde teşhis konuyor?
1: Yani diyabet ve insülin direnci teşhisi aslında zor değil. Sadece özellikle tip 2 diyabette biraz önce de söylediğimiz gibi belirtiler çok geç başlayabiliyor. Yani hastalık oluştuğunda kişi fark edebiliyor. İnsülin direnci tam geliştiğinde fark edebiliyor. Belirtiler başladığında, kişi bize geldiğinde bunu laboratuvar ortamında tespit etmemiz kolay. Kesinlikle zor değil. Problem kişilerin belirtilere çok fazla önem vermemesi. Yani hekime bu konu için başvurmaması. En büyük problemimiz bu. Farkındalık çok az. Yani insülin direnci ve özellikle diyabette, kişi diyabet olduğu, yani ilerlemiş artık, diyabet yerleşmiş. Bu grupta bile farkındalık çok az. Yani diyabetlerin %50'si belki diyabetli olduğunu biliyor, diğer kısmı bilmiyor bile.
2: Acaba şöyle bir yol mu izlemek lazım? Mesela herhangi bir şey için bir doktora gittiğinizde, bir kan tahlili yapılacağı zaman, hani şekerime de bir bakılsın demek mi gerek?
1: Yani aslında diyabet taraması kimlere yapılacak? Diyabet taraması kimlere yapılacak? Hangi aralıkta yapılacak? Aslında bunu dünyada diyabet cemiyeti kılavuzları belirlemiş. Yani hekimlerimiz aslında, uzman hekimlerimiz bunu aslında biliyor. Yani kişilerin hekime başvurması, eğer şüphelendiği bir durum varsa özellikle hekime söylemesi tabii ki katkıda bulunacaktır. Ama normal koşullarda, belli aralıklarda zaten bu testlerin yapılması gerekiyor. Ben hekim başvurusunun az olduğunu düşünüyorum. Veya da daha çok şöyle bir durum, yani kişi daha böyle bir üst solunum yolu enfeksiyonu ya da başka bir hastalık durumunda başvuruyor. Ve bu durumda testler çok sağlıklı çıkamayacağı için aslında belki hekim arkadaşlarımız da yeterince bunları istemiyorlar. Yani mevcut hastalıklarından arındırıldıktan sonra hasta normal durumuna geldikten sonra bu testlerin yapılması gerektiği iletilmesi, belki biz hekimlerin de bu konuda eksikleri olabilir kesinlikle. Hekimlerimize uyarması gerekiyor.
2: Evet, yani nasıl olsa hasta sizin yanınıza kadar gelmiş. Artık hani geçmiş olsun, hastalık bitti, tedavi protokolü bitti derken bir sonunda bakmak lazım. Şimdi öyle enteresan bir hastalık ki diyabet. Bir kere konduramıyorsunuz kendinize. Evet. İki, çok yaygın, nasıl olsa herkeste var düşüncesi var. Üçüncüsü, teşhisi aldığınız andan itibaren artık hiç şeker yiyemeyeceksiniz gibi düşünülüyor. Halbuki şeker dediğimiz şey bize sadece tatlı tadı veren gıdalarda yok. Evet. Biraz diyabet teşhisi almış ve onunla yaşamak durumunda olanlara isterseniz bilgi verelim.
1: Evet, şimdi maalesef hani üzülerek söylüyorum. Bugün için diyabetin kronik hastalık olduğunu biliyoruz, kabul ediyoruz ve ömür boyu bununla mücadele etmek gerekiyor. Bunu hastalarımıza öncelikli olarak söylemek durumundayız. Ama bu duruma küsmek değil, bu durumla nasıl yaşanır, hayat kalitemizi nasıl daha iyi duruma getiririz ve nasıl daha az zarar görürüzü düşünmemiz gerekiyor. Kesinlikle egzersizi, yani haftada 2,5-3 saat egzersizi aksatmamak gerekiyor. Çünkü bu bizim bazı gıdalarımızı tüketebilme özgürlüğü veriyor belli bir çerçevede. Hı hı. Yani egzersizle çünkü glukozu parçalayabiliyorsunuz, atabiliyorsunuz. Yani insüline bir nevi yardımcı oluyorsunuz. Kesinlikle düzenli egzersizlerini yapmaları gerekiyor. Beslenme konusunda da hayatımızdan şeker ve şekerle hazırlanmış tüm gıdaları çıkartmamız gerektiğini maalesef bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani burada onlar için hani yiyebilirler, olumlu bir haber vereyim diyemiyorum.
2: Sınır koyayım da hiç değilse biraz mutlu olsunlar yani diye diyemiyorsunuz.
1: Belki yani kaçamak şeklinde ve çok az miktar. Çok az miktar ve çok kaçamak şeklinde. Yani alışkanlık halinde kesinlikle hani şeker tüketilebileceğini maalesef söyleyemiyoruz. Tatlandırıcılar da dahil. Hmm. Çünkü onların da vücudun başka organlarına hasar verebileceği konusunda maalesef şüpheler var. Hmm. Mesane üzerine falan, böbrek, karaciğer üzerine zararlı olabileceği konusunda maalesef yayınlar var, şüpheler var bu konuyla ilgili. Ve beslenmede özellikle doğal ürünlerin seçilmesi çok önemli. Zaten bizim hani halk arasında bilinen ismiyle şeker, yani karbonhidratlar, aslında biz tüketmiyor değiliz. Yani bizim önerdiğimiz diyet listelerinde de zaten öğünlerin yaklaşık %55-60'ında orantısal olarak karbonhidratlar var. Ama bunlar bizim ağzımıza tatlı gelen karbonhidratlar değil. Yani vücudumuza, midemize, bağırsaklarımıza girdiğinde orada parçalanarak glukoza dönüşen karbonhidratlar. Bunlara kompleks karbonhidratlar diyoruz. Bunlar nelerde var? Bunlar sebzelerde var. Onun dışında tahıl ürünlerinde, bakliyatlarda zaten var. Ama bunların diğer şekerden ayıran farkı, bunların emilimi çok daha yavaş. Çok hızlı kan şekeri oynamasına yol açmıyorlar. Ve az önce bahsettiğimiz insülindeki o ani ihtiyaç artışına, dalgalanmasına, insülinin aniden tüketilmesine, şekerin aniden düşmesine yol açmıyorlar. Çünkü kana yavaş bir şekilde giriyorlar, yavaş bir şekilde düşüyorlar ve durumu, hastanın durumunu sabitleştiriyorlar. Yani stabilleştirebiliyorlar. Ve şekerden uzak duran bir insan, yani bir bizim de hani önerebildiğimiz, tüketebilir dediğimiz, tabii ki bunda da sınır var. Yani mesela bir tam buğday ekmeği, bir kepekli ya da çavdar ekmeği, bunu tükettiğinde biz hastalarımızdan şunu işitiyoruz. Yani çok tatlı yiyen ve bunu bırakan bir hasta, ya diyor ben ekmeğin tadı bana artık şekerde geliyor.
2: Hmm.
1: Yani artık o şeker zehirlenmesinden kurtulduğunda aslında bir önceki yediği şekerin tadını bu ekmekte bile neredeyse alabilir hale geliyor. Ama tabii ki tekrar şunu belirtmem lazım. Bu tür tüketebilirsiniz dediğimiz karbonhidrat grubunda da tüketimimiz sınırsız değil. Yani her şeyde bir sınırımız var.
2: Evet,
1: o sınırı tüketmemek, yani aşmamak gerekiyor.
2: Özellikle diyabetli olanların hasret kaldığı gıda pilav.
1: Evet.
2: Pilav için tanıdığım etrafındaki insan bir kaşık ne olur diyen insanlar var mesela.
1: Evet, yani maalesef pirinç içeren tüm gıdalar, sadece pilav değil, dolmalarda kullanılan pirinç de dahil, öneremiyoruz. Çünkü aynı diğer karbonhidratlar gibi bir şeker yemiş gibi kan şekerimizde ani yükselmeyle insülinle ilgili birçok metabolizmada maalesef aynı etkiyi gösteriyor. Yine nişastalı ürünlerde bu gruba sokabiliriz.
2: Patates
1: ve havuç gibi glisemik indeksi yüksek sebzelerde de hani sıfıra indirin demiyoruz ama diğer sebze türlerine göre onları da en azından yarı dozda, dozunu azaltarak, çünkü onların da taşıdığı karbonhidrat yükü, şeker yükü maalesef fazla. Diğer şekerden farkı, yükseltme hızı biraz yavaş. Yani yine onlar kadar olumsuz konuşmuyoruz ama kesinlikle onlarda da limitlendirme yapmamız gerekiyor. Yani pilavdan bahsettiniz, artık aslında daha önceden çok Anadolu'da çok rahat bulunan bulgur pilavı kesinlikle pirinç pilavıyla kıyaslanmayacak derecede çok daha şeker konusunda daha bizim için olumlu etkiler gösteriyor. Ama bunda da yine sınır var.
2: Bulgur da bir.
1: Yani kocaman bir tabak dolusu değil.
2: Orada da birkaç kaşık.
1: Tabii. Yani kaşık hesabı aslında bir porsiyon, küçük bir porsiyon diyelim. Bir gıdayı 8 kaşık, şundan 3 kaşık, 5 kaşık dediğimizde kişinin psikolojisinin çok bozulacağını, hayat kalitesinin daha da bozulacağını düşünerek Yani kaşıkla ben söylemek istemiyorum açıkçası.
2: En iyisini yapıyorsunuz. Biraz psikolojisini anlamak evet. lazım hastanın. Siz daha iyi biliyorsunuzdur tabii. Şimdi son olarak diyabeti olanlar için, onlarda şeker atakları oluyor bazen. Evet. Farkındayız. Ya da gittiği yerde yiyebileceği bir şey bulamıyor. Çantasında taşıyabileceği, onun için sağlıklı alternatif ne önerirsiniz?
1: Evet, şimdi bir diyabet hastası özellikle daha önceden de hipoglisemi dediğimiz ciddi şeker düşüklüğü belirtileri geçirmişse, böyle bir durum yaşamışsa, bu daha sonraki hayatında da yine risk altında demektir. Zaten hani biz şöyle bir istatistik bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Biz zaten biliyoruz ki çok iyi tedavi edilsin diye takip edilen hastalarda yılda bir ya da iki kere hipoglisemi dediğimiz düşük şeker koması bile gelişme ihtimali oluyor. O yüzden bizim öncelikli hedefimiz bu hipoglisemi atağını, yani şeker düşüklüğü atağını engellemek. Eğer bu tür belirtileri oluyorsa ve daha önceden böyle bir atak geçirmişse, diyoruz ki sizin için ara öğünler çok önemli. Yani öğün aralarında, yani bir ana öğünden 2 saat sonrasında daha şeker düşmeden